0: kanları, bağırsaklardaki mikroorganizmalar ile beyin arasındaki iletişimin de araştırmada görülen değişimlerde rol oynayabileceğini değerlendiriyor. Araştırmanın sonuçlarının şimdilik yalnızca farelere dayandığına dikkat çekiliyor. Bulgular, deniz tulumu tüketmenin veya plazmalojen takviyesi almanın insanlarda yaşlanmayı tersine çevireceği anlamına gelmiyor. Bunun ortaya konulabilmesi için insanlarda yapılacak yeni araştırmalara ihtiyaç bulunuyor. Profesör Lei Fu, bulguların özellikle yaşlanmaya bağlı bilişsel gerileme açısından önemli olabileceğini belirterek, plazmalojen takviyelerinin nörodejenerasyonu durdurmak ve sinir sisteminin yenilenmesini desteklemek için potansiyel bir müdahale yöntemi olabileceğini ilk kez gösterdiklerini ifade etti. Uluslararası bir araştırma ekibi, deniz tulumlarında yüksek miktarda bulunan plazmalojen adlı yağ molekülünün yaşlı fareler üzerindeki etkilerini inceledi. Plazmalojen verilen farelerde öğrenme ve hafıza becerilerinin geliştiği, beyindeki sinir bağlantılarının güçlendiği ve daha koyu, kalın tüylerin yeniden çıktığı görüldü. Yeni konu başlıklarıyla sizlerle olacağız. Radyo Sputnik'te kalın.
1: Dinlediğiniz içerik yapay zeka teknolojisi kullanılarak seslendirilmiştir.
2: Radyo Sputnik özel haber. Haber bu frekansta. Çok sesli bu frekansta. Gazeteciler bu frekansta. Kulağınız Radyo Sputnik'te olsun. Anlatılmayanları anlatıyoruz.

0: Radyo Sputnik Özel Haber.
1: Bilim ve Teknik Dergisi'nde yayınlanan yeni bir bilimsel araştırma, köpeklerin insanların yalnızca mutluyuz ifadelerini değil, korku, öfke ve üzüntü gibi farklı duygularını da ayırt edebildiğini ortaya koydu. Science dergisine yayımlanan çalışmaya göre köpeklerin bu yüz ifadelerine verdiği beyin tepkileri birbirinden farklılık gösteriyor. Bulgular köpeklerin insan duygularını algılama biçimine ilişkin önemli ipuçları sunuyor. Köpeklerin insanların yüz ifadeleri arasındaki farkları ayırt edebildiği uzun zamandır biliniyor. Ancak bu becerinin ortaya çıkışında rol oynayan beyin mekanizmaları büyük ölçüde anlaşılmamıştı. Science dergisinde Ağustos ayında yayımlanan yeni çalışma, köpeklerin yalnızca mutluyuz ifadelerini değil, korku, öfke ve üzüntü yansıtan yüz ifadelerini de ayırt edebildiğini gösterdi. Araştırma, Viyana Üniversitesi Biliş, Duygu ve Psikolojide Yöntemler bölümünden Raul Hernandez Perez ve Lara Cuaya'nın da aralarında bulunduğu ekip tarafından yürütüldü. Araştırmanın ilk aşamasında 8 köpeğe mutluluk ifadesi taşıyan ve belirgin bir duygu ifadesi içermeyen insan yüzlerinin fotoğrafları gösterildi. Mutlu yüzler gösterildiğinde köpeklerin beyninde üst düzey bilişsel süreçlerle ilişkili temporal korteksin ve ödüllendirmeyle bağlantılı kaudat çekirdeğin daha etkin hale geldiği görüldü. Araştırmacılar özellikle kaudat çekirdekte gözlenen bu etkinliğin mutlu insan yüzlerinin köpekler için duygusal bir anlam taşıyabileceğini düşündürdüğünü belirtti. Çalışmanın ikinci aşamasında ise 12 köpeğe mutlu, öfkeli, korkmuş ve üzgün insanların fotoğrafları gösterildi. Makine öğrenmesi yöntemleriyle incelenen beyin etkinlikleri, köpeklerin mutlu yüzlere verdiği tepkinin öfke, korku ve üzüntü ifadelerine verdiği tepkilerden belirgin biçimde farklı olduğunu ortaya koydu. Daha da dikkat çekici olansa köpek beyninin yüz ifadelerini yalnızca olumlu ve olumsuz olarak sınıflandırmaması oldu. Beynin genelindeki etkinlik örüntüleri incelendiğinde korkuya verilen tepkinin öfke ve üzüntüye verilen tepkilerden de farklı olduğu belirlendi. Araştırmacılar bunun köpeklerin insanlardaki farklı olumsuz yüz ifadelerini ayırt edebildiğini gösteren ilk kanıt olduğunu ifade etti. Ancak bu sonucun köpeklerin duyguları insanlarla aynı şekilde deneyimlediği anlamına gelmediği vurgulandı. Gerçek hayatta köpeklerin insanlardan gelen duygusal ipuçlarını yalnızca yüz ifadelerinden değil, beden hareketlerinden, ses tonundaki değişimlerden ve kokudan da aldığı belirtildi. Araştırmaya yalnızca evcil köpekler dahil edildi. Araştırmacılar farklı koşullarda yaşayan köpeklerin insanlardan gelen duygusal ipuçlarını farklı algılayabileceğini belirtti. Ekip sonraki çalışmalarında köpeklerin insanları anlamak için farklı ipuçlarını nasıl bir araya getirdiğini araştırmayı planlıyor. Yeni bir araştırma köpeklerin insanların yalnızca mutlu yüz ifadelerini değil, korku, öfke ve üzüntü gibi farklı duygularını da ayırt edebildiğini ortaya koydu. Bilim insanları köpeklerin insanlardan gelen yüz ifadeleri, beden dili, ses tonu ve koku gibi farklı ipuçlarını birlikte değerlendirerek duyguları nasıl algıladığını anlamaya yönelik çalışmalarını sürdürüyor. Yeni konu başlıklarıyla sizlerle olmaya devam edeceğiz. Radyo Sputnik'te kalın.
0: Radyo Sputnik Özel Haber. Radyo Sputnik.

0: Dinleyeceğiniz içerik yapay zeka teknolojisi kullanılarak seslendirilmiştir.
1: Radyo Sputnik Özel Haber.
2: Bilim insanları dünyanın derinliklerinde Everest Dağı'ndan yaklaşık 100 kat daha yüksek olduğu belirtilen iki devasa yapı tespit etti. Afrika kıtasıyla Pasifik Okyanusu hizasındaki sınır hatlarında bulunan yapıların yaklaşık 1000 kilometre yüksekliğe ulaştığı belirtiliyor. Himalayaların zirvesinde 8849 metrelik irtifasıyla yükselen Everest Dağı, yeryüzünün en yüksek dağı olarak biliniyor. Zirvesine ulaşmak 2 gün süren ve bugüne kadar 340'tan fazla dağcının hayatına mal olan Everest'in ünvanı, dünyanın derinliklerinde tespit edilen bu yapılarla yeniden tartışmaya açıldı. Gözde görülmeyen devasa kütleler dünya yüzeyinin tamamen altında bulunuyor. Oluşumların gezegenin en kalın katmanı olan manto tabakasıyla erimiş metal çekirdek arasında yaklaşık 1200 mil derinlikte yer aldığı belirtiliyor. Bu yapıların magnezyum zengini kayalardan meydana geldiği ifade ediliyor. Jeofizikçiler manto tabakasını okyanus tabanlarının eski parçaları için devasa bir jeolojik mezarlık olarak nitelendiriyor. Hawaii gibi izole volkanik zincirlerin kökeninin de bu katmanla bağlantılı olduğu değerlendiriliyor. Derin yeraltı yapıları ilk olarak 1996 yılında Pasifik Okyanusu altındaki çekirdek manto sınırı incelenirken bilim dünyasının dikkatini çekti. Sismik deprem dalgalarının belirli noktalarda aniden yavaşlaması bu yapıların varlığına ilişkin ilk işaretlerden biri oldu. Hollanda'daki Utrecht Üniversitesi bünyesinde araştırmalarını sürdüren jeofizik ekibi bu jeolojik kütlelerin en az 500 milyon yaşında olduğunu hesaplıyor. Araştırmacılar yapıların geçmişinin dünyanın ilk oluşum evresine kadar uzanabileceğini değerlendiriyor. Ancak yüzeydeki hiçbir dağcının ulaşamayacağı bu dev kütlelerin yapısı henüz tam olarak çözülebilmiş değil. Çalışmanın baş araştırmacısı Dr. Arven Deus da yapıların ne olduğunun kesin olarak bilinmediğini belirtti. Deus, bunların geçici bir sismik olgu mu yoksa milyarlarca yıldır aynı yerde duran yapılar mı olduğunun henüz netleşmediğini ifade etti. Keşfin, dünyanın iç yapısı ve jeolojik geçmişine ilişkin yeni araştırmalara kapı aralaması bekleniyor. Bilim insanları, dünyanın yüzeyinin altında yaklaşık 1200 mil derinlikte ve Everest Dağı'ndan yaklaşık 100 kat daha yüksek olduğu belirtilen iki devasa yapı tespit etti. Yaklaşık 1000 kilometre yüksekliğe ulaşan ve en az 500 milyon yaşında olduğu hesaplanan yapıların kökeni ve yapısı henüz tam olarak bilinmiyor. Yeni konu başlıklarıyla sizlerle olmaya devam edeceğiz. Radyo Sputnik'te kalın.
1: Radyo Sputnik Özel Haber.
0: Dinlediğiniz içerik yapay zeka teknolojisi kullanılarak seslendirilmiştir.
3: Haber bu frekansta. Çok seslilik bu frekansta. Gazeteciler bu frekansta. Kulağınız Radyo Sputnik'te olsun. Anlatılmayanları anlatıyoruz.

0: Serhat Ayan'la Yeni Şeyler Rehberi tekrarıyla yeniden Radyo Sputnik'te. Eskiden sadece bilgisayar ve televizyonlarda teknolojinin olduğunu düşünüyorduk. Mekanik hayatlar yaşıyorduk ve biraz teknolojik bir şeyler görebilmek için inşaat makinelerini seyrediyorduk. Evlerimize bilgisayar girmeye başladığında mutlu olduk. Üstüne garip sesler çıkaran modem takılıp internete girdiğimizde mutluluktan uçtuk. Ardından her şey bir daha aynı olmamak üzere değişti. Sağlıktan eğitime, hukuktan mimariye, iş hayatından oyunlara kadar her şeye bambaşka bir akıl geldi. Bu yüzden sizlere girişimlerden regülasyonlara, yazılımdan donanıma kadar ülkenin teknolojisini canlı tanıklarla anlatacağım. Hayatın her alanında teknoloji, teknolojinin her alanında Türk radyolarının en uzun soluklu programlarından biri Yeni Şeyler Rehberi var. Her pazartesi ve çarşamba Serhat Ayan'la Yeni Şeyler Rehberi saat 14'te. Serhat Ayan'la Yeni Şeyler Rehberi başlıyor.
1: Yeni Şeyler Rehberi'nden, yeni bir haftanın açılışından herkese merhabalar. Ben Serhat Ayan, sizlerle birlikteyiz. Radyo Sputnik'te efendim, bana her daim Serhat Ayan ismiyle ulaşabilirsiniz. Tüm sosyal medya araçları üzerinden ve YouTube kanalından dedikten sonra bugün bomba gibi konularımız var. Ama süper bir konuğumuz var. Hemen kendisini bekletmeden merhaba diyelim. Expo 3D İstanbul Fuar Koordinatörü Yıldırım Ünverdi hattımızda. Merhabalar Yıldırım Bey.
2: Merhabalar Serhat Bey, iyi yayınlar diliyorum.
1: Çok teşekkür ederim. Çok sağ olun öncelikle programımıza katıldığınız için. 17-19'unda İstanbul'da müthiş bir fuar var, 3D fuarı. Hani bu vesileyle şu koşuşturmacanızın arasında vaktinizi alabilmek harika oldu bizim için.
2: Ben davet için teşekkür ederim.
1: Efendim öncelikle şöyle başlayalım isterseniz. Şimdi eklemeli şeyden bahsediliyor burada, bir sanayiden bahsediyor. 3D deyince 3 boyutlu biz baskı yapalım filan, ama sanayide öyle bizim evde yaptığımız küçük oyuncaklar basmak vesairelerle uzakta yakına alakası yok. Biraz ciddi bir şeyden bahsediyoruz değil mi?
2: Evet, şimdi genelde insanların aklına bu 3 boyutlu yazıcılar, bu evde basılan figürler geliyor. Aslında burada çok büyük bir ekosistemden bahsediyoruz Serhat Bey. Bunun içinde endüstri yazıcılar, metal üretime giren, polimerler, tersine mühendislik, bunun dışında metal tozları gibi. Ya aslında çok farklı, içine alınan çok farklı kategorilerin olduğu büyük bir ekosistem bu. Şu an bahsettiğimiz eklemeli imalat. Ve gün geçtikçe de daha da büyüyen bir sektör haline geldi. Şunu söyleyeyim size, 2025 yılında yaklaşık 30.5 milyar dolar büyüklüğüne ulaştı küresel eklemeli imalat pazarı. Ve bu evet. 2033 yılında 169 milyar dolar seviyesinde bekleniyor. Yani çok büyüyen bir sektör. Evet, ve hızlı büyüyen bir sektör aslında baktığınız zaman.
1: Yani bu sektörün önemli tarafı bence hani biraz imalat sektörünün içinde olanlar bilirler. İmalata geçmek için böyle insanlar önce kalıplar üretir, o kalıplar uyacak mı uymayacak mı diye bakılır falan. Ciddi pahalı bir iştir. İşte bu 3D o eklemeli imalat işi biraz daha işin şeyini artırıyor değil mi? Maliyetini düşürüyor yani.
2: Yani değindiğiniz konu çok önemli. Burada şimdi eklemeli imalat dediğiniz zaman maliyet, zaman, esneklik, kişiselleştirme, bu gibi avantajlar sunuyor. Çünkü sizin de bahsettiğiniz gibi aslında geçmişte bir parçayı geliştirmek için önce tasarım yapılıyordu. Ardından kalıp ve takım süreçlerine geçiliyordu. Numune üretiliyordu. İşte gerekli revizyonlar için bu döngü tekrar tekrar ediliyordu. Burada da hem ciddi bir zaman kaybı hem de maliyet, yani bu sektör için, oradaki üretimciler için. Şimdi artık böyle değil bu eklemeli imalatta. Bu süreçlerin önemli bölümü dijitalleşiyor ve hızlandırılıyor. Yani tasarladığınız bir parçayı çok kısa sürede fiziksel olarak üretebiliyorsunuz, test edebiliyorsunuz. Gerekiyor tasarımını değiştirip yeniden üretebiliyorsunuz. Şimdi bunun avantajı ne? Bir kere stok ve yedek parça yönetimi. Burada artık dijital dosyalarda saklanıyor bunlar. Gereksiz yere bir stoklama, bir depolama alanı gerekmiyor. Dijital envanter diyoruz biz bunlara. Bunun dışında tasarım özgürlüğü var. Geleneksel üretimde yöntemler üretilmesi çok zor bunların. Yani bu bahsettiğimiz küçük parçalar biliyorsunuz tekrar üretiliyor. Tabii, özellikle tabii. Özellikle savunma sanayi için söyleyebilirim size bunu. Bunlar bu mümkün olmayan geometriler eklemeli imalatta üretmesi çok mümkün hale geliyor. Hem daha hafif hem daha az parçadan oluşuyor. Bu sefer de performans daha yüksek oluyor. Yani bunun çok büyük avantajları var. Sizlerin de bahsettiği gibi.
1: Bir de hani biz böyle büyük sermayelerin bir araya girip büyük fabrikalar kurabildiği bir ülke değiliz. Evet böyle şeylerimiz var, sermayemiz var ama hani bizim daha çok KOBİ'lerin sürüklediği bir ülkeyiz ve dolayısıyla bir fikrin acilen üretime dönüşmesi gerekiyor ve bu sanki bize çok daha uyuyormuş gibi geliyor.
2: Evet, yani şöyle aslında sanayi altyapımız çok güçlü. Sizin de bahsettiğiniz gibi mühendislik yeteneklerimiz çok güçlü. Özellikle şu anda teknolojik anlamda çok geniş bir hamlelerimiz var ülke olarak. Şu an bu sektörde onlardan biri. Ama KOBİ'ler için de tabii burada büyük bir avantaj var. Hemen büyük bir yatırım yapmalıyım düşüncesinin dışında önce doğru uygulama alanını belirleyip küçük pilot projelerle ve daha uygun maliyetlerle bu eklemeli imalata geçebilirler.
1: Süper bir şey. Peki efendim bunun hani siz 2025'ten bahsettiniz, önümüzdeki 5 yıldan bahsettiniz. Türkiye'deki pazar ne durumda?
2: Tabii şu an Türkiye için bu pazar bakın şu an için 2024 itibariyle söylüyorum. Elimizdeki çünkü veriler ona göre 390 milyon dolar seviyesinde şu an için. Evet. Yaklaşık olarak da her yıl %4-5 gibi bir büyüme bekleniyor. Türkiye'den bahsediyorum.
1: Süper. Peki şöyle bir şey var. Şimdi fuardan bahsettiğimizde burası yepyeni teknolojilerin dünyaya açıldığı, Türkiye'deki kullanıcılara sunulduğu bir yer. Burada sadece yurt dışından gelen firmaların bize burada ürün satmak için yapıldığı bir fuar gibi gelmiyor bana. Biraz fuarın internet sitesi incelenirse Türkiye'deki insanların da bu sektöre korkunç kıyamet gibi bir katkısı olduğunu görüyoruz.
2: Evet, evet Serhat Bey. Özellikle zaten fuarımızın amacı Türkiye'de bu üretimi yapan, bu teknolojiyi sağlayan firmalarımızın yurt dışına açılmasını sağlamak. Yani yurt dışındaki firmaların gelip buradaki alıcılarla buluşması değil. Bizim Türkiye'de öz sermayemizin yurt dışına açılmasını sağlamak. Burada da çok değerli firmalarımız olacak katılımcı olarak. Bunun dışında ama fuarımızın yanında Yıldız Teknik Üniversitesi katkılarıyla 5. Uluslararası Eklemeli İmalat 3D Baskı Teknolojileri Kongresi düzenlenecek. Bu kongre her yıl Avrupa'nın farklı şehirlerinde düzenleniyor. Bu sene de fuarımız da İstanbul'da olacak. Aynı zamanda fuarımızda teknoparklar var, girişimcilerimiz var. Bunun dışında çok önemli dernek ve kurumlarımız var. T3 Vakfı gibi. Bunlar orada eğitimler verecekler. Girişimciler alıcılarla, yatırımcılarla buluşabilecek. Yani aslında geleceğin teknolojilerini İstanbul'da bir araya getiriyoruz. Öyle söyleyebilirim size.
1: Harikasınız. Bu atılmış süper bir adım. Peki son olarak size şunu sormak istiyorum. Şimdi geleceğin teknolojileri deyince hani gözümüzün önünde bir anda böyle şeyler geliyor. Yapay zeka, robotik sistemler, akıllı fabrikalar, karanlık fabrikalar filan. Bu alanı herhalde o eklemeli teknolojiler olmadan düşünmek imkansız.
2: Yani hepsi iç içe aslında baktığınız zaman ben hep onu söylüyorum. Yani bakın bundan yıllar öncesine kadar işte bu telefonları kullanıyorduk. Telefonlara ek bir şey çıktı. Şimdi artık dünya yapay datayı kullanıyorduk. Şimdi verinin dışında yapay zeka çıktı. İşte yapay zeka eklemeler oluyor. Bunların hepsi birbirini tamamlayan aslında bir trenin vagonları gibi düşünebilirsin Serhat Bey. Doğal olarak süper. Bunun eklemeli imalatın bunun dışına atamazsınız. Yani yapay zeka, robotik sistemler bunların hepsi bir arada. İç içe.
1: Valla süper.
2: Şunu da belirtmek istedim. Sözünüz kusura bakmayın.
1: Estağfurullah. Yani,
2: hep söylüyorum, üretimin olduğu her sektörde eklemeli imalat konuşabilirsiniz. Yani bu sadece mobilya sektörü olarak ele alınmaz, sadece savunma havacılık olarak alınmaz. Üretimin olduğu her sektörde var eklemeli imalat.
1: Tabii saydığımızda şimdi siz havacılıkla girdiniz, mimariden çıktınız, sağlıktan girdik, işte eğitim teknolojilerinden çıktık. Hani durduğumuz, bizi durdurabilecek bir sektör yok. Bu sektörde kesinlikle kullanılmaz diye bir şey yok.
2: Doğru. O yüzden bütün sektörleri ele alıyor eklemeli imalat. Çok geniş yelpazeye sahip.
1: Peki Türkiye'de yapılan bu etkinliğin aynı zamanda o demin bahsettiğimiz yüksek teknolojilerde yapay zeka ile işte karanlık fabrikalarla robotik işletmeleri de Türkiye'de yukarıya çekmesi durumu söz konusu olabilir mi? Yani birbirini tetiklemesi söz konusu olabilir mi efendim?
2: Tabii öyle olacak Serhat Bey, çünkü işte bu eklemeli imal dediğimiz makinelerin yapay zekaya entegrasyonu var. Onun dışında bu koko dediğimiz işte kollar var, robotik kollar. Evet. Bunlar da makineye dahil oluyor. Doğal olarak birbirlerini tetikliyorlar tabii. Oradaki yatırımlar da artmış oluyor bu sayede.
1: Vallahi süper. 17-19'da o zaman fuar merkezinde görüşmek üzere diyorum efendim ben size.
2: Evet, İstanbul Fuar Merkezi'nde sizleri de bekliyoruz.
1: İnşallah. Çok teşekkür ediyorum verdiğiniz bilgiler için efendim.
2: Efendim ben çok teşekkür ediyorum. İyi yayınlar diliyorum tekrardan.
1: Sağ olun. Başarılar size de. Evet, Expo 3D İstanbul Fuar Koordinatörü Yıldırım Ünverdi ile konuştuk. Türkiye için gerçekten önemli adımlardan bir tanesi bu. Dediğim gibi yani Türkiye'de böyle çok büyük sermaye olmayabilir ama Türkiye'nin en büyük sermayesi fikri ve fikri hızlıca işe dönüştürmek için de denemelerini yapabilmek için işte adımları ileri adımlar atabilmek için de böylesi etkinlikler çok önemli. Çok çok önemli. Dedikten sonra hadi o zaman yavaş yavaş şeylere doğru gidelim, haberlere doğru gidelim. Şimdi bir süredir IFA fuarı yapılıyor. Dünyanın en büyük teknoloji fuarlarından bir tanesi. Genelde Türkiye'de IFA şöyle takip edilir. Yeni bir telefon çıkartacak bir firma koltuğunun altına eser miktarda gazeteciyi alır, oraya götürür. Sonra onu götüremeyen diğer firmalar ya bizim standı ziyaret etsenize der. Ve IFA gibi uçuk kaçık teknolojilerin aslında geleceğimize yön veren fütüristik teknolojilerin olması gereken bir yerde genelde biz yeni çıkacak telefonları birinci ağızdan duymuş oluruz. Ki o telefonlar zaten herkes tarafından biliniyordur. Yani böyle hiçbir şey yok ya, aa işte bak bu fuarda bunu söylüyorlar falan gibi bir şey olmaz. O yüzden de Türkiye IFA'dan genelde böyle reklamsal sonuçlarla geri döner basınsal anlamda. Ben sizler için şöyle bir şey yaptım. Yani oraya girmiş yaklaşık yüzlerce ürünü taradım. Uzaktan tabii ki gitmedim oraya. Yüzlerce ürünü taradım. Aralarından enteresan olanlarını çıkarttım. Hakikaten ilginç şeyler var. Hakikaten geleceğe yönelik bize böyle bayağı ışık tutan ürünler var. Onlardan bir derleme yaptım. Bakalım beğenecek misiniz? Mesela Odys N1 diye bir ürün. Ne yediğinizi seyreden bir kolyeymiş bu efendim. Şöyle boynunuza üçgen bir kolye takıyorsunuz. 120 derecelik kamerası ve hareket sensörleriyle ne zaman yemek yediğinizi anlamaya çalışıyormuş. Tabağı görüyormuş. Yiyeceği ve porsiyonu tahmin edip otomatik beslenme günlüğü oluşturuyormuş sizler için. Yani işte hani böyle şey uygulamalar var ya, bizim evde de kullanılıyor bu. İşte 3 tabak pilav yedim, bakalım bu kaç kalori, söyle bakalım bana. Ay bugün işte 1000 kalori yemişim filan şeyleri vardır ya. Onun yerine kamera sizin yediğinizi içtiğinizi izliyor ve bizzat sizin hani ne yediğinize, ne yaptığınıza, ne kadar kalori aldığınızı birinci ağızdan, birinci gözden net bir şekilde alıyor. Bence süper bir ürün. Zaten yine böyle ödüllü ürünlerden, orada tanınan ödüllü ürünlerden biri olmuş. Mesela CameraJet diye bir uygulama, daha doğrusu cihaz varmış. Dişlerin arasını gören bir diş fırçası yapmışlar. Fırçanın içinde 100 bin piksellik makro kamera varmış. Yani aslında 100K'lık küçük bir kamera. Saniyede 28 görüntü analiz edip diş araları da belirliyormuş. Ve tam o noktaya ağız çalkalama sıvısı püskürtüyormuş. Yani neresi pisse orayı yıkıyor gibi bir şey bu. İsterseniz telefonundan ağzınızın içini canlı yayın gibi dişlerinizi fırçalarken seyredebiliyormuşsunuz. Ama bu bir bu arada fuar maket, fuar için yapılmış maketten bahsetmiyoruz burada. Ürün bayağı şu anda kullanımda olan bir ürün ve $500 civarında satılıyormuş. Fırçanın kendi özel düşük köpüren diş macununun da olmasından bahsediliyor. Bu da apayrı bir şey tabii. Bence distopik bir şey bu. Yani ağzınızın içine kamera sokup orada ne var ne yoksa görüp de yapmak acayip bir şey. Peki Body Friend diye bir koltuktan bahsediyorlar. Şöyle burcunuza göre size masaj yapan bir robotik koltuktan bahsediyoruz. Yani sıradan bir masaj koltuğu gibi gözüküyor ama sıradan bir masaj koltuğu değil. Kolları ve bacakları birbirinden bağımsız hareket ettirecek. İşte kullanıcının kol, omuz, kalça, bacaklarını fiziksel olarak yönlendirebilecek. Hatta oturup kalkmaya bile yardımcı olacak bir üründen bahsediyormuşuz burada. Emerging Technologies kazananlarındanmış bu. Fakat iş bir raydan çıkma durumu da var orada. Yani masaj koltuğu yaptık, süper masaj koltuğu yaptığında ötesine geçmişler. Sistem doğum tarihinizi alıyormuş sizin ve Çin, Kore, Saju fal sistemine göre, kişilik tipine göre, burca göre masaj programı önerme seçenekleri bulunuyormuş. Yani siz ikizler burcusunuz, size iki fık fık yapsak yeter gibi bir şey çıkar. Bana çıksa kesinlikle tahmin ediyorum. İşte bu astrolojik bölümün bilimsel sağlık teknolojisi olduğunu söylemek için bir neden yok. Yani bilimsellikte bunu açıklamıyoruz ama hoşluk işte. Yani tuhaflık durumu var. Bu tuhaflığı da size vereyim istedim. Şimdi Glide Smart Auto Fade Clipper denen bir aleti yine size anlatayım. Berberlik bilmeden kendi fade saçını kesme makinesi. Yani siz berberlikle hiçbir ilişkiniz yok ama kendi saçınızı kendiniz kesiyorsunuz. Bunu söyleyince Türkiye'de oley diyen bir sürü insanın sesini duyar gibi oluyorum. Herkes bunu bekliyordu. Eskiden 1970'lerde Jetgiller, Jetsons diye bir dizi vardı. Orada böyle kadın sabah kalkar yataktan saç baş darmadağınıktır. Bir aletin içine girer tak saçlar böyle şahane olur. İşte bu artık mümkün hale geliyor anladığım kadarıyla. Siz telefondan istediğiniz modeli, saç modelini seçiyormuşsunuz. Kafanıza referans bandı yerleştiriyormuşsunuz ve makineyi yukarıya doğru böyle saçınızdan yukarıya doğru gezdiriyormuşsunuz. Sensörler makinenin açısını, kafaya temasını ve hareket mesafesini izliyormuş. Bıçak uzunluğunu hareket sırasında otomatik olarak değiştiriyormuş. Teoride, yani yine teoride tabii, ensenin arkasını bile kaç numara yapıyordum diye düşünmeden kendi kendinize kesebiliyormuşsunuz. Bence çok yararlı bir alet. Hepimizin istediği bir alet. Yani bu kesin tutar. Şeyi notum benim 10 üzerinden 9 buna. Peki efendim, Kivika. Böyle bir alet yine İFA'dan. Şöyle, telefonuna taktığınız cep teleskobu kuş gözlemcisiymiş bu. 300 gramlık bir optik sistemden ve 25 çarpı optik büyütmeli yaklaşık 300 milimetre eşdeğer olarak odak uzaklığı olan uzun menzilli bir gözlem aracını dönüştürüyormuş telefonunuzu. Şöyle, gökyüzünde nereye baktığınızı yönlendirebiliyormuş. Mesela gördüğünüz kuşu 10.000'den fazla tür arasında tanımaya çalışıyormuş ve bütün gözlemleri de kaybediyormuş. Yani aynı anda bunu hem bir dürbün olarak düşünebilirsiniz, bir teleskop olarak düşünebilirsiniz, kuşların daha çok nerelerde gezdiğini söyleyen bir uygulama gibi düşünebilirsiniz, bir de üstüne kuş kitabı olarak düşünebilirsiniz. Bence güzel. Peki hemen bir diğer alete geçelim. Dart tahtasını 4 kamerayla gözetleyen bir hakemden bahsediyor. Winma Auto Dart diye bir alet. Şöyle, dart tahtasının çevresine takılıyormuş bu 4 kamera, HD kamera. Okun nereye saplandığını kendisi görüyormuş. Skoru otomatik olarak yazıyormuş. Tek başına botlara karşı uzaktaki başka insanlara veya online turnuvada oynayabiliyormuşsunuz. Bir başkasıyla da oynayabiliyorsunuz yani online olduğu için. 360 derece ışık sistemiyle kameranın tahtayı da daha iyi görmenizi sağlıyormuş. Ben burada şundan korkarım. Şimdi uzun yıllar dart oynamış biri olarak çok enteresan dart hataları gördüm. Yani mesela dartı atıp tahtadan sekip başımızın üstünden geçip arkamızdaki perdeye saplandığını defalarca şahit oldum. Yani benim o tanıdığım insanlarla biz daha bu kamerayı takarak oynarsak kesin önce o kamerayı vururlar. O dört kamerayı vururlar. Verdiğiniz para da artık nereye gider bilmiyorum. Neyse, geçelim. Duva One diye bir aletten size bahsedeceğim. Türkiye'de birçok insan bunu almak ister gibi geliyor bana. Şöyle, yanındaki adam horlayınca kendi karar veren uyku kulaklığından bahsediyoruz burada. Nasıl yani? Şöyle, kulaklığın içinde kalp atımı, HRV ve hareket sensörleri varmış. Şarj kutusu da odadaki ses, ışık, sıcaklık ve nemi izliyormuş. Siz uyuyorsunuz, sonra trafik gürültüsü artarsa ya yanınızdaki insan horlamaya başlarsa ANC seviyesini değiştiriyormuş. Yani maskeleme sesi çıkartıyormuş. Yani o white noise dediğimiz o gürültü, beyaz gürültüden çıkartıyor ve dışarıdaki sesler size gelmez oluyor. Yanınızdaki istediği kadar horlasın, siz onu duymaz hale geliyorsunuz. Bu sayede. Çok güzel. Çok güzel. Yani...

kullanılan ıslak kuru temizleyiciye dönüşüyormuş. Yani sonra tekrar yere bırakıp robot haline dönüştürüyormuşsunuz. Transformers gibi. Hani böyle araba kendi ucu ucu ucu robot oluyor ya da robot kendi ucu ucu ucu araba oluyor ya. Onun gibi yani bir el süpürgesi oluyor, yere bırakıyorsunuz, hop şey robot süpürge oluyor. Fikren çok güzel bence. Kesinlikle. Başka son bir tane. Aa bakın bu çok enteresan. Zeno One diye bir şey. Kulağınızdan sinir sistemine müdahale etmeye çalışan giyilebilir bir cihazdan bahsediyoruz. Çok acayip değil mi? Saat ya da yüzük takıyoruz ya hani böyle şey akıllı sistemler falan. Bunları bir adım öneriye taşımışlar. Kulaklık yapmışlar. Kulaklıkla kalp atımınızı ölçüyor, kalp ritminize bilmem neye bakıyor, deri sıcaklığına bakıyor. Nem gibi sinyalleri ölçerken aynı cihaz oraküler vagus siniri stimülasyonu denen bir şey varmış VNS diye. Yani streslisin demek yerine size bugün çok streslisin demek yerine müdahale ediyor ve elektriksel uyarım yoluyla kullanıcının o stresini gidermeye çalışıyor. Bu bazılarına, özellikle bazı politikacılara çok yarar. Abi stresin ardı elektriği verecek buradan. Siz şeker gibi olacaksınız. Stres geliyor, stres hop elektrik hop siz şekersiniz. Çok güzel bir şey bu. Umarım yakında bu Türkiye'de şu malların benim seçtiklerim özellikle satılır. Hepsini almak istiyorum ben efendim. Öyle söyleyeyim size. Dedikten sonra şimdi birazdan uzayla ilgili konuları sizlere anlatmaya başlayacağım. Bu hafta enteresan bir şekilde dünya basını uzaya açıldı. Uzayda neler olup bittiğini, enteresan gelişmeleri anlatacağım size. Ama önce bir müzik arasına gidelim isterseniz. Şöyle güzel bir müzik dinleyeyim, kulaklarımızın pasını alalım. Ardından tekrar birlikte olacağız.

0: Serhat Ayan'la Yeni Şeyler Rehberi tekrarıyla yeniden Radyo Sputnik'te.
1: Efendim, Painted Black. Evet, bu güzel şarkıyla dostlarımızın seçtiği, masadaki arkadaşlarımızın seçtiği, sizler için bu şarkıyla böyle bir kendimize geldik, kendimize döndük. Şimdi uzaya doğru dönelim istiyorum ama uzaya gitmeden önce bizi dün uzaya götüren sevgili kadın basketbol voleybolculara da buradan sevgi ve saygılarımızı gönderelim. Gerçekten bizim için hayatı daha yaşanabilir hale getiriyorlar. Hem vurduklarıyla, hem tuttuklarıyla, hem de maç sonrası demeçleriyle. Hadi o, biz Atatürk'ün kızları olarak, Atatürk'e layık olmak için bunları yaptık sözleriyle gerçekten bizi uzaya götürdüler. O yüzden ben uzaydan size bugün birkaç haber vereyim istedim. Oradan devam edelim efendim. Ben Serhat Ayan bu arada. Yeni Şeyler Rehberi'nde, Radyo Sputnik'te sizlerle birlikteyiz. Evet, şöyle bir haber. NASA'nın Roman Uzay Teleskobu yola çıktı. Aslında ne zaman çıkmıştı? 30 Ağustos 2026'da Florida'daki Kennedy Uzay Üssü'nden atıldı. Nancy Grace Roman Space Teleskop ismiyle. Bu işte dünyada yaklaşık 1,5 milyon kilometre uzağa gidecek. Güneş dünya arasında bir noktadan

noktaya konumlandıracak kendini. İşte James Webb Uzay Teleskobu ve Avrupa'nın Euclid Gözlem Evi ile aynı bölgenin avantajlarından faydalanıyormuş. Bu sistem açılışları yapılacak tabii, kalibrasyonlar, testler yapılacak ve bu testlerden sonra 3 ay sonra bu devreye girecek. Yani yılbaşına yakın zamanlarda devreye girecek. Olayı çok böyle süper daha böyle kaliteli şeyle falan teleskop olmasından gelmiyor. Şöyle 100 kat da Hubble teleskobuyla kıyasladığımızda 100 kat daha geniş bir alanı gözlemleyebiliyormuş. Bu kombinasyon sayesinde Roma'nın gökyüzünü Hubble'dan yaklaşık 1000 kat daha hızlı tarayabileceği söyleniyormuş efendim. Teleskobun 300 megapiksellik Wide Field Instrument tarafından yapılan o kızılötesi bir kamerası varmış. Milyarlarca galaksi ve yıldızı sistematik biçimde incelemek üzerine tasarlanmış. Tabii yani Hubble atıldığında muhteşem bir şeydi. Ama aradan bu kadar zaman geçti ve insanlık orada durmuyor. İnsanlık sürekli daha yenisini ve daha güzelini yapıyor. Vallahi yapmalı da bu arada. Yani şöyle söyleyeyim size, hani bizim evimizde mesela internet gelemiyor ya, mesela bizim evde 1 gigabit internet yok. Neden? Çünkü kabloların altyapısı vesaireler bu konuda yetersiz. Ya da mesela işte ne bileyim, Silivri'ye geçtiğimiz günlerde internet alalım dedik. Hayır, kablolu internet yok çünkü port yok orada dediler. Silivri ha, böyle İstanbul'un ağzının içindeki bir yerden bahsediyoruz. Bu arada orada cep telefonuyla internete girme çalışmaları vesaireler yaptım. Orada da bana şu söylendi, ya burada 4.5G çok iyi çalışmıyor dendi operatör tarafından. İsmini vermeyeyim, siz biliyorsunuz o operatörleri. Yani dediler ki 4.5G orada pek çalışmıyor. Abi 5G Türkiye'nin her yerinde diye bağırdınız ya. Cumhurbaşkanı böyle düğmelere bastı, her yerden bir şeyler yaptı ya, ama 4.5G yok da İstanbul'da, Silivri'de. Allah'ım yarabbim. Neyse, bunu şunun için söyledim. NASA dünyadan bir küsür milyon, 1,5 milyon kilometre uzaktan dünyaya her gün yaklaşık 1.4 terabayt veri gönderecekmiş efendim. Bunu ben şu anda Bahçeşehir'den şeye gönderemiyorum, Avrupa'ya gönderemiyorum. Öyle söyleyeyim size ya. Karasal hatlardan gönderemiyorum. Ama o teleskop günde 1.4 terabayt veri gönderiyor. Bu da bizim ayıbımız olsun efendim. Bu ayıbı Ulaştırma Bakanlığı ve benzer tüm kuruluşlara emanet ediyorum. Lütfen beraber güzel vakit geçirin. Efendim, fizikçiler yaklaşık yarım yüzyıldır, 50 yıldır karanlık madde arıyorlar ve karanlık madde konusundaki en ilginç sinyallerden birini bu haftalarda almışlar. Amerika'nın Güney Dakota eyaletinde Lux Zeppelin yani Elzit deneyinden gelmiş yer altında yaklaşık 1 mil derinlikte çalışan detektör, bilinen arka plan süreçleriyle açıklaması zor olan bir parçacık etkileşimi kaydetmiş. Araştırmacılar bunun karanlık maddeyi oluşturabileceği düşünülen WIMP bir parçacığın normal maddeyle çarpışması yüzünden olabileceğini söylüyorlarmış. Ama özellikle altını çiziyorlarmış, henüz bir karanlık madde keşfi yapılmış değil. Bunu söyleyelim. Şimdi burada şey varmış, Elzi deneyinin merkezinde 10 ton son derece saf sıvı xenon konmuş. Karanlık madde parçacıklarının normal maddeden neredeyse hiç etkilenmeden geçebildiği varsayılıyormuş. Ama çok nadiren bir xenon atomunun çekirdeğine çarparsa detektör çok güçlü bir ışık parlaması ve elektriksel sinyal yakalayabiliyormuş. Bu son olayda gözlenen nükleer geri tepme ve zayıf ultraviyole ışık sinyali işte WIMP çarpışmasında beklenebilecek özelliklerle uyum göstermiş. Yani yaşasın karanlık madde bulduk değil olay, ama burada bir anomali keşfedildi ve bu karanlık madde olabilir konusu, yani çok önemli bir şeyden bahsediyoruz şu anda. Evet, daha hiçbir delil, hiçbir belge vesaire kanıt yok ortada, somut bir kanıt yok, ama bir şey yakalamış olabiliriz. Orada bir köy var uzakta, o köy karanlık madde olabilir efendim. Geçelim.
SpaceX uzaya 27 tane Starlink uydusu daha göndermiş. Yani buradaki haber aslında şu: Falcon 9 roketi işte kalkmış, ondan sonra 62 dakika sonra planlanan biçimde 27 tane Starlink uydusu bırakmış yörüngeye. Bunlar alçak yörünge, yani dünyanın üstündeki o şey değil, ama yine de şunu düşünebiliyor olmak lazım efendim. Gökyüzümüz bizim uydularla dolup taşıyor ve bu nereye kadar gidecek? Uzayda bir çöplük durumu söz konusu. O çöplükteki uyduların şeylerin nasıl temizleneceğini şu anda dünya tartışıp duruyor. Yani tabii ki Elon Musk da hiç böyle şeyleri düşünmeden atıyor uyduların oraya. Bunlar ama alçak yörünge uydusu. Şimdi uzayın, dünyanın o dış yörüngesindeki uydularla kıyaslamak lazım. Onu da özellikle söyleyelim. Şimdi Satürn, yani Satürn'e gidelim dedim. Satürn uzun zamandır Güneş sisteminin en tuhaf atmosfer olaylarından birine sahipmiş. Kuzey Kutbu'nun çevresinde devasa bir altıgen biçimli bir atmosfer dalgası varmış. Araştırmacılar gezegenin Güney Kutbu'nda da benzer, fakat bu kez yaklaşık 10 kenarlı, yani ongen diyelim ona, 10 kenarlı bir yapı belirlemiş. İşte bu şeyde yapılan araştırmalarda ortaya çıkmış. Bu elbette Satürn'de üzerinde 10 kenarlı bir fiziksel yapı var anlamına gelmiyor. Hemen böyle "Oley, ben bir şey buldum" falan deyip çıkan uçanlar kaçanlar olacaktır. Öyle bir şey değil. Satürn katı bir yüzeye sahip olmayan bir gaz devi. Gaz. Oluşan bir şey. Görülen geometrik şekil atmosferdeki akımların oluşturduğu bir dalga deseni aslında. Uzaktan bakınca o dalgalar öyle gözüküyor. Yani atmosferde belirli hızlarda ilerleyen rüzgarlar, o kutup girdapları, birbiriyle etkileşen dalgalar, belki yer çekimleri vesaireler, dış çekimler falan onları buraya getiriyor. O kuzey kutbundaki meşhur altıgenin güçlü bir doğuya doğru jet akımıyla alakalı olduğu düşünülüyormuş. İşte bunun alt tarafta ongen olarak ortaya çıkması da daha acayip bir şey. Şimdi efendim gelelim Merkür'e. Merkür'e doğru gidelim. Onun başı gelmiyor ya. Merkür'e de gidelim. Avrupa Uzay Ajansı ESA ile Japonya Uzay Araştırma Ajansı JXA ortak bir Bepi Colombo diye bir görev yapmışlar. 8 yıllık yolculuğun ardından Merkür'e varış aşamasına gelinmiş. 3 Eylül'de, yani bundan 4 gün önce, iki bilim aracını yıllardır taşıyan Merkür'ü transfer modül başarıyla oradan ayrılmış. ESA'nın Merkür'ü Planetary Orbiter ve MPO'nun JAXA'nın MIO adlı manyetosfer sondası şimdi birbirine bağlı biçimde Merkür'e doğru ilerlemeye başlamışlar. Hani bunu 3 gün önce attılar, sen niye şimdi söylüyorsun diyenler için şöyle söyleyeyim: bunlar 21 Kasım 2026'da ulaşacaklar Merkür'e. Yani var, daha birazcık bekleyeceğiz. Avrupa Uzay Ajansı'ndan aldım bu haberi. Neyse, Merkür'e gitmenin neden 8 yıl sürdüğü ilk başta böyle şey gelebilir. Oğlum Merkür dediğin neresi ya? Merkür, Venüs, Mars, Dünya filan, hani böyle. Yani ne var ki bunda diyebilirsiniz. Sonuçta gezegen Mars'tan daha yakında. Ama sorun mesafe değil, Güneş'in çekimi. Kütle çekimi. Bir araç iç Güneş sistemine doğru ilerledikçe sürekli hızlanıyor. Neden? Ya, çekim artıyor. Merkür'e vardığında gezegenin zayıf çekim alanının yakalayamayacağı kadar hızlı oluyor. Yani Güneş öyle bir çekiyor ki onu, Merkür'e varmadan hop diye zıp geçip gidebilme ihtimali var. İşte Bepi Colombo bu nedenle Dünya, Venüs ve Merkür çevresinde toplam 9 gezegen geçişi yapıp hızını adım düşürmüş. 2018'de başlamış yolculuk ve milyarlarca kilometre gitmiş. Kim bilir ne datalar atmıştır oradan bize. Bizim burada Bahçeşehir'den atamadığımız datalar. Yörüngeye girdikten sonra görev yine hemen başlamayacakmış. MPO ve MIO Aralık ayında birbirinden ayrılacaklarmış bu iki parça. MIO, Merkür'ün manyetik çevresini incelemek üzere kendi eliptik kutup yörüngesine geçecekmiş. Avrupa yapımı MPO da bir dizi manevrayla Mart 2007'de nihai bilim yörüngesine yerleşeceklermiş. Her şey planlandığı gibi giderse diyor uzmanlar, bilim operasyonları 6 Nisan 2027'de
başlayacakmış. Var yani, daha var orada. Ama çok çok beklentilerim var benim. Merkür'den enteresan bilgiler gelecek gibi geliyor bana. Durun bakalım, görelim. Tabii bunu şeyler bakmazlar. Gezegenler dizilmiş aynı hizaya falan diyenlerle işimiz yok. O başka bir gezegen bakış açısı. Neyse, geçelim efendim. Büyük bir güneş fırtınası milyonları elektriksiz bırakabilir diyor uzmanlar. Bunu her zaman diyorlardı zaten, fakat yeni bir araştırma yapılmış ve risk haritaları çıkartılmış. Şimdi güneş fırtınalarının tehlikelerinden sürekli bahsediliyor. Filmleri bile yapıldı, dizileri yapıldı ama yeni bir çalışma olayı çok daha somut biçimde sorgulamaya başlamış. Şöyle ki, bugün çok büyük bir jeomanyetik fırtına gelse elektrikler tam olarak nerede kesilir ve bunun ekonomik bedeli ne olur diye soruyor. 4 Eylül'de 3 gün önce yayınlandı bu araştırma. Benim takibimde bir araştırmaydı bu. En ağır senaryoda yaklaşık 250 yılda bir görülebilecek büyüklükte bir jeomanyetik fırtınanın 5.1 milyon insanı ve 135 bin işletmeyi elektriksiz bırakabileceğinden hesaplanmış. Bir şey değil ya, 5.1. 8 milyar insanız abicim. Nedir yani? Neyse. Toplam ekonomik kaybın günde yaklaşık 1.81 milyar dolara ulaşan. Aman, bugün şey çöküyor, Google çöküyor, 15 dakika bundan daha fazla para gidiyor. Neyse, 100 yılda bir görülebilecek daha düşük şiddetli bir fırtınanın bile 3.5 milyon kişiyi böyle işinden gücünden edebileceğinden bahsediliyor bir süreliğine. Yani korkmayın ya, patlasın, ben de uyuyup kapatalım konuyu, değil mi? Efendim, Einstein'a gidelim. Şimdi enteresan diyecek, nedir bu Einstein diyeceksiniz. Hemen bakalım. Şimdi genel görelilikle kuantum fiziğini aynı teori içinde birleştirmek modern fiziğinin çözmeye çalıştığı en büyük sorunlardan biriymiş. Yeni deney doğrudan kuantum kütle çekimi teorisini bulmuş değil, fakat Einstein'ın genel göreliliğinin temelindeki eş değerlik ilkesi kuantum ölçeğinde de geçerli olduğu son derece hassas bir deneyle ortaya çıkmış. Yani burada yine bitmiş bir şeyden değil, ileriye doğru önemli atılmış bir adımdan bahsediyoruz, onu söyleyelim. Şimdi Einstein'ın o eş değerlik ilkesini açıklamanın en kolay yolu şu: mesela meşhur asansör düşünce deneyi. Yani penceresiz bir asansörün içinde bulunuyorsanız, sizi yere bastıran kuvvetin bir gezegenin kütle çekiminden mi, yoksa asansörün yukarıya doğru hızlanmasından mı kaynaklandığını yerel bir deneyle ayırt edemezsiniz diyor Einstein. Bu fikir hayatının en mutlu düşüncesi olarak tanımlamış Einstein ve genel göreliliğin temelinde bunun üzerine bulmuş. Yani deneyde araştırmacılar ultra soğuk rubidyum atomlarını kuantum süperpozisyonuna sokmuş. Burada mavi ekrana düşüyoruz. Atomun dalga fonksiyonunu farklı yollar izlemesine izin verilmiş. Bunlardan biri serbest düşüş hareketi içerirken sistem daha sonra tekrar birleştirilmiş. Kütle çekimin yarattığı son derece küçük faz farkı kuantum girişiminde özetlenmiş. Bu konuda size söz, derin bir araştırma yapacağım ve sizlere bunu vereceğim efendim. Peki Çin. Çin sürekli biliyorsunuz dünyanın değişik yerlerinden şeyler alıyor, ürünler alıyor. Öyle bunu kendi ülkesine getiriyor ve üretime sokuyor filan. Ama Çin esas şu anda ne istiyormuş? Mars'tan yarım kilo taş getirmek istiyormuş. Şu hedefe bakar mısınız? Mars'tan yarım kilo taş. Çin'in Tianwen-3 görevi uzay yarışında sembolik açıdan son derece önemli bir hedefe kilitlenmiş durumdaymış. Mars yüzeyinden örnek alıp dünyaya getiren ilk ülke olmayı hedefliyorlarmış. Görevin baş tasarımcısı Liu Zhong bir açıklama yapmış. Diyor ki 2026'da uçuş modeli geliştirme aşamasına geçiliyor. Mevcut takvime göre yaklaşık 2028'de fırlatılması ve en az 500 gram Mars örneğinin 2031 civarında dünyaya getirilmesi hedefleniyor diyor. Allah'ım, hadi bakalım. Bu tek uzay aracıyla yapılabilecek bir görev değilmiş.
Tianwen 3 sistemli bir yörünge aracı, Dünya'ya dönüş kapsülü, Mars'a iniş aracı, Mars yüzeyinden kalkacak Ascender, yani bu asansör gibi şeyle bir, ve çeşitli servis modüllerinden oluşuyormuş. Yani bir tane şey yaptık. Hani filmlerde bize yapıyorlar ya, filmlerde hop füze gidiyor, konuyor, oradan alıyor bir şeyler, hop geri geliyor. Öyle olmuyor efendim o işler. Öyle olmuyor. Yani acayip bir şey. Tabii bilimsel hedef yalnızca Mars taşı, yarım kilo Mars taşı toplayıp getirmek değil. Geçmiş ve mevcut yaşam izleri, gezegenin jeolojik tarihi, gezegendeki su koşulları, Mars'ta yaşanabilirliğin zaman içinde nasıl değiştiği vesaire gibi şeyler de araştırılacak deniyor. İşte görevin jeopolitik tarafı da böyle enteresan. NASA ile ESA yıllardır Mars Sample Return projesi üstünde çalışıyor. Ama program maliyete takılmış, takvime takılmış, teknolojiye takılmış filan. Çin şimdi Tianwen 3 ile 2031'de başarıyla bu görevi tamamlarsa Amerika'yı, Avrupa'yı filan çok sağlam tokatlamış olacak. Ama çok sağlam tokatlamış olacak. Hadi bu tokatları siz düşünürken bir müzik arasına daha gidelim efendim. Bakalım kardeşlerimiz bizim için neler seçti. Ardından tekrar birlikte olacağız.

Efendim Yeni Şeyler Rehberi'nin artık son dönemecindeyiz. Ben Serhat Ayan, Radyo Sputnik'te sizlerle birlikteyiz. Enteresan bir haber. Biraz bilim tarafına doğru şöyle bir gelken açalım dedim. Kişiliğimiz nasıl ortaya çıkar? Sosyal çevremizden falan denirdi ya. Hayır efendim, kişiliğimiz genlerimizde yazılıymış ve bilim insanları yaklaşık 1260 genetik bağlantı bulmuşlar. Kişiliğimizi belirleyen Nature'da yayınlanmış bir makaleden bahsediyoruz. Öyle zöktürük işte bilmem ne şey yaptı. Önce işte imam bayıldığı şey bayıldığı çevirmeden falan yaptılar gibi bir çalışma değil. Bayağı bildiğiniz güzel bilimsel bir çalışma. Araştırmacılar 1 milyondan fazla insanın genomunu incelemiş, kişilik özellikleriyle bağlantılı 1260 genetik işaret belirlemişler. Bunların yaklaşık 2/3'ü daha önce kişilik araştırmalarında tespit edilmemiş olan şeylermiş. Araştırmada psikolojiye yaygın olarak kullanılan Big Five, yani dışa dönüklülük, uyumluluk, sorumluluk, nevrotiklik, deneyime açıklık modelleri esas alınmış. Bilim insanları genom genelinde yaklaşık 10 milyon genetik varyantı taramışlar ve belirli varyantların bu kişilik özellikleriyle istatistiksel ilişkisini araştırmışlar. Mesela yalnızca dışa dönüklülükle ilgili 258 varyant bulmuşlar. Bu sayı daha önce bilinenlerin yaklaşık 15 katıymış. Ama sonuçlar dışa dönüklülük geni ya da utangaçlık geni bulunduğu anlamına gelmiyor. Yani burada ondan bahsetmiyoruz. Aman aman lütfen bilimin içinde kalalım. Araştırmanın en önemli yanlarından biri yalnızca birbirinden bağımsız insanların genomlarını karşılaştırmakla yetinilmemesi. Mesela binlerce kardeş, ebeveyn, çocuk, çoluk filan böyle birbiriyle bağıntılı insanları da incelemişler. Aile ortamını, sosyoekonomik yapıyı, ortak çevreyi, bütün etkenleri genetik ilişkiliymiş gibi görünmesinin önüne geçilmeye çalışılmış. Araştırmacılara göre ölçülen genetik etkinin yaklaşık %96'sı bu tür aile içi karıştırıcı faktörlerden değil, doğrudan DNA farklılıklarından kaynaklanıyormuş. Bu bence günün en güzel bilgisi. Bu sonuç kişiliğin tamamen genetik olduğunu göstermiyor, tamam, ama genetik katkının gerçek ve oldukça dağıtık olmasından bahsediliyor. Şimdi burada benim bazı çevremde böylesi arkadaşlarım da var. Buradan kendilerine selam gönderirim. Genetik eğilimlerin insanların sonraki yaşamlarıyla ilgili bağlantıları çok daha dikkat çekici diyor araştırma. Örneğin dışa dönüklülükle ilişkili genetik profil daha düşük anksiyete, depresyon ve travma sonrası stres riskleriyle bağlantılı görülürken ADHD gibi bazı nöro gelişimsel özelliklerle de ilişki göstermiş. Yani sorumluluk ve düzenlilik eğilimiyle bağlantılı genetik skorların daha fazla egzersiz ya da düşük kalorili yiyecek tercihleri, daha düzenli uyku veya hatta ilerleyen yaşlarda yaşanılan bölgenin sosyoekonomik özellikleriyle ilişkili olduğu görülmüş. Yani arkadaş, daha neler göreceğiz? Süper bir şey bu. Ya bilim haberlerini okumayı çok seviyorum çünkü aslında herkes bilim haberi falan deyip geçer. Ben bunları her gördüğümde en az bir 4-5 tane bilim kurgu roman çıkıyor kafamdan. Böyle 8-10 bölümlük birkaç tane dizi geçiyor gözümün önünden. Hakikaten hepsi böyle. Şimdi sona doğru yaklaşırken çok daha enteresan bir haber söyleyeyim size. Ben hakikaten çok enteresan geldi bana. Hiç bu açıdan düşünmemiştim. Antarktika 2 yılda 695 milyar toz buz kazanmış. Toz buz olmuş, hayır, toz buz. Ton buz. Yani Antarktika'daki buz miktarı 695 milyar ton çoğalmış. Eriyor dünyamız, sular basacak bizi falan derken bu enteresan bir bilgi. Yani iklim tartışmasını tersine çevirecek kadar şaşırtmış bilim insanlarını. 2021 ile 2023 arasında Antarktika buz tabakası yaklaşık 695 milyar ton net kütle kazanmış. Bunu nereden biliyorlar? İşte uydu gözlemlerinden biliyorlar. Oradan gelen işte buz artışlarından biliyorlar. Oysa kıta son yaklaşık 20 yıldır toplam ortalama 140 milyar tonun üzerinde buz kaybediyormuş. Yani yılda 140 milyar ton buz kaybederken 695 milyar tonu 2 senede kazanmış olması acayip enteresan.
Şimdi ne oluyor? O zaman böyle bir paradoks var ortada. Antarktika'nın buz kazanmasına yol açan etkenlerden bir tanesi binlerce kilometre uzaktaki tropikal okyanusların ısınmasıymış. 2021-2023 arasında tropikal sıcak havuz olarak adlandırılan okyanus bölgesi alışılmadık biçimde uzun süre sıcak kalmış. Bu sıcaklık anomalisi atmosferde Rossby dalgaları adı verilen büyük ölçekli dalga dizilerini tetiklemiş. Bu dalgalar atmosferik dolaşımı değiştirmiş. Tropiklerden Doğu Antarktika'ya çok daha fazla nem taşınmış ve kıta üzerinde olağanüstü kar yağmasına neden olmuş. Belki bizim yağışlarımızın azalması falan buraya mı bağlı? O kadar çok değişken var ki. Ha, bak demek ki buymuş falan deyip karşınıza çıkan herkesi dövün efendim. Yani çünkü bu böyle bilim böyle bir şey değil. Yani bilim sizin bilim adamları bunu düşünmemişler. Gördün mü meğerse bize bu sene onun için yağmur yağmamış ya diyebileceğiniz gibi bir şey. Belki de odur bu arada. Bakın söyleyeyim size. Ama bu kadar kolay değil. Yani bu kadar kafalı insan böylesi uydularla bilmem nelerle şunlarla bunlarla denizlerin sıcaklığını ölçerek okyanuslara bakarak falan çıkarttıkları şeylerden siz böyle bir anda onların göremediği şeyi çıkartamazsınız. Bunu buradan beyan ve taahhüt ediyorum efendim. Bir de şöyle bir şey var tabii. 695 milyar tonluk buz artışı Antarktika'da uzun vadeli buz kaybının sona erdiği anlamına da gelmiyormuş. Net. Araştırmacılar bunu özellikle vurgulamışlar. Batı Antarktika buz tabakası kütle kaybetmeye devam ediyormuş. Doğu Antarktika'daki bazı çıkış buzulları da okyanustan gelen sıcak suyun buz raflarını alttan eritmesi nedeniyle hala çok kırılgan durumdaymış. Yani 2021-2023 dönemi uzun vadeli eğilim içinde olağanüstü bir meteorolojik olay olarak nitelendiriliyormuş. Bunu da size söyleyelim. Tamam, dünya kurtuldu, artık bütün sularımızı harcayabiliriz. Oo, gelsin yapay zekayı da su koyalım, tişörtlere de su koyalım demek için erken ve bunu demek için her zaman yanlış. Bunu da söyleyelim. Erkek meyve sineğinin beynindeki bütün bağlantılar çıkarılmış. Bir hayvanın ya da bir canlının beynindeki bütün bağlantıları çıkartmışız. 166 bin nöronluk bir devre şeması çıkartmışız. Yani şu anda biz kendi bilgilerimizde bir erkek meyve sineği yapabiliyoruz efendim. Yaşasın. 300 milyondan fazla 166 binden fazla nöron, 300 milyon ondan fazla sinaptik bağlantı, o birbirlerine çıt çıt çıt çıt bağlantı. Ve burada sinekten bahsediyoruz. Biz insanı çözdük, tamam, yapay zekayı çözdük diyoruz ya. Abi sinekten bahsediyoruz burada. Bilin onu. Efendim, böylece programın da sonuna gelmiş olduk. Ben Serhat Ayan. Bana her daim Serhat Ayan ismiyle ulaşabilirsiniz. Tüm sosyal medya araçları üzerinden. Hepinize mutlu bir gün diliyorum. Yarın aynı saatte yine buralarda olalım. Hep birlikte buluşalım efendim ve konuşalım. Hepinize güzel günler. Hoşçakalın.

Serhat Ayan'la Yeni Şeyler rehberi sona erdi. Eskiden sadece bilgisayar ve televizyonlarda teknolojinin olduğunu düşünüyorduk. Mekanik hayatlar yaşıyorduk ve biraz teknolojik bir şeyler görebilmek için inşaat makinelerini seyrediyorduk. Evlerimize bilgisayar girmeye başladığında mutlu olduk. Üstüne garip sesler çıkaran modem takılıp internete girdiğimizde mutluluktan uçtuk. Ardından her şey bir daha aynı olmamak üzere değişti. Sağlıktan eğitime, hukuktan mimariye, iş hayatından oyunlara kadar her şeye bambaşka bir akıl geldi. O yüzden sizlere girişimlerden regülasyonlara, yazılımdan donanıma kadar ülkenin teknolojisini canlı tanıklarla anlatacağız. Hayatın her alanında teknoloji, teknolojinin her alanında Türk radyolarının en uzun soluklu programlarından biri Yeni Şeyler Rehberi var. Her pazartesi ve çarşamba Serhat Ayan'la Yeni Şeyler Rehberi saat 14'te. Serhat Ayan'la Yeni Şeyler Rehberi'nin tekrarını dinlediniz. Radyo Sputnik. Radyo Sputnik. Anlatılmayanları anlatıyoruz.

Radyo Sputnik. Şu anda Radyo Sputnik'tesiniz. Okan Aslan'la gün ortası tekrarıyla yeniden Radyo Sputnik'te. Hayat ve zaman akıp giderken tüm koşuşturmaların arasında gündemden uzak kalmayın. Ajandamızdaki detayları, son dakika gelişmelerini zaman zaman konuklarımız ve tabii ki siz dinleyicilerimizle konuşuyoruz. Gelişmeleri en net ve anlaşılır şekilde duyacağınız program Okan Aslan'la gün ortası hafta içi her gün saat 12'de Radyo Sputnik'te. Okan Aslan'la gün ortası başlıyor.

0: Hanımlar beyler, hepinize selamlar ve de sevgiler. Hoş geldiniz canlı yayınımıza. Okan Aslan'la Gün Ortası radyo programı başladı. Yeni haftanın ilk gününde sizlerle birlikteyim. Ben ve ekip arkadaşlarım sizlere eşlik edeceğiz. Hanımlar beyler, saat 13.25'e kadar hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz diyelim. Güne ve gündeme yansıyan başlıklara değerli dinleyiciler birlikte bakacağız. Sizlerle birlikte teknik masada sevgili kardeşim Özgür, editör masasında sevgili Öznur ve sevgili Kemal'le birlikte buradayız kıymetli dinleyiciler, 13.25'e kadar. Sosyal medya hesaplarımızı biliyorsunuz, 24 şehirde karasal yayında sizlerle birlikteyiz. WhatsApp numaramız Özgür'de.
1: Radyo Sputnik WhatsApp hattı sizden haber, bilgi ve yorum bekliyor. Sesinizi kaydedin, WhatsApp'tan 0505 171 6656'ya gönderin, yayınlansın.
0: Tatil dönüşlerinizde hafta başı işe başlıyorsunuz ya, arada bir gün evde kalma süresi bırakmak lazım. Yani eve dönüşü cumartesi yapıp pazar günü evde kalmak, dinlenmek genelde şeydir, hani tatilden dönülür, çamaşırlar yıkanır, evde vakit geçirilir falan, çiçekler sulanır. Böyle o kendinize bir zaman ayırmanız lazım ki pazartesine hazırlayın kendinizi. Gerçi o halam mı ayrı mesele, de yine de o tatil sonrasındaki ilk işe başlama gününün sendromu daha bir ağır, daha bir baskın oluyor yani. Bizim Öznur gerçi 3 günü arkadaşlarına, 3 günde ailesine ayırmış. Aileye 2 gün ayırıvereydi. Ne yapayım yani? Allah Allah Allah Allah.
2: Okan Aslan'la Gün Ortası hafta içi her gün saat 12'de Radyo Sputnik'te. Radyo.

Sevgili dinleyiciler, öncelikli olarak dün bize gerçekten muhteşem bir akşam yaşatan ya da muhteşem akşamlardan bir tanesini daha yaşatan Filenin Sultanlarını tebrik edelim. Gerçekten muhteşemdiler. Bir ara böyle bir endişelendik ettik falan. Moraller düştü, totemler yapıldı. Ben mesela İzne Mehmet totemi yaptım. Bir ara bizimkiler bana dediler ki geç köşeye, tek ayak üzerinde dur dediler, arkanı dön dediler. Vallahi yaptım. Ondan sonra bilmiyorum sizler bir şeyler yaptınız mı ettiniz mi? Böyle hani tutunacak bir şey arıyoruz ya, ben izlemeyeyim, ben izleyince şey kaybediyoruz, fark açılıyor ya falan diye. Neyse, toparladık. Filenin Sultanlarını hanımlar beyler tebrik ediyorum. Finalde İtalya gibi dünyanın bir numarasını devirmeyi başardılar. Gerçi şey çok enteresan, yani İtalya ile Türkiye Avrupa Şampiyonası'nda finalde mücadele ediyorlar. Birçoğu takım arkadaşı zaten, yani İtalya takımının da oyuncularının çoğu Türkiye'de bizde oynuyorlar. Çok güzel bir şey ya, yani sahnede mesela çıkıp orada podyumda işte birbirlerine sarılmaları falan güzeldi. Tebrik ediyoruz Filenin Sultanlarını. İtalya'yı 16-25, 25-22, 25-12, 25-21 ve 15-10'luk setlerle 3-2 mağlup etti Türkiye. Üst üste ikinci kez Avrupa şampiyonu oldu. Değerli dinleyiciler, İstanbul'da oynadığı A grubu maçlarının 4'ünü kazandı, 1'inde mağlup oldu. Ve son 16 turunda Azerbaycan'ı 3-0, çeyrek finalde Almanya'yı 3-1, yarı finalde de Sırbistan'ı 3-0'lık skorlarla geçti Türkiye. Filenin Sultanları ve son Avrupa Şampiyonası'nda Türkiye zaten bundan evvel de şampiyon onlardı. Değerli dinleyiciler, organizasyonda 8 maçta 7 galibiyet alarak finale adını yazdırdı. Bir Polonya mağlubiyeti vardı. Orada da çok ben hani önemsemediklerini düşünüyorum. Yani ne de olsa çıkmayı garantiledik. Çok da fazla yormaya gerek yok diye değerli dinleyiciler. Çok da güzel oldu be. Vallahi güzel oldu. Tebrik ediyorum. Amerika Birleşik Devletleri'ne gidecekler 2028 yılında. Değerli dinleyiciler, olimpiyatlarda direkt katılacaklar. Avrupa'dan direkt katılan ilk Türk takımı oluyor bu arada. Böyle de bir şey var, durum var. Tebrik ediyoruz kendilerini. Değerli dinleyiciler, yani bütün ekibi hakikaten Filenin Sultanları, helal olsun size. Sevgili dinleyiciler, devam edelim. Şimdi hemen hızlıca Ahbap'a 5. dalga operasyon, 53 kişi hakkında gözaltı kararı var. Adalet Bakanı Akın Gürnek, Ahbap Derneği üzerinden toplanan deprem bağışlarının akıbetine ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında bu sabah 53 şüphelinin yakalanmasına yönelik İstanbul merkezli 20 ilde 5. dalga operasyon başlatıldığını söyledi. Değerli dinleyiciler, soruşturma kapsamında 4.3 milyar lira bağış toplandığı, 950 milyon liranın nakit çekildiği, 29 şirketle 7 şahıs şirketine toplam 1 milyar 757 milyon 547 bin 770 lira transfer yapıldığı belirlediğini söyledi. Akın Gürlek, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü tarafından bu sabah 5. dalga operasyonun başlatıldığını duyurdu. Gerekli işlemler başlatıldı dedi. Değerli dinleyiciler, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde vatandaşlarımızın iyi niyetinin, yardımseverliğinin ve milletimizin dayanışma ruhunun istismar edilmesine karşı özür dilerim, hukuk devletinin tüm imkanlarını kararlılıkla kullanmaya devam edeceğiz açıklamasında bulundu Akın Gürlek, değerli dinleyiciler. Bu arada radyomuzun haber müdürü sevgili Fethi Yılmaz'a da başsağlığı dileklerimi iletmek istiyorum. Babaannesinin vefatından dolayı az önce öğrendiğimiz haber. Babaannesi nur içinde yatsın diyelim. Kendisine de ve ailesine de, tüm sevenlerine de sabırlar diliyorum değerli dinleyiciler. Şimdi Adalet Bakanı Gürley'in açıklamaları, adli yıl açılış töreninde konuştu Adalet Bakanı. Süresiz nafaka konusunda ihtiyaç duyulan yasal düzenlemeleri de Ekim ayında paket kapsamında hayata geçirmeyi planlıyoruz dedi Adalet Bakanı Akın Gürlek. Değerli dinleyiciler, davalardaki makul sürelere ve yargıdaki hedef zamanlamalarına
dikkat çekti. Avukatlarımız açtıkları davaların ne kadar sürede sonuçlanacağını bilmek zorundadır. Bu nedenle hakim ve savcı arkadaşlarımızın yargıda belirlenen hedef süreleri riayet etmeleri gerektiğini her fırsatta ifade ediyoruz açıklamasında bulundu. Aynı hukuk ailesinin mensuplarıyız dedi. Yargı teşkilatının geniş insan kaynağı gücüne sayısal verilerle vurgu yaptı. Bakın, Bakan Gürlek mesleki dayanışmanın önemine değindi. Uygulamanın içerisinden gelen bir hukukçu olarak avukatlarımızın mahkeme kalemlerinde ve adliye hizmetlerinden yararlanılırken karşılaştıkları sorunları yakından biliyorum açıklamasında bulundu. Değerli dinleyiciler, özür diliyorum. Silah ruhsatı hakkında avukatların özlük hakları ve mali konularına ilişkin taleplerini değerli dinleyiciler Maliye Bakanlığı ile çözüme kavuşturduklarını söyledi. Avukatlarımızdan silah ruhsatı ücretleri konusunda sürekli talepler geliyor. Bu konuda Maliye Bakanlığımızla görüşmeler yaptık, sağ olsunlar. Onlar da bize yardımcı oldular. İnşallah Ekim ayında gündeme gelecek pakette silah ruhsatı ücretinin ilk başvuruda yarı oranında alınması ve devamındaki yenilemelerde de yine ücret alınmaması yönünde ortak bir mütabakata vardık açıklaması. Değerli dinleyiciler, toplumsal ahlakı ve hukuk düzenini zedeleyici girişimlere taviz verilmeyeceğini söyledi Akın Gürlek. Son zamanlarda hep birlikte şahit olduğumuz üzere toplumumuza örnek olması gereken popüler kişiliklerin milli ve ahlaki değerlerimizi zedelediklerini biliyorsunuz. Yeniden soruşturmalar var. Oraya da ayrıca geleceğiz zaten. Ahlaki değerlerimizi zedelediklerini, hukuksuzluğu özendiren yaşam tarzlarıyla özellikle genç nesillerimizi zehirlediklerini gördük. Gereken yasal işlemleri gerçekleştirerek bu sorunların üzerine kararlılıkta gittik açıklamasında bulundu değerli dinleyiciler. Yine Ankara İkinoğlu Barosu Başkanı Gökhan Ademir'in adaletin devlet yapısı ve toplumsal huzur üzerindeki kritik rolünü vurguladı ve devletin vatandaşlarına uzanan eli, vatandaşın devlete duyduğu güven ve toplumsal huzur içerisinde geleceğe yürümesi adalet duygusunun güçlü olmasına bağlıdır açıklaması hanımlar beyler yine yapılan açıklamalar arasındaydı. Devam edelim. Muğla Denizli Karayolu'nda ulaşım kontrolü gerçekleştiriliyor çünkü orada alevler yükseliyor. Muğla'nın Menteşe ilçesi Yaraş mahallesinde başlayan orman yangınına havadan ve karadan müdahale devam ediyor. Muğla Denizli Karayolu'nda güvenlik nedeniyle trafik kontrollü olarak sağlanıyor. Alevlerin Ula ilçesi Armutçuk mahallesine ulaştığı bilgisi de var sevgili dinleyiciler. Onu da aktarmış olalım sizlere bu yeni gelen günde. Kabine toplantısı var bugün itibarıyla. Kabine toplanacak. Özür diliyorum, affınıza sığınıyorum. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında değerli dinleyiciler gerçekleşecek kabine toplantısı. Terörsüz Türkiye süreci kapsamında kurulan alt komisyonların çalışmaları var masada. Ekonomideki gelişmeler var. Orta vadeli program biliyorsunuz açıklandı. Amerika-İran çatışması, Hürmüz Boğazı'ndaki son durum ve Rusya-Ukrayna gerilimi yine değerli dinleyiciler masadaki başlıklar arasında olacak. Ekonomideki neler, orta vadeli program kabinede değerlendirilecek. Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından hazırlanan 500 bin sosyal kiralık konut projesi İstanbul'daki teslim süresinin de değerlendirilmesi yine bu toplantıda beklenen masada olan değerli dinleyiciler nedir o konulardan bir tanesi. İstanbul Büyükşehir Belediyesi operasyonunda karar. Üsküdar Meclis üyesi dahil 6 tutuklama. İBB'ye yönelik son operasyonda adliyeye sevk edilen 12 kişiden 6'sı tutuklandı. 6'sı adli kontrolde serbest bırakıldı. Tutuklananlar arasında Üsküdar Belediye Meclis üyesi Ekrem Baki ve İBB Satın Alma Daire Başkanı Başkan Mustafa Sökmen de yer alıyor. Hanımlar beyler, şimdi Girne açıklarında bir biliyorsunuz gemi değerli dinleyiciler battı. 6 naaşa daha ulaşıldı orada. En sonda söylememiz gereken şeyi en başta söyleyelim. Taze bir gelişme çünkü bu. Bilirkişi raporu
bilirkişi raporu diyor ki gemiyi durdursa bu facia olmayacaktı. Girne faciasında bilirkişi raporunun detayları ortaya çıkıyor. Yolcular bilgilendirilmedi. Gemiyi durdursa kaptan herhangi bir sorun olmayacak. Devam etmese, yani belli ki bir sorun var, belli ki bir sıkıntı var, bir problem var. O zaman ne yapacaksın? Gemiyi durduracaksın, yavaşlatacaksın, durduracaksın. Panik içerisinde olan yolcuları bilgilendireceksin, onları bir sakinleştireceksin. Yani prosedür nasıl işliyor bilmiyorum ama beklenen budur en azından. Yani hani olmasını düşündüğümüz şey budur. Doğru olduğuna inandığımız şey budur. Belli ki bir tehlike var. Bunu en iyi anlayacak olan kişi onlar. İşin uzmanları onlar. İnsanlar hayatlarını onlara emanet ediyor. Yani o yolculukta bütün her şeyi yapan, işi yapan kim? Gemiyi kullanan kim? Kaptan ve görevliler. Baktın bir sorun var. Baktın tehlikeli bir denizde gidiyorsun. O zaman durduracaksın. Anons edeceksin, yardım isteyeceksin. Böyle bir problem var değil mi? Telsizle bildireceksin. Bildirmen liman başkanlığı olmadı. Denizcilik neyse artık o kurum. Bilgilendireceksin. Böyle bir sorun var. Devam edersek sıkıntı olacak. Bitti, bu kadar basit. Kimse hayatını kaybetmeyecek. Kimse sıkıntı yaşamayacak. Kimse panik yapmayacak. Sakin sakin. Biz bugün bu acı durumları da konuşmuş olacaktık. Şimdi Deniz Kuvvetleri Komutanlığı tarafından Girne önlerinde batan gemide kayıp yolculara yönelik arama kurtarma faaliyetlerinde 6 naaşa daha ulaşıldı. Biliyorsunuz alabora olmuştu, batmıştı değerli dinleyiciler ve 241 kişi sağ kurtarıldı. 8 kişi cenazesine ulaşılmıştı ve kayıp 20 kişi vardı. 6 kişinin daha maalesef cansız bedenine ulaşıldı ve hayatını kaybedenlerin sayısı 14'e yükseldi. Bu arada az önce söylediğimiz gibi bilirkişi raporu da geldi. Yani bilirkişi raporu net bir başlık varsa o da diyor ki dursaydı, devam etmeseydi bu facia yaşanmayacaktı. Bu kadar. Gerçekten çok fena ama önemli olan biz yaşadığımız olaylardan ders çıkarıyor muyuz? Yaşadığımız olaylar, karşılaştığımız olaylar, başka geçmişte bıraktığımız, içimizi acıtan, canımızı yakan insanların hayatını kaybetmesine sebep olan olaylarda da biz gerekli dersleri çıkardık mı? Bilmiyorum yani. Bak, asansörle ilgili sıkıntılar oldu. Asansörler düştü. İnsanlar hayatlarını kaybettiler biliyorsunuz. Şimdi o dönem bir konuşuldu, bir böyle bir fırtına gibi esti. Şöyle denetlemeler, böyle denetlemeler, şudur budur falan. Şimdi gidip bir baksanız acaba, ne bileyim, sitelerde, iş yerlerinde, fabrikalarda, şurada burada falan filan denetlemeler ne alemde? Dikkat ediliyor mu? Kontroller yapılıyor mu? Düzeltmeler yapılıyor mu? İnsan hayatı düşünülüyor mu? Biz çabuk unutuyoruz maalesef. Bolu Belediyesi davasında değerli dinleyiciler ikinci duruşma başladı. Bolu'da görevden uzaklaştırıldı Tanju Özcan, biliyorsunuz. Belediye başkanının da aralarında bulunduğu 19 sanıklı davanın ikinci duruşması rüşvet, irtikap ve nitelikli dolandırıcılık suçlamalarıyla yargılanan ve hakkında 263 yıla kadar hapis cezası istenen Özcan duruşmaya Segbis aracılığıyla katıldı. Katılıyor ve duruşmada da sanıkların mevcut durumları yeniden değerlendirilmesi bekleniyor. Dediğim gibi değerli dinleyiciler, icbar suretiyle irtikap, irtikaba teşebbüs, rüşvet, nitelikli dolandırıcılık, vakıf ve dernekler kanununa muhalefet gibi suçlamalar var. 263 yıla kadar hapis cezası istenen isim Tanju Özcan. Hanımlar beyler, onu da söyleyelim. İlk duruşma ve ara karar, 5 gün süren ilk duruşmaların ardından açıklanan ara kararda tutuklu sanıklardan belediye meclis üyesi Cihan Tutal, Mali Hizmetler Müdürü Naim Ayhan adli kontrol şartıyla tahliye edilmişti. Belediye Başkan Yardımcısı Lila Beykoz hakkında

yerinde bulunan ve hakkında yakalama kararı olan Umut Altaş'ın FBI güvenlik görevlilerine verdiği bir ifade. Türkiye'deki soruşturma dosyasına o da eklenmiş vaziyette. Gülistan Doku soruşturmasında Amerika'dan iadesi istendi. Umut Altaş'ın FBI'ya verdiği 34 sayfalık ifadeye değerli dinleyiciler ulaşılmış. Peki neler var orada? Bakalım. Umut Altaş, Gülistan Doku'nun dönemin Tunceli valisi Tuncay Sonel'in oğlu Mustafa Türkay Sonel tarafından araç içerisinde vurularak öldürüldüğünü gördüğünü iddia ediyor. Yine iddiasına göre Gülistan arka koltuktayken Sonel torpido gözünden çıkardığı tabancayla ateş ediyor. Altaş Gülistan'ın öldüğünü gördüğünü, ardından da cesedi Sonel'le birlikte aracın bagajına taşıdıklarını yine söylüyor. Ayrıca olay sonrası dönemin Tunceli valisi Tuncay Sonel'in koruma görevlisi Şükrü Eroğlu'nun arandığını, Mustafa Türkay Sonel'in kendisine "babam bu işi halledecek" dediği iddiası var. FBI sorgusunda Gülistan Doku öldürüldüğü sırada Mustafa Türkay Sonel ve Altaş'ın hepsine evet yanıtını verdiği yine tutanaklara geçiyor sevgili dinleyiciler. Bu arada Altaş'ın Pertek yolu çevresinde yeni yapılan bir yolun kenarına gömülmüş olabileceğini iddia ediyor. Bu bilginin doğrudan gözlemine değil Sonel'den duyduğunu söylüyor. Yani böyle duyduğunu söylüyor. Kendisinin görmüş olduğu bir şey değil. Dosyadaki HTS ve PTS kayıtlarına göre 5 Ocak 2020 gecesi Umut Altaş, Mustafa Türkay Sonel ve Şükrü Eroğlu'nun Gülistan Doku'nun son görüldüğü Sarı Saltuk Viyadüğü çevresinde bulunduğuna ilişkin verilerde FBI soruşturmasında Altaş'ın önüne konulmuş. Altaş olayın ardından bir marka araçla işte köprü bölgesine yeniden döndüklerini ve Sonel'in kamera olup olmadığını kontrol etmek istediğini söylüyor. Kamera kayıtlarının nasıl veya kim tarafından silindiğini de bilmediğinden bahsediyor. FBI'ye verilen şey bunlar, ifadeler. Yine FBI tutanağında Altaş'ın bazı kritik başlıklarda çelişkili ifadeler verdiği, işte hamilelik, kürtaj ve cesedin sonraki akıbetine ilişkin bazı anlatımlarının doğrudan gözleme değil duyuma dayandığına yer veriliyor değerli dinleyiciler. Gülistan Doku soruşturmasında FBI tutanağındaki iddiaların HTS, PTS, dijital materyaller ve diğer tanık beyanları ile birlikte değerlendirilmesinin beklendiğini Mustafa Mercan'ın haberi, bu arada onu da söyleyelim kıymetli dinleyiciler. Şimdi okul öncesi uyum programı başladı bugün itibarıyla. Trafik de fenaydı bugün ya. Ne? Bana bir şey mi diyorsunuz? Özür dilerim. Anaokulu 1. sınıf ve 5. sınıf gidiyor, onu söylüyorlar. Simge ile Öznur. Şimdi okul öncesi 1. sınıf işte 5. sınıf öğrencilerine yönelik değerli dinleyiciler uyum haftası başladı. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından 2026-27 öğretim yılında okul öncesi ilkokul ve ortaokul işte 5. sınıfta başlayan öğrencilere yönelik uyum haftası bugünden itibaren 11 Eylül'e kadar devam edecek değerli dinleyiciler. Buradaki amaç ne? Amaç okul ortamına, işte öğretmenlere, rutinlere uyum sağlanması, oyun ve etkinlik temelli modüllere aidiyet duygusunun gelişmesi gibi hedefler var. Eğitim öğretim yılı boyunca her ay devam edecek hanımlar beyler, onu da söyleyelim. Bu arada Cumhurbaşkanlığı yasası doğrultusunda kalıda çalışan velilerden biri talep etmesi durumunda uyum eğitimi saatlerine uygun olarak 3 saati aşmayacak şekilde idari izinli sayılabilecekler değerli dinleyiciler. Okullarda 1. dönem 14 Eylül pazartesi günü resmi olarak başlayacak. Önümüzdeki hafta pazartesi günü kıymetli dinleyiciler okullar açılmış olacak. Simge, hadi bir soluklanalım, sonra devam edelim yolumuza. Müzik.

Radyo Sputnik WhatsApp hattı sizden haber, bilgi ve yorum bekliyor. Sesinizi kaydedin, WhatsApp'tan 0505 171 66 56'ya gönderin, yayınlansın.

0: Hanımlar beyler, Okan Aslan'la gün ortası radyo programı, radyonuz Radyo Sputnik'te devam ediyor ve şu özelleştirme konusuna bir gelelim isterseniz. Sabah sevgili Güçlü'nün yayınında Deniz Yavuz Yılmaz vardı. Bu konuyla ilgili olarak zaten kendisinin açıklamaları vardı. Güçlü'ye de katıldı. Orada da enteresan şeyler söyledi Deniz Yavuz Yılmaz. Değerli dinleyiciler, bir kere şunu anlıyoruz. Yani bu olay gerçekleşirse şayet yani köprüler ve yollarla ilgili olarak yeni fiyatlamaları göreceğiz. Hazine ve Maliye Bakanlığı Özelleştirme İdaresi Başkanlığı'nın konuya ilişkin açıklamasına baktığımızda bakanlık diyor ki çalışmaların kamu varlıklarının satışını değil mülkiyetin devlette kalması kaydıyla işletme hakkının belirli bir süre için devredilmesini esas alan bir model kapsamını söylüyor. Ve bu modeldeki önceliğin gelir elde etmek değil, hizmet kalitesini yükseltmek, bakım ve yaptırımları hızlandırmak ve işletme verimliliğini artırmak olduğunu söylüyor. Kamuoyunda dile getirilen yıllık 600 milyon dolar kar ve işte 30 yılda 18 milyar dolara ulaşacağı yönündeki iddiaların gerçeği yansıtmadığını ifade ediyor. Bakanlık 600 milyar doların kar değil brüt gelir olduğunu, bu tutarın yaklaşık 300 milyon dolar kısmının işte bakım, onarım, yatırım, yenileme, ondan sonra personel ve işletme giderleri olduğundan bahsediyor değerli dinleyiciler. Ücretsiz otoyolların ücretli hale getirilmesi, geçiş ücretlerine ilave bir artış kararı veya çalışanların mevcut haklarını kaybetmesine yol açacak herhangi bir durumun bulunmadığı bilgisi var. Şimdi Deniz Yavuz Yılmaz'ın açıklamalarına geleceğim ama önce şöyle bir parantez açalım.
1: Okan Aslan'la gün ortası tekrarıyla yeniden Radyo Sputnik'te.
0: Şimdi her iki köprüde, Fatih Sultan Mehmet Köprüsü ve 15 Temmuz Köprüsü'nde normalde tek bir gişe vardı. Değerli dinleyiciler, geçerken geçiyordunuz, dönüşte o gişeden ne oluyordu? Para kesiliyordu, geçiş ücreti öyle alınıyordu. Yani bir kere ücret ödeniyordu. Sonra köprünün bir tarafına daha böyle bir gişeler, kameralar falan yerleştirdiler falan, biliyorsunuz. Bir takım çalışmalar başladı. Ne oluyor olduk? Sonra dedik ki arkadaş, iki kere mi para alınacak acaba gibi bir durum oldu. Yok yok, öyle bir şey yok ya, ne iki keresi falan denildi. Aradan bir süre geçti sevgili dinleyiciler. İşte diyoruz ya, biz çabuk unutan bir toplumuz. Yani böyle bir şeye tepki göstereceğin anda, heyecanlandığın anda, sesini yükselttiğin anda bazen böyle şeyler olabiliyor. Ya ya öyle bir şey yok, ne alakası var ya falan deyip bir yatışıyoruz. Bir süre bekleniyor. Bir süre sonra tekrar günde kendiliğinden geliyor. Yapıyorlar, hallediyorlar. Bak neydi? Biz tek bir ücret öderken köprüye iki tarafına birden gişe koydular. Artık biz Anadolu yakasından Avrupa yakasına geçerken de, Avrupa'dan Anadolu'ya geçerken de ücret ödüyoruz. Ve şu anda da güzel ücret ödüyoruz yani. Ha bu arada bu köprüler, şunu da belirtelim, yapılacağı zaman kardeşim kendi masrafını çıkarsın köprü, ondan sonra ücretsiz olacak. Öyle ya, biz hani devlete ait olan köprüye ne bu kadar para ödüyoruz? 59 lira mı ne? 59, 60 lira mı ne? Öyle bir şey. Bilmiyorum ne kadar, bakmak lazım. Her günde geçiyoruz arkadaş ya. Her gün iki defa kullanıyorum yani ben. Şimdi gel gelelim Deniz Yavuz Yılmaz'ın söylemiş olduklarına. Deniz Yavuz Yılmaz bugün de radyomuzda açıklamalarda bulundu Güçlü'ye. Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın bu özelleştirmesine yönelik yaptığı açıklamaların gerçeği yansıtmadığını, devletin yüksek karla işlettiği bu varlıkların gelirlerinin düşük, giderlerinin de yüksek gösterilerek kamuoyunun yanıltılmaya çalıştığını ifade ediyor. Deniz Yavuz Yılmaz bu sabah şöyle bir şey söyledi. Önemli bak. Diyor ki, ya kardeşim diyor, 85 milyon TL yıllık kar elde edilmiş. Deniz Yavuz Yılmaz'ın söylediği, köprüden elde edilen kar 85 milyon değerli dinleyiciler. Aslında alınan 87 milyon, gider 2 milyon. 2 milyonluk bir gider var. 85 milyonluk bir gelir var. Güçlü orada sordu. O zaman dedi sorarlar adama, yani böyle bir kar varsa ondan sonracıma ne oluyor yani? Değil mi? Efendim? Yani tam olarak simge tam olarak bu şekilde olmasa da diyor ben ciğerini bilirim güçlünü, o yüzden o öyle demek istemiştir. Kardeşim yani 85 milyon varsa, gelir varsa niye biz bunu özelleştiriyoruz dedi güçlü. Güçlü bu der. Güçlü Özgan bu. Sağ solu belli olmaz. Kafası esti mi diyor değerli dinleyiciler. Şimdi bakanlığın 2025 yılı yıllık gelirinin 600 milyon dolar olarak beyan ettiğini hatırlatıyor. Bu tutarın KDV ve belediye payları düşürüldükten sonra net gelir olduğunu, Karayolları Genel Müdürlüğü'nün raporuna göre vatandaşın ödediği tutarlar dahil toplam gelirin 804 milyon dolar olduğunu söylüyor. Şimdi bak, bir nokta daha var. Deniz Yavuz Yılmaz'ın Yeni Parti Zonguldak milletvekilinin sabah Güçlü'nün yayınında söylediği önemli noktalardan biri. Çünkü Güçlü dayanamadı, sordu. Ne soruyorsun ki ne sen de yani? Allah Allah, bırak adam anlatıyor zaten. İlla kurcalayacak ya. Deniz Yavuz Yılmaz'ın aklına gelmeyenleri soracak ya. Özür dilerim. İşin erbabı olunca böyle oluyor tabii. Güçlü'ye selamlar buradan. Dedi ki o zaman zam mı gelecek? Ya. Efendim Simge. Güçlüyle aramıza girip duruyorsun bak ikidir. Bak ikidir Güçlüyle. Yayıncığım ne yapayım? Niye? Biz dış kapının dış mandalı mıyız? Allah Allah. O senin yayıncında biz senin mahallenin manamı mıyız? Allah Allah. Ama bak çok güzel bir şey söyledi. Siz de benim yayıncımsınız. O da laf attığı zaman ben ona da şey yapıyorum, söylüyorum. Bu arada bunu Güçlü sormamış, dinleyici sormuş ama Güçlü dillendirdi. Dinleyici sorusuydu, doğru. Zam mı gelecek? Bak orada ne güzel bir örnek verdi Deniz Yavuz Yılmaz. Dedi ki kardeşim aynı mesafe, kilometre aynı. Bir tanesini devlet işletiyor, bir tanesini özel işletiyor. Birinde geçiş ücreti 53 lira, 54 lira neyse işte 50 küsür lira, öbüründe 200 küsür lira. Var sen buradan zam gelecek mi gelmeyecek mi düşün. Simge bir ara ver de ben bir tuhaf oldum, bir acayip oldum, bir su içeyim bari.

Hanımlar beyler, affınıza sığınıyorum, ne olur kusura bakmayın. Nazara geldik. Çok teşekkür ediyorum sevgili Simge ve Öznur'a. Çok düşünceliler. Hemen sağ olsunlar, su getirdiler, ilgileniyorlar var ya. Burada rahatsızlanmam falan çok şükür mümkün değil. Değerli dinleyiciler, özelleştirmeyle ilgili olarak durum bu. Yani bekleyeceğiz ve göreceğiz. Köprüler özele geçecek mi? Garanti bedelle ilgili soru sordu muydu ya? Ben kaçırdım mı? Orada. Yani garanti bedel var mı acaba? Dur, hatırlayamadım onu. Bizde biliyorsunuz garanti bedel olmadan olmaz. Biz işi veririz. Problem değil ya, Allah Allah. Sen her türlü şey yap, ilgilen, işlet. Geçiş yok mu? Ki bak, geçiş yok mu cümlesi burada çok mantıksız. Çünkü geçecek başka durum yok. İki tane köprümüz var Boğaz'da. Nasıl geçeceksin? Hadi gıcıklık olsun, inadına arabayı ben süreyim, denizden gideyim falan, öyle bir şansın yok. Yapacak bir şey yok. Tabii burada önemli bir başlık var. O da şu. Nedir? Ulaşım hakkı. Öyle bir durum var yani. Benim iki tane şeyim var. Nedir? Ulaşım yapabileceğim, gideceğim, karşı tarafa geçebileceğim. Ondan sonra durum söz konusu. Orada fiyatları siz kafanıza göre belirlersiniz. Özele verirseniz. Ya çok şey geliyor aklımıza ya. Vallahi billahi. Yoruluyoruz artık, biliyor musunuz? Sayın yetkililer, gerçekten çok yorulduk. Bu ülkenin insanı hakikaten yorgun. Ne olursunuz. Bak, siz de yoruluyorsunuz. Gerçekten ya. Yormayalım birbirimizi bu kadar ya. Hayatı bu kadar içinden çıkılmaz, çekilmez. Darlamanın ne gereği var ya? Söylüyorum, diyorum ya, kısacık bir hayat yaşıyoruz. Göz açıp kapayıncaya kadar bitip geçip gidiyor, Allah'ını seversen ya. Bak, nasıl şaşırdık değil mi? Maalesef hayatını kaybetti değerli dinleyiciler. Yine Serhat Kılıç. Yakından tanıdığımız, sevdiğimiz, yani birçoğunuzun tanıdığı, sevdiği isimlerden bir tanesi. Birçok projede yer aldı. O sadece oyunculuğuyla değil, aynı zamanda söyledikleriyle de değerli dinleyiciler. Şimdi o hayatını kaybettikten sonra o söyledikleri gündeme geliyor, ayrı konu. Yani işte dijital platformlarla ilgili olarak, yani şey dedi mesela, özetle birbirimizden çok uzaklaştık kardeşim dedi ya. Dijitalin içerisine girdik, telefonların içerisine girdik. İşte Instagram'da şuydu buydu. Bak hakikaten ben çok üzülüyorum. Bugün trafikte gelirken sağımdaki solumdaki araçlara bakıyorum arkadaşlar, o kadar fena ki. Bak, telefonla konuşan, elinde telefonla uğraşan. Ya öyle bir şey ki, şimdi adam veya kadın, bunu yapan kadınlar da var, kusura bakmasınlar. Kadınlar tamam, erkeklere göre daha hani dikkatli araba kullanır falan filan diyoruz, eyvallah, ama böyle bir şey var. Ne oluyor biliyor musun? Alıyor telefonu eline, trafikte bak yavaş yavaş gidiyor diyelim araba, şöyle arada bir bakıyor. Öndeki araba gidiyor, ara açılıyor, arkadan kornaya basıyorlar falan. Bir de böyle trafik sıkışıklığında değil, normal, hani normal yolda süratli şekilde giderken yapılıyor falan. Bu sadece bir tane örnek. Sevgilisinin ifadesi vardı. Serhat Kılıç'ın sevgilisinin ifadesi, dedi ki, beni arayarak setten atıldığını, çok üzgün olduğunu, ne yaparsa yapsın ağrısının bir türlü geçmediğini, canı sıkkın olduğu için kimseyle görüşmek istemediğini söyleyerek görüşmeyi sonlandırdı diyor sevgilisi. Boynundaki fıtıktan dolayı iyi hissetmediğini, ağrısının olduğunu, bir sürü ilaç içtiğini fakat ağrılarının devam ettiğini, çok acı çektiğini söylüyor. Bu süreçte sürekli işte gelerek, arayarak, gerekirse mesaj atarak destek olmaya çalıştım. Fakat Serhat mesajlarıma, aramalarıma hiçbir şekilde dönüş yapmadı. Ben de üzgün olduğu için, kendisiyle baş başa kalsın, toparlansın istediğim için üzerine gitmemeye çalıştım. Serhat'ın bildiğim kadarıyla yüksek tansiyon, gastrit ve boyun fıtığı gibi hastalıkları vardı. 5 Eylül günü saat 17 sıralarında Serhat'ı tekrardan aradım. Da telefonunun kapalı olduğunu fark ettim ve kendisini merak ettiğim için evine gittim. Evinin yedek anahtarı bende olduğu için daireye direkt giriş yaptığımda salon kısmında bulunan teknik koltukta Serhat'ın elleri göğsünün üzerinde çıplak vaziyette oturur halde olduğunu gördüm. Akabinde Serhat'ın uyuduğunu düşünerek kendisine seslendim ve kolundan tutarak kendisini salladım. Teninin soğuk olmasından ve tepki vermemesinden bir sorun olduğunu anlayıp 112'yi aramış.
Değerli dinleyiciler, kız kardeşi Sinem Kılıç'ı aramış, durumu bildirmiş. Daha sonra da işte 112 ekiplerini arıyor ve yardım talebinde bulunuyor. Ondan sonra da vefat ettiğini öğreniyor değerli dinleyiciler. Allah'tan rahmet diliyorum. Bugün tören düzenlenecek, cenaze töreni düzenlenecek. Allah'tan rahmet, yakınlarına, sevenlerine de sabırlar dileyelim. Fakat bu kayıplar, etrafımızdaki kayıplar, tanıdık ya da tanımadık kayıplar, bunlar bizlere bir şeyi göstermeli. Ya evet, elbette ki bu hayatta nihai bir son var, bir başlangıç var, bir de son var. Başlangıcı da bilemiyoruz, nerede olduğunu, ne zaman olduğunu biz seçmedik, ama nihayetini de bilmiyoruz işin gerçeği. O sonla hepimiz karşılaşacağız, yüzleşeceğiz değerli dinleyiciler. Fakat o gelene kadar en azından biz insanlar olarak almamız gereken bazı tedbirleri alalım. Beslenmemize dikkat edelim, imkanımız spor yapalım, hareket yapalım, yediğimize içtiğimize dikkat edelim. Kıymetli dinleyiciler, zararlı şeylerden gerçekten uzak duralım. Sıkıntı hissettiğimiz bir durum varsa ilgilenilmesi, işte uzmanların ilgilenmesi gereken bir durum varsa arka plana atmayalım. Bir an önce müdahale edelim, değil mi? Bir an önce gidelim, tahlil yaptıralım, doktora bir kendimizi gösterelim. Önemli olan gecikmemek. Neydi? Erken tanı her zaman önemli ya. Erken teşhis her zaman önemli ya. Her rahatsızlık da önemli. Bizde şey var ya, öyle mi mesela sizde? Sen Mikail, çabuk gidecek diye göndermeyeyim diye ilk ondan başladım kızlar. Ver sesi bana. Mesela bir rahatsızlığın olsa, herhangi bir rahatsızlığın olsa gider misin hemen doktora? Gidersin. Hani ya kötü bir şey duyacağız şimdi, kötü bir şey der falan filan, tedirginliği. Sende hiç tedirginlik yoktur. Ha, yakınlarına da gitmediğin için. Ha, bir şey, hafif bir şey varsa da git. Simge, asla gitmezsin. Öyle mi? Bak tam tersi. Niye? Kötü bir şey duyarım diye mi? Ha, üşendiğin için. Bu ikisi inanılmaz tuhaf değerli dinleyiciler, Simge ve Mikail. Bir şey söylemiyorum. Öznur'cum, örnekler var bak lütfen. Ona göre bir cevap alırsak hani, evet sen ne yaparsın? Evet. Sen gidiyorsun. Herhangi bir rahatsızlık olduğunda. Bak, aklın yolu bir. Önce diyor bir takip ederim, izlerim, acele etmem yani. Herhangi bir ağrım var diyelim, bir rahatsızlık var, tuhaf giden bir şey var. Önce bir takip ederim, düzeliyor mu, düzelmiyor mu? Düzelmiyorsa giderim. Kemal'im, kardeşim, aynı şey. Öznur, bak iki tuhaf insanı bir kenara bırakıp iki normal insanla değerli dinleyiciler bir aradayız. Sen doktora gidiyorsan gerçekten bir şey olmuştur. Simge'nin değerli dinleyiciler söylediği. Bilmiyorum sizde durum nasıl. Çünkü bazı insanlar ya şimdi, evet bu üşenme olayı var. Ama şimdi gideceksin, kan vereceksin, bekleyeceksin, takip edeceksin falan olacak filan. O damar yolu arayacaklar, bulamayacaklar, canım yanacak, şudur budur falan filan. Geçiniz efendim bunları, bu bir. İkincisi, kötü bir şey duyarım endişesi var. Duyuyoruz çünkü ya, çok basit bir şey için gidip Allah korusun evlerden uzak kanser rahatsızlığıyla yüzleşen insanlar var mesela, veya başka rahatsızlıklarla. Ama erken teşhis çok önemli, onu da unutmamak lazım kıymetli dinleyiciler. Ne kadar vaktimiz var Simge Hanım? Ne kadar vaktimiz var Simgeciğim? Evet. Evet. Dinlemeyeceğim. 5,5 dakikamız varmış. Şimdi Tuğba İkinci değerli dinleyiciler tutuklandı. Müstehcenlik soruşturması kapsamında tutuklandı. Savcılık ifadesi ortaya çıktı ve paylaşımının suç unsuru olduğunu düşünmediğini, ailesinin tepki üzerine videoyu kısa sürede kaldırdığını söylüyor. Videoyu bizzat kendisinin çekip çekmediği, özür dilerim, kendisinin çektiği Instagram'da story olarak paylaştığını ve bunun suç unsuru taşıdığını bilmediğini söylüyor değerli dinleyiciler. Nedir o videolar Allah'ını seversen? Şimdi Tuğba ikinci yazdığın zaman X'e, tabii çıkıyor onlar. Yani zaten gündem oldu. Ama Tuğba ikincinin çekmiş olduğu bütün videolar çıkıyor. Kardeşim ne yapıyorsunuz? Sosyal medyada etkileşim alabilmek adına. Ondan sonra ya, bu sadece bizim ülkemizde değil, her yerde bu böyle. Sosyal medyanın gerçekten kirli tarafları da var ayrıca. Saçma sapan şeyler çekiliyor, saçma sapan şeyler söyleniyor, acayip acayip şeyler söyleniyor. Yani olacak gibi değil gerçekten.
X platformunda herhangi bir hesabı ve paylaşımı bulunmadığını, haberde geçen hesabı ve kullanıcısını tanımadığını söylüyor değerli dinleyiciler. Tutuklandı Tuğba İkinci, bunu da paylaşmış olalım sizlere hanımlar beyler. Adalet Bakanı Akın Gürley'in daha önce yaptığı açıklama var. 1 Haziran'dan bugüne kadar çeşitli bölgelerde çıkan 103 orman yangınına ilişkin soruşturmalarda tespit edilen 70 şüpheliden 16'sının tutuklandığını söyledi Adalet Bakanı. 30 Ağustos'ta 6 Eylül tarihleri arasındaki o haftada meydana gelen 9 yeni orman yangını ile ilgili tespit edilen 2 şüpheliden biri tutuklanmış, 11'i de adli kontrolle serbest kalmış. Akın Gürlek, yeşil vatana kasteden ve ihmali bulunan hiç kimsenin yanına kar kalmayacağını söylüyor. Mücadelenin de tavizsiz devam edeceğini söylüyor. Hadi bakalım şu güzel şarkıyı dinleyelim.

0: Okan Aslan'la Günortası tekrarıyla yeniden Radyo Sputnik'te.
1: Kapatıyoruz. Yazısının bir tarafına dikkat edin. Köşede bir yerde sezonu yazar. Sezonu kapatıyoruz. Bununla ilgili belli bir süre izin alınıyormuş. Kapatıyoruz. Ben diyor 15 gün, bir ay boyunca diyor dükkanıma bunu böyle böyle yapacağım. Biz o kapatıyoruz yazısını görünce ne oluyorsa bize, lan kapatıyormuş bu demek ki uygun fiyata satar diyoruz. Koştur koştur gidiyoruz. Yani ben bir iş yerinin zarar ederek kapatılmasına gerçekten üzülüyorum. Ama o kapatıyoruz var ya, o sezonu kapatıyoruz var ya, koştura koştura bizi o tarafa götüren şeylerden bir tanesi, dikkat etmek lazım. Simge'nin evinin üst sokağında bir mağaza bu kapatıyoruz kampanyasını yapmış. Ne yazıyordu brandada? Sadece kapatıyoruz. Başka bir şey yok. Sezonu mezonu yok. Kapatıyoruz. Ne kadar zaman oldu? Ha, iki hafta için onlar gerçekten mi kapattı? Hadi be. Doğru mu söylemişler onlar? Vay. Ha, sen öyle zannediyordun. Kapanmaz diye düşünüyordun. Gerçekten kapanmış. Bu hakikaten üzücü.
2: Okan Aslan'la Gün Ortası hafta içi her gün saat 12'de Radyo Sputnik'te.
1: Kapatıyoruz. Kapatıyoruz.
0: Okan Aslan'la Gün Ortası devam ediyor.

0: Evet sevgili dinleyiciler, yayınımızın ikinci bölümünde sizlerle birlikteyiz. Radyonuzun ayarlarıyla lütfen oynamayın. Eskiden böyle anonslar vardı, ben çok seviyordum onu ya valla. Lütfen radyolarınızın ayarlarıyla oynamayın. Bizim de ayarlarımızla oyn. Böyle bir tepki var ya. Bak benim ayarlarımla oynama gibi. 24 şehirde karasal yayındayız. Sosyal medyamız var. WhatsApp'ımız var. Başka neyim? Sosyal medya, Telegram var, Twitter var, WhatsApp var. 24 şeyde karasal yayındayız. Arabada dinle, evde dinle. Her türlü yani. E daha ne olsun? Simge'nin numarasını vereyim. 0500. Oradan. Hanımlar, beyler tekrar hoş geldiniz. Saat 13.25'e kadar radyonuz Radyo Sputnik'te sizlerle birlikteyiz. Şimdi Sayın Bakan Mehmet Şimşek beyefendi, değerli dinleyiciler. Ne dedi? Bu zor dönemde ekonominin şoklara karşı dayanıklılığında ciddi bir artış var. Öyle mi? İki ses var deyince oradan biri hapşırdı galiba. Hangi ses vereceğiz anlayamadım ben. Simge bana içeriden Mehmet Şimşek'le ilgili iki tane ses var dedi, biri hapşırdı da. Onu dinletmeyelim. O hapşırma değil ama, o başka bir şey ya. Bayağı korktuk. İki tane ses mi var? Tamam, Mehmet Şimşek'in, Sayın Bakanımızın, değerli dinleyiciler, iki tane sesi varmış. Onları bir arka arkaya dinletecek bize sevgili Simge. Hadi bakalım.
1: Hakikaten ekonominin şoklara karşı dayanıklılığında ciddi bir artış var. Bu yansıyor yani rakamlara. Enflasyon bu tür konjonktürlerde, bırakın düşmeyi, kontrolden çıkabilirdi, çıkmadı. Evet. Yani arzuladığımız noktada değiliz. Başlangıçta hedeflerimiz tabii ki iddialıydı. Biz ataleti muhtemelen düşük ölçtük. Bakın açık konuşalım burada. Ama bu zor konjonktürde enflasyonun özellikle 2023'te dahil olmak üzere bir deprem yaşanmış. KKM'nin tabii ki doğurduğu sonuçlar var. EYT var. Yani ciddi 2023'te önemli şoklarla karşı karşıya kaldık. Kontrolden çıkmaması önemliydi. Kamuda tasarrufta bir başarı var. 484 milyar liraya tekabül ediyor. Bu da aslında 6 bakanlığın bütçesinden daha büyük bir tasarrufa tekabül ediyor. 2025 yılında sözleşmesi sona eren kiralık araçlarda biz yenilenen sözleşmelerde yeniden kiralanan taşıtları %21 düşürdük.
0: Evet, Sayın Bakanımız Mehmet Şimşek, hanımlar beyler. Allah'tan var ya, şey atlatmıyoruz, zor atlatmıyoruz yani. Enflasyon bırakın düşmeyi, kontrolden çıkabilirdi dedi. Allah, vallahi Allah muhafaza yani, iyi kurtardık. Bu politikalarla değil mi? Müthiş. Evet, arzuladığımız noktada değiliz dedi Sayın Bakan. Şimdi ben şunu, ya insanlar şunu düşünüyor. Evet, arzuladığımız noktada değiliz. Türkiye'de koca bir ülkenin ekonomi bakanı bunu söylediğinde aylık 28 bin lira para geliri olan ya da hiç geliri olmayan yardıma muhtaç insanlar ne yapıyor? Evet, istediğimiz noktada değiliz. Çok fena bir şey ya. Para. Önemli mi para arkadaşlar? Önemli mi? Hı? Parayla saadet olmaz derler. Olur. Simge böyle olur. Olur, geç beni geç, olur. Parayla saadet olur mu Kemal? Olur. Olmaz. Olmaz mı? Ciddi misin sen? Çok şaşırdım şu an. Yeterince parası olanların cümlesi parayla saadet olmaz. Koca bir cuk. Sevgili dinleyiciler, başlangıçta hedeflerimiz tabii ki iddialıydı. Biz ataleti muhtemelen düşük ölçtük. 2023'te deprem yaşandı, KKM'nin doğurduğu sonuçlar var, EYT var, önemli şoklarla karşı karşıya kaldık, enflasyonun kontrolden çıkmaması önemliydi dedi kıymetli dinleyiciler. Hazine ve Maliye Bakanı yapmış olduğu açıklamada. Şimdi Türkiye ekonomisinin 2026 yılı büyüme tahmini %3.3 olarak güncellendi. Yıl sonu enflasyon beklentisi %28.4 yükseldi bu arada. Bu iki temel ekonomik veri Türkiye ekonomisinin 2026 yılındaki genel gidişatına, üretim gücüne, hayat pahalılığının seyrine dair genel işte güncel resmi ve kurum tahminlerini özetliyor. %3.3 büyüme tahmini ekonominin, değerli dinleyiciler, işte üretilen mal ve hizmetlerin toplam değerinin, yani gayri safi yurt içi hasılanın 2026 yılı genelinde önceki döneme veya beklentilere kıyasla %3.3 oranında büyüyeceği öngörülüyor. Büyüme oranının bu seviyede kalması ekonomik aktivitede bir miktar yavaşlama veya işte soğuma yaşandığına, ancak ekonominin küçülmek yerine artış trendini sürdürdüğüne işaret ediliyor. Bir de bu ekonomistler falan böyle çok karmaşık konuşuyorlar ya, bir sürü şey konuşuyorlar oradan ya, anlamıyoruz yani, hani anlamıyoruz abi, böyle bir şey var değil mi? Sen de mi öyle diyenlerdensin? Ekonomi başka bir dil, gerçekten başka bir dil, ama onu en güzel kullananlardan bir tanesi Sayın Nebati. Gözlerin ışıldaması gerçekten, o kullandığı şeyler nedir o? İfadeler söyleyemiyoruz yani. Kendisini orada bir kez daha söyler misiniz dediğimizde bile çok zorlanırdık herhalde. Şimdi sevgili dinleyiciler, %28.4 yıl sonu enflasyon beklentisi, böyle gerçekleşeceği bir öngörü var. Bu oran güzel. Kıyıda dursun, bitirip hemen onu da bir duyalım. Bu oran fiyat artış hızının devam edeceğini, ancak beklentinin bu seviyede sabitlenmeye çalışıldığını ve yukarı yönlü revize edildiğini gösteriyor. Yani bu iki gösterge bir arada değerlendirildiğinde ekonomi yönetimi ve ilgili kurumların enflasyonla mücadeleyi öncelediklerini, dolayısıyla büyüme oranında bir miktar yavaşlama öngörüldüğünü görüyoruz. Ancak fiyat artışlarının yıl sonunda hala %30'a yakın yüksek bir seyir izlemesi beklendiği anlaşılıyor hanımlar beyler. Nebati mi duyacağız Sayın Nebati? Çok güzel, çok güzel. Sayın Nebati'nin, değerli dinleyiciler, o gerçekten tarihe altın harflerle yazılmış olan nedir? Açıklamasını. Simge, açıklamayı verecek miyiz? Hadi ver o açıklamayı, ondan sonra yolumuza devam edelim.
2: O klasik ekonomi düşüncesinden epistemolojik bir kopuşu temsil eden heterodoks yaklaşım, günümüze giderek ön plana çıkan davranışsal ekonomi ve nöroekonomi gibi alanların da etkisiyle daha fazla önem kazanmak.
0: Gözleriniz ışıldadı değil mi? Gözlerimiz ışıldadı değil mi? Buradan bir selam çakalım bir numaralı kameradan Nebati'ye. Hanımlar beyler, gel gelelim bir araştırmaya. Sakız çiğner misiniz? Var mıdır sakız çiğneme alışkanlığı Simge? Nasıl sakız seversin? Şekerli, şekersiz, naneli, karpuzlu, çilekli. Bulduğunu çiğnersin. Evet, sizde Öznur, sakız çiğneyen var mı? Çok sık değil. Evet, sevmez misin yani, arada bir? Kemal, sende durum ne? Sevmezsin. Çiğnemiyor musun? Çiğnemiyormuş. Pekala. Şimdi şekersiz sakız ve naneli şekerlerde yaygın olarak kullanılan bir maddenin kalp krizi ve felç riskini artırabileceği ortaya çıkmış. Bir üniversite araştırması bu değerli dinleyiciler. Kalp ve damar hastalığı riskinin %50 daha yüksek olduğu tespit ediliyor burada. Şöyle bir verelim. Berlin'de bir üniversite hastanesinden bir doktor liderliğinde bir araştırma ekibi kuruluyor ve onlar gerçekleştiriyor. Avrupa Kardiyoloji Derneği Kongresi'nde sunulan çalışma, şekersiz ürünlerde yaygın olarak kullanılan bir maddenin kardiyovasküler sağlık arasındaki ilişkisi inceleniyor. Kanada ve Avrupa'da iki büyük grupta, değerli dinleyiciler, toplam 17.710 kişinin sağlık verileri inceleniyor ve katılımcılar kanlarındaki o seviyelere bakılıyor. Gruplara ayrılıyor bu arada. Risk oranlarına bakılıyor. 6 yıllık takip sonucunda, araştırmaya bakar mısın ya? Hakikaten var ya, bazı insanların, bilim insanlarının önünde gerçekten var ya, saygıyla eğilmek lazım. İnsanlık için çalışan, çabalayan insanların hakkı ödenmeli. Ödenmez demeyelim de, yanlış anlıyorlar, ondan sonra ödemiyorlar. Aa, ödememek lazımmış lan. Öyle bir şey yok. Ödenmeli. Şimdi 6 yıllık takip sonucunda değerli dinleyiciler, kanındaki ksilitol seviyesi en yüksek olan 1/4'lük grupta kalp krizi ve felç, inme, Allah korusun gibi büyük kardiyovasküler olay riski %50 daha yüksek. 30 yıllık uzun vadeli takip verilerine bakıldığı zaman, yine o seviyelere bakıldığında değerli dinleyiciler, bu tür olaylarda risk artışı %18 oranında görünüyor. Daha önceki benzer çalışmalar ve mekanistik bulgular ksilitolün kanın pıhsılaşmasında rol oynadığını ve kan pulcuklarının aktivitesini artırabildiği, bunun da damar içinde pıhtılaşma, pıhtı oluşumuna zemin hazırlayarak kalp krizi ve inme riskini ne yapacağını tetikleyebileceğini gösteriyor. Araştırmacılar çalışmanın gözlemsel nitelikte olduğunu, dolayısıyla doğrudan ksilitol tüketimi kesin olarak kalp krizine neden olur şeklinde kesin bir nedensellik bağı kurulmayacağını vurguluyorlar. Yüksek kan ksilitol düzeyinin bazen vücudun kendi metabolik süreçlerini veya farklı faktörlerde yansıtabileceğini gösteriyor. Bir de bizde var ya, bak şöyle bir şey var. Biz tabii sağlık konusunda falan özellikle konuşurken, bizler konuşurken tabii ki çok dikkatli oluyoruz. Bir kere biz doktor değiliz, hekim değiliz, sağlık çalışanı değiliz değerli dinleyiciler. Konunun uzmanıyla her zaman konuşuruz. Ama bazı insanlar rahatsızlıkları olan insanlarda ki yaşadığı bazı durumlar kalp krizi durumuyla benzer şeyler olabiliyor. Mesela reflü rahatsızlığı olan, mide rahatsızlığı olan insanların yaşadığı, değil mi, gastrit gibi rahatsızlıkların olduğu insanlar diyor ki kalp kriziyle benzer durumlar yaşayabildiklerini falan söylüyorlarmış. Vallahi benim aklıma tek bir şey geliyor, hafife almamak lazım. Ne bileyim, hep duyuyoruz ya, bak bunlar duyduklarımız ama doktorlar bunları söylüyorlar. Böyle göğüs bölgemizde ağrı, sıkışıklık, yanma, sırta vuran ağrı, boyun bölgesinde falan değil mi, ağrılar gibi şeyler hissettiğimizde, ya reflüdür o, gastrittir o, önemli bir şey değil, öyle kafamıza göre ilaç almak falan filan, yapmamak lazım bunları. Doktorlar bunlar için okuyorlar, dirsek çürütüyorlar. Önemsiz şeyler için hastaneye gitmek yerine böylesine vakit kaybedilmemesi gereken şeyler için gitmek lazım. Bak, hayatını kaybetti bir oyuncu sevgili dinleyiciler ve görüntüleri çıktı ortaya. O kamera görüntülerine falan baktığınızda baya bir rahatsızlanmış. Ayakta durmakta zorlanmış. Ne bileyim, Allah rahmet eylesin, nur içinde yatsın sevgili Volkan Konak mesela. Onun görüntülerine de bakmışsınızdır. Gördük yani, o görüntülerin hepsini gördük. O yüzden dikkat etmekte her zaman fayda var hanımlar, beyler. Daha vaktimiz var değil mi Simge? Efendim? Var. Güzel. Şimdi değerli dinleyiciler, Çin bilim insanları deniz suyundan gram başına 50.4 miligram uranyum çıkarmayı başarmışlar. Bu test 15 gün falan sürmüş. Çinli bilim insanları, bir akademisyen grup değerli dinleyiciler, araştırmacılar bu çalışmayı yapıyorlar. Ve doğal deniz suyu örnekleri üzerinde yapılan laboratuvar testlerinde bu yeni malzemenin her bir gramıyla 50.4 miligram uranyum elde edebilecekleri görülmüş. Ne anlama geliyor derseniz, işte bilinen ekonomik uranyum rezervleri yaklaşık 7.9 milyon ton civarındaymış. Okyanuslarda ve deniz sularında değerli dinleyiciler, çözülmüş halde yaklaşık 4.5 milyar ton uranyum bulunduğu tahmin ediliyor. Faydası ne? Özellikle Çin hızlı büyüyen nükleer enerji programı nedeniyle ülkedeki yerli madenlerin üretim kapasiteleriyle dışa bağımlı konumda olduğunu görüyoruz. Deniz suyundan verimli uranyum elde edilebilmesi bu ülkelere gelecek nükleer enerjiye yönelen işte dünyaya neredeyse tükenmez bir yerli ham madde güvencesi sunacağı bilgisi var. Yani görüyorsunuz bilim insanları bu alanda da çalışmaya devam ediyorlar. Kıymetli dinleyiciler, kötü amaçlı kullandığı zaman insanlara ya da doğaya ya da hayvanlara zarar vermedikleri sürece insanların menfaatine, dünyanın menfaatine olacak bir şeyleri yapmak elbette kötü değil. Bozuk para taşıyor musunuz hiç? Demir para? Ha? Ha, niye güldün onu anlamadım ben. Haberi biliyorsun. Evet, taşıyor musun peki? Sorunun cevabı var mı? Demir para. Varmış, nasıl haberin yok varmış anlamadım. Ha, kolmuş, koymuşsun kalmış. Öznür sende? Evet. Geçen cüzdanın içinde kalmış senin de. 3 tane 50 kuruş gördün. Ha, 5 kuruş gördün, 3 tane. Çöpe attın, hiçbir şey yapamazsın diye. Evet, vay be, 3 tane 5 kuruş. Peki bir şey soracağım. Markete gittiğiniz zaman markette nakit para vererek alışveriş yapıyor musunuz? Çünkü küsuratlı oluyor ya genelde. Çünkü orada şöyle bir şey var. Küsuratlı oluyor ya. İşte o zaman bozuk para veriyorlar size. Karşılığında bozuk para veriyorlar. Dolayısıyla o bozuk paralar bir şey köşede kalıyor. Artık her şey, bak az önce sakız dedik, sakız bile ha, verirlerse bir de o da doğru. Bak sakız dedik, sakız bile şu anda 70-80 TL falan değil mi? Yani baktığınız zaman. Hakikaten ya. Şimdi bunu neden söyledik? Darphane yılın ilk 7 ayında 1 ve 5 kuruş basmamış. 360 bin adet 10 kuruş tedavüle sokulmuş. 108 bin 25 kuruş değerli dinleyiciler. 10 ve 25 kuruşta Şubat ayından ardından yeni üretim yapılmamış. Bence de yapmayın ya. Masraflı çünkü. Yani masrafı daha fazla. Yani bunları basmak, bunları yapmak daha büyük bir masraf ya. Haberleri çıkıyor. Söyle Mikail, ne diyeceksin? Evet. Sakızın 70 TL olmasını kabullenemiyorsun. Yani hoşlanmıyorsun yani bu durumdan. Ne olmalı mesela? Nasıl? Düz sakız ya diyorsun. Yok, onun değişik şekilde olanları da var da gerçi. Yani bildiğin sakız abi, daha ne olabilir ki diyor. Buradan bir numaralı kameradan seslenelim sakız üreticilerine. Sevgili Mikail, sakızın kaç lira? 70 lira mı 80 lira mı? Hangisi? Ortası. Ya o fiyat o aralıkta olmasından rahatsız kendisi. Buradan sakız üreticilerine bilgilendirelim. Kıymetli dinleyiciler. Evet, şimdi internet, sosyal medya üzerinden gerçekleştirilen alım, satım, kiralama, ilan, reklam işlemlerinin tümü vergi denetimi kapsamına alındı hanımlar beyler. Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın vergi usul kanunu genel tebliğinde yaptığı değişiklikle hayata geçirdiği bu düzenlemeyle değerli dinleyiciler ne var? Kayıt dışılık, önüne geçmek ve denetimi sıklaştırma durumu var. E-ticaret siteleri, ilan platformları, işte moda, ikinci el eşya, otomobil, emlak gibi siteler, sosyal ağlar ve internet aracı hizmet sağlayıcıları, kullanıcıların yaptığı alım, satım, kiralama, ilan ve reklam işlemlerine ait Türkiye Cumhuriyeti kimlik numarası, vergi kimlik numarası, işlem detayları ve tutarları her ay düzenli olarak Gelir İdaresi Başkanlığı'na ne yapacaklar? Bildirecekler, bildirmekte yükümlü olacaklar. Peki düzenleme işte sadece büyük ticaret sitelerinde değil, bireysel kullanıcıların da ikinci el eşya, ev, araç sattığı platformları ve sosyal medya üzerinden ticari faaliyet yürütenleri kapsıyor. Kıymetli dinleyiciler, siz bireysel olarak böyle bir şey yapmayacaksınız ama o platform bu bilgileri vermek durumunda olacak. Kullanıcıların evlerindeki kişisel eşyalarını ara sıra elden çıkarması değil, bu işi ticari faaliyete dönüştürerek sürekli gelir elde etmesi mercek altına alınıyor. Mesela belirli birinin üzerinde işte örneğin sık aralıklarla 3 veya daha fazla kez satış kiralama yapanlar, kazanç kapısı haline getirenler maliye tarafından ne olacak? Takibi alınacaklar. Düzenli ve ticari boyutta satış yaptığı tespit edilen kişilere kazançlarına göre %10 ile %40 arasında değişen gelir vergisi, satışa konan işte malın tutarına göre katma değer vergisi ne olacak? mükellefiyeti uygulanabilecek değerli dinleyiciler. MİT'te uzun yıllar görev yapan Kaşif Kozinoğlu'nun 2011'de Silivri Cezaevinde şüpheli ölümüyle ilgili soruşturma başlatıldı. 15'i gardiyan, 16 şüpheli gözaltına alındı. Bu haberi de sizlere aktarmış olalım değerli dinleyiciler. Hafta sonu oynanan derbi karşılaşması Fenerbahçe ile Beşiktaş karşı karşıya geldi. Beşiktaş 2-1 deplasmanda 2-1 mağlup etti Fenerbahçe'yi değerli dinleyiciler. O maçta bir kişi maalesef hayatını kaybetti. Kalp krizi geçirip hayatını kaybetti. Beşiktaş da bununla ilgili olarak bir başsağlığı mesajı yayınladı. Fenerbahçe de yayınladı. Gerçek Yaşar. 2003'te Bingöl'de teröristlerle çıkan çatışmada yaralanıyor. Gazi oluyor. Asteğmen değerli dinleyiciler, 16 yaşındaki oğluyla birlikte ilk kez birlikte stadyumda maç izlemeye gitmiş. Maalesef kalbine yenik düşüyor. Biz de kendisine Allah'tan rahmet dileyelim. Ailesine, sevenlerine de sabırlar dileyelim değerli dinleyiciler. Şimdi uzmanlara göre sosyal medyada paylaşım yapmayan insanların bazı özellikleri. Hanginize uyuyor bu? Paylaşım yapmayan kim var? Hepinize uyuyor gibi. Çok paylaşım yapmıyorsunuz sosyal medyada. Tamam. Mahremiyete ve kişisel alanlara düşkündürler. Hayatlarının her detayını kamusal alanda sergilemek yerine sınır koymayı tercih ederler. Özel anlarını ve ilişkilerini koruma altında tutarlar. Doğru mudur? Katılıyor musunuz? Tamam. Onay ve beğeni beklentileri düşüktür. Mutluluğu veya başarıyı dışarıdan atılacak dijital tepkilere bağlamazlar. Tatmini kendi iç dünyasında ve gerçek yaşamlarında ararlar. Vay. Bu sesler size geliyor mu sevgili dinleyiciler? Muhtemelen geliyordur o wow sesleri. Peki. Anı yaşamaya odaklıdırlar. Bir güzelliği ya da deneyimi kameraya kaydetmek veya paylaşmak yerine o anın tadını çıkarmaya, zihinsel olarak o anın içinde kalmaya öncelik verirler. Doğru mudur? Evet, duyduğunuz üzere. Dijital yorgunluktan kaçınırlar. Sosyal medyanın yarattığı sürekli akış, kıyaslama kültürü ve bilgi kirliliğinden uzak durarak zihinsel dinginliklerini korumayı seçerler. Hepsini de onayladılar. Seçici ve derin ilişkileri tercih ederler. Yüzlerce sanal takipçi veya bağlantı kurmak yerine hayatlarında gerçekten yer eden küçük ve samimi bir çevreyle bağ kurmaya değer verirler. Ne diyorsunuz? Evet, duyurayım dedim hanımlar beyler. Bilmiyorum sizde durum nasıl kıymetli dinleyiciler. Kıymetli dinleyiciler, veda vakti geldi. Sürçülisan ettiysek affola diyelim. Ekip arkadaşlarıma çok teşekkür ediyorum. İyi ki varsınız. Yarın aynı saatte görüşmek üzere. Hoşçakalın.

Okan Aslan'la gün ortası sona erdi. Hayat ve zaman akıp giderken tüm koşuşturmaların arasında gündemden uzak kalmayın. Ajandamızdaki detayları, son dakika gelişmelerini zaman zaman konuklarımız ve tabii ki siz dinleyicilerimizle konuşuyoruz. Gelişmeleri en net ve anlaşılır şekilde duyacağınız program Okan Aslan'la gün ortası hafta içi her gün saat 12'de Radyo Sputnik'te. Okan Aslan'la gün ortası tekrarıyla yeniden Radyo Sputnik'te. En kaliteli müzikler. Radyo Sputnik.

Haber bu frekansta. Çok seslilik bu frekansta. Gazeteciler bu frekansta. Kulağınız Radyo Sputnik olsun. Anlatılmayanları anlatıyoruz.

0: Radyo Sputnik. Anlatılmayanları anlatıyoruz. Zülfikar Doğan'la Ankara'dan haber var. Tekrarıyla yeniden Radyo Sputnik'te. Zülfikar Doğan'la Ankara'dan haber var başlıyor. Ekonomi gündeminin nabzı bu programda tutuluyor. Her pazartesi ve çarşamba saat 15'te Türkiye ve dünya ekonomisinden en güncel gelişmeler, çarpıcı yorumlar ve geleceğe dair önemli ipuçları sizlerle. Deneyimli gazeteci Zülfikar Doğan'ın sunumuyla hazırlanan Ankara'dan Haber Var, ekonomiye yön veren kararları, etkilerini ve bilinmeyen yönlerini sizler için masaya yatırıyor. Doğru bilgi, güçlü yorum ve Ankara'dan en güncel haberler için frekansınızı ayarlayın. Zülfikar Doğan'la Ankara'dan Haber Var, pazartesi ve çarşamba saat 15'te radyonuz Radyo Sputnik'te.
1: Ankara'dan merhaba sevgili Radyo Sputnik dinleyicileri. Ben Zülfikar Doğan. Yeni bir haftanın ilk gününde Ankara'dan Haber Var programıyla karşınızdayım. Türkiye'nin siyasi ve ekonomi gündeminin yanı sıra dünya ekonomisindeki ve uluslararası ilişkilerdeki gelişmeleri de zamanımız yettiğince sizlerle paylaşmaya çalışacağım. Bir haftadır Türkiye, Girne ve Silivri'de yaşanan gemi facialarını konuşuyor. Girne'deki feribot battık sonra yüzlerce yolcu kurtuldu ancak onlarca ölü şu ana kadar 15 kişinin cesedine ulaşılabildi. Geminin çıkartılması için çalışmalar devam ediyor. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Başbakanı Üstel Türkiye'ye gelerek bu konuda geminin su yüzüne çıkartılması ve diğer cesetlere ulaşılması için yardım görüşmelerinde bulunacak. Diğer taraftan Silivri'deki gemi kazasında da yine batan geminin enkazı bulundu ancak oldukça derinde ve hayatını kaybeden 10 gemiciye ulaşılmaya çalışılıyor. Eğer gemi su yüzüne çıkartılabilirse ailelerin acılı bekleyişleri de devam ediyor. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ndeki faciadan sonra aslında parlamenter sistemin güzelliğini ve hesap verilebilirliği ortaya koyan gelişmeler yaşandı. Şöyle ki, Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Erhan Arıklı görevden alındı. Sadece bakanın görevden alınmasıyla kalınmadı. Ulaştırma Bakanlığı'nın üst düzey yöneticileri, Limanlar Genel Müdürü, Bakanlık Müsteşarı ve diğer üst düzey yöneticiler de görevden alındı. Ve koalisyon ortağı Yeni Demokrasi Partisi bu gelişmeler üzerine Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti hükümetinden ayrıldı. İki milletvekiliyle bu hükümete destek veriyorlardı. Şimdi tablo böyle olunca işte parlamenter sistemin güzelliği de burada ortaya çıkıyor. Dediğim gibi can kayıplarının mutlaka bir sorumlusu olmalı. İhmalleri olanlar mutlaka bu ihmallerinin yaptırımıyla karşı karşıya kalmalı. Oysa Türkiye'de hatırlayın. Çok sıcak daha 1,5-2 yıl önce Kartalkaya'daki yangın faciasında 70'ten fazla yurttaşımız yanarak hayatını kaybetti. Ancak sorumlular için herhangi bir özellikle bürokrasi üst düzeyindeki sorumlular için yargılama izni uzun süre verilmedi. Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın kontrolündeki ve denetimindeki bu tesisle ilgili bakana yapılan istifa çağrılarının hiçbirisi karşılık bulmadı. Benzer şekilde Pamukova'da, Çorlu'da yaşanan tren kazalarında onlarca yurttaşımız hayatını kaybetti. Soma'da, Armutlu'daki maden facialarında yine yüzlerce işçi hayatını kaybetti. Ancak ne Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı ne Ulaştırma Bakanı istifayı gündemlerine dahi almadılar. İstifa çağrılarına hiçbirisi karşılık vermedi. Kaldı ki hükümetin başında bulunan başbakan o dönem itibariyle ve bugün itibariyle de Kartalkaya faciasından sonra da Sayın Cumhurbaşkanı bu bakanların görevden uzaklaştırılması konusundaki talepleri ve çağrıları karşılıksız bıraktı. İşte Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde parlamenter sistem yürürlükte olduğu için çok rahatlıkla başbakan Bu olayda ihmali ve sorumluluğu bulunan onlarca kişinin hayatını kaybetmesinde sorumluluğu bulunan Ulaştırma Bakanlığı görevden aldığı gibi bakanlığın üst düzey bürokratları da aynı şekilde savcılığın açtığı soruşturma sonrası görevden uzaklaştırıldı ve bir süre sonra muhtemelen mahkeme önünde bu sorumluluklarının hesabını vermek zorunda kalacaklar. Diğer taraftan içeride ve dışarıda önemli gelişmeler var. Şöyle ki, Halkların Eşitliği ve Demokrasi Partisi, DEM Parti, hafta sonu pazar günü 5. olağan kongresini gerçekleştirdi. Bu kongre aslında parti yönetiminde, genel başkanlık seçiminde etkisi olan bir kongre değildi. Çünkü DEM Parti en son 2023 yılında kongresini yapmıştı. Ve o zamandan bu zamana geçen 3 yıl içerisinde siyasi partiler yasası uyarınca kongresini mutlaka yapmak zorundaydı. Bu kongre o zorunluluğu, gerekliliği karşılamak için gerçekleştirildi ve zaten mevcut başkanlar Tülay Hatimoğulları ve Tuncay Bakırhan yeniden oy birliğiyle genel başkanlığa seçildiler. Kaldı ki sadece delegelerin katılımıyla gerçekleştirildi bu kurultay. Diğer partilere davet de yapılmadı. Neden böyle bir yol tercih etti DEM Parti? Dediğim gibi 5. olağan kongre DEM Parti'nin rutin olarak yapması gereken siyasi partiler yasasından kaynaklanan yükümlülükler çerçevesinde zorunlu bir kongreydi. Ancak yapılan konuşmalara baktığımızda eş başkan Tülay Hatimoğulları bunun bir eşik kongresi olduğunu söyledi. Çünkü asıl büyük kongremizi önümüzdeki yılın bahar aylarında yapacağız dedi. Neden bu kongre önemli? Neden bir eşik kongresi? Çünkü Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde kabul edilen milli dayanışmanın güçlendirilmesi ve toplumsal bütünleşme yasasının öngördüğü süreç başladı. Bugün de yayınımızın devam ettiği şu sıralarda Beştepe'de Cumhurbaşkanı Başkanlığı'nda toplantı devam ediyor. Bu toplantıda da özellikle yasanın yürürlüğe girmesinden sonra yaşanan süreçler ele alınacak. Çünkü daha önce Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz Başkanlığı'nda koordinasyon kurulu toplanmıştı. Alt komisyonlar oluşturulmuştu. Sahadaki gelişmeler, silah bırakma, PKK'nın kendisini lağvetmesi süreci izlemeye alınmıştı. Bütün bu süreçlerin sonunda Milli Güvenlik Kurulu nihai bir karar verecek. Süreç tamamlanmıştır. PKK silahsızlanmış ve kendisini lağvetmiştir diye ve ondan sonra 6 ay içerisinde tahliye, ceza ertelemesi ve diğer af benzeri uygulamalar için başvurular başlayacak. Cezaevlerinin boşalması, PKK yöneticileri ve üyelerinin ya Türkiye'ye ya başka bir ülkeye dönmesi, siyasi yasaklarının sürdürülmesi ya da kaldırılması konularında kararlar verilecek. İşte Tülay Hatimoğulları'nın 5. kongreyi eşik kongre olarak nitelendirmesi ve asıl değişim ve dönüşüm kongremizi önümüzdeki yılın bahar aylarında yapacağız demesi Kürt siyaseti açısından önemli bir gelişme. Çünkü bu değişim ve dönüşüm sürecinin ana aktörünün İmralı'daki Abdullah Öcalan olacağı kaydediliyor. Siyasi kulislerde DEM Parti ile ilgili yapılan değerlendirmelere bakıldığında partideki değişim ve dönüşüm sonrasında ilk adım isim değişikliğiyle atılacak ki bunun işaretini Pervin Buldan verdi. İmralı heyeti üyesi Pervin Buldan dedi ki muhtemelen bir demokratik cumhuriyet hareketi başlatacağız ve değişim ve dönüşümün yönü de bu doğrultuda olacak. Abdullah Öcalan'ın uzaktan yöneteceği, İmralı'dan yöneteceği demokrasi ve demokratik cumhuriyet hareketi DEM Parti'nin yerine bir siyasi oluşum olarak büyük ihtimalle ortaya çıkacak ve süreç de bu dönemde eğer tamamlanırsa PKK mensupları, üyeleri, eski yöneticiler, siyasi yasaklı olanların 6 aylık başvuru döneminden sonra Türkiye'ye dönüşleri gerçekleşirse işte önümüzdeki yılın bahar aylarında yapılacak değişim ve dönüşüm kongresinde Öcalan'ın belirleyeceği bir Öcalan partisinin ortaya çıkması ve yine Öcalan'ın inisiyatifiyle belirlenecek bir parti yönetimi oluşturulacak. Bu yeni yönetimde muhtemelen şu ana kadar yurt dışında, yurt içinde yasaklı konumda veya cezaevinde bulunan bir takım isimler de yer alacak ve büyük ihtimalle bu partinin Cumhur İttifakı'yla Milliyetçi Hareket Partisi ve Adalet ve Kalkınma Partisi ile ortak hareket edeceği, gerek anayasa değişikliğinde gerek seçim süreçlerinde ortak hareket edeceği öne sürülüyor. Bu yönde vurgulanan ifadeler söz konusu. Peki cezaevindeki Selahattin Demirtaş'ın durumu ne olacak? İşte burada Selahattin Demirtaş'ın bu süreçte yeni oluşturulacak Öcalan kontrolündeki ve İmralı'dan uzaktan kumandayla yönetilecek partide bir görevinin olmayacağı, eş başkanlığının söz konusu olamayacağı vurgulanıyor. Oysa Selahattin Demirtaş Kürt siyaseti açısından önemli bir aktör, önemli bir isim. Kendisi eğer serbest kalırsa bu sürecin sonunda siyasetten çekilmesi de söz konusu olamayacağına göre yine Ankara'da özellikle siyasi kulislerde ortaya atılan iddialar bu sürecin sonunda ortaya çıkacak. Öcalan Partisi'nde şu ana kadar DEM Parti çatısı altında yer alan çeşitli sol partiler, sosyalist partiler bu süreçte yeni kurumdan ayrılacaklar deniliyor. Çünkü bu partiyle yola devam etmeyecekleri vurgulanıyor ve Kürt siyasetinde bir bölünmenin yaşanma ihtimalinin gündeme gelebileceği yine başkent siyasetinin en çok konuşulan konular arasında. İşte DEM Parti'nin 5. kongresinin eşik kongresi olarak nitelendirilmesi ve önümüzdeki bahar aylarında bu sürecin PKK'nın dağılma, lağvetme ve silahsızlanma sürecinden sonra ortaya çıkacak yeni kadrolarla Öcalan'ın oluşturacağı yeni parti yönetimi Demokratik Cumhuriyet Partisi veya Demokratik Cumhuriyet Hareketi Kürt siyasetinin yeni çatısı olacak. Ancak bu partinin Cumhur İttifakı ile işbirliği yapması da dediğim gibi önümüzdeki dönemde gerek Cumhurbaşkanlığı ve parlamento seçimlerinde gerekse Kürt siyasetinin izleyeceği yeni yön konusunda bir takım yeni işaretleri bizlere verecek. Türkiye'deki siyasi tablo böyle. Peki Avrupa'da nasıl siyasi gelişmeler yaşandı? Hafta sonu Avrupa'da da çok kritik bir takım tablolar ortaya çıktı. Özellikle Almanya'da bir süredir yükselişini sürdüren Almanya için Alternatif Partisi, sağcı, milliyetçi parti, AfD, Almanya için Alternatif Partisi, Saksonya eyalet seçimlerinde %44,5 oy aldı. Birinci parti oldu. Yıllardır Almanya siyasetinin omurgasını oluşturan Hristiyan Demokratlar, Sosyal Demokratlar, Yeşiller gibi partiler maalesef hezimete uğradılar. Ve Almanya'daki bu milliyetçi dalganın yükselişi, diğer ülkelerdeki milliyetçi partiler içinde Nazi yanlısı veya faşist yanlısı partiler içinde bir yeni işaret fişeği oldu. Çünkü Fransa'da Le Pen, işte İtalya'da İtalya'nın Kardeşleri Partisi'nin lideri Giorgia Meloni şu ana kadar en uzun süre görevde kalan İtalyan hükümeti olma unvanını aldı geçtiğimiz hafta. Çünkü daha önce İtalya'da çok kısa ömürlü koalisyon hükümetleri iş başına geliyordu. Siyasi istikrarsızlık söz konusuydu. Fakat Mussolini tezlerini savunan Meloni'nin partisi bu konuda en uzun görevde kalma rekorunu kırdı şu anda. İspanya'da Vox aynı şekilde milliyetçiliği yükselten Franco düşüncesini bugüne taşıyan bir akım. Dolayısıyla milliyetçi akımların bu şekilde yükselmesi bir taraftan endişeleri artırırken diğer taraftan da Amerika Birleşik Devletleri açısından kaygıya neden oluyor. Çünkü bu partilerin çoğu aynı zamanda hem NATO karşıtı hem Avrupa Birliği karşıtı. Örneğin Meloni Amerika Birleşik Devletleri'nin Gazze'deki ve İran'daki operasyonlarında tıpkı İspanya'nın sosyalist başbakanı Pedro Sanchez gibi üslerin kullanılmasına izin vermedi. Milliyetçi bir parti olmasına rağmen. Aynı şekilde AfD Almanya'da milliyetçi, yabancı karşıtı bir parti olarak algılansa da Türkiye'ye karşı daha ılımlı bir yaklaşım sergiliyor ve Alman hükümetlerinin bugüne kadar izlediği Amerika ve NATO yanlısı politikaları reddedeceğini vurguluyor. Hatta Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne AB ülkelerinden ilk temsilci gönderen parti AfD oldu. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ni tanıma yönünde de bir takım işaretler veriyor AfD. Dolayısıyla sağcı partilerin kıta Avrupa'sındaki yükselişi Amerika Birleşik Devletleri'nde özellikle de Trump yönetiminde bir rahatsızlık yaratmış durumda. Buna karşın İngiltere'de Birleşik Krallık'ta Reform UK Partisi Amerikan yanlısı ve Amerika'dan da ciddi finansal destek sağlayarak yabancı karşıtı, İslam karşıtı, milliyetçi politikaların yüksel adresi olmaya devam ediyor. Burada da İşçi Partisi'nin son lider değişikliğiyle yaptığı hamle bir ölçüde İngiltere'deki bu aşırı sağın yükselişini frenlemiş gibi görünüyor. Ancak önümüzdeki dönemde Avrupa ülkelerinde, Avrupa Birliği ülkelerinde işte bu yeni milliyetçi dalganın yükselişine, Amerika ve NATO karşıtlığının artmasına tanık olacağız gibi görünüyor. Çünkü siyasi partilerin yönelişleri, anket sonuçları ve yapılan çeşitli seçimler bu sonuçları teyit ediyor. Türkiye'deki ve Avrupa'daki siyasi gelişmeleri kısaca özetledikten sonra ilk olarak ekonomi başlığımıza fonlarla dönüyoruz. Sermaye Piyasası Kurulu ve Hazine ve Maliye Bakanlığı, daha önce programımızda zaman zaman vurguladığımız özellikle borsayla ilgili uyarılar ve eleştiriler konusunda adımlar atmaya devam ediyorlar, önlemler almaya devam ediyorlar. İşte Hazine ve Maliye Bakanlığı piyasa fonlarını yatırım yapan kurumsal yatırımcıların buradan elde ettikleri kazançlara %10 oranında stopaj getirdi. Böyle bir karar aldı ve bunu uygulamaya koydu. Çünkü bu fonlarda şu ana kadar elde edilen kazançlardan sıfır vergi alınıyordu. Daha doğrusu vergi alınmıyordu. Çok ciddi kazançlar söz konusu. Özellikle sıcak paranın, yurt dışından gelen sıcak paranın Türkiye'deki yüksek faiz getirisi nedeniyle Türkiye piyasalarına akan sıcak paranın en çok tercih ettiği yatırım alanlarından birisiydi bu piyasa fonları. 10 milyar doların üzerinde bir kaynağın bu fonlarda tutulduğu hesap ediliyor şu ana kadar. Şimdi bu %10 oranındaki stopajla Hazine ve Maliye Bakanlığı buradan elde edilen gelirlerin vergilendirilmesi yönünde bir adım atmış oldu. Tabii bu adım ne ölçüde sonuç verecek? Çünkü bu fonlardaki özellikle yabancı girişlerinin büyük bölümü sıcak para olarak nitelendirilen kısa vadeli, Türkiye'de kısa sürede yüksek faizden yüksek kazanç elde edip tekrar çıkmayı düşünen fonlar ve kaynaklar. Şimdi bu %10'luk stopaj, kazançların vergilendirilmesi özellikle bu fonlara gelen yabancı yatırımcılar açısından bir çıkış gerekçesi olacaktır diye düşünüyorum. Çünkü bugüne kadar gördüğümüz örnekler hep bu yönde oldu. Vergi geldiği zaman bu yatırımcılar kaçıyorlar. Yüksek kazanç imkanlarından en azından cüzi bir oranda da olsa %10 bile vergi ödemeye razı değiller. İşte bu yüzden önümüzdeki günlerde ve haftalarda piyasa fonlarından yabancı yatırımcı çıkışlarına tanık olabiliriz. Bu da Türkiye'nin döviz dengelerinde en azından, çünkü şu anda kadar Türkiye özellikle dış kaynak girişlerinde umduğu getiriyi sağlayamadı. Hazine ve Maliye Bakanı, Merkez Bankası Başkanı pek çok uluslararası toplantılara katıldılar. Ancak doğrudan girişler yerine daha çok işte bu fonlara gelen sıcak para, kısa vadeli sıcak para yatırımcıları Türkiye'deki yüksek getiri ortamını tercih etti. Şimdi buraya vergi gelince muhtemeldir ki önümüzdeki dönemde, günlerde ve haftalara bu fonlardan özellikle yabancılar açısından bir çıkış sürecinin başlayacağına tanıklık edebiliriz. Sevgili dinleyiciler, kısa süre önce sizlere Amerikalı sanatçı Dolly Parton'ın vefatından sonra yaşananları aktarmıştım. Yaşamından özetler duyurmuştum. Fakat bazı sanatçılar var ki işte böyle büyük ülkelerin sanatçısı değillerse onları pek kimse tanımıyor. İsimlerini kimse bilmiyor. İşte İranlı şarkıcı Mahasti. Sahne adı Mahasti. Kendi asıl adı Eftekar Dedebala. 1940'lı yıllarda doğdu ve 1960'lı yıllarda ablası Hayedeh ile birlikte İran'da kadın sanatçıların, kadın müzikçilerin sahne ve müzik hayatında var olmasının mücadelesini verdi. Öncü bir sanatçıydı. Ailesi sahnede çıkmasına, müzikte yer almasına karşı çıktığı halde direndi ve İranlı kadınlar için bu yolu açtı. Ancak 1979'daki Hümeyni darbesinden sonra İran'da İslami yönetim iş başına gelince ülkesini terk etmek zorunda kaldı. Önce İngiltere'ye, arkasından Amerika Birleşik Devletleri'ne göç etti ve 2007 yılında da 60'lı yaşlarında Amerika Birleşik Devletleri'nde kanserden hayatını kaybetti. Ancak İran müziğine hediye ettiği soprano sesiyle söylediği şarkılar hala bugün de İran müziğinin, Fars müziğinin önemli parçaları arasında ve şimdi sizlere Mahasti'yi şöhrete ulaştıran şarkılarından Banafşe'yi sunuyorum. Menekşe, Banafşe.

0: Zülfikar Doğan'la Ankara'dan haber var. Tekrarıyla yeniden Radyo Sputnik'te.
1: Menekşe gözlüm, deniz kenarına gel. Menekşe gözlüm, akarsu boyuna gel. Sağ ki bana bir şarap ver. Ben senin o menekşe gözlerinden korkuyorum. Allah beni sana kurban etsin inşallah. O iki gözünün esiri etsin inşallah. Banafşe Menekşe isimli bu şarkıyı İran'ın öncü kadın sanatçılarından Mahasti'den, sahne adı Mahasti, kendi adı Eftekar Dede Bala'dan dinledik ve bizlere bu şarkısı hatıra olarak kaldı. Sevgili dinleyiciler, 2027-2029 dönemi 3 yıl boyunca yürürlükte kalacak orta vadeli program hafta sonu pazar günü Cumhurbaşkanı Yardımcısı Sayın Cevdet Yılmaz, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Merkez Bankası Başkanı Sayın Fatih Karahan ve diğer üst düzey ekonomi bürokratlarının katılımıyla açıklandı. 2026 yıl sonunda gerçekleşecek tahminler revize edilirken 2027, 2028 ve 2029 yıllarına ilişkin olarak da hangi ekonomik gelişmelerin öngörüldüğü programda yer aldı. Aslında tabii orta vadeli ekonomik programa fazla bir anlam yüklememek gerekiyor. İş dünyası bu programda en azından önlerine görebilecekleri bir takım reform paketleri görmek istiyordu. Mali ve finansal destekler, teşviklerle ilgili bir takım önlemler açıklanmasını bekliyordu. Bunların hiçbirisi gerçekleşmedi. Çünkü daha önce açıklanan 20 orta vadeli program hemen hemen ilan edilen hedeflerin ve vaatlerin büyük bölümü hayata geçirilemedi. Bu da 21. program. Kaldı ki bu tür programlarda özellikle öngörülenlerin, hedeflerin, tahminlerin gerçekleşmemesi durumunda bu programı hazırlayanlar ve uygulayıcılar açısından bir sorumluluk, bir yaptırım söz konusu olması gerekir. Yani dünyadaki örnekler bu şekilde, ancak bizde maalesef böyle bir yaptırım da yok. Yani enflasyon şöyle olacak diye bir hedef açıklanıyor. Yıl içerisinde 3 kez, 4 kez, 5 kez bu hedef değiştiriliyor. Ve kimse de bu hedefin neden değiştirildiğini, niye ilk anda açıklanan hedefin tutmadığını, daha önce açıklanan hedefe göre yapılan hesaplar, zamlar ve diğer uygulamaların mağduru olanların şimdi bu mağduriyetten nasıl kurtulacakları konusunda hiçbir açıklama yapma gerekliliği duymuyorlar. Sadece Merkez Bankası'nın, o da kanununda yer aldığı için, ilan ettiği hedefler tutmadığında 3 ayda bir Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne ve hükümete bir mektup yazma yükümlülüğü var. İşte şu şu şu nedenlerle şunlar yaşandığı için ben bu söylediğim hedefleri tutturamadım deme mecburiyeti var. O da kanundan kaynaklanıyor. O yüzden orta vadeli program medyada yaralı büyük heyecanla bekleniyor. Herkes odaklandığı orta vadeli program hedefleri ne olacak? Türkiye'nin önümüzdeki 3 yıllık yol haritası ve benzeri değerlendirmeler aslında biraz geçmiş örneklere baktığımızda boşlukta kalıyor. Şimdi şöyle ana hatlarıyla 2027, 2028, 2029 döneminde Sayın Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın iktidarı nasıl bir ekonomi öngörüyor? Bunlara bakalım. Örneğin bu yıl sonunda Cevdet Yılmaz'ın, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'ın açıklamasına göre milli gelirimiz 1 trilyon 821 milyar dolara ulaşacak ve kişi başına gelir de 20.523 dolara çıkacak. Yani Türkiye tarihinde ilk kez kişi başı 20.000 dolar milli geliri aşmış olacak. Şöyle bir geriye dönüp baktığımızda 2011 yılında açıklanan Cumhuriyet'in 100. yılı 2023 hedeflerinde kişi başına düşen milli gelir olarak 2023 yılı için 25.000 dolar öngörülmüştü. Oysa şimdi 20.000 doları aşmanın büyük bir rekor olduğunu söylüyor Cumhurbaşkanı Yardımcısı Sayın Cevdet Yılmaz. Aynı şekilde milli gelirdeki artış 2027'de 1 trilyon 984 milyar dolar, 2028 ve 2029'da da 2 trilyon doların üzerine çıkacak. Hesaplar bu doğrultuda, hedefler bunu gösteriyor. Kişi başına milli gelirde 2027'de 22 bin dolar, 2029'da yani programın uygulanma dönemi sonunda açıklanan hedeflere göre 24.842 dolar olacak. Programda şöyle bir yaklaşım öne çıkıyor. Daha önce açıklanan büyüme hızları aşağı çekildi. Buna karşılık enflasyon hedefleri yükseltildi. Çünkü bu enflasyon hedeflerinin gerçekçi olmadığı daha açıklandığı gün söylenmişti. Ancak ekonomi yönetimi bu hedeflerde ısrar etti. Örneğin 2026 için bir önceki orta vadeli programda açıklanan yıl sonu enflasyon hedefi %16 idi. Bu hedef daha birinci ayda, ikinci ayda aşıldı. Şu anda yıl ortasını geçtik. Merkez Bankası 3. enflasyon raporunda yıl sonu enflasyon hedefini %28'e yükseltti. Orta vadeli programda da pazar günü açıklanan verilere baktığımızda 2026 yıl sonunda enflasyonun %16'dan %28,4'e yükseltildi. Yani Merkez Bankası tahmininin de 0,4 puan üzerine çıkıldığı görülüyor. Yine Merkez Bankası 2027 yılı için %15 enflasyon öngörmüştü. Orta vadeli programda %21 olarak yer alıyor 2027 enflasyonu. 2028'de Merkez Bankası tek haneli enflasyon öngörüyordu %9 olarak. 2028 orta vadeli programda yine çift tane enflasyon maalesef %13,5 ve tek haneli enflasyon ancak 2029'da program dönemi sonunda söz konusu olabilecek ki bunun da inandırıcılığı tartışılabilir. Türkiye'nin tek haneli enflasyonu görmesi 2030-2031 yıllarını bulabilir. Çünkü 2023 yılından beri açıklanan orta vadeli programlarda tek haneli enflasyon hedefi önce 2025 yılı olarak ilan edilmişti. Sonra 2026 oldu, sonra 2027 oldu. İşte şimdi bu programda 2029 oldu. Dolayısıyla bu programın da ve hedeflerin de inandırıcılık ve güvenilirliği konusunda geçmiş örnekler somut bir şekilde ortada duruyor. Asıl programın dikkat çeken önemli unsurlarından bir tanesi bütçe gelişmeleriyle ilgili. Hazine ve Maliye Bakanlığı bütçede tasarruf programlarının uygulanacağını söylüyordu. Sık sık da bu vurgulanıyordu. Buna yönelik açıklamalar yapılıyordu. Ancak şöyle bir baktığımız zaman 2026 yılı bütçesi 19,6 trilyon lira. 2027 yılında bütçe 27 trilyon 200 milyar liraya çıkıyor. Yani yaklaşık 8,5-9 trilyon liralık bir artış öngörülüyor. Bütçede bir gevşeme söz konusu. Acaba bu bir seçim işareti olabilir mi? Bu yönde yapılan yorumlar var. 8-9 trilyon liralık birden bütçe harcama artışı acaba bir seçimin habercisi olabilir mi? Bu yönde değerlendirmeleri dikkate almak gerekiyor. 2028'de bütçe büyüklüğü sadece 5 trilyon artıyor ve 32 trilyon liraya çıkartılıyor. 2029'da da program dönemi sonunda ise 36,5 trilyon liralık bir bütçe, harcama bütçesi söz konusu olacak. Tabii harcamalardaki artışlar 4 trilyon, 5 trilyon gibi görünüyor. Ancak 2026'dan 2027'ye geçişte bir anda 8-9 trilyon liralık harcama artışı, dediğim gibi başkentin ekonomi kulislerinde acaba bu bütçedeki gevşeme, ödeneklerdeki bu şekildeki olağanüstü artış bir seçim habercisi olabilir mi tartışmalarını beraberinde getirdi. Acı olan tabii bütçedeki bu gevşemeye karşılık faiz harcamaları maalesef gevşemiyor. Faiz hazinenin ve ülke ekonomisinin üzerindeki ağır yük olmaya devam ediyor. 2027 yılında ödenmesi öngörülen faiz 4 trilyon 93 milyar lira. 2028'de 4 trilyon 834 milyar lira ve 2029'da faiz ödemeleri faiz ödemeleri 5 trilyon lirayı da aşıyor. 205 trilyon 244 milyar lira faiz ödenecek 2029 yılında. Tabii bunlar şu anda öngörülen hedefler. Daha önce zaman zaman vurgulamıştık. Faizle bütçeye konulan harcamalar yıl içerisinde aşılıyor. Çünkü yıl içinde çıkan ekonomik zorunluluklar yeni faiz artışlarını beraberinde getirdiğinde hazinenin borçlanma maliyetleri yükseldiği için daha yüksek faizle borçlanmak zorunda kaldığı için ödenen faiz miktarı da artıyor. Ama işte tablo ortada. En iyimser tahminle ki Cumhurbaşkanı Yardımcısı Sayın Cevdet Yılmaz, biz seçimlerin normal zamanında yapılacağını varsayarak bu programı hazırladık. Eğer seçimler erken alınırsa bu meclisin takdiridir. Bu konuda karar organı meclistir demişti. Ama bütçe ne kadar gevşerse gevşesin, bütçe ne kadar büyürse büyüsün, faiz ödemeleri maalesef bütçenin büyük bir bölümünü şimdiden götürecek gibi görünüyor. Aynı şekilde büyüme hızı rakamları da aşağıya çekildi. Daha önce açıklanan orta vadeli programlarda 2026, 2027, 28 ve 29 yılları için öngörülen büyüme hızı rakamları düşürüldü. 2029 yılında ancak Türkiye %5 büyüme öngörüyor. Onun öncesinde %4,2, %4,2 ve %4,6'lık büyüme hızları söz konusu. Tabii bu yıl savaşın da etkisiyle turizm gelirlerinde düşüş söz konusu. Orada bir revizyona gidildi. Dış ticaret rakamlarında revizyona gidildi. Ve orta vadeli programın hedefleri az önce söylediğim gibi büyüme açısından aşağı çekilirken enflasyon açısından biraz daha gerçekçi bir yaklaşımla hedefler yukarıya yükseltildi. Bu da en azından dezenflasyon programıyla enflasyonu daha aşağı çekme konusunda biraz daha politikaların zamana yayılacağını gösteriyor. 2029 yılına ertelenen tek haneli enflasyon hedefi önümüzdeki 3 yıl boyunca tek haneli enflasyon iddiasının ekonomi yönetimi tarafından da bırakıldığını, terk edildiğini ortaya koyuyor. Öncelikle tabii büyüme rakamları içerisinde sanayi ile ilgili ortaya konulan hedef oldukça acı. Büyüme hızı rakamları aşağıya çekilirken işte %3,8'den bu yıl için %3,3'e düşürüldü. 2027 yılı için %4,2'ye çekildi. Ancak sanayi büyümesi %4'ten %2,3'e indirildi. Yani neredeyse sanayideki büyüme beklentisi %50'ye varan düzeyde yarı yarıya düşürülmüş oluyor ki bu ciddi bir handikap. Özellikle Türkiye'nin ihracata dönük sanayisi, imalat sanayisi bir süredir uyarılarda bulunuyorlardı. Zor durumdayız, nefes alamıyoruz diyorlardı. İşte bu gelişmeleri teyit eden bir hedef söz konusu. Sanayi büyüme hedefi %4'ten %2,3'e indirildi. Bu hem üretimin hem ihracatın ve dolayısıyla sanayi istihdamının da azalacağını bize gösteriyor. Şimdi şöyle bir tespit yapmakta da yarar var. %16'dan %28,4'e yükseltildi bu yılki enflasyon hedefi yıl sonu itibariyle. Bir anda tek kalemde 12 puan, 12,4 puan birden arttırıldı yıl sonu hedefi. Oysa yılbaşında enflasyonun düşük kalacağı varsayımıyla maaşlara zam yapılmıştı. O yüzden de şimdi gelinen noktada eğer enflasyon hedefi neredeyse iki katına çıkartılıyorsa şu ana kadar daha önceki düşük enflasyon hedefine göre maaşlara yapılan zamlarla ortaya çıkan bu fark, 12 puanlık bu farkında kanımca ekonomik demokrasi açısından oldukça zor durumda olan milyonlarca emekli, memur ve işçiye, asgari ücretliye ödenmesi gerekir. Çünkü şöyle baktığımız zaman 2026 yıl sonu hedefi %28,4'e yükseltildi. Ancak burada ortaya çıkan fark çok cüzi. Eğer bu hedef tutturulursa yıl sonunda 2027 Ocak ayında SGK emeklilerine, yani işçi ve Bağkur emeklilerine %9, memur ve memur emeklilerine de %7 zam yapılması söz konusu olacak. Eğer %28,4 oranındaki yıl sonu enflasyon hedefi tutturulabilirse %9 ve %7, 17 milyona varan işçi, memur, esnaf ve çiftçi emeklisi %9 ve %7'lik maaş zamlarıyla yetinmek zorunda kalacak. Bu konuda dediğim gibi hükümetin muhtemelen farklı bir değerlendirme yapması ve farklı adımlar atması söz konusu olabilir. Çünkü bir önceki zam döneminde düşük enflasyon gerekçesiyle düşük zamlar yapılmıştı. Şimdi ekonomi yönetiminin kendisi bu hedefin tutmayacağını, 12 puan üzerinde gerçekleşeceğini söylediğine göre en azından bu 12 puanlık fark maaşlara yapılacak rutin enflasyon zammının üzerine ilave edilmeli. Ve son bir söz daha, orta vadeli programla ilgili aslında söylenecek pek çok şey var. Programın ayrıntılarına girdiğimizde önümüzdeki programlarda da bunu daha da irdeleyebiliriz. Çünkü reformlar adına fazla bir şey görünmüyor bu programda. Ancak programda enflasyon hedeflerinin neden tutmadığı konusunda Sayın Cevdet Yılmaz ve Sayın Mehmet Şimşek'in verdiği cevaplar ilginç. İşte hedefler neden şaştı? Deprem harcamaları, emeklilikte yaşa takılanların getirdiği ağır yük ve kur korumalı mevduattan kaynaklanan parasal yükler maalesef enflasyonla mücadele programının hedeflerine ulaşmasını engelledi dediler. Tezleri ve savunmaları bu oldu. Hadi deprem bir doğal afet, ona kimsenin diyeceği bir şey yok. Türkiye'nin 11 ili büyük yıkıma uğradı. Milyarlarca liralık harcama yapmak zorunda kaldı. Ancak EYT ve kur korumalı mevduat uygulaması bu hükümetin kendi aldığı kararlar. Seçimlere gidilirken ekonomide yaşa takılanlara emeklilik hakkını tanımayı vaat eden Sayın Cumhurbaşkanı'ydı. 3 milyona yakın kişi bir anda emekli oldu. Şimdi ekonomiyi yönetenler işte bu EYT olmasaydı biz program hedeflerini tuttururduk diyorlar. Veya kur korumalı mevduat uygulaması 60 milyar dolar sadece bütçeye yük getirdi. Türkiye tarihinin en büyük servet transferlerinden birine zemin sağladı. Bu kararı da alan yine bu ülkeyi ve ekonomiyi yönetenler, yani başka bir hükümet 25 yıldır 24 yıldır Türkiye'de söz konusu değil. Şimdi bu üç kriteri, deprem, EYT kararı ve kur korumalı mevduatı programın başarısızlığının gerekçesi olarak sunmak, eğer bunlar olmasaydı biz hedeflerimizi tutturur demek aslında pek de ciddiyetle bağdaşmıyor diye düşünüyorum. Orta vadeli programla ilgili değerlendirmelerimi burada şimdilik noktalarken sizleri Azeri sanatçı, son dönemde şarkıları Azerbaycan'da çok sevilen, popülaritesi artan Azeri sanatçı Kumar Kadimova'nın Ayrıldık şarkısıyla baş başa bırakıyorum.

Azerbaycan'ın popüler şarkıcılarından Humar Kadimova'nın şarkısıydı Ayrıldık. Yarım saatlik bir tanışıklık, bir gecelik aşkı ve ardından gerçekleşen ayrılmayı anlatıyordu bu şarkı. Kadimova son dönemde Azerbaycan'da özellikle şarkıları dilden dile dolaşan ve Türkiye'de de giderek sevilen bir sanatçı. Sevgili dinleyiciler, enflasyon rakamları, geçtiğimiz hafta biz çarşamba programımızı yaptıktan bir gün sonra enflasyon rakamları açıklandı. O nedenle de en azından Ağustos ayı enflasyonunun ayrıntılarını sizlerle paylaşma gereği duyuyorum. Şöyle ki yılbaşında Türkiye İstatistik Kurumu Avrupa Birliği İstatistik Kurumu Eurostat'la uyum için enflasyon sepetindeki bazı ağırlıkları değiştirmişti. Daha önce yalnızca yurt içi yerleşiklerin harcamalarına göre belirlenen ağırlıklar bu yıl Ocak ayından bu yana yurt dışı yerleşiklerin Türkiye'de yaptıkları harcamalarını da kapsayacak şekilde değiştirildi. Dolayısıyla da bazı harcama kalemlerinin ağırlığı azaldı. Enflasyon sepetindeki ağırlığı azaldı. Örneğin konut harcamalarının ağırlığı, kira, elektrik, doğalgaz gibi konut harcamalarının ağırlığı düşürüldü. Aynı şekilde lokanta, otel harcamalarının payı arttırıldı. Giyim grubunun ağırlığı arttırıldı. Şimdi konut harcamalarının son açıklanan Ağustos ayı enflasyon rakamlarına baktığımızda konut harcamalarında enflasyon yıllık %40. Ancak yılbaşında az önce söylediğim gibi Avrupa Birliği ile uyum çerçevesinde bunun enflasyon sepetindeki ağırlığı düşürüldüğü için konut harcamalarındaki bu %40'lık enflasyonun Ağustos ayı rakamlarına yansıması daha düşük düzeyde kaldı. 8 ayda %22,07 oldu 8 aylık enflasyon. Yıl sonu için ekonomi yönetiminin hedefi %30'un altında bir enflasyon rakamına ulaşmak. Diğer taraftan orta vadeli program hedefini de az önce sizlerle paylaşmıştım. Orta vadeli programda da yıl sonu için %28,4 oranında bir enflasyon öngörülüyor. Dolayısıyla şöyle bir baktığımız zaman yıl sonuna kadar kalan 4 ayda %6 civarında bir enflasyon gerçekleşmesi söz konusu. Bunun için de aylık artışın %1,6'yı aşmaması gerekiyor. Eğer bu hedefin tutturulması isteniyorsa. Tabi burada farklı hesap yöntemleri muhtemelen yine izlenecektir. Bugüne kadar her zam dönemi öncesinde Aralık ayında, Kasım ayında veya ilk 6 aylık dönem itibariyle Haziran ayında Türkiye İstatistik Kurumu'nun açıkladığı tüketici enflasyon verileri birdenbire düşüş gösteriyordu. Şimdi de Ağustos ayında aylık %1,84, yıllık %31,5 düzeyinde gerçekleşen enflasyonda işte Avrupa Birliği'ne uyum için yılbaşında enflasyon sepetinde yapılan bu değişikliklerin ciddi bir etkisi olduğunu söyleyebiliriz. Tabii Avrupa Birliği'ne uyum için enflasyon hesabını değiştiriyoruz ama Avrupa Birliği'nin Türkiye'den beklediği başka uyum düzenlemeleri de var. Özellikle hukuk alanında, yargı bağımsızlığı alanında, rüşvet ve yolsuzlukla mücadele, kamu harcamalarının şeffaflığı gibi alanlarda, kamu ihale kanununun değiştirilmesi ve şeffaflaştırılması gibi alanlarda Avrupa Birliği'nin beklediği çeşitli kriterlere uyum düzenlemeleri var. Ama bu konularda adım atılmıyor ne hikmetse. İşte enflasyon hesabında Avrupa Birliği ile uyum için sepet değişikliğine gidildi ve bunun yansıması da muhtemelen %2'nin üzerinde olabilecek bir Ağustos enflasyonunun %1,84 düzeyinde gerçekleşmesi şeklinde tecelli etti. Gıdada yıllık enflasyon %33,79, ulaştırmada %35, konutta %39,7 oldu ki bu rakamlar yine dünya ortalamasında oldukça yüksek rakamlar. Bunu da vurgulamak gerekiyor. Özellikle gıda ve konut harcamaları açısından. Bunun yansıması 10 Eylül'de Merkez Bankası'nın alacağı faiz kararında görülecek. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Trump, Amerikan Merkez Bankası Fed'in başkanına sert bir uyarı yayınladı. Faizi düşür dedi. Biz dünyanın en büyük ekonomisiyiz. Bizde faiz düşük oldu.
Aynı şekilde bir siyasi müdahale gündeme geldi. Merkez Bankası'nın 10 Eylül'deki toplantısı öncesinde de piyasalardan, iş dünyasından artık faiz indirimi zamanının geldiği yönünde çağrılar var. Ancak açıklanan enflasyon rakamları Merkez Bankası'na bu konuda fazla bir manevra alanı bırakmıyor. Dolayısıyla da beklentiler ağırlıkla 10 Eylül'deki para politikası kurulu toplantısında Merkez Bankası'nın yine faizi %37'de politika faizini %37 oranında sabit tutacağı ve indirim konusunda önünü görebilmek için Ekim ayını bekleyeceği yönünde. Bunu da belirtelim. Önümüzdeki Perşembe günü 10 Eylül'de Merkez Bankası'ndan çıkacak faiz kararını hep birlikte göreceğiz. Sevgili dinleyiciler, son dönemde özellikle yapay zekanın yanı sıra bu konudaki yatırımlar, trilyon dolarlara varan yatırımların yanı sıra yeni bir sektör daha oluştu. Bu da obeziteyle mücadele ve kilo verme iğneleri. Uzun yıllar tıp obeziteyi bir hastalık olarak kabul etmedi. İnsanların aşırı kilolu olmasının bireysel fizik

0: geçen gün artıyor. İşte bu çok ciddi bir ilaç tekelleri arasında ciddi bir rekabeti başlattı. Çünkü daha önce bu iğnelerin tek tedavilik olduğu ve kilo vermeyi sağladıktan sonra kullanımına gerek kalmayacağı söyleniyordu. Oysa klinik araştırmalar gösterdi ki bu iğneler kullanılıp ara verildikten sonra verilen kiloların 1/3 kısa sürede tekrar geri alınıyor. O yüzden de iğnelere devam etme mecburiyeti, belki hayat boyu devam et mecburiyeti ortaya çıktı ve işte giderek bu pazarın önümüzdeki dönemde milyonlarca kilo verme iğnesi bağımlısının ortaya çıkmasıyla trilyonlarca dolarlık bir pazar, bir ekonomik büyüklük yaratacağı anlaşılınca Pfizer'dan AstraZeneca'ya kadar pek küresel ilaç şirketi, ilaç tekeli bu alanda en büyük, bu kilo verme iğneleri için gerekli molekülleri üreten Çinli ve Hindistanlı laboratuvarlarla işbirliği ve bu laboratuvarları satın almak için yarışa girdiler. Çünkü bu ilaçların patentleri dolduktan sonra şu anda aylık 100 dolara mal olan kilo verme iğnelerinin maliyeti 15 dolara düşecek ve büyük ilaç tekelleri bu trilyonlarca dolarlık ve uzun süreli hayat boyu bağımlılık getiren bu sektörde yer almak, karlarını katlamak için birbirleriyle rekabete giriştiler. Dolayısıyla artık soru hastanın bu iğnelerle kaç kilo vereceği değil, ilaç şirketlerinin verilen her kilodan kaç milyar dolar kazanacağı şeklinde soruluyor ilaç endüstrisinde. İlaç endüstrisinin aslında tartışılması gereken pek çok boyutu var. Çünkü bir hastalığı yaratan işte gıda sektörü genetiği değiştirilmiş gıdalarla insanları obeziteye sürüklerken, diğer taraftan da belki aynı holding çatısı altında ilaç şirketi bu kiloları vermeyi sağlayacak iğneler geliştiriyor ve birbirleriyle işbirliği halinde bir takım işlemler gündeme gelebiliyor. Bu konuda da çeşitli iddialar ortaya atılıyor ama dediğim gibi kilo verme iğneleri ve bu iğneleri üreten şirketler şu anda dünya piyasalarında ve uluslararası borsalarda hisse değerleri en hızlı artan şirketler olarak karşımıza çıkıyor. Önümüzdeki dönemde bu konuda daha da büyük yeni şirketlerle karşı karşıya kalacağız. Ankara'dan haber var programının sonuna geldik. Son saniyelerimizi doldururken çarşamba günü saat 15'te yeni bir Ankara'dan haber var programında karşınızda olacağım. Ben Zülfikar Doğan. Sizlere çarşamba gününe kadar iyi günler diliyorum. Hoşça kalın diyorum sevgili dinleyiciler.
1: Zülfikar Doğan'la Ankara'dan haber var sona erdi. Ekonomi gündeminin nabzı bu programda tutuluyor. Her pazartesi ve çarşamba saat 15'te Türkiye ve dünya ekonomisinden en güncel gelişmeler, çarpıcı yorumlar ve geleceğe dair önemli ipuçları sizlerle. Deneyimli gazeteci Zülfikar Doğan'ın sunumuyla hazırlanan Ankara'dan Haber Var, ekonomiye yön veren kararları, etkilerini ve bilinmeyen yönlerini sizler için masaya yatırıyor. Doğru bilgi, güçlü yorum ve Ankara'dan en güncel haberler için frekansınızı ayarlayın. Zülfikar Doğan'la Ankara'dan Haber Var, pazartesi ve çarşamba saat 15'te radyonuz Radyo Sputnik'te. Zülfikar Doğan'la Ankara'dan Haber Var'ın tekrarını dinlediniz.
2: Radyo Sputnik WhatsApp hattı sizden haber, bilgi ve yorum bekliyor. Sesinizi kaydedin, WhatsApp'tan 0505 171 6656'ya gönderin, yayınlansın.
3: Şu anda Radyo Sputnik'tesiniz.
4: Radyo Sputnik.

0: Radyo Sputnik. Anlatılmayanları anlatıyoruz.
1: Mutlu sabahlar, saatler 7'yi gösteriyor. Haberleri aktarıyorum ben Selin Yazıcı. Önce özetler. Antalya'nın 3 ilçesinde orman yangınlarıyla mücadele sürüyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan dış politika gündemine dair önemli mesajlar var. Adalet Bakanı Gürlek boşanma ve süresiz nafaka düzenlemesi için tarih verdi. Ayrıntılar haberimizde olacak. Antalya'nın Aksu, Kepez ve Ser ilçelerinde ormanlık alanda çıkan yangınlara müdahale sürüyor. Valilikten yapılan açıklamaya göre yangına 3 uçak, 9 helikopter, 110 arazöz, 4 iş makinesi ve 610 personelle müdahale ediliyor. Antalya'nın 3 ilçesinde etkili olan yangınlar yerleşim alanlarını da tehdit ediyor. Yangın nedeniyle Kuzey Çevre Yolu'yla Antalya-Isparta Karayolu'nun Antalya merkezden Kuzey Çevre Yolu'na kadar olan bölümü tedbir amaçlı trafiğe kapatıldı. Alevlerin yaklaştığı bazı mahalleler tahliye edildi. Bazı evler yangında etkilendi. Ekiplerin yangını kontrol altına alması için karadan çalışmalar devam ediyor. Havanın aydınlanmasıyla hava unsurları da çalışmalarına tekrar başlayacak. Şimdi düne dönüyoruz. Cumhurbaşkanı Erdoğan kabine toplantısının ardından dış politika gündemine dair mesajlar verdi. Erdoğan dış politikada Türkiye'nin çıkarlarını merkeze alan bir yaklaşım içinde olduklarına vurgu yaptı. Şangay İşbirliği Teşkilatı ile münasebetlerimizi geliştirmeye devam edeceğiz dedi.
2: Dış politikada Türkiye'yi ve Türkiye'nin çıkarlarını merkeze alan bir yaklaşımla tüm ülkelerle işbirliğimizi ilerletmenin gayretindeyiz. Şangay İşbirliği Teşkilatı son yıllarda ilişkilerimizin yoğunlaştığı bölgesel kuruluşların başında gelmektedir. Teşkilat çok güçlü bir potansiyeli bünyesinde barındırıyor. Bizim de sadece teşkilat üyesi ülkelerle ticaret hacmimiz yıllık 150 milyar dolara yaklaşıyor. Bu rakamı daha dengeli bir yapıda artırmak istiyoruz.
1: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Şangay İşbirliği Teşkilatı'nın Bişkek'te düzenlenen zirvesinde aralarında Rusya Devlet Başkanı ile bulunduğu birçok devlet başkanı ile görüştüklerini de belirtti.
2: Teşkilatın 1 Eylül tarihinde Bişkek'te icra edilen liderler zirvesine iştirak ederek bu irademizi teyit etmiş olduk. Zirve kapsamında ayrıca aralarında Rusya Devlet Başkanı Sayın Putin'in de bulunduğu birçok devlet hükümet başkanıyla görüşmelerimiz oldu. Birleşmiş Milletler'in tamamlayıcısı olarak gördüğümüz Şangay İşbirliği Teşkilatı ile münasebetlerimizi geliştirmeye devam edeceğiz.
1: Feshedilen Gelecek Partisi'nin Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, Cumhurbaşkanı hakaret suçlamasıyla dün Ankara Adliyesi'ne gelerek şüpheli sıfatıyla ifade verdi. Adliye çıkışında gazetecilere açıklama yapan Davutoğlu, soruşturmaya konu olan sözlerinin arkasında olduğunu söyledi.
3: Bu ülkeye Dışişleri Bakanı, Başbakan olarak hizmet etmiş bir devlet adamı olarak da ilk kez böyle bir uygulamanın devletin üst katında yaşanmış olmasını da hüzünle karşılıyorum. Siyasetten çekilme kararı almıştım. Bundan sonra da aynı ilke çerçevesinde ama inandığım doğrular çerçevesinde görüşlerimi beyan etmeye devam edeceğim. Benim hayatımı yönlendiren en önemli ilke emrolunduğun gibi dost doğru ol ilahi kelamının kendisidir. 11 Eylül 2011 2021 tarihinde ve yaptığım o konuşmada bir provokatörün şeyi üzerine sorusu üzerine dost doğru olmanın bir gereğiydi. O sözlerimin arkasındayım. Buradan milletime söz veriyorum. Bundan sonra da Rabbim ve milletim adına dost doğru olmaya devam edeceğim.
1: Adalet Bakanı Akın Gürlek boşanma ve süresiz nafaka düzenlemesi için tarih verdi. Gürlek ihtiyaç duyulan yasal düzenlemeler için Ekim ayını işaret etti.
4: Avukatlarımızın açtıkları davaların ne kadar sürede sonuçlanacağını bilmek zorundadır. Bu nedenle hakim ve savcı arkadaşlarımızın da yargıda belirlenen hedef sürelere riayet etmesi gerektiğini her fırsatta ben de ifade ediyorum. Kira tespit davalarının 9 ayda, tahliye davalarının 1,5 yılda tamamlanmasını hedefliyoruz. Ayrıca boşanma davalarının uzamasını önleyecek tedbirler ile Anayasa Mahkememizin iptal kararı sonucunda süresiz nafaka konusunda ihtiyaç duyulan yasal düzenlemeleri de Ekim ayındaki pakette hayata geçirmeyi düşünüyoruz.
5: Hava durumu.
1: Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan son tahminlere göre ülkemizin kuzeydoğu kesimleri parçalı ve çok bulutlu, Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Bugün için bazı illerimizde beklenen günün en yüksek sıcaklıkları şöyle: Ankara, İzmir, Antalya, Gaziantep ve Diyarbakır az bulutlu ve açık. Ankara 25, İzmir 34, Antalya 38, Gaziantep 32, Diyarbakır 33 derece. İstanbul parçalı ve az bulutlu 27 derece. Trabzon çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 23 derece. Van parçalı bulutlu 23 derece.
5: Yol durumu.
1: İBB trafik yoğunluğu haritasına göre İstanbulları bu dakikalarda %33'lük bir yoğunluk bekliyor. D100'de Amcılar yan yol Hacı Şerif yönünde sağ şeritte bakım onarım çalışmaları var. Bir şerit trafiğe kapalı. Bu bölgede gün içerisinde oldukça yoğun bir trafik yaşanıyor. Yine gün içerisinde oldukça yoğun trafik yaşanan bir başka noktada TEM Elmalı Kavacık yönünde Karayolları Bölge Müdürlüğü'nün çalışmaları var. Tüm şeritler trafiğe kapalı. Trafik akışı aksi yönden gidiş geliş olarak sağlanıyor. Bu bölgede de gün içerisinde oldukça yoğun bir trafik var. Yayınımız Güçlü Özgan'la yeri ve zamanıyla devam edecek.
0: Radyo Sputnik. Anlatılmayanları anlatıyoruz.

0: konuşmanın, dinlemenin, anlamanın ve yorumlamanın şimdi yeri ve zamanı. Siyaset, diplomasi, ekonomi, spor. Dünya ve Türkiye'de olup bitenler. Günün başlıkları, yarına etkileri, nedenleri ve sonuçlarıyla yeri ve zamanında. Güçlü Özkan'la Yeri ve Zamanı hafta içi her sabah 7'de Radyo Sputnik'te.
1: Güçlü Özkan'la Yeri ve Zamanı başlıyor.
2: 8 Eylül 2026 Salı, ben Güçlü Özkan. Radyo Sputnik'tesiniz. Kulağı ve aklı yeri ve zamanda olan tüm dinleyenlere, tüm Radyo Sputnik dinleyenlerine günaydın. Tabii ki elbette ekip arkadaşlarımla birlikte iletiyorum. İrem ve teknik masada Simge, güzel bir gün dileyerek başlıyoruz programa. Saatimiz 07.11'i gösteriyor. Her sabah olduğu gibi Türkiye ve dünya gündemine bakacağız. Gerçekte olanı sadece bize anlatılanlarla yetinmeden, nedenleri ve olası sonuçlarıyla, sorduğumuz sorular ve bu sorulara vermeye çalıştığımız yanıtlarla daha da önemlisi anlamaya çalışacağız. Özetle bu sabah da anlatılmayanı anlatmaya devam edeceğiz. Günün gündemin öne çıkan başlıklarına geçeceğim. Ondan önce hatırlatmalarımı tekrar edeyim izniniz olursa. Radyo Sputnik karasal yayında 7 gün 24 saat Türkiye'nin 7 ayrı bölgesinde 24 ayrı kent merkezinden dinleyebilirsiniz. Sosyal medya hesaplarımızı aktarayım. Onları takip ediniz. X üzerinden @radyosputnik.tr ya da Telegram'da Sputnik Türkiye kanalını takip alırsanız hem programlarımızın görüntülü canlı yayınlarına hem de program tekrarlarına dilediğiniz yerde ve dilediğiniz zamanda kolaylıkla ulaşabilirsiniz. Benimle iletişim kurmak isterseniz de X ya da Instagram Güçlü Özkan yazmanız yeterli. Görüşleriniz, önerileriniz ve eleştirileriniz çok önemli bizim için. Radyo Sputnik'in WhatsApp hattını da cep telefonunuza kaydediniz. 0505 171 66 56 tekrar ediyorum. 0505 171 66 56. Hadi başlayalım.
0: Yeri ve zamanında gündemden başlıklar.
2: Neler oluyor diye sorduran iki soruşturma, ve bir iddia. Bunlarla başlayalım istedim bugün sabah programa. Onlardan bir tanesi biliyorsunuz Gelecek Partisi kendisini feshetmişti. Gelecek Partisi'nin genel başkanı, eski genel başkanı mı demek gerekiyor, nasıl olacak? Ahmet Davutoğlu aynı zamanda tabii ki AK Parti hükümetlerinde başbakanlıklar, dışişleri bakanlığı görevleri yapan bir isimdi kendisi. Cumhurbaşkanına hakaret suçlamasıyla bir soruşturma başlattı. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, enteresan zamanlaması manidar denir ya, tam olarak öyle bu soruşturmanın. Çünkü zaten kendisi siyaseti bıraktım demişti ama bir yandan da bu işte terörsüz bir Türkiye süreci ya da açılım süreci, nasıl tanımlıyorsanız bilmiyorum ama bu süreç içerisinde kendisinin farklı görevler alabileceğine dair bazı haberler, bazı söylentiler de Ankara'da konuşuluyor. Bizim de elbette bunlar kulağımıza geliyordu. Hatta aktardık da bunları. İşte tam bunlar tartışılırken 5 sene öncesinde 2021 yılında yapılmış bir konuşma nedeniyle Davutoğlu hakkında bir soruşturma başlatıldı. Sessizliğini korudu Davutoğlu o günden beri, yani soruşturmanın başladığı günden beri ki avukatı da bir açıklama yapmıştı, hatırlayınız ne demişti. Yani böyle bir haberi biz de medyadan öğrendik. Bu böyle bir eleştirisi de vardı Davutoğlu'nun avukatları aracılığıyla kamuoyuyla paylaştığı bir eleştirisi. Dün gitti Davutoğlu Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına, ifadesini verdi. Peki neler söyledi ifadesinden hemen sonra gazetecilerin sorularını yanıtladı. Bir Davutoğlu'na kulak verelim, devam edeceğiz.
3: Bu ülkeye Dışişleri Bakanı, Başbakan olarak hizmet etmiş bir devlet adamı olarak da ilk kez böyle bir uygulamanın devletin üst katında yaşanmış olmasını da hüzünle karşılıyorum. Siyasetten çekilme kararı almıştım. Bundan sonra da aynı ilke çerçevesinde ama inandığım doğrular çerçevesinde görüşlerimi beyan etmeye devam edeceğim. Benim hayatımı yönlendiren en önemli ilke emrolunduğun gibi dost doğru ol ilahi kelamının kendisidir. 11 Eylül 2021 tarihinde ve yaptığım o konuşmada bir provokatörün şeyi üzerine, sorusu üzerine dost doğru olmanın bir gereğiydi. O sözlerimin arkasındayım. Buradan milletime söz veriyorum. Bundan sonra da Rabbim ve milletim adına dost doğru olmaya devam edeceğim.
2: AK Parti tarihi içerisinde bakıldığı zaman geride kalan 25 yıl içerisinde bir kırılma sonucu ayrılan, partiden ayrılan bir isim de Ahmet Davutoğlu. Dün bu soruşturma, daha doğrusu bu ifadeye giderken de yanında işte o kırılmalarla birlikte yine partiden ayrılan bir başka isim Ali Babacan da, Deva Partisi Genel Başkanı Ali Babacan da vardı. Bir de elbette onu da söyleyelim, hani gelecekte, gelecek dönem itibariyle hani parantez içerisinde ittifakları vesaireyi konuşuyoruz ya sürekli olarak, işte o ittifak sinyallerini de net şekilde aldığımız, daha doğrusu bu sinyali bize net şekilde veren bir diğer isim kim? Saadet Partisi Genel Başkanı Mahmut Arıkan'ın da yine Davutoğlu'na destek için orada olduğunu söyleyelim. Onu da hatırlatmış olalım. Bunların tamamı hani hem soruşturmanın zamanlaması hem ifade sırasında Davutoğlu'nun yanında olan isimler işte bize ülke siyasetinde yeni ortaya çıkacak bu ittifaklarında sinyalini sanki verir gibi. Programa başlarken dedim ki iki soruşturma ve bir de iddiadan bahsedeceğim. O soruşturmalardan bir diğeri Melih Gökçek, daha doğrusu Gökçek ailesiyle ilgili gazeteci biliyorsunuz Murat Arel'in iddiaları vardı. O iddialar sonrası yine Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma. Dün de Ahmet Gökçek ve Hülya Gökçek, Melih Gökçek'in oğlu ve gelini, Ankara Adliyesi'nde şüpheli sıfatıyla ifade verdiler. Şunu hatırlatayım. Cuma günü de Melih Gökçek aynı gerekçeyle ifadesini vermişti. 5 saat sürdü. Savcı, başsavcı vekili tarafından 5 saat sorgulandı Gökçek çifti. Daha sonrasında ne oldu biliyor musunuz? Yurt dışına çıkış yasağı talebiyle nöbetçi sulh ceza hakimine sevk edildiler. Savcılığın sevk gerekçesi. Benim dikkatimi çeken konu bu. Bu başlık altında birkaç detay daha aktaracağım elbette size. Almanya merkezli Hamak şirketi üzerinden yüksek tutarlı para hareketleri bulunduğunu belirtiyor savcılık sevkiyasında. Yurt dışında taşınmaz edindikleri banka hesaplarında kaynağına ilişkin açıklama gerektiren nakit yatırımların yer aldığı detaylarına yer verildi. Ve yatırım ve bu çiftin, yani Gökçek çiftinin oğlu ve gelininden bahsediyoruz Melih Gökçek'in, ekonomik durumları ile yatırım ve para hareketleri arasında da bir uyumsuzluk olduğu yine Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından vurgulandı sevk yazısında. Düğün takıları dedi Ahmet Gökçek ve Hülya Gökçek ifadelerinde, hani yurt dışında şirket aldıkları paranın düğünlerinde takılan takıların bozdurulması ve miras kalan gayrimenkullerin satışından elde edildiğini söyledi. Ama yaklaşık 7 sayfa ifade verdi Hülya Gökçek. Hani bu konuda bir dekont, mesela bankadan bir dekont, bir belge vesaire de yine savcılığa sunamadılar. Hatta şöyle söyledi, bu mülklerin satılarak bankaya yatırıldığını belirtti ama araya hafta sonu girdiği için para yatışına ilişkin dekontu henüz bankadan alamadık şeklinde de bir savunma savunmayı yaptı savcılık karşısında. Savcılık tamam dedi, zamanı gelince, yeri ve zamanı gelince bir an önce o dekontları da alın ve getirin. Tabii Murat Arel'in iddiaları oldukça ağırdı biliyorsunuz. O da Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına tanık sıfatıyla ifade vermişti. Yine bu Hamak adlı şirket üzerinden milyonlarca euroluk gayrimenkul yatırımı yaptığını, bu çiftin, Gökçek ailesinin daha doğrusu, Türkiye'den bu şirkete kayıt dışı yollarla milyonlarca euro, 3 milyon 4 milyon euroya yakın paranın aktarıldığını iddia etmişti. Murat Arel Düsseldorf'ta 15 daire, 2 ticari alandan oluşan bir kompleksin de yine bu çift ya da ailenin sahibi olduğu iddialarını gündeme getirmişti. Tabii burada birkaç konu, birkaç başlık var. Şöyle söyleyeyim, Melih Gökçek örneğin nasıl yorumladı, ona da soruldu tabii. Daha doğrusu o da sosyal medya hesabından bir açıklama yaptı. Dedi ki adli kontrol kararı verildi benim çocuğum ve oğlum ve gelinim hakkında. Bunlar suçlu olduğunu, onların suçlu olduğu anlamına gelmez ifadesini kullandı. Çok doğru, hiç itirazımız yok ama tek bir itiraz noktası var. Benim burada tek bir itiraz noktam var. Genel olarak da yine bu tip uygulamalarda başka kişilerle ilgili olarak, başka siyasi ya da fark etmez şahıslarla, kişilerle ilgili olarak benzer kararlar alındığında o zaman neden o masumiyet karinesi unutuluveriyor, değil mi? Bunu da hatırlatmak istiyorum buradan. O yüzden evet, Melih Gökçek doğru söylüyor. Adli kontrol tedbiri kişilerin suçlu olduğunu göstermez. Yargılama süreci devam edecek, soruşturma süreci. Tamam, bunda da bir itiraz yok ama madem böyle yorumlanacak, bu yorumu herkes için yapmak gerekiyor değil mi? Bu da ikinci soruşturmamızdı. İlki Davutoğlu, ikincisi Gökçek. Bir diğer isim de yine son başbakan olarak mı tanımlayabiliriz? Binali Yıldırım'dan bahsediyoruz. Tabii bu bir duyum haberi. Gazeteci Nuray Babacan'ın kaleme aldığı haberden, emeğe saygı, o haberden de aktarıyorum bazı bilgileri paylaştığı takipçileriyle. İddialar enteresan, hani aile şirketleriyle bir operasyon yapılacağı yönünde bir bilgi aldığı Binali Yıldırım'ın, ardından da parti içerisinde, yani AK Parti içerisinde bazı isimleri aradığını, harekete geçenlerden kendisiyle ilgili bu yönde, bu konuda harekete geçenlerden de şikayetçi olduğunu, hatta konuyu da Cumhurbaşkanı'nın Erdoğan'a ileteceği yönünde de bir bilgi, bir kulis haberi, dediğim gibi Nuray Babacan'ın kaleme aldığı yazı da var. Daha farklı, daha enteresan detaylar da var ama hani bütün bu tartışmalara, bütün bu başlıklara bakınınca da hani parti içerisinde ne oluyor diye sorduran, AK Parti içerisinde ne oluyor diye sorduran gelişmeler bunlar. Dönem dönem zaten bu gelişmeler oldukça da sizlere kendi yorumlarımızı yapıyoruz değil mi? Peki devam edelim diğer başlıklarımızla. Ne var gündemimizde? Mesela Habertürk'ün eski genel müdürü Veys Ateş uyuşturucu davası kapsamında ilk kez dün hakim karşısına çıktı. Orada o savunmada, biliyorsunuz, televizyonun eski yayın yönetmeni Mehmet Akif Ersoy, o da benzer suçlamalarla şu an itibariyle tutuklu. Kendisine ifadeleri sırasında iftira attığını söyledi, iddia etti Veys Ateş. Ve daha sonrasında da cezaevinde karşılaştıkları zaman da kendisinden, Mehmet Akif Ersoy'un Veys Ateş'ten kendisinden helallik istediğini de söyledi. Şöyle demiş Mehmet Akif Ersoy, Habertürk'ün el değiştirme davasına beni de katacaklardı. O yüzden ifademi değiştirmek zorundaydım. Böyle bir ifade vermek zorundaydım. Hani senin de uyuşturucu kullandığına dair bir ifade verdim. Başka türlü de kurtulamazdım şeklinde bir iddiası oldu. Ne oldu? Veys Ateş de 40 yılla yargılanıyordu. 40 yıl hapis talebiyle yargılanıyordu. Serbest bırakıldı. Bir sonraki duruşma 27 Ekim tarihinde. Hani o Habertürk'te neler oldu, neler yaşandı sorusunu yavaş yavaş biz de bu ifadelerle birlikte yanıtlıyoruz. Bizi de bunlara tanıklık ediyoruz. İlginç bir tablo var orada. Şunu hatırlatayım. Ahbap Derneği, hani hep söylüyorum bunu, Ahbap'ta yaşananlar, Ahbap Derneği'nde yaşananlar bizim ülke olarak en güçlü kasımız, en güçlü refleksimiz olan dayanışma ruhuna vurulan bir darbe, indirilen bir darbe. Bunu zaten hani itiraflarla da gördük, onların üzerinden de okuduk ama gerçekten de ülkeye yapılabilecek, bizim o refleksimize yapılabilecek en kötü, en büyük kötülüktü. 6 Şubat depremleri bağışlarının akıbetine ilişkin yürütülen bir soruşturma devam ediyor hala. Dernekle ilgili de devam ediyor. Bakın, son 5. dalga bir operasyon gerçekleştirildi ve ne oldu biliyor musunuz? 20 ilde bir operasyon gerçekleştirildi ve 53 şüpheli hakkında bir yakalama kararı olduğunu kamuoyuyla paylaştı. Kim? Adalet Bakanı Akın Gürlek. Çok büyük miktarlardan bahsediyor Akın Gürlek açıklamasında. 4,5 milyar liraya yakın bağıştan ve bu bağışın 950 milyon lirasının nakit olarak çekildiğini, 29 şirket ve 7 şahıs şirketine toplamda 1,7 milyar lira transfer edildiğini söyledi. İşte bir, bu suçlamalarla, bu gerekçelerle de 53 kişinin 53 kişiyle ilgili gözaltı kararı alındığını da açıkladı. Yine bir not, son bir not aktarayım, arkasından siyasetin diğer başlıklarına geçeceğim elbette. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde biliyorsunuz o batan gemiyle ilgili soruşturmalar devam ediyor. 14 yurttaşımız maalesef hala kayıp, ulaşılmaya çalışılıyor. Arama çalışmaları da devam ediyor. 14 yine yolcunun da cenazesine ulaşılmıştı. Dün Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Başbakanı, son bilgi bu zaten, başbakanın verdiği bilgiler. Yeni bilgi ne? Yeni bilgi şu: soruşturma süreciyle ilgili gerçekten de, yani her fırsatta bunu söylemeye çalışıyorum, ülkemize de, örnek olacak adımlar geliyor Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde. Neden bahsediyorum? İşte bu Filojet isimli yolcu gemisinin batmasından sonra hatırlayınız 3 ismin dün itibariyle görevden alındığını söylemiştim. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Meteoroloji Dairesi Müdürü Sinan Güneş'in de yine görevine son verildiğini öğreniyoruz ki Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı ilk olarak yani Erhan Arıklı görevden alınmıştı. İşte şimdi yine üst düzey isimlerin üst düzey kamu kurumlarındaki üst düzey yöneticilerinin de teker teker görevden alındıklarını da görüyoruz. Hani ülkemizde biraz da bununla tabii karşılaştırmak gerekiyor. Türkiye'de yaşanan benzer facialar işte Dilovası'nın örneği ise bugün 4. duruşması başlıyor. Saat 10'da evet doğru notlarıma da baktım bir yandan. Saat 10'da Dilovası davası daha işte en gündemde olan konu bugün başlayacak. Ne bir istifa var ne bir kamu kurumları ile ilgili bir soruşturma süreci. Bir belediye ile ilgili sadece belediye çalışanlarıyla ilgili bir soruşturma var ama hani İşkur, Çalışma Bakanlığı yetkilileri değil mi? Hiçbir soruşturma yok maalesef. Bu açıdan bakıp hem Kuzey Kıbrıs'taki son durumu aktarmak istedim hem de neden bizde olmuyor benzer tablolarla biz niye karşılaşmıyoruz diye de açıkçası hem sormak hem de hatırlatmak istedim. Simge devam edelim mi?
4: Siyasetse, particilikse ben bunun danışkasını bilirim. Danışkasını.
2: Bugün şimdi televizyonlarınızda açık olacaksa gün içerisinde ya da işte sosyal medya hesaplarınıza sosyal medyaya Üsküdar'la ilgili çok haber düşecek, çok görüntü düşecek belli ki. Neden bunu söylüyorum? Şimdi Üsküdar'da biliyorsunuz bir belediye meclisi yeni başkan vekili seçecek. Bugün o oylama yapılacak. Saat 9 itibariyle dün konuştuğum CHP'liler hatta böyle bugün konuk alalım oradan birkaç ismi vesaire ama sokakta olacakları için kendi ifadeleriyle belediyenin önünde olacakları için hani zor olabilirler. Biz yine program içerisinde bazı düzeltiyorum CHP dedim değil mi? Yanlış söyledim. Yeni partili bazı isimlerle biz de yanılıyoruz. Yani genel başkanlar yanılıyor. Bizim yanılmamız biraz gayet doğal herhalde. Yeni partili birkaç isme ulaşmaya çalışacağım program içerisinde. İrem de arayacak, editörüm İrem de onları arayacak. Ulaşabilirsek ne oluyor orada diye soracağız ama belli ki gergin bir süreç yaşanacak. Neden? Çünkü şimdi şöyle bir tablo var. Bir kere 4 CHP'li meclis üyesi enteresan gelişmeler. Ülke siyasetinin durumunu aslında bize gösteren bir laboratuvar olarak görülebilir. Üsküdar örneği üzerinden bunu konuşuyoruz. Üsküdar Belediye Meclisi'nde CHP ve yeni partililerin ciddi bir ağırlığı vardı. Buraya kadar problem yok. Tamam. Ne oldu peki? Şimdi bir başkan vekili seçimi yapılacak. Durup dururken geçtiğimiz günlerde 4 CHP'li üye, meclis üyesi Adalet ve Kalkınma Partisi'ne katılma kararı aldılar. Peki arkasından ne oldu onu da söyleyeyim. Yine bir yolsuzluk soruşturması Üsküdar Belediyesi ile ilgili olarak yürütülüyor. Zaten biliyorsunuz belediye başkanı da tutuklu şu an itibariyle. Zaten bu seçimlerde kendisinin görevden uzaklaştırılması nedeniyle yapılıyor. O seçimde oy kullanılacak bir de meclis üyesi vardı. O da bu soruşturma kapsamında tutuklandı. Bunların tamamı geride kalan günler itibariyle yaşananlar. Dedim ya bir laboratuvar adeta bakmak gerekiyor. İzlemek, takip etmek gerekiyor. Peki şu an belediye meclisinde tablo ne, rakamlar ne? Demiştim ya CHP ve Yeni Parti'nin ciddi bir ağırlığı vardı. Yaşanan tüm bu gelişmelerden sonra şimdi CHP ve Yeni Parti'nin toplam meclis üyesi sayısı 21. Cumhur İttifakı'nın Cumhur İttifakı'nı temsil eden üyelerin sayısı o da 21. Şimdi o yüzden dedim bugün böyle ilginç görüntülere tanıklık edebiliriz. Hem meclis salonunda meclisin içerisinden yansıyacak görüntüler enteresan olacaktır benim görebildiğim kadarıyla. Hem de dışarıda neler yaşanacak dediğim gibi konuştuğumuz yeni partili vekiller ya da işte il yöneticileri de benzer bir durumu bize işaret ettiler dün itibariyle. O yüzden takip edeceğiz bugün saat 8-9 itibariyle ne olacağını görürüz. Bu arada hani CHP, Yeni Parti pek çok ilde biliyorsunuz birbirlerine neredeyse hani düşman kardeşler diyebiliriz değil mi? Böyle bir tanımlama yapabiliriz. Yapılan açıklamalar itibariyle hem parti yöneticileri hem de alt kademelerdekilerin yaptıkları açıklamalar itibariyle, ama öğrendik ki yapılan yine Üsküdar CHP ve Yeni Parti ilçe başkanları bir açıklamada bulundu. Şöyle dediler: halkın iradesine sahip çıkacağız ve bu seçimde ortak hareket edeceğiz. Normal geçmişte geride kalan günlerde bir İzmir Menderes örneği vardı örneğin ve o hep herkesin hafızasında. Bu yüzden CHP'li ve yeni partililerin bu açıklamalarını ben dikkate aldım ve sizlerle de paylaştım. Özgür Çelik kimdir? Özgür Çelik Yeni Parti İstanbul İl Başkanı dün akşam bir açıklama yaptı. Yani doğrudur yani, doğru mu diye sorgulamadım ama hani insanın inanası gelmiyor böyle açıklamalara içerik itibariyle. Nedir o biliyor musunuz? Şimdi 4 meclis üyesinin CHP'den Adalet ve Kalkınma Partisi'ne geçtiğini aktarmıştım ya sizlere. O isimlerin, o 4 meclis üyesinin, Özgür Çelik'in iddiasını söylüyorum size, aktarıyorum. Aileleri ve yakınlarıyla temas kurmamaları için İstanbul dışına götürüldüklerini iddia etti. Özgür Çelik, Yeni Parti İstanbul İl Başkanı'nın iddiasıdır. Hatta şu anda nerede olduklarını biliyoruz. İstanbul'un dışında bir noktaya onları, sırf akrabaları onlarla temas kurmasın, sırf aileleri onlarla temas kurmasın, onları etkilemesin diye onlardan uzaklaştırdılar gibi bir iddiası oldu. Bakalım, göreceğiz. O tabii geleceklerdir. Yani sonuçta kullanmışsınız. Net bir espri bu tarihte üstünde gündür çatın uzaklaştırma hamdi ne bu isimler demek süredi mi o da halkın halde bu iddia ve Türk tipi başkan yüzünde bir revizyon eklendi. Artık bunu da etkilediğinde başladılar. Belli ki önümüzdeki günler itibariyle, seçime giden süreç itibariyle bu revizyon meselesi gündeme gelecek. Belki de, belki de bilmiyorum. Söyleniyor. Bu %50'den vazgeçlerin vazgeçlerini. Hayır. Yani bu yönde bir eleştirisi yok. Şunu daha çok dikkat alıyor. Benim o dikkatlerimle farkların daha zor kurulabilir. Böyle söyleyebiliriz. Ya da işte orta hissedilir. Meclis biliyorsunuz son seçimlerde tanıdığım farkı, Cumhuriyet farkı orada orta hissedilir ya da belirlenmiş. Kuralların eşit. Ne bir şey var. Bu bir akma.

0: yapılırken ya da bu konuyla ilgili herhangi bir gelişme olduğunda MHP adına neredeyse ilk açıklamayı, hatta şöyle söyleyebilirim, Cumhur İttifakı adına da ilk açıklamayı yapan da kendisi oluyordu genelde. Şöyle dedi, bu sistem eleştirileri üzerinden hani ne değişebilir? Bir de tabii ki yani bazı partileri de burada bir gönderme olduğunu da görüyoruz. Siyasi parti kurmak için önceden izin alınmasına gerek olmadığını ve gerekli şartları taşıyan 30 Türk yurttaşının bir araya gelmesinin yeterli olduğunu söyledi. Neden bu ifadeyi kullandı biliyor musunuz? Çünkü şöyle, parti kurmayı şirket kurmaktan daha karlı görenler ortaya çıktı. Böyle gruplar, böyle kişiler ortaya çıktı. Pazarlık partileri dedi, demokrasiyi yozlaştırdı gibi bir eleştiri getirdi. Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı, düzeltiyorum, Genel Başkan Yardımcısı Fethi Yıldız. Bu mesela hani ne değişebilir sistem üzerinde? İşte mesela bu parti kurmanın zorlaştırılacağı, belki hani dedim ya, böyle açıklamaların satır aralarında bunları görüyoruz biz bir şekilde. O bunun zorlaştırılacağı, parti kurmanın, ittifakların zorlaştırılacağı bir yeni sistem gündeme gelebilir. Hani hep söylediğimiz mesele sadece bugünü konuşmak değil, yarının olası gündemleri üzerine de hazırlanmak. İşimiz bu. Profesyonel Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları olarak başka şansımız da yok. Bunların hepsine hazırlıklı olmalıyız diye düşünüyorum ve bir müzik arasına gideyim izninizle. O aradan sonra diğer başlıklarla devam edeceğiz.
1: Güçlü Özgen'le Yeri ve Zamanı kısa bir aranın ardından devam edecek.

0: Acaba seçime doğru yeni bir kaynak arayışı içerisinde mi hükümet? Hani ekonomiyi kayıt altına alalım diyen ve bu ilkeyle hareket eden, bu konuda taviz vermeyen, sıkça eleştirilen Mehmet Şimşek'in ekonomi politikalarıyla ne kadar örtüşüyor bu uygulama? Diyeceksiniz ki Mehmet Şimşek'in haberi olmadan ya da onayı olmadan böyle bir şey olabilir mi? Siz verirsiniz o yanıtı işte. Gerekçe şu, ülkeye sermayeyi çekmeye çalışıyoruz. Tamam ama risk şu, kaynağı belirsiz varlıklar ne olacak? Bunları biz konuşurken, sermaye için gerekli adımlar atılırken biz de kendi mutfağımızda, kendi tenceremizle uğraşıyoruz.
1: Güçlü Özkan'la Yeri ve Zamanı hafta içi her sabah 7'de Radyo Sputnik'te. Radyo Sputnik'te.
2: Güçlü Özkan'la Yeri ve Zamanı devam ediyor.
0: Tekrar hoş geldiniz. Yeri ve Zamanına devam ediyoruz. Aktaracağım o kadar çok başlık var ki böyle seçmeye çalışıyorum neredeyse. Bunlar üzerinden konuşmak, bunlar üzerinden düşünmek gerekiyor ülkenin durumunu. Ama hatırlatmalarım var, onları izninizle tekrar edeyim. Örneğin Radyo Sputnik WhatsApp hattı, her türlü görüş, öneri ve eleştirinizi bekliyoruz efendim. 0505 171 66 56 sosyal medya hesaplarımız X'te @radiosputniktr ya da Telegram'da Sputnik Türkiye kanalını takibe alırsanız hem programlarımızın görüntülü canlı yayınlarına hem de program tekrarlarına dilediğiniz yerde ve dilediğiniz zamanda kolaylıkla ulaşabilirsiniz. Simge, biz devam edelim mi?
3: Dünya hızla değişiyor, otobüsümün üstü değişmiyor. Burayı da biraz değiştirelim. Halkımızı görelim. Burayı da biraz değiştirelim. Çıktığım zaman da böyleydi, gene böyle. Hadi biraz değişsin.
0: Dün aktarmıştım, konuşmuştuk bunları. Hatta bir günden Mustafa Bildirici'nin haberiydi. Cezaevlerindeki tutuklu sayısı 70 binin üzerinde tutuklu olduğunu görüyoruz. Adalet Bakanlığı verileri üzerinden hazırlanmış bir dosyaydı. Benim hala o aklımda, bu kadar çok tutuklu olması, bu kadar insanın tutuklu yargılanıyor olması normal mi diye sorduran bir rakam aslına bakılırsa. Zaten cezaevlerinin durumu, oradaki rakamları da cezaevlerin şartlarında sizlere sık sık aktarıyoruz. Cezaevi demişken cezaevi günlüğümüz, her gün hatırlatıyoruz biliyorsunuz. Komedyen Deniz Göktaş 66 gündür, gazeteci Merdan Yanardağ 316 gündür, Tayfun Kahraman 1600, Mine Özer'den 1600 ve programcımız Ali Çağatay da 73 gündür cezaevinde. Ali Çağatay Silivri'de. Perşembe günü 10 Eylül Perşembe günü İstanbul 5. Asliye Ceza Mahkemesi'nde bir ilk duruşması yapılacak Ali Çağatay'ın. Bunu bir kez daha hatırlatmak istedim. Saat kaçta? Saat 11.40'da nerede? Çağlayan'da efendim Ali Çağatay'ın ilk duruşması. Savcılık 5 yıl hapis cezası talep etmişti kendisiyle ilgili olarak. Göreceğiz, biz de tabii ki orada olacağız. Ama soruyorsunuz, bakıyorum mesajlarınız da geliyor, eksik olmayın. Bu mesajlarınız Ali Çağatay'a tabii ki iletiliyor. Sağlığıyla ilgili bir problem yok. Bir kez daha söylüyorum, yani cezaevi koşulları ne kadar iyi olunabilirse o kadar iyi. Ali Çağatay da elbette eşiyle, elbette ailesiyle de görüşmeye, temas halindeyiz. Sürekli görüşmeye de devam ediyoruz. Bütün bu süreç içerisinde de bu temasımızı hiç kaybetmedik. Her günde buradan tekrar ve tekrar hatırlattık biz de durumu. Buradan dinliyorsa da kendisine selamlarımızı, sevgilerimizi, bir büyüğüm olarak da saygılarımı gönderiyorum. Tabii sadece bu isimler değil, gazeteci Oya Lale Arslan, AKUT kurucusu Nasuh Maruki, emekli amiral Türker Ertürk, seçilmiş milletvekili kim? Ali Hatay milletvekiliydi. Can Atalay da hala cezaevinde. Bütün bunları hatırlatmak istedim. Bu arada hani demokratikleşme diyoruz, işte tutuklamalar diyoruz, işte gözaltılar vesaire, bunları çok çok konuşuyoruz. Bu çerçeve yasa, 367 ile geçen çerçeve yasa, 367 yani 467 özür dilerim, milletvekilinin evet oyu ile geçen, hatta ne demişti Devlet Bahçeli, ben bile şaşırdım bu rakama, bu kadar beklemiyordum ifadesini kullanmıştı kendisi. Böyle nasıl tanımlayalım, hani demek ki istenince oluyormuş dedirten bir oylamaydı o. Neden bahsediyorum? Böyle jet hızıyla, değil mi, çerçeve yasa böyle 5 gün içerisinde komisyon, tartışmalar, genel kurul, resmi gazete 5 gün içerisinde gün geldi ve meclisten geçti, değil mi? Peki mesela bekleyen yasalar var. Şimdi demokratikleşme diyor. İşte anlatıyoruz biz de. Bütün siyasi partilerin ağzından düşmüyor bu demokratikleşme meselesi. Daha çok da anayasa değişikliği üzerinden bunlar tartışılıyor. Bakın yani yaklaşık 4 yıldır, uzun yıllardır daha doğrusu öyle söyleyeyim. Bazı teklifler var. Hani daha demokratikleşme konusunda nasıl daha doğru adımlar atılabilir? Bu motivasyonla hazırlanan teklifler yıllardır komisyonlarda bekliyor. Bunu bir hatırlatmak istedim meclisimize, dinleyen vekillerimiz varsa. Gerçi şu an değil mi tatilde Türkiye Büyük Millet Meclisi, ama hani olur'a birisi dinliyordur da yine bir birisinin hani kar suyu kulağına kar suyu kaçırırız. Bu çerçeve yasa 5 günde geçerken yıllardır bekleyen bu tekliflerden bazılarını size hatırlatmak istiyorum. Mesela Anayasa Mahkemesi kararlarına uymayan hakimlere ceza verilmesi, gazetecilerin tutuksuz yargılanması, toplantı ve gösteri yürüyüşü hakkının genişletilmesi, Cumhurbaşkanı hakaret gibi suçlarla ilgili yapılan, gerçekleştirilen soruşturmalar ve bu soruşturmalar, daha doğrusu bu soruşturmaların gerek ile ilgili bir kafa karışıklığı var. Bu kafa daha muallakta olan kavramlar var. Daha netleşmesini talep eden pek çok düzenleme nerede? Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde komisyonlarda bekliyor. Ama işte hani demokratikleşme. Hadi mesela bu konularda adım atılsın. Değil mi? Yeni anayasa, tamam, yeni anayasa tabii ki hiç kimsenin itirazı yok. Daha demokratik bir anayasaya, tamam, ama daha bu konularda biz adım atamıyoruz ki onlar ne olacak diye de sorduran bir tablo Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde yaşanan, ben de sizlere aktarmak istedim. Simge, devam edelim.
4: Birbiri ardından toplumu önce yadırgatan, sonra şaşırtan, sonra şok eden ifşaatlarla, açıklamalarla karşı karşıya kalıyoruz. Ama garip bir şey dikkatimi çekiyor. Yapılan iddialar, ifşaatlar hiçbir zaman kendi başına sonuna kadar irdelenip, incelenip bir sonuca bağlanmıyor.
0: Rojin Kabayiz soruşturması. Bir buna bakacağız bu bölümde. Önümüzdeki birkaç dakika boyunca. Bir de Kozinoğlu'nun şüpheli ölümü cezaevinde, biliyorsunuz. Eski MİT yetkilisi Kaşif Kozinoğlu'nun ölümüyle ilgili, şüpheli ölümüyle ilgili yeni bir gelişme var. Onu aktaracağım ama Rojin soruşturmasına dair hem ailesinin hem de avukatlarının, avukatının, aile avukatının Abdurrahman Karabulut, ki biliyorsunuz programımıza da konuk aldığımız, konuştuğumuz, konuk olmanın dışında aklımıza bir şey takıldığında sağ olsun aradığımız zaman yanıt verip hemen bunu, şüpheyi, aklımızdaki soruları gideren bir hukukçu. Şöyle bir açıklaması oldu. Onu sizlere aktarmak istiyorum. Olay anında, yani Rojin'in orada olup olmadığını, o kaybı sırasında, o dakikalarda orada olup olmadığını öne süren bir şüphelinin, yalanının raporlarla orada olmadığını, düzeltiyorum, iddia eden bir şüphelinin yalanının raporlarla, HTS kayıtlarıyla ortaya çıkarıldığını söyledi avukat. Rojin kaybolmadan 15 dakika önce de Rojin'le görüşüp hesabını kapatan şahıs hakkında da suç duyurusunda bulunduklarını belirtti. Şu benim dikkatimi çekti burada. Hani bu gelişmelerin bazılarını daha önce de aktarmıştık ama benim dikkatimi çeken, bakın bu nasıl yapılmaz diye sorduruyor insana. Yani Rojin'in telefonunu tartıştık değil mi biz? Uzun zamandır konuşuyoruz. Çin'e gitti, İspanya'ya gitti, açıldı mı açılmadı mı meselesi, hep bunları konuştuk. Rojin'in telefonunun üzerinde parmak izi çalışması yapılmamış mesela. Ne kadar enteresan değil mi? Ne kadar büyük eksikliklerle bu soruşturmanın yürütüldüğünü anlıyoruz. Zaten Nizamettin Kabayiz işte en başından beri ne diyor? Sürekli olarak özellikle bölgedeki yetkililer, işte üniversitedeki ya da işte kamu kurumlarındaki üst düzey yetkililer Rojin'in hayatına son verdiği konusunda beni hep böyle bu konuda bana telkinde bulunuyorlardı ve ben bunu hiçbir zaman kabul etmedim demişti. Aslında o soruşturmanın da gerçekten bu boşluklarla yapılmış olması nasıl tanımlanabilir? En basit tabiriyle dikkatsizlik mi? Ama bu dikkatsizlik bir ailenin aylardır, yıllardır içini kanatmaya devam ediyor. Peki, hatırlatmaya devam edeceğiz. Tabii ki Rojin soruşturmasıyla ilgili her gelişmeyi, ama her gelişmeyi sizlerle paylaşmaya devam edeceğiz. Gelelim az önce söylediğim Kaşif Kozinoğlu ölümüyle ilgili soruşturma. Efendim 11 kişiyle ilgili kendisi hayatını cezaevinde kaybetmişti. Resmi raporlar 2011'de Silivri cezaevindeyken kendisi tutuklanmıştı. Silivri cezaevine gönderilmişti. Orada hücresinde kalp krizi geçirerek hayatını kaybetti. O dönemde cezaevinde görevli olan 11 cezaevi görevlisiyle ilgili, cezaevinde çalışan 11 görevliyle ilgili bir gözaltı kararı var. Şimdi onunu anlatacağım. Birini ayrı anlatacağım sizlere. Bir kişi çünkü firari durumda ve kendisi hakkında daha önce de çıkartılmış bir kırmızı bülten var. Silivri Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülüyor bahsettiğim bu soruşturma, Kozinoğlu'nun şüpheli ölümü. Gözaltı hakkında gözaltı kararı verilen şüphelilerin de o sırada dediğim gibi cezaevinde görev yaptıkları belirtiliyor. Onu gözaltına alındı. Biri yurt dışında firari. Adalet Bakanı Akın Gürlek yine sosyal medya hesabından bir paylaşım yaptı. Yıllar geçse de hiçbir şüpheli ölümü karanlıkta bırakmamakta kararlıyız dedi. Güzel, tebrik ederiz. Gerçekten de olması gereken bu. Ben her seferinde söylüyorum, bunu bir Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olarak soruyorum. Bırakın meslek, gazetecilik vesaire. Peki bugüne kadar buna dair iddialar çok sık dile getirildi, çok konuşuldu, çok tartışıldı bu meseleler ve bir şekilde neden şimdiye kadar aydınlatılamadı diye de insan kendi kendine soruyor. Yine Akın Gürlek dedi ki yeni soruşturma kapsamında bir gizlilik kararı var. Özel bir soruşturma ekibi oluşturuldu. Olay tüm yönleriyle araştırılıyor ifadesini yine kullandı. Peki tartıştığımız, konuştuğumuz isim kim? Ne? Hangi görevlerde bulunmuştu? Böyle bir onu da hatırlatayım. Bir de o ölümüyle ilgili zamanında yapılan açıklamaları bir hatırlatmak istiyorum size. 2011'de Ergenekon soruşturmaları kapsamında tutuklanmıştı. Kozinoğlu ifadesine kısa bir süre kala ifade vermesine, yani hakim karşısına çıkarılmasına kısa bir süre kala tutukluluğunun 8. ayında 12 Kasım 2011 günü cezaevinde hayatını kaybetmişti. Ölüm nedeni daha sonra kalp krizi olarak açıklamıştı. Ama mesela oğlu Özel Kozinoğlu şöyle bir ifadesi var vardı ve bunlar o dönemde de medyaya yansıdı. Açık kaynaklardan bahsediyorum size. Babamın demişti, kalbiyle ilgili hiçbir sorunun, rahatsızlığı yoktu. Öyle iddia edildiği gibi uzun süreli spor ve ağır spor nedeniyle öldü ifadeleri asla gerçeği yansıtmıyor cümlesini kurmuştu. Peki mesela Milli İstihbarat Teşkilatı'nda Kozinoğlu ne yapıyordu? Özellikle orduda mesela görev yaparken Orta Asya'dan sorumluydu. Orta Asya deyince aklınıza ne geliyor? Şu bağlantıyı kurmak çok kolay. Terör örgütü FETÖ'nün ki o dönemlerde de bunlar yine konuşuluyordu, yine söyleniyordu. FETÖ'nün böyle en aktif olduğu, dünya üzerinde en aktif olduğu bölgelerden bir tanesiydi. O yüzden ben hani bu bilgiyi sizlere özellikle aktarıyorum. Daha sonra Suriye, Bosna Hersek, Afganistan'da da görev yapmıştı Kozinoğlu. Hatta 2010'da Hakan Fidan'ın talimatıyla yine baş müşavir sıfatıyla nereye? Dikkat, Asya bölgesine gönderilmişti. İşte 2011 yılında da devam eden Ergenekon operasyonları sırasında hakkında bir gözaltı kararı çıkartıldı. MİT, bakın, o dönemde gözaltı kararı verildiğinde Afganistan ve Pakistan bölgesinde, o bölgede görev yapıyordu kendisi. Gözaltı kararı açıklandığında ne yaptı biliyor musunuz? Bindi bir

Senin haberin yok. Bizim oraya profesör getirdiler. Hiçbir şey olmaz deme. Hiçbir şey olmaz deme. Bunları tekrarlıyor, tekrarlıyor. Yani gitti profesör getirdiler diyor ama sonra hastaneye yollamadılar ifadesini mesela kullanıyor. Bu benim dikkatimi çekti. Şöyle bakıyorum diğer detaylara, diğer ayrıntılara. Mesela otopsisinde yine kalbinde duvar kalınlıklarında artış vesaire tespit edildiği öğreniyor. Kalp damar hastalığı ve özeti bu. Otopsisinde ortaya çıkan kalp damar hastalığından hayatını kaybetti. Peki bir soruşturma yapıldı mı ölümüyle ilgili olarak? Hayır. O dönemde Nisan 2012'de mesela ilgili savcılık bir karar verdi. Dedi ki ölümünde hiçbir kasıt, ihmal ya da gecikme yok. Ve bu nedenle de bir kovuşturmaya yer yoktur şeklinde bir açıklaması oldu ama kamera görüntüleri mesela koğuşundaki ya da o işte koridorlardaki kamera görüntüleri 11-12 Kasım 2011 tarihlerinde belirlenen o kamera görüntülerinde personeller acil durum butonuna basılmasının ardından olay yerine geldikleri tespit ediliyor ama vardiya sorumlusuyla infaz koruma memurları yine Adli Tıp Kurumu raporunu düzenleyen doktorların ihmali bulunup bulunmadığı yönünde bir değerlendirme şimdi işte o gün itibariyle yapılıyor. İşte şimdi 26 Ağustos itibariyle de ki onun ayrıntılarını sizlerle paylaşmıştım. Savcılık işte o kamera görüntülerine bakarak bir şekilde bunu aydınlatmak için 26 Ağustos'ta harekete geçti. Tabii o gün yaşananlar, orada yaşananlar dikkat çekici, kamera görüntülerine yansıyanlar. Bunu Sabah gazetesi haberleştirdi geçtiğimiz günlerde. Orada Mayıs 2011'de göreve başlayan işte o bahsettiğimiz firari isim kırmızı bültenle aranan kişi yine Kozinoğlu'nun kaldığı koğuşa özel olarak görevlendiriliyor. Olay günü Kozinoğlu'nun fenalaşması üzerine koğuştan acil durum butonuna basılıyor. Çağrım yardım çığlıkları telsiz ya da radyo sesiyle bir şekilde boğmaya çalışıyor gardiyan. Bakın görüntülerde bunlar var. Böyle ayrıntılar, böyle detaylar da var. Yani merkezi pano butona basıyor ya Kozinoğlu. Acil durum butonuna basıyor ya. Orada uyarıyı görülüyor. Peki görülüyor o uyarı. Peki bu kişi, bu isim şu an kayıp olan, kaçak olan bu isim, FETÖ'den de aranan bu kişi müdahale etmek yerine ne yapıyor? Kamera görüntülerinde var bunlar. Tam tersi istikamete gidiyor. Odadaki radyonun sesini açıyor. Böylece diğer gardiyanların bu alarmı duymasını da bir şekilde engelliyor. Daha sonra şüphe çekmemek için koridora giriyor, koğuşa giriyor vesaire ama şimdi dediğim gibi bu kişi mesela kayıp. Nasıl enteresan bir profil. Şöyle söyleyeyim size, Kozinoğlu'nun bu şüpheli ölümünden sonra şüpheleri üzerine çekmemek için gerçek anlamda sırra kadem basan bir kişi Ferhat Veysi Gül'den bahsediyorum. 6 ay boyunca İstanbul'da ikametsiz yaşıyor. Bir hücre evinde iddialar bu yönde saklandığı belirtiliyor. Kasım 2011'de yaşanan bu ölüm olayından sonra mesela işte Bakırköy Kadın Cezaevine naklediliyor. Şöyle bir enteresan detay var. Kozinoğlu'nun cezaevinde ölmesinin ardından 2012 yılında ki kapatılan bir üniversite biliyorsunuz Fatih Üniversitesi'nde ne yapıyor? Uluslararası İlişkiler bölümüne kayıt yaptırıyor. Daha sonra 2013 yılında gardiyanlık görevinden istifa ediyor ve işte arkasından da açık bilgiler bu yönde. O 15 Temmuz darbe girişiminden sonra da Fransa deniyor ama bilmiyorum Fransa'ya 17 gün sonra darbe girişiminden Atatürk Havalimanı üzerinden Fransa'ya kaçıyor. 10 yıldır da kendisi kaçak hatta FETÖ'nün o içerisinde olduğu gerekçesiyle mesela 2021 yılında Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen bir soruşturma kapsamında tutuklamaya yönelik kırmızı bültenle arama kararı çıkartılıyor kendisiyle ilgili olarak. Yani bu gardiyanla ilgili Kozinoğlu hayatını kaybettiğinde cezaevinde görevli olan gardiyanla ilgili kırmızı bülten dedim ya, o bu soruşturmayla ilgili değil, Kozinoğlu soruşturması ile ilgili değil. Dediğim gibi örgüt üyesi olma kapsamında Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen bir soruşturma.
2021 yılında başlatılan bir soruşturma kapsamında kendisinin de

kırmızı bültenle de arandığını da hatırlatmak istiyorum. Son bir not daha paylaşayım yine Cosino'nun ölümüyle ilgili. Ben hani izlemezdim. Bunu gazeteci Aytunç Erkin dile getirdiği için sizlere de aktarmak istiyorum. Bu Kurtlar Vadisi dizisi çok konuşuluyor biliyorsunuz. Bu hani orada işte bir mesajlar mı veriliyordu? Şöyle mi oluyordu? Böyle mi oluyordu gibi bazı tartışmalar Cosino'nun ölümüyle ilgili bu gündeme geldi. Aytunç Erkin de şunu şöyle bir ifadede bulundu TV100'deki programda. 10 Kasım 2011'deki Kurtlar Vadisi'nde öldürülen karakterden bahsetti. Doğrusu bilmiyorum gerçekten izlemediğim için. Kazım Kaşifoğlu ne kadar benziyor değil mi? Cosinoğlu, Kaşifoğlu ve dizide ölüm emri 10 Kasım 2011'de verildi bu kişiyle ilgili diyor. 13 Kasım 2011'de Kaşif Cosinoğlu'nun geçirdiği kalp kriziyle hayatını kaybetti. Dizinin 8 Aralık'taki bölümünde de Kaşifoğlu'nun zehirli iğneyle öldürüldüğünü gördük gibi bir nokta, bilmiyorum bir detay. Hani izlediniz mi o diziyi? Gerçekten böyle mesajlar bilmiyorum oluyor muydu, veriliyor muydu, verilmiyor muydu ama hani Aytunç Erkin'in söylediklerini kıymetli bulurum. Kıymetli bulurum. O yüzden hani tam neye karşılık geliyor açık söylemek gerekirse tam olarak anlamamakla birlikte yine de üzerinde düşünülmesi gereken bir konu olduğunu düşünüyorum. Ben görebildiğim kadarıyla tabii bu tip konuları magazinleştirir mi magazinleştirmez mi bu tip tartışmalar o da ayrı bir konu ama yani Cosinoğlu'nun şüpheli ölümünü konuşurken ki muhtemeldir ki bundan sonra da gerçi yani soruşturmayla ilgili bir gizlilik kararı var ama göreceğiz hep beraber takip edeceğiz diyelim ve ilk bölümü de yavaş yavaş bitirelim. Haber merkezimizin gündeminde neler var? Hangi başlıklar öne çıkıyor? Kimden dinleyeceğiz? Selin Yazıcı'dan dinleyeceğiz.

0: Radyo Sputnik. Anlatılmayanları anlatıyoruz.
1: Saatler 8'i gösteriyor. Haberleri aktarıyorum. Ben Selin Yazıcı. Önce özetler. Antalya'nın Aksu, Kepez ve Serik ilçelerinde gece saatlerinde çıkan orman yangınlarına müdahale aralıksız sürüyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan, yarısı bizden projesinin süresini 31 Aralık 2027 tarihine kadar uzattıklarını açıkladı. 71 ilde son 10 günde düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında 2 tondan fazla uyuşturucu maddeyle 4 milyon uyuşturucu hap ele geçirildi. Ayrıntılar haberimizde olacak. Antalya'nın Aksu, Kepez ve Serik ilçelerinde gece saatlerinde çıkan orman yangınlarına müdahale sürüyor. Rüzgarın etkisiyle genişleyen alevleri söndürme çalışmalarına 3 uçak, 9 helikopter, 110 arazöz, 4 iş makinesi ve 610 personel katılıyor. Aksu'daki alevler Kepez'e sıçrarken bazı yollarda trafiğe kapatıldı. Yangının ilerlemesi üzerine ulaşımda önlemler alındı. Kuzey Çevre Yolu'yla Antalya-Isparta Karayolu'nun Antalya merkezden Kuzey Çevre Yolu'na kadar uzanan bölümü tedbir amacıyla trafiğe kapatıldı. Serik'te ise evler tahliye edildi. 5 ev ve bazı seralar kullanılamaz hale geldi. Yangının ulaştığı bir evde bulunan ve dumandan etkilenen 3 kişi hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Antalya'nın Serik ilçesindeki yangına müdahale çalışmalarında bir de kaza meydana geldi. Özel bir şirkete ait kepçe yangına müdahale sırasında rampole devrildi. Kazada yaralanan kepçe sürücüsü hastaneye kaldırıldı. Şimdi düne döneceğiz. Cumhurbaşkanı Erdoğan kabine toplantısının ardından açıklamalarda bulundu. Cumhurbaşkanı konuşmasında yarısı bizden projesinin süresini 31 Aralık 2027 tarihine kadar uzattıklarını açıkladı.
2: Bu yıl sonu bitmesi planlanan yarısı bizden projemizin süresini 31 Aralık 2027 tarihine kadar uzatıyoruz. Gelecek yılda kentsel dönüşümden yararlanmak isteyen vatandaşlarımız yarısı bizden kampanyamızdan faydalanabilecekler. Hayırlı uğurlu olsun diyorum.
1: Cumhurbaşkanı Erdoğan konuşmasında İstanbul'da 15 bin kiralık konut projesinde başvuruların 14 Eylül'de başlayacağını da duyurdu.
2: İstanbul'da yapacağımız 100 bin sosyal konuta ek olarak 15 bin kiralık konutu da vatandaşlarımızla buluşturacağız. Kiralık konutlarımızla ilgili başvuruları 14 Eylül'de almaya başlıyoruz. İnşallah Ekim ayında ilk 1000 kiralık konutumuzu kurasını çekeceğiz. Evleri piyasa rayiçlerinin altında kira bedelleriyle vatandaşlarımızın kullanımına sunacağız.
1: İçişleri Bakanlığı son haftalarda gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonlarına ilişkin açıklama yaptı. Buna göre 71 ilde son 10 günde düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında 2 ton 367 kilogram uyuşturucu maddeyle 4 milyon 34 459 adet uyuşturucu hap ele geçirildi. Operasyonlarda 894 şüpheli yakalandı. Şüphelilerden 424'ü tutuklanırken 93'ü hakkında adli kontrol hükümleri uyguladı. 184 sosyal medya hesabına erişim engeli getirildi. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talebi üzerine müstehcen içerik bulunduğu değerlendirilen toplamda 184 sosyal medya hesabına erişim engellenmesine ve söz konusu içeriklerin kaldırılmasına karar verildi. Veys Ateş tahliye edildi. Geçtiğimiz yıl uyuşturucu soruşturması kapsamında tutuklanan gazeteci Veys Ateş hakkında 40 yıla kadar hapis sistemiyle açılan davanın ilk duruşmasında tahliye edildi.
3: Hava durumu.
1: Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan son tahminlere göre ülkemizin kuzeydoğu kesimleri parçalı ve çok bulutlu, Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Bugün için bazı illerimizde beklenen günün en yüksek sıcaklıkları şöyle: Ankara, İzmir, Antalya, Gaziantep ve Diyarbakır az bulutlu ve açık, Ankara 25, İzmir 10, 34, Antalya 38, Gaziantep 32, Diyarbakır 33 derece. İstanbul parçalı ve az bulutlu 27 derece. Trabzon çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 23 derece. Van parçalı bulutlu 23 derece.
3: Yol durumu.
1: İBB trafik yoğunluğu haritasına göre kentteki trafik yoğunluğu şu sıralarda %58'e ulaşmış durumda. Birçok ana arterde yoğun ve çok yoğun trafiğin olduğunu aktaralım. TEM'de Altınşehir-Bahçeşehir yönünde sol şeritte bir trafik kazası görülüyor. Zincirleme bir trafik kazası bu efendim. Bir şerit trafiğe kapalı, bu bölgede ciddi bir yoğunluk yaşanıyor. D100'de ise Hacı Şerif Avcılar yönünde sağ şeritte bir araç arızası var. Bir şerit trafiğe kapalı, bu bölgedeki trafiğin de yoğunlaştığını görüyoruz. Güçlü Özgan'la yeri ve zamanı kaldığı yerden devam edecek.
0: Güçlü Özgan'la yeri ve zamanı kısa bir aranın ardından devam edecek.

0: konuşmanın, dinlemenin, anlamanın ve yorumlamanın şimdi yeri ve zamanı. Siyaset, diplomasi, ekonomi, spor. Dünya ve Türkiye'de olup bitenler. Günün başlıkları, yarına etkileri, nedenleri ve sonuçlarıyla yeri ve zamanında. Güçlü Özgan'la Yeri ve Zamanı hafta içi her sabah 7'de Radyo Sputnik'te.
1: Güçlü Özgen'le Geri ve Zamanı devam ediyor.
2: Radyo Sputnik'tesiniz. Yeri ve Zamanı'nın ikinci bölümüne, ikinci saat dilimine hoş geldiniz. Şarkılarımız, müziklerimizi, listelerimizi daha doğrusu öyle söyleyeyim, hazırlayan Ozi bugünkü şarkıları gönderirken bana, kendi tercih ettiği listeyi gönderirken, bizim için hazırladığı listeyi gönderirken Pop'un kraliçeleri başlığını atmış. Gerçekten de bu keyifli şarkılar içinde bu sabah saatinde gerçekten dinlemek çok zevkli, çok keyifli. Kendisine buradan çok çok teşekkürler ediyorum. Tatilde şu ara ama hani tatilde olmasına rağmen büyük bir disiplinle gerçekten önümüzdeki günlerin listelerinde hazırladı, bize gönderdi, bizi müziksiz bırakmadı. Ozi'nin tercihlerini dinliyoruz biz de bugün Pop'un kraliçeleri başlığı altında. Biz devam edelim programa. Önce hatırlatmalarımı tekrar edeyim izniniz olursa. Radyo Sputnik'in WhatsApp hattı 0505 171 66 56. Benimle doğrudan iletişim kurmak isterseniz de X ya da Instagram Güçlü Özgan birleşik ve küçük harfle Güçlü Özgan yazmanız yeterli. Şöyle sizlerden gelen mesajlara da baktım. Hem haber merkezine kulak verdim hem de o mesajları okumaya çaba gösterdim. İşte Kaşif Kozinoğlu'nun şüpheli ölümü üzerine konuşurken, o detayları size aktarırken bir FETÖ vurgusu da yapmıştım. FETÖ'den aranan, bir kırmızı bültenle aranan bir kişinin de bu kapsamda tutuklanması yönünde, gözaltına alınması yönünde bir kararı var savcılığın. Ama o kişi yurt dışında, zaten 2021 yılında alınan bir başka karar, bir başka savcılık kararı nedeniyle de kırmızı bülten çıkarılmıştı kendisiyle ilgili. Dinleyicimiz Ankara'dan Mustafa Bey, Mustafa Polat şöyle bir soru sormuş. Hani gerçekten şu an itibariyle FETÖ terör örgütü hala aktif mi? Ne kadar gücü var gibi. Tabii ki net olarak bu soruya bizlerin, gazetecilerin yanıt verebilmesine imkan yok ama şöyle bir yöntem izleyebiliriz. Beraber düşünelim bakalım gerçekten aktif mi, ya da şöyle söyleyelim, bir aktif olmak için, daha aktif hale gelebilmek için bir çabası var mı örgütün? Şöyle basit bir haber taraması yaptım Mustafa Bey'in bu sorusunu okuyunca. Daha yeni mesela, yani son dönem FETÖ'ye yönelik, Fethullahçı terör örgütüne yönelik operasyonlara, işte 31.08.2026 kaynağım TRT Haber'in internet sitesi. Diyor ki orada, deniyor ki daha doğrusu, Fethullahçı terör örgütünün güncel, dikkat, güncel faaliyetlere yönelik yürütülen soruşturmada gözaltına alınan 15 Temmuz darbe girişimini Akıncı üssünden yöneten örgütün Sözde Hava Kuvvetleri sorumlusu Kemal Batmaz'ın kızı Esma Batmaz'ın da aralarında bulunduğu iki kişi tutuklandı deniyor bir haberde. Bir başka haber, yine aynı kaynak TRT, hani devlet kanalıdır diye buradan sizlerle paylaşmak istiyorum. Onun tarihi ne zaman? O da 01.09.2026. Bakın ne deniyor haberin başlığında, biliyor musunuz? FETÖ'nün bilişim yapılanmasına operasyon, 10 şüpheli yakalandı. FETÖ'nün güncel, yine güncel bilişim yapılanması içerisinde faaliyet gösterdikleri tespit edilen ve gözaltı kararı verilen 13 kişiden özür dilerim, onunun Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen bu örgütsel faaliyetler ve haberleşme trafiğinin incelendiği, soruşturulduğu soruşturma kapsamında 13 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildiğini biz öğreniyoruz ki bu çalışmalara tabii ki Milli İstihbarat Teşkilatı ya da Ankara İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi'nin de katıldığı da yine aynı haberde aktarılıyor. Bir not daha aktarayım. Burkay Karatepe. Kimdi Burkay Karatepe? O gün darbe günü, terör örgütünün darbe gerçekleştirmeye çalıştığı gün, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a suikast düzenlemek için Marmaris'e giden, o ekipte yer alan kişi. Ve biliyorsunuz yakalanmıştı. Aradan 10 yıl geçtikten sonra Afyon'da yakalanmıştı. İşte kardeşinin, kızının kendisini saklanması için destek olduğu bilgisini sizlerle paylaşmıştım. Yine bir sahte kimlik, değil mi? Sahte kimlik çıkartmak bilmiyorum zordur diye düşünüyorum. Bunlarla yakalanmıştı. Daha işte 04.09.2026 haberin tarihini aktarıyorum size. Orada haberde deniyor ki Burkay Karatepe ile irtibatı belirlenen 10 şüpheli daha gözaltına alındı. Neyi anlatmaya çalışıyorum, neyi söylemeye çalışıyorum? Benim de görebildiğim kadarıyla işte Mustafa Polat Bey'in, Ankara'dan dinleyicimizin soruna bu haberlerle aslında yanıt vermek istedim. Çünkü belli ki örgütün hala böyle bir işleyen bir damarı var. Ve o damara işte operasyonların arka arkaya gerçekleştirildiğini daha yani en yeni 3 haberden bahsediyorum size. Hani hala aktif mi? Boyutunu bilemeyiz. Eskisi kadar bu yaşananlara örneğin ne demişti Akın Gürlek Yazıcıoğlu'nun şüpheli ölümüyle ilgili olarak direkt Bakan Akın Gürlek'in ifadesi tespitler FETÖ'yü gösteriyor. Hani o boyutta bir aktivite var mı? Yok görünen o ama bir şekilde yine örgütün üyeleri o kalıntıları da bir var olma çabası içerisinde. Bu sadece güncel yapılanmasına, terör örgütünün güncel yapılanmasına ilişkin savcılıklardan yapılan açıklamaları şöyle arka arkaya okuyunca bunu söyleyebiliriz. Yani hala aktif mi? Kısmen şöyle söyleyebiliriz. Aktif olma çabası içerisinde. Benim görebildiğim bu operasyonlarla birlikte işte bu operasyon, bu yaşananlarda onu zaten engellemek için ya da bu operasyonlarda bunu engellemek için yapılıyor. Umarım dinleyicimizin sorusunu da yanıtlamışımdır doğru şekilde. Simge biz devam edelim hadi.
3: Devlet kuruluşlarına sesleniyorum, ilgili devlet kuruluşlarına. Çünkü şurada bulunduğum yerden telefonla Ankara'ya gereken direktifleri verebilme olanağım yok. Acı da olsa bu gerçeği bilmek zorundayız. Onun için bütün devlet kuruluşlarını derhal bunlara bir çözüm bulmaya çağırıyorum.
2: Çocuklar, çocuklarımız, çocuk işçiler. Bu konuyu sık sık gündeme getiriyoruz. Gündemde tutmaya çaba gösteriyoruz. İSİK Meclisi'nin yine bir raporu 2023 Eylül'ü ile 2024 Ağustos arasını anlatan çalışan çocuk işçilerin durumunu anlatan ve maalesef elbette kayıpları da anlatan bir çalışma. O çalışmadan birkaç ayrıntı sizlerle paylaşmak istiyorum. 2023-2024 eğitim öğretim yılında bu mesleki eğitim biliyorsunuz yapısı içerisinde çocuklar çalışmaya yönlendiriliyorlar. Yani büyük çoğunluğu da biliyoruz yoksul çocuklar çalışmaya yönlendiriliyorlar. Hani şöyle açıklamaları hatırlıyorum ben. Kimindi mesela? MÜSİAD Başkanı'nın açıklamalarını hatırlıyorum. Hani okulda işte farklı dersler çocukların kafalarını karıştırıyor. Çocuklar o derslerden geçmek için, başarılı olmak için oraya motive oluyorlar. Çalışmıyorlar, çalışamıyorlar çocuklar gibi bir tuhaf bir eleştiriyi gündemine almıştı. Ben hep bu tip haberleri hatırlarken açıklamayı böyle hafızamdan bir geçiririm. Neyse devam edelim. İSİK diyor ki İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Meclisi 2023-2024 eğitim öğretim yılında en az tespit edilebilen 66 çocuk işçi hayatını kaybetti. Elbette mesleki eğitime değil bizim karşı oluşumuz. Çocuk işçiliğine karşıyız. Anlatmaya çalıştığımız şey bu. Bunları tartışırken, konuşurken de mesleki eğitim olmasın mı? Ya kim olmasın diyor. Tabii ki olsun. Tamam. İsteyenler orada, aileler, çocuklar. Böyle bir çocuğun tercihi o konuda hani ne kadar dikkate alınır alınmaz ama böyle bir politika yürütülebilir. Ama yani 2023-2024'te 66 çocuk hayatını kaybetti demiştim. Bir sonraki dönemde 2024-2025 eğitim öğretim yılında yine 72 çocuk işçinin hayatını kaybettiğini görüyoruz. Mesele dediğim gibi mesleki eğitime karşı duruş vesaire değil. Mesele çocuk işçiliğine bir şekilde karşı durmak. Daha ayrıntıları çok daha fazla detay da var. Klasik olarak aslına bakılırsa yani işçi ölümleri, iş cinayetlerini konuşurken de aynı sektörleri bir şekilde zikretmek mecburiyetinde kalıyoruz. Bakın ölümlerin oranları %33 servis kazası, %15 boğulma, zehirlenme ya da işte devamı ezilme. Tarım orman sektöründe mesela 20 çocuk hayatını kaybetmiş 2024-2025 eğitim öğretim dönemi içerisinde Eylül-Ağustos dönemlerinden bahsediyorum size. İnşaatta çalışan çocuklardan bahsediyoruz. İnşaat, yol işçiliği yapan 16 çocuk örneğin. Konaklama 10. Metal sanayinde çalışan 5. Ticarette çalışan, ticaretle de çalışan 4 yine çocuğun da hayatını kaybettiğini biz İş Sağlığı ve İş Güvenliği Meclisi'nin yaptığı bu çalışmadan öğreniyoruz. Eğitim dedik ya. Şimdi okullarda açılıyor değil mi? Bazı özel okullar zaten başladı. Devlet okulları da gelecek hafta ayın 14'ünde açılacaklar. Bakın bütçe meselesi. Hükümetin ki gerçekten de böyle. Ona da tamam. Hani en büyük payı biz milli eğitime aktarıyoruz deniyor ya bütçeden. Doğru ama o cümlenin bir de devamı var. En büyük pay evet milli eğitime gidiyor. Milli Eğitim Bakanlığı'na ama o bütçe eğitim kalitesini düzeltecek, eğitim kalitesini geliştirecek noktalara mı harcanıyor? Hayır, büyük bir bölümü maaşlara, sigorta giderlerine vesaireye gidiyor. Benim yıllardır gördüğüm, yıllardır okuduğum haberler, raporlar bunu bir şekilde gösteriyor. Yani şimdi 2027 yılı içinde verilmesi öngörülen merkezi bütçeden milli eğitime ayrılacak paylar da bu orta vadeli plan OVP açıklandı ya. Orla ilgili işte detayları sizlerle paylaşmıştım. 2027 yılı için teklif edilmesi planlanan bütçe 2 trilyon 458 milyar lira olarak belirlenmiş. 2014 yılında bütçenin %13'ü neredeyse, bakın 2014'te bütçenin %13'ü 12.8'i milli eğitime ayrılırken, milli eğitime ayrılırken, milli eğitim bütçesi olarak bütçe ayrılırken 2027 yılına geldiğimizde bu oranın %10'a neredeyse gerilediğini görüyoruz. Mesele zaten %9.8'e gerilediğini görüyoruz. İşte anlatmaya çalıştığımızda bu. Bu standartların, dünya standartlarının da altında bir rakam olarak bunu değerlendiriyor uzmanlar da. Hani mesele ne kadar bütçe, trilyonluk bütçelerden bahsediyoruz. Hani konuşunca böyle dolu dolu bir şekilde söyleniyor değil mi, trilyonlar, ama nereye harcanıyor, nasıl harcanıyor, bunu bir konuşmak gerekiyor herhalde diye düşünüyorum. O yüzden bu ayrıntıyı, hazır okullarda açılacakken, hazır biz de okullarda yine hijyen meselesini konuşurken, yine okullarda çocuklarımıza bir öğün ücretsiz yemek meselesini hala çözememişken bunları hatırlatmak istedim. Ama bunlar çözülmezken nelerle uğraşılıyor mesela, hangi konularda öğretmenlerin kıyafetleriyle, giyimleriyle, kuşamlarıyla uğraşılıyor. Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin bu konuyla ilgili biliyorsunuz bir genelge yayınlandı ve önlük zorunluluğu getirildi öğretmenlerimize. Biz dedi sadece devlet memuru olarak, kamu personeli olarak öğretmen arkadaşlarımızın toplumsal rollerine uygun olan, bu rolün sınırları nasıl belirleniyor, o rolün kendisi nasıl belirleniyor, ayrı bir tartışma meselesi, itibarlarını zedelemeyecek, öğretmenlerimizin itibarlarını zedelemeyecek şekilde diyor, giyinmelerini, o giyimin şekline şemaline nasıl karar veriliyor, o da ayrı bir tartışma konusu. Bu şekilde giyinen nadir bir iki örneğinde öğretmen arkadaşlarımızın itibarına zarar vermemesi için bir tedbir aldık. Bu şekilde dediği de işte hani giyim kuşamı biliyorsunuz çok konuşuldu. Bu tartışmalar başlayınca öğretmenlerimizi böyle sosyal medyanın içine atıverdik bir anda. Öğretmenlerle ilgili, öğretmenlerin giyimleriyle, kuşamlarıyla ilgili orada yapılan acımasız paylaşımları, çok sert acımasız paylaşımları da gördük hep beraber. İşte şimdi korumak için neydi, ne demişti Sayın Bakan? İtibarlarını zedelemeyecek şekilde giyinmelerinden bahsediyor öğretmenlerimizin. Bir düzenlemeye gittik işte, kumaşından cebine kadar, o önlüklerin uzunluğuna, dikiş ipliğine, gramajına kadar pek çok ayrıntı paylaşıldı. Bakın yeni düzenlemeyle öğretmen önlüklerinin sadece görünümü değil, kumaşın içeriği ne kadar çok detaya dikkat edebiliyor değil mi kamu istediği zaman, gramajına, önlüğün gramajına, dikiş ipliğine, ceplerinin konumuna kadar bütün ayrıntılar orada yer almış. Peki ne konuşulmuyor mesela? Tamam, öğretmenlere önlük neydi? İtibarlarını korumak önlük meselesinde böyle net standartlar belirlenmiş. Peki mesela başka konularda standartlar belirlense iyi olmaz mı? Mesela birkaç başlık sizle paylaşacağım. Bir liste paylaşacağım sizlerle. Okul öncesi öğretmenleri oradan başlayalım. Okul öncesinden başlayalım. Okul öncesi öğretmenlerin mesela teneffüs ve dinlenme sorunu duruyor mu ortada? Duruyor. Asgari ücretin dahi altında ücret alan ücretli öğretmenlik sorunu ortada mı? Evet. Kalabalık öğrencili sınıflar, okulların güvenlik sorunu, bu meseleler ortada duruyor mu? Duruyor. Bu bir öğün öğrencilere bir öğün ücretsiz yemek meselesi ortada duruyor mu? Duruyor. Mülakat hataları, hatırlayınız konuştuk onları da, ya da atanmayan öğretmen sorunu ortada mı? Ortada. Özel okul öğretmenlerinin düşük ücret ve güvence sorunu çözülebildi mi? Hala çözülemedi. Yine öğretmenlerin maaş, ek ders, ücret düşüklüğü sorunu çözüldü mü? Çözülmedi. Emeklilik peki? Dedim işte okul öncesi öğretmenlerden başlayalım. Gelelim emekliliğe. Emekli olunca bütün toplum gibi düşük maaş sorunu öğretmenlerimizin devam ediyor mu? Ediyor. Hizmet puanına göre atanma sorunu, bu çözülebildi mi? Hala çözülemedi mesela. Ya da zorunlu bölgelerdeki öğretmenlerin mesela başka illere tayin olamama meselesi çözülebildi mi? Hayır, çözülemedi. Ama biz neyle uğraşıyoruz? Mesela öğretmenlerimizin itibarlarını zedelemeyecek önlüğün nesiydi? Kumaşından, gramajından, dikiş ipliğinin çeşidinden, ceplerinin konumundan, konumuyla uğraşıyoruz. Bunları bir şekilde dert ediyoruz. Enteresan. Bu arada Abbas Güçlü eğitim demişken, bu konular tartışılırken bir paylaşım yaptı sosyal medya hesabı üzerinden. Hani onu sizlere, onun detayını sizlere aktarmak istiyorum. Dedi ki, sorusu şu: Milli Eğitim Bakanlığı bu konuda ne düşünüyor ve bu noktaya nasıl gelindi? Soru şu: konu okullarda artan şiddet, akran zorbalığı ve suça karışan çocuklar meselesi. Bir anketten, Türk Eğitim Sen'in yaptığı bir anketin sonuçlarını paylaşmış Abbas Güçlü. O enteresan. Bakın, ankete katılan öğretmenlerimize sorulmuş: akran zorbalığına tanık oluyor musunuz diye. %90'ı, %89.4'ü, öyle tam olarak ifade edeyim, evet demiş, akran zorbalığına tanık oluyorum. Okulunda suça karışan çocuk, okulunuzda çocuk suça karışan çocuk var mı sorusuna %23.9'u evet yanıtını vermiş. Sosyal medya içeriklerinin şiddete yönlendirdiğini düşünüyor musunuz diye sorulduğunda öğretmenlerimize %82.6'sı evet yanıtını vermiş. Çeteleşmenin şiddet davranışlarında etkili bir faktör olduğunu düşünüyor musunuz sorusuna %81'i öğretmenlerimizin evet yanıtını vermiş. Ailede suç geçmişi bulunmasının suça yönelmede etkisini dikkat çekiyor mu bu mesele diye sorulduğunda %56'sı yine aynı şekilde evet yanıtını vermiş. İşte Abbas Güçlü de diyor ki, sınıfta kalmanın kaldırılması, 12 yıllık zorunlu temel eğitimdeki yanlış yönlendirmelerin bu duruma gelmemizde bir etkisi oldu mu? Bir önlem almayı düşünüyor musunuz? Ne okulda ne işte olmayan öğrenciler neredeler? Okulda huzur cezayla mı sağlanır yoksa ilgiyle mi sağlanır diye de, hani ülkemizde, yani nasıl tanımlayalım, eğitim deyince eğitim sorunları ya da eğitim sorunları nasıl çözülür, çözülebilir diye düşündüğümüzde, sorduğumuzda, bizim de sık sık konuk alıp aynen birebir yüzüne de sorduğumuz kişi kim? Abbas Güçlü. İşte Abbas Güçlü de bu konudaki aklındaki soruları Eğitim Bakanlığı'na yönlendirmiş. Yanıtlanır mı? Göreceğiz hep beraber. O yanıtlar gelirse, her zaman bunu söylüyorum, sizlerle de paylaşacağız diyelim ve bir kısa araya gideceğim. O aradan sonra MHP'nin bir önerisi, 11 maddelik bir Türkiye'nin nüfus vizyonu raporu, ya da içinde öneriler de var. O öneriyi konuşacağız. Politikalarla, bu tip politikalarla bu sorun çözülür mü? O sorunun da yanıtını hep beraber arayacağız.
1: Güçlü Özgen'le Yeri ve Zamanı kısa bir aranın ardından devam edecek.

0: Üçlü Özkan'la Geri ve Zamanı devam ediyor.
1: Radyo Sputnik'tesiniz. Geri ve Zamanı'nın son bölümündeyiz. Müzik arasına gitmeden önce de söyledim. Bu konuyu biraz böyle kısaca geçmek istiyorum. Arkasından dünyada neler oluyor, neler bitiyor? Bir o sorunun yanıtını verelim. O bölümle devam edelim. Milliyetçi Hareket Partisi'nden bir açıklama geldi. O benim dikkatimi çekti. Dün itibariyle Türkiye'nin nüfus vizyonu raporu. Bu böyle bir başlık var. Genel Başkan Yardımcısı Özgür Bayraktar kendi sosyal medya hesabı üzerinden bir paylaşım yaptı ve burada hazırladıkları raporu, bu raporu da işte Genel Başkan Bahçeli'ye sunduklarından bahsetti. Orada neler var? İşte hani annelik sigortası, uzun vadeli sigorta kapsamına alınması örneğin, işte üçüncü çocuktan itibaren devreye giren ve çocuk sayısıyla orantılı bitan eğitim ve gıda ödeneği uygulaması. Mesela bunlar gündemde. Yine 3 ve daha fazla çocuk sahibi ailelere bir defaya mahsus 0 faizle uzun vadeli konut ya da taşıt kredisi verilmeli. Yine işte 3 çocuk vurgusu yapılan pek çok başlık var burada. İşte esnek ve uzaktan çalışma modelleri anneler için kalıcı ve uygulanabilir hale gelmeli gibi. Kimilerine, bazı maddelerine de katıldığım ya da işte sağlıklı ve güvenli çocuk bezi ve maması üretilerek ailelere ihtiyacı olan yardımların ücretsiz şekilde verilmesi, mesela bunlar başlıklar arasında. Geçtiğimiz günlerde, şimdi ben bu haberi okuyunca şu aklıma geldi. Birkaç gündür haber listemdeydi, size aktarma zamanım olmadı. Aile Bakanlığı'ndan da şöyle bir bilgi geldi. Aile ve Nüfus 10 Yılı Vizyon Belgesi. Şimdi bu konularda işte böyle raporlar, belgeler açıklanıyor. İşte ne deniyor? Aile ve nüfus yapısındaki değişimlerin kök nedenleri analiz edilecek. Birey, çok teknik detaylı böyle bir açıklama. Birey, aile ve toplumsal refah üzerindeki sonuçları incelenecek. Daha inceleme aşamasında Aile Bakanlığı. Biliyorsunuz bu üç çocuk ya da işte nüfusun azalıyor olmasıyla ilgili, nüfusun geriliyor ya da yaşlanıyor olmasıyla ilgili bir endişe var. Ki haklı bir endişe, buna da itirazım yok, ama bunlarla mı, mesela bu önerilerle mi bu mesele tartışılacak, yoksa diğer mesela sosyoekonomik nedenler hiç tartışılmayacak mı? Bunlar, bu gerçekler ya da bu gerekçeler üzerine bu meselenin konuşulması gerekmiyor mu? Yani nüfus politikaları, gerçekten uygulanan bu tip nüfus politikaları sorunun çözümüne ne kadar katkı sunuyor diye de ben düşünüyorum. Aslına bakılırsa asıl mesele burada ortaya çıkan asıl gerçeklik, yani ekonomik gerçeklikler eğer göz ardı edilirse, bunlar üzerinde düşünülmezse, görünmeyen o ağır fatura, toplumun, yurttaşların sırtındaki bu ağır fatura görmezden gelinirse, demografik gerileme ya da bununla ilgili alınacak önlemler aslında sıradan, basit bir ertelemenin ötesinde hiçbir karşılığı olmaz. Bakın, kreş ve bakım giderlerinin yüksekliği, barınma krizinin getirdiği kira yükü, tabii ki eğitim masraflarındaki astronomik artışlardan bahsediyoruz. İşte TÜİK açıkladı geçtiğimiz günlerde enflasyon verilerini. Neydi Ağustos'ta? En çok fiyatları artan yine eğitim harcamaları olmuştu. Şimdi bunları görünce genç çiftler, onların evliliği ya da çocuk yapması teşvik edilmeye çalışılıyor değil mi? O genç çiftlerin evlenmeme ya da en iyi ihtimalle tek çocukta kalma kararı nasıl değiştirecek? Bunlarda bir eğer değişiklik olmazsa, yani bakım emeği mi mesela, bak değil mi, ya da kadın istihdam ikilemi, bu ikilemin bir şekilde çözülmemesi, buna yönelik sosyal politikaların, ama böyle çok köklü sosyal politikalardan bahsediyorum, bunlar bir şekilde eğer uygulanmazsa nasıl olacak da ortaya çıkacak çözümler hayata geçirilecek? Ya da şu görülmüyor mu mesela, yapılan analizlere bakıyorum, yapılan anketlere bakıyorum, orada hep alttan alta şöyle bir tablo var. İktidarın özellikle genç kuşağın beklentilerini karşılamakta yeni politikalar, yani bir sosyokültürel değişim yaşanıyor. Bunu siyasetten ayrı düşünemeyiz. Bu değişimi iktidar ne kadar yakalayabiliyor ve işte bu değişime uygun politikaları üretebiliyor mu? Ya da mesela bunu sadece sosyokültürel bir erozyon olarak görüp, değil mi, İşte çocuklar, gençler kötüye gidiyor. Hayır, çocuklar, gençler, evet tamam sorunlar var. Bu sorunların nedenlerini de konuşuyoruz ama ya merak etmeyin. Yani biz de, yani kendimi de artık biraz hani 50 yaşında olduğum için o sınıfa koyabilirim ama bizden genç olan arkadaşlar, bakıyorum çevreme. Yani büyük çoğunluk öyle değil bu arada. Büyük çoğunluk öyle tarif edildiği gibi bir kültürel erozyon vesaire, ahlaki erozyon yaşadığını, o örnekler yok mu? Elbette var ama bir yanlış okuma da var bununla ilgili olarak. Sadece bu erozyonu yavaşlatacak ya da geriye çevirecek politikalar uygulamaya çalışmak sorunu ne kadar çözer ya da nasıl çözer, bu da ayrı bir tartışma konusu. Yani ucuz ve nitelikli bir kamusal, mesela çocuklardan bahsediyoruz değil mi? Nüfustan bahsediyoruz. Ucuz ya da nitelikli kamusal kreş ağı kurulamayacaksa. Çünkü neden? Kreşlerin artmaması kadınların eve mahkum olması anlamına geliyor. Bir şekilde bu politikaların neden ve nasıl izlendiğini ya da nasıl bu politikalara karar verildiğinde görüyoruz. Hangi motivasyonla karar verildiğini görüyoruz. Sadece bu mu? Hayır. İşte gençler evlensin deniyor değil mi? Teşvikler veriliyor. Peki o teşvikler bir kereye mahsus veriliyor. Peki asıl mesele ne? Süreklilik. Bunun görülmesi gerekiyor. Gençlerin istihdamda güvenceli yer alması sağlanmayacaksa mesela nasıl olacak da çözülecek bu sorun diye insan tabii ki soruyor. Sadece bu mu? Hayır, bir konu daha var. Sadece gençlerin, yeni evlilerin sorunu değil elbette. Toplumun büyük bölümünün benim görebildiğim kadarıyla önemli bir sorunu, o da ne? Barınma ve temel ihtiyaçlardaki pahalılık. Bu pahalılığın durdurulması gerekiyor. Yoksa işte neydi? Vizyon belgeleri, işte Türkiye nüfus vizyonu raporuydu mesela MHP'ninki, ya da Aile Bakanlığı'nın hazırladığı aile ve nüfus 10 yılı vizyon belgesi, şu an hazırlık çalışmaları devam ediyormuş. Hani hazır bu çalışmalar yapılırken biz de naçizane buradan işte her gün Türkiye'nin gündemini beraber konuşuyoruz değil mi? Ne var ne yok, bırakın konuşmayı, program bitiyor, ondan sonra beraber yaşamaya devam ediyoruz. Ülkedeki gerçekliği yaşamaya devam ediyoruz. Bu gerçeklik yaşanırken de elbette bazı tecrübeler ediniyoruz. Neyiz çünkü biz? Bizler profesyonel Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarıyız ve işte bu tecrübelerimizden de karar alıcılarımızın, karar vericilerimizin, bizler adına mecliste, bakanlık binalarında, Beştepe'de değil mi çalışan ve bu konuda ne yapabiliriz, Türkiye için daha iyi ne yapabiliriz diye, siyaset öyleydi değil mi? Siyaset böyle bir şey çünkü bizim bildiğimiz kadarıyla. Bu konuda akıl fikir yürüten yetkililere, karar alıcılara, karar vericilere de bir şekilde sesimiz ulaşsın istiyoruz. Benim burada konuşma fırsatım olduğu için hani ben buradan aktarıyorum. Bilmiyorum bu anlattıklarıma da bu düşüncelerime de katılıyor musunuz? Bu arada Simget, bir telefon bağlantımız olacaktı ama nedir durum? Onu da bana kulağıma söylersen ben ona göre haberlerime devam edeceğim. Peki şöyle yapalım. Dünyada neler olup bitiyor? Bir o bölüme yavaş yavaş o bölüme de geçelim. Söylemiştim ya size, CHP ve İYİ Parti, düzeltiyorum, Yeni Parti bir ortaklığa gitmişti Üsküdar'da ki belediye başkan vekili seçimiyle ilgili olarak son durumu öğreneceğiz. Belediyenin önüne gideceğiz. Kim hattımızda? Milletvekili, İstanbul Milletvekili Suat Özçağdaş telefon hattımızda. Merhabalar Suat Bey.
2: Merhabalar Güçlü Bey, iyi yayınlar diliyorum.
1: Teşekkür ederim. Son durum nedir? Çünkü biz alışkınız hani polis vesaire, öyle bir gerginlik var mı yok mu? Nedir durum, bir anlatabilir misiniz?
2: Öncelikle? Son durum şu, belediye meclisimizde sabah yapılan bir operasyon yok. Biliyorsunuz sabah saatlerinde sayı eksiltme süreci yaşandı sürekli olarak Üsküdar'da. Şu an itibariyle 21 meclisimizle beraber ilk belediyemize doğru gidiyoruz şu anda. Ve seçime geçeceğiz.
1: 21'e 21'lik bir eşitlik var değil mi? Yani CHP ile bir ortaklık kararı alındı, bu doğru mu? Böyle bir açıklama
2: yani
1: vardı.
2: Burada hiç o konu gündemde değil. Tam olarak 21 arkadaşımızın tamamı hep birlikte 2024-31 Mart seçimlerinde Sinem Dedetaş'ın listesinde olan tüm arkadaşlarımız bir ve bütün olarak bir aradayız. O konu bile değil burada şu anda bizim açımızdan.
1: Anladım. Peki bir son bir not daha. Özgür Çelik'in bir açıklaması vardı. Biliyorum yoğunsunuz. 4 yani CHP'den AK Parti'ye geçen 4 meclis üyesinin şehir dışına çıkarıldığı gibi bir iddiaydı. Buna dair bir bilginiz var mı?
2: Maalesef. Şehir dışında başlarında devletin polisi konulmuş. Böyle 80'li yıllarda böyle futbolcu kaçırma işleri olurdu Türkiye'de. Otellere falan kaçırılırlardı. Maalesef aynısını burada yaşıyoruz. Böyle bir kötü tabloyla karşı karşıyayız. Burada biliyorsunuz arka arkaya operasyonlar yapıldı. Önce 4
1: evet, evet.
2: çağrıldı. İkisi şu an itibariyle tutuklu. Bu arada tutuklu arkadaşlarımızın gelip oy kullanması gerekir. Çünkü onların yasal hakkı. Bu konuda talepte bulunduk. Cumhuriyet Başsavcılıklarına ve valiliğe. Onun uygulanmasını bekliyoruz. Dolayısıyla iki arkadaşımızın gelip burada bugün oy kullanması gerekir. Onların yasal hakları bu. Bir tür esir edilmiş durumdalar. Amine Cansu Çelik ve Ekrem Baki arkadaşlarımız. Dolayısıyla bunların hepsi yaşanan süreçler şu an itibariyle.
1: Tamam tamam. Çok çok teşekkür ediyorum. Yoğunsunuz biliyorum. Çok sorun var ama
2: ederim.
1: Sonrasında konuşacağız sizinle.
2: Bir
1: kolaylıklar
2: şey
1: diliyorum.
2: Tabii. Tek bir şey ekleyeyim.
1: Tabii buyurun.
2: Belediye seçimlerinde böyle bir abluka uygulanmış durumda. Sadece milletvekillerinin girebileceği söylendi. Oysa Türkiye'de Cumhurbaşkanlığı seçimleri yapılıyor. Yurttaşlar oylarını veriyorlar. İçeride sayımı izliyorlar. Yani bakın sandık görevlilerinin dışındaki insanlar da izliyorlar. Bütün halka açıktır biliyorsunuz sayım süreci.
1: Tabii.
2: Cumhurbaşkanlığı seçimleri böyle, belediye başkanlığı seçimleri böyle, milletvekili seçimleri böyle, muhtar seçimleri böyle. Maalesef Üsküdar tamamen abluka altına alınmış durumda. Bu tabii iktidar açısından büyük bir skandal. Gözleri dönmüş gibi tedbirler alınıyor. Ama 21 arkadaşımızla beraber bunun üstünden geleceğiz.
1: Tamam, biz de takip edeceğiz. Bundan sonraki süreçte de yine sizi misafir etmek isteriz. Kolaylıklar diliyorum size.
2: Ben teşekkür ederim. İyi yayınlar diliyorum.
1: Sağolunuz. Üsküdar'daki seçimler gerçekten enteresan bir tablo ortada. Belediye başkan vekili seçiminden bahsediyoruz. Sinan Dedaç'ın önce gözaltına alınması, sonrasında tutuklanmasından sonra görevden uzaklaştırıldı kendisi biliyorsunuz. İşte bir başkan vekili seçimi yapıldı. Sonra AK Parti tarafı meclisteki, belediye meclisteki AK Parti kanadı itiraz etti. Mahkemeden döndü bu karar, yani daha doğrusu bu seçim. Şimdi bugün işte yaklaşık bir yarım saat, bir saat içerisinde o seçimin de yeniden başlayacağını söyleyelim. Tabii bu arada ilginç bir tablo da ortaya çıktı. Söylediğimiz gibi 4 CHP'li meclis üyesi, belediye meclis üyesi geçtiğimiz hafta aldığı bir kararla Adalet ve Kalkınma Partisi'ne geçmişlerdi. Bir de iki belediye meclis üyesi yine geçtiğimiz hafta yapılan operasyonlar sonrası, yolsuzluk gerekçesiyle yapılan operasyonlar sonrası tutuklanmışlardı. Ama işte o iki ismin oy kullanamayacağını biz yani medyada yer alan haberlerde bunu gösteriyordu. Ama Suat Özçağdaş'ın verdiği bilgi, yani Yeni Parti İstanbul Milletvekili Suat Özçağdaş'ın az önce verdiği bilgi dikkat çekici. Savcılığa bir itirazda bulunduklarını söyledi. Bu iki tutuklu ismin oy kullanabileceğini, şu an itibariyle oy kullanabileceğini, ama tabii gerekli izinler çıkarsa, eğer bu iki isim oy kullanırlarsa önemli. Neden? Şöyle söyleyeyim, dengeler açısından önemli. Çünkü Cumhur İttifakı'nın 21 temsilcisi var Üsküdar'da, Üsküdar Belediye Meclisi'nde. CHP ve Yeni Parti'nin yine toplamda şu an itibariyle, o son işte gözaltılar ve transferler sonrasında 21'e 21'lik bir eşitlik söz konusu. Bu açıdan dediğim gibi bir oyun bile çok önemli olduğunu orada, yani Üsküdar'da belediye Yeni Parti'de mi, yani CHP tarafında mı kalacak, yoksa yani o kanatta mı kalacak, yoksa AK Parti ya da Cumhur İttifakı kanadına mı geçecek, işte bu dengeler açısından bir oyun bile önemli oldu. Bir gün, bir seçim, ilginç gelişmelere bugün itibariyle tanıklık edecekmişiz gibi. Bu da bir iddiaydı. Özgür Çelik'in Yeni Parti İl Başkanı, İstanbul İl Başkanı'nın bir iddiasıydı. Programın en başından beri bizimle olan dinleyicilerimiz hatırlayacaklardır. İddia olarak vermiştim ben bu haberi. Bu 4 CHP'den AK Parti'ye geçen 4 ismin şu an itibariyle şehir dışına çıkartıldığı yönünde, hani aileleriyle de görüştürülmediği gibi, hani muhtemelen bir etkileşim olmasın, bir ikna ya da bir tepki olmasın diye benim anlayabildiğim kadarıyla Suat Özçağdaş da işte az önce bunu doğruladı. Kendileri dedi dün şehir dışına çıkartıldı, işte bugün herhalde oylama içinde yine Üsküdar Belediyesi'nin belediye meclisinin toplantı salonuna geleceklerdir. Tabii yani programın başında da söyledim, tekrar edeyim ben bunu. Bu 4 isimle ilgili gerçekten böyle bir durum var mı yok mu? Herhalde ya bugün seçimden önce ya da seçimden sonra da buna dair başlıkları, buna dair detayları ya da soruları yanıtlarlar diye düşünüyorum. Hepsi işte seçilmiş, halkın oylarıyla seçilmiş belediye meclis üyeleridir. Onlar dolayısıyla halkın ya da onlar adına gazetecilerin sorduğu soruları da yanıtlayacaklardır diye tahmin ediyorum. Son 4-5 dakikam şöyle dünyada neler oluyor neler bitiyor hızlıca dilerseniz onları sizlerle paylaşayım. Donald Trump, Trump'lığını yapmaya devam ediyor. İlginç bir paylaşım yaptı dün sosyal medya hesabı üzerinden. Şöyle söyleyeyim, aralarında yani rüyasını herhalde öyle rüyalar görüyor anlayabildiğim kadarıyla. Gerçi o rüyalarını basın toplantılarında ya da ülke liderleriyle konuşurken de dile getiriyor. Neden bahsediyorum? O paylaşımında Kanada, Meksika, Küba, Grönland ve bazı Karayip ülkelerinde bulunduğu çok sayıda ülkeyi Amerikan bayrağını renkleriyle gösteren bir harita paylaştı. Yani aslında şunu söylemeye çalışıyor. Hani kuzey yarım kürede bu kıtada ne varsa kuzey tarafında her şey benim demek istiyor anlayabildiğim kadarıyla. Bu mesajı vermiş kendisi. Ama çok iyi gidiyor mu işler Trump açısından? Doğrusunu söylemek gerekirse biliyorsunuz Kasım'da bir ara seçim gerçekleşecek Amerika Birleşik Devletleri'nde. Gallup şirketinin bir PR şirketi, bir araştırma şirketi biliyorsunuz. 3000'den fazla kişiyle yaptığı bir çalışma. Hani seçim tercihleriniz nedir, ne değildir diye bir soru yöneltildiğinde çok ciddi şekilde cumhuriyetçilerden demokratlara bir oy kayış kayması. Evet, bir blok var, değişmeyecek bir blok var elbette ama hani arada o değişebilen oylar bir şekilde demokratların yükselişte olduğunu da söyleyebiliriz. Mesela Ocak 25'ten beri kendini cumhuriyetçi olarak tanımlayanın oranı %25'ten %27'den düzeltiyorum %25'e kadar gerilemiş durumda. Yine söylediğim gibi işte farklı boyutlarıyla Cumhuriyetçi Parti'ye yönelimin son dönem itibariyle azaldığı bilgisini de aktaralım sizlere. İran Sağlık Bakanlığı'ndan Amerika demişken onu da söyleyelim. Şu an itibariyle gerilim bölgede nispeten yavaş azalmış gibi görünse de mesela İran Sağlık Bakanlığı'ndan benim dikkatimi çeken bir veri açıklama, resmi açıklamaları bu konularda dikkate almayı tercih ederim. Dedikodulardan daha önemlidir, daha işe yarar. Amerika Birleşik Devletleri biliyorsunuz 30 Ağustos ve 2 Eylül tarihleri arasında ülke İran'a saldırılar düzenlemişti. İşte o saldırıların bilançosunu açıkladı İran Sağlık Bakanlığı. Toplamda 18 kişinin hayatını kaybettiğini öğreniyoruz. Yaralılar 142 kişinin de yaralandığı bilgisi yine bakanlıktan paylaşılan biliyorsunuz. Bender Abbas, Keşm Adası, Sirik bölgelerine bunların tamamı Boğaz'ın güvenliği açısından son derece Hürmüz'ün güvenliği açısından çok kritik noktalar. Aynı zamanda İran'ın petrol ve doğalgaz ticareti açısından da oldukça kritik bölgeler bunlar. O yüzden tam olarak buraları hedef almıştı kim? Amerika Birleşik Devletleri. Şöyle ya, şu haberi aktarmadan tamamlamayalım. İlginç bir şimdi otomotiv devi Volkswagen Almanya'nın Osnabrück kentinde ki bir fabrikasında önümüzdeki yıllar itibaren savunma sanayi ürünleri üretme kararı aldı. Diyeceksiniz ki bu Almanya'nın tercihidir ya da işte bir şirketin, küresel bir şirketin tercihidir diyebilirsiniz ama o silahlar kim için üretilecek? Şimdi şöyle söyleyeyim size, Volkswagen aşağı Saksonya eyaleti ve yine Tel Aviv merkezli bir yatırım şirketi Aurelius Capital tarafından bir açıklama geldi. Bu iki kurum tarafından bir açıklama geldi. Fabrikanın satışı için temel noktalar üzerinde anlaşıldığı, 2027'de otomobil üretiminin sona ermesinin ardından tesisin aşamalı olarak güvenlik ve savunma alanında tırnak içinde söylüyorum çözümler üretecek bir merkeze dönüştürüleceğini öğreniyoruz biz. Şöyle söyleyeyim dahası tabii çalışanlar işçi konseyinin açıklamaları var. O ayrı bir boyutu.

İsrail'le bir şekilde böyle net, açık silah üretimi konusunda bir işbirliğine gidiyor. Tabii burada şöyle açıklamalar geliyor. Mesela şirketten Rafael'in CEO'su açıklama geldi. Bugün Alman ortaklarımızla uzun vadeli ve bir endüstriyel ortaklık kuruyoruz. Amaç Almanya'yı ve Avrupa'yı koruyacak teknolojinin Almanya'da üretilmesi. İfade bu, benim gördüğüm ifade bu. Ama bir yandan da işte Rafael, dediğim gibi İsrail'in o savunma sistemi, değil mi? Çelik kubbe, demir kubbe, düzeltiyorum. Demir kubbe savunma sisteminin de üreticisi olan bir firma. Dolayısıyla benzer teknolojilerin benzer ülkeler tarafından ortaklaşa kullanılabileceğinin de bir sinyali olarak en azından ben buradan böyle okudum. Benim görebildiğim bu. Bitiriyoruz son 2 dakika. Hani normal yol, hava ve yol koşullarında iyi haberler, güzel haberlerle bitirmeye çaba gösteriyorum ama şöyle bir haber var, onu söyleyeyim size ve gerçekten içimin yağları eridi denir ya, tam olarak bu. Dünyada doğal olarak yalnızca Tunceli'de yetişen endemik dağ sarımsağını izinsiz söktüğü tespit edilen 3 kişiye kesilen para cezası. O kadar mutlu oldum ki, 2 milyon 97 bin lira idari para cezası kesilmiş. Dediğim gibi Tunceli'de yetişen endemik bir bitkiden bahsediyoruz. Sadece orada yaşıyor o canlı ve bu kişilere 2 milyon liralık bir ceza kesilmiş. Eline, o cezayı kesenin eline koluna sağlık diyelim ve güzel haberi buydu bugünün. Bitirelim bugünü de. Ne yaptık? 8 Eylül 2026 Salı'nın gündemini, gündemde öne çıkan başlıkları aklımız erdiğince, dilimiz döndüğünce aktarmaya çaba gösterdik. Bugün hani parantez içerisinde Üsküdar'da bir oradaki seçim gerçekten günün haberi olacak gibi görünüyor. Onu izlemenizi, onu tavsiye ederim. Enteresan bir seçim. 21'e 21'lik bir eşitlik var. Bakalım ne olacak? Bitiriyorum ben de. Programın hazırlanmasında ve size ulaşmasında emeği geçen teknik masadaki arkadaşım Simge Erten'e, editör arkadaşlarıma İrem Başköy'e, İknur Karadeniz'e çok ama çok çok teşekkür ediyorum. Ben yarın yine aynı saatte sabah 7'de burada olacağım. Yapabilir misiniz bilmiyorum ama o saate kadar dileğim aklınıza mukayyet olmanız.

0: Güçlü Özgen'le yeri ve zamanı bitti.
1: Konuşmanın, dinlemenin, anlamanın ve yorumlamanın şimdi yeri ve zamanı. Siyaset, diplomasi, ekonomi, spor. Dünya ve Türkiye'de olup bitenler. Günün başlıkları, yarına etkileri, nedenleri ve sonuçlarıyla yeri ve zamanında. Güçlü Özgan'la yeri ve zamanı hafta içi her sabah 7'de Radyo Sputnik'te.

0: Radyo Sputnik. Anlatılmayanları anlatıyoruz.
1: Mutlu günler, saatler 9'u gösteriyor. Haberleri aktarıyorum ben Selin Yazıcı. Önce özetler. Antalya ve Adana'da orman yangınlarıyla mücadele var. Cumhurbaşkanı Erdoğan kabine toplantısının ardından açıklamalarda bulundu. Üsküdar Belediyesi'nde başkan vekilin belirlenmesi için bugün seçime gidilecek. Ayrıntılar haberimizde olacak. Peş peşe yangın haberleri olacak bültenimizde. İlk olarak Antalya'dayız. Antalya'nın Aksu, Kepez ve Sik ilçelerinde gece saatlerinde çıkan orman yangınlarına müdahale sürüyor. Rüzgarın etkisiyle genişleyen alevleri söndürme çalışmalarına 3 uçak, 9 helikopter, 110 arazöz, 4 iş makinesi ve 610 personel katılıyor. Aksu'daki alevler Kepez'e sıçrarken bazı yollarda önlem amacıyla kapatıldı. Kuzey çevre yoluyla Antalya-Isparta karayolunun Antalya merkezden Kuzey çevre yoluna kadar uzanan bölümü tedbir amacıyla trafiğe kapatıldı. Serik'te ise evler tahliye edildi, 5 ev ve bazı seralar kullanılamaz hale geldi. Yangın ulaştığı bir evde bulunan ve dumandan etkilenen 3 kişi hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Antalya'nın Serik ilçesindeki yangına müdahale çalışmalarında bir de kaza yaşandı. Özel bir şirkete ait kepçe yangına müdahale sırasında şarampole devrildi. Kazada yaralanan kepçe sürücüsü hastaneye kaldırıldı. Ve maalesef bir yangınla mücadele haberi de Adana'dan geldi. Adana'nın Kozan ilçesi Doğan Alanı mahallesi kırsalında henüz bilinmeyen bir nedenle orman yangını çıktı. İhbar üzerine bölgeye Orman Bölge Müdürlüğü'ne bağlı ekiplerle söndürme helikopterleri yönlendirildi. Ekiplerin yangını havadan ve karadan müdahaleyle kontrol altına alma çalışmaları sürüyor. Ve şimdi düne döneceğiz. Cumhurbaşkanı Erdoğan kabine toplantısının ardından açıklamalarda bulundu. Erdoğan dış politikaya dair mesajında geçtiğimiz hafta Bişkek'te düzenlenen Şangay İşbirliği Teşkilatı zirvesine değindi. Zirve kapsamında başta Rusya lideri Putin'in de bulunduğu birçok devlet başkanıyla görüştüklerini anımsattı. Şangay İşbirliği Teşkilatı ile ilişkilerimizi geliştirmeye devam edeceğiz dedi.
2: Teşkilatın 1 Eylül tarihinde Bişkek'te icra edilen liderler zirvesine iştirak ederek bu irademizi teyit etmiş olduk. Zirve kapsamında ayrıca aralarında Rusya Devlet Başkanı Sayın Putin'in de bulunduğu birçok devlet hükümet başkanıyla görüşmelerimiz oldu. Birleşmiş Milletler'in tamamlayıcısı olarak gördüğümüz Şangay İşbirliği Teşkilatı ile münasebetlerimizi geliştirmeye devam edeceğiz.
1: Cumhurbaşkanı Erdoğan daha sonra konuşmasında peş peşe müjdeli haberleri vardı. Verdi, yarısı bizden projesinin süresinin 31 Aralık 2027 tarihine kadar uzattıklarını açıkladı.
2: Bu yıl sonu bitmesi planlanan yarısı bizden projemizin süresini 31 Aralık 2027 tarihine kadar uzatıyoruz. Gelecek yılda kentsel dönüşümden yararlanmak isteyen vatandaşlarımız yarısı bizden kampanyamızdan faydalanabilecekler. Hayırlı uğurlu olsun diyorum.
1: Cumhurbaşkanı Erdoğan, İstanbul'da 15 bin kiralık konut projesinde başvurularında 14 Eylül'de başlayacağını duyurdu.
2: İstanbul'da yapacağımız 100 bin sosyal konuta ek olarak 15 bin kiralık konutu da vatandaşlarımızla buluşturacağız. Kiralık konutlarımızla ilgili başvuruları 14 Eylül'de almaya başlıyoruz. İnşallah Ekim ayında ilk 1000 kiralık konutumuzu kurasını çekeceğiz. Evleri piyasa rayişlerinin altında kira bedelleriyle vatandaşlarımızın kullanımına sunacağız.
1: Feshedilen Gelecek Partisi'nin Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, Cumhurbaşkanı'na hakaret suçlamasıyla Ankara Adliyesi'ne gelerek şüpheli sıfatıyla ifade verdi. Adliye çıkışında gazetecilere açıklama yapan Davutoğlu, soruşturmaya konu olan sözlerinin arkasında olduğunu söyledi.
3: bu ülkeye Dışişleri Bakanı, Başbakan olarak hizmet etmiş bir devlet adamı olarak da ilk kez böyle bir uygulamanın devletin üst katında yaşanmış olmasını da hüzünle karşılıyorum. Siyasetten çekilme kararı almıştım. Bundan sonra da aynı ilke çerçevesinde ama inandığım doğrular çerçevesinde görüşlerimi beyan etmeye devam edeceğim. Benim hayatımı yönlendiren en önemli ilke emrolunduğun gibi dost doğru ol ilahi kelamının kendisidir. 11 Eylül 2021 tarihinde ve yaptığım o konuşmada bir provokatörün şeyi üzerine, sorusu üzerine dost doğru olmanın bir gereğiydi. O sözlerimin arkasındayım. Buradan milletime söz veriyorum. Bundan sonra da Rabbim ve milletim adına dost doğru olmaya devam edeceğim.
1: Üsküdar Belediyesi'nde başkan vekilinin belirlenmesi için bugün seçime gidilecek. İstanbul'da Üsküdar Belediyesi'nde başkan vekilinin belirlenmesi için cumartesi günü seçim yapılacaktı. Cumhur İttifakı'ndan 21 ve CHP'den yalnızca bir belediye meclisi üyesi salona gelmiş ve salt çoğunluk sağlanamamıştı. CHP sözcüsü Müslim Sarı, CHP ile yeni partinin ortak kararıyla seçime katılmadıklarını açıklamıştı. Oylamanın yapılabilmesi için 23 üyenin salonda yer alması gerekiyor. CHP ve Cumhur İttifakı'nın her ikisinin de belediye meclisinde 21'er koltuk sayısı bulunuyor. Spor. Trendyol Süper Lig'in 4. haftası dün akşam oynanan iki karşılaşmayla kapandı. Alınan sonuçlar hatırlatalım. Çaykur Rizespor 0, Corendon Alanyaspor 1, Göztepe 2, Gaziantep FK 4. UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 2026-2027 sezonu lig aşaması bugün ilk hafta maçlarıyla başlayacak. Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki en önemli organizasyonunun ilk haftasında 18 maç oynanacak. Turnuvadaki temsilcilerimizden Galatasaray yarın deplasmanda Portekiz'in Sporting takımına konuk olacak. Fenerbahçe ise 10 Eylül Perşembe günü sahasında İtalyan ekibi Roma'yı ağırlayacak. Ekonomi. Borsa İstanbul'da BIST endeksi günü %0,99 değer kazanarak 14.151 puandan tamamladı. İstanbul serbest piyasada dolar 48 lira 45 kuruş, euro 56 lira 38 kuruştan işlem görüyor. Kapalı çarşıda gram altının fiyatı 6.871 lira, çeyrek altın 11.220, tam altın 44.680, atı altın ise 45.474 lira. Yol durumu. İBB trafik yoğunluğu haritasına göre kentteki yoğunluk şu sıralarda %60'a ulaşmış durumda. Birçok ana arterde yoğun ve çok yoğun trafiğin olduğunu aktaralım. TEM'de Altınşehir Halkalı yönünde sağ şeritte bir trafik kazası görülüyor. Bir şerit trafiğe kapalı, bu bölgede yoğunluk var. Şile yolu Çamlık Madenler yönünde de sol şeritte bir trafik kazası var. Bir şerit trafiğe kapalı, şu sıralarda kazaya müdahale ediliyor. Bu bölgede de ciddi bir yoğunluk yaşanıyor. Karayolları Genel Müdürlüğü'nün yol durum bültenine bakacağız. İzmir Çevre Otoyolu'nun 6. Sanayi ve Limontepe kavşak kollarında 22 ila 05 saatleri arasında orta ve sol şeritler trafiğe kapatılıyor. Ulaşım diğer şeritlerden sürdürülüyor. Ankara Çevre Yolu'nun 2-4 kilometrelerinde Eskişehir istikametinde ulaşım Samsun istikametinden iki yönlü ve kontrollü gerçekleştiriliyor. Bursa İnegöl İl Sınırı yolunun 38-41 kilometrelerindeki Ankara-Bursa istikameti trafiğe kapatılarak ulaşıma diğer istikametten iki yönlü izin veriliyor. Ve bülten sonunda bir hatırlatmamız olacak. Amili kadın voleybol takımımız tarih yazmaya devam ediyor. Ay Yıldızlar İstanbul'da 2026 Sev Kadınlar Avrupa Şampiyonası finalinde İtalya'yı 3-2 mağlup ederek üst üste ikinci kez Avrupa'nın zirvesine çıktı. 2023'teki ilk Avrupa şampiyonluğunu kazanan Atatürk'ün kızlarının elde ettiği başarıları ve altın çağını anlattığımız haberimizi bültenimizin hemen ardından dinleyebilirsiniz. Haberleri aktardık, gelişmelerle tekrar birlikte olacağız.
0: Radyo Sputnik özel haber.
1: Filenin sultanları üst üste ikinci kez Avrupa şampiyonu. Trendyol 2026 SEV Avrupa Şampiyonası finalinde İtalya'yı 3-2 mağlup eden Amilli Kadın Voleybol takımı üst üste ikinci kez Avrupa şampiyonu oldu. Filenin Sultanları İstanbul'da oynanan final karşılaşmasının ardından altın madalyanın sahibi olurken şampiyonluk kupasını düzenlenen törenle aldı. Amilli Kadın Voleybol takımımız 2026 SEV Kadınlar Avrupa Voleybol Şampiyonası finalinde unutulmaz bir zafere imza attı. 6 Eylül 2026 Pazar akşamı İstanbul Sinan Erdem Spor Salonu'nda oynanan nefes kesici final mücadelesinde İtalya'yı 3-2 mağlup eden Filenin Sultanları 2023'ün ardından üst üste ikinci kez Avrupa'nın en büyüğü oldu. 12 bin coşkulu taraftarın önünde oynanan final mücadelesinde İtalya ilk seti 25-16 kazanarak öne geçti. İkinci sette oyuna ağırlığını koyan milliler seti 25-22 alarak durumu 1-1'e getirdi. Üçüncü seti 25-12 kazanan İtalya karşısında pes etmeyen Filenin Sultanları, dördüncü seti 25-21, karar setini ise 15-10 kazanarak muazzam bir geri dönüşe imza attı. Trendyol 2026 SEV Kadınlar Avrupa Şampiyonası finalinde İtalya'yı mağlup ederek zafere uzanan A Milli Kadın Voleybol takımımız bireysel ödülleri de topladı. Turnuvanın en değerli oyuncusu Türkiye'den Melisa Vargas seçildi. Vargas 2023'teki şampiyonluğun ardından da MVP ödülünü kazanmıştı. İstanbul'un ev sahipliği yaptığı final karşılaşmasının ardından şampiyonluk kupası için tören düzenlendi. Törene Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkınbak, Avrupa Voleybol Konfederasyonu Başkanı Roko Sikiriç ve Türkiye Voleybol Federasyonu Başkanı Mehmet Akif Üstündağ ile takımlar katıldı. Şampiyonayı zirvede tamamlayan Türkiye'ye kupasını SEV Başkanı Roko Sikiriç takdim etti. İkinci olan İtalya ile üçüncülüğü elde eden Sırbistan'a da madalyaları törende verildi. Turnuvanın rüya takımı da belli oldu. Rüya takımda şampiyon Türkiye'den Melisa Vargas, Derya Cebecioğlu, Zehra Güneş ve Gizem Örge yer aldı. İtalya'dan Alessia Orro ve Miram Silla, Sırbistan'dansa Hena Kurtagic rüya takımda kendilerine yer buldu. Rüya takımın baş antrenörlüğünü ise Amilli Kadın Voleybol takımımızı şampiyonluğa taşıyan Santarelli yaptı. Filenin Sultanları ile ilk Avrupa Şampiyonası maçına 17 Eylül 2005'te çıkan kaptanımız Eda Erdem ise madalya koleksiyonuna bir yenisini daha ekledi. Kaptan Eda Erdem maç sonunda şu açıklamaları yaptı.
4: Duygu, yani ben, biz bugün sadece bir şampiyonluk kazanmadık. Biz Cumhuriyet'in bize açtığı yolda Türk kadınlarının neler başarabileceğini bir kez daha gösterdik. Bizden önce yolu açanlar, bize inananlar ve bizden sonra gelecek olan tüm kız çocuklarına armağan olsun bu kupa. Türk kadını her zaman hayal etmeye, mücadele etmeye ve kazanmaya devam edecek. Bu kupa hepimizin, Avrupa'nın başkenti bugün İstanbul. Bugün Avrupa'nın başkenti İstanbul. Bu gurur hepimizin. Çok teşekkür ediyorum.
1: Türkiye A Milli Kadın Voleybol takımımız Avrupa'nın üst üste ikinci kez en büyüğü oldu. Filenin Sultanları başarılarına bir yenisini daha ekledi. Millilerimiz 2023 Dünya Kupası'nda Japonya'da oynanan elemeler grubundaki 7 maçın tamamını kazanmış ve 2024 Paris Olimpiyatları biletini namağlup lider olarak almıştı. 2023 Milletler Ligi'nde Çin'i 3-1 yenerek şampiyon olan millilerimiz dünya seviyesindeki ilk turnuva şampiyonluğunu elde etmişti. Filenin Sultanları bu başarıyla dünya sıralamasında ilk kez birinci sıraya yükselmişti. Millilerimizin ilk Avrupa şampiyonluğu ise 2023'te Brüksel'de gelmişti. Belçika'da oynanan finalde Sırbistan'ı 3-2 mağlup eden Filenin Sultanları tarihinde ilk kez Avrupa şampiyonu olmuştu. Millilerimiz olimpiyatlarda da derece elde etti. 2024'teki Paris Olimpiyat Oyunları'nda dördüncü olan Filenin Sultanları tarihin en iyi olimpiyat derecesini elde etmiş ve 2020 Tokyo Olimpiyatları'nda ise 5. sırada yer almıştı. Voleybolda altın çağın başladığı tarih olarak hatırlanan 2003'te millilerimiz tarihin ilk başarısına imza atmıştı. 2003'te Ankara'da oynanan Avrupa Şampiyonası'nda Polonya'ya kaybeden millilerimiz turnuvayı ikinci bitirerek tarihteki başarılarının ilk adımlarını atmıştı. Millilerimiz 2019'da yine Ankara'da oynanan Avrupa Şampiyonası'nda Sırbistan'a finalde kaybetmiş ve ikinci olmuştu. Filenin sultanlarının başarıları saymakla bitmiyor. Millilerimiz 2018 Milletler Ligi'nde ikinci, 2012 ve 2020'deki Grand Prix'lerde ise üçüncü olmuştu. Avrupa Şampiyonalarında iki altın madalyası bulunan millilerimiz bu turnuvada üç kez ikinci ve üç kez de üçüncü sırada tamamlayarak podyumda yer almıştı. Amili kadın voleybol takımımız 2026 Save Trendyol Kadınlar Avrupa Voleybol Şampiyonası'nda şampiyonluğa ulaşarak 2028 Los Angeles Olimpiyat Oyunları'na doğrudan katılma hakkı da kazandı. Milliler kadın voleybolunda Avrupa kıtasından orta kota alan ilk ülke oldu. Filenin sultanları üst üste üçüncü, toplamda dördüncü kez Olimpiyat Oyunları'nda ülkemizi temsil edecek. Amili kadın voleybol takımı İstanbul'da 12 bin taraftarın önünde oynanan 2026 Sev Kadınlar Avrupa Şampiyonası finalinde İtalya'yı 3-2 mağlup ederek üst üste ikinci kez Avrupa'nın zirvesine çıktı. 2023'teki tarihindeki ilk Avrupa şampiyonluğunu kazanan Filenin Sultanları böylece Avrupa'da üst üste ikinci kez şampiyon olurken dünya ve olimpiyatlarda elde ettiği başarıların ardından altın çağını sürdürdü. Yeni konu başlıklarıyla sizlerle olacağız. Radyo Sputnik'te kalın.
0: Radyo Sputnik özel haber.
5: Yeni yayın döneminde mikrofonlar daha güçlü. Türkiye'nin ve dünyanın nabzını tutan sesler her gün bu frekansta. Gündem burada. Başkent burada. Burada. Dünya burada. Burada. Türkiye konuşuyorsa biz buradayız. Hazırsanız yeni yayın dönemi başlıyor. Mustafa Hoş'la yol arkadaşı.
6: Gündem yoğun, yol uzun. Hakikatin izini sürmeye devam ediyor ve gerçeğin sesini yükseltiyoruz.
5: Ceyda Karan'la Eksen.
7: Dünya eksen değiştiriyor. Biz de eksende o değişimi dünya haritasının tamamından okuyoruz.
5: Zülfikar Doğan'la Ankara'dan haber var.
8: Ekonomi masada değil hayatta yaşanır. Türkiye ve dünya ekonomisini başkentten merkeze en yakın yerden anlatıyoruz.
5: Selin Yazıcı ve Serhat Ayan'la futbol saati.
1: 90 dakika bitmez, analiz burada başlar. Futbol saatinde top bizde. Haftanın spekülasyonu değil, oyunun kendisini konuşuyoruz.
5: Güçlü Özkan'la yeri ve zamanı.
9: Gündem nereye gidiyor, siyaset ne söylüyor? Haberin yeri burası, zamanı şimdi.
5: Okan Aslan'la gün ortası.
10: Öğlene müzik, sohbete sanat yakışır. Ünlü konuklarla kültür sanatın kalbine gün ortasında giriyoruz.
5: İsmet Özçelik'le Ankara Farkı.
11: Başkentte kapılar arkasında yaşananlar, gündemin ve siyasetin Ankara'dan görünen yüzünü konuşuyoruz.
5: Serhat Ayan'la Yeni Şeyler Rehberi.
12: Teknoloji her gün yeni bir kapı açıyor. Yapay zeka da bu kapıların en büyüğü olmaya aday.
5: Melis Elmen'le Çalışma Hayatım.
13: Çalışanın da emeklinin de sorusu aynı. Hakkım ne, yolum ne? Çalışma hayatınıza ve emekliğinize dair tüm sorularınızın cevabı Çalışma Hayatında.
5: Ceyhun Bozkurt'la Bölgenin Kalbi.
14: Gündem bazen yakında, bazen uzakta başlar. Etkisi her yerde hissedilir. Bölgenin Kalbinde Türkiye ve Dünya gündemini konuşuyoruz.
5: Serhat Sözen'le Gündem Dışı.
15: Bazen en iyi durak gündemin dışıdır. Gündemi kapatalım, kitabı açalım. Yazarlar ve yeni yeni kitaplarla gündem dışında buluşalım.
5: Fethi Yılmaz'la Yazı Yorum.
16: Tarihten bugüne, yazıdan yoruma. Basının ve siyasetin satır aralarını yazıyorum programında açıyoruz.
5: Yeni yayın döneminde buluşmak için tek frekans Radyo Sputnik. Daha çok ses, daha çok soru ve sadece gerçek. Frekansınızla oynamayın. Başlıyoruz.

0: Radyo Sputnik Özel Haber.
1: Dinleyeceğiniz içerik yapay zeka teknolojisi kullanılarak seslendirilmiştir.
2: Stanford Üniversitesi'nin de aralarında bulunduğu uluslararası araştırma ekibi, Asya'nın bazı bölgelerinde tüketilen deniz tulumlarında yüksek miktarda bulunan plazmalojen adlı yağ moleküllerinin yaşlanma üzerindeki etkisini araştırdı. Araştırmada yaşlı farelere plazmalojen verilmesinin ardından hayvanların öğrenme ve hafıza becerilerinde belirgin iyileşme görüldü. Farelerin beyinlerindeki sinir bağlantılarının güçlendiği ve tüylerinde de dikkat çekici değişimler meydana geldiği belirlendi. Araştırmacılar, yaşlı farelerin öğrenme ve hafıza yeteneklerini değerlendirmek için suyun altında gizlenmiş bir platformun yerini bulmalarını gerektiren bir test uyguladı. Plazmalojen verilen yaşlı fareler, 5 günlük eğitimin ardından platformu diğer yaşlı farelere kıyasla çok daha hızlı bulmaya başladı. Farelerin performanslarının genç farelere yaklaştığı görüldü. Hayvanların beyinlerinin incelenmesi sonucunda ise plazmalojen verilen farelerde sinir hücrelerinin birbiriyle iletişim kurmasını sağlayan bağlantıların daha fazla ve daha sağlıklı olduğu tespit edildi. Beyindeki iltihaplanmanın da önemli ölçüde azaldığı belirlendi. Plazmalojenin etkileri yalnızca beyinde görülmedi. Araştırmanın sorumlu yazarı Profesör Lei Fu, plazmalojen verilen yaşlı farelerde yeni, siyah, daha kalın ve parlak tüylerin çıktığını belirtti. Plazmalojen olarak adlandırılan yağ molekülleri insan vücudunda da doğal olarak bulunuyor. Bu moleküller özellikle beyin, kalp ve bağışıklık hücrelerinde yoğunlaşıyor, ancak seviyeleri yaş ilerledikçe azalıyor. Araştırmacılar, plazmalojenlerin beyinde sinir hücreleri ve bağlantılarının büyümesini destekleyen moleküllerin sayısını artırdığını belirledi. Bunun, yaşlanan beynin yeni bağlantılar oluşturmasına ve mevcut bağlantıları korumasına yardımcı olabileceği düşünülüyor. Bilim insanları, bağırsaklardaki mikroorganizmalar ile beyin arasındaki iletişimin de araştırmada görülen değişimlerde rol oynayabileceğini değerlendiriyor. Araştırmanın sonuçlarının şimdilik yalnızca farelere dayandığına dikkat çekiliyor. Bulgular, deniz tulumu tüketmenin veya plazmalojen takviyesi almanın insanlarda yaşlanmayı tersine çevireceği anlamına gelmiyor. Bunun ortaya konulabilmesi için insanlarda yapılacak yeni araçta ihtiyaç bulunuyor. Profesör Lei Fu, bulguların özellikle yaşlanmaya bağlı bilişsel gerileme açısından önemli olabileceğini belirterek, plazmalojen takviyelerinin nörodejenerasyonu durdurmak ve sinir sisteminin yenilenmesini desteklemek için potansiyel bir müdahale yöntemi olabileceğini ilk kez gösterdiklerini ifade etti. Uluslararası bir araştırma ekibi, deniz tulumlarında yüksek miktarda bulunan plazmalojen adlı yağ molekülünün yaşlı fareler üzerindeki etkilerini inceledi. Plazmalojen verilen farelerde öğrenme ve hafıza becerilerinin geliştiği, beyindeki sinir bağlantılarının güçlendiği ve daha koyu, kalın tüylerin yeniden çıktığı görüldü. Yeni konu başlıklarıyla sizlerle olacağız. Radyo Sputnik'te kalın.
1: Dinlediğiniz içerik yapay zeka teknolojisi kullanılarak seslendirilmiştir.
0: Radyo Sputnik Özel Haber. Radyo Sputnik.

0: Tarihte bugün.
1: Türkiye'nin yakın tarihine damga vurmuş bir isim. Halkın içinden gelen, makam odalarına sığmayan bir vali. Sıcaklığı, samimiyeti ve sıra dışı tavırlarıyla gönüllere kazınan bir devlet adamı. Recep Yazıcıoğlu. Onu bugün ölüm yıl dönümünde anıyoruz. 2 Haziran 1948'de Trabzon'un Köprübaşı ilçesinde dünyaya gelen Yazıcıoğlu, Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesini bitirdikten sonra devlet hizmetine adım attı. İlk görev yeri 1968'de Aydın'dı. Ardından yıllar boyunca Anadolu'nun farklı ilçelerinde kaymakamlık yaptı. 1984'te Tokat Valiliğine atandığında Türkiye'nin en genç valisi unvanını taşıyordu. Eğitim ve sağlık alanındaki çalışmalarıyla kısa sürede fark yarattı, yılın bürokratı seçildi. Tokatlıların gönlünde yer eden bu genç vali artık süper vali olarak anılmaya başlanmıştı. 1989'da yeniden Aydın'a döndü. Kentin tarım ve ekonomik potansiyelini değerlendirmek üzere çaba sarf eden Yazıcıoğlu, özellikle kent için önemli bir değer olan jeotermalin en iyi şekilde kullanılması için çalıştı. 1991'de geçtiği Erzincan'da tarihe geçen büyük sınavlardan birini verdi. 3 Mart 1992, Erzincan depremi. Binlerce binanın yıkıldığı, yaraların açıldığı o zor günlerde Recep Yazıcıoğlu, enkazın başında, halkın yanında, gecesini gündüzüne katarak çalışıyordu. Yalnızca bir vali değil, adeta bir aile büyüğüydü. Süper vali binlerce binanın ağır hasar gördüğü kentte yaşayanların yaralarının sarılmasında büyük emek harcadı. Vali Yazıcıoğlu 30 yıldır yapılamayan köprünün yapılmasına ön ayak olmasıyla bölge halkının büyük sevgisini kazandı. Yazıcıoğlu'nun bu konudaki çalışmaları dizi ve filmlerle romana da konu oldu. 1999'da Merkez Valiliği, ardından 2003'te Denizli Valiliği. Ancak yolculuğu çok erken, çok acı bir şekilde son buldu. 2 Eylül 2003'te Eskişehir-Ankara karayolunda geçirdiği trafik kazası Türkiye'yi yasa boğdu. 8 Eylül'de hayata veda eden süper vali 55 yaşındaydı. Ardında suikast iddiaları, milyonların gözyaşı ve asla unutulmayacak bir miras bıraktı. Cenazesi on binlerce kişinin katılımıyla Aydın'ın Söke ilçesinde toprağa verildi. Recep Yazıcıoğlu, sistemin kurallarını halkın sevgisiyle değiştiren bir devlet adamı. Halkıyla iç içe, halkının gönlünde ölümsüzleşen bir vali. Bugün onun adı okullarda, caddelerde, köprülerde ve hastanelerde yaşamaya devam ediyor. Bugün ölüm yıl dönümünde süper vali Recep Yazıcıoğlu'nu andık. Yeni konu başlıklarıyla sizlerle olmaya devam edeceğiz. Radyo Sputnik'te kalın.
0: Tarihte bugün. Haber bu frekansta. Çok seslilik bu frekansta. Gazeteciler bu frekansta. Kulağınız Radyo Sputnik'te olsun. Anlatılmayanları anlatıyoruz.

0: Radyo Sputnik özel haber.
1: Bilim insanları, geçmişte yaşamış olabilecek dünya dışı teknolojik uygarlıklardan kalan mikroskopik parçacıkların ay yüzeyinde bulunabileceğini düşünüyor. SETI Enstitüsü ve Birkbeck College, London Üniversitesi'nden araştırmacıların yürüttüğü çalışmada bu tür uygarlıkların zamanla aşınan yapılarından kopan parçaların uzayda yayılmış ve bir bölümünün Ay'a ulaşmış olabileceği öne sürüldü. Araştırmacılar, bu ihtimali test etmek için Ay yüzeyinden yaklaşık 1 metreküp toprağın inceleneceği yeni bir görev önerdi. Çalışmanın henüz hakem değerlendirmesi aşamasında olduğu belirtildi. Araştırmanın başındaki Lewis Pinault, galaksimizde geçmişte herhangi bir teknolojik uygarlık yaşadıysa, bu uygarlıklara ait parçacıkların bir miktarının Ay'a ulaşmış olmasının makul bir varsayım olduğunu söyledi. Ekip, mikron ölçeğindeki ve yaklaşık bir bakteri büyüklüğündeki varsayımsal kalıntılara, bu fikri 1990'larda ortaya atan Ukraynalı araştırmacı Alexey Arkhipov'a atıfla Arkhipov parçacıkları adını verdi. Bilim insanları ayrıca dünya dışı uygarlıkların gözetleme veya başka görevler amacıyla göndermiş olabileceği mikroskobik otonom makinelerin de bulunabileceğini değerlendirdi. Bu varsayımsal nesnelere ise 1960'larda otonom uzaylı sondaları fikrini ortaya atan fizikçi Ronald Bracewell'ın adı verilerek Bracewell parçacıkları denildi. Araştırmacılar, söz konusu parçaların galaksi boyunca nasıl yayılabileceğini modelledi ve bazı parçacıkların zaman içinde Güneş sistemiyle kesişebileceğini hesapladı. Ay'ın atmosferinin bulunmaması ve yüzeyindeki malzemenin uzun süre korunabilmesi nedeniyle bu kalıntıların burada iz bırakmış olabileceği düşünülüyor. Hipotezi test etmek amacıyla araştırmacılar, Ay yüzeyinden yaklaşık 1 metreküp toprağın inceleneceği bir görev önerdi. Özel cihazlarla toprakta metal ve başka yapay maddelerin aranması planlanıyor. Ancak araştırmacıların karşı karşıya olduğu önemli bir sorun bulunuyor. Ay'a onlarca yıl boyunca çok sayıda insan yapımı uzay aracı çarptı. Bu nedenle bulunabilecek yapay parçacıkların dünya dışı uygarlıklara değil, insanlığın eski uzay görevlerine ait olma ihtimali yüksek. Bir parçacığın dünya kaynaklı mı yoksa dünya dışı mı olduğunu belirlemek için kimyasal parmak izinin analiz edilmesi gerekecek. Araştırmacılar, Ay toprağında doğrulanmış tek bir dünya dışı teknolojik iz bulunmasının bile yaşamın dünya dışına var olduğuna dair son derece önemli bir kanıt olabileceğini belirtiyor. Bilim insanları, dünya dışı uygarlıklara ait olabilecek mikroskobik parçacıkların Ay yüzeyinde bulunabileceği ihtimalini araştırmak için Ay'a yeni bir görev gönderilmesini önerdi. Yeni konu başlıklarıyla sizlerle olacağız. Radyo Sputnik'te kalın.
0: Radyo Sputnik özel haber. Radyo Sputnik.

0: It's Snap. Radyo Sputnik özel haber.
1: Şekersiz ve düşük kalorili ürünlerde kullanılan bazı tatlandırıcıların etkilerinin sonraki nesillere kadar uzanabileceği belirlendi. Fareler üzerinde yapılan araştırmada özellikle sukralozun bağırsak ve metabolizma üzerindeki etkilerinin daha uzun sürdüğü görüldü. Şili Üniversitesi araştırmacıları sukraloz ve stevia'nın uzun vadeli etkilerini 47 fare üzerinde inceledi. Fareler 3 gruba ayrıldı. Bir gruba yalnızca su, diğer gruplara ise sukraloz veya stevia içeren su verildi. Daha sonra fareler 2 nesil boyunca çoğaltıldı ve sonraki nesillere herhangi bir tatlandırıcı verilmedi. Buna rağmen bazı değişikliklerin yavrularda ve torunlarda da devam ettiği tespit edildi. Araştırmada her iki tatlandırıcının da bağırsak bakterilerinin yapısını değiştirdiği ve bağırsak sağlığı açısından önemli bazı yararlı maddelerin seviyesini düşürdüğü görüldü. Sukraloz grubunda kan şekerinin düzenlenmesine ilişkin bozulma belirtileri de tespit edildi. Sukralozun etkilerinin stevia'ya göre daha güçlü olduğu ve bazı değişikliklerin iki nesil sonra bile görülebildiği belirlendi. Araştırmacılar çalışmanın fareler üzerinde yapıldığını ve aynı etkilerin insanlarda görülüp görülmeyeceğinin henüz bilinmediğini vurguladı. Fareler üzerinde yapılan yeni bir araştırma, sukraloz ve stevia gibi tatlandırıcıların bağırsak ve metabolizma üzerindeki bazı etkilerinin sonraki nesillere kadar uzanabileceğini ortaya koydu. Çalışmada özellikle sukralozun etkilerinin daha güçlü ve kalıcı olduğu görüldü. Yeni konu başlıklarıyla sizlerle olmaya devam edeceğiz. Radyo Sputnik'te kalın.
0: Radyo Sputnik özel haber. Radyo Sputnik. Şu anda Radyo Sputnik'tesiniz.

0: Radyo Sputnik. Anlatılmayanları anlatıyoruz.
1: Saatler 10. Radyo Sputnik'tesiniz. Ben Serkan Baştımar. Gelişmelerle sizlerleyim. Önce başlıklar. Antalya'nın 3 farklı bölgesinde yangın çıktı. Cumhurbaşkanı Erdoğan dün kabine toplantısının ardından açıklamalarda bulundu. İsrail'e geri dönenleri sayısı 2025'te %58 azaldı. Ayrıntılar bültenimizde. Antalya'nın Aksu, Kepez ve Serik ilçelerinde gece saatlerinde çıkan orman yangınları rüzgarın etkisiyle yayıldı. Aksu'daki alevler Kepez'e sıçrarken bazı yollar trafiğe kapatıldı. Serik'te evler tahliye edildi. 5 ev ve bazı seralar kullanılamaz hale geldi. Ekiplerin havadan ve karadan müdahalesi sürüyor. Evet, konuyla ilgili bir bağlantımız olacak. Profesör Doktor Tuncay Neişçi şu anda hattımıza, kendisi yangın ekolojisi uzmanı. Efendim merhabalar.
2: Merhabalar efendim, günaydın.
1: Günaydınlar. Öncelikle çok geçmiş olsun. Yine güne bir yangın haberiyle başladık. Çok da değil aslında, bir ay öncesinde de bu bölgelerde yangın çıktığını hatırlıyoruz ki bir bağlantı yapmıştık. İşte yangının önleyici tedbirleri konusunda neler yapılmalı evet. diye ve yine bir yangın haberi, neler söyleyeceksiniz?
2: Şöyle bir şey söyleyeyim, yani ben artık söylemekten bıktım, bunu söyleyeyim. Yani bir ülkenin aydınları, bir ülkenin yöneticileri, akademisyenler, buna benim dahil olduğum grup da dahil, yani bir konuyu değerlendirip önlem almakta bu kadar nasıl aciz olabiliyorlar anlayabilmiş değilim. Bakın, biraz önce siz de söylediniz, burada daha önce de bir yangın çıkmıştı. Ben bunun adına şöyle diyorum, en az 45 senelik ihmallerin bedelini ödüyorum. Neden derseniz, bakın, Aksu Antalya bölgesinde, bütün Akdeniz bölgesinde orman yangınlarının en çok çıktığı ilçedir. Serik ve Manavgat. Bunun da çok basit bir nedeni vardır. Nedeni de şu, kuzeyden gelen kurutucu... Pardon, bir hastalıktan yeni kalktım.
1: Çok geçmiş olsun.
2: Kurutucu Poyraz rüzgarlarına açık olan vadidir. Bizde de orman yangınları özellikle Antalya bölgesinde kuzeyden gelen Poyraz dediğimiz kurutucu yangınlar zamanında olurlar. Bu yangınların, bu rüzgarların engellenmesi gerekir diye seneler önce yazılmış, TÜBİTAK çalışmaları yapılmış, hiçbir önlem alınmamış.
1: Şimdi bu yangınlar peki nasıl engellenmeli? Bunu tekrardan altını çizelim, burada dinleyiciler de bilgi alsınlar.
2: Evet, şöyle bakın, bu yanan alanlar çok büyük bir alan bir defa. Yani yanan veya yanmaya hazır olarak bekleyen alanlar son derece büyük bir alan. Ve aşağı yukarı bunların hepsi de 20-25 yaşına gelmiş ağaçlandırma alanları. Nereden? Bunu çok rahatlıkla biliyoruz. Çünkü herhangi bir yerden gelirken havadan bu ormanları bütün olarak görme imkanınız var. Yani uçağın iniş alanı üzerindedir burası. Bir defa bu kadar büyük alanların aynı yaşta tehlikeli, yani orman yangını bakımından en tehlikeli gelecek duruma gelmemeni sağlamamak gerekirdi. Yani yaş sınıfları, yaş grupları bakımından farklı bir ağaçlandırma yapılması gerekirdi. Bir yerde 5 yaşında ağaçlandırma varsa bir yerde 25 yaşında olmalı. Bu ikisi arasında çok önemli farklılıklar vardır. Teknik elemanların bilmesi gerekir. Yazılmıştır bunlar. Hiç dikkate alınmadı. Bakın fotoğraflara, gösterilen şeylere, yangın sırasında gelen hepsi aşağı yukarı aynı yaştaki Kızılçam ormanlarıyla dolu ve bunların hiçbirisi kuzeyden gelen rüzgarlara karşı korunmuş değil. Daha da ilginç olan şey, bu yanan alanında söylüyorum. Bakın, burada sadece rüzgar etkili olur. Neden? Çünkü alan düzdür. O dağlık bir arazide olsaydı yamaç beyilleri de rüzgar kadar etkili olur. Orman yangınlarıyla mücadeleyi çok daha farklı boyutlara getirirdi. Yani dağlık bir alanda aynı işe orman yangınıyla mücadele etmek çok daha karmaşık, çok daha güç olurdu. Burası bütünüyle dümdüz bir alan. Onun için de orman yangınlarıyla mücadele bakımından oldukça avantajlı ve korumalı. Bir, başlangıçta kurduğunuz ormanları, yani şimdi yanan 20-25 sene önce dikilmiş ağaçları, yaratılmış ağaçlandırma alanlarını yangına dirençli hale getirin diye TÜBİTAK destekli yayınlar yapıldı. Seminerler verildi. Hiçbirisine uyulmadı. Onun için bakın, rüzgarı engellediğiniz zaman bu coğrafyada, bu şimdi yanmakta olan yerde zaten yangının büyük bölümünü engellersiniz. Bu helikopterden falan çok daha etkilidir. Yapacağınız sık dikilmiş servi ağaçlarından orman içindeki rüzgar hızını %60-%70 oranında düşünen rüzgar perdeleri yapmanız gerekir.
1: Tam konuya değinecektim. Çok özür dilerim. Sizlerle evet. Daha önce bağlantı yaptığımızda da servi ağaçlarının öneminden bahsetmiştiniz ki çıkan yangınlarda önleyici bir tedbir olarak, ilk olarak, mekanizma olarak yani ortaya çıkabilirdi.
2: Ya çıkabilirdi. En uygun yeri de burası. Neden? Çünkü bakın, bu büyük bir alandır. Son derece büyük alandır burası. Bunları yangına karşı ihata etmiş, yani dirençli hale gelip rüzgara karşı ihata etmiş olsaydınız, rüzgarı engellemiş olsaydınız bu yangının bu kadar büyümesi mümkün değildi. Bir başka önemli stratejik bir şey, şimdi tartıştığımız konular işte kuzey yolu kapatılıyor, bilmem ne, işte İsparta giden yol kapatılıyor. Bakın, yol dediğiniz, ana yol dediğiniz yerler stratejik öneme sahip olan yerlerdir. Sadece yangın değil, herhangi bir tehlike durumunda bütün ulaşımı, iletişimi bu kanallarla sağlarsınız. Bu kanalların, bakın, yangınlarda, depremlerde nasıl hastane gibi stratejik önemi olan yerlerin depreme dayanıklık oranları çok daha yüksek olarak hesaplanıyor ise, yolların da orman yangınlarına, bu tür ana arterlerinde orman yangınlarına karşı aynı titizlikte ihata edilmesi, dirençli hale getirilmesi gerekir. Hiçbir şey alınmamıştır. Onun için yolları kapatmak zorunda kalıyorlar.
1: Evet, özellikle Kepez'deki yollar şu an kapalı.
2: Evet, kapalı. Neden? Çünkü hiçbir tedbir alınmamış yol kenarlarında. Hala bakın şunu da söyleyeyim, yani 45 yıllık ihmallerden söz ederken, bizdeki ana yolların, özellikle otobanların kenarlarındaki kuru otlar yangın mevsiminden önce temizlenmediği için bütün otoyollarımızın etrafına gidin, belirli aralıklarla sigara izmaritinden çıktığı gün gibi belli olan seri yangınları görürsünüz. Bazıları küçükken söndürülmüştür, bazıları çok büyük alanları kaplamıştır. Bu stratejik alanların kendisi yanıcı hale geliyor, buna karşı bir tedbir alınmıyor. Yani işte 45 yıllık ihmal derken bunları söylüyorum. Bunları yapmadığınız zaman da uçak ve helikopterle yangını söndürmeye çalıştırmak en güç, en pahalı ve en başarı şansı az olan etkinliktir.
1: Peki ekolojik açıdan bu yangınları nasıl değerlendiriyorsunuz? Çünkü o bölgede çok fazla canlı türü var, popülasyon açısından biliyoruz. Neler söyleyeceksiniz?
2: Şimdi şöyle bakın, o bölgede canlılar var, özellikle insanlar var. Bakın, bu da stratejik, evet, önemli bir şeydir. İşte seralar yandı, evler boşaltıldı, köyler boşaltılıyor veya evler yandı deniyor. Bakın, orada bu yaşa gelmiş ağaçlandırma alanları içerisinde öncelikli olarak siz aynen o ana caddeler gibi bu evlerin etrafını yanmaya karşı dirençli hale getirecek, ormandan gelecek yangının bu evleri etkilemesini engelleyecek tedbirleri almış olmanız gerekiyordu. Bu da 1980'li yıllardan beri yazdığımız, söylediğimiz, dilimizde tüy bitmiş konulardır. Alınmış mı? İşte alınmadığını zaten televizyonlardan, ilgililerin de kendi çektikleri videolardan çok rahatlıkla seyredebiliyorsunuz yani bütün bunları. Orman yangını dediğimiz şey, bir defa ormanlarla yerleşim alanları arasında, sanayi tesisleri de dahildir buna, turistik tesisler de dahildir. İlk yapacağınız şey bu tür cana ve mala öncelik veren alanların orman yangınlarından etkilenmesini minimuma indirecek tedbirleri almış olmanız gerekir. Neden? Bakın, burada bu yangında olduğu gibi, eğer bir yerde bir ev yanıyorsa, bir can tehlikeye girmişse, mal tehlikeye girmişse, her şey bırakılıp öncelikle o mal ve canın kurtarılmasına yönelir. Diğer taraftaki orman, devam eden orman yangınına gerekli önlemi veremezsiniz. Bu yangın içinde size önemli bir şey söyleyeyim. Bakın, bu yangının bu kadar büyümesi, uzaktan bakan birisi, ancak işte televizyonlarda ne kadar gösterilmişle onlarla yorum yapan birisi olarak söylüyorum. Karşı ateş dediğimiz bir ateşle çok daha önceden, çok daha küçük bir alanda bu yangın engellenebilirdi. Neden? Çünkü alan düz, rüzgarı kontrol etmek kolay. Onun için belirli bir yönde bir şerit aç, orman yangınının ilerleme yönüne dik gelecek ters yönde bir geniş şerit açıp o şeritten orman yangınına doğru karşı bir ateş başlatarak daha yangın oraya gelmeden, o cilçeye gelmeden o alanda yalanları, yanacak malzemeleri kontrollü yakmakla bu yangın helikopterlerin uçakların attıkları sudan çok daha etkin bir şekilde kullanılmış olması gerekirdi. Orman Genel Müdürlüğü'nde de bu yönde yetişmiş elemanlar yok. Bu karşı yangını kullanılabilecek bir özgüven yok. Onun için de bu alanda yangının bu kadar büyümesi, ki giderek de büyüyecektir, karşı ateş kullanmadıkları ve bu rüzgar şiddeti devam ettiği sürece bu yangın çok daha büyük alanlara yayılacaktır. Korkarım, en büyük korkum da budur. Daha pek çok serayı, daha pek çok yerleşim yerini de tehdit edecektir.
1: Aslında çok önemli noktaya dikkat çektiniz. Hayat kurtarıcı bilgiler, ama şimdi en başına dönersek bizim ülkemiz söndürmeye yönelik çalışmalarda daha çok ön plana çıkıyor. Peki en başında bu yangınların çıkmaması için dedik ki ağaçlandırma çalışmaları, işte perdeleme çalışmaları, bunlar bütçe açısından çok mu zor?
2: Hiç de zor değil. Bakın yani bu o kadar basit ki, yani çam ağacı dikeceğiniz bazı yerlere biraz mühendislikle geleceksiniz belli miktarlarda. İşte o rüzgar engelli ilgili servis var, servi olması gerekmiyor bakın. Sık dikin, gövde yapısı sıkı olan ağaçlarla rüzgarın hızını engelleyecek bir perde oluşturun. Bu kadar basit. Bakın işte küresel iklim değişikliği deniyor ya. Eğer siz orman içerisinde rüzgar hızını azaltırsanız, orman içindeki rutubetin de korunmasını, yani nispi rutubetin gerek ağaçların ve bitkilerin üzerindeki gerek topraktaki suyun daha uzun süre kurumadan bünyelerinde kalmasını sağlayabilirsiniz. Böyle bir etkisi de var. Kuraklıkla mücadele için, iklim değişikliğiyle mücadele için de bunlar son derece etkili şeylerdir. Zor mu? Değil. Bakın diktiğiniz ağaçlardan başta servi olmak üzere zaten ekonomik gelir elde edersiniz. Bunlar Kızılçam'dan çok daha hızlı büyürler ve özellikle piramidal servi, yani çok kompakt bir gövde yapısı olduğu için rüzgar hızını bakın %70 oranında engelliyor. Bunu yaptığım denemelerle biliyorum. Zaten o bölgede pek çok tarım alanının etrafında da köylüler tarafından dikilmiş, oluşturulmuş rüzgar perdeleri var. Tarımsal ürünlerini artırmak için. Yani öyle kültüre aykırı bir şey de yapılmıyor. Ama niye yapılmadığını anlamak mümkün değil. Çünkü işte 45 yıllık ihmal, bunu diyorum. Bakın Türkiye'de orman yangınlarıyla mücadele stratejisi diye bir şey yok. Orman yangınlarıyla mücadele diye bir strateji var. 40-45 yıllık ihmalden söz edişimin nedeni de bu. Amerika Birleşik Devletleri, Avustralya, Kanada gibi gelişmiş ülkeler 1980'li yılların başında, hatta 70'li yılların sonunda agresif, yani ya sadece çıkan yangınları söndürmeye odaklı yangınla mücadele stratejisini terk ettiler. 45 yıl önce orman yangınları yönetimi diye karşı ateşi de kullanan çok katlı ve çok şeyli yönlü bir orman yangınları yönetimi stratejisine geçtiler.
1: Aslında şunu da sormak istiyorum. Yok.
2: Orman Genel Müdürlüğü hala 11 dakikada söndüreceğim diyor. Bakın erken söndürdüğünüz her yangın, burası çok paradoksal bir şeydir. 11 dakikada söndürdüğünüz her yangın, başka önleyici tedbirler almadığınız sürece aynı yıl veya birkaç yıl sonra çıkacak orman yangınlarının çok daha büyük ve şiddetli olmasının altyapısını hazırlar. Büyük yangınların sayısının artmasındaki ülkemizde önemli nedenlerden bir tanesi de bu yanlış orman yangınlarıyla, orman yangınlarını 11 dakikada söndürme stratejisiyle çok yakından ilgilidir. Hı-hı. Yani bunu nasıl anlamıyor bizdeki akademisyenler dahil, Orman Genel Müdürlüğü'nün teknik elemanları dahil anlayabilmiş değilim. Onun için de yani inanılmaz derecede kızgınım. Yani yerine söylemek gerekirse, yani bu kadar basit tedbirleri almakta, bu kadar geç kalmakta Yani bir eğitim sorunu olmalı artık. Yani insanların buna karşı eğitilmiş olması gerekir. Bu önlemleri almamak için eğitilmiş olması gerekir diye bir sonuca varıyorum ister istemez. Eldeki verileri değerlendirdiğimiz zaman.
1: Evet.
2: Sen konuştuğumu biliyorum. Hı hı. Ama 45 seneden beri aynı şeyleri söyleyip aynı sonuçlarla aynı sonuçlara sorulara muhatap olmak ister istemez bir gerginlik.
1: Çok haklısın.
2: Yaratıyor.
1: Sonuçta her yaz aylarında aynı yangınlardan bahsediyoruz, evet. Ki bu da bunlara söylemek için önemli bir neden. Evet, efendim çok teşekkürler.
2: Yani daha önce aynı şeyleri konuşmuştuk diye.
1: Evet evet, süre sınırımız olduğu için çok daha konuşmak isterdik tabii ama çok teşekkürler aktardığınız bilgilerden dolayı.
2: Ben çok teşekkür ediyorum efendim. İnşallah bir faydası olur. Önümüzdeki sene çok daha başarılı, çok daha uygun bir yangın sezonu geçirebiliriz.
1: Sağ olun efendim. Evet, siyasetle devam edelim. Cumhurbaşkanı Erdoğan dün kabine toplantısının ardından açıklamalarda bulundu. Erdoğan, Türkiye'nin önünün kesilmesine izin vermeyeceklerini belirterek Türkiye dost olan kazanacak, düşman olan kaybedecektir mesajını verdi.
3: Ülkemizin güçlenmesinden, bölgesinde barış ve istikrarın tesisi için çaba sarf etmesinden rahatsız olanlar bizi yolumuzdan geri döndüremezler. Hiç şüpheniz olmasın. Tarihin akışını değiştirmeye kimsenin gücü yetmez. Türkiye dostlarıyla el sıkışacak, akrabalarıyla kucaklaşacak, kardeşleriyle yeniden kenetlenecektir. Türkiye'ye dost olan kazanacak, husumet besleyen ise kaybedecektir.
1: İsrail'e geri dönenlerin sayısı 2025'te %58 azaldı. İsrail Meclisi Göç, Uyum ve Diaspora İşleri Komisyonu, yurt dışından ülkeye dönen İsraillerin sayısının 2025 yılında %58 azaldığını ve yaklaşık 1 milyon İsrailinin yurt dışında yaşadığını belirtti. Ülkeye dönenlerin %45'lik kısmını ABD'den dönenler oluştururken, bunun sırasıyla İngiltere, Kanada, Fransa, Almanya, Rusya, Romanya, Ukrayna, Avustralya, İtalya ve Moldova izledi. Yayınımız Okan Aslan'la Muhabbet Arası programında müzisyen grup Retrobüs'le yapılan keyifli sohbette devam edecek. Bu samimi sohbeti kaçırmayın. Gelişmeleri aktardık. Bir sonraki bültende görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.
0: Sanatın, müziğin ve hayatın içinden gelen isimler. Sahne ışıklarının ardında kalan hikayeler, unutulmaz anılar, kahkahalar ve samimi sohbetler. Okan Aslan'ın sevilen konuklarıyla gerçekleştirdiği keyifli sohbetlerden seçilen en özel anlar şimdi sizlerle buluşuyor. Ünlü isimlerin bilinmeyen yönlerine tanıklık etmek, hayatlarına dair içten hikayeleri dinlemek ve sohbetin sıcaklığına ortak olmak için Okan Aslan'la Muhabbet Arası Radyo Sputnik'te. Okan Aslan'la Muhabbet Arası başlıyor.
4: Geçmişin sevilen şarkılarını sahne enerjisiyle yeniden yorumlayan Retrobüs'ten Fırat Şah verdi. Radyo Sputnik mikrofonunda grubun yolculuğunu ve sahne arkasındaki renkli anılarını Okan Aslan'a anlattı. Retrobüs isminin nasıl ortaya çıktığından, grubun kariyer hedeflerine uzanan Şah verdi, pandemi sonrasında verdikleri ilk konserleri de anlattı. Turne dönemlerinde yollarda nasıl ilerlediklerini ve ekip olarak yaşadıkları deneyimleri dinleyicilerle paylaştı. Sohbet ilerledikçe konu üniversite yıllarına ve sahnede canlandırdığı isimlere de uzandı. En sevdiği sanatçı canlandırmalarından söz eden Şah verdi, İlhan İrem ve Cem Karaca taklitleriyle yayına eğlenceli anlar kattı. Fırat Şah verdi ile gerçekleştirdiğimiz bu samimi ve eğlenceli sohbeti gelin birlikte dinleyelim.
5: Bizim stüdyomuzda gerçekten çok görmek istediğimiz isimlerden bir tanesi Retrobüs'ü biz. Valla bu yoğunluğun arasında yine böyle hani mucizevi şekilde yakaladık değil mi? Hoş geldin ya.
6: Abi o kadar istediğiniz, davet ettiniz ki pes ettim ve.
5: Hoş geldin. Nasılsın, iyi misin?
6: Dedim gelmezsen beni öldürecekler.
5: Yok,
6: hoşa geldim en sonunda ama bayağıdır flört halindeyiz. Türlü böyle program denkleştiremiyoruz. Öncelikle çok mahcubum size.
5: Estağfurullah.
6: Turnenin böyle bir boşluğunda hep böyle yakalayıp gelmek istiyordum. Tam bir boşluk buluyorum, bu sefer sesim gitmiş oluyor. Malum burada radyonun içindeyiz. Sesle bir performans sağlayacağız. Dolayısıyla öncelikle özür diliyorum.
5: Yok hiç özür.
6: Gecikmeden kaynaklı.
5: Yok be, hiç özür dilemene gerek yok. Çünkü o kadar çok yoğunsun ki zaten takip ediyoruz.
6: Evet.
5: Yani o yoğunluğun arasında radyo programı için fırsat yaratmak da kolay değildi.
6: Eyvah.
5: Hatta hala devam ediyor. Yani bitmiş bir şey de yok.
6: Evet, evet.
5: Yaz kış. Yayından evvel dedi ki ya keşke dedi Retrobüs değil de Retro Home mi yapsaydı?
6: Retro civarda bir yerler. Hani retro yakında bir yerler.
5: Nasıl oluştu abi bu Retrobüs? Nereden? İlk çıkış isim nereden? Hikayesi ne yani?
6: Yani hikayesi aslında konservatuar yıllarına dayanıyor. Bir hocamız vardı, Yelda hocamız konservatuarda. Giydiğin kıyafete göre puan veriyordu. Ya bu benim stilimler falan yoktu o zamanlar. Yani ben 2007'den 2008'den bahsediyorum. Giydiğin kıyafetten puan alıyorsun. En paçoz da benim. Herkes çok güzel böyle tasarımlar yapıyorlar. Hatta tasarımla beraber konsept yapıyorlar falan. En paçoz da benim, çünkü benim için bir üniversite öğrencisi olarak kırışık olmayan ve kokmayan şey konsepttir. Yani kreasyon benim için odur. Hatta kırışık da olabilir biraz. Bazen biraz kokabilir yani. Ben öyle hani yok şunun üstüne şunu giyeyim. Hangisi ona bakıyorum, ben ona göre yapıyorum. Hoca dedi ki seni atacağım dersten. Çok paçozsun dedi, rüküssün dedi. Hı. Derste burs aldığımda derste...
5: Bu arada bu hep böyle miydi? Yani çocukluktan beri de mi hep böyle miydi yani? Tabii ki çocuklukta ayrı mesele de hani belli bir yaştan sonra mı artık bu böyle başladı, bu kıyafet meselesi?
6: Yok, aslında benim nostaljiye ilgim hep vardı. Kıyafet konusunda da biraz böyle pragmatistim. Elimde ne malzeme varsa ona göre değerlendiren. Biraz da yokluk içinde büyüdüğümüz için aslında nostaljiye de biraz bağımız oradan geliyor. Hı-hı. Eski kıyafetten, eski perdeden.
5: Var öyle
6: kıyafet
5: bir kıyafet.
6: Yapan, ceketim mesela rahmetli anneciğimin.
5: Dün öyle mi? Allah rahmet eylesin.
6: Perdesindendir
5: yani. Ciddi misin
6: tabii
5: ya?
6: Tabii, perdeden ceket yaptık.
5: Ciddi
6: o
5: misin?
6: Bu ara bayağı viral oldu. Bayağı yapmaya başlamışlar. İlk biz yaptık onu.
5: Hı-hı.
6: Perdeden ceketi. Sosyal medyada görebilirler.
5: Daha dün ben lafını banla kesiyorum. Bu sürece devam tabii, edersin tabii. Ama daha dün yayında dedim ki bize eskiyi en iyi yaşatan isim artık. O nostaljiyi, o özlediğimiz günleri en iyi yaşatan isim. Hatta dedim bakın yani hani bilmeyenler varsa sosyal medyada o eski perdeyi göreceksiniz, ama şimdi bunu duyunca daha da bir duygusallaştım.
6: Evet, evet, evet.
5: Annenin perdesi,
6: aynen,
5: rahmetlinin
6: evet.
5: Ve onunla beraber yaptığınız bir ceket.
6: Tabii, tabii.
5: Vay be. Evet. Dinliyorum ben seni.
6: Orada işte kendimi İstiklal Caddesi'nde buldum. Çünkü ertesi gün değişik bir konseptle sınıfa girmem lazım ve puan almam lazım artık. Çünkü bursum iptal olacak. Dolayısıyla tamam. Suriye pasajı mıydı? O bir retro kıyafetlerin kiralandığı, satıldığı bir yer vardı. Orada bir pasajda o kıyafetlerden kiraladım. Böyle şey topuklular derler. Yani bilenler bilir, anlamıştır. Ucu sivri,
5: ucu sivri
6: bir şey ayakkabısı derler. Yayında ben söyleyeyim. Kapıyı çaldım. Dedim ki günaydın hocam. Geç kaldığım için özür dilerim.
5: Böyle
6: ben Fırat.
5: Dedin?
6: Deli Fırat ulan falan, böyle bir moda soktum kendimi. Favorilerim de böyle bir ayal ışık bıyığı yaptım. Favorilerimi Edison favorisi yaptım. Hoca dedi ki retro. O kelimeyi 2008 yılında ilk defa duydum ben.
5: Allah Allah.
6: Dedim ki evet hocam, metro Osman Bey'de bindim, Gayrettepe'deyim. Vallahi bilmiyorum. Retro kelimesini bilmiyorum. Dedi sen dedi retro için yaratılmışsın. Vintage, retro, böyle bir şeye soktu
5: Allah
6: beni.
5: Allah Allah.
6: Dedim Allah Allah, retro kelimesini orada öğrendim. O sınıfı retro sayesinde. Sonra baktım 2009-2010 gibi hatırlarsınız metrobüs haberleri çıkmaya
5: tamam.
6: Başladı. Artık böyle o sistem oturuyor, başlayacak falan diye. Ulan dedim metrobüs Beylikdüzü'ne götürüyorsa retrobüs de geçmişe götürsün. Biz de Akbil değil Rakbil geçsin. Böyle bir kabare şov yapayım dedim ben. Kabarede en son 88 yılında Sezen Aksu ile Uğur Yücel yapmış Yeşil Kabare'de kabareyi, şovu. Kabareyi bu sefer bilmiyorlar. Hadi retroyu yavaş yavaş insanlar hani anlamaya çalışıyor. Ki 2010'lu yıllarda çok zordu. Hala retro kelimesini kimse bilmiyordu. Hem retro hem kabare.
5: Allah.
6: Biraz
5: Allah.
6: Sunum yaparken insanlara anlatmaya çalışırken zorlandı tabii. Adamlar diyor ki bu ne yani? Bu kabarenin ne yapacak, insanlar sevecekler mi sevmeyecekler mi? Çok böyle usul usul sabırla biraz fısıltı gazetesiyle ilerledik ve artık bugün retro kelimesinde kabareyi de hem bilip hem de direkt bizimle özdeşleştirebiliyorlar. Çünkü kabare yapan başka bir ekip çok fazla olmadığı için. Dolayısıyla biraz zor oldu ama konservatuvardaki hocama selam olsun. Onun sayesinde retro kelimesini öğrendim. Biraz da zorunlulukta geçtim de o dersi.
5: Müthiş bir şey ya. Hakikaten gerçekten çok enteresan bir hikayesi var ama bayağı da meşakkatli geçmiş.
6: Çok tabii.
5: Şimdi ben en çok neyi merak ediyordum biliyor musun? Dedim ki bugün yayına gelecek gelmesine de acaba nasıl gelecek? Yani çünkü günümüze göre farklı bir tarz. Yani kılık kıyafet böyle evet. Kafada farklı kıyafetler yani.
6: Evet.
5: Bir de senin için zor aslında ha. Bir sürü şey uydurmaya çalışıyorsun bir taraftan.
6: Tabii.
5: Gömlekti, pantolondu, böyle
6: aynen.
5: Bandanaydı falan.
6: Yine aslında teması olan şeyler hepsinin manevi değeri. Yine dediğim gibi anacığımı kaybettim.
5: Allah rahmet eylesin.
6: Ustalarımızı kaybediyoruz. Çok
5: maalesef.
6: Türk müziğin ustalarını. Ki Volkan Konak'la da çalıştım. Onu da çok severdim. Keza Ferdi Tayfur öyle. Onun tülbentini böyle kafa bandı yaptım. Biraz
5: Ferdi bana... Tayfur'un mu bu?
6: Yok, bu annemin.
5: Ha, bu yani annenin. Anneni.
6: O yüzden onun hatırasını yaşıyorum, yaşatmaya çalışıyorum falan. Ama dediğin gibi normal sivil hayatta aslında biraz böyle retrodan, nostaljiden tam bir kaçayım derken yine bir şekilde kıyafetler beni buluyor, peşimi buluyor. Ben de burada sizin bu kadar davetinize icaben hazırlık yapıp geldim. Aslında o mahcubiyetin göstergesi. Normalde bir programa sivil kıyafetle giderim de. Yani ama
5: işte bak,
6: size bir özel bir özene bezene geldim. Çünkü yani özellikle dinlediğim, takip ettiğim de bir alan. Kafa olarak da, beyin olarak da.
5: Radyo Sputnik ne biliyor musun hakikaten? Da. Ne diyorsun, Radyo Sputnik'i seviyor musun? Bir fırsat buldukça falan dinliyor musun? Ne diyorsun?
6: Çünkü objektif habere çok ihtiyacımız var.
5: Ay cansın ya, iyi ki varsın. Şunu soracağım şimdi, bu merak edilen bir şeydi biliyor musun, kıyafet? Yani bu farklı aslında, biz senin rahatlığını görünce ulan acaba farklı biz miyiz falan durumu oluyoruz. Ama hakikaten öyle. Eski hep çok özleniyor ya, özellikle 80, 90'lar falan. Bazı sanatçıları, bazı şarkıları, o unutulmaz eserleri aslında günümüzde yaşatıyorsun. Az önce de konuştuğumuz bir şey vardı. Gençlerin, çocukların çok ciddi şeyi var değil mi? Takibi var. Ne diyorsun?
6: Evet, çok enteresan bir şekilde. Az önce haber müdürünüz de alsın
5: üretmişti.
6: Sürekli dinleyen, takip eden bir üstadımızmış. Onlar 86'lı bir doğdu. Ben 88'liyim. Aynı jenerasyonlar olunca bayağı daldık. Vakit nasıl geçti anlamadık. Son anda stüdyoya yetiştik hatta. benim program orada başladı. Çocukların ilgisinin ben biraz şundan kaynaklı olduğunu düşünüyorum. Çocuklar çok fazla içerik üreticilerine tabii kapılıp kaldılar. Ama içerik üreticileri arz talep konusunda yetişemediler çocuklara. Yani yeni içerikler gelmedikçe, çocuklar da yeni içerik bekledikçe sizden gelecek içeriğe de lanet olsun değil. YouTube'da veya Spotify'da derinlere dalıp kendileri araştırmaya, kendileri mining yapmaya başladılar. Yani kendileri keşfe çıktılar. Ve orada inorganik ve organik arasındaki şeyi hissi kabiler vukuyla bence verirler. Kendi hisleriyle. Çünkü çocukların o saf duru hani derler ya, çocuklar kötüyü iyiyi ayırır diye. Çocuklar doğalı da, aşkla yapılmış şarkıyı da, endüstriyel kaygıyla yapılmış şarkıyı da bence ayırabiliyorlar. O yüzden de nostalji, onlar kendileri daldılar. Yani biz çekemeyiz onlara. Zorla bir şeyi dinletemeyiz ama onlar kendileri keşfettiler. Ankara Rüzgarı'da öyle bir şey oldu. Ya. Kendileri başlattılar akımı da. Kendileri büyüttüler. Sonra bir sürü şey oldu. Taraflar oldu. Çocukların hepsi Ankara Rüzgarı'nı seviyor ama bir mavi ışıklarcılar var. bir retrofüsçüler var. Efendime söyleyeyim, daha başka bir sürü versiyonları söyleyen TRT girdi işin içine. Yani düelloya o da katıldı. Dedi ki bunu aslında Türk Sanat Müzikisidir. siz ne diyorsunuz lan diye böyle girdi ve kendi o Türk Sanat Müzikisi versiyonlarını çıkardı. Akıma bayağı TRT'nin bile girmesi, TRT arşivin böyle arşivi açması. Çok keyifli bir şey oldu lan. Ne güzel dedik yani, böyle tartışma böyle olsun. Tabii o tartışmalarda biz nasiplendik. Yani neticede Mavi Işıklar benim zaten hayran olduğum, onlardan görüp coverladığım bir şarkıdır bu. Ama sahne performansı olarak da Ankara Rüzgarı madem meşhur oldu, kimi çağıracağız? Mecburen retrobüste geliyor. Mavi Işıkları toplayamazlar. 60'ların grubu. Dolayısıyla çok güzel bir akım oldu.
5: Fakat çok güzel de bir şey oldu. Şöyle, az önce hani konuşuyoruz ya bunu. O günleri sevdirmek ya da o günlere özellikle yeni jenerasyonun yaklaşmasını, takip etmesini beklemek çok zor belki ama. Çünkü hep böyle belli bir yaşın üzerinde olan insanlar. Evet. Bugün onları anlatır. Aa bak, eski şu şöyleydi, bu böyleydi falan filan. Çok fazla anı var çünkü. Ama senin durumun o kadar güzel ki yani gerçekten merak uyandırıyor. Şarkılarla oraya özellikle gençler ve çocuklar dönüp bir bakıyorlar. Sonra o döneme bir bakıyorlar. O ortamı bir nevi aslında sen gerçekten yaşatıyorsun yani. Bizim için de özlediğimiz bir dönem, özlediğimiz bir süreç. Şarkı seçimleri bu arada Barış Manço'lar, Cem Karaca'lar değil mi? Bir sürü isim. Dikkat ettiğin bir şey var mı?
6: Kitlerin neyi beklediğini iyi biliyor. Ama işte az önce üstadımla onu konuştuk. O bizi Kadıköy'de bir yerde dinlemiş. Oradaki kitle daha böyle derin. Mesela İlhan İrem de dinleyebiliyor, isteyebiliyor. Erkin Koray zaten o mekanın açılışını yapmıştı. O geldiği yerin açılışını yapmıştı. Erkin Baba veya daha derinlerden böyle bir Fikret Kızılok da seven bir tayfa. Biraz bulunduğumuz konuma göre ustaların oradaki o dönemki popülerliğini şey yapıyoruz. Yani Türkiye'nin ve Avrupa'nın her yerini geziyoruz. İnsanların da beklentilerini az çok artık elimizde bir data oluştu çünkü görüyoruz. Ama Kabare ile birlikte birleştirdiğimizde hepsi bir şaşırıyor. Hepsi bir şaşırıp kalıyor. Çünkü çok güzel bir örnek verdi az önce üstadım. Çünkü o yüzden bu konuyu açtım. Dedi ki ben Türkiye'nin şu an İstanbul'un hiçbir yerinde çok rahat bir şekilde Müslüm Baba şarkısını söyleyemem. Söylerken dedi hani bir bakarım ulan neredeyiz, ne şeyiz ama retrobüste diyor bu çok mümkün. Yani ve Müslüm Gürses'ten sonra Serdar Ortaç'ın gelmesi de çok mümkün. Retrobüste bir kabare. Yani ben de Serdar Ortaç bandı var. Müslüm Baba bandı gibi. Bayağı kafa bandı.
7: Hadi ya.
6: Çünkü kabarenin bir parçası. Yaşayan ve bu diyardan göçen ustalar ve usta eserleri üzerine yazılmış bir kabare olduğu için o dönemler kült olmuş. Yani 80'lerde, 90'larda, 2000'li yılların başında kült olmuş herhangi bir konuyu mizahla birleştirerek şarkıya girdiğimiz için adam diyor ki öyle bir ikna ettiğim ki diyor biz normalde diyor Serdar Ortaç'ın şarkısında biz hani lan Kadıköy'ün en böyle rock mekanı, hard rock mekanınız ne alaka diyecekken sen zemini öyle bir hazırlıyorsun ki muhabbetle artık oh diye içimiz rahat en azından adam zemini hazırladı biz artık göbek atabiliriz diye rahat rahat göbek atabiliyorlar. O zemini hazırlıyoruz yani. O yüzden bulunduğumuz yere göre tabii ki kendi ana showroom'umuz var ama Türkiye'nin her yerini gezdiğimiz için belli tabii ki kültürlerin veya belli işte nerede ne çalınır ne çalınmazı da artık az çok tecrübe ettik.
7: O kadar yoğun ki sosyal medyada özellikle yaz sürecinde yani tabii ben takip ediyordum. Takip neden ediyorum? Ulan bir boşluk yakalar mıyız acaba? Bakayım İstanbul var mı acaba? İstanbul'da neresi var? İstanbul'sa şöyle yaparız böyle yaparız falan. Ve kendimizce hesaplar yapıyorduk. Kaç tane konser oldu ya? Kaç yere gittin Allah aşkına?
6: Eğer mali şeyler dinlemiyorsa 90 günde 80 konser.
7: 90 günde 80 konser.
6: Aynen.
7: Vay arkadaş ya çok yorucu olmuyor mu bu ya? Ekip bu arada kaç kişi? Kimlerden oluşuyor ekip?
6: Ekipte olabildiğince mobiliz. Toplamda 5 kişi gidiyoruz her yere. Bir bas gitarımız, double'umuz, elektro gitarımız ve bir de her şeyden sorumlu joker bir arkadaşımız var. Bütün sesleri, her şeyi organize eden arkadaşımız var.
7: Uzun süredir birlikte çalıştığınız bir ekip değil mi bu? Öyle mi? Ne
6: tabii
7: diyorsun?
6: Ama evlenen gidiyor. Yani.
7: Evlenen gidiyor. Abi evlilerden seçmen lazım o zaman.
6: Evlenen çünkü hak veriyorum hanımlarının serzenişlerine de. Bir yıl
7: ya eskiden var. Şöyle bir şey vardı ya. Dördüz gibi bir iş bu sana. Sigortalı migortalı. Bu ne? Metrobüsün peşine takılmışsın Allah'ını seversen.
6: Aynen öyle. 2000 kaçtı? 2022 galiba. Bütün beyanlarını verdim o yüzden kafam rahat söyleyeyim. 290 konserle.
7: 290 konser. Ne zaman
6: bir gazete bunun araştırmasını yapalım dedi. Guinness rekoru olabilir dedi.
7: Bir dakika. Ben bir afalladım. Bir yılda olan konser bu. 2022 yılı diyorsun tahmin.
6: 2022 olmasa. Pandemiden sonraydı evet.
7: 290 konser verdi. Abi bu nedir ya?
6: Usul usul sessiz derinden gidilmiş.
7: Vallahi gidermiş. Zor olmuyor mu yani? Çok yorucu değil mi aslında bakarsan?
6: Yorucu.
7: Çünkü ses onu koruman lazım.
6: Evet.
7: Yorgunluk var.
6: Evet.
7: Bak Simge biz en son konuştuğumuzda sevgili dinleyicilerimize de söyleyeyim. Dedi ki ya dedi inip gidip dinlenmemiz lazım. Bir süre en azından kısa bir süre dinlenmemiz lazım ki akşam dedi tekrar sahne oluyor. Yani buna rağmen o yorgunluğun arasında bugün burada yani gerçekten eyvallah. Müthiş bir fedakarlık da var burada. 290 konser yorucu olmuyor mu bu trafik ya?
6: Çok yorucu ama hani derler ya insan sevdiği işi yapınca hayat boyu çalışmazmış diye hala kendimi aylak görüyorum. Beden olarak, fiziksel olarak belli yorgunluklar ve hepsi apayrı operasyonlar olduğu için işin asıl yorucu kısmı o. Yani takip etmek, uçakları işte parayı alma durumları alacağınız gibi durumları.
7: En güzel, yoran... en kıymetli o, en yorucu olan o.
6: Ama yoran o yani. Mesela Guinness rekoru bir Amerikalı'ya aitmiş 365 gün ama bir sponsorla bütün Amerika'yı sponsor eşliğinde gezmişler. Öyle ben de rekor kırarım.
7: Sen
6: benimki
7: öyle
6: 290
7: değil.
6: Ayrı operasyon.
7: 290 ayrı operasyon. Vay
6: hepsi
7: be.
6: Ayrı operasyon. Hepsinde ayrı ayrı kapıyı çalıp abi bizim alacak ne oldu? Abi bizim şey ne oldu? Ya da bazı işte dediğin gibi uçağa yetişme şeyi, sahneye böyle yetişme çabası hep ayrı bir stres. Bazen günde iki konser, bazen böyle çift dikiş yapıyoruz. Onların apayrı mahcubiyetleri olabiliyor. Yetişme çabası çünkü o stres yok. Sahnedeyken aslında dinleniyorum. Sahne öncesi ve sahne sonrası bizim için yorucu kısım. Sahnede bütün şartelleri kapatıyorum ve sonrası yorucu. Hep bir yere yetişme çünkü eski tiyatrocuların, ustalarımızın adabıyla büyüdük biz. Onlar böyle hep böyle salaş ortamlardaki turne hikayelerini anlatırlardı. Feren Şensoy mesela... bir turne hikayesi vardır anlattığı bize. Ferengi şeyleri yaptığında kimse bilmiyor. Tek kişilikte bir oyun olduğu için.
7: Evet.
6: Satamıyor onu diyor. Adana'yı aradım dedi. Dedi ki Mersin'e geleceğim. Gelmişken sana da geleyim. Aslında Mersin yok. Blöf yapıyor. Adana'da dedi ki ya al yani alsak mı olmaz. Neyse Mersin'e gelmişken gel. Sonra Mersin arıyor. Mersin diyor ki Adana'ya geleceğim. Gelmişken. Bu taktikle turneler büyüyor bizde de. Yani bazen böyle tek bir Karadeniz'de tek bir şehir mesela Trabzon istiyor.
7: Tamam.
6: Trabzon'u isteyince ben Giresun'u da arıyorum. Diyorum ki Trabzon'a geliyoruz. Bu doğru. Ama
7: çok samimi ya.
6: Ama an. Aslında işin içinde Samsun yok. Samsun'u da arıyorum. Diyorum ki biz bayağı iki haftalık turnu çalışma yapıyoruz. Siz de katalım. Ha diyor, madem turnedesiniz bizi de katın. Öyle öyle. O iki hafta önce blöf olarak koyduğum şey, iki haftalık turne oluyor gerçekten. Ondan sonra bir turne çıkıyor orada yani. Sonra mesela tam döneceğiz. Doğu Karadeniz'de başlamışız tura. Tam döneceğiz. Öyle bir geze geze gelmişiz ki Sinop'a, Kastamonu sınırına kadar gelmişiz. Bartın'a kadar. Ama o turne bir hafta sonra başlayacak. Daha doğrusu iki gün sonra başlayacak. Eve gidip Bartın'a gelmek mi?
7: Yoksa burada?
6: Yoksa biz başlamışız zaten doğudan.
7: Devam edelim.
6: Karadeniz'e doğru gelmeye. O zaman da arıyorum mesela. Daha önce parası yetmeyen bir mekanı diyorum ki kampanya yaptım. Beni pazartesi çıkartırsan 1/3 fiyatına, yarı fiyatına. O pazartesi aslında ben para vermesen de konaklayacağım orada çünkü. Dolayısıyla o adamda beklenti olmadan daha düşük bütçeli olduğu için daha ucuzluğa, daha
7: ne şey güzel ya.
6: Pazartesi de dolmuş ve üstelik kalabalık da oluyor. Çünkü adam pazartesi gününe bakmıyor. Etkinlik gelmiş oraya çünkü.
7: Bir de etkinlik öyle böyle bir etkinlik değil. Aynen çok öyle. Kalabalık, çok güçlü. Ya
6: çok
7: yani.
6: Kalabalık. Güzel geçiyor yani çok şükür.
7: Dolu dolu geçiyor.
6: Aynen
7: yani.
6: Öyle. Mesela pazartesi de dolunca biz o pazartesinden Salı'ya, Bartın'a, oradan Zonguldak'a, oradan Karadeniz Ereğli'ye, Akçakoca'ya, Düzce'ye doğru giderken İstanbul'a doğru geliyoruz. Bir bakmışız orada 3 haftalık turne oluşmuş. Aslında eve dönmek daha zor oluyor o tarz turnelerde. Keza yine Fethiye'de bitiyordu turne.
7: Tamam.
6: Ama 2 gün sonra Antalya'da turne başlıyor. Ben o yüzden Kaş'ı aradım bu sefer. Tam ortası çünkü.
7: Bu işlerin hepsini sen yürütüyorsun.
6: Tabii tabii, kendim yürütüyorum. Evet, işin
7: ya
6: sırrı
7: bu
6: orada.
7: Hakikaten sosyal medya yine.
6: Aynen.
7: Sende.
6: Aynen.
7: Telefon, organizasyon müthiş ya. Vallahi billahi. Derler ya 10 parmağında 10 marifet. Antalya'yı aradın.
6: Biraz mecburiyetten.
7: İşte Antalya'da başlayacak. Nereye aradım dedin?
6: Antalya ile Fethiye arasındaki yerleri bu sefer arıyoruz.
7: Arıyorsun.
6: Ki çünkü Fethiye'de eve dönüp Antalya'ya gitmektense biz oradan Korkut elinden bağlayalım yani aradaki o yolu oradan bağlayalım diye bu sefer turneler birleşiyor. Turneler birleştiği için aslında eve dönemiyoruz. Yani.
7: Peki bu aralarda şeyler, seyahatler, gidişler, enstrüman falan onlar araç nasıl oluyor bunlar?
6: Çoğunu kendi aracımızla yapıyoruz. Ama o afişlerde görünen Vossos'ları kullanamıyoruz artık. Biz onlar kullandık romantik olarak.
7: Ama çok sıkıntılı
6: çok
7: yani.
6: Çok sıkıntı. 70'ten sonra titreyen bir Vossos'u. Bir markayla beraber turneye çıkmıştık. Sıfır motor getirdiler. O zaman Brezilya'da üretiliyordu hala. Rolaj gerekiyormuş. Biz bastık tabii. İki defa motorunu yaktık aracın. O yüzden titreye titreye gitmektense daha modern bir araçla gidiyoruz. Ama uçak da tercih ediyoruz. Türkiye'nin köklü hava şeyinde en çok domestik uçan 235 uçuşla yine onun rekorunu da.
7: Vay arkadaş ya.
0: Okan Aslan'la muhabbet arası devam ediyor.
7: Hanımlar beyler, Radyo Sputnik'te Retrobüs'le sohbetimiz devam ediyor. Radyonuz Radyo Sputnik'te. Şimdi kaç saat sürüyor bu arada? Sahne havası nasıl bu arada? Yani
6: çok çok keyifli.
7: Çok eğlenceli gibi değil mi? Yani
6: evet, evet.
7: Sen eğleniyorsun, ekip eğleniyor, karşındaki insanlar eğleniyor. Yani oraya gelen
6: her
7: herkes.
6: Her yaştan herkesim. Yani dede torun beraber şarkı söyleyebiliyor biz.
7: Ciddi misin yani
6: bizim
7: ya?
6: Olayımız o.
7: Öyle de geliyorlar değil
6: tabii
7: mi yani?
6: Tabii. Bayağı ana kız, dede torun beraber gelip eğlenebiliyorlar. 18 yaşın altında olan yerler mesela atıyorum işte halk konserlerinde ailece herkes eğleniyor. Bizi mutlu eden şey de o. Çok bölündük ya bu ara, biraz böyle birleştirici bir unsur.
7: Çok
6: o, o da bizim nostaljimiz bence yani. Bizim kendi şeyimiz. Retrobüs zaten o felsefeyle oluşturduğumuz bir konsept. Biz bir aracız. Amaç değiliz. Yani biz bir aracıyız. O yüzden bizde akbil değil rakbil geçiyor. Biz geçmişi götürüp getiriyoruz. Başka da bir idealimiz, başka da bir ideolojimiz yok. Fenomen olmak, popüler o bir şey yapmak gibi derdimiz yok.
7: Havalı da değilsiniz ya.
6: Aynen.
7: Yani böyle bir
6: zaten savaş bir şey.
7: Artistik pozların falan da yok. Böyle kendini beğenmiş bir tavrın da yok. Abi düşünsene, az önce Allah aşkına anlat ne olur. Çünkü şimdi Retrobüs'ün yurt dışı çok yoğun. Yurt içi çok yoğun değil mi? Gitmediğin aynen. Yer yok benim anladığım kadarıyla. Özellikle Türkiye'de bir de yurt dışı da çok yoğun. Ne diyorsun?
6: Valla gurbet. Peki Türk arkadaşlarımız o dönemi zaten acılı bir şekilde de yaşadıkları için ilk gidenler. Dolayısıyla zor dönemler yaşayanlar. O ruhu orada bırakmışlar. Hollanda'da bir mekana gittik. Dedim ki ne güzel bir retro mekan tasarlamışsınız. Adam dedi ki yok dedi, biz dedi 80'lerden beri hep aynı mekana takılıyoruz dedi. Yani hiç bozmamışlar. Disko topu 80'lerden kalma. Dolayısıyla o ruhu yaşıyor yani adamlar. Dolayısıyla oradan çok fazla bir talep geliyor. Sürekli gir çık yapınca da önerilerimizi hani her zaman az önce anlattığım örnekle planlamayabiliyoruz. Adam
7: son dakika şey.
5: şeyler olabilir.
6: Bir sene öncesinden Trabzon almış, bir sene öncesinden Sakarya almış. Biz aralara Hamburg, Köln, Düsseldorf ama aralarına koyuyoruz. Hı. Bir hafta içerisinde 3 kez giriş çıkış yaptığımız için mesela havalimanında bizi çevirdikleri var. Ne yapıyorsunuz bu kadar giriş çıkış normal değil siz. Siz hayırdır babında. Was ist das? Şeyi duydum yani Alman polisinden.
5: Böyle unutamadığın bir de en kalabalık konser hangisiydi biliyor musun? Hatırlıyor musun? Genelde çok kalabalık ama böyle gerçekten müthiş ya böyle bir şey olmaz dediğin. Bir de en unutamadığın konser hangisi?
6: Ben hepsini unutuyorum artık. Çok fazla konser olduğu için. Şöyle bir konserde elektrikler gitmişti. Daha doğrusu bir sabotaja uğramıştık. Elektrikleri bile kestiler orada.
5: Allah
6: Allah. Müzik yapılmasını istemeyenler vardı.
5: Müzik yapılmasını istemediler.
6: Evet yani işte orada kamp yapılmasın. İnsanlar orada eğlenmesin diye istemeyenler. Elektriği kesmişti ve ona rağmen ben de show must go on kafasıyla saksafonumu alıp aşağıya inmiştim. Beraber çaldık, beraber söyledik.
5: Vay be.
6: Orada bizi dinleyen arkadaş sonra başka bir konsere geliyor. Dedi ki abi dedi sen dedi konserde böyle bütün dedi ışıkları söndürüp bir show yapıyordun ya dedi artık onu yapmıyorsun. Dedim oğlum o show değil. O show değil dedim oğlum orada. Vallahi öyle bir adam onu show sanmış. Yani
5: bayağı... Onu sizin yaptığınızı düşünüp tabii. Orada öyle bir yani, ambiyans olsun
6: biz aslında
5: diye.
6: Orada bir operasyon yönetiyorduk.
5: Konser yani. Komple öyle mi devam etmişti orada?
6: Tabii orada bayağı. Sonra da jeneratör devreye girdi tabii. Sonra tekrar elektrik gelmişti ama show'un bir parçası sanmışlar yani.
5: Allah bayağı, Allah.
6: O şekilde kalabalık olarak şöyle duygusal bir kalabalıktan bahsedeyim. Zaten çok konser kalabalık ama pandemiden sonraki İlk konserimiz çok kalabalık.
5: Pandemiden sonra Çanakkale ne kadar ara vermiştiniz o zaman?
6: 1,5 yıl.
5: 1,5 yıl ara.
6: İnanılmaz kalabalıktı yani.
5: Çok Çanakkale, da sıkıntılı geçmiştir o süreç can sıkıntısı evet. Değil mi ya?
6: İlk konserimizi Çanakkale'de yapmıştık ve yani bayağı İnönü türbünü.
5: Hadi be o kadardı yani.
6: Yani çünkü gelen rakamlar bayağı yüksekti. Ama orada biz onu üstümüze alınmıyoruz. Orada herkesin ihtiyacı vardı zaten. Hani bu insanlar bizim... Hatta bir kere ekip arkadaşlarım...
5: Ama yok ya bu kadar da mütevazı olmamak lazım. İyisiniz çünkü yani.
6: Eyvallah ama şeyi de görmek de lazım. Yani bir tribünü komple dolduracak da bir hani bir Tarkan değiliz. Orada şeyi görmek lazım. İnsanlar çok açtı o zaman. Mesela ben Balıkesir'de benim sattığım bilet belliydi. Pandemiden sonra 3 katı ve mekana sığmadılar. Şimdi ben burada fenomen oldum. Ben galiba müthiş popülerim değil aslında. Pandemide çok güzel bir şey aldım. Bir aile gelmiş dedi ki biz pandemiden önce hayatımızda hiç konsere gitmemiştik. Ve o kadar yakınımızı kaybettik, o kadar ölüm korkusu yaşadık ki diyor. Pandemiden sonra ilk konser Balıkesir'e kim gelirse gideceğiz dediler. Aslında retrobüse değil.
5: Yani ya biz kim artık, olursa olsun.
6: Hayatın, öyle bir hayattan şey bir ders aldık diyorlar
5: vay
6: aslında.
5: Be,
6: dolayısıyla mesela o gün çok kalabalık olmuştu. Yani o yüzden onu çok üstüme alamıyorum diyorum. Zaten biz aracıyız. Biz zaten çok aşırı kalabalıklar olsun olmasın derdinde değiliz. Benim derdim yeni türkü gibi, Moğollar gibi bu işi 50 yıl yap.
5: Peki
6: sahnede olmak.
5: Şimdi bak tam sana onu soracaktım. Yani amaç ne? Yani gelmek istediğin bir nokta var. Oraya ulaştın mı?
6: Değil.
5: Daha yol devam
6: biz
5: ediyor mu?
6: Biz yoldan keyif alanlardırız.
5: Ha, sadece yoldan keyif alıyor. Yol. Bu yol hep olsun
6: yol
5: yani.
6: Yol bitmesin. Geçen mesela asistanım şeyi açtı biraz da üf püf yapa yapa. Bir yerde. Yine bir yere gideceğiz. 10 saat gösteriyor navigasyon. Dedim ki kapat onu navigasyon. Çünkü 10 saatlik yola modun olmaz. Ben dedim şurada bak dedim dinlenme tesisleri var. Köftesi çok güzel. Orada size köfte ısmarlayacağım. Orayı aç. Orada 1,5 saat gösteriyor. Biz o köfteye odaklandık.
5: Vay
6: yol
5: be.
6: Çok çabuk geçti. Dolayısıyla step step gidince yoldan keyif alınca yol geçiyor. Hatta varmak istediğin yere ne kadar varınca bitiyor ki her şey. Bak şampiyonluk için bütün takımlar yırtıyor bir yerlerini. Bir hafta kullanıyor ve bitiyor. Öbür sezonun başlıyor. Çünkü hedefe odaklandığında hem anın tadını kaçırıyorsun. Hem manzaranın tadını kaçırıyorsun. O yüzden biz yoldan keyif alanlardanız. Bu coşku bitmesin. Böyle pik olmak ve dip olmak gibi grafikler yerine dümdüz bir grafikte yolumuz devam etsin derdiniz.
5: Peki sana şeyi soracağım. Hep geçmişten tabii şarkıları duyuyoruz. Senin en sevdiğin isimler kim? En sevdiğin, söylemekten en çok hoşlandığın şarkı mesela hangi şarkıyı da şarkılar desem ne dersin? Mutlaka hepsinden ayrı bir zevk alıyorsun, hoşlanıyorsun ama içinde böyle ayırdığın isimler vardır diye düşünüyorum.
6: Var var. Bunu sahnede de itiraf ediyorum. Ben de her zaman ruhu hiç bitmeyen şarkılar var. Sanatçı olarak baktığımda İlhan İrem'i çok ayrı bir yere koyuyorum. 16 yıl sonra sahneye döndüğünde 90'dan 2006'ya kadar konser yapmamıştı. Belli etmenlerden, belli cesurluğundan, aslında her şeyin başta öngörüsünden kaynaklı. 2006'da ben 18 yaşındaydım ve param olmadığı halde trenle Trakya'dan İstanbul'a gelip ek bir işte çalışıp o konsere, Cemil Topuzlu'daki Harbiye'deki konsere gelmişti. Afişte de şu yazıyordu: ayrılıkların da sonu var. Benim ilk taklidini yapmaya çalıştığım adamdır. Hala da yapmaya çalıştım diyorum. Yani böyle o şarkıyı onu yaşayarak yani taklit
5: az
6: normalde...
5: Az bir şey canlı Simge alsana sesi. Az bir şey canlı. Vallahi ben çok güzel olur be.
6: Her sevincin, her kederin,
8: En ölümsüz sevgilerin, sonsuz denen göklerin, her şeyin bir sonu varsa, ayrılıkların da sonu var. Bir gün çıkıp geleceksin, içimde bir ümit var. Yeniden seveceksin. Anlasana, anlasana, biraz daha gerçekleri anlasana diye böyle çok
7: seviyorum. Vallahi helal olsun ya.
6: Ama bizim için ilk yaptığımız ilk şarkı 2019 yılında Cem Karaca Bu Son Olsun Bu Son. Ailesinin bize hediye ettiği şapkasıyla beraber hediye ettiği bir şarkı.
7: Vay
6: o benim takdirnamemdir. Şapkasını hala muhafaza ederim evimin en güzel yerinde.
7: Mükemmel bir şarkı ama çok da güzel yorumladın o şarkıyı. Çok
6: böyle o sahnede de onu böyle orada da Cem Karaca oluveriyorum. Doğurken ağladı insan bu son olsun. Ve finalde de tabii ki şey söylüyorum. Yani bugün bence Cem Karaca yaşasaydı çünkü aynı cümleyi kurardı. Doğaya, hayvana, kadına şiddete son olsun diye.
7: Bravo, helal olsun. Gerçekten öyle.
6: Hakkı kırasını yaşatır tabii.
0: Okan Aslan'la muhabbet arası.
7: Kaç enstrüman çalıyorsun?
6: Kaç enstrüman? Ya nefesli bütün enstrümanları çalmaya çalışıyorum. Hı-hı. Az çok ama yani öyle uzmanlık olarak bu çünkü bir şeydir. Böyle her insanın bir datası var.
7: Alaylı olarak bu yoksa hani bu yönde bir eğitimin
6: hem falan. Okulda hem alaylı.
7: Hem okulda hem alaylı.
6: Yani bir enstrümana konsantre olduğun zaman onun bir virtüözü oluyorsun. Artık uzmanı oluyorsun. Biz biraz ne derler zanaatçı davrandık. Her enstrümandan az az alıp şey yaptık. Aslında yaptığımız şey doğru değil. İlk sahnede çok fazla enstrümana hakim gözüküyoruz ama tek bir enstrümana odaklanıp onun böyle uzmanı olmak daha mantıklı. Bir tane hocamız vardı konservatuvarda, ben demiştim hocam ben trompetle çalacağım, trombon da çalacağım. Dedi ki evladım bak ben her enstrümanı çalıyorum sanıyor insanlar ama aslında hepsinden az az çalıyorum. Sen bir tane enstrüman çal adam gibi çal demişti. Ben de demiştim vay çakal biz bunu enstrümanı çalıyor sanıyorduk. Ben hepsinden az az çalıyormuş ben de bunu yani hocanın öğrettiği o çakallığı ben dedim ki ulan bir şarkı çalsan demek ki yani demek ki yedireceğiz seni. O yüzden hepsinden 3-5 tane kendi çapımızla şey yapıyoruz.
7: Bir şey soracağım ya. Abi hiç böyle bir hayalin var mıydı? Yani düşünsene şurada çok uzun olmayan bir zaman öncesinde parasızlıktan bahsediyorsun.
6: Evet.
7: Ve bambaşka bir yol haritası. Bu istediğin bir şey miydi? Böyle bir şey istiyor muydun yani? Böyle bir durumu tahmin ediyor muydun?
6: Evet. Ben eskiden basketbolcuydum. Ve oradaki veriler 13-14 yaşında, 13 yaşında bu boydaydım. Dolayısıyla daha da uzayacağımı düşünüyordu o zamanki koçlarımız. O zaman Ülker'di. Hatırlarsın. Fenerbahçe Ülker oldu ama o zaman turuncuydu formamız yani. İlk Ülker zaman. Orada uzamayacağımı anladığımda bir duvar oluştu çünkü fizik çok önemli ya. Orada bir düşünce sardı beni. Dedim ki hem severek yapacağım hem para kazanacağım ama parayı düşünmeden böyle koşa koşa işe gideceğim. Basketbol dışında ne olabilir hayatımda? Çünkü diğer şeyler gözümde büyüyor. Okula gitmek istemiyorsun, derse girmek istemiyorsun. Demek ki beyin orada bir oyun oynuyor. Beyin diyor ki biz burada yokuz kardeşim diyor. Ama bir şey var koşa koşa gidiyorsun. Mesela müzik var koşa koşa gidiyorsun. Arkadaşlarınla sohbet etmek var. Uykun açılıyor. Uykun varken bile okul çıkışı mesela sabah erken uyanmışsın koşabilir. Demek ki beyin seni oraya götürmek istiyor. Yani içinde o dürtü. O yüzden biraz dürtüsel davrandım. Dedim ki müzikte İstanbul'a ilk geldim. Üsküdar'da okulumuz karşıda Göztepe'de. Üsküdar'da oturuyoruz biz. Büyükçekmece'den iş geliyor. Yevmiyem 20 TL. Büyükçekmece'ye gidiş dönüş 20 TL.
7: Allah Allah.
6: Dolayısıyla 0 liraydı. Sıfır.
7: Ama gidiyordun.
6: Ama koşa koşa gidiyordum abi. Demek ki bunda bir şey var. Yani orada bir aşk var hakikaten. Biraz da kararlılık. Biraz da şey de olmak gerekiyor. Az önce dedim gibi yine üstadımızla onu konuştuk. Herkes bir şey konuşur, bir şey söyler, bir fikir verir. Bir de kararlı olmak. Yani dimdik yürümek. Çünkü dünyanın en güzel şeyi özgürlük. Kimse seni var edemiyorsa yok da edemez. Yani kimsenin doğasıyla doğmadıysan bedduasıyla da ölmüyorsun. O sana çok apayrı bir şey sağlıyor. Özgürce müziği yapabilmek bu günümüz şartlarında çok zor. O apayrı bir konu olur. Yani
7: kesinlikle.
6: Bugün apayrı onun için gelirim. Bir bağımsız bir müzisyen, bir çalgıcı olarak hiç kimseye imza atmadan, hiçbir menajerle, hiçbir yapım şirketiyle bir imza bağı olmadan var
7: müthiş
6: olmak ya. Çok zor bir
7: müthiş
6: şey.
7: Müthiş bir şey ama.
6: Seni çünkü yükseltmiyorlar. Sana hep bir engel. Çünkü senin üzerinden para kazanmadıkları için yükseltmiyorlar. Onlar da haklı. Seni bir ticari unsur olarak görmüyorlar. Seni de yükseltmiyorlar dolayısıyla. Burada kararlı gitmek. Yavaş yavaş. Yani benim ilk konsere çıktığımda 10 kişi vardı.
7: İlk konser 10 kişi miydi?
6: 10 kişiydi. 2000,
7: ne hissettin
6: 2012
7: abi?
6: Yılında ilk konser 10 kişi. İşte oyun orada başlıyor. Dedim ki
7: demoralize olmadın?
6: Olmadım çünkü oyun orada başladı ve dedim ki bugün 10 kişi var, 9 kişiye düşürmemeye çalışacağım.
7: Vay be.
6: O günkü oyunum oydu.
7: Neredeydi bu konser? İstanbul'da mı?
6: Evet, Beyoğlu'ndaydı. Eski Beyoğlu. Beyoğlu zamanı.
7: Sokaklarda falan hiçbir şey oldu mu? Sokakta falan?
6: Yok, sokakta hiç yapmadım. AVM'lerde çok yaptım. Hı. AVM'lerde retro ruhuna belki uymamış gibi gözükebilir ama çok güzel data topladım. Mesela AVM'de bir şarkı çaldım. Servi Boylum Al Yazmalım çaldım.
7: Tamam.
6: Bir anda kalabalık oldu. Ulan dedim bunlar Servi Boylum Al Yazmalım'ı beğendiyse yine Türkan Şoray, Kadir İnanır'ın Devlerin Aşkını da beğenirler.
7: Vay be, kim var?
6: Sonra ona girdim. Dağıldılar abi, kimse kalmadı. Ulan dedim Cem Karaca yapayım dedim, ıslak ıslak herkes kalabalık. Ardından Havavam Sınıfı müziği yapıştırdım. Herkes kalabalık. Ulan dedim bunu bildiklerine göre Barış Manço'nun veya Cem Karaca'nın bilmediği, hani ben aslında bildiklerini sanıyorum. Rap diye rap atıyorum, başka bir şarkısı çaldım. Dağıldılar. Orada çok doğal bir reyting oluştu elimde. Bildiğin gerçek bir reyting cihazı. Vay çünkü be. İnsanlar orada alışveriş yapmaya gelmiş. Sana biletle falan gelmemişler. Hı hı. Bir anda kalabalık oluyorlar, bir anda yok oluyorlar. Demek ki insanların, herkesi toplayan belli şarkılarımız var, var bizim. Belli var. Ruhlarımız var.
7: Sen bunu anlamış oldun.
6: Test etmiş oldum. Vay aslında be. Gözlemlemiş oldum.
7: Evet.
6: O yüzden AVM işlerine daha da o zamanlar, tam da AVM döneminin başladığı 2010 yıllı yılların başı. Bir anda böyle her 30 AVM'den 300 AVM'ye çıkan dönem. Orada çok güzel bir data oluştu elimde. O data sayesinde repertuarımı daha insanların seveceğine işte böyle.
7: Senin repertuarına direkt etki etmiş aslında.
6: Aynen öyle. Zor beğenen adamı da, popüler kültürdeki sunulanı alan insanı da o datalar sayesinde buluşturmuş oldum bu sayesinde.
7: Bir de şöyle bir şey var. Şarkılar eski orijinal halini, o güzel halini bozmuyor ama günümüzden ve senin yorumlamanla da böyle karmaşık, çok tatlı, lezzetli bir şey çıkmış ortaya yani.
6: Çünkü orada konservatuvarın etkisi var. Çünkü hocamız, o bahsettiğim hocamız retro kelimesini anlatırken dedi ki retro nostaljisi, nostaljiden farkı şu. Retro gelecekten de bir parça barındırır. Retro geçmişe gider. Giden bir yolculuktur zaten o. Gelecekten de bir şey barındırır. Dolayısıyla postmodern nostaljidir aslında. Buradan da bir şey katmalıyız. O yüzden mesela günümüz siyasi spor olaylarından da küçük hicivler de yiyoruz sahnede. O yüzden süreklilik katabiliyor. Aynı şarkıyı 5 sene önce de dinlemişsiniz Retrobüs konserinde. Aynı şarkıyı, ki repertuar değişiyor ama bugün de dinlesen bugün bambaşka bir manayla olduğunu anlıyorsun sahnede. Çünkü küçük girizgahlarla, o kabare tadındaki hicivlerle günümüzden de bir şeyler katıyoruz.
7: Peki sana şunu soracağım. Şimdi bu kadar yoğun geçiyor konserler. Vaktimiz de daraldı. Bir kelimeler bölümümüz var. Aklına ilk gelen şeyleri soracağım ama ya abi özel hayat, yani tatile gitmiyor musun? Yapmaktan yapmayı özlediğin bir şey yok mu? Yani onlara vakit ayıramıyorsun tabii böyle bu durumda.
6: Aynen. Evden çıkamıyoruz abi, evet. Ben sana dedim ya, telefonla bağlansak oluyor mu?
7: Hakikaten dedi, telefonla bağlansak oluyor mu dedi. Vallahi oluyor ama dedim, seni telefonla bağlamak olmaz. İlla stüdyoya gelmen lazım.
6: İyi ki gelmişim. 3 saatlik uykuyla geldim ama inanılmaz bir güzel bir enerjisi var. Kapıdan girer girmez o enerji beni karşıladı. Çok güzel bir aile ortamı var burada. O yüzden iyi ki sizlerle birlikte bugün kavuşmuşuz. Daha erken olmalıymış ama ivedilikle tekrar öylesin.
7: Muhteşemsin ya, iyi ki varsın. O zaman abi, kelime aklına ek gelenleri. Kaset.
6: Yani çocukluğum, tek bir kelime mi söyleyeceğim?
7: Nasıl istersen. Yok, tek bir kelime takılma. Rahat ol.
6: Haluk Levent'in 2001 kaseti vardı, hatırlar mısın? Heh. O zaman bir ergen çocuğum. Aşkın Mapushane.
7: Aşkın Mapushane. Çok abi, çaldım ben oradan şarkılar.
6: B7, B8, B9 şarkıları bile tuttu. Uçak yaparım şarkısı. Bir oyuncak gemiyi yaparım. Şarkının en sonunda. O şarkı bile tuttu. Yani kaset öyle bir şeydi o zamanlar. B7 bile, yani şarkının arka yüzündeki son şarkı bile
7: tabii canım,
6: fenomen oluyordu.
7: A'sı B'si falan. Tabii,
6: fenomen oluyordu.
7: Çok güzel.
6: Kaset benim çocukluğum, çünkü ben plağa tam yetişemedim.
7: Karışık kaset falan yapar mıydın?
6: Tabii. Hatta
7: var mı, Trakya'da, hala saklıyor musun?
6: Trakya'da büyümenin avantajı, karışık kasette ben listemi yapıyorum. İlla ki o kaseti yapan abimiz kendi içinden de sen bana bırak, hani şefin tavsiyesi, birkaç şarkı da koyardı.
7: Onlara bir de anonslu olup anonsuz olanları tabii, vardı. Tabii. Benim bir tane radyocu arkadaşım, şimdi radyosu var kendisinin, yıllar öncesinde bu Pendik'te kasetçilere karışık kasetleri radyoda o yapardı. Anonsları da bizim kızlara yaptırdı, radyodaki programcı arkadaşlara falan. Genelde askerler tercih ederdi sevdiklerine.
6: Aynen.
7: Vay be, ne günler değil mi? Bir de o kasetleri çevirirdik, sarardık. Abi hızlandırıyoruz, mektup.
6: Mektup, evet, yazmıştım.
7: Yazıştın.
6: Yani pen pal bilir misin?
7: Ha, biliyorum.
6: 1980'li yıllarda, evet. Yine uzatıyorum, çok özür dilerim ama.
7: Estağfurullah.
6: Mektup arkadaşlarımız vardı Danimarka'dan. Pencil Partner aslında pen palın da açılımı o.
7: Evet.
6: Hatta pampa kelimesi pampadan gelir.
7: Evet. Yani
6: bugün kanka pampa diyoruz ya, kanka kan kardeş, ama pampa. Pen paldan gelir. Bir yabancı Danimarkalı mektup arkadaşım vardı. Meğer hocalar yalandan.
7: Yani. Ciddi misin?
6: Bozmayın
7: ya?
6: Çocukların şeylerini. Ben de gerçekten Danimarkalı kız arkadaşım vardı. Yardım
7: müthiş bir hayal kırıklığı. Ne zaman öğrendin bunu?
6: Hoca yazıyormuş. Şey hoca itiraf etti.
7: Vay arkadaş, evet, ya. Evet. Keşke hiç söylemeyeyim.
6: Ama hoca da güzel bir kadındı. Dedim ki iyi madem ben devam edeyim ya.
7: Atari oynadın mı?
6: Oynadım. Arkadaşlar antidepresan grafiği bu. X kuşağı sonra iniyor. 85-90 arası en az kullanan kuşak. Sonra yükseliyor. Neden en az kullanan kuşak? Atari, PlayStation veya dijital bilgisayarla dönem, analog ve dijital dönemi birlikte yaşamış bu kuşak evine Atari geldiğinde arkadaşlarıyla beraber oynadı. Evine PlayStation geldiğinde beraber oynadılar. Misketi beraber sokakta oynadılar. Tasoyu beraber sokakta oynadılar. Dolayısıyla yalnız kalmadılar. Klavye delikanlısı olmadılar. Yüzüne söyleyemeyeceği şeyi klavyeden gidip böyle saçma sapan haterlık yapmadılar. Bu yüzden en az antidepresan kullanan kuşak o dönemi yaşayan, sizin de dahil olduğunuz 80'li yılların sonu ve 90'lı yılların ortalarına kadar çocuk olan kuşak, en az antidepresan alan kuşak. Neden öyle bir düşünün derim. Çünkü hep birlikte.

0: Jetonu olan, daha doğrusu beceremeyen benim gibi adam, jetonu koydum. Mustafa diye bir oyun var, geçemiyorum. Bir tane çocuk geldi, dedi ki geçireyim mi seni? İyi dedim, geçir çünkü jetonum yanacak. Bir bölüm geçirdi, yine takıldım, yine geçirdi. O oynuyor bayağı. Geçireyim mi? Geçir, geçireyim mi? Geçir. Yıllar sonra bir konser çıkışı, hafif de bir şeyler almışız herhalde. Bir taksici geldi, dedi ki abi alkollüysen dedi, içeride ileride çevirme var dedi. Geçireyim mi dedi. Dedim sen o çocuksun. Sen dedim olsun.
1: Çok teşekkür ediyorum. Ayağına sağlık. İyi ki varsın. Hanımlar beyler, veda ediyoruz. Nasıl veda ediyoruz abi?
0: Turist Ömer Sadri Alışık selamıyla.
1: Turist Ömer Sadri Alışık selamıyla veda ediyoruz. Hepinize iyi günler diliyoruz. Konuğumuz Retrobüs'te görüşmek üzere. Hoşçakalın.
2: Okan Aslan'la muhabbet arası sona erdi. Sanatın, müziğin ve hayatın içinden gelen isimler. Sahne ışıklarının ardında kalan hikayeler, unutulmaz anılar, kahkahalar ve samimi sohbetler. Okan Aslan'ın sevilen konuklarıyla gerçekleştirdiği keyifli sohbetlerden seçilen en özel anlar şimdi sizlerle buluşuyor. Ünlü isimlerin bilinmeyen yönlerine tanıklık etmek, hayatlarına dair içten hikayeleri dinlemek ve sohbetin sıcaklığına ortak olmak için Okan Aslan'la muhabbet arası Radyo Sputnik'te. Radyo Sputnik, karasal yayınla Türkiye'nin 24 şehrinde, ayrıca Sputnik Türkiye web sitemizde tüm dünyada yayında. Türkiye'nin çok sesli haber radyosu, Radyo Sputnik.

0: Radyo Sputnik. Anlatılmayanları anlatıyoruz.
1: Saatler 11, Radyo Sputnik'tesiniz. Ben Serkan Başdımar. Gelişmelerle sizlerleyim. Önce başlıklar. İstanbul'da yasa dışı bahis operasyonunda 43 şüpheli gözaltına alındı. 2026 dikey geçiş sınavı yerleştirme sonuçları açıklandı. Bahamalar açıklarında küçük uçak kayboldu. Ayrıntılar bültenimizde. İstanbul'da IŞİD terör örgütü üyesi kişilerle para transferi gerçekleştirdiği tespit edilen 9 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin emniyetteki işlemlerini sürdüğü öğrenildi. İstanbul'da yasa dışı bahis operasyonunda 43 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin yasa dışı bahis sitelerine turbo ve jet panel sistemleri üzerinden faaliyete geçirerek haksız kazanç elde ettikleri banka hesaplarına 2025-2026 yıllarında toplam 2 milyar 252 milyon 423 bin 453 liralık işlem hacmi bulunduğu belirlendi. Adalet Bakanı Akın Gürlek, Antalya, Gaziantep, İstanbul ve İzmir'de düzenlenen operasyonlarda 4 ayrı soruşturma kapsamında 137 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldığını açıkladı. Operasyonlarda organize dolandırıcılık, suç gelirlerinin aklanması, yasa dışı bahis ve uluslararası uyuşturucu ticaretine yönelik yapılanmalar hedef alındı. İzmir'de suçtan elde edildiği değerlendirilen yaklaşık 1 milyar lira değerindeki mal varlığına da el koydu. Antalya'nın Aksu, Kepez'de, Sirik ilçelerinde gece saatlerinde çıkan orman yangınları rüzgarın etkisiyle yayıldı. Aksu'daki alevler Kepez'e sıçrarken bazı yollar trafiğe kapatıldı. Sirik'teki evler tahliye edildi. 5 ev ve bazı seralar kullanılamaz hale geldi. Ekiplerin havadan ve karadan müdahalesi sürüyor. 2026 dikey geçiş sınavı yerleştirme sonuçları açıklandı. Adaylar sonuçlarına sonuç.osm.go.tr adresinden TC kimlik numarası ve aday şifresiyle ulaşabilecek. Van'da sosyal medyada Vanlı Kara Haydar olarak bilinen iş insanı ve fenomen Mehmet Fadi Tançalan hakkında yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alındı. Tançalan hakkında TCK'nın 301. maddesi kapsamında soruşturma başlatılırken düğünde takılan altınlar ve mal varlığının kaynağının tespiti için MAS hakkında inceleme başlattığı öğrenildi. Bahamalar açıklarında küçük uçak kayboldu. Bahamalardan ABD'nin Florida eyaletine gitmek üzere havalanan ve aynı aileden 4 kişinin bulunduğu küçük bir uçak denize düştükten sonra kayboldu. Bölgede başlatılan arama kurtarma çalışmaları olumsuz hava koşulları nedeniyle durduruldu.
2: Ekonomi.
1: 56 ilde ihracat arttı. Ticaret Bakanlığı, Ocak-Ağustos döneminde 25 ilin ihracatının 1 milyar doların üzerine çıktığını, 56 ilde de ihracat artışı kaydedildiğini açıkladı. Buna göre İstanbul geçen ay 5 milyar 503 milyon dolarla en fazla ihracat yapan il oldu. Kent ihracatı geçen yılın aynı ayına göre %13 arttı. İstanbul'u 3 milyar 122 milyon dolar ve %16,6 yükselişle Kocaeli ile 1 milyar 842 milyon dolar ve %1,2 azalışla İzmir takip etti. Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü 14 sözleşmeli personel istihdam edecek. Adaylar başvurularını E-Devlet üzerinden Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü kariyer kapısı kamu işe alımla kariyer kapısı kariyerkapisi.go.tr ise alım adreslerinden yapabilecek. Bugün başlayan başvurular 14 Eylül'e kadar devam edecek. Şahsen veya posta yoluyla müracaatlar kabul edilmeyecek. Borsa İstanbul'daki işlemlerle ekonomiyi sonlandıralım. Borsa İstanbul'da BIST endeksi 14.117 puandan işlem görüyor. İstanbul serbest piyasada dolar 48 lira 45 kuruş, euro 56 lira 31 kuruş. Kapalı çarşıdaki altın fiyatlarının satış işlemlerine baktığımızda gram altın 6.831, çeyrek altın 11.144, tam altın 44.420, at altını ise 45.190 liradan işlem görüyor. Trendyol Süper Lig'in 4. haftası dün akşam oynanan 2 karşılaşmayla kapandı. Alınan sonuçları aktaralım. Çaykur Rizespor 0, Korendon Alanyaspor 1, Göztepe 2, Gaziantep Futbol Kulübü 4. UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 2026-27 sezonun lig aşaması bugün ilk hafta maçlarıyla başlayacak. Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki en önemli organizasyonunun ilk haftasında 18 maç oynanacak. Turnuvadaki temsilcilerimizden Galatasaray yarın deplasmanda Portekiz'in Sporting takımına konuk olacak. Fenerbahçe ise 10 Eylül Perşembe günü sahasında İtalyan ekibi Roma'yı ağırlayacak.
2: Hava durumu.
1: Hava durumuyla bülteni sonlandıralım. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan tahminine göre ülkemizin kuzeydoğu kesimleri parçalı ve çok bulutlu. Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Bugün için bazı illerimize beklenen günün en yüksek sıcaklıklarını aktaralım. Ankara, İzmir, Antalya, Gaziantep ve Diyarbakır az bulutlu ve açık. Ankara 25, İzmir 34, Antalya 38, Gaziantep 32, Diyarbakır 33 derece. İstanbul parçalı ve az bulutlu 27, Trabzon çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış. 23, Van parçalı bulutlu 23 derece. Gelişmeleri aktardık. Bir sonraki bültenle görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın.
3: Burası Radyo Sputnik. Ben Mustafa Hoş. Şimdi Saadet Partisi Genel Başkanı Mahmut Arkan canlı yayınımızda. Mehmet Metiner canlı yayınımızda. Rojin Kabayiş'in babası Nizamettin Kabayiş canlı yayınımızda. Şimdi Sabahat Akkiraz'ı dinliyoruz. İlahiyatçı İhsan Eli Açık, CHP'nin deneyimli ismi Murat Karayalçın, milli sporcu Şahika Ercümen, Savcı Sayan şimdi canlı yayınımızda. Alo.
4: Mustafa Hoş'la Yol Arkadaşı programı yeni dönemde sizlerle olmaya devam edecek.
5: Çok sesli haber ve çok sesli müziğin adresi. 7 bölge, 24 şehirde yayındayız. Yayındayız. Haber ve müziğin en doğru adresi. Burası Radyo Sputnik.

0: Dünya Haberi.
1: Saatler 11.10'u gösteriyor. Dünyanın haberini aktaracağız sizlere. Ben Selin Yazıcı. Önce özetler. Rusya'da son bir hafta içerisinde Kiev güçlerinin gerçekleştirdiği saldırılarda 46 sivil hayatını kaybetti. Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Zaharova, Ukrayna'nın uluslararası savunma fuarlarına katılımını eleştirdi. Kanada'nın ABD'ye yönelik misilleme tarifeleri yürürlüğe girdi. Ayrıntılar haberimizde olacak. Rusya Dışişleri Bakanlığı Özel Görevli Büyükelçisi Rodion Miroshnik açıklamada son bir haftada Ukrayna ordusunun Rus bölgelere düzenlediği saldırılardan etkilenen toplam sivil sayısının 312'ye ulaştığını, 46 kişinin hayatını kaybettiğini bildirdi. Yaralılar arasında 13 çocuğun, yaşamını yitirenler arasında da 2 çocuğun bulunduğu bilgisi paylaşıldı. En fazla sivil kaybı ve yaralanma Belgrad bölgesiyle Donetsk, Luhansk, Zaporojye ve Herson bölgelerinde kaydedildi. Açıklanan raporda sivil can kayıpları ve yaralanmaların ana sebebinin insansız hava araçları olduğu vurgulandı. Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Maria Zaharova, Ukrayna'nın uluslararası savunma fuarlarına katılımını eleştirdi. Doğu Ekonomik Forumu kapsamında Rus medyasına konuşan Zaharova, Kiev yönetiminin terör ihracatı üzerine kurulu bir strateji benimsediğini ve bunu aktif olarak uyguladığını belirtti. Ukrayna yönetiminin tamamen bu alana odaklandığını ve kendileri için bir gelir kapısı haline geldiğini savunan Zaharova, Batı'dan aldıkları fonları bu şekilde aklamak onlar için bir varlık sürdürme biçimine dönüştü. Seçimleri iptal ettikleri için bir yandan yok ettikleri kendi halklarına, mevcut yönetim altında Ukrayna'nın hala bir kalkınma şansı varmış gibi göstermeye çalışıyorlar değerlendirmesinde bulundu. Rusya'nın Saratov bölgesinde üst düzey bir komutana silahlı suikast girişimi düzenlendi. 3 Eylül'de gerçekleşen olayda saldırganın Rus komutana en az 6 el ateş ettiği bildirildi. Ağır yaralanan subay zamanında yapılan tıbbi müdahale sayesinde hayatta kaldı. Saldırı girişiminin ardından kaçmaya çalışan 21 yaşındaki Moldova vatandaşı Nikolay Koçi, Astaran bölgesinde yakalanarak gözaltına alındı. Suçunu itiraf ettiği öğrenilen Koçi'nin sorgusunda olayın detaylarını anlattığı belirtti. Haziran ayında Rusya'ya giriş yapan şüpheli eylem talimatlarını Telegram üzerinden aldığını, subayı öldürmesi karşılığında kendisine 70 bin dolar vaat edildiğini aktardı. Kanada'nın ABD'ye yönelik misilleme tarifeleri yürürlüğe girdi. ABD ile Kanada arasındaki ticaret geriliminin ardından Washington'ın getirdiği tarifelere karşılık Kanada'da çeşitli ABD ürünlerine gümrük vergisi uygulamaya başladı. Giyim, peynir, metal parçaları ve ahşap ürünler dahil ABD'nin 20 milyar dolar değerindeki ürünlerine yönelik uygulanan misilleme tarifeleri yürürlüğe girdi. ABD yönetimi 21 Temmuz'da Kanada'nın Amerikan ürünlerine yönelik ayrımcı uygulamalarda bulunduğunu öne sürerek bu ülkeden ithal edilen bazı mallara %50 gümrük vergisi uygulanacağını duyurmuştu. Kanada'da 25 Ağustos'ta ABD'nin yaklaşık 20 milyar dolar değerindeki Kanada malına getirdiği %50'lik tarifelere hesap olarak 8 Eylül'den itibaren ABD oranlarıyla eşleşecek şekilde %15, 25 veya 50 gümrük vergisi uygulanacağını bildirmişti. Adidas'ın protez kullanan veya tek ayağı bulunmayan bireylere yönelik başlattığı tek ayakkabı hizmetinin yerel tanıtımında 2021'de Gazze'ye yönelik saldırılara katılan ve bacağını kaybeden eski bir İsrail askerini kullanması büyük öfke uyandırdı. Gazze'de İsrail saldırılarında uzuvlarını kaybeden binlerce Filistinli en temel protez malzemelerine dahi ulaşamazken küresel bir markanın eski bir İsrail askerini reklam kampanyasında vitrine çıkarması çifte standart olarak değerlendiriliyor. sürüyor. Gazze'deki Sağlık Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre İsrail'in sürdürdüğü saldırılarda 3000'den fazlası çocuk olmak üzere 8000'den fazla Filistinli uzuvlarını kaybetti. Kuzey Kore nükleer kapasitelerle filosunu güçlendirme projesi kapsamında yeni Kangkun muhribini hizmete soktuğunu bildirdi. Kuzey Kore lideri Kim Jong-un'un liderliğinde Wonsan Liman kentinde askeri tören düzenlendi. Törende 5000 tonluk Kangkun isimli yeni muhrib hizmete alınarak Kuzey Kore donanmasının Doğu Deniz Filosu envanterine girdi. Kim burada yaptığı konuşmada ülkenin donanmasını nükleer silahlı bir güç haline getirmeyi hedeflediklerini söyledi. Deniz savunması ve savaş caydırma faaliyetlerini de daha net bir şekilde yürütmek istediklerini vurguladı. Hindistan'da Satyaniketan bölgesinde erkek öğrenci yurdu olarak kullanılan 5 katlı bir bina çöktü. Öğrenci yurdunun yıkılması sonucu 6 kişinin cansız bedenine ulaşıldı, 11 kişi yaralandı. Binanın 50 yıllık olduğu ve zemin katındaki onarım çalışmaları esnasında çöktüğü bildirildi. Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nin başkenti Kinshasa'da bir düğün salonunda yangın çıktı. Yangının başlamasıyla salonda panik ve izdiham yaşandı. 22 kişi hayatını kaybetti. Çok sayıda kişi de yaralandı. Yaralılar başkentteki çeşitli sağlık kuruluşlarına kaldırılırken yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için soruşturma başlatıldı. Endonezya'da yanardağ patlaması sonrası uçuşların iptal edildiği havalimanları yeniden faaliyete geçti. Endonezya Ulaştırma Bakanlığı Anak Krakatoa Adası'ndaki yanardağda 6 Eylül'de meydana gelen patlamaya ilişkin açıklamada bulundu. Buna göre patlamanın ardından uçuşların iptal edildiği 5 havaalanı yeniden faaliyete geçti. Öte yandan Anak Krakatoa'daki şiddetli patlamalar sona erse de adadaki volkanik faaliyetler sürüyor. Endonezya'nın Anak Krakatoa yanardağında 6 Eylül'de meydana gelen patlama sonrası volkanik küllerin ülkenin batı kesimlerine yayılması üzerine ülke genelinde yerel ve uluslararası 2300'den fazla uçuş iptal edilmiş, 7 havalimanında yaklaşık 340 bin yolcu mahsur kalmıştı. Son haberimiz Japonya'dan geliyor. Japonya'da aşırı turizme karşı kiralık evlere kısıtlama geliyor. Japonya'nın başkenti Tokyo'da artan turist yoğunluğu ve yerel halktan gelen şikayetler nedeniyle kısa süreli kiralık konutlara kısıtlama getirilecek. Yaklaşık 2000 kiralık konutun etkilenmesi beklenen düzenlemeyle yerleşim alanlarında okul ve kültürel mirasların yakınında kısa süreli konaklamalar yasaklanacak. Yıllık kiralama süresinin de 180 günden 120 güne düşürülmesi planlanıyor. Kararın alınmasında gürültü, çöp, sigara yasağı ihlalleri ve özel mülke izinsiz girişlerle ilgili bir yılda gelen 1000'den fazla şikayet etkili oldu. Japonya, aşırı turizmin etkilerini azaltmak amacıyla Kyoto ve Fuji Dağı gibi yoğun turistik bölgelerde de benzer kısıtlamalar uyguluyor. Dünyanın haberini aktardık, gelişmelerle devam edeceğiz.
0: Dünya Haberi. Radyo Sputnik'te Okan Aslan'la gün ortası Dicle Olcay'la devam ediyor.
2: Radyo ev gibi, biliyor musunuz? İyi hissettiriyor.
0: Beğendin mi?
2: Bayıldım ya, hiç gidesim yok. Devam edebiliyor muyuz?
0: Yok, devam edemiyoruz.
2: Bayıldım ya. Bayıldım size ya, çok güzel ekipsiniz. Çok teşekkür ediyorum.

kendi haberlerinin yanında zaman zaman sanatçı ve müzisyenlerin de konuk olduğu Okan Aslan'la Gün Ortası hafta içi her gün saat 12'de Radyo Sputnik'te.

Ne zaman emekli olurum? Ne kadar prim ödemem lazım? Emekli maaşıma yüzde kaç zam gelir? Tazminat hakkım var mı? Kaç yıl çalışmam gerekiyor? Kafanıza takılan tüm sorular ve daha fazlası. Artık yanıtı Radyo Sputnik'te. Sosyal güvenlik uzmanı Melis Elmen mikrofon başına geçiyor ve soruları yanıtlıyor. Melis Elmen'le Çalışma Hayatın programı her cuma saat 15'te Radyo Sputnik'te.

0: Radyo Sputnik özel haber.
1: Polonya'nın başkenti Varşova'da yaklaşık 30 robotun katıldığı sıra dışı bir protesto düzenlendi. Yapay zeka ve robotlaşmanın çalışma hayatı üzerindeki etkilerine dikkat çekmek amacıyla gerçekleştirilen eylemde çalışanları koruyacak yeni düzenlemeler yapılması çağrısında bulunuldu. İki ayaklı insansı robotların ve dört ayaklı robot köpeklerin katıldığı protestoda robotların üzerlerindeki hoparlörden "iş yerlerini koruyun, kurallar koyma zamanı ve beklemeyin, düzenleyin" sloganları yayınlandı. Demokratizm adlı girişim tarafından Dijital İşler Bakanlığı önünde düzenlenen eylemde yapay zeka destekli insansız robot Agibot A3 yer aldı. Agibot A3 protestonun amacının teknolojinin artık yalnızca geleceğe ilişkin bir senaryo olmadığını göstermek olduğunu belirterek buradaki robotlar bu teknolojinin artık uzak bir gelecek değil hali hazırda bir gerçeklik olduğunu göstermeyi amaçlıyor ifadelerini kullandı. Eylemin organizatörü Gregor Kulis ise yapay zeka ve insansı robotların özellikle zihinsel işlerde insanların yerini alma ihtimaline dikkat çekti. Kulis, teknolojik dönüşüm hızlanırken çalışanları koruyacak yasalmaların da devreye sokulması gerektiğini savundu. Kulis, yapay zeka ve robot teknolojilerindeki hızlı ilerlemenin çalışma hayatında ciddi sonuçlar doğurabileceğini belirterek şimdi tepki vermezsek yakında büyük bir sorunla karşılaşabiliriz. Çalışanları koruyacak bir kalkan görevi görecek kurallara ve düzenlemelere ihtiyacımız var dedi. Protestonun dikkat çeken yönlerinden biri mesajların doğrudan robotlar aracılığıyla verilmesi oldu. Organizatörler böylece yapay zeka ve otomasyonun istihdam üzerindeki olası etkilerini sembolik bir eylemle kamuoyunun gündemine taşımayı hedefledi. Eylem sürerken Polonya Dijital İşler Bakanı Krzysztof Gawkowski de protesto alanına gelerek organizatörlerle görüştü. Gawkowski, kontrolsüz yapay zeka modellerinin insansı robotlara entegre edilmesinin ve söz konusu sistemlerin zaman içerisinde gelişmeye devam etmesinin ciddi riskler yaratabileceği uyarısında bulundu. Robotların Varşova'daki eylemi Avrupa'da yapay zekanın düzenlenmesi ve yeni teknolojiler karşısında çalışanların nasıl korunacağına ilişkin tartışmaların sürdüğü bir dönemde gerçekleşti. Polonya'da Temmuz ayında Devlet Başkanı Karol Nawrocki, Avrupa Birliği yapay zeka yasasının ülke genelinde uygulanmasına yönelik kanun tasarısını onaylamıştı. Varşova'daki protesto, yapay zeka ve robot teknolojilerinin çalışma hayatı ve istihdamdan da tartışmaların merkezinde olduğunu gösterdi. Polonya'nın başkenti Varşova, teknoloji ve çalışma hayatının geleceğine ilişkin sıra dışı bir protestoya sahne oldu. Yaklaşık 30 robot, yapay zeka ve robotlaşmanın iş gücü üzerindeki etkilerine dikkat çekmek için Dijital İşler Bakanlığı önünde "iş yerlerini koruyun ve kurallar koyma zamanı" mesajları verdi. Yeni konu başlıklarıyla sizlerle olmaya devam edeceğiz. Radyo Sputnik'te kalın.
0: Radyo Sputnik özel haber. Radyo Sputnik. Radyo Sputnik. Anlatılmayanları anlatıyoruz.

0: paranın hareketi.
1: Ekonominin nabzını dinleyeceğiniz program Paranın Hareketi ile sizlerleyim ve Nebru Dönmez. Önce özetler. Ağustos'ta enflasyon aylık reel getiri külçe altında oldu. Yarısı bizden projesinde süre uzatıldı. Okul kantinlerinde uygulanacak tavan fiyat tarifesi belli oldu. Ayrıntılar şimdi bültenimizde. Ülkemize borsayla başlıyoruz. Borsa güne yatay başladı. Borsa İstanbul'da BIST endeksi güne yatay seyirle 14.151 puandan başladı. Bankacılık endeksi %0,25 değer kazanırken holding endeksi %0,26 değer kaybetti. Sektör endeksi arasında en fazla kazandıran %1,32 ile kimya, petrol, plastik, en çok gerileyen %2,58 ile bilişim oldu. Serbest piyasada dolar 48,45 liradan güne başladı, euro ise 56,37 lirayı gördü. Küresel piyasalarla devam edelim. Küresel piyasalarda temkinli bir hava hakim. Küresel piyasalar Orta Doğu'daki jeopolitik risklerin gölgesinde Japonya ve Çin'de açıklanan makroekonomik verilerden alınan sinyallerle karışık seyrediyor. Analistler enerji maliyetlerinin gerilememesi nedeniyle enflasyon risklerinin varlığını koruduğunu belirterek bu çerçevede küresel merkez bankalarının şahin tutumunun devam edebileceğini söyledi. Avrupa borsalarında ise dün karışık bir seyir izlenirken ABD-İran geriliminin enerji fiyatları üzerindeki etkileri yatırımcıların odağında kalmaya devam ediyor. Dün açıklanan verilere göre Euro bölgesi ekonomisi bu yılın ikinci çeyreğinde önceki çeyreğe kıyasla %0,6 büyüme kaydetti. Euro bölgesinde yatırımcı güven endeksi Eylül ayında yükselişini üst üste 5. aya taşıyarak Şubat 2022'den bu yana en yüksek seviyesine ulaştı. Almanya'da sanayi üretimi Temmuz ayında piyasa beklentilerinin aksine %1,1 geriledi. Asya tarafında da yapay zeka desteği sürüyor. Asya tarafındaki fiyatlamalarda yapay zekaya yönelik iyimserlik bölgede açıklanan makroekonomik verilerden alınan sinyaller ve dolar-yen paritesindeki hareketlilik etkili oluyor. Japonya'da nihai büyümenin ilk tahminlerin üzerinde gerçekleşmesi ve reel ücretlerdeki artış Japonya Merkez Bankası'na yönelik sıkılaşma beklentilerini desteklerken Çin'in Ağustos ayına ilişkin ihracat ve ithalat verileri güçlü dış ticaret görünümüne işaret ediyor. Japonya ekonomisi yılın ikinci çeyreğinde %1,4 ile öncü tahminlerin üzerinde büyüdü. Emtia piyasalarına bakalım. Brent petrolün Kasım vadeli varil fiyatı bugün kapanışa göre %1,5 yükselerek 98,47 dolar oldu. Batı Teksas Sürahan petrolün Ekim vadeli varil fiyatı da 93,87 dolar olarak belirlendi. Güne yükselişle başlayan gram altın 6.874 lira seviyesinden işlem görüyor. Çeyrek altın 11.233 liradan, Cumhuriyet altını da 44.726 liradan satılıyor. Altının onsu ise %0,2 değer kazancıyla 4.414 dolardan alıcı buluyor. Ağustos'ta en fazla aylık reel getiri külçe altın oldu. Ağustos'ta aylık en yüksek reel getiri yurt içi üretici fiyat endeksiyle indirgendiğinde %7,17, tüketici fiyat endeksiyle indirgendiğinde ise %7,93 oranlarıyla külçe altında görüldü. Yurt içi üretici fiyat endeksiyle indirgendiğinde yatırım araçlarından devlet iç borçlanma senetleri %0,66, euro %0,61 ve mevduat faizi %0,33 ile yatırımcısına reel getiri sağlarken dolar %0,86 ve BIST endeksi %1,83 oranlarında yatırımcısına kaybettirdi. Yarısı bizden projesinde süre uzatıldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan dün kabine toplantısının ardından yaptığı açıklamada yıl sonu bitmesi planlanan yarısı bizden projesinin süresinin 31 Aralık 2027'ye kadar uzatıldığını açıkladı.
0: Bu yıl sonu bitmesi planlanan yarısı bizden projemizin süresini 31 Aralık 2027 tarihine kadar uzatıyoruz. Gelecek yılda kentsel dönüşümden yararlanmak isteyen vatandaşlarımız yarısı bizden kampanyamızdan faydalanabilecekler. Hayırlı uğurlu olsun diyorum.
1: Cumhurbaşkanı Erdoğan İstanbul'da vatandaşlarla buluşturulacak 15 bin kiralık konutun ilk başvurularının da 14 Eylül'de alınacağının müjdesini verdi.
0: İstanbul'da yapacağımız 100 bin sosyal konuta ek olarak 15 bin kiralık konutu da vatandaşlarımızla buluşturacağız. Kiralık konutlarımızla ilgili başvuruları 14 Eylül'de almaya başlıyoruz. İnşallah Ekim ayında ilk 1000 kiralık konutumuzu kurasını çekeceğiz. Evleri piyasa rayiçlerinin altında kira bedelleriyle vatandaşlarımızın kullanımına sunacağız.
1: 56 ilde ihracat arttı. Ticaret Bakanlığı Ağustos döneminde 25 ilin ihracatının 1 milyar doların üzerine çıktığını, 56 ilde de ihracat artışı kaydedildiğini açıkladı. Buna göre İstanbul geçen ay 5 milyar 503 milyon dolarla en fazla ihracat yapan il oldu. Kentin ihracatı geçen yılın aynı ayına göre %13 arttı. İstanbul'u 3 milyar 122 milyon dolar ve %16,6 yükselişle Kocaeli, 1 milyar 842 milyon dolar ve %1,2 azalışla İzmir takip etti. Kıymetli veya yarı kıymetli taşlar faslı 1 milyar 585 milyon 465 bin dolarla İstanbul'un ihracatında ilk sırada yer aldı. Bu faslı 444 milyon 940 bin dolarla örme giyim eşyası ve aksesuarları, 420 milyon 309 bin dolarla da kazanlar makineler izledi. Okul kantinlerinde uygulanacak tavan fiyat tarifesi belli oldu. Okul kantinlerinde bir tost, bir ayran 130 liraya satılacak. Kantinlerde tost geçen yıl 90 liradan satılıyordu. Bu yıl simit 30 lira, açma ve poğaça 35 lira olacak. Tavuk dönerin fiyatı ise 145 lira olarak belirlendi. Yarım litre suyun fiyatı 15, çay fiyatı ise 25 lira olacak. Okullarda kitap buldot yemek fiyatları da belli oldu. 3 çeşit yemeğin fiyatı 245, 4 çeşit yemeğin fiyatı ise 285 lira olarak belirlendi. İstanbul Kantinciler Odası Başkanı Vahap Osmanoğlu bu yıl cüzi bir zam yaptıklarını söyledi. Kantinciler olarak enflasyonla mücadele başlattıklarını söyleyen Osmanoğlu genel toplamda %6,8 oranında zam yaptıklarını belirtti. İstanbul'da 5 Ağustos'tan bu yana 885 kırtasiye işletmesinde yaklaşık 106.901 ürün denetlendi. İstanbul Ticaret İl Müdürlüğü ekipleri bu kapsamda Avrupa yakasında 22, Anadolu yakasında 14 olmak üzere toplamda 36 ekiple denetime çıktı. Ürünlerin alış satış faturalarını bakılarak haksız fiyat artışı denetimi yapıldı. Fiyat etiketi ihlalleri nedeniyle yaklaşık 1 milyon lira idari yaptırım uygulandı. Bitkisel ve hayvansal üretimde destek tutarları artırıldı. Söz konusu karar kapsamında bu yılın üretim uygulamaları için dekar başına 310 lira olan destek katsayı değerinin 367 liraya yükseltildiği açıklandı. 2025 üretim yılında 244 lira olan dekar başına destek katsayı değerinin %50,4 artmış olduğu vurgulandı. Paranın hareketiyle ekonominin nabzını yokladık. Şimdilik hoşça kalın.
2: Paranın hareketi.
3: Zaten hani sizin söylediğiniz bakış açısıyla baktığımızda böylesi büyük işe alımda sadece CV'lerin ön gözle gözden geçirmesi 6 ay sürüyor. Yani teknik olarak çok saçma. Yani bir insanlar grubunun dahi başa çıkamayacağı bir süreçten bahsediyoruz. Yani gerçekten çok başarılı buldum. Bir de sanırım özlediğimiz mülakatçı biraz karşımıza geldi. Yani benim sözlerimle yüzünü ekşitmeyen, ne bileyim gülmeyen, yani hiç renk vermeyen bir mülakatçıdan bahsediyoruz burada.
4: En önemli konulardan bir tanesi şu. Bir dayın herhangi bir
2: kurumla deneyimi çok önemli bir şey. Ve bu deneyimi de aslında en üst düzeyde yaşamamız lazım. Senelerce adayların en büyük sorunu, özellikle genç, yeni mezun olan arkadaşların sorunu, hepsi derlerdi. Başvuruyorum, bana geri dönüş bile olmuyor. Eleniyorum, neden elendiğimi bilmiyorum. 100 kişi işe almanız için 3500 tane telefon araştırmanız lazım. Dünya ortalaması bu. Sadece Türkiye ortalaması. Yapay zeka işe alım uzmanı aynı anda 5000-10000 kişiyle görüşüp birkaç ay süren süreci 2 gün gibi bir süreçte organize edip tamamlayabiliyor.
3: Yapay zeka için söylenen bütün tabuların ötesine geçtiğinizi görüyorum. Çok teşekkür ediyorum. Saygılar sunuyorum.
2: Ben teşekkür ederim.
4: Serhat Ayan'la Yapay Zeka Günlüğü her Perşembe saat 14'te Radyo Sputnik'te.
5: Enerjiniz seydi.
6: Enerji sektöründen gelişmeleri aktarıyorum. Ben Serkan Başdımar. Önce özetler. Koç Holding'in Tüpraş payı %3,7'ye düştü. Türkiye, toryumun nükleer teknolojide kullanımı için Danimarkalı şirketle işbirliği yaptı. Hürmüz gerilimine rağmen Irak'ın petrol ihracat kapasitesi günlük 3 milyon varile çıktı. Ayrıntılar bültenimizde. Koç Holding AŞ, Türkiye Petrol Rafineleri paylarındaki satış işlemini tamamladığını bildirdi. Şirketin sahip olduğu toplam 11 milyon lira nominal değerli payların ve dolaylı ana ortağı Temel Ticaret ve Yatırım AŞ'nin sahip olduğu toplam 5 milyon 19 bin 979 lira nominal değerli payların satış işleminin takası 7 Eylül 2026'da gerçekleşti. Paylar için 1 lira nominal değerli pay başına 384 lira 50 kuruş satış fiyatı uygulandı. İşlemle birlikte Temel Ticaret ve Yatırım AŞ'nin Tüpraş sermayesindeki doğrudan pay sahipliği oranı %0'a indi. Koç Holding AŞ'nin Tüpraş sermayesindeki doğrudan pay sahipliği oranı ise %3,7'ye geriledi. Koç Holding AŞ'ye bağlı ortaklığı Enerji Yatırımları AŞ'nin Tüpraş'taki doğrudan pay sahipliği oranı toplamı %50,1'e düştü. Şirket Tüpraş üzerindeki yönetim kontrolünü sürdürüyor. Türkiye, toryumun nükleer teknolojide kullanımı için Danimarkalı şirketle işbirliği yaptı. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı'nın ilgili kuruluşu, Türkiye Enerji Nükleer ve Maden Araştırma Kurumu, Danimarka merkezi Kopenhag Atomics ile nükleer enerjinin liderinden biri olan toryumun yenilikçi teknolojilerde kullanılmasına imkan sağlayacak bir mutabakat zaptı imzaladı. Mutabakat zaptıyla Türkiye'nin sahip olduğu toryum kaynaklarının yüksek katma değerli nükleer teknolojilerde değerlendirilmesine yönelik yerli sanayi ve teknoloji paydaşlarıyla araştırmacıların sürece dahil edilmesi sağlanacak. Çalışmaların öncelikli başlıklarından birini toryumun yeni nesil nükleer reaktör teknolojilerinde ergimiş tuz reaktörlerinde kullanılabilecek nitelikte Türkiye'de üretilmesine yönelik Ar-Ge ve projelendirme faaliyetleri oluşturacak. Bu doğrultuda nükleer yakıt standartlarını karşılayan toryum bileşiklerinin yerli imkanlarla üretilmesi ve Türkiye'nin bu alanda uluslararası çapta etkin bir tedarikçi konumuna ulaşması hedefleniyor. Hürmüz gerilimine rağmen Irak'ın petrol ihracat kapasitesi günlük 3 milyon varile çıktı. Irak resmi haber ajansı İNEA açıklamalarda bulunan Hüdayir, ülkesinin Eylül ayından itibaren ham petrol ihracat kapasitesinin günlük yaklaşık 3 milyon varilin üzerine çıktığını söyledi. Yetkili isim, hükümetin petrol ihracat kapasitesini günlük 5 milyon varile çıkarmayı planladığını ifade etti. İhracatın artırılması için önemli stratejik planların hayata geçirileceğini belirten Hüdayir, 5 milyon varillik hedefe Suriye'de Fişhabur ve Banyas'a uzanan stratejik petrol hatlarının yanı sıra Hürmüz Boğazı'ndaki ihracat noktalarının tamamlanmasının ardından ulaşılacağını söyledi. Brent petroldeki işlemlerle enerjinin seyrini noktalayalım. Brent petrolün varili uluslararası vadeli piyasalarda 98,47 dolardan işlem görüyor. Dün 98 dolara kadar yükselen Brent petrolün vadeli varil fiyatı günü 97 dolardan tamamlamıştı. Brent petrolün Kasım vadeli varil fiyatı bugün saat 11:50 itibariyle kapanışa göre %1,5 yükselerek

0: süredir gıda fiyatları ülkemizde artmaya devam ediyor. Mehmet Şimşek döneminde Avrupa Birliği ülkelerinde enerji fiyatları %6.7 oranında artmış. Peki ülkemizde %277 oranında artmış enerji fiyatları. Neden sorusunun yanıtı var mı? Tek haneli rakamlara düşüreceğiz vesaire. Hayır, oluyor mu? Gerçekten olmuyor yani. Hep söylenir bu, enflasyonla mücadele biraz da psikolojiktir diye. O psikolojik eşik çoktan aşıldı gibi geliyor bana. Yıllardır verilen sözlere bakıyoruz. Her sene biliyorsunuz bazı hedefler konuyor. Ne kadar gerçekçi bu hedefler? Aslına bakılırsa işte görüyorsunuz. Yaşıyorsunuz daha doğrusu. Bunun için ekonomist olmaya da gerek yok. Bizim gerçekliğimiz bize olanı biteni de anlatıyor.
1: Güçlü Özkan'la Yeri ve Zamanı hafta içi her sabah 7'de Radyo Sputnik'te. Radyo Sputnik.

0: Radyo Sputnik. Anlatılmayanları anlatıyoruz.
1: Mutlu günler sevgili dinleyiciler. Saatler 12'yi gösteriyor. Haberleri aktarıyorum ben Selin Yazıcı. Önce özetler.

0: Antalya ve Adana'da çıkan orman yangınlarına müdahale aralıksız sürüyor. Üsküdar Belediyesi'nde başkan vekilinin belirlenmesi için seçime gidiliyor. İzmir'de uluslararası ölçekte uyuşturucu ticareti yaptığı belirlenen organize suç örgütüne yönelik operasyon düzenlendi. Ayrıntılar haberimizde olacak. Antalya'nın Aksu ve Kepez ilçelerinde ormanlık alanda dün akşam saatlerinde başlayan ve geniş bir alana yayılan yangına havadan ve karadan müdahale sürüyor. Yangına sabahın ilk ışıklarıyla birlikte havadan da müdahale başladı. Çalışmalara 5 uçak ve 10'dan fazla helikopterin yanı sıra 110 arazöz ve 600'ün üzerinde personel katılıyor. Yangın nedeniyle kapatılan Kuzey Çevre Yolu ve Antalya-Isparta Karayolu'nun Antalya merkezden Kuzey Çevre Yolu'na kadar olan bölümü kontrollü olarak ulaşılmıştır. Açıldı. Yangın nedeniyle Aksu ilçesindeki 79 hane ile 18, Kepez ilçesinde de 175 hane tahliye edildi. Bölgede hayvan tahliyelerine yönelik çalışmalar da devam ediyor. AFAD mobil koordinasyon tırı da yangın bölgesine ulaştı. Öte yandan mobil iletişim şebekelerinde meydana gelen kısıntılar nedeniyle bölgeye mobil baz istasyonu araçları konuşlandırıldı. Adana'daki son duruma da bakalım. Adana'nın Kozan ilçesinde iki noktada çıkan orman yangınları havadan ve karadan müdahaleyle kontrol altına almaya çalışılıyor. Doğan Alanı Mahallesi kırsalında henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine bölgeye Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri, söndürme helikopterleri ve arazözler sevk edildi. Ekiplerin yangına müdahalesi sürerken Düz Ağaç Mahallesi'nin Dağılacak mevkiindeki ormanlık alanda da yine bilinmeyen bir nedenle duman yükseldi. Bölgeye yönlendirilen ekipler alevlere havadan ve karadan müdahale etti. İki farklı noktadaki yangınların kontrol altına alınması için çalışmalar sürüyor. Ve Üsküdar'dayız sevgili dinleyiciler. Üsküdar Belediyesi'nde bugün biliyorsunuz başkan vekilinin belirlenmesi için seçime gidiliyor. İlk turda Cumhur İttifakı 21, CHP 19 oy aldı. İkinci turda ise 44 oy kullanıldı. Bunların 22'sini CHP 22'sini Cumhur İttifakı, 20'sini ise CHP aldı ve şu sıralarda ise 3. tur oylamasına geçilecek. Kazanacak adayın 31 belediye meclisi üyesinin oyunu 3'te 2 şekilde alması gerekiyor. Şu sıralarda 3. oylamaya geçildi. Tekrar edelim. Bu oylamada da adaylar 31 oy almazlarsa 3. turda en çok oy alan aday başkan vekili olacak. İzmir'de Belçika merkezli olarak yönetildiği ve uluslararası ölçekte uyuşturucu ticareti yaptığı belirlenen organize suç örgütüne yönelik operasyon düzenlendi. Operasyonla hakkında gözaltı kararı verilen 38 şüpheliden 24'ü yakalandı. Diğer şüphelilerden 11'inin yurt dışında, birinin cezaevinde olduğu, ikisinin yakalanması içinse çalışmaların sürdüğü belirtildi. Soruşturma kapsamında suçtan elde edildiği değerlendirilen 87 taşınmaz, 18 araç, 4 özel tekne, 14 şirket ortaklık payı ve banka hesaplarıyla diğer mal varlığı unsurlarına da el konuldu. İstanbul'da IŞİD terör örgütü üyesi kişilerle para transferi gerçekleştirdiği tespit edilen 9 şüpheli gözaltına alındı. Yapılan incelemede şüphelilerin IŞİD ve diğer terör örgütü kapsamında haklarında adli işlem yapılan çok sayıda kişiye para transferi gerçekleştirdiği belirlendi. Takiplerince bugün düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda 9 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelilerin emniyetteki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi. Spor. Trendyol Süper Lig'in 4. haftası dün akşam oynanan iki karşılaşmayla kapandı. Alınan sonuçları hatırlatalım. Çaykur Rizespor 0, Korendon Alanya Spor 1, Göztepe 2, Gaziantep FK 4. UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 2026-27 sezonu lig aşaması bugün ilk hafta maçlarıyla başlayacak. Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki en önemli organizasyonunun ilk haftasında 18 maç oynanacak. Turnuvadaki temsilcilerimizden Galatasaray yarın deplasmanda Portekiz'in Sporting takımına konuk olacak. Fenerbahçe ise 10 Eylül Perşembe günü sahasında İtalyan ekibi Roma'yı ağırlayacak. Ekonomi. Ekonomi. Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi 14.118 puandan işlem görüyor. İstanbul serbest piyasada dolar 48 lira 46 kuruş, euro 56 lira 32 kuruş. Kapalı çarşıda gram altının fiyatı 6.838 lira, çeyrek altın 11.156, tam altın 44.468, ata altını ise 45.221 lira. Yayınımız Okan Aslan'la gün ortasıyla devam edecek.
1: Hayat ve zaman akıp giderken tüm koşuşturmaların arasında gündemden uzak kalmayın. Ajandamızdaki detayları, son dakika gelişmelerini zaman zaman konuklarımız ve tabii ki siz dinleyicilerimizle konuşuyoruz. Gelişmeleri en net ve anlaşılır şekilde duyacağınız program Okan Aslan'la gün ortası hafta içi her gün saat 12'de Radyo Sputnik'te. Okan Aslan'la gün ortası başlıyor.

0: tunes to go to sleep when I got you next to me.
1: Hanımlar beyler, hepinize selamlar ve de sevgiler. Hoş geldiniz canlı yayınımıza. Okan Aslan'la gün ortası radyo programı ben ve ekip arkadaşlarımla birlikte başladı. 13.25'e kadar buradayız. Sizlere eşlik edeceğim her zaman olduğu üzere. Kıymetli dinleyiciler, bugün bir de konuğumuz olacak stüdyoda canlı yayında. Saat 12.30'dan sonra değerli dinleyiciler, Murat Kaynak, müzisyen Murat Kaynak canlı yayında konuğum olacak. Değerli dinleyiciler, bir kez daha hoş geldiniz. Sosyal medya hesaplarımızı biliyorsunuz. Sputnik Türkiye, Telegram'da, Radyo Sputnik'te, Twitter'da değerli dinleyiciler. WhatsApp numaramız da simgede.
2: Radyo Sputnik WhatsApp hattı sizden haber, bilgi ve yorum bekliyor. Sesinizi kaydedin, WhatsApp'tan 0505 171 6656'ya gönderin, yayınlansın.
1: Şimdi uzmanlara göre sosyal medyada paylaşım yapmayan insanların bazı özellikleri. Hanginize uyuyor bu? Paylaşım yapmayan kim var? Hepinize uyuyor gibi. Çok paylaşım yapmıyorsunuz sosyal medyada. Mahremiyete ve kişisel alanlara düşkündürler.
3: Wow.
1: Özel anlarını ve ilişkilerini koruma altında tutarlar. Doğru mudur? Katılıyor musunuz? Tamam. Mutluluğu veya başarıyı dışarıdan atılacak dijital tepkilere bağlamazlar. Wow. Tatmini kendi iç dünyasında ve gerçek yaşamlarında ararlar.
3: Wow.
1: Bu sesler size geliyor mu sevgili dinleyiciler? Muhtemelen geliyordur o wow sesleri. Peki ne diyorsunuz?
4: Wow.
1: Evet, duyurayım dedim hanımlar beyler.
5: Okan Aslan'la gün ortası hafta içi her gün saat 12'de Radyo Sputnik'te.

0: Hanımlar beyler, tekrar sizlerle birlikteyiz. Radyonuz Radyo Sputnik'te. Ben Deniz Okan Aslan, teknik masada sevgili Simge, editör masasında şimdi uzaklaşan İrem ve editörüm Öznur ve tabii ki sevgili Kemal'le birlikte sizlere eşlik ediyoruz kıymetli dinleyiciler. Bak, yaz bunu kenara demiştim sana, hatırlarsan. Üsküdar Meclis, Belediye Meclisi seçimi için, değil mi? Söylemiştim. Hatırlıyorsun değil mi? Ne oldu? İkinci turda da Cumhur İttifakı 22 oy aldı. Cumhuriyet Halk Partisi 20 oy aldı. İlk turu da zaten 21'er üye bulunuyordu değerli dinleyiciler, ilk turda da toplam. Ve AK Parti'nin adayı Dündar Ziya Gültekin önde tamamlamıştı değerli dinleyiciler. Ne olacağı belli gibi, 3 aşağı 5 yukarı sevgili dinleyiciler. Değil mi? Devam edelim bakalım gündemdeki başlıklara bakarak. Milli yüzücü Defne Kurt Avrupa Para Yüzme Şampiyonası'nda kadınlar 50 metre serbest kategorisinde şampiyon oldu. Tebrik ediyoruz, kutluyoruz. Şeyi gördünüz mü, bizim Filenin Sultanlarından Zehra'nın annesini aradığı görüntüler. Ah, nasıl kaçırdın onu Simge. Çok tatlı. Yani düşün, az önce İtalya gibi bir deve karşı değerli dinleyiciler muhteşem mücadele etmiş sevgili Zehra. Of, ne oyundu, ne bloklar, ne vuruşlar, şunlar bunlar falanlar filanlar. Tarih yazdı resmen. Ama sonrasında, maç bittikten sonra Zehra'nın o annesini arayışı ve annesini gördüğü andaki tepkisi, izlemenizi tavsiye ederim. Mutlaka bir bakın, çok hoşunuza gidecek değerli dinleyiciler. Şimdi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan kabine toplantısı sonrasında açıklamalarda bulundu. Türkiye'nin soğukkanlı tavrını, farklı hayallere yorulmaması gerektiğini vurguladı ve bu topraklarda kimseye ameliyat yaptırılmayacağı belirtilmiş. Ülkenin her türlü haydutluğun karşısında olduğu, kimseye kategorik düşmanlık beslemediği, ancak kalkınma ve güçlenme yolundan döndürülemeyeceği ifade edilmiştir dedi. Simge uyarıyor, sesler varmış. Kaç ses var? İki tanesini verelim hadi bakalım. Fark etmez. O toplantıdan, kabine sonrasındaki açıklamalardan iki sesi dinletecek sevgili Simge. Buyurunuz.
1: Bizim vakur, soğukkanlı tavrımız kimseyi farklı hayallere sürüklemez. Kılıç şakırtıları altında can alıp can vererek kendimize yurt eylediğimiz bu topraklarda kimseye ameliyat yaptırmayız. Aynı şekilde bölgemizde ülkemizi çevrelemeye dönük hasmane adımları türbünden seyretmeyiz. Türkiye hiçbir ülkenin, hiçbir toplumun, hiçbir inanç ve kültürün karşısında değildir. Olması da zaten düşünülemez. Ülkemizin güçlenmesinden, bölgesinde barış ve istikrarın tesisi için çaba sarf etmesinden rahatsız olanlar bizi yolumuzdan geri döndüremezler. Hiç şüpheniz olmasın. Tarihin akışını değiştirmeye kimsenin gücü yetmez. Türkiye dostlarıyla el sıkışacak, akrabalarıyla kucaklaşacak, kardeşleriyle yeniden kenetlenecektir. Türkiye'ye dost olan kazanacak, husumet besleyen ise kaybedecektir.
0: Şimdi Şangay'da gerçekleşen, biliyorsunuz, işbirliği teşkilatı ve dış ilişkilerle ilgili olarak Rusya Devlet Başkanı Putin dahil birçok liderlerle görüşmeler gerçekleştirildiğini ve ilişkilerin devam ettiğini, geliştirilmeye devam edeceğini ifade etti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan. Orta vadeli programla ilgili olarak gelecek yıla ait yol haritası, 3 yıla ait yol haritasını içeren orta vadeli program, tarım, sanayi, turizm ve hizmetler sektörünü güçlendirme, yüksek teknolojiye ve katma değerlere dayalı üretimi artırma politikalarının ortaya konulduğu belirtilmiştir dedi değerli dinleyiciler. Cumhurbaşkanı yapmış olduğu açıklamada ve enflasyonla mücadele, yatırım, istihdam, üretim ve ihracatı önceleyen politikalardan taviz verilmeyeceğini, enflasyonla mücadelenin kararlılıkla süreceğini ve refahı da artıracak kalıcı adımların atılacağını söyledi. Yapmış olduğu açıklamada bir diğer önemli açıklama da 81 ildeki 500 bin sosyal konutun kurallarının çekildiği ve Mart 2027'de anahtar teslimatlarının başlayacağı, İstanbul'daki 15 bin kiralık konut için başvuruların 14 Eylül'de alınacağı ve ilk 1000 konutun kurasının da Ekim ayında çekileceğini açıklanmıştır dedi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan. Sevgili dinleyiciler, rüşvet soruşturma kapsamında tutuklu bulunan Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan mahkemede beyan verdiği sırada fenalaştı, bayıldı. Baygınlık nedeninin şekerinin yükselmesi olduğu belirtildi. Sağlık durumu göz önünde bulundurularak tahliyesini talep etti. Ve Tanju Özcan ve Üçsan'ın tutukluluk hallerinin devamına karar verdi mahkeme. Duruşma 19 Ekim'e ertelendi. Ahmet ve Hülya Gökçek ifadeleri 5 saat sürdü. Eski Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek'in ailesine yönelik soruşturmada iki isim, Ahmet ve Hülya Gökçek, yaklaşık 5 saat süren işlemlerin ardından iki isim de yurt dışına çıkış yasağı talebiyle suç ceza hakimliğine sevk edildi. Hakimlik de bu yönde karar verdi. Ve kişisel verilerle ilgili olarak soruşturmada çoğu avukat 31 şüpheli hakkında karar çıktı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Bilişim Suçları Soruşturma Bürosu'nca kişisel verilerin hukuka aykırı şekilde ele geçirilmesi ve kullanılması suçlarına ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında 27 avukat ve 4 sivil şüpheli hakkında adli kontrol kararı verdi değerli dinleyiciler. Uyuşturucu soruşturması kapsamında biliyorsunuz 40 yıla kadar hapsi isteniyordu yargılanan eski Habertürk TV genel yayın yönetmeni, genel müdürü ve sunucusu Veys Ateş daha doğrusu. Hakkında davanın ilk duruşmasında tahliye geldi. İstanbul 6. Ceza Ağır Ceza Mahkemesi'ne görülen duruşmada yaklaşık 9 aydır tutuklu bulunuyor. Suçlamaları reddetti, hakkındaki iddiaları yalanladı. Duruşmada aynı soruşturma kapsamının da tutuklu bulunan Mehmet Akif Ersoy da tanık sıfatıyla SEGBİS aracılığıyla ifade verdi ve mahkeme heyeti sunulan savunmalar ve gelinen aşamayı değerlendirerek Veys Ateş'in tahliyesine karar verdi. Davada ileri bir tarihe ertelendi. Sevgili dinleyiciler, dün bir ilk gerçekleşti. Eski bir başbakan gitti, ifade verdi. Sesi var mı? Ahmet Davutoğlu'nun varmış. Tamam, o zaman öyle yapalım. Feshedilen Gelecek Partisi Genel Başkanı ve eski Başbakan Ahmet Davutoğlu'nun ifade sonrasında yapmış olduğu açıklamalar, ifade verme sonrasındaki yaptığı açıklamaları Simge dedi ki sen yorulma, ne yoruluyorsun ki, ne ben dedi dinleteyim dedi. Hadi dedim ben de, o zaman dinlet.
2: Bu ülkeye Dışişleri Bakanı, Başbakan olarak hizmet etmiş bir devlet adamı olarak da ilk kez böyle bir uygulamanın devletin üst katında yaşanmış olmasını da hüzünle karşılıyorum. Siyasetten çekilme kararı almıştım. Bundan sonra da aynı ilke çerçevesinde ama inandığım doğrular çerçevesinde görüşlerimi beyan etmeye devam edeceğim. Benim hayatımı yönlendiren en önemli ilke emrolunduğun gibi dost doğru ol ilahi kelamının kendisidir. 11 Eylül 2021 tarihinde ve yaptığım o konuşmada bir provokatörün şeyi üzerine, sorusu üzerine dost doğru olmanın bir gereğiydi. O sözlerimin arkasındayım. Buradan milletime söz veriyorum. Bundan sonra da Rabbim ve milletim adına dost doğru olmaya devam edeceğim.
0: Sevgili dinleyiciler, Ahbap soruşturmasında 5. dalga operasyon. Burada da tek seferde 500 milyon TL nakit çekilmiş. Yardım malzemeleri depoda çürütülmüş. 500 milyon TL nakit. Vay arkadaş. Nakit mi? Nakit. 500 milyon TL. Adalet Bakanı Akın Gürlek, Ahbap Derneği üzerinden toplam 6 Şubat deprem bağışlarının akıbetine yönelik İstanbul merkezli 20 ilde 5. dalga eş zamanlı operasyon başlatıldığını açıkladı ve incelemelerde 4.3 milyar TL'lik bağış havuzundan 950 milyon TL'lik nakit olarak çekildiği, 1.7 milyar TL'nin paravan şirketlere aktarıldığı ve İzmit'teki depolarda yüzlerce çadırla yardım malzemesinin kullanılmadan bekletildiği tespit edildi. 53 şüpheli hakkında yakalama kararı var. Müfettiş tespitlerine bakıldığında 6 Şubat 31 Aralık 2023 tarihleri arasında Ahbap Derneği bünyesinde 4.3 milyar TL bağış toplanıyor. Bu paranın 4.2 milyar TL'sinin kasadan çıkışının yapıldığı, ancak 950 milyon TL'sinin doğrudan nakit olarak çekildiği ve bu gizemli çekimlerden birinin de tek seferde tam 500 milyon TL'ye olduğu söyleniyor değerli dinleyiciler. Mali suçlarla mücadele ekipleri toplanan deprem paralarının 29 şirket ve 7 şahıs şirketine toplam 1 milyar 757 milyonun üzerinde bir para transfer edildiği bilgisi var. Yapılan harcama kalemleri incelendiğinde bazı yüksek tutarlı ödemelerin karşılığında hiçbir mal veya hizmet alımı gerçekleştirilmediği, nakliye işlemlerinden işte şahsi menfaat sağlandığı ve depo bölgesinde, özür dilerim, deprem bölgesindeki kamu kurumlarına teslim edilen yardımların faturalarında belirlenenden eksik gönderildiği bilgisi var sevgili dinleyiciler. Güven dediğimiz olayı ne kadar çok yitirdik farkında mısınız? Yani bu tarz bir durumla karşılaşacak olsanız abi, bir tarafa bakıyorsun Kızılay, yani hani burada tabii hani bir genelleme yapmamak lazım elbette. Hiçbir zaman da yapmıyoruz. Yapmamak da lazım ama bunu birilerinin görüp birilerinin bu durumu düzeltmesi gerekiyor. O düzeltecek olan kişiler de şüphesiz yetkililer. Yani Kızılay'ın başında o dönem bulunan şahıs bir de üstüne üstlük bununla ilgili olarak açıklama yapmaya çalıştı. Yani İnsanların hayatını kaybettiği zor bir süreç yaşanmış bir dönemde, insanların birbirlerine yardım etmek için seferber olduğu, bölgeye intikal etmek için birbiriyle yarıştığı bir dönemde, ben ne yapabilirim diye düşündüğü bir dönemde insanların, sen devletin kurumu olarak çadır satıyorsun. Ortaya çıktı bu. Bu duyduklarımız, Ahbap'ta duyduklarımız tabii ki çok daha fena. Bakıyorsun şimdi güven meselesi nasıl sarsılıyor. Yani bir daha böyle bir şeyle karşılaşmayalım inşallah diyoruz ama yani inşallah, maşallah, Allah göstermesin demek de olmuyor bu işler sadece. Tedbir almak lazım. Yani bunlara karşı hazırlıklı olmak lazım. Örnekleri var dünyada, saymayalım şimdi, girmeyelim başka bir bambaşka bir konunun içine. Ama güven dediğimiz olay ciddi anlamda zedelenmiş vaziyette. Serhat Kılıç hayatını kaybetti, oyuncu. Bir kez daha kendisine nur içinde yatsın diyelim, ailesine sabırlar dileyelim. Şimdi orada inceleme raporu ortaya çıktı. Dairenin çelik giriş kapısının zorlama izi olmamış. Kapıda anahtarının takılı olmadığı görülüyor ve evin koridorunda ve salon girişinde aynı renk ve desendeki bir tabağa ait kırık parçalar tespit edilmiş. Raporda salondaki ahşap sehpa üzerinde bulunan metal kutuda uyuşturucu olduğu değerlendirilen yeşil renkli otsu bir bitki bulunduğu bilgisi var. Kitaplığın önünde kumaş valizde ise siyah renkli klipsli poşet içerisinde yine uyuşturucu olduğu değerlendirilen benzer bir madde varmış. Değerli dinleyiciler, yine 3 adet 200 TL'lik banknot bulunmuş, rulo haline getirilmiş. Doğan Demirören Haber Ajansı sevgili dinleyiciler, onların aktardığı bilgilere göre. Bir kez daha Allah'tan rahmet dileyelim, ailesine, sevenlerine de sabırlar dileyelim. Dün tabii onunla beraber, onu tanıyan, onunla aynı projelerde yer alan insanlar son yolculuğuna uğurlarken biliyorsunuz düşüncelerini paylaşıyorlar ve orada da üzün dolu anlar vardı tabii sevgili dinleyiciler. Ama hayatın gerçeği bunlar. Şaşırıyoruz, oluyoruz falan, inanamıyoruz ama bu bir gerçek yani. Hani doğum, ölüm ikisi kaçınılmaz gerçek. Şimdi süresiz nafaka düzenlemesi Ekim ayında hayata geçirilecek. Evlilik 6 ay ya da 1 yıl sürerse kadına en az 5 yıl süreyle nafaka verilecek. Evlilik tarihinden boşanma davasının açıldığı tarihe kadar geçen sürenin yarısı kadar nafaka verilecek. Kadının çalışamayacak duruma gelmesi ya da yaşının ileride olması halinde mahkeme daha uzun süreli nafaka kararı verebilecek. İleri yaşlardaki kadınlar nafaka süresinin sona ermesinden itibaren en geç bir yıl içinde mahkemeye başvurmazsa ek nafaka süresi talep edemeyecek ve başlangıçta aylık olarak ödenen nafakanın sonra toplu olarak ödenmesine karar verilebilecek. Ekim ayında da hayata geçmesi bekleniyor. Bununla ilgili olarak pekala, Akın Gürley'in, Sayın Bakan'ın açıklaması varmış. Bir duyalım bakalım ne diyor.
3: Avukatlarımızın açtıkları davaların ne kadar sürede sonuçlanacağını bilmek zorundadır. Bu nedenle hakim ve savcı arkadaşlarımızın da yargıda belirlenen hedef sürelere riayet etmesi gerektiğini her fırsatta ben ifade ediyorum. Kira tespit davalarının 9 ayda, tahliye davalarının 1,5 yılda tamamlanmasını hedefliyoruz. Ayrıca boşanma davalarının uzamasını önleyecek tedbirler ile Anayasa Mahkemesi'nin iptal kararı sonrasında süresiz nafaka konusunda ihtiyaç duyulan yasal düzenlemeleri de Ekim ayındaki pakette hayata geçirmeyi düşünüyoruz.
0: Evet hanımlar beyler, Eskişehir'de 3 yaşındaki Elif karşıdan karşıya geçerken maalesef araba çarpıyor, hayatını kaybediyor. Ev hapsi verildi kadın sürücüye. Kusurlu olduğumu düşünmüyorum demiş. Bir anda karşıma çıktılar, hemen frene bastım ancak mesafe yakın olduğu için duramadım. Bu arada Elif'in de değerli dinleyiciler, bir gün önce doğum günüymüş. Doğum günü kutlaması varmış ve işte videoları vardı. Söyleyecek söz gerçekten bulamıyorum. Ailesine sabır diliyorum. İstanbul'da dakikalık araç kiralayan bir şahıs araçla drift yapmaya çalışıyor. Şahsa 140 bin TL ceza kesilmiş. Ehliyetine de 60 gün süreyle el konulmuş kıymetli dinleyiciler. Evet, devam ediyoruz. Okan Aslan'la Gün Ortası radyo programında sizlerle birlikteyiz. Değerli dinleyiciler, Milli Eğitim Bakanlığı öğretmenlerin iller arası mazerete bağlı yer değişikliği için yeni başvuru takvimini açıkladı. Ön başvurular 9-14 Eylül'de, tercih başvuruları da 16-17 Eylül'de alınacak. Atamalar da 18'inde gerçekleşecek. Bu arada KYK başvuru sonuçları açıklandı. 2026-2027 KYK yurt başvuru sonuçları GSB tarafından yapılan değerlendirme sonrasında yurt yerleştirme durumlarını ve kayıt bilgilerini E-Devlet üzerinden yurt başvuru sorgulama ekranından görebilecek öğrenciler, kıymetli dinleyiciler. Adalet Bakanı 4 büyük ilde eş zamanlı yürütülen dev operasyonlarda nitelikli dolandırıcılıktan uluslararası uyuşturucu ticaretine kadar organize suç yapılanmalarının çökertildiğini, 137 şüpheliye adli işlem yapılan operasyonlarda milyarlarca liralık kara para trafiği ve mal varlığı mercek altına alınmış. Gaziantep mesela dikkat çekici yerlerden bir tanesi. Yurt dışından kaçak yollarla getirilen dövizleri şirketler üzerinden yeniden yurt dışına kaçıran bir şebeke deşifre ediliyor. Şüphelilerin hesaplarında yapılan incelemelerde de 2021-26 yılları arasında tam 122 milyar TL'yi aşan devasa bir para hareketliliği görünmüş. Değerli dinleyiciler, biz de ondan sonra kendimize böyle bir 500 bin TL falan gönderdiğimizde dur yazayım, açıklama yazayım, belki sorulur. Kendime. En son ne zaman para gönderdiniz? Para transferi ne zaman yaptın en son? Transfer, ödeme değil. Hatırlamıyorsun sen Öznur? Hatırlıyor musun? Geçen hafta bir para. Ne ya, şey, tanıdık birine mi yoksa bir arkadaşına? Yazdın mı açıklama bölümüne bir şey? Anladım. Güle güle kullan. Küçük. Arkadaşına 300 TL göndermiş. Ama mantıklı yani, gitsen yanına, görüşsen, bir şey yiyip içeceksin, daha büyük masraf değil mi, bir araya geleceksin, yol parasıydı falan filan, ondan sonra otur evde, ya çok büyük hata ettik ya valla, niye gittiysem gibi. Bir de böyle bir şey vardır ha, bilmiyorum sizde oluyor mu, ödeyen taraf siz olduğunuzda, karşınızdaki sizden fazla yiyip içtiğinde siz de daha fazla yeme ihtiyacı, ulan bu kadar para veriyorum şuna bak arkadaş, bari yiyin, battı balık yan gider diyorsunuz değil mi? Oluyor mu böyle şeyler? Sen genelde yiyen tarafta mısın, yediren tarafta mısın? Yiyen tarafta hiç olmadım diyor sevgili Simge. Değerli dinleyiciler, şimdi Avustralya'da sosyal medya kullanan bu algoritmik akışı kapatma seçeneği sunulacakmış. Karara kararı uygulamayan platformlara 100 milyon dolar aşan cezalar kesilecek. Şöyle, bu kural yürürlüğe girdiğinde platformlar kullanıcılarına tamamen kronolojik, yani sadece takip ettiği kişilerin paylaşımlarının saat sırasına göre çıktığı veya tamamen algoritmasız bir akışa geçme seçeneği sunmak zorunda kalacakmış. Sana sürekli ilgi alanına göre bağımlılık yapıp içerikler pompalayan o gizli formülü kapattırıyorlar. Öyle ya, hakikaten sen mesela şeye bakıyorsun, tişört bakıyorsun, çatır çatır tişört düşüyor karşına. Ne ayakkabı bakıyorsun, ayakkabı, tornavida bakıyorsun, tornavida düşüyor. O öyle, herkes senin gibi tişört mü bakıyor? Allah Allah. Adamın tornavidaya ihtiyacı var. Yıldız, düz, ne bileyim ben. Şimdi sosyal medya şirketleri bunu teknik olarak yapamayız diyemeyecek. Eğer bu seçeneği kullanıcıya sunmazlarsa 100 milyon doları aşan ağır para cezalarıyla karşı karşıya kalacaklarmış. Şirketler de bu yüzden kurala uymak zorunda değerli dinleyiciler. Geçenlerde bir düğün gerçekleşti. Bu düğünde de Vanlı Kara Haydar gözaltına alındı. Düğünde yaklaşık 45 milyon TL takıldı. Böyle gelin her tarafı altınlar şunlar. Gözaltı kararı gerekçe Türk milletini, Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ni, devletin kurum ve organlarını aşağılama değerli dinleyiciler. Bu arada bu tarz yerlerde şöyle de bir şey çıkıyor ortaya. MASAK çıkıyor değil mi? İnceleme. Aa, dur bakalım. Aa, 45 milyon TL. Altınlar mı altınlar? Sen misin bunu sosyal medyada paşan? Sen bir gel bakalım bu tarafa doğru. Gel bir yaklaş bakayım. Değil mi? Şimdi değerli dinleyiciler, ağalık, paşalık, sosyal medya versiyonunu izliyoruz aslına bakarsanız. Buralarda paranın kaynağı sorulmuyor mu? Sorulmalı. Şimdi balon patlamış durumda. Millet, insanlar geçim derdindeyken bu insanların böyle inanılmaz şaşalı böyle altınlar, paralar, şunlar bunlar gösterişli takılarla düğünleri yapıyor olmaları gerçekten çok enteresan. Ne oluyor tabii? Orada da MASAK devreye giriyor. Şşt, hayırdır? Nereden bu değirmenin suyu diyor değil mi? Ondan sonracıma sen şöyle bir iskeleye doğru bir yaklaş bakayım. Şuraya bir yaklaş. He, bunu buraya bir bağlayalım. Hele gel bir inceleme yapalım diyorlar değerli izler. Çok pardon, kağıtlarla birlikte acık ses yaptım. Hanımlar beyler, şimdilik minik bir ara rica ediyorum sizlerden. Konuğumuzu buraya davet edeceğiz. Sonrasında yolumuza devam edeceğiz. Murat Kaynak'la beraber sevgili dinleyiciler.

Radyo Sputnik WhatsApp hattı sizden haber, bilgi ve yorum bekliyor. Sesinizi kaydedin, WhatsApp'tan 0505 171 66 56'ya gönderin, yayınlansın.

0: Suçlama dosyasına baktığımızda o bayağı karabalık, kabarık, kalabalık, kabarık. Kalabarık dedim galiba. Neyse, tanıtımda öğreniriz dedi Kemal, olayı noktaladı. Ne dediğini orada anlarız zaten. Kalabalık mı dedin, kalabarık mı dedin, kabaralık mı dedin, hangisi dedin? Ama kalabalığı demediğin kesin.
1: Değil mi?
0: Zaten kalabalık da değil. Kelime de zaten kabarık. Yani dosya kabarık anlamında. Yalnız fark ettin değil mi Simge? Bir türlü çıkamıyoruz oradan.
2: İşi şaka bağlama. Çıtı bolu.
0: Hayır, ben böyle çıkamayınca Kemal'e de daha fazla malzeme veriyor gibi hissettim bir an böyle. Arkadaşlar çünkü çok hızlı.
3: Güneş gidiyor, güneş.
0: Yakaladıkları anda, burada bile bak, yakaladıkları anda yapışıp bırakmıyorlar. Ne olur beni biri sustursun.
4: Okan Aslan'la gün ortası hafta içi her gün saat 12'de Radyo Sputnik'te.

0: Hanımlar beyler, Okan Aslan'la Kabarık Show. Sevgili Kemal'e çok teşekkür ediyorum. Abi görüyorsun, bunlar yani işleri güçleri bizim burada kırdığımız potları toparlamak, sepete doldurmak, ondan sonra onları böyle tanıtım haline getirip güzel de olmuş ama, değil mi?
1: Bence çok eğlenceli. Eğlenerek çalışmak.
0: Bir şey söyleyeceğim Murat, ben böyle bir albüm yapacağım. Yani Okan Aslan'ın potları diyerek böyle güzel bir şey olur aslında. Bence yani listeleyebiliriz. Olur. Abi hoş geldin.
1: Hoş bulduk abi.
0: Nasılsın, iyi misin?
1: İyiyim, çok iyiyim.
0: Keyifler yerinde.
1: Keyifler
0: mi?
1: Yerinde, sizler iyisiniz.
0: Çok şükür vallahi, biz de ne yapalım işte bu arkadaşlarla evet. Uğraşıyoruz. Hanımlar beyler, 0505 171 66 56 stüdyoda konuğum, gerçekten çok güzel bir ses. Sevgili Murat Kaynak. Sahneler sürekli sahne miydi? Hayatında hep müzik mi oldu?
1: Hep müzik oldu. Başka bir iş yapmadım.
0: Hiç yapmadım.
1: Hep şarkı söyledim ama... takribi artık 16-17 sene oldu. Ben müzik yaparken her şeyi yapmaya başladım. Nasıl? Çünkü ben bir orkestra sahibi oldum. Yani orkestrayı kurdum. Ama bu kadar kapsamlı olacağını tabii ki bilmiyordum. Çünkü işin içinde muhasebe girdi, işte satış girdi, tanıtım girdi. Ben her şeyi tek başıma yapmaya başladım.
0: Nereden çıktı o fikir?
1: Yani ya aslında o da çok tesadüf. Aslında gitar çalıp şarkı söyleyen bir bireydim varlarda.
0: Kaç yaşında başladın gitar çalmaya?
1: 17-18'de böyle bir doğum gününde bir arkadaşımla çaldık. Sesimi beğendiler. Para almamıştık. Bir tane işte bize pasta verdiler, iki tane çatalla. İlk öyle bir başladık. Yani güzel bir başlangıç oldu benim için.
0: İlk gitarı kim aldı? Nasıl?
1: Gitarı aslında babam almıştı. Ha. Ama ben gitarın arkasında davul çalıyordum. Yani hiç alakam yoktu. Benim yan komşu başlayınca ben de çalayım dedim. Ya aslında hepsi tesadüf. Hiç planlı bir şey yok.
0: Yani gitarı bunda tel varmış falan.
1: Ya hiç tellerini vurmuyorum. Ben davul çalacağım. İşte Allah Allah. Gazeteden İşte hayat yapıyorum falan. Öyle çalıyorum pataküte. Gitarın arkası zaten uyuklarla dolu. Arkadaşım çalınca ben de meyliymişim ki başladım. Sonra tesadüf şarkıya da başladım.
0: Bu arada gitar haricinde başka enstrüman da var mı?
1: Yani çalarım ama sahnede çalamayacak kadar çalarım. Yani zevkine çalabilirim. Anladım, İşte konservatuarda piyano okuyordum. Piyanodan kaldım, oradan atıldım falan. Yani hep böyle yarım yamalak. Ama gitar çalarım. Ama... esas aslında şarkıcıyım. Yani şarkı söylemeyi becerdiğimi düşünüyorum.
0: Çok güzel. Yok onu güzel yapıyorsun. Onu güzel yapıyorsun. Onu da hiç alıcıların ayarıyla oynamayalım abi.
1: Ondan sonra daha sonrasında ben işte başladım gitar çalıp şarkı söylemeye. Daha sonra bir orkestra beni çağırdı. Orada baktım başka bir şey var. Yani böyle kalabalık solistler, çok güzel oteller. Bu da 25-26 yaşımda falan keşfetmiştim. Daha sonra ben dedim herkes yapıyor bu işi. Bir deneyeyim dedim. Bir Murat Kaynak isim bulamayınca ben Murat Kaynak Orkestrası dedim. Düşündüm
0: çok
1: işte.
0: Çok güzel bir şey olmuş
1: ama. Ne olsun
0: ama.
1: Grup, nüans mı, işte solo mu, hepsinden var bir şeyler. Dedim ismimle, adımla, soyadımla kurayım. Sonra başladık işte,
0: ama
1: düğünlerden çağırdılar.
0: O daha havalı yani, değil mi, Murat Kaynak Orkestrası?
1: Aslında ilk alt soyadla... orkestra kuran benim. Şu an çok kişi var adıyla soyadını kuran. İlk ben yaptım.
0: Yani vay be, bayağı zaman oldu.
1: 2009'un sonunda evet.
0: 2009'un sonunda mı kuruldu? Murat Kaynak Orkestrası.
1: Evet, böyle birazcık reklamlarla falan başladı ve daha sonra ilerledi.
0: Kaç kişiyle başladı peki?
1: O zamanlar 5-6 kişiydik. Miniktik biz. Şimdi iki grup çalışıyoruz. Birincisi 12 kişi, 6 enstrüman, 6 solist. Bir de 7 kişilik diğer bir grup var. İki ekip, ayrı ayrı formatlar, solistler. Aslında format ayrı değil. Yani müzisyenler ayrı diyeyim daha doğrusu. Ama çalınan şeyler aslında belli gibi bir şey. Yani düğünde, ama tabii davet sahibinin isteğine göre şekilleniyor, portföye göre. Bu şekilde.
0: İki ayrı ekip var diyorsun yani,
1: evet,
0: öyle mi?
1: Bunları da ben güzel yönetiyorum. İşte dediğim gibi müzik haricinde bir sürü aslında meslek dalı edinmiş oldum.
0: O hiç bitmedi, hep devam etti yani 2019 yılından
1: evet,
0: beri.
1: Hala devam ediyoruz. Bu sene de
0: şimdi
1: devam
0: düğün
1: ediyoruz.
0: Olaylarına ayrıca geliriz. Apayrı konuşacağımız bir sektör ama yani orada da sen 2009'dan bu yana mı aktifsin orada, yoksa daha öncesinden?
1: Daha öncesi var
0: değil mi? İşte, Orkestra olarak o zamandan beri.
1: Öncesinde katıldığım ekipler, orkestralar, benim yine solo performanslarım, bar performanslarım. Dediğim gibi işte Fransız sokağında tek gitar çalıp söylemelerim. Hep müzik oldu.
0: Küçüklükten, çocukluktan beri hep müzikti değil mi hayatında?
1: Müzikti. Evet. Hmm. Çalışma ekonomisini bitirdim. Hmm. Ama yapmadım.
0: Yapmadım. O bir dönüm noktası falan oldu mu orada? Bir karar aşaması oldu mu? Yani bunu olmadı, hiç düşünmedin herhalde.
1: Hiç düşünmedim. Ben sadece ikinci bir üniversite olsun diye onu okudum. Konservatuarda okuyordum. Sonra İstanbul Üniversitesi Operasyon okudum. Ama dediğim gibi işte ikinci senemde orada biraz da çalışmıyordum aslında. Hocalarım da haklı. Hepsini çok severim. Daha sonra Müjdat Gezen Sanat Merkezi'ne gittim. Oradan da ayrılınca...
0: Murat devam. Şeyi soracağım. Ailenin bu anlamda desteği oldu mu? Çünkü genelde hani aileler...
1: Hiç olmadı.
0: Olmadı mı?
1: Hiç olmadı. Ben para kazanınca oldu ama. Artık dediler ki ayaklarının üstünde duruyorsun tabii.
0: Ne dedi?
1: Artık tamam dedi, yap. Yani yapabilirsin bence. Yani normalde işte bu kadar belki. Çünkü bir ara çok düğün çalışıyorduk.
0: Düşün çantayla geliyorsun. Babacığım sen şimdi karşı çıkıyorsun ya, bunu neydi şifresi, şunu şöyle vereyim.
1: O kadar değil ama ayaklarının üstünde durdum diyeyim. Yani ayaklarının üstünde durunca tamam artık demek ki bu da bir meslek. Çünkü gerçekten Türkiye'de müzik yapıp para kazanmak çok zor. Sanat yapıp para kazanmak da zor. Ama şans yardım etti. Kadersel diyorum ben biraz. Hiçbir şey planlamadım.
0: Abi müzik sektöründe zorluklar deyince herhalde çok fazla alt başlık çıkar herhalde ya. Yani sadece çok. Tamam, bunu çok seviyorsun, şarkı söylemeyi seviyorsun, bundan çok mutlusun. Sahne bambaşka bir ortamdır şüphesiz. Tabii biz yaşamadığımız için bilmiyoruz ama o sahnenin tadı, insanlarla o karşılıklı kurulan şey. Enerji inanılmaz güzel bir şeydir.
1: Bir şey tarifi yok onun.
0: Ama bir de gerçekler var. İşte bir işin bir ekonomik tarafı var. Bunlar tabii önemli şeyler. Her şeyin tam anlamıyla oturması lazım. Sana şeyi soracağım. İlk başladığın, ya profesyonel olarak sahnelerde olmaya başladığın ilk zamanlarla şimdiki arasında farklar desem ne söylersin? Her anlamda söylüyorum.
1: Her anlamda. Şimdi aslında ben bir single yaptım 2024 yılında ve tabii ki aslında bu benim için başka bir yol. Aslında çok farklı bir yol. Yeni insanlar, yeni heyecanlar. O yüzden o sektörün eski halini anlatılanlar kadar biliyorum. Eskiden yani o 90'larda işte herkes ünlü oluyor diyorlar. Doğru mu değil mi bilmiyorum ama çoğu kişi çıktı. Yani 90'larda çıkanlar, evet. Olanlar, olmayanlar var ama zaman değişimini bilemem ama bizim sektördeki o organizasyon sektöründeki her sene tabii geri giden adetlerin azaldığı, daha zorlaştığı bir durum var tabii ki. Özellikle Covid döneminden önce kırılma noktası Covid oldu.
0: Sende fayda mı oldu?
1: Zarar oldu.
0: Zarar mı oldu?
1: Çünkü
0: COVID?
1: Tabii ki taşlar çok yer değiştirdi. Kurumsal firmalar artık gece yapmamaya başladı veya azalttı veya orta kalmadı. Ya çok uyguna çıkacak gruplar ya da artık çok isimli bir sanatçı getiriyor. Yani bizler biraz arada kaldık orada da. Adetler de tabii azaldı bahsettiğim gibi. Yani o sektör bence kötüye gidiyor diyebiliriz. Yani kötü doğru bir tabir mi ama zayıfladı diyelim.
0: Anladım. Şimdi öncelikle sıcağı sıcağına aşktandır o.
1: Evet.
0: Önce bunun bir hikayesini bir dinleyelim senden. Ondan sonra da bununla ilgili yani bu cümleden, şarkının sözünden yola çıkarak bir şey soracağım
1: tamam,
0: sana.
1: Tamam peki. Bu şarkı yine her zamanki bir tesadüfle.
0: Tesadüfle.
1: Evet.
0: Nasıl oluyor yani?
1: Ben Mine Ayman çok seviyorum. Tamam. Hem arkadaşım hem de.
0: Buradan selamlar gönderelim.
1: Buradan selamlar Mine'ye. Yine onunla çalışırken bu şarkıyı söyle Murat, sana çok yakışır dedi. Eren Sandal'ın şarkı, söz müzik Eren Sandal'a ait, ona da çok selamlar. Ben de şarkıyı dinledim ve çok sevdim ama ben her zaman çevremde birkaç tane dikkatli göz vardır.
0: Öyle yani mi?
1: Bir dedim onlara da bir dinleteyim çünkü ben beğendim ama bir alalım bir tepki. Onlar da
0: müziğin içinde olan insanlar
1: aslında
0: mı?
1: Değiller. Bu benim için önemli.
0: Bu önemli
1: evet,
0: işte.
1: Çünkü müzisyen gözü ayrı.
0: Kaç kişi ve ne iş yapıyorlar Murat?
1: Şimdi bir tanesi stilist. Bir tanesi yönetmen. Yönetmen ama
0: ayrı şeylerde.
1: Evet ayrı ayrı. Yani ayrı meslekte ama dikkatli gözler.
0: Tamam.
1: Onların beğendiği şarkılar oluyor. Yani ilginç bir şekilde. Mesela bir şarkı yapıyorum bu olmaz diyorlar. Gerçekten dikkat çekmiyor. Olmuyor. Veya klipte çekiyor.
0: Bir dakika, sen şarkıyı yaptık yani yayınlamadan evvel dinletiyorsun.
1: Dinletiyorum.
0: Beğenmedikleri zaman yayınlamaz mısın? Öyle bir
1: yok,
0: şey oluyor mu?
1: Yayınlıyorum.
0: Şimdi. Yayınlıyorsun.
1: Yayınlıyorum ve olmuyor gibi oluyor. Yani olmuyor derken daha yani istediğim ilgiyi görmüyor. Diyorum ki haklılarmış işte Murat'cığım. Yani şey kendime diyorum bunu.
0: Arayıp konuşuyor. Ya Murat ne oldu?
1: Deniyorlar da mesela yeni şarkı yolunu. Bir önceki şarkı için hani çok beğenmemiştim demiştim ya. Bak bunu beğendim. Aa, bu çok güzel. Ya da ya klibi böyle yapma falan
0: neyse,
1: gibi.
0: Neyse, sevdiğin insanlarmış. Gönül
1: sevdiğim,
0: de koymuyorlar.
1: Tabii tabii.
0: Yo valla hocam geçen sefer dikkate almadı. Kusura bakma, bu sefer fikrimi söyleyemeyeceğim falan demiyorum.
1: Bir de olumsuz eleştiri çok severim ve doğruysa da harika.
0: Ama çok bizi, doğru bir şey o
1: bizi
0: gerçekten.
1: Bizi ileri götürüyor çünkü. Hı. Benim çevremde var, bana soruyor mesela. Ya diyorum şarkı nasıl olmamış. Bana diyor ki o niye öyle oldu böyle oldu. E tamam, bir daha o zaman çok güzel süper devam et yani.
0: Şimdi bu soru aslında soracaklarım arasında vardı. Sen şarkı yaptığın zaman ilk dinlettiğin insanlar kimler diye soracaktım. Hı-hı. Sen kendiliğinden oraya girdin, çok da güzel oldu ama şey çok güzel yani, hem sektörün dışında olması, tespitlerini bu arada soruyor musun yani, abi neyini beğenmedin,
1: evet,
0: ya da neyini
1: soruyorum, ne? Soruyorum
0: ve orada da
1: ve, evet özür dilerim, soruyorum ve onun söylediği diğer arkadaşlarından ve çevremden aynı şekilde geliyor. Atıyorum, hı, nakaratı enerjisiz söylemesin. Yeri de söylüyor. Enerjisi biraz kötü mü olmuş nakaratının? Hı. Gibi aynı yorumlar. Şimdi 3-4 tane aynı yorum. Demek ki evet.
0: Hı.
1: Nakaratı değiştiriyorum o zaman. Daha yayınlamamışım. İmkanım var. Bir daha söylüyorum. Gibi.
0: Ah, ne kadar
1: yani
0: güzel.
1: Çünkü her şeyi benim düşünüp hissetmem çoğu zaman herhalde doğru olmuyor gibi. Hı. Biraz fikir almakta fayda var. Tabii ki çalıştığım insanlara da soruyorum. İşte Mine Ayman'a soruyorum. Hı. Diğer aranjörlerime soruyorum. Bir tane back vokal arkadaşım var, ona da soruyorum. Hı. Bir iki tane. Onlardan da fikirler geliyor. Hepsini şöyle bir düşünüyorum. Şu bunları değiştirelim diyorum.
0: Çok güzel
1: sonuçta.
0: Ya. Peki bu şarkıdaki şeyleri ne oldu? Tespitleri güzel oldu.
1: Bu şarkı diyorsun. Tespitler güzeldi evet. Hı. Herkesten olumlu tepkiler aldı. Hı. Ve daha sonra yapmaya karar verdim ben de.
0: Hı hı hı.
1: Ve bu şekilde yaptık.
0: Çok da güzel gidiyor. Şimdi bu sıcağı sıcağına zaten devam ediyor. Yani yayınlandı. Güzel de bir klip olmuş bu arada.
1: Evet.
0: Hali hazırda kıyıda köşede yeni bekleyen, sırasını bekleyenler var mı?
1: Evet,
0: ne var,
1: var,
0: ne sürprizler var?
1: Şöyle bir tane ismi Barlas Erinç'in çok güzel bir şarkısı var.
0: Hı hı hı.
1: Belki biliniyordur, Barlas Erinç, Teoman Ne Ekmek Ne Son'un bestecisi. Hı hı. Bir sürü bestecisi var. Onu Ekim sonu Kasım gibi, çünkü çok güzel bir balat, pop rock bir şarkı. Hı. Sözlerine bayıldım zaten. Onu yapacağım. Yine Sezen Aksu'dan aldığım ve coverlayacağım şarkılar hala bekliyor.
0: Ah çok güzel.
1: Ama ben bir şarkıya 2-2,5 ay bir tanıtım süresi veriyorum. Çünkü o şarkıya kanalize olduk. Diğerleri daha beklesin. Çünkü diğer bir şarkı yeter istemez artık.
0: Şey böyle değil ama değil mi? Yani artık sistem böyle değil değil mi? Yani ben bunu hep söylüyorum ama gerçekten de böyle
1: üç
0: değil.
1: 3 haftada bir çıkart diyorlar.
0: Öyle
1: nasıl
0: değil mi?
1: Nasıl olacak da ben çok tercih etmiyorum.
0: 3 haftada bir mi diyorlar ya? Bir aydan 3 haftaya mı düşmüş?
1: Algoritma öyle çalışıyormuş. Bilmiyorum.
0: Bir gün de şu algoritmayı alsak ya buraya.
1: Gelsin anlarsın ona göre. Ne
0: hayır ne yapacağız yani, ona göre davranalım. Ekim ayının sonlarına doğru
1: gibi
0: mu planlıyorsun?
1: Düşünüyorum, evet, veya Kasım ortası gibi.
0: Nasıl bir ritim olarak, nasıl bir şarkı peki?
1: Çok orta ritimli, pop rock, evet.
0: Yine kliplendirmeyi falan
1: düşünüyorum.
0: Ya bunların hepsi masraflı işler.
1: Masraflı abi. İşte zaten bizim kitlendiğimiz, aslında zorlandığımız kısım o. Yani yine tabii ki eşte dostla ricayla klipler çekip yine aranjörü de iyi yapıyoruz ama yani arkadaş çevremiz, ama gerçekten...
0: Hı.
1: Çevresi olmayan, yani hı, rica minnet birini bir şey yaptırması olmayan birinin bir şarkı yapıp düzgünce tanıtması inanılmaz bir para.
0: Şeye geleyim buradan. Şimdi yapay zeka, her şey görüyoruz, başımıza bela mı oldu bilmiyorum ne oldu yani, kullanıyoruz. Çoğu kez yanlış şeyler de yaptırıyor, yanlış şeyler de söylüyor. Soru soruyorsun, farklı farklı şeyler söylüyor. Şimdi müzik sektöründe de, müzik dünyasında kullandıklarını biliyoruz. Herkesin,
1: evet,
0: herkes bir eğiliyor. Bilgisayara iki mırıldanıyor, ondan sonra bana şu sözlerle yaz diyor, bir şeyler yapıyor.
1: Evet.
0: Sen ne diyorsun yapay zeka konusuna?
1: Şimdi
0: kullanılması taraftarı mısın? Buna bakış açın ne yani?
1: Bir yandan evet çağa ayak uyduralım. Aranjörler fikir alıyorlar, bunu biliyorum.
0: Hı.
1: Vokalistler de alıyorlar. Ben çok kullanamıyorum ama... şöyle fikir alıyorlar. Yani kendi sesini tanıtıyor. Hı. Yapay zeka orada bir yorum yapmış. Hı. Onu canlı kendi söylüyor.
0: Ha.
1: Bu da olabilir.
0: Hı.
1: Vokal koçu yani onu kullanırsın. Ama şu değil. Şarkı yazdım. Yapay zekayı söylettim. Öyle yayınlıyorum. Yeni şarkım çıktı. O senin değil. O yapay zekanın sesi.
0: Hı.
1: Bu değil bence.
0: Hı hı.
1: Faydalanalım ama biz değiliz o. Yani ben şimdi sesimi tanıttım. Yapay zeka söyledi. Ben söylemiyorum ki. Nasıl,
0: hı,
1: olacak o iş?
0: Hı hı.
1: Ben, orası bana saçma. Diğer kısımları faydalanalım. Bence olur. Yani aranjörler de faydalansın. Klip çekerken de olur. Vokalistler de, solistler de onun işte birkaç yorumunu alsın, uygulasın.
0: Hı hı.
1: Uygulayabiliyorsun. Onun yorumu, o da tamam benim,
0: hı hı,
1: için. Ama diğer kısmı, yani şarkı dediğiniz gibi yüklüyor oraya, yapay zeka söylüyor, şarkım çıktı diyor. Hı hı. Bana mantıklı gelmiyor.
0: Evet, zaten dinleyenler de o tadı almıyor.
1: Hepsi birbirine benziyor zaten.
0: Evet, yani, yani artık biz ekranda gördüğümüz bir görüntünün muhtemelen yapay zeka olup olmadığını anlıyoruz. Duyduğumuz bir şarkının yapay zeka ile yapılıp yapılmadığını, evet, falan anlıyoruz. O ruh dediğimiz olayı biz bir şekilde aslına bakarsan...

0: psikolojik duruma göre. Ama heyecanlanırım. Ya doğal olamam yani. Birazcık bir zaman geçireyim de ondan bir evet o da bana bir aşık olsun, hoşlansın, ilgi duysun, bir rahatlayayım. Ya rahat olamam yani.
1: Haftada 2-3 kez aşık
0: olabilirim bazen.
1: Ciddi misin sen?
0: Oldum.
1: Haftada 2-3 kez.
0: Ya da işte aram bozuluyor ya da bir şey oluyor. Onda olmayacağını hissediyorsun. Başka biri beni etkileyebiliyor. Olabilir.
1: Vay arkada, helal olsun.
0: Olur, belki
1: sana
0: başka
1: ya
0: bir şeydir ismi ama soyut bir şey. Ben aşık diyorum.
1: Vay be.
0: Aşktandır o.
1: Vallahi
0: ama saçmalayabilirim. Yani çok heyecanlanabilirim.
1: Hadi ya.
0: Heyecanlanırım yani, evet.
1: O heyecan ama heyecan güzel
0: ama
1: bir şeydir.
0: Ama gitmesin zaten o heyecan da yani hala yaşayalım.
1: Abi heyecan her şeydir. Sen şimdi
0: sahneye çıkmadan da öyle.
1: Hep böyle mi peki?
0: Evet, hep öyle. Hala amatör ruh derler ya, hep öyle heyecanlanırım.
1: Ciddi misin sen?
0: Evet, o heyecanı yaşarım. Aynı, hiç sıkılmadım. Yani yine mi sahne? Hayır zaten asla. Bayılıyorum şarkı söylemeye ne olursa olsun. O heyecanı ben taşıyorum. Neyse oydu yani.
1: Sahne sıklığı ne alemde peki?
0: Eylül'de bir 5 tane organizasyonumuz var. Ekim'de de sanıyorum şu an 2 tane falan ama... Hep diyorlar Murat bir yerde çık da dinleyelim artık. Birazcık ona eğileceğim. Yani artık solo olarak Murat Kaynak olarak birkaç yerde performans göstereyim istiyorum. Hem benim şarkılarım, çok sevdiğim şarkılar var. Bazıları düğün formatına uygun diyeyim. Onları da yapayım. Öyle bir şeyler yapacağım.
1: Senin şimdi düğün organizasyonlarda orkestrayla beraber, bu arada o sahnelere de bayılıyorum yani. Gerçekten o apayrı bir şey, evet. Yani şeyin başında, etkinliğin başında herkes sessiz, sakin. Evet,
0: sonra kafeye
1: böyle
0: kravatı getirip erik dalında. Evet. Bizim de ruhumuz değişiyor. Başta may besiyoruz. Ondan sonra haydi erik dalı falan.
1: Ne kadar sürüyor bu arada? Sürü olarak
0: aralıksız 2-2,5 saat çaldığımız da oluyor.
1: Ciddi misin ya? Tabii. Çok yorucu değil mi be abi?
0: Aslında çok da eğlenceli. Su gibi akıp geçiyor. Yani ben 1-1,5 saatte yaptık mı diyorum. Bazen kısa tutuyorlar. Ben kısa geliyor bana.
1: Murat, şey soracağım. Repertuar hep değişiyor galiba değil mi? Kişilere göre, yörelerine
0: evet,
1: göre falan.
0: Şöyle şimdi bazı düğün çiftlerimiz diyor ki Murat biz oyun havası istemiyoruz. Ve bizim portföyümüz de istemiyor. Yabancı poplar yapalım, 90'lar yapalım, rock'n'roll'lar olsun. Bakıyorum gerçekten de öyle, ben görünce zaten onu fark ediyorum. Okey, öyle geçiyor. Tam tersi de oluyor. Ya iki tane ya da hiç yapmayalım. Biz Türkçe ağırlıklı, oyun havası ağırlıklı yapalım. Ona da tamam. O zaman da ona göre şekillendiriyoruz. Zaten onlar söylemese de bana bıraksa ben görüyorum. Yani çıktığım zaman görüyorum ne istiyorlar.
1: Ya bu çok müthiş bir şey değil mi ya? Yani şu anlamda
0: zamanı
1: müthiş
0: refleks
1: bir şey
0: gibi oldu.
1: Hayır, bir de yani şöyle bir şey var. Düşünsene, pop müzik yapıyorsun, rock yapıyorsun, halk müziği yapıyorsun. Evet. Hatta muhtemelen sanat müziği, yani hani arabesk, herhalde bütün hepsini harmanlıyorsun ve insanlara sunuyorsun. Geniş bir repertuara sahip olmak, bunları okuyabilmek
0: ve doğru zamanda
1: okuyabilmek çok zor ama dediğin gibi
0: zor
1: çok...
0: ama refleks gibi oldu artık her şey zamanlı. Aslında biraz davetlerden kopya çekiyor çünkü onların vücut dilleri belli ediyor. Yani Türkçe pop bir şarkıda oynarken birden bir ele tutuşup halaya geçiyoruz. Biz de halaya geçiyoruz gibi. Ya da ellerini kaldırıyor diyoruz. Türkçe pop istiyor. Bunlar örnekler olmayabilir ama şarkının tarzının süresinin dolduğunu ben görüyorum orada. Görünce de zaten
1: çok güzel.
0: Gidişat belli.
1: Murat, lafını unutma. Hanımlar beyler, sevgili dinleyiciler, Murat Kaynak canlı yayında konuğum. Bir saat başına gidiyoruz. Jingle'ımız sonra buradayız. Hadi bakalım.

Radyo Sputnik. Anlatılmayanları anlatıyoruz. Hayat ve zaman akıp giderken tüm koşuşturmaların arasında gündemden uzak kalmayın. Ajandamızdaki detayları, son dakika gelişmelerini zaman zaman konuklarımız ve tabii ki siz dinleyicilerimizle konuşuyoruz. Gelişmeleri en net ve anlaşılır şekilde duyacağınız program Okan Aslan'la gün ortası hafta içi her gün saat 12'de Radyo Sputnik'te. Okan Aslan'la gün ortası devam ediyor.

0: Hanımlar beyler devam ediyoruz. Okan Aslan'la gün ortası radyo programında sizlerle birlikteyiz ve konuğum da sevgili Murat Kaynak. Anneye bir düşkünlük var anladığım
1: çok
0: kadarıyla.
1: Aşırı,
0: çok
1: evet.
0: Seviyorsun.
1: Çok.
0: Az önce aradı. Merak
1: aradığı
0: etti
1: zaman bir şey mi oldu diyorum hemen. Evet ya bu böyle geçmedi. Bebeklikten beri herhalde. Yani kendim bildiğimden beri bir annecilik var bende.
0: Çok güzel bir şey değil mi
1: evet.
0: O ya? Kardeşin var mı
1: yok,
0: bu arada?
1: Yok tekim.
0: Teksin.
1: Evet. Hmm,
0: çok güzel. Peki. Duygusal bir insan mısın?
1: Duygusalımdır.
0: Genel.
1: Evet duygusalım ama tabii duygu geçişleri de vardır. Şimdi duygusalım hem kırılgan olduğum gibi tabii bunun da tam tersi sinirlerini de biliyorum. Yani aslında duygularımı ben belli ediyorum, çok içmiyorum.
0: Öyle mi?
1: Evet.
0: Burcu mu ne? Burcun neydi?
1: Yengeç.
0: Yengeç.
1: Burcuyum. Ama 20 Temmuz olduğu için Aslan Burcu'ndan da alıntılar var.
0: Nasıl bir insansın? Yani burcumun özelliklerini taşıyorum dedi çünkü daha yayına girmeden.
1: Öncelikle çalışmayı çok seviyorum, enerjiyim. Ve enerjik insanlarla vakit geçirmeyse mutlu insanlar olsun çevremde. Yani
0: eliyor musun?
1: Eliyorum. İster istemez eliyorum tabii. Çalıştığım insanlarda da öyle, arkadaş çevremde de öyle. Enerjik, mizah seviyesi yüksek, beni anlayan insanlar olsun.
0: Böyle daha hani enerjisi düşük insanlardan böyle sessizce uzaklaşıyorum.
1: Evet, istersem uzaklaşıyorum. Çünkü zaten ne konuşabilirim, ne yapabilirim, ne çalışabilirim, ne sahnede olabilirim olmuyor.
0: Öyle olup uzaklaşamadığın, bak burayı alacaklar işte görüyorsun, yakalandık ya.
1: Olmadı.
0: Murat'ı da alın bu arada. Madem pot kırdık onu da dahil edin.
1: Ben potu anlamadım.
0: Onu ben söyleyemedim ya. Aha. Ama Murat diyor konuşuyor adam diyor yani onda pot yok diyor. Şey duygusalım dedin ve özellikle buyurucun özelliklerini
1: evet,
0: taşıyorsun.
1: Taşıyorum. Yani. Taşıyorum.
0: Abi evet. Böyle film benim seyrederken falan ağlar mısın ya?
1: Ağlarım.
0: Ciddi misin sen?
1: Evet evet.
0: Ağlarım en çok yani. Ne ağlatır seni?
1: Yani bir şey...
0: sen yazıyor musun bu arada? Söz
1: şarkı da yazıyorum.
0: Falan.
1: Tabii.
0: Ne zaman evet. Başladı bu?
1: Aslında o da lise dönemlerimde başladı. Kendi şarkılarımdan iki tane de çıkarttım.
0: Tamam.
1: Mama ve ilaçları da çıkarttım.
0: Evet.
1: Ama biraz daha onlar tabii alternatif poptu. Şimdi başka şarkılar var onları da çıkartacağım ama...
0: Yazdığın ama henüz bestelerim
1: çok
0: yoksa bitti
1: var.
0: Mi?
1: Bitti.
0: Ha öyle
1: bitti.
0: Mi?
1: Ama kayıt yapmadık tabii ki. Onların daha kayıtlarını yapmadık, aranjesini yapmadık. Bir tane var yaptım. Onu da belki Ocak Şubat gibi çıkartırım.
0: Ha, bir dahaki
1: daha, evet daha öncelikler var çünkü biraz onları yapayım ondan sonra.
0: Zor bir şey Murat. Yani sende mesela sistem nasıl oluyor? Önce söz sonra müzik.
1: Hiç veya... belli olmadı. Aynı anda yaptığımı düşünüyorum.
0: Öyle mi?
1: Aynı anda oluyorsa oluyor. Birden öyle aklıma geliyor yapıyorum. Yani oturup beste yapayım diye bir şey yok. Ya elimde gitar varken veya otururken gerçekten şarkı yapayım gibi bir şey geliyor aklıma. Yani onu tarif edemiyorum. Bir an geliyor.
0: Hani
1: bir de acıkırsınız ya böyle durup dururken karnım aç dersiniz onun
0: vay
1: gibi.
0: Vay arkadaş ya gerçekten
1: ben
0: çok
1: de tarif
0: enteresan.
1: Edemiyorum. İlginç.
0: Yani ne bileyim böyle hani böyle bir ortam olsun şarkı yazmak için ondan sonra hatta belki bir şey dinliyorsundur o anda böyle bir hüzünleniyor. O bir an gelen bir şeydir herhalde ya.
1: Ya öyle oldu mu şarkı dinleyip de evet ya keşke bunu ben yazsaydım dediklerim oldu ama ondan
0: hangi
1: esinlenip
0: mesela?
1: De çok var.
0: Bir
1: yani,
0: tane bir iki tane söyleme.
1: Söyleyeyim Türkçe söyleyeyim mesela Barış Manço dönencedir bende yani introsundan tutun
0: vay.
1: Sonuna kadar ya Barış Manço'nun çoğu şarkıları Sezen Aksu Kayağan ya o şarkıların sözleri müzikleri inanılmaz beni
0: sahnede
1: alıyor.
0: Onlara yer veriyorsun değil mi?
1: İşte düğünlerde demin bahsettiğim gibi bunlara çok yer veriyor. Sezen Aksu'dan işte Ne Haber Aşk'tan olabiliyor. Sarışınım olabiliyor. Gerçi o da işte sözü Sezen Aksu'nun ama bazı şarkılar olabiliyor ama Barış Manço'dan yok.
0: Var mıdır böyle şeylerin, batıl inançların, ne bileyim bazı ritüellerin ya da hassas olduğun düzendir, temizliktir, şudur budur falan filan
1: simetri
0: o tarz şey?
1: Yok. Simetri hastalığım, yani hastalık mıdır o bilmiyorum, doğru mu söyledim?
0: Yani
1: takıntı diyelim,
0: takıntı,
1: simetri takıntı yok.
0: Takıntı diyelim.
1: Ritüellerim yani...
0: Mesela sahneye çıkmadan evvel falan.
1: Yok aslında.
0: Ama olsun. Bunlar lazım abi.
1: Olsun o zaman ne yapalım?
0: Bence de bunlardan.
1: Yani bir şey olsun.
0: Biz bir paket paket bir şey yapalım verelim bari giderken götür.
1: Hiç yok aslında. Yani.
0: Bak şu an bunu fark etti.
1: Yok. Evet.
0: Hakikaten de.
1: Bir şey bulalım da öyle bir. Ben de bunu istiyorum diyeyim mesela değil mi? Bir kırmızı mum isteyeyim kulisime falan. Tütsüler.
0: Ama
1: çok, bilmiyorum.
0: Hiç öyle bir şeyin oluyor mu? Yani isteğin, arzun, hayalin.
1: Yok biz normal yemek yiyelim istiyoruz.
0: Karnımız
1: karnımız doysun, beslenelim. Ondan sonra Yani belki bazen birkaç yudum işte bir şeyler içelim. Çıkalım.
0: Bu kadar.
1: Evet, şarkımı söyleyelim, eğlendirelim. Bu yani.
0: Çok iyi ya, gerçekten çok iyi ya. En büyük hayalin ne abi?
1: En büyük hayalim aslında kendimi çok çok fazla kişiye dinletmek. Hı. Yani çok fazla kişi beni bilsin ve ben onlara şarkı söyleyeyim. Çünkü o çok başka bir duygu bence. Yani Harbiye'de çıkıyorsunuz ve herkes sizin için oraya geliyor. İşte o zaman bir birey oluyorsunuz bence. Birey olmaktan kastım o. Bu diyebilirim.
0: Var mıdır böyle kişisel girişimle falan ilgilendiği falan?
1: Okudum, biraz uygulamaya çalıştım da pek olmadı gibi. Yani
0: işte orada sabır önemli galiba.
1: Evet, yani kitapta okuduğumu işte kendi mesela uygulamaya çalıştım. Yani işte diyordu, insanlara kendi sebeplerini sorun ve onlardan o sebeplerini anlatıp ondan sonra işte satış yapın gibi bir şey. Niye düğün yapıyorsunuz diyordum. Başka bir şey soruyor. Yapamıyordum. Dedim kitaplarla olmuyormuş bu iş. Ben yine bildiğim o. Çünkü öyle sorunca da neden mi düğün yapıyorum ben diyor. Hani bunun gibi. Denedik yani. O zamanlar daha yeni. 2013 falan böyle. Daha yeni kurmuş.
0: Ay çok iyi.
1: Okuyorum evet ama ya... Sanki real hayatla her şey de örtüşmüyor gibi. Örtüşen yerleri var. Bence bir kısmını alıp geri kalan kısmını da almamalı mıyız acaba diye düşünüyorum.
0: Çok güzel ama ya. Yani şimdi seni şarkılarını dinleyince, enerjini görünce, profesyonelliğini görünce tabii ki sen de bunun farkındasın. Ama bu bir yolculuk yani. Bir yerde o yolculuk daha yukarılara doğru devam edecek. Önemli olan o şeyi herhalde kaybetmemek. Yani. Ritmi evet, kaybetmemek. Ama sen zaten hiçbir zaman vazgeçmemişsin. Anladığım kadarıyla değil mi?
1: Geçmedim. Çünkü hep içimde müzik var. Başka ne yapabilirim ki diye düşünüyorum. Yani başka bir şey yapmam. Yapamam da zaten.
0: Hiç düşündün mü bunu? Ulan müzik yapmasaydım ne iş yapardım? Neyle uğraşırdım falan diye.
1: Radyocu olmak çok isterdim.
0: Radyocu. Evet. Ayarlayalım.
1: Ayarlayalım. Para da istemiyorum.
0: Abi bunu deme.
1: Dedim artık.
0: Deme.
1: Bunu isterdim. Başka... Başka yok ya. Şimdi tabii ben işin management kısmında da olduğum için... Evet o kısmı da yapıyorum ama... ve tabii ki o kısma çalışan arkadaşlar ama yine düşünüyorum hayır ya o değil. Yani konuşmak, bir şey anlatmak, sohbet etmek okey benim için, bir de şarkı söylemek.
0: İnsanların hayallerinin peşinden gitmesi diye klasik bir cümle var ama o herhalde doğru bir şey anladığım kadarıyla.
1: Doğru.
0: Yapması zor ama.
1: Hayallerdeki gibi olmuyor bu arada. Yani gerçekten farklı oluyor ama yine günün sonunda baktığımda ben... İşte her şarkıyı çıkartırken evet bu viral olabilir. Tabii ki bir ümitle yapıyoruz. Tabii ki istediğimiz volüm olmuyor ama yine de baktığımda çok da kötü gitmiyor. İyi gidiyor gibi. Dürüst olayım. Çünkü gerçekten şu an Şampiyonlar Ligi'ndeki herkes şarkı yapıyor. İnanılmaz şarkılar çıkmaya devam ediyor. Ve çok fazla üretim var. Tabii ki bunların arasından sıyrılmak için uğraşacağız. Eskisi gibi değil artık.
0: Peki sen bunların arasından arasından biri olmak, ki belli bir yol zaten kat edilmiş, girilmiş. Yani sen de bir noktadasın. Ama bazı günümüzün vazgeçilmez durumları var. İşte sosyal medyayı etkin kullanmak, işte video platform siteleri ya da müzik platformlarını falan etkin şekilde kullanmak, oralarda var olmak gibi. Kolay da işler değil. Hem yorucu, hem vakit ayrılması gereken, hem de ekonomik olarak da yüklü olan işler. Ne bileyim, bir akustik performans mesela çekiyorlar, yapıyorlar, ediyorlar falan. Şarkılar yapıyorsun, ediyorsun, bunları kliplendiriyorsun ama çok da kolay olmuyor. Var mı böyle şeyler? Yani sen mesela sosyal medyada nasılsın? Sen etkin misin?
1: Ben nasıl etkinim. Ya kliplerimi paylaşıyorum. Yeni, yine tabii ki işte fotoğraflar, eskilerden paylaşımlar, orkestradaki performanslardan paylaşımlar tabii ki devam ediyor ama herkes çok çabuk tüketiyor. Artık eski olduğu zaman tabii ki ilgi düşüyor. Şimdi eski şarkıların paylaşım ilk paylaşımdaki gibi değil. Artık alıştılar. Artık sanki çok çabuk tükettiğiniz için o yüzden hep yapmak zorundaymışız gibi. Hep bir şey kovalıyormuşuz gibi oluyor. Elinden geleni yaptığını
0: düşünüyorum. Şey planlaması var mı peki? Hiç düşünüyor musun? Ne bileyim, az önce bahsettiğim akustik ya da cover projeleri falan işte okuyayım. Hatta orkestrayla okuyup bunları o an kliplendirip yayınlamak gibi falan bir düşünce. Belki düet.
1: Düet çok istiyorum ama istediklerim benle düet yapar mı onu bilmiyorum. Tabii ki çok beğendiğim sesler var ama tabii çok bitmez sesler.
0: Çok samimiyiz yalnız. Kimler abi onlar?
1: Yani mesela Simge Soğan'la düet yapmak çok isterim. Harika bir ses.
0: Simge'ye buradan sesleniyorum.
1: Çok çok selam. Evet.
0: Simge'cim, bir numaralı kamera ve üç numaralı kamera.
1: Zeynep Zinet Sali, Gülşen bunlar. Zinet Sali. Müthiş sesler. Hı-hı. Ve gerçekten isterim. Ne diyordum? Evet, akustik düşünüyorum. Bir de bazı şarkıları alaturka yapmak istiyorum. Aa. Biraz daha evet. Yani böyle bağlamalı, kemanlı falan. Bir tane Sezen Aksu şarkısı, Yanmışım Sönmüşüm, beni öyle düşünüyorum.
0: Of, biraz çok daha, güzel, çok evet, güzel.
1: Onu yapacağım. Onu da herhalde artık diğer şarkıdan sonra, onu da belki kısmet olursa 2027'nin başlarında. Hı hı. Çünkü o da bana çok hitap ediyor. Hı hı. Ben çok fazla müzik tarzı beğendiğim için hepsine bir şey buluyorum.
0: Bir de bunların üstesinden yaparsın yani.
1: Zaten onu hissediyorum. Olur mu olmaz mı? Hı. Şimdi arabesk söyleyemem. Yani hı hı. Onu biliyorum çünkü ses rengim uygun değil. Bence fizyolojim de uygun değil. Ya, o başka abi, bir dünya.
0: Arabesk şeyin o başka tipin bir... yok yani, evet, söyleyeyim. Yani,
1: o başka bir dünya olduğu için. Böyle
0: küpelerle müpelerle falan.
1: Bir dahakine
0: falan
1: geliyormuş ama, değil mi? olmaz ama o olur. Yani biraz daha alaturka benim de rengimle birleştirerek olabilir.
0: Senin okumaktan en çok yani hoşuna giden şarkı hangi şarkı?
1: Ya şimdi o kadar çok, ben Queen şarkılarını söylemeyi de çok seviyorum. Zaten ben hard rock ve heavy metal dinleyerek de bir yol kat ettim. Yani onları da çok dinledim. İşte Megadeth dinledim, işte rock dinledim, Bon Jovi dinledim. Bir yandan arabesk şarkılar dinledim.
0: Ses de çok güçlü be kardeşim ya. Bize minik bir şey söyler misin?
1: Ne söyleyeyim, yani bilemedim.
0: Bilmiyorum ki, ne istersen ya.
1: Öyle gitarsız da.
0: Ya ne olsun ne olacak canım. Oho, sıkıntı etme yani. Biz bize şurada şarkı.
1: O zaman birazdan söyleyeyim. Bir aklıma bir tane şarkı, peki, yerleştireyim.
0: Peki.
1: Onu öyle yapayım.
0: O zaman nokta noktadan nefret ederim. Nedir?
1: Uyuşukluktan.
0: Uyuşukluktan. Evet. Öyle bir insan değil misin?
1: Uyuşukluktan hiç değilim.
0: Uyku yaran nasıl bu arada?
1: Az uyurum.
0: Ciddi misin?
1: Evet, az uyurum.
0: Kaç saat mesela?
1: Yani mesela aslında şöyle değişiyor. Gece 12'de yatayım, 8'de kalkarım. Sabah 4'te yatayım, 9'da kalkarım. Uyku düzenim saçma sapan. Evet, yani 10-11'i çok bulamıyorum.
0: Aa, güzel.
1: Ancak çok çok yorgun olacağım. Sabaha karşı İstanbul dışından geleceğiz falan. O zaman 11-12'yi bulduğum oluyor.
0: İstanbul dışı burada oluyor mu çok?
1: Oluyor. Evet, geçmiş yıllarda daha çok tabii ki oluyordu. Bu sene daha az oldu ama Antep'e çok gidiyoruz. Hı hı. Gaziantep'e. Hı hı. Adana, bu sene 16 Mayıs'ta Adana'daydık. Hı hı. Bursa, Karadeniz, Ereğli, Afyon gidiyoruz.
0: Biz şimdi sevgili Murat'la yayın öncesinde biraz sohbet edince o şey dedi. Yani maliyetler tabii artınca,
1: evet,
0: dolayısıyla insanlar artık biraz daha herhalde farklı farklı şeyler yapıyorlar. Eğlenceler yapıyorlar. Evet. Şu an nokta noktada olmayı çok isterdim.
1: Ne olarak diyeyim?
0: Ne bileyim, belki belki mekan olarak, belki konum olarak, ne bileyim, ya da olmak istediğin yer olarak, fiziki bir yer olarak da olabilir.
1: Fiziki bir yer olarak. Ya aslında mutluyum da olduğum yerden. Sanki o bir yerde olmak isteme fikri biraz hayal kırıklığı gibi geldiği için şu an onu çok bir yerleştiremedim.
0: Gezmeyi seviyor musun?
1: Gezmeyi severim. Severim.
0: Biraz sahibi bir severim oldu bu ya.
1: Belek'te olmak isterdim o zaman. Antalya Belek'te bir yıl başında yine evet, sahnede olmak isterdim. Öyle diyebilirim.
0: Daha önce oldu öyle bir şey.
1: Oldu tabii.
0: Güzel miydi abi?
1: Çok güzel.
0: Vallahi.
1: Evet. Yani ben Antalya'da yılbaşını çok seviyorum.
0: Antalya'da yıl hiç de aklımıza gelmez ya. Bir yılbaşı deyince biz genelde karkış kıyamet hayal ederiz,
1: evet,
0: ya.
1: Evet, orada hep güneşli oldu bizim de şansımız. Yağmur da yağmadı. Öyle. Şans. Bir de bu uçaktan çok korkarım. Aman sallamasın etmesin diye.
0: Hala.
1: O havalarda sallamadı. 16 Mayıs dönerken Adana'dan ben kalp krizi geçiriyordum yani güneşli havada. Ya o da bir şans işte. Hala hep çok bindim ama hala aynı heyecanı taşıyorum.
0: Böyle enteresan hikayeler falan oluyor mu sahnede mahnede falan, karşılaştınız falan? Bir şeyler oluyor mu? Garip garip şeyler,
1: oluyor,
0: komik şeyler.
1: Garip dans edenler oluyor.
0: Garip dans edenler.
1: Tabii.
0: Etkilemiyor mu seni gördüğü zaman?
1: Ya alıştım galiba.
0: Yani, abi dönüyor musun? Ya, abi
1: görmeyeyim.
0: Aslında
1: yoksa biraz da dönüyorum. Bakmamaya çalışıyorum. Gelip böyle bakıp bir şey söyleyecek ama söyleyemiyor işte için. Yani böyle bir şeye bakıyor. Buyurun diyor. Yok yani söyleyemiyor. Hep bir hikayedir ya, misket çalarken misket istemeleri Ankara. Ben onu yaşadım gerçekten. Bu misket dedi ama öyle mi dedi, oynadı. Yani o da oluyor. Bu yalan değilmiş, doğruymuş, ben de yaşadım.
0: Misket çalarken misket.
1: Tabii tabii, Ankara misket çalar mısın? O hep anlatırlardı işte, misket çalarken misket istenme hikayesini, öyleymiş, varmış yani.
0: Hakikaten senin önüne yanına kadar gelip böyle bir şey sen de bekliyorsun herhalde.
1: Bekliyorum, yok söylemiyor, bakıyor ya da bir şey söyle, onu anlayamıyorum. Ya, öyle bir alkol almış ki abi, anlayamıyorum, tamam diyorum, tamam diyor, gidiyor, mutlu oluyor yani. Belki o anki o iletişim hoşuna gidiyor.
0: Çok iyi ya. Şey ama güzel yani, şimdi organizasyon öncesinde başlamadan evvel herhalde hep benzer aynı hikaye. Ben birazdan görürüm sizi. Ben birazdan görürüm sizi. O ciddiyetiniz, o yemek yerkenki dikkatiniz.
1: Bazıları bozmuyor ama.
0: Ciddi misiniz?
1: Aa, çok iyi gidiyor tabii.
0: Baştan sona kadar.
1: Neyse o yani. Hayır. Tabii ki eğleniyor ama hiç oynaması falan yok. 90'lar, rock'n'roll'lar, işte şey pofular, uptown funk'lar falan, portföy öyle. Gençlere ağırlıklı. Tamam. Gitti mi gidiyor. Vay tamam be. Gitmeyip doluyor tabii.
0: Çok iyi. Nokta nokta benim en hassas noktamdır.
1: Yalan söylemeyecekler.
0: Öyle mi?
1: Evet. Bir kere biri yalan söyler artık kırıldı. Yapıştırsan da. Yani.
0: Senin için bu kırmızı kalın çok, çizgi midir?
1: Evet. İster istemez çünkü artık mekanizma öyle çalışıyor. Artık sana yalan söyleyecek diyor bana. Beynim, ruhum. Çeviremem artık.
0: Sen gitti. Peki söyle, böyle minik yalanlar falan olur
1: tabii
0: mu?
1: Pembe yalanlar işimde de söylüyorum.
0: Ne söylüyorsun abi mesela?
1: Yani ışıkçımız var ama bize diyorum özel ışık yazdı diyorum. Yok öyle bir şey. Ben Tarkan değilim. Hani her şarkıma saniye saniye ışık yazmıyor. Ama ışıkçımız var. Pembe yalan.
0: Onun dışında müzikle ilgisi olmayan yalanlarım var mıdır? Ne bileyim, arar bile konuşmak.
1: İlişkilerde olur herhalde.
0: Yani İlişkilerde mesela. Mı?
1: Yani dışarı çıkmayacağım diyorum ama arkadaşımla çıkacağım. Ani gelişte sıkılmışım. Kırmak da istemiyorum. Ama bir şey de yapmıyorum. Pembe yalan. Bence.
0: Vay.
1: Böyle... kim yapmam der ki, yalan söyler kim yapmadım
0: ya,
1: derse.
0: Gördün yani, mü?
1: Yapıyorsunuz diye. Ya. Yapılır yani.
0: Geldi mi bu arada aklına şarkı? Söyleyeceğin şarkı.
1: Ne yaparaktan söyleyeyim ben
0: hadi
1: birazcık.
0: Hadi.
1: Ben anlamam toptan tüfekten, ben anlamam taştan yürekten, anlamam akıntıya küre.

0: Anlamam akıntıya kürekten, bunları boş ver, ne haber aşktan.
1: Bravo.
2: Şimdi yakında Eylül ayında sahne var değil mi, yapacağınız,
0: evet,
2: sahne?
0: Evet.
2: Henüz daha
0: yine, evet, 12 Eylül'de yine düğünümüz var. 18 Eylül'de var.
2: İstanbul organizasyonları
0: İstanbul
2: bunlar.
0: Hepsi, evet.
2: Ama sen yayının ilk bölümünde söylediğin bunların haricinde sahne sahnelerde olacaksın herhalde, düşünüyorsun.
0: Evet, istiyorum, birkaç mekanla görüşeceğim. Şu düğün organizasyonunu artık bir bitirdikten sonra, çünkü ben iki şey pek konsantre olamıyor gibiyim. Bir de haksızlık ettiğimi düşünüyorum. Başka bir şeye konsantre olup başka bir şeyi sanki geri atmışım gibi. Bu düğün organizasyonlarını bir hakkıyla yaptıktan sonra Ekim'dekiler başlamadan birkaç mekan var kafamda zaten. Onlarla bir görüşüp bakalım ne yaparız, ne yapmayız. Bir bakalım, çünkü çok fazla düğün çiftim dinlemek istiyor. Çevreden tabii, sosyal medyadan da isteyenler var. Sağ olsunlar, eskilerden tanıyan yeni katılanlar. Yapalım. Ayda bir, ayda iki diye istiyorum. Hem benim için de farklılık olur. Çünkü yıllardır düğün sahnesinden ve kurumsal gecelerden başka aslında sahnem olmadı. Yani evet, gala geceleri daha konser gibi geçebiliyor. Ama yine de bir mekanda, bir kulüpte çıkmak çok başka bir şey.
2: Sporla, yemekle aran nasıldır bunu?
0: Yemekle çok iyi olduğu için birazcık onu kötü kusun.
2: Güzel
0: için
2: yiyorum yani.
0: Ben yerim tabii.
2: Öyle mi? En sevdiğin yemek ne?
0: Karbonhidrat hastasıyım.
2: Öyle mi?
0: Evet, İskender'e bayılırım. İşte, yani aslında güzel olan her şeyi de yerim.
2: Kendin yapar mısın bu
0: yok,
2: arada?
0: Yapma.
2: Bilmiyorsun.
0: Yani
2: hiçbir şey
0: istemedim. Annem güzel yemek yap. Onlayım da dışarıdan da bayağı beslenirim. Sporla da şöyle, evet, yapıyorum. İşte haftada bir iki pilatese gitmeye çalışıyorum. Yürüyüş yapıyorum. Öyle dengeliyor gibiyim. Ama biraz da az yemek lazım aslında. Ben seviyorum yemek yemeyi.
2: Oh, o yemek yeme olayı var ya.
0: Hele ki karbonhidrat. Yani gerçekten acayip
2: ya
0: bir şey o.
2: Başımızın belası bildiğin
0: çok
2: gibi.
0: Çok güzel.
2: Ya. Yani. Çok güzel yani.
0: Karbonhidrat beni bir de sakinleştiriyor.
2: Öyle mi?
0: Evet.
2: Sinirli bir insan mısın?
0: Bazen üst üste detaylar biriktiği zaman bir oluyor mesela. İşte atıyorum, dört tane düğünüm var. İşte ya da birkaç tane de şey var. Biri bir şey yazıyor, bir problem olabilir. İki, üç, dört olduğu zaman artık birikmeye başlıyor. Bir de trafikteysem.
2: Trafikte çok mu sinirleniyorsun?
0: O zaman bir tam ekmek döner yiyeyim.
2: O zaman iyi oluyorum diyorsun. Çok iyi ya. Şimdi kelimeler ve kelimelere aklına gelen ilk cevapları tamam alacağım senden. Ha, bu arada önce şu arkadaşlardan bir tane çeker misin? Şu sarılar var bak, burada.
0: Ha, bunu öyle çekiyorum.
2: Evet, ondan bir tane bir bakalım.
0: Nasıl
2: ne var.
0: Ne? Ben de beceremem ki, ben kabiliyet.
2: Abi sert davran. Ha, şöyle tamam o kadar. Tamam, çekildik be. Bizimkiler de beni soluna deyip duruyorlar. Kamera açısını yakalayabilmem için. Evet, ne diyor soruda?
0: Sahnede olmak diyor. Milyonlarca kişinin canlı izlediği bir sahnede mikrofon sana uzatılsa ve sadece 30 saniyen olsa dünyaya vereceğin mesaj ne olurdu?
2: Hadi buyur bakalım.
0: Sağlık, huzur, barış diyor. Şimdi ne diyebilirim bunu 30 saniyede? Dünyaya vereceğin mesaj. Aslında çok doğru bir şey. İyi olun. İyi olun ya. İyi olun. Sevginin tadına varın. Çünkü gerçekten sevginin tadına varamayan çok insan var. Onun tadı başka. Yani bir şeyi sevmek, işte yaradanı sevmek, hayvan sevmek, aileyi sevmek. Sevmek başka bir şey. Sevmeden bence biraz boş gibi her şey.
2: Çok güzel ya.
0: Yani sevgi önemli.
2: Hepimizin ruhunun buna yani kesinlikle ihtiyacı var.
0: Onu bilmeden
2: var
0: de birazcık eksik gibi sanki.
2: Hayvanlarla aran nasıl bu arada?
0: Ya şöyle, alışma sürecim var benim. Bir hayvanı. Ben sadece kuş besledim. Ama mesela biz stüdyoya gidiyorduk. Biz orada bir pitbull vardı. Ben gerçekten hayvanlardan çok çok çekinirim. Ve giremiyordum ben stüdyoya. Ondan sonra dedi ki bak, bir şey yapmaz o eğitimli. Sevmeye başladım. Hiç bana bakmıyor bile. Seviyorum, kafasına vuruyorum. Hiçbir şey yapmıyor, sevmeye başladım onu. Daha sonra ki benim için o artık tamamdı yani, ondan ötesi yok. Ama komut verdiğin zaman tavana kadar zıplıyor, işte o pet şişeler böyle artık un ufak oluyor falan. Öyle bir hayvan, ama onu da sevdim. Hayvanları seviyorum ama bir alışma sürecim var, kedide de köpekte de.
2: Var mı peki evde falan seninle
0: şu
2: birlikte yaşayan?
0: Yok.
2: Anladım, tamam. Ne dedin Simge, bir şey mi söyleyeceksin bana? Ha tamam, hemen şeye geçiyoruz. Kelimeler, aklına ilk gelenler.
0: Tamam.
2: Hayat.
0: Mutlu olmak.
2: Sevda.
0: Şarkı söylemek.
2: Sahne.
0: Aşk.
2: Aşk. Aşk var mı şu an?
0: Yok.
2: Ne zamandır yok? Üç gündür mü?
0: Yani aşık oluyorum da ilişki olarak hep şu anda yok. Hani vardı yani, bir ara olmadı değil. Bir 5 sene falan oldu.
2: Beş
0: benim
2: sene.
0: Kız arkadaşım, yani sevgilim diyeceğim bir insanın olmadı. 5 sene falan oldu.
2: 5 sene.
0: Vay, evet.
2: Vay. Renk?
0: Siyah.
2: En sevdiğin
0: en
2: renk?
0: En sevdiğim.
2: Niye?
0: Zayıf gösteriyor diye. Ay da asil duruyor yani. Bugün beyaz giydim ama.
2: Hakikaten doğru tespit ha. Siyah şey gösteriyor.
0: Değil mi? Biraz daha kapatıyor gibi. Tabii, bir tabii, de kapatıyor. Risksiz bir renk yani.
2: Böyle kombin mombin falan filan, o şeyler var mıdır, öyle şeyler yapar mısın yani? Kılık
0: siyah
2: kıyafete.
0: Kolay oluyor ama yani kombin aslında evet yaparım. Hı. Yani benim de gözüm göre, o da bir aklıma gelir, şarkı söylemek gibi. Bunun üstüne bu olsun, bunun üstüne bu olsun derim mesela. Hı. Ama kahverengi ayakkabı o bu falan yaparım yani.
2: Alışveriş en çok aldığın şey nedir?
0: Gömlek.
2: Gömlek.
0: Çok fazla gömlek var. Çoğunu da bulamıyorum nerede. O kadar yani var ya, çok gömlek aldım. Hmm. Çok gömlek alıyorum.
2: Mutlu.
0: Mutlu. Mutlu deyince işte ne mutluluğu. Hmm. Evet. Mutluyu geçtim galiba.
2: Yalan.
0: Yalan kırmızı çizgim.
2: Kırmızı çizgim.
0: Olmaması gerekiyor.
2: Radyo Sputnik.
0: Radyo Sputnik şu an enerji ve mutluluk net.
2: O kadar.
0: İkisi bir anda, evet,
2: çok
0: harika.
2: Çok güzel ya. Geldiğin için mutlusun.
0: Harikayım.
2: Yani. Süpersin. Mutluyum. Her zaman da bekliyoruz seni. Peki veda vaktimiz geldi galiba. Evet. Çok teşekkür
0: ben
2: ediyorum.
0: Ben teşekkür ediyorum.
2: Ayağına, yüreğine sağlık.
0: Bu İyi ki çağırdın.
2: Yolculuğunda iyi ki varsın. Çok teşekkür ediyorum sevgili Murat. Yolculuğunda gerçekten başarılar diliyorum. İnşallah bir gün sahnende de oluruz.
0: İnşallah.
2: Seni yakından da seyrederiz.
0: Çıktığım zaman hemen haber veriyorum.
2: Harikasın.
0: İlk single sahneme.
2: Lütfen. Bak, haber vermezsen çok pis.
0: Yazarım.
2: Ben de yazarım. Ne oldu? Yayında haber verin diyordun. Siyah yok kapatır diyordun falan diyordun.
0: Hadi zayıf gösteriyordun.
2: Tekrar teşekkür ediyorum. Sağ ol, var ol. Hanımlar beyler, veda vakti geldi. Sevgili Murat Kaynak bugün canlı yayında konuğumuzdu. Yarın aynı saatte görüşmek üzere. Hoşçakalın. Hoşçakalın.

0: Okan Aslan'la gün ortası sona erdi. Hayat ve zaman akıp giderken tüm koşuşturmaların arasında gündemden uzak kalmayın. Ajandamızdaki detayları, son dakika gelişmelerini zaman zaman konuklarımız ve tabii ki siz dinleyicilerimizle konuşuyoruz. Gelişmeleri en net ve anlaşılır şekilde duyacağınız program Okan Aslan'la gün ortası hafta içi her saat 12'de Radyo Sputnik'te.
1: Evet, yarınlar bizim. Yarın elbet bizim, elbet bizimdir. Gün doğmuş, gün batmış, ebed bizimdir. Evet, yarınlar bizim. Milletimizindir, Türkiye Cumhuriyeti'nin.
2: Sınırları çizilmiş bir muhalefet olarak oturacağıma mücadelemi yaparım. Hadi gelin indirin. İndirirsen millet kimi indiriyor, kimi bindiriyor görürüz.
3: Terörsüz Türkiye milli varlığımızın, iç barış ve huzurumuzun ebedi güvencesi, aşılması mümkün olmayan kale duvarı. Kale duvarı.
4: Barış bu toprakların, tüm Ortadoğu'nun ve Filistin'in yıllardır özlemini duyduğu ortak rüyasıdır.
5: Dolu dizgi programlar, her saat başı güncel ve tarafsız haberler, son dakika gelişmeleri ve liderlerin canlı açıklamaları Radyo Sputnik'te. Çok sesli haber radyosu Radyo Sputnik, anlatılmayanları anlatmaya devam ediyor.

0: Radyo Sputnik. Anlatılmayanları anlatıyoruz.
1: Saatler 13.30. Radyo Sputnik'tesiniz. Ben Serkan Baştımar. Gelişmelerle sizlerleyim. Önce başlıklar. 122 milyon liralık şirket vurgunun 19 şüpheli adliye sevk edildi. İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan, saldırganlar tamamen pişman olana kadar mücadeleyi sürdüreceklerini söyledi. Türk Hava Yolları 2027-28 sezonu itibariyle Liverpool'un forma göğüs sponsoru olacak. Ayrıntılar bültenimizde. Yangınlardaki son durumla bültene başlayalım. Antalya'da Aksu ve Kepez ilçelerinde ormanlık alanda dün akşam saatlerinde başlayan ve geniş bir alana yayılan yangına hava ve karadan müdahale sürüyor. Adana'nın Kozan ilçesinde de iki noktada çıkan orman yangınlarından biri havadan ve karadan müdahaleyle kontrol altına alındı. Doğan Alanı Mahallesi kırsalında henüz belirlenemeyen nedenle de orman yangını çıktı. Üsküdar Belediyesi'nde başkan vekilinin belirlenmesi için bugün seçime gidiliyor. Başkan vekili için yapılan seçimin ilk turu oylamasında sonuç alınamazken 3. tur sayım sonuçlarına göre kullanılan 42 oyun 23'ünü Cumhur İttifakı'nın adayı Dündar Ziya Gültekin alırken CHP ve Yeni Parti'nin ortak adayı Sibel Tan Çetinkaya ise 19 oy aldı. Oylamada geçersiz sayılan oy olmadı. 3. tur oylamasında salt çoğunluk olan 24 oyu adaylardan birisi alamadığı için 4. turda en çok oy alan aday başkan vekili seçilecek. 122 milyon liralık şirket vurgununda 19 şüpheli adliye sevk edildi. İstanbul'da çalıştığı şirketin ödemelerini kendisine ve başka kişilere ait banka hesaplarına aktararak yaklaşık 122 milyon liralık zarara yol açtığı belirlenen muhasebecinin de aralarında bulunduğu 19 şüpheli adliye sevk edildi. Şüphelilerin banka hesapları bloke edilirken 5 taşınmazla 12 araca el konuldu. Tekirdağ Şarköy ilçesinde bugün beklenen hava durumu nedeniyle denize girilmesi yasaklandı. Polis ve jandarma ekipleri bölgede deniz bulunacak. Trabzon'un Beşikdüzü ilçesine heyelan nedeniyle bir evde hasar oluştu. İki ev ise tedbir amacıyla boşaltıldı. Olayı haber alıp evlerinin önüne gelen anne kız bir süre gözyaşı döktü. Uşak'ın Vanaz ilçesine drift atan iki sürücüye toplam 280 bin lira para cezası uygulandı. Araçlar 60 gün trafikten men edildi. Sürücülerin ehliyetlerine 60 gün süreyle el konuldu. Adana'da duruşma çıkışında yaşanan kavgada bir kişi öldü, 5 kişi yaralandı. Polis ekipleri kavgaya karışan 3 kişiyi gözaltına aldı. Dış gündemle devam edelim. İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan, saldırganlar tamamen pişman olana kadar mücadeleyi sürdüreceklerini söyledi. Pezeşkiyan, sosyal medya hesabından paylaştığı mesajında ABD ile devam eden savaşı ve Washington'un ülkeyi hedef alan adımlarına dair konuştu. İran'ın bugüne kadar ülkeye yönelik saldırılara karşı kendisini savunduğunu belirten Pezeşkiyan, bu direnişi saldırganlar tamamen pişman olana kadar kararlılıkla sürdürecek ve İran milletinin haklarını korumaya devam edeceğiz ifadesini kullandı. Yemen'de çatışmalar tırmanıyor. Yemen'de İran destekli Husilerle Suudi Arabistan tarafından desteklenen Yemen hükümeti güçleri arasındaki çatışmalar şiddetlenirken Husilerin Suudi Arabistan'ın güneyindeki enerji tesislerine füze ve insansız hava araçlarıyla saldırılar düzenlediği bildirildi. Petrol fiyatı 99 dolara fırladı. İsrail ordusunun ateşkese rağmen Gazze şeridine düzenlediği saldırılarda son 24 saatte 4 kişi yaşamını yitirdi. İsrail'in Ekim 2023'ten bu yana Gazze şeridine düzenlediği saldırılarda toplam can kaybının ise 73.662'ye, yaralı sayısının 174.627'ye yükseldiği bildirildi.
2: Ekonomi.
1: Türk Hava Yolları 2027-28 sezonu itibarıyla Liverpool'un forma göğüs sponsoru olacak. İşbirliği kapsamında Türk Hava Yolları logosu Liverpool'un erkek, kadın ve akademi takımlarının formalarının ön yüzünde yer alacak. Yapılan anlaşmayla birlikte İngiliz ekibinin ana sponsoru 17 yıl sonra değişecek. Haziran 2027 itibariyle başlayacak işbirliği küresel erişime sahip ve dünyanın dört bir yanındaki insanları buluşturma vizyonunu paylaşan iki markayı bir araya getirecek. Yeni eğitim öğretim döneminde okul kantinlerinde uygulanacak tavan fiyatlar belli oldu. Buna göre tost ve ayranın toplam fiyatı 130 lira, tavuk döner 145 lira, simit ise 30 lira olacak. Yarım litre su 15, çay ise 25 liradan satılacak. Okullarda satılacak tablet yemeklerin fiyatları da açıklandı. 3 çeşit yemek 245, 4 çeşit yemek ise 285 liradan satışa sunulacak. İstanbul Kantinciler Odası Başkanı Vahap Osmanoğlu genel toplamda %6,8 oranında zam yapıldığını söyledi. Yarısı bizden projesinde süre uzatıldı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan dün kabine toplantısının ardından yaptığı açıklamada yıl sonu bitmesi planlanan Yarısı Bizden projesinin süresinin 31 Aralık 2027'ye kadar uzatıldığını paylaştı.
3: Bu yıl sonu bitmesi planlanan Yarısı Bizden projemizin süresini 31 Aralık 2027 tarihine kadar uzatıyoruz. Gelecek yılda kentsel dönüşümden yararlanmak isteyen vatandaşlarımız Yarısı Bizden kampanyamızdan faydalanabilecekler. Hayırlı uğurlu olsun diyorum.
1: Cumhurbaşkanı Erdoğan, İstanbul'da vatandaşlarla buluşturulacak 15 bin kiralık konutun ilk başvurularının 14 Eylül'de alınacağının müjdesini de verdi.
3: İstanbul'da yapacağımız 100 bin sosyal konuta ek olarak 15 bin kiralık konutu da vatandaşlarımızla buluşturacağız. Kiralık konutlarımızla ilgili başvuruları 14 Eylül'de almaya başlıyoruz. İnşallah Ekim ayında ilk 1000 kiralık konutumuzu kurasını çekeceğiz. Evleri piyasa rayiçlerinin altında kira bedelleriyle vatandaşlarımızın kullanımına sunacağız.
1: Borsa İstanbul'daki işlemlerle bülteni sonlandıralım. Borsa İstanbul'da BIST endeksi an itibariyle 14.098 puandan işlem görüyor. İstanbul serbest piyasada dolar 48 lira 46 kuruş, euro 56 lira 32 kuruş. Kapalı çarşıdaki altın fiyatlarının satış işlemlerine baktığımızda gram altın 6.845, çeyrek altın 11.169, tam altın 44.520, ata altını ise 45.284 liradan işlem görüyor. Gelişmeleri aktardık. Bir sonraki bültenle görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın.
4: Yeni yayın döneminde mikrofonlar daha güçlü. Türkiye'nin ve dünyanın nabzını tutan sesler her gün bu frekansta. Gündem burada. Başkent burada. Burada. Dünya burada. Burada. Türkiye konuşuyorsa biz buradayız. Hazırsanız yeni yayın dönemi başlıyor. Mustafa Hoş'la Yol Arkadaşı.
5: Gündem yoğun, yol uzun. Hakikatin izini sürmeye devam ediyor ve gerçeğin sesini yükseltiyoruz.
4: Ceyda Karan'la Eksen.
6: Dünya eksen değiştiriyor. Biz de eksende o değişimi dünya haritasının tamamından okuyoruz.
4: Zülfikar Doğan'la Ankara'dan haber var.
7: Ekonomi masada değil hayatta yaşanır. Türkiye ve dünya ekonomisini başkentten merkeze en yakın yerden anlatıyoruz.
4: Selin Yazıcı ve Serhat Ayan'la Futbol Saati.
8: 90 dakika bitmez, analiz burada başlar. Futbol saatinde top bizde. Haftanın spekülasyonu değil, oyunun kendisini konuşuyoruz.
4: Güçlü Özkan'la yeri ve zamanı.
9: Gündem nereye gidiyor, siyaset ne söylüyor? Haberin yeri burası, zamanı şimdi.
4: Okan Aslan'la gün ortası.
10: Öğlene müzik, sohbete sanat yakışır. Ünlü konuklarla kültür sanatın kalbine gün ortası giriyoruz.
4: İsmet Özçelik'le Ankara Farkı.
11: Başkentte kapılar arkasında yaşananlar, gündemin ve siyasetin Ankara'dan görünen yüzünü konuşuyoruz.
4: Serhat Ayan'la Yeni Şeyler Rehberi.
12: Teknoloji her gün yeni bir kapı açıyor. Yapay zeka da bu kapıların en büyüğü olmaya aday.
4: Melis Elmen'le Çalışma Hayatım.
13: Çalışanın da emeklinin de sorusu aynı. Hakkım ne, yolum ne? Çalışma hayatınıza ve emeklinize dair tüm sorularınızın cevabı Çalışma Hayatım'da.
4: Ceyhun Bozkurt'la Bölgenin Kalbi.
14: Gündem bazen yakında, bazen uzakta başlar. Etkisi her yerde hissedilir. Bölgenin kalbinde Türkiye ve dünya gündemini konuşuyoruz.
4: Serhat Sarısözen'le Gündem Dışı.
15: Bazen en iyi durak gündemin dışıdır. Gündemi kapatalım, kitabı açalım. Yazarlar ve yeni yeni kitaplarla gündem dışında buluşalım.
4: Fethi Yılmaz'la Yazı Yorum. Tarihten bugüne, yazıdan yoruma. Basının ve siyasetin satır aralarını Yazı Yorum programında açıyoruz. Yeni yayın döneminde buluşmak için tek frekans Radyo Sputnik. Daha çok ses, daha çok soru ve sadece gerçek. Frekansınızla oynamayın. Başlıyoruz.
16: Radyo Sputnik özel haber.
17: Rusya'nın Saratov bölgesinde üst düzey bir Rus komutanına düzenlenen silahlı suikast girişiminin ardından kaçmaya çalışan 21 yaşındaki Moldova vatandaşı Nikolay Koçu, Astrahan bölgesinde yakalanarak gözaltına alındı. Rusya Soruşturma Komitesi Sözcüsü Svetlana Petrenko, Koçu'nun Enjas ilçesine bağlı Probujdeniye beldesinde düzenlenen suikast girişimiyle bağlantılı olarak yakalandığını açıkladı. Saldırıda ağır yaralanan Rus subayın zamanında yapılan tıbbi müdahale sayesinde hayatta kaldığı bildirildi. Rusya Soruşturma Komitesi ve Rusya Federal Güvenlik Servisi tarafından yapılan açıklamada 3 Eylül'de meydana gelen olayda saldırganın Rus komutana en az 6 el ateş ettiği belirtildi. Saldırının ardından ülkeden kaçmaya çalışan Koçu, Astrahan bölgesinde düzenlenen operasyonda gözaltına alındı. Suçunu itiraf ettiği öğrenilen şüphelinin sorgusunda olayın detaylarını anlattığı kaydedildi. Güvenlik güçlerinin tespitlerine göre Ukrayna İstihbarat Servisleri tarafından 2025 yılında devşirilen Koçu, bu yılın Mart ayında Kiev'de mayın...
16: Radyo Sputnik canlı yayın.
1: Yayınımıza canlı bir bağlantıyla devam ediyoruz. Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Numan Kurtulmuş şu anda Iraklı Meclis Başkanı da Ankara'ya geldi. Ortak basın toplantısında konuşuyor, dinliyoruz.
18: Herhangi bir dostumuz ülkede yaşanan karışıklık, gerilim ya da çatışmada Türkiye'nin bigane kalabileceği bir konu değildir. Dolayısıyla bu çerçevede Irak'ta yaşananları da yakinen takip ediyoruz. Sadece komşu değil, tarih boyunca çok yakın ilişkisi olan kardeş, dost, hatta iç içe geçmiş akraba iki ülke olarak Irak'ın da geleceğini fevkalade önemsediğimizi, istikrarını fevkalade önemsediğimizi ifade etmek istiyorum. Bu çerçevede Irak hükümetinin bölgesel ihtilafların dışında kalma, özellikle Hürmüz Boğazı'ndaki ihtilaftan sonra, İsrail ve Amerika'nın İran'a başlattığı savaştan sonra ortaya çıkan gerilim ve ihtilafların dışında kalma çabalarını da takdirle karşıladığımızı ifade etmek isterim. Ayrıca yine Irak Merkezi Hükümeti'nin devlet otoritesini ve egemenliğini sağlamak konusundaki attığı adımları da takdirle karşıladığımızı ifade etmek isterim. Sayın Meclis Başkanı Halbusi'nin heyetinin teşkil edilmesi de Irak'ın kültürel ve toplumsal zenginliğini göstermesi bakımından önemlidir. Neredeyse Irak'taki bütün grupların etnik, dini ve mezhebi farklılıklara sahip olarak bugün ağırladığımız heyetin içerisinde yer almış olmaları bizim için de her türlü takdirin, her türlü övgünün üstündür. Bu Irak'ın demokrasiye saygısının ve birlikte yaşama iradesinin de açık bir göstergesidir. Bundan dolayı değerli dostum Sayın Halbusi'yi tebrik ediyorum, teşekkür ediyorum. İki ülke arasında fevkalade önemli meselelerin olduğunu biliyoruz. Bunların hepsine her iki tarafta olumlu bir şekilde yaklaşıyor. En başta ikili ticaret hacmimizin 17 milyar dolardan 30 milyar dolara çıkartılması kararlılığı, yine aynı şekilde çifte vergilendirmenin önlenmesi, yatırımların teşvik edilmesi ve özellikle vizelerin kolaylaştırılması konusunda karşılıklı anlayışın gelişmesi gibi konularda çok ciddi şekilde bir anlayış birliği içerisinde olduğumuzu ifade etmek isterim. Ayrıca Türkiye'nin Maarif Vakfı vasıtasıyla Irak'ta yönettiği okulların sayısının artırılması, TİKA projeleri vasıtasıyla Irak'ın farklı bölgelerinde kalkınma projelerine destek verme iradesi yine heyetle birlikte, Iraklı heyetle birlikte paylaşılmıştır. Türkiye burslarından istifade eden Iraklı gençlerin, evlatlarımızın sayısının da artırılmasını bu konuda gündeme getirdik. Değerli milletvekili arkadaşlarım, değerli basın mensubu arkadaşlarım, özellikle Türkiye ve Irak'ın da içinde bulunduğu bölgeyle ilgili iki önemli projenin altını çizmek isterim. Bunlardan birisi Kalkınma Yolu Projesi'dir. Kalkınma Yolu Projesi, bağlantısallığın en mükemmel manada sağlanacağı ve önümüzdeki dönemde hem Irak'ın gelişmesini hem bölgenin gelişmesini, kalkınmasını sağlayacak hem de Türkiye'nin gelişmesine katkıda bulunacak çok önemli bir projedir. Bu proje vasıtasıyla böylece Asya'yla bizim üzerimizden Irak ve Türkiye üzerinden Avrupa birbirine bağlanacak. Asya ve Avrupa ekonomileri birbirleriyle entegre hale gelecektir. Onun için Kalkınma Yolu Projesi kapsamında atılacak her türlü adıma sonuna kadar destek vereceğimizi bir kere daha karşılıklı olarak teyit ettik. Bu sürecin hızlanması için neler yapılması gerektiği konusunda da fikirlerimizi paylaşmış olduk. Şunu temenni ve ümit ediyorum ki Kalkınma Yolu Projesi en kısa süre içerisinde bütün bileşenleriyle birlikte aktif, görünür, hayata geçirilmiş olan bir proje, bir uygulama haline gelsin. Böylece kazan kazan prensibi çerçevesinde her iki ülkenin de büyük bir kazanç elde edeceğini düşünüyoruz. Bu sadece maddi kazanç değil. Halkların, kültürlerin ve bölgedeki şehirlerin birbirlerine de bağlanması anlamına gelecektir ki birleşen, dağılan parçalarımızın birleşmesi anlamında fevkalade değerli bir projedir. Değerli basın mensubu arkadaşlarım, ikinci önemli mesele projemiz ise diğerlerinin yanında Terörsüz Türkiye ve Terörsüz Bölge Projesi'nin hayata geçirilmek üzere adımların atılmış olmasıdır. Bildiğiniz gibi Türkiye'de Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu'nda 10 Ağustos gününde 467 milletvekilinin oyuyla Terörsüz Türkiye ile ilgili kanun yasalaşmış oldu. Teklif yasalaşmış oldu. Böylece Türkiye'nin Cumhuriyet'in ilk aslının yarısını heba ettiğimiz terör meselesini bütünüyle geride bırakıyoruz. PKK bütün unsurlarıyla birlikte kendisini feshediyor ve silahlarını teslim etme sürecini başlatıyor. Bu sürecin bir yansıması olarak Suriye sınırları içerisinde PYD, YPG ve KCK'nın da hızlı bir şekilde, süratli bir şekilde yeni Suriye yönetimine entegre olmasını takdirle karşıladığımızı ifade etmek isterim. Aynı şekilde Türkiye'deki bu Terörsüz Türkiye yaklaşımının bütün bölgeye de etki edeceğini, terörden çok çekmiş olan Iraklı kardeşlerimizin de en kısa zamanda terörden ve silahlı gruplardan kurtulacağını ümit ediyoruz. İsimlerini tek tek saymak istemiyorum ama çok sayıda örgütün Irak'ın da başına bela olduğu, Irak halkına da ne kadar büyük zulmettiğini hep beraber biliyoruz. Şimdi Irak'ın da her yerinde, her tarafında terör örgütlerinden temizlenecek, silahlı milis gruplarından Irak temizlenecek, arındırılacak ve inşallah terörsüz bir Irak'ta inşa edilecektir. Türkiye'deki PKK terörünün sona ermesi, Terörsüz Türkiye sürecinin olmasının pratik olarak bütün bölgeye tesirlerine en kısa süre içerisinde şahit olacağız. Bu çerçevede önümüzdeki aydan itibaren başlanacak olan Irak'taki silahlı grupların, milis grupların silahlarını Irak merkezi hükümetine devretmesiyle ilgili hazırlığın da çok önemli olduğunu ifade etmek isterim. Irak'ı yöneten Cumhurbaşkanı, Başbakan, Meclis Başkanı ve Yüksek Yargı Başkanı başta olmak üzere Irak'ın bütün unsurlarının da Irak'taki milislerin silahsızlandırılması konusunda ittifak halinde olması Irak için önemli bir kazançtır. Ümit ediyorum bugün konuştuğumuz ve önümüzdeki ay başlayacağınız Irak'ın silahsızlandırılması projesinin de en kısa zamanda hayata geçirilmesiyle birlikte bütün Irak'ın her yeri, her şehri, her kasabası barış ve esenliğin hakim olduğu bir coğrafya olur. Aynı şekilde PKK ve türevlerinin de silahı bırakmasıyla birlikte sadece Türkiye değil Suriye'nin her yeri barış türkülerinin söylendiği bir coğrafya olur. Son olarak şunu söylemek istiyorum. Değerli arkadaşlar, bir asır evvel bir beraber ve kardeşçe yaşayan coğrafyamız emperyalistlerin projeleri çerçevesinde bölük pörçük edildi, paramparça edildi. Bir asır evvel Sykes-Picot anlaşmaları çerçevesinde bütün bölge cetvellerle çizilerek halklar birbirlerinden uzaklaştırılmaya çalışıldı. Şimdi terörsüz Türkiye süreci ve terörsüz bölge süreciyle birlikte hep beraber dağılan parçalarımızı bir araya getiriyoruz, birleşiyoruz, bir halde beraber oluyoruz, barış içerisinde, kardeşlik içerisinde inşallah hep beraber daha güçlü bir Orta Doğu, daha güçlü bir bölgeyi inşa etmek kararlılığıyla yolumuza devam ediyoruz. Tekrar değerli kardeşim Halbusi'ye ve değerli Iraklı milletvekili arkadaşlarımıza hoş geldiniz, sefalar getirdiniz diyoruz. İnşallah en kısa zamanda da bu ziyaretin karşılığında biz de iade-i ziyarette bulunarak güzel ülkenizi ziyaret etme fırsatı buluruz. Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Teşerrefna bikum, selimet aktamekum.
16: Radyo Sputnik canlı yayın.
1: Irak Meclis Başkanı Ankara'ya geldi ve Numan Kurtulmuş, Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Numan Kurtulmuş ortak basın toplantısında konuştu. Irak'la yapılan işbirliklerinden bahsetti. Türkiye ve Irak'ın içinde bulunduğu iki projeden bahsetti. İlk olarak Kalkınma Yolu projesinden bahsetti ve Türkiye ve Irak'ın bu projeyle çok daha gelişeceği konusunda iddialı konuştu. Ve diğer bir proje ise Terörsüz Türkiye projesiydi ve şu anda süreç başarılı bir şekilde devam ediyor. Irak'ın da çok sayıda örgütün Irak'ın başına bela olduğunu belirten Kurtulmuş, bu projeyle Irak'ın terörden tamamen arındırılacağını söyledi ve ikili ticaret hacimlerinin bahsetti, rakamlar verdi. Bu rakamların ilerleyen dönemlerde çok da artacağını vurguladı. Konuşmasının detaylarını yine saat başı haber bültenlerinde sizlerle paylaşmaya devam edeceğiz. Şimdilik hoşça kalın.
16: Radyo Sputnik. Şu anda Radyo Sputnik'tesiniz. Radyo Sputnik özel haber.
17: UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 2026-2027 sezonu lig aşaması 8 Eylül Salı günü ilk hafta maçlarıyla başlayacak. Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki en önemli organizasyonunun ilk haftasında 18 maç oynanacak. Turnuvadaki temsilcilerimizden Galatasaray 9 Eylül Çarşamba günü deplasmanda Portekiz'in Sporting takımına konuk olacak. Fenerbahçe ise 10 Eylül Perşembe günü sahasında İtalyan ekibi Roma'yı ağırlayacak. Lig usulü 36 takımın mücadele edeceği sezonda 8 maç sonunda ilk 8'e giren ekipler son 16 turuna yükselecek. 9 ila 24. sırada yer alan 16 takım çift maçlı elemelerde son 16 turuna çıkmaya çalışacak. Sıralamada ilk 24'ün dışında kalan takımlarsa organizasyona veda edecek. UEFA Şampiyonlar Ligi'ndeki maçlar öncesinde 26 Ağustos'ta Nepal'de yaşanan sel felaketinden etkilenenler için saygı duruşunda bulunulacak ve "Yalnız değilsin Nepal" yazılı pankart açılacak. UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 2026-2027 sezonu lig aşaması 8 Eylül Salı günü ilk hafta maçlarıyla başlayacak. Yeni konu başlıklarıyla sizlerle olmaya devam edeceğiz. Radyo Sputnik'te kalın.
16: Radyo Sputnik özel haber. Şu anda Radyo Sputnik'tesiniz. Radyo Sputnik. Can't touch this. Can't touch this. Can't touch this.

0: Radyo Sputnik. Anlatılmayanları anlatıyoruz.
1: Saatler 14'ü gösteriyor. Haberleri aktarıyorum. Ben Ebru Dönmez. Önce özetler. Alya'nın Aksu ve Adana'nın Kozan ilçelerinde çıkan orman yangınlarına havadan ve karadan müdahale sürüyor. Atlas Çağlayı'nın ölümüne ilişkin 14 yaşındaki sanık Eyçe'nin yargılandığı davada bugün karar çıkması bekleniyor. Yeni eğitim öğretim döneminde okul kantinlerinde uygulanacak tavan fiyatlar belli oldu. Ayrıntılar şimdi bültenimizde. Antalya'nın Aksu ve Adana'nın Kozan ilçelerinde çıkan orman yangınlarına havadan ve karadan müdahale sürüyor. Antalya'da alevlerin tehdit ettiği 254 evden 720 kişi tahliye edilirken bölgedeki elektrik altyapısının da zarar gördüğü, 2097 aboneye elektrik verilemediği bildirildi. Antalya Valisi Hulusi Şahin, yangının enerjisinin düşürüldüğünü ve kontrol altına alma çabalarının yoğun bir şekilde sürdüğünü açıkladı. Adana'nın Kozan ilçesinde ise ekipler iki farklı noktada yükselen alevlerle mücadele ediyor. Kozan ilçesinde de 40 ev tedbir amacıyla boşaltıldı. Öte yandan dün kontrol altına alınan Kara İsa'lı ve Feke yangınlarıyla bugün kontrol altına alınan Kozan Düzağaç yangınlarında toplam

olan 132 hektar ormanlık alanın zarar gördüğü tespit edildi. Attas Çağlayan'ın davasında karar çıktı. Tutuklu sanık Efe Ç'ye 18 yıl 6 ay hapis cezası verildi.

0: Sosyal medyada paylaşılan video içeriğindeki ifadelerin nedeniyle basın yayın yoluyla halk arasında korku ve panik yaratmak amacıyla tehdit suçundan 2 yıldan 6 yıla kadar hapis istenen Türker Ertürk'ün yargılanmasına başlandı. Suçlamaları kabul etmeyen Ertürk'ün tutukluluk halinin devamına karar verilerek eksikliklerin giderilmesi için duruşma ertelendi. Sosyal medyada Vanlı Karahaydar olarak bilinen ve 25 olay kaydı bulunan Mehmet Fatih Tançalan, Türk milletini ve devlet kurumlarını aşağılama suçundan Van'ın Muradiye ilçesinde gözaltına alındı. Düğün görüntülerine de yansıyan yüksek miktardaki altın ve mal varlığının kaynağının tespiti için de MASAK incelemesi başlatıldı. İstanbul'da IŞİD terör örgütü üyesi kişilerle para transferi gerçekleştirdiği tespit edilen 9 şüpheli gözaltına alındı. Yapılan incelemede şüphelilerin IŞİD ve diğer terör örgütleri kapsamında haklarında adli işlem yapılan çok sayıda kişiyle para transferi gerçekleştirdiği belirlendi. Polis ekiplerince bugün düzenlenen eş zamanlı operasyonda 9 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelilerin emniyetteki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi. Konya'nın Meram ilçesinde tartıştığı vatandaşın aracına saldıran ve trafik kurallarını ihlal eden sürücüye 380 bin lira ceza uygulandı. Hakkında adli işlem başlatılan HD'nin ehliyetine 60 gün el konuldu, aracı ise 60 gün süreyle trafikten men edildi. Spor. Süper Lig'in 4. haftası dün akşam oynanan iki karşılaşmayla kapandı. Alınan sonuçlar şöyle: Çaykur Rizespor 0, Korendon Alanya Spor 1, Göztepe 2, Gaziantep FK 4. UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 2026-27 sezonu lig aşaması bugün ilk hafta maçlarıyla başlayacak. Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki en önemli organizasyonun ilk haftasında 18 maç oynanacak. Turnuvadaki temsilcilerimizden Galatasaray yarın deplasmanda Portekiz'in Sporting takımına konuk olacak. Fenerbahçe ise 10 Eylül Perşembe günü sahasında İtalyan ekibi Roma'yı ağırlayacak. Ekonomi. Yeni eğitim öğretim döneminde okul kantinlerinde uygulanacak tavan fiyatlar belli oldu. Buna göre tost ve ayranın toplam fiyatı 130 lira, tavuk döner 145 lira, simit ise 30 lira olacak. Yarım litre su 15, çay ise 25 liradan satılacak. Okullarda satılacak tabldot yemeklerin fiyatları da açıklandı. 3 çeşit yemek 245, 4 çeşit yemek ise 285 liradan satışa sunulacak. İstanbul Kantinciler Odası Başkanı Vahap Osmanoğlu, genel toplamda %6,8 oranında zam yapıldığını söyledi. Yayınımız Selin Yazıcı ve Serhat Ayan'ın sunduğu Futbol Saati ile devam edecek.
1: Bir dinleyicimiz neden maça gitmiyorsunuz'a öyle bir serzenişte bulunmuş ki. Kalayı da basmış. Eskiden diyor otururken ya da diyor sizin gibi diyor stadın önünden geçerken bile maça girer giderdim diyor. Ama şimdi diyor bir hafta öncesinden hazırlanıyoruz diyor yine yetmiyor diyor. Kartımı diyor yeniletmem lazımmış diyor 1200 lira diyor. Ya sırf kart yeniletmeye 1200 lira bilet parası bilmem ne. Evet. Sonrasında da basmış kalayı dinleyicimiz. Onları yayında söyleyemiyorum ama size katılıyorum.
2: Kalay tarafı da dahil olmak üzere söylediği her şeye katılıyorum. Ben Pasolik çıktığından beri maçlara tribünde gitmedim. Hep davetli olarak gittim. Hiç parasını vererek gitmedim ki ben parasını vererek çok maça giden bir insanım. Seyircimiz çok haklı.
3: Serhat Ayan ve Selin Yazıcı ile Futbol Saati her salı saat 14'te Radyo Sputnik'te.
4: Futbol Saati başlıyor.
3: Artık siz de haberin öznesisiniz. WhatsApp'tan 0505 171 6656'ya tanık olduklarınızı, yaşadığınız sorunları bildirin, ister yorumlarınızı yazın, ister sesinizi kaydedin ve gönderin. Radyo Sputnik WhatsApp hattı 0505 171 6656. Radyo Sputnik. Çok sesli haber radyosu.
5: Yepyeni bir günden, yepyeni bir programdan herkese merhabalar efendim. 8 Eylül 2026 Salı'yı gösteriyor. Takvimler saatlerde 14.07 oldu mu? Burada stüdyoda ben Selin Yazıcı.
6: Ben Serhat Ayan.
0: Tam karşımdasın. Evet. Güzel bir program olacak. İnşallah. Keyifli bir program İnşallah. Olacak. Bugün programa dair çok bahisler vardı. Yasa içi yalnız. Yasa dışı olmayana yasa içi. Evet. Yasa içi bahislerimiz vardı burada kendi aramızda bu yayınla alakalı olarak. Öncesinde de bana bazı mesajlar geldi. Salı günkü programımızı merakla bekliyorum şeklinde. Şimdi efendim futbol programı olunca bir tarafta Fenerbahçeli bir tarafta da Beşiktaşlı olunca geçtiğimiz haftada böyle bir maç olunca haliyle tabii ki konuşacağımız çok şeyler var. Bir taraf üzüntüyü bir taraf sevinci temsil ediyor Hayır. efendim. Kapının arkasında söylediklerini söyleyeceğim Serhat. Kapının arkasında. Ben bugün o kadar çok zorbalandım ki buradan bir kadın olarak da şu bari bunu kullanayım. Buradan vurmaya ben vurmaya çalışayım.
2: Ya var ya programa geldim diye bana söylemediğini bırakmadım. Fenerbahçe yenince niye geliyorsun bizim programa? Allah Allah.
0: Ama bilerek geldim.
2: Programa gelmemiz engellenemez.
0: Bilerek geldim. Gözümün içine baka baka o Beşiktaş'ın galibiyetini anlatmak için gözümün içine baka baka bunu anlatmak için geldim. Lütfen kabul et bunu.
2: Etmem.
0: Etmiyorsun. Peki efendim. 0-500-571-66-56 0-500-571-66-56 WhatsApp hattımız. Sizler de bizlere mesajlarınızı gönderebilirsiniz. Geride bıraktığımız Süper Lig'in 4. haftasına dair her şeyi konuşacağız burada. O halde yine klasik olarak 4. haftada alınan toplu sonuçlarla başlayalım. Başakşehir'deki Galatasaray 3 haftanın açılış maçıydı. Erzurum FK 1, Konya Spor 0, Fenerbahçe 1, Beşiktaş 2, Kasımpaşa 2, Ahmet Sportif Faaliyetler 2, Çorum FK 3, Eyüp Spor 0, Trabzon Spor 5, Gençler Birliği 0, Kocaeli Spor 1, Samsun Spor 0, Çaykur Rizespor 0, Korendon Alanya Spor 1, Göztepe 2, Gaziantep FK 4. Bunlar da bu iki karşılaşmada dün oynandı. Göztepe'ye ne oluyor? Bir kendine
2: Yok,
0: gelemedi.
2: Orada Göztepe'nin olayı değil, Gaziantep'in olayı var.
0: Ya Gaziantep'in olmayı mı? Göztepe'de bir açılamadı yani, bir başlayamadı bu sene.
2: Göztepe açılamadı ama Gaziantep şov yaptı ya. Yani Gaziantep takır takır gidiyor. Yani insanlar tabii böyle şeyleri görmezden geliyorlar Gaziantep'in ama yani...
0: 7 puanı var.
2: Ama yani Göztepe'nin golü sayılmadı, bir tane öyle şey oldu. İşte 70. dakikalarda kırmızı kart oldu filan, çok oldu yani. Göztepe çok çekti ama Göztepe geçen senenin Göztepe'si değil yakın değil. Biri değil geçen senenin Göztepe'si değil. Senin Göztepe'sine fark atar.
0: Peki acaba böyle bir patlama maçı olur da sonra devamı gelir mi, yoksa bu sene
2: Fenerbahçe
0: çok ümit...
2: maçını bekliyorlar acaba, ne yapıyorlar?
0: Kesin. söyleyecektim de hadi söylemeyeyim dedim de yani bilemiyorum, ama böyle bazen takımlarda oluyor, bir patlama maçı oluyor sonrası böyle bir çorap söküğü gibi geliyor, yoksa hani o da olmaz mı sence, senin görebildiğin?
2: Yani Gaziantep ilk yarıda bitirdi bu arada. 4-0 ilk yarıdaydı. Sonradan Göztepe 2 gol attı filan. Yani ya Gaziantep çok iyi bir takım bu arada. Çok iyi gidiyor. Ama Göztepe gerçekten geçen seneyi mumla arıyor.
0: Evet.
2: Yani niye öyle oldular, nasıl oldular? Çok da transfer de vermediler falan. Çok transfer de yapmadılar ayrı. Ama
0: kordukları bir kemik takım, kadroları var sonuçta.
2: Geçen senenin takımı değil Göztepe. Daha ayılamadı diye umuyorum ben. Yani bakalım. Göztepe'yi özlüyoruz çünkü.
0: Dördüncü haftada bunları söyleyebiliriz. Evet, evet. Dördüncü hafta sonunda lider değişmedi efendim. Galatasaray 10 puanlı lider. 9 puanlı Beşiktaş ikinci. Kocaeli Spor üçüncü sırada. 7 puanlı 4 takımdan Trabzonspor dördüncü. Ahmet Sportif Faaliyetler beşinci. Gaziantep 6. Korendon Alanya Spor 7. Gençler Birliği de 8. sırada. Daha sonra 6 puanlı takımlara geçiyoruz. Fenerbahçe, Kasımpaşa, Çaykur Rizespor şeklinde 9-10-11 olarak gidiyor. Henüz hiç puanı olmayan takım Konya Spor. Konya Spor da aynı puanla karşılaşmadı.
2: O da ayılamadı yani.
0: Yani Konya Spor'da da var böyle
2: Konya,
0: bir durum.
2: Yani Erzurum'a yenildi. Erzurum hani küme düşecek takım gözüyle bakılıyordu Erzurum'a.
0: Misafir takım.
2: Misafir takım, asansör takım, hani bir sürü şey söyleniyordu. Ama yendi evet. Konya'yı. Yani Konya da bir, yani Konya da kötü takım değil bu arada. Konya'nın oynadığı hani 4 maç oldu. İkisini seyrettim. İkisini canlı seyrettim. Diğerlerinin tabii şeylerine bakıyorum, özetlerine bakıyorum. Yani Konya niye böyle, onu tam çıkamadım içinden. Yani çünkü Konya her maçını yenecekmiş gibi oynuyor. İlk 15-20 dakikasında tamam ya artık alır Konya bu maçı diyoruz. Yok, 0 puan yani.
0: Sonrasında bir toparlanamıyorlar. 0 puan evet yani. Konya Spor'da ligin puanı olmayan tek takımı, 18. sırada Göztepe'nin 1 puanı var. Eyüp Spor'da 16. sırada 3 puanı var. 12, 13, 14, 15'te Başakşehir, Samsun Spor, Çorum ve Erzurum Spor var. 4'er puana sahipler efendim.
2: Evet, evet. Eyüp, Göztepe, Konya yani... Eyüp de kötü takım değil bu arada. Eyüp'te kötü takım dedi. İstersen bir son dakika mı vereceğiz?
0: Bir son dakika bunu da verelim. Aslında spor programımızı yapıyoruz ama sabahtan itibaren takip ettiğimiz bir durumdu. Üsküdar Belediyesi'nde bugün biliyorsunuz başkan vekili seçimleri vardı. Üçüncü tura kalmıştı. Üçüncü tur sonucunda Üsküdar Belediyesi AK Parti'ye geçmiş efendim.
2: Galiba
0: AK Parti'nin
2: turda,
0: adayı üçüncü turda olacak diye biliyorum ben. Şeye bakmadan üçüncü turda olacaktı ama Dündar Ziya Gültekin efendim Üsküdar Belediyesi AK Parti'ye geçmiş. Peki biz sporumuza geri dönelim.
2: Evet.
0: O halde fikstür sıralamasıyla gidiyorum. Başakşehir.
2: Fikstür sıralamasına gitmeyelim istersen.
0: Niye?
2: Derbi maç çünkü.
0: Neden?
2: Ya bir de verelim. Yani başta söyledim kurtulsan yani. Ondan sonrasını daha böyle şey yapalım.
0: Baştan kurtulayım mı diyorsun? Evet. Ben böyle alıştıra alıştıra geleyim diyordum. Yani
2: yok yok, alışacak bir şey yok zaten ona. Allah alıştırmasın öyle şeylere.
0: Sus ya.
2: Hikaye şu, şimdi geçen hafta burada seninle güzel bir şey tartışmıştık. Yapay zekaya ben Fenerbahçe'nin ve Beşiktaş'ın oynadığı son 5 maçı
0: yapay zeka beni gene kandırdı.
2: Ya şöyle söyleyeyim, yapay
0: küstüm,
2: zeka kendini de kandırdı.
0: Ona da küstüm.
2: Yok yok,
0: ben
2: yapay zeka
0: küsüyorum.
2: Kendini de kandırdı. Şöyle, yapay zekayı ben şey sormuştum, ne olur bu maçın sonucu? Aha. Fenerbahçe'nin ve Beşiktaş'ın oynadığı son 5 maçı ve oradaki maça dağılımları vesaireleri falan sorunca dedi ki bir takım sebeplerden dolayı Fenerbahçe 2-1 yener dedi. Sonra ne oldu dedim, yenmedi.
0: Tam
2: ne oldu, Beşiktaş
0: oldu.
2: Yendi. Niye yendi? Uzun bir yazı hazırladı bana. Birkaç başlık altında, onlardan istersen girerek başlayayım. Maçı da çok iyi özetliyor aslında. Yani neden, ne olduğuna dair. Yani
0: sen hakemi falan, verileri falan komple verdin.
2: Her şeyi verdim. Hakikaten her şeyi verdim. Yani full verdim. Hakem burada penaltıyı verseydi falan. Yani şeye çok katılamıyorum orada. Şu bakış açısına. İşte sizin oyuncunuz maçtan sonra dedi ya.
0: Kerem Aktürkoğlu.
2: Dedi ki belki biz burada gol atacaktık. Sonra iki tane daha gol atacaktık. Alacaktık, götürecektik. Ya belki atamayacaktım. Yani öyle ölçülmeye.
0: Yok yok
2: ya.
0: Ama kendi de söyledi. Bunlar tabii ki dedi hani bahane dedi ama ben pozisyondayım dedi. Bu pozisyonu görmeliydi dedi.
2: Evet, tartışmalı bir pozisyondu ama ne yazık ki hakemler son 3-4 senedir hiçbir şeyi görmüyorlar.
0: Bu arada ben Kerem Aktürkoğlu'nu gerçekten böyle konuşurken hiç anımsamıyorum yani. Benim hafızamda böyle bir konuştuğu yok ve hatta kendi de en son söyledi hani artık o kadar doldum ki dedi. Evet. Ben dedi eminim dedi yönetimden dedi bir şey de alacağım dedi, uyarı da alacağım ama dedi artık çok doldum ve söylemek istiyorum dedi.
2: Evet, iyi ki Beşiktaş'a falan gelmemiş yani, kim bilir patlardı yani. Bir derece patlamak başka bir derece. Yani hakemler total kötü. Hep söylüyoruz sebeplerini ve şeyleri de söylüyoruz. Neden, nasıl olacağını ve olmaması gerektiğini de söylüyoruz. Hakemler kötü. Bu maça özel kötü değiller. Hep kötüler. En kötüler yani. Hakemlik müessesesi hiç bu kadar kötü olmamıştı.
0: Mikrofonu az kaldıralım mı Serhat?
2: Mikrofonu kaldırarak böyle kendime çekerek konuşayım.
0: Yukarı kaldırırsanız.
2: Yukarı kaldırmak. Aha. Oo tamam. İşte hep en yukarıda falan. Neyse şunu söylüyor yapay zeka, diyor ki yani 5 Eylül gecesi benim söylediğim tahminlerimin diyor tam tersi bir sonuç çıktı diyor. Çünkü yapay zeka şunu söylemişti, Fenerbahçe %44 kazanır, %28 beraber, %29 beraberlik, %27 de Beşiktaş kazanır demişti. Bunun tersi olduğunu söyledi. Nedenlerine şöyle, topa sahip olma %50-%50 bu arada. Hani böylece maçın da istatistiklerine bu bağlamda girmiş olalım. Fenerbahçe'nin 9 şutu var, Beşiktaş'ın 14 şutu var. Ki bunu tam tersini hep öngörmüştük. Fenerbahçe 0.59 gol beklentisiyle Beşiktaş 1.75 gol beklentisiyle oynadı. Yine bunun tersinin olacağını söylemiştik. Büyük fırsatlarda Fenerbahçe 1, Beşiktaş 4 büyük fırsat yakaladı. Rakip ceza sahasında burası çok çok omelli yani. Çok omelli gerçekten de. Fenerbahçe sadece 13 kere rakip geri sahasına girdi. Bu sezonki en düşük.
0: En düşük.
2: Beşiktaş da 27 kere girdi. Bu sezon ortalaması. Yani Beşiktaş ne oynadıysa onu oynadı. Fenerbahçe oynaması gerekenin yarısı kadar oynadı. Şeyi çıkıyor buradan. Ceza sahası içinden şutlar çok acayip. Beşiktaş'ın 9 şutu var. Fenerbahçe'nin 3 şutu var. Fenerbahçe bu sezonki en az ceza sahası içinden şutunu yaşadı. Açık oyunda bu arada beklenen gol beklentisi 0.27 Fenerbahçe'nin, 1.62 Beşiktaş'ın. Yani 0.27 çok düşük bir gol beklentisi Fenerbahçe gibi bir takım için. Beşiktaş'ın, yani yapay zeka şunu söylüyor. Beşiktaş'ın yani nasıl yenileceğini söylerken şeyi söylemişti. Demiştik bize Beşiktaş geçiş oyunundan, kontrataktan gol yer demişti. Çünkü Greenwood, çünkü işte ne bileyim İrfan Can Kahveci, Kerem Aktürkoğlu vesaire vesaire. Fakat Beşiktaş
6: en büyük yanılgıyı burada verdi, yaşattı herkese. Beşiktaş hem hızlı hücum yemedi, hı hı, hem de hızlı hücumla gol attı. Yani olabilecek her şeyi tersine çevirdi. Bunlar önemli. Greenwood bence en büyük hayal kırıklığı Fenerbahçe için.
0: Bu maç özelinde mi genel olarak mı söylüyorsun?
6: Ya daha şimdiye kadar da bir şey görmedik ama görürüz diye düşünüyorum ama bu maçta hakikaten şeydi. Yani Greenwood ne olduğunu, kim olduğunu bence şeyden gösterdi. Bir pozisyonda konuşmuştuk seninle de, orta sahadan aldı. Götürdü. Sağa gitti, sola gitti, oraya gitti, buraya gitti. Bacak arasına attı. Ceza sahasına girdi, oradan yan ağları vurdu. Arkadakiler herkes gol diye ayağa kalktı. Çünkü onun gol olması gerekiyordu mantık olarak. O kadar hareket yaptıktan sonra efsane gol olurdu. Burada yıllarca da konuşulurdu o gol olsaydı. Ama ondan sonra Greenwood bir sustu. Yani şöyle sustu. 3 şut çekti. 0 isabet. 0-14 gol beklentisi üretmek. 3 kere ceza sahasında topa dokundu. Greenwood gibi bir adam. 4 çalım girişimi, sadece ikisi başarılı. 58 kere topla buluşup %74 pas oranıyla, Fenerbahçe'nin ortalamasının çok altında bir pas oranıyla oynadı. Ve asist beklentisi %1, 0,01. Şimdi Greenwood böyle olunca ve hani herkes vay Greenwood defansın arkasına sarkar gider dediği yerde Greenwood patlayınca Fenerbahçe'de ona ayak uydu, patladı bence.
0: Valla maça dair hani söyleyebileceklerim, Ederson'un son birkaç haftadır gerçekten çok başarılı buluyorum. Ben ona bir küslüğüm vardı ama gerçekten böyle yani Ederson'un kendi başarısı olmasaydı bu maç bence Beşiktaş'ın lehine daha da gollü bitebilirdi gibi geliyor bana.
6: Yani
0: açıkçası
6: bitebilirdi, evet. Ederson kötü kaleci değil. Yani şimdi şöyle, Fenerbahçe'de bazı şeyler var böyle, taraftar kafaya takınca gerçekten üstüne çok fazla gidiyor.
0: Şimdi bir Talişka sorunu da var Fenerbahçe'nin. Artık sorunu yok yani, gitti gerçi artık, ama artık yok. Yani sorun değil ama gitmeli miydi, kalmalı mıydı? Yani ben çok aradayım açıkçası bununla alakalı olarak. Mesela bu maçta sence Talişka olsaydı farklı bir durum olabilir miydi?
6: İrfan Can'ın yerinde Talişka olsaydı kesinlikle farklı bir durum olurdu. Yani İrfan Can 10 numaraya yakın bir şey değil bence.
0: Evet.
6: Değil yani, şimdi el oturalım doğru konuşalım.
0: İsmail hani Kartal'ın bir İrfan Can şeyi var yalnız, bir tutkusu
6: İsmail
0: var, ben bunu
6: Kartal'ın
0: anlamıyorum.
6: İsmail Kartal'ın total takıntıları
0: İrfan
6: var.
0: İrfan Can onun döneminde çok parladığı için mi, tekrar parlatmaya mı çalışıyor bilmiyorum ama bence İsmail Kartal'ın
6: şey,
0: böyle bir şeyi
6: sezon
0: var.
6: Sezon başından beri seninle konuşurken sürekli şunu konuşuyoruz. Benim çevremdeki, bu arada Fenerbahçelilerle konuşurken de bunu konuşuyorum. Fenerbahçe'yi tartışırken yani şöyle bir şey. Fenerbahçe evet çok iyi bir durdurma mekanizmasına sahip. Arka tarafta Skriniar, hiç kimse geçemiyor onu. Onların önünde Guendouzi ile Kante, onları aşmaya imkan ve ihtimal yok. Tamam, buraya kadar her şey mükemmel bence. Dünya standartlarında hatta üstünde bir durdurma mekanizması bu. Ama ön tarafta bir şey yok. Yaratıcılıkla alakalı bir şey yok. Yani Kante şut çekti. Bence kariyerinin böyle enteresan şutlarından birini çekti Kante. Artık kimse bir şey yapmayınca dur bari ben vurayım dedi Kante. Ha, çok saçma sapan bir yere gitti top da yani şeyi demek istiyorum, olması gereken şeyleri çok gerisinde kaldı Fenerbahçe. Fenerbahçe'nin yaratıcı gücü yok. Yani evet, Fenerbahçe'nin bir yaratıcı gücü olarak.
0: Peki o yaratıcı gücü İsmail Kartal'ın mı yaratması gerekiyor yani? Birbirini o noktaya mı koyması gerekiyor?
6: Yani şimdi tabii.
0: Nasıl olacak bu?
6: Talişka orada yaratıcı güç olarak her maçta 1-2 gol atarak orada bir şekilde taşıdı takımı santrforsuzken. Santrfor geldikten sonra bence Talişka'nın işi biraz daha rahatlardı ve daha enteresan işler yapardı. Çünkü santrforun adamları üstüne çektiği yerde Talişka'nın kafayla dahil goller atması durumu söz konusuydu. Beşiktaş o sayede mesela şeye gitmişti. Şampiyonlar Ligi'nde bayağı yukarı çıkmıştı o yıllarda. Ama şimdi Talişka'yı hem sen santrfor oynattın, sonra da ilk satılan çıktığında gerçekten yani Talişka mıdır ilk satılacak?
0: Yani. Ben taktım Semedo varken. Semedo falan varken yani bilemiyorum.
6: Semedo'nun da yerinde de yani şimdi şöyle, Fenerbahçe'de bir yerde böyle birikmiş yabancılar var. Bir yerde hiç kimse yok. Yani evet şu anda süper dahi bir İspanyolunuz var 10 numara için ama adam sakat
0: evet,
6: yani.
0: Sakatlandı, ne yapacağız Asensio?
6: Sakat
0: Mileş
6: yani. Ama işte Asensio sakat diye takım 10 numarasız çıkar mı ya Fenerbahçe gibi takım? Ya bir de büyük takım 10 numarayla ya bir şekilde o yaratıcı güçle oynar. Yaratıcı gücü yok Fenerbahçe'nin. Mesela Beşiktaş'a dönelim. Orkun var mesela. Orkun onu yapıyor, bunu yapıyor. Çok güzel. Tamam. Ama Orkun olmayınca mesela bu maçta ne oldu? Orkun'un başına iki kişi dikilince böyle inzibat gibi. Orkun tamam bir küstü başta. Hı-hı. Ama ne oldu? Trossard çıktı. Trossard sol önden 11 Hı-hı. numaradan 10 numara gibi oynadı adam. Ondan önce Olaytan'ı mesela bir şekilde devreye sokmuştu Beşiktaş. Ki bu maçta Olaytan'ın attı.
7: Olaytan bu maçta inanılmaz. Yani benim en çok beğendiğim isim gerçekten oydu. Hatta onunla ilgili böyle istatistiklere falan da baktım. En başarılı çalım atan oyuncu olmuş. Evet. 33 pasın 31'inde isabet sağlamış. %94'lük bir oran. Olaytan olay olmuş yani bu maçla gerçekten olay olmuş yani.
6: Kesinlikle. Bir de orada tabii şu var. Beşiktaş taraftarının sevmediği herkes yıldız oldu. Ya bununla oynanır mı arkadaş git ya. Filan falan dedi. Herkes yıldız oldu. Olaytan'a laf ettiler. Olaytan yıldız oldu.
7: Biz Orkun... de kimi bağrımıza bastıysak olmadı.
6: Evet ya. Yani,
7: bizde
6: evet.
7: de öyle bir şey var Fenerbahçe'de.
6: Mesela Orkun'a laf ettiler. Ya Orkun işte ya. Böyle çok mu şişiriyoruz acaba filan falan diye. Orkun kaldığı yerde hiç arkasına bakmadan devam ediyor. Trossard çok yaşlanmıştır aslında. Niye geldi ki bu Trossard dediler. Adam yıldız yıldız devam ediyor. Vlahovic zaten sakatlıktan çıktı. Burada bir şey yapamaz. Adam 3 atıyor, 1 atıyor. Bir şey atıyor yani. Öyle ya da böyle. Yani Rıdvan'a laf ettiler. Rıdvan yıldız yıldız üstüne yıldız koyuyor.
7: Evet.
6: Yani i̇lk maçın golünde, adamı unutturuyor adam
7: ilk
6: yani.
7: İlk golünde imzasını atan.
6: Ha bu arada bu maçta kimse Trossard'ı konuşmuyor. Tabii Trossard acayip oynadı yani. Ne yapsın bir insan evlat daha ne yapabilir? Evet. Topu tuttu, topu bekletti. Kendi takımının yerleşmesini bekledi. Asist yaptı, şut çekti, direğe çarptı, çıktı falan.
7: Evet.
6: Arkadaş ne yapsın daha bu adam yani?
7: Evet.
6: O yüzden de Beşiktaş taraftarının ben daha çok bir şeylere karşı çıkmasını çok isterim. Çünkü yani karşı çıktığı herkes inanılmaz. Yani Fenerbahçe'ye %44 ile favori gösterilmesi işte bütün yapay zekalar vesaireler tarafından bence mantıklıydı, doğruydu. Ama yani İsmail Kartal'ın böyle bir oynatmayı yapacağını kimse düşünmedi bence. Yani şeylerde dahil, Fenerbahçeliler de dahil kimsenin böyle düşündüğü. Yani maça çıkarken ben bütün Fenerbahçelerin favori gözüyle Fenerbahçe'ye baktığına eminim. Yani kimse böyle yok ya Beşiktaş aslında zorlar bizi falan modunu hiç görmedim ben.
7: Zorlar tabii ki ama hani kendi sahamızda oynuyoruz ya of bir şey de söylemiyorum ben çok.
6: Söyle canım ne söylemiyorsun?
7: Bir şey söylemiyorum ama yani İsmail Kartal'la ilgili artık çok fazla yorum yapamıyoruz ama şimdi birkaç gün sonra Perşembe günü Fenerbahçe'nin çok önemli bir mücadelesi var. Fenerbahçe ligde şampiyonluğa hasret, Şampiyonlar Ligi'ne de hasret. Yani 18 sezon sonra Şampiyonlar Ligi'nde lig aşamasına kalmış bir Fenerbahçe
6: 18
7: var.
6: 18 oldu mu ya?
7: 18. sezon. Yani 18. sezon yani. O dönem son maçta doğan çocuklar bugün 18 yaşındalar.
6: Reşit
7: yani
6: oldular,
7: daha evet. ötesi yok yani reşit olmuş durumdalar. Dolayısıyla hani tabii ki çok önemsiyoruz ve bir Roma maçı var. Kendi sahamızda oynayacağız ve şu anda Fenerbahçeliler inanılmaz moralsiz. Bu Beşiktaş yenilgisi gerçekten Fenerbahçe'yi çok dibe de soktu. Gerçekten dibe de soktu.
6: Beşiktaş yenilgisinin ekstra bir kötülük tarafı da var. Aziz Yıldırım ortaya çıkarttı.
7: Ya.
6: Yani Aziz Yıldırım'ın çıkıp arkadaş burada bak şey var bunlar var niye oynatmıyorsun bunları demesi bunu kameralar önünde canlı yayında demesi yani bence İsmail Kartal'ı bitirdi. Şimdi İsmail Kartal bu hafta yo oynatmıyorum ki ben onu benim oynattığım takım daha iyi dese bir türlü çıkartsa bir başka türlü. Bir türlü yani İsmail Kartal'ın şu demeçten sonra bu gönül rahatlığı yani bir hafta öncesinin rahatlığıyla maça çıkmasına imkan ve ihtimal yok.
7: Mümkün değil.
6: Yani çıkarttığı adam iyi oynarsa bir türlü, kötü oynarsa bir türlü. Yani bu hani win-win durumları vardır ya herkes kazanır.
7: Kazan.
6: Bu lose-lose.
7: Kaybeder.
6: Yani her halükarda kaybedecek yani. Her halükarda kaybedecek. Bence çok kötü bir şey yaptı Aziz Yıldırım. Çok zarar verdi İsmail Kartal'a. Ha yani İsmail Kartal... süper bir teknik direktördü de henüz o tekerlek dönmeye başlamadı mı ya o ışığı da bana vermiyor açıkçası. Yani Beşiktaş'la aynı anda antrenmanlara başladılar. Beşiktaş sıfırdan takım kurdu. 18 kişi gönderdi falan ve ortaya çıkan sonuç da Fenerbahçe'nin arasındaki sonuç farkı aldıklarıyla verdikleriyle diye düşünüyorum. Çok farklı.
7: Peki bu Roma maçı ne olur sence?
6: Çok tehlikeli maç. Ya ben olsam, Roma'da ben Fenerbahçe kadar, taraftarı olsam çok zor seyrederdim.
7: Bir de Roma'dan yani ne kadar da iyi.
6: Arkadaş yani Roma'da son 20 senenin en iyi başlangıcını yaşıyor. Yaptı yani. Böyle bir ya de böyle, en ateşli oyununu oynuyor. İşte en çok topa sahip olmasını oynuyor.
7: Böyle
6: en çok
7: var.
6: Böyle yüksek oranda topu gole dönüştürmesini oynuyor. Arkadaş bize mi denk geldi? Bir de kurallar sırasında şey dediler ya, oradan 3 alırız tamam Roma'dan. İşte bilmem nereden 1 alırız.
7: Ben hiç Roma'ya üç
6: arkadaş
7: demedim.
6: Yani bu Roma mı?
7: Yok. Bu ya Fenerbahçe diye sorarlar
6: bak, bu
7: bence.
6: Fenerbahçe'yi bilmem ama bu Roma gerçekten son 10 yılın Roma'sını böyle tokatlık gönderir yani.
7: Vallahi şimdi bugün İsmail Kartal'ın kadroyu netleştirmeye başladığı haberleri de var. Semedo, Archie Brown. Savunmanın sağında Semedo olacak, solda Archie Brown. Stoper olarak da Skriniar ve Nathan Ake. Orta sahada N'Golo Kante, İsmail Yüksek, İrfan Can Kahveci, Mason Greenwood ve Kerem Aktürkoğlu şeklinde bir şey. Ve tabii ki Vedat Muriç.
6: Evet.
7: Beşiktaş şey... maçında Vedat Muriç var mıydı ya?
6: Ya evet, başta vardı biraz da ondan sonra...
7: Değil mi şey ya? Bir en başta bir duydum falan böyle
6: yani
7: bir adına ama.
6: Yani başında işte ya baktılar ki Greenwood'la böyle çok arkaya top atılıp da böyle koşular falan olmuyor. O yüzden de mesela arka taraftan çıkan insanlar Vedat Muriç'e ilk topu almasını ve top tutmasını engellediler. Ve çok da başarılı oldu bence. Bunu başta 2-3 faulle yaptı. Ha, sarı kart verilmeliydi, verilmemeliydi. Bambaşka tartışma konuları onlar. Ben şöyle bir şey çıkarttım. Şunu yaptım. Oyuncuların ortalama pozisyonlarını hesaplattım yapay zekaya. Sonra o takımın ısı haritasını çıkarttırdım. Sonra da Fenerbahçe ve Beşiktaş'ın ortalama pozisyon ve ısı haritasını birbirine öpüştürdüm. Nerede karşı karşıya gelmişler, kimler karşı karşıya gelmiş ve o karşı karşıya gelmelerden kim kazançlı çıkmış deyince zaten maçın niye öyle çıktığını aşağı yukarı anlayabiliyoruz. Bak hemen bir küçük örnek vereyim buna.
7: Ben kafamdan söyleyeceğim.
6: Söyle lütfen.
7: Mesela sen VS attırmak gibi bir şey bu zannedersen böyle değil mi? Benim oğlum böyle oyunlar oynuyordu oradan biliyorum VS attırıyorlar falan. Ha mesela burada sen böyle hangi ismi söyleyeceksin bilemiyorum ama bir tek Fenerbahçe kalede ben daha iyiydi. Geri kalan bütün isimlerde zannedersem senin söyleyeceğin isim daha önde olacak.
6: Şöyle,
7: gibi geliyor bana.
6: Yani mesela baştan başlayacak olursak hani Archie Brown'la mesela Çenli karşı karşıya oldular. Şimdi burada çok gerçekten birbirlerini sıfırladılar ve hani orada bir üstünlük kuramadı Beşiktaş ya da Fenerbahçe. Ama aslında Beşiktaş burada üstünlük kurdu. Neden? Çünkü Archie Brown gerçekten de çok iyi akan bir kanat bek. Yani Archie Brown'un iyi olmasını Çerni engelledi. Çerni'yi kesmedi aslında Archie Brown. Archie Brown'u Çerni kesti.
7: Evet.
6: Yani orada öyle düşününce tabii bambaşka bir şey oluyor. Mesela Oğuz Aydın süper bir adam ve hala o taraftar onun üstüne nasıl geliyor bilmiyorum. Gerçekten çok iyi bir adam, kötü oynatılan bir adam.
7: Bir hafta seviyoruz, bir hafta dövüyoruz. Böyle
6: kötü
7: bir şey var.
6: Kötü oynatılan çok iyi bir adam o bence. Mourinho öyle oynadı. Mourinho genelde karşı tarafa çok fazla giden, arka tarafında boşluklar bırakan bir adamdı. Gitmedi. Isı haritasında böyle bu tarafta ilk defa sezonun başından beri ilk defa kendi sahasında duruyor ısı haritası yoğunlukta ama ne oldu? Oğuz Aydın bir şey yapamadı. Ha, Mourinho da bir şey yapamadı ama Oğuz Aydın'la karşı tarafta baktığında Archie Brown'un tarafları en tehlikeli taraflarıydı Fenerbahçe'nin.
7: Bir de Oğuz Aydın o çok formdaydı çıktı. Yani son birkaç haftadır böyle tarafta arada arası düzelmişti yani güzel de işler yapıyordu. Evet. Dolayısıyla bu maçta gerçekten çok ümit bağlanan isimlerden bir tanesiydi.
6: Ake mesela süper bir adam. Ake herkesin onu da görmek isteyeceği bir adam. Ama mesela Ake şeyi kesemedi. Olaytan'la Çerni ikisi birlikte Ake'nin üstüne gittiği için ikisini birden durduramadı. Genduzi mesela Olaytan'la çok bir şey yaptı, didişti. Ama yani Genduzi orada faydalı bir şey olarak fayda çıkartamadı yani. Fenerbahçe'ye bir fayda getiremedi Olaytan'ın üstünden. Şimdi Kante mesela Orkun ve Salih'le boğuştu. Çok da güzel boğuştu. Kante mücadele kesinlikle önde. Bence maçı teknik olarak o kazandı ama Orkun pozisyon aldı ve gol attı. Ya o yüzden de hani bir kere karşı karşıya kaldı kaleciler.
7: Evet.
6: O da gol oldu yani.
7: Orada da Ederson orada Orkun'un vuracağını zannetti. Yüksek ihtimalle ben
6: herkes
7: öyle hissettim. Yani gerçi
6: değil.
7: Herkes öyle zannetti dediğim gibi yani orada
6: zannetti.
7: Orkun vuracak zannetti ama Orkun çok güzel bir pas
6: o
7: verdi.
6: O yüzden de Vlahovic yani, golden sonra yana yakına Orkun aradı.
7: Orkun'a koştu.
6: Diye.
7: Evet ama o da çok güzel.
6: Bir pozisyon var onu görmelisin kesinlikle bak o şeyden sonra gör. Vlahovic Orkun'u buluyor. karşısına alıyor ve böyle tapınma hareketi yapacakken dur abi ne yapıyorsun diye ellerine sarılıyor. Dur burada olmaz öyle şeyler diye böyle ellerine sarılıyor. Öyle bir pozisyon var. Çok enteresan.
7: Ederson çünkü maç boyunca birebirlerde çok başarılıydı. Yani güzel kurtarışları falan vardı. Orada da o çok inandı böyle Orkun'u kurtardım dedi ama Orkun orada akıl dolu bir vuruş yaptı gerçekten.
6: Maçın bence belirleyici tarafı şey oldu. Semedo'yla Trossard Rıdvan eşleşmeleri oldu. Trossard ve Rıdvan gerçekten de Semedo'yu sürklase etti. Goller oradan geldi yani. Yani bence en kötü şeyi oydu, eşleşmesi oydu Stad'ın. Ha orada Semedo yerine kim oynar Fenerbahçe'de?
7: Kim oynar?
6: Semedo'dan daha kötü oynayacak birini bilmiyorum ama yani...
7: Yani sağda Semedo oynar, solda işte Archie Brown oynuyor. İşte, demedim evet. Yani.
6: Greenwood'u mesela Rıdvan'la Emirhan durduramaz gibi geliyordu bana. Yani öyle bir adamı durdurmaya imkan ve ihtimal yok ama bir şekilde durdurdular. Hı-hı. Yani Greenwood etkisiz bitirdi maçı. Muriç'i Emirhan'la Agbadu dönüşümlü olarak durdurdular. Hı-hı. Evet Emirhan başta faal de yaptı. Evet hı-hı. Yani o kadar faal sarı kartsız geçemezdi. Sarı kart da aldı, hakkıyla aldı. Evet ama şey değil yani olayı sonuçta en sonunda da Skriniar'la Vlahovic. Hı-hı. Sürtüşmesi belirledi. Vlahovic'e çok istediler ceza verdirtmeyi falan. Okey tamam verilsin bakalım ne olacak yani. Hı-hı. Ama o cezayı herkes de görmek isteriz.
7: Hı-hı. Geçmişte gördüğümüz olmuştu.
6: Hayır geçmişte gördüğümüz tam benzeri şeyler değildi. Küfürden dolayı değil. Tükürmek ve sonraki hareketler.
7: Ya gene o hareketlerden bir hani sadece o hareket değil de hani evet, daha önce bir formayla ilgili hareketlerde falan
6: değil,
7: da.
6: Onu da hatırlatalım 11 maç değil 4 maça düşürüldü sonunda.
7: Ha, ilk anda öyle verildi yani. Ya.
6: Evet evet ama hep başkası tükürme de vardı orada. Hı-hı. Ve diğer hareket.
7: Yok ben sadece o hareket üzerinden gitmedim evet, ama evet. Genel anlamda işte bu formayla
6: hareket
7: falan
6: bu arada
7: hareketlerde
6: herkesin sandığı
7: oluyor
6: gibi
7: ya.
6: Geylik çağrıştıran bir hareket değil hani sende bu cesaret var mı babında yapılan bir hareketmiş. Onu da Sırplarla konuşularak ortaya çıkan bazı
7: ama
6: şeyler
7: işte sende
6: söylediği
7: bu
6: laftan.
7: Cesaret var mı da böyle işte oralara dönebiliyor yani.
6: Yani evet. Evet. Neyse. Özetle
7: kültür karmaşası yaşandı orada.
6: Kültür karmaşası çok var tabii ama mesela kültür karmaşası o F word dediğimiz şey de yok. O bütün kültürlerde aynı. Archie Brown'ın hani
7: evet.
6: Dillendirdiği şey bütün kültürlerde aynı.
7: Aynıdır.
6: Dolayısıyla
7: evet.
6: Hani kültür karmaşasının evet olmadığı yerlerimizde mevcut. Diyelim yani Fenerbahçe bu maçı bence teknik olarak, taktik olarak kaybetti. Fenerbahçe bence farklı teknik direktörlerle bu maça çıkmış olsaydı, farklı şekillerde çıkmış olsaydı bu maçın üstesinden gelirdi. Yani 10 numarası yoksa bir takımın 10 numarasız oynayacak o zaman. Çift santrforla oynayacak mesela ne bileyim bir şey yani. Yani çünkü 10 numaram yok oraya ben İrfan'ı koyayım o olmaz yani. Hı hı. İrfan 10 numara olmuyor ya. Denedi bunu İsmail Kartal ve gerçekten olmuyor yani.
7: Dur biraz daha deneyecek herhalde.
6: Nereye kadar gidene kadar denemez
7: biraz
6: inşallah.
7: Biraz daha
6: yani.
7: Deneyecek bakalım. Bu arada bu haftada Fenerbahçe Gaziantep'le oynayacak. Gaziantep'te oynayacak.
6: Gaziantep'in
7: yani
6: en haftası.
7: Burada, yani evet, Roma ile evet, Perşembe evet, günü Roma maçı var. Sonra pazartesi günü Gaziantep'e gidiyor. İsmail Kartal'ın geleceğini merak ediyorum. Fenerbahçe'yi merak ediyorum. Birçok mesaj da gelmiş Roma
6: ne
7: maçından
6: diyorlar?
7: Sonra İsmail Kartal'ın geleceğiyle ilgili.
6: Ya mesela Gündüz'ün Roma maçında oynamaması bence Fenerbahçeleri çok sinirlendirmeli ya.
7: Tabii ki.
6: Ya saçma sapan Fransa'da ayar yapacağım, ayar vereceğim bilmem ne diye. Düşünsene burada Roma maçında oynayamıyorsun. Hı hı. Ya arkadaş ya olacak iş değil bu bence. Ya hakikaten benim bildiğim anlamdaki hiçbir profesyonelliğe sığmıyor bu. Neymiş şeye ayar vereceğim ben. Fransızlara ayar vereceğim. Abi git dışarıda internette bir şey var. Bu kadar min takipçim var yani oradan ayar ver. O statta böyle tört tört yapmak neyin nesi yani. Ha bir de Türkiye'ye ya da bir şeye hiçbir katkısı yok yani. Hiçbir katkısı yok. Yani çok üzüldüm ama en çok bu sezon
7: işte,
6: üzüldüğüm şeylerden bir tanesi
7: işte,
6: o benim.
7: Adrenalin bazen böyle.
6: İşte abi o kadar para alıyorsan da o adrenalin olmasın ya. Yani.
7: İşte oluyor.
6: Ha bu arada bir minik not da şey olarak verebilir miyim?
7: Yazın daha yetmedi mi? Daha ne söyleyeceksin?
6: Yok bu başka bir şey için söyleyeceğim.
7: Söyle.
6: Beşiktaş'ın İsrail'le oynayacağı maçı şey almışlar.
7: Gürcistan
6: almışlar.
7: Hı-hı.
6: Evet Gürcistan almışlar. Yani benim orada anlamadığım şeyi belki izleyicilerimiz dinleyicilerimiz biliyorlardır.
7: Nedir anlamadığın şey?
6: Anlamadığım şey şu bir ülke soykırım yapıyor.
7: Evet.
6: Ve birilerini öldürüyor.
7: Evet.
6: Ve sonra diyor ki ben sizinle oynarsam beni orada protesto ederler o yüzden sizle oynamayalım. Allah Allah yapma soykırım.
7: Sence o takımın böyle bir ligde oynaması
6: Ha, o ayrı, yani o ayrı. Bak mesela ha,
7: yani.
6: Rusya'yı bütün bilinen spor aktivitelerinden kazıdın, çıkarttın falan. Peki tamam, peki ona da peki. Ama arkadaş, İsrail böyle dudağını büküyormuş, çok üzülüyormuş, o yüzden de Gürcistan'da oynanmış. Yok evet. Ya, evet. Ha, yok ya.
7: İşte maalesef bu futbolda da, dünyada
6: şaka
7: da
6: gibi ya.
7: Bu ikiliği görüyoruz maalesef, evet, evet. Görüyoruz. O halde
6: Galatasaray'a gidelim mi hadi?
7: Hadi Galatasaray maçına.
6: Hiç bu kadar Galatasaray'ı anlattığı için sevinen bir kadın görmedim hayatımda.
7: Peki efendim, haftanın açılış mücadelesi Galatasaray ile Başakşehir arasındaydı. Galatasaray Başakşehir'e konuk oldu. 3-2 bitti. Ben bu maçı komple baştan sona böyle seyrettim. Baştan sona ben seyrettim. Hop oturup hop kalktım, yalan yok. güzel bir maçtı ama şimdi şeylere bakınca herhalde bu maçla alakalı olarak en korkutan şey Osimhen oldu. Osimhen'in sakatlanması. Sarı kırmızının yıldız oyuncusu direkt Osimhen. Yaşadığı sakatlığın ardından oyuna devam edemedi ve bir süre daha sahalardan uzak kalacak.
6: Şimdi yıldız oyuncusunun yanında tek çözüm planı şu anda.
7: Bir de öyle de bir durum var. Ha, doğru
6: yani evet, yıldız mesela işte ne bileyim Fenerbahçe'de işte şey Muriç yıldız, Beşiktaş'ta Vlahovic yıldız. Ama mesela olmadığı zamanlarda planları var Beşiktaş'ın da Fenerbahçe'nin de Antep'in de onun da bunun da. Şimdi Galatasaray'ın çok planı varmış gibi gözükmüyor. Galatasaray bu maçı 3-2 aldı ama 3.26 gol beklentisiyle rakibinin 1.32 gol beklentisiyle %50 %50 oynayarak aldılar. Bak orada çok sakat sakat şeyler var. Yani Galatasaray için tablo hiç parlak değil. Eleştirip durdukları bu niye bu takımda hala dedikleri Sara maçı aldı kurtardı bu arada.
7: Evet.
6: Hani hiç onu görmezden giriyor insanlar ama ben burada hep söylüyorum, biliyorsun bende bir Sara hayranlığı var. Adamı hakikaten seviyorum, adamın oynattığı oyunu. Ve adam attırıyor ve atıyor. Bak attırıyor ve atıyor. Kornerleri penaltı gibi atıyor. Şeyleri de serbest vuruşları da gol atıyor adam yani. Maçın bence kırılma noktası kırmızı kart. Yani ben hayatımda bu kadar çok affedersin embesilce alınan bir kırmızı kart görmedim. Yani kaymak, bileğe vurmak falan. Ve pozisyon yokken hani gerek de yok. Çok acayipti yani. Çok acayip. Adamın hayatında aldığı tek kırmızı kartmış bu arada.
7: Evet.
6: Ona da şey dediler işte, bu Galatasaray hayranı olduğu için falan. Ben öyle bir şey olduğunu düşünmüyorum. Düşünmek istemiyorum. Yani kimse böyle bir kansızlık yapmaz gibi geliyor bana.
7: Yapmaz.
6: Ama eğer yapmışsa da kansızlık, hani onu da söyleyelim buradan. Bence yapmamıştır. Onu da söyleyeyim, hani ben kendi görüşümü şey yapayım. Şimdi yeni giren oyuncuların maça etkisi, mesela Osimhen çıktı yerine Barış Alper Yılmaz girdi. Barış Alper Yılmaz golcü değilim ben diye yalvarıyor. Yani ben golcü değilim, ne olursunuz beni buralara koymayın.
7: Biraz rahat bırakın.
6: Yani yalvarıyor adam. Yani golcü değil Barış Alper Yılmaz. Yazık ediyorlar adama. Ama yerine koyacakları adam yok. Yok, Galatasaray kimi koysun oraya? Yok, çıkmıyor orada kimse. Ve bu anlamda şimdi bu hafta Sporting Lisbon maçında Galatasaray çok yorulacak.
7: Evet ya.
6: Çok yorulacak. Ya hani Montella'nın en sevdiğimiz taktiklerine bağlanacak. 4-6-0 hani böyle bir şey yapacak ha. Ya öyle bir şey yapacak ya da bilmiyorum nasıl olacak yani. Ya evet, Yunus çok güzel, şey çok güzel. Çok güzel insanlar, kanatlarla sahneler falan akıyorlar, gidiyorlar. Ama ya işte mesela bu hafta Galatasaray'ın bence şeyi alması, yeni transferlerini oyuna sokması falan falan çok riskliydi. Senin sevdiğin 10 numara Rus oyuncumuzdan.
7: Batrakov. Ben sevdim onu ya.
6: Evet evet, biliyorum.
7: Yani sen... bir güven verici bir.
6: Şimdi Batrakov ama çok genç ve
7: çok genç.
6: Sert ve şey oyunlarda biraz geride kalır gibi geliyor. Greenwood onu yaşadı mesela. Abi baktı abiler sert sert oynuyorlar filan falan. Abi ben de biraz kenardan koşayım dedi filan böyle. Hani o konuma düşer mi bilmiyorum. Bir de Galatasaray'ı taşımak zor abi.
7: Tabii ki.
6: 19
7: tabii.
6: Yaşında bir adamın taşıması daha zor.
7: Doğru söylüyorsun.
6: Bak Sara işte bu kadar iş yapıyor, bilmem ne yapıyor. Herkes her maçta Sara gitsin diyor yani.
7: O da beğendiremedi kendini.
6: Yok
7: ya.
6: Hiç asla. O, o ya ligin en pahalı üçüncü oyuncusu adam ya.
7: Kaç tane maçı kurtardı.
6: Ligin en pahalı üçüncü oyuncusu adam bu arada, ya da dördüncü oyuncusu. Ve buna rağmen arkadaş kimse beğenmiyor bu adamı. Nasıl oluyor, ben bunu anlamıyorum. Şeyi söyleyeyim sana, enteresan maç dağılımını söyleyeyim sana Galatasaray'ın kendi içinde. Galatasaray 3-2-3-2 oynamış gibi gözüküyor. Kanatlarda çok fazla insan yok gibi gözüküyor. Enteresan geldi bu bana. Orta sahayı böyle Batrakov, Sara ve Sani biraz birleşik oynuyorlar. En azından ortalama pozisyonları onu gösteriyor. Şalay hiç bek gibi durmuyor. O da orta sahaya yakın duruyor. Arka tarafta Jakobs daha şeyin içine girmiş. Beklerin içine girmiş gibi duruyor. Yani üçlü defans yapmışlar gibi duruyor. Yani Sporting'de bunun karşılığı ne olur bilmiyorum. Çünkü Yunus Akgün'ü ileride tutmak güzel. Gole yakın oynatmak güzel. Ama santrforla güzel o. Yani önünde Osimhen varsa güzel. Osimhen yoksa olmayacak. Ne olacak Yunus Akgün'ün durumu bilmiyorum. Galatasaray'ın en zor maçlarından biri olacak bence Sporting maçı.
7: Osimhen'in yanı sıra Lemina da olmayacak ve Singo da yine olmayacak bu mücadelede. İşte
6: evet, evet. Yani Singo iyi bir adam hakikaten ama oynayamıyor yani. Sakatlıktan başını kaldıramıyor.
7: Şeyi biliyor musun? Galatasaray'ın yeni transferi Leo Sporting'le mücadele edecek. Sporting'in altyapısından gelen bir isim. Kardeşi şu anda hala oranın altyapısında oynuyor.
6: Aman.
7: Kardeşi şu anda 23 yaş altı takımında da forma giyiyormuş Sporting'in.
6: Şimdi bu arada Galatasaray'da oradan dönünce Kocaeli ile oynayacak. İstanbul'da maç ama Kocaeli ile oynayacak. Kocaeli de şu anda 3. ligde. Yani Beşiktaş 9 puan, Kocaeli 9 puan. Kimse evet. Kocaeli'de filan demesin.
7: Bu hafta yani bu Şampiyonlar Ligi maçlarıyla beraber Fenerbahçe'de Galatasaray'da çok zor bir hafta bekliyor. Gerçekten zor bir hafta bekliyor.
6: Yani evet.
7: Ben zorluk derecesini inan aynı görüyorum yani. Fenerbahçe'nin de döndükten sonra Antep'e gidecek.
6: Yani Galatasaray tabii kendi evinde oynaması vesaire filan falan şey ama Osimhen'i yokken ne yapacak? Yani geri dönüş çok zor olacak.
7: Bir de Galatasaray yani Kocaeli maçları bir güzel oluyor.
6: Evet.
7: Bir güzel oluyor. Yani Kocaeli'nde hani gerçekten Galatasaray'a oynuyor yani. Bir gerçek.
6: Şu anda Kocaeli herkes oynuyor. Herkese çok iyi.
7: Oynuyor da hani.
6: Kocaeli'nin bir yenilgisi var bak şu anda. Dört maçta bir yenilgisi var ve 9 puanı.
7: 9 puan var değil mi?
6: Yani Kocaeli gayet iyi gidiyor.
7: Evet Kocaeli. Bu hafta da Samsun Spor'u 1-0'la geçti ama geçti yani.
6: Samsun Spor da çok iyi bir takım.
7: Samsun Spor başlığına bakıyorum da notlarıma yani 1-0'la geçti.
6: 13. gözüküyor Samsun. 4 puanı var gözüküyor ama Samsun da çok iyi bir takım yani. Ama olmadı olmayacak gibi duruyor. Bakalım bu sene yani işte Kocaeli'den Samsun'dan Göztepe'yi ben aynı kategoride tutuyorum. Geçen sene iyi bir şeyler yaptılar ama bu sene aynı iyi şeylere daha başlayamadılar bile gibi gözüküyor. O tarafı. Trabzon'u atlamayalım ya.
7: Tabii
6: Trabzon'a
7: ki.
6: Konuşacak çok şeyimiz var.
7: Tabii
6: gerçekten.
7: Ki Trabzonspor bir patlama gerçekleştirdi efendim. Süper Lig'in 4. haftasında Gençler Birliği'ni konuk etti ki hani Gençler Birliği'ni de gerçekten kaç haftadır böyle oyununu falan övdüğümüz bir Gençler Birliği'ni.
6: Gençler Birliği'ni yine çok güzel oynadı. Hiç 5-0'a bakma.
7: Ya orası öyle ama hani
6: bak,
7: gençler
6: gol pozisyonlarını yani, çıkartalım. Gençler Birliği'nin şey, pas haritasını bilmem neyi verelim.
7: Mesela geçen
6: herkes
7: hafta
6: hazır oldu,
7: mesela geçen hafta işte bu Fatih Tekke'nin istifası falan işte ne olacak, ne edecek işte herkesin hani kesin Trabzon'u alacak dediği bir maç değildi açıkçası yani. O anlamda söyledim hani Gençler Birliği'nin hem oyunu güzeldi. Hani evet açıkçası.
6: Çok net söyleyeyim. Ben Gençlerin kazanacağını düşünüyordum. Ve 5-0 olunca herkes benden dalga geçti ama ya bir şey söyleyeceğim. Maçı seyreden insanlar olursa lütfen şeye baksınlar. Gol pozisyonlarını atlayarak seyretsinler ve maçın nasıl
7: maçın
6: bir maç olduğunu görsünler.
7: Maçın tamamına baktıkları zaman
6: İnanılmaz
7: değil mi?
6: Gençler. Tamamına inanılmaz top çıkarttı. Zaman. İnanılmaz top sakladı. İnanılmaz ataklar geliştirdi. Zaten o şey haritasına bak. Hani kim hücum yapmış böyle bir şey çizgi çekmişler. Üst tarafa Trabzon hücum yapıyor. Alt tarafa şey. Ve sürekli dengeli. Hücum sayıları dengeli. Arkadaş 5-0 ama dengeli maç.
7: Evet.
6: Yani 5-0 ve dengeli maç olmasının sebebi de Trabzon'un yıldızları. Onu açıyor mesela.
7: Trabzon'un yıldızları mı? Hüseyin Çimşir etkisi mi bu?
6: Onu da geliyorum. Evet, yani. O senin çok iyi yakaladığın bir şey. Bak ben burada hakkını vermek istiyorum. Gerçekten mükemmel yakalamışsın onu. Hani Trabzon 5-0 kazandı. En son ne zaman 5-0 kazandı ki den çıktı değil mi?
7: Evet oradan çıktı. Çünkü biz seninle sürekli konuşuyorduk ya. Evet. Hani Fatih Tekke'nin öyle bir oyun anlayışı var ki. Hani 1-0 2-0 böyle çok bol gollü maçlar gelmiyor. Hani 3 puan geliyor ama hep böyle geliyor diye. Senin evet. O sözün böyle hep aklımdaydı. Dedim 5-0 hani ne zaman dedim en son bu kadar bol gollü
6: çok
7: var diye. Oradan baktık.
6: Çok
7: oradan baktık.
6: Yani Trabzon şimdi 22 dakikada 3-0 öne geçti.
7: Evet.
6: Şöyle acayip. Yani biz burada senden gene konuşurken ya dedik Aral'ı aldı bu adamlar.
7: Aral Çimşir'i.
6: Arkadaş yani bu adam varken niçin orta yapmıyor? Önde Onuaçu varken niçin orta yapmıyor bu Trabzon? Deli mi abi bunlar? Derken 5. dakikada Aral orta yaptı. Onuaçu kafa vurdu gol oldu. Maç 1-0 başladı.
7: Onuaçu da bir kendine
6: geldi. Evet.
7: Onuaçu da çünkü kaç...
6: Ama Onuaçu bence kendindeydi ve oynamıyordu. Bak ben de böyle bir komplo teorisi yapıyorum. Kusura bakmasınlar çünkü o adam yani geçen sene izlediğimiz adam
7: Trabzon'u sırtlayan
6: hazırlık maçlarına
7: yani.
6: Dahil bu sene baktığımız adam aralarında böyle milyonlarca kilometre fark
7: hatta
6: var.
7: Hatta şey falan dedi ki acaba bir küslük mü yapıyor, Salah mı kıskanıyor muhtemelen, nedir falan böyle
6: yok
7: dedik
6: ya, Salah
7: yani.
6: Salah değil, teknik direktörü bir hani sorun dedi, olduğu bir şey şeydi çünkü var diye kafası düşündük. Önünde dışarı çıkıyor, kafası önünde oyuna başlıyor falan. Arkadaşlar ne oldu bu adama yani? Hı hı. Ne, ama bu maçta
7: bu
6: işte
7: maçta
6: merhaba dedi, iki tane gol attı 22 dakikada.
7: Evet.
6: Merhaba dedi ki penaltıyı da atabilirdi bu arada. Salah'a verdi.
7: Attırdılar.
6: Normalde hat-trick'le başlayacaktı. 22 dakikada hat-trick yapmış. Türkiye'nin en hızlı hat-trick'ine sahip olacaktı.
7: Aa bak o
6: 17 dakikada hat-trick Türkiye'nin en hızlısı olacak.
7: Güzel bir takım görüntüsü verdiler değil mi? Salah'a vererek hani ayrı. Bu haftayı da boş geçme, gol olsun diye. Güzel
6: ama
7: bir şeydi.
6: Sana maçın en enteresan istatistiğini vermek istiyorum.
7: Lütfen.
6: Trabzon 5-0 yendi ya.
7: Evet.
6: Toplu oynama oranlarında Gençlerbirliği %51'li önde.
7: 51-40.
6: Trabzon'da. Bak Trabzon'da 5-0 yenildiği maçta %51'le oynadı Gençlerbirliği. Yani Gençlerbirliği'ne laf söyletmem, hakikaten çok acayip bir takım. Çok iyi bir takım Gençlerbirliği.
7: Evet.
6: Yani şeylere baktığımızda işte gol bilmem ne filan falan. Abi 5 tane gol atmış. Ben sana gol beklentisini söylüyorum. 3-21. Sıfır golü var Gençlerbirliği'nin. 0-86 gol beklentisi. Yani toplam şutlara bakıyorum. Bak Trabzon 23 şut çekmiş. 5 gol atmış. Gençlerbirliği 14 şut çekmiş. Ve 6'sı isabetli bu arada.
7: Evet.
6: Yani Gençlerbirliği hiç kötü oynamadı ama o top Gençlerbirliği kalesine girmeyi çok istedi ya.
7: Evet.
6: Çok istedi, çok şanssızdı. Metin Diyed'in çok şanssızdı bence.
7: Hı hı.
6: Teknik direktörü. Yani evet. Çok üzüldüm hakikaten. Hani Trabzon yendi diye üzülmedim tabii ki. Hı hı. Ama o çaba
7: o
6: ve
7: çabaya
6: ortaya çıkan, hı hı, oyunun 5 golle cezalandırılmasını hak etmedi bence. Gerçekten evet. Çok iyi oynadılar ya. Gerçekten çok
7: diyoruz
6: iyi.
7: Ya bazen işte futbol yuvarlaktır, sonucunda hiç kimse
6: top
7: bilemez
6: yuvarlaktır
7: diye.
6: Futbol daha az top yuvarlaktır.
7: Top bir yuvarlak, bir şey yuvarlak burada.
6: Yok,
7: bu arada Francolina da ilk maçında golle tanıştı.
6: Evet,
7: futbolcu
6: evet,
7: için
6: evet.
7: Herhalde çok şey bir şeydir ya. Önemli mental tabii. Olarak değil mi böyle direkt golle başlamak?
6: Tabii canım.
7: Güzel toparlıyor. Bence Trabzonspor mesela Trabzonspor'la ilgili böyle etrafımda da böyle bir kalabalık bir Trabzonspor camiasının içerisinde yaşadığım için mesela işte bu Salah geldi falan çok heyecanlardı falan ama bu haftadan sonra ben Trabzonspor'da daha farklı bir şey görüyorum. Daha iyi olacaklar. Yani ilk haftalarda bana bu şeyi vermemişti. Yani o ilk bir hafta falan böyle bir seyrettiğimde çok güveni vermemişti ama bilmiyorum bu yeni isimlerin de gelmesiyle, Onatçu'nun kendine gelmesiyle falan böyle Trabzonspor zorlayacak gibi geliyor bana.
6: Ya şimdi buradan Trabzon'un arkadaşlarına selam ederek şeyi söyleyeyim. Senin o yakaladığın olayı ben biraz daha detaylandırdım.
7: Haydi
6: onun
7: anlat.
6: Üstüne gittim Hüseyin Cimşir olayın. Cimşir bu arada olayının. Şöyle Hüseyin Cimşir 2020'nin 3 Ocağı'nda Trabzon'a geliyor. Ünal Karaman'ı gönderiyorlar.
7: Hı hı.
6: Kötü oynatıyor diye. Daha sonra alması gereken puanları alamıyor diye.
7: Hı hı.
6: Ünal Karaman'ı gönderiyorlar. Yerine Hüseyin Cimşir geliyor. Hüseyin Cimşir oynadığı ilk maç olan 19 Ocak'taki Kasımpaşa maçını Kasımpaşa'ya 6-0 yenerek bitiriyor. Tabii, İnanılmaz bir maç gerçekten de. Böyle hakikaten istatistiklere falan da baktım. Oynamış yani Trabzon.
7: Evet.
6: Ve daha geleli de bu arada hani 19'unda oynuyorlar. Hüseyin Cimşir ikisinde mi üçünde mi ne geliyor? Yani 15-16 günde takımı bu hale getiriyor. Sonrasında işte Fenerbahçe'yi 2-1 yeniyor mesela. O var. Gençleri 2-0 yeniyor. Sivas'ı 2-1 yeniyor. Beşiktaş'ta 2-2 beraber kalıyor İstanbul'da. Ondan sonra Çaykur'u 5-2 yeniyor filan. Sonra Hüseyin Cimşir'in durma zamanı başlıyor Mart'tan itibaren. Yani o bir aylık dönemde fırtına gibi esiyor.
7: Evet, en top zamanı.
6: Fırtına yani. Ama sonra insanlar ona alışınca bu artık soğuyunca bilmiyorum orada ne olmuş. Ondan sonra duruş dönemi başlıyor. İşte Gaziantep'le berabere kalıyor. Başakşehir'le berabere kalıyor ki bu Trabzon'da Başakşehir'le beraber kalıyor. Hı hı. Ki o sene kim şampiyon oluyor? Başakşehir. 69 puanlı Başakşehir, 65 puanlı Trabzon ikinci, hı hı, oluyor. Hı hı. Yani aslında orada yense 68'e düşecek, onlar 67 olacaklar filan gibi böyle bir şey.
7: İki galibiyet alsa Trabzonspor mu şampiyon olacak?
6: Bir galibiyet alsa Trabzon şampiyon olacak. Son hafta gönderiliyor Hüseyin Çimşir. Son haftada galip geliyor. Neden? Çünkü sondan iki önceki hafta Denizli'de 2-1 yeniliyor ve Konya'ya Trabzon'da 4-3 yeniliyor. Hmm. Trabzon'da kendi evinde 4-3 yenilince Başakşehir şampiyonluğunu ilan etmiş oluyor ve gönderiliyor Hüseyin Çimşir.
7: Evet.
6: Ama şimdi enteresan olan şey şu, şeylere de baktım ben orada, verilere de baktım. Hüseyin Çimşir gönderilen Ünal Karaman kadar puan alıyor.
7: Orası acayip, evet.
6: Evet.
7: Yani şunun o kısmı.
6: Ya tam ama kıtı kıtına aynı puan alıyorlar. Bunu.
7: Aynı puan alıyor. Kaç maçta alıyorlar ama?
6: Ya, o 17 maçta, bu 16 maçta alıyor. Hmm,
7: tamam.
6: Ama yani aynı puan alıyorlar sonuçta.
7: Ben de acaba fark var mı hani geldiği sayı açısından da.
6: Yani aslında belki de Hüseyin Çimşir sezon başında gelmiş olsa şimdiki gibi belki de oradan. Başakşehir'den şampiyonluk alacaktı. Çünkü çok düşük puanlı bir lig o sene.
7: Hı hı. Evet, çok düşük. 69 puanla şampiyonluk ne demek?
6: Fenerbahçe 99'da ikinci oldu.
7: Nasıl biliyordum bunu söyleyeceğini?
6: Evet yani.
7: Böyle bir durum var. Peki o halde. Bir önümüzdeki haftanın maçlarına da bakalım. Haydi, son bakalım. 2 dakikamız kaldı. 5. haftanın maç programı 11 Eylül Cuma günü Beşiktaş Erzurum Spor maçıyla açılış yapılacak.
6: Evet.
7: 12 Eylül Cumartesi Eyüp Spor Çaykur Rizespor, Samsun Spor Çorum FK, Alanya Spor Göztepe, Konya Spor Trabzon Spor var. Pazar günü Gençler Birliği Kasımpaşa, Ahmet Başakşehir, Galatasaray Kocaeli ve Pazartesi günü Gaziantep FK Fenerbahçe mücadelesi var. Ben kendi adıma Fenerbahçe ve Galatasaray'ın bu hafta zor bir haftaya geçireceğini düşünüyorum. Hafta içinde oynayacakları Şampiyonlar Ligi maçından dolayısıyla Fenerbahçe ve Galatasaray zor bir hafta bekliyor diyorum. Sen ne söylemek istersin?
6: Yani Beşiktaş maçını çok enteresan buluyorum ben.
7: Erzurum Spor
6: maçını İstanbul'da, yani bir takımın kucaklaşması durumu söz konusu. Konya Trabzon maçı çok önemli bir maç. Yani Trabzon rastgele mi 5-0 yendi yoksa gerçekten, neden? Çünkü Konya sonuncu ama, hı hı, Konya iyi kapanan bir takım. Bakalım iyi kapanan takıma karşı ne yapacak Trabzon'u çok merak ediyorum.
7: Bir de Konya'nın çıkış istediği maç bu olabilir mi acaba?
6: Yani neden
7: öyle
6: olmasın?
7: Öyle de bir durum
6: tabii. Ahmet Başakşehir maçı çok enteresan olacak. Yine Ahmet'e bu hafta birazcık hakemlerin böyle görmezden geldiği bazı durumlar oldu. Neden böyle bir şey yapıyorlar bilmiyorum ama federasyon başkanı ben Trabzon'u korumam Ahmet'i korurum biraz iltimas geçerim dedikten sonra zaten orada yapacak bir şey kalmadı. Başakşehir'le bakalım ne olacak, onu hep beraber göreceğiz. Ama dediğin gibi senin de Antep, Fener ve Galatasaray, Kocaeli maçları çok acayip maçlar olacak. Bir benim favori maçım var, onu da söyleyeyim. Alanya Göztepe maçı. Göztepe gerçekten artık ne yapıyor artık gösterir gibi geliyor bana. Alanya'da maç hani Alanya'yı böyle insanlar çok küçümsediler. Hani bu takımı Beşiktaş yenildi falan dediler ama Alanya çok güzel top oynuyor.
7: Alanya 7 puanlı.
6: Bir de son bir böyle hani senden bir haber konuşmuştuk ya, ondan bahsedelim istiyorum.
7: Hadi.
6: Kapanışımızda 2 dakika önce Türk Hava Yolları.
7: Liverpool'a
6: 60 milyon poundluk.
7: Pound
6: diyebiliyorum ben ona. Bakıyorum. Biliyorum. Neyse, böyle bir sponsorluk durumu söz konusu. 5 yıllık 300 milyon verilmesi durumu söz konusu. Bana çok şey geliyor, yani Türkiye o zaman nasıl öne çıksın ki sen bunları böyle, ama bir yandan da evet Türk Hava Yolları şey yapıyor. Bir dakika, tam şeyini buluyorum. Yani büyük paralar. Çok büyük paralar. Liverpool bu paraya değer mi? Eder mi o parayı? Eder diyemiyorum. Neden? Çünkü şimdiye kadar kimse Liverpool'a öyle bir para vermemiş. Şu ana kadar aldıkları en yüksek paralar bunlar.
7: Peki.
6: Yani onu da söylemiş olalım. Ama hani yurt dışında bizi göstermek için bilmem ne için çok güzel iş, evet. Ama
7: 70 milyon euro muymuş? Tamam, gene benim şaşkınlığım.
6: 60 milyon pound. 60 milyon pound.
7: Gene aynı şeye geliyor.
6: Evet. Yani 300 milyona geliyor. Bu arada son yılların ve bütün zamanların en yüksek fiyatlamalarından bir tanesi. Hani Arapları falan çıkartırsan dışarı.
7: Çok kısa bir vaktim var mı? 2 dakika bana verebilir misin? Atatürk'ün kızlarını anmadan geçmek istemiyoruz tabii ki efendim. Ay Yıldızlar, Amili Kadın Voleybol takımımız 2026 Sev Kadınlar Avrupa Şampiyonası'nda İtalya'yı da devirdi. Önüne gelen herkesi devirdi desek yanlış bir şey söylemiş olmayız. Avrupa'nın zirvesine ikinci kere çıktı. O paralardan bahsetmişken çok kısa o cümleyi aktarır mısın? Tabii. Primlerle alakalı
6: bize
7: olarak.
6: 70 milyon prim vermişiz. İkinci kez Avrupa Şampiyonası. 70 milyon lira.
7: Şahane kızlara.
6: 70 milyon lira prim vermişiz. Oyuncu başına 5 milyon lira düşüyor. Biz Dünya Kupası'nda hani rezil rüsva olan böyle Allah sizi kahretmesin deyip dönüşte suratlarına bakmadığımız adamlara 700 milyon prim vermişiz.
7: Kişi başına
6: 30 küsür milyon lira ediyor.
7: 30 milyon gibi bir şey geliyor.
6: Yani biz

0: Radyo Sputnik. Anlatılmayanları anlatıyoruz.
1: Radyo Sputnik, Türkiye'nin 7 bölgesinde 7 gün 24 saat yayında. Adana 107.4, Çanakkale 107.2, Diyarbakır 89.6, Hatay 101, Kahramanmaraş 92.3, Kocaeli 90.2, Konya 88.6. Radyo Sputnik. Anlatılmayanları anlatıyoruz.
0: İsmet Özçelik'le Ankara Farkı başlıyor. Deneyimli gazeteci İsmet Özçelik her hafta salı ve perşembe günleri Ankara'nın nabzını tutuyor. Türkiye'nin iç ve dış politikasında yaşanan tüm gelişmeler özel konuklarla masaya yatırılıyor. İsmet Özçelik'le Ankara Farkı her salı ve perşembe saat 15'te Radyo Sputnik'te.
2: İyi günler sayın dinleyiciler. Bir Ankara Farkı programıyla daha sizlerle birlikteyiz. Bizi Sputnik'in X hesabından ve Telegram kanalından da takip edebilirsiniz. Evet, Türkiye'de her zaman söylediğimiz şey devam ediyor. Gerek iç politika hareketli, gerekse dış politika hareketli. Çevremizde zaten bir hareket var. Bunların hepsi birleşince hani... Her an yeni bir şey olabilecekmiş gibi bekliyoruz ve yani Avrupa'da özellikle İskandinav ülkelerinde bir yılda yaşanan olaylar bizde bir haftada yaşanıyor. O da tabii ilginç bir durum. Evet, ekonomide ciddi sıkıntılar var. Bu sıkıntılar çerçevesinde çözümler aranıyor. Ancak bulunan çözümler yine eski modeller, özelleştirme. Yani iktidarlar ne zaman sıkışsa hemen devletin elinde ne varsa onları satmaya çalışıyorlar. Tam bir miras yedi tavrı. Hani çevremizde de görürüz. İşte ailede büyükler biriktirirler, birileri yerler. Cumhuriyet döneminde yapılan

0: fabrikalar, efendim kuruluşlar, et balıktır, Sümerbank'tır, madenlerdir, diğer ağır sanayi fabrikaları hemen hemen hepsi sıkıştıkça satıldı. Sıkıştıkça satıldı. Yasal engel çıkınca yasa değiştirildi. Böyle bir süreç var. Şimdi de sıra otoyol ve köprülere gelmiş gözüküyor. Yani burada ne kadar gidilecek, nereye gidilecek bilemiyorum. Ancak yani bir insan, bir ülke kendi birikimlerini satmaya başladığı zaman, yani biz hep bunların yeniden yapılmasını beklerdik ama kendi birikimlerini satmaya başladığı zaman buradan çıkış yok. Yani özellikle 1980 darbesiyle başlayan, özelle başlayan ve giderek artan bu süreç neredeyse 80, 2026, 46 yıldır devam ediyor. Peki sata sata işler çözüldü mü? Borç tükendi mi? Hayır. Bununla da tükenmedi ve devam ediyor. Şimdi otoyollar ve köprülerle ilgili satış ne olur bilemiyoruz. Şimdi bakanlıktan yapılan açıklama var, Ulaştırma Bakanı'ndan. Deniyor ki efendim biz bunların mülkiyetini satmıyoruz. İyi yani bir de mülkiyetini sataydınız. Yani bu böyle bir yanıt insanı hakikaten deli ediyor. Yani otoyolların ve köprülerin mülkiyetini satacaklarmış bir de. Yani bunu biz satmıyoruz diye söylüyor. Efendim daha iyi hizmet olacakmış. Ya bunlar altın yumurtlayan tavuklar. Niye satıyoruz? Yani bakın doğalgaz dağıtım şebekelerini sattık. Şu anda niye yaptık diye tartışılıyor. Devletin tekelinde bulunan elektrik dağıtım sistemlerini özelleştirdik. Şu anda nelerle karşılaştığımı herkes biliyor. Ben AK Partililerle konuştuğum zaman onlar da bunlar galiba yanlış olduğu noktasındalar şu anda. Ya buna benzer işte PTT vardı biliyorsunuz. O PTT'den fazla bir şey kalmadı geriye. Yani telefon, ya bunları niye satarız, bir telekom sistemini niye satarız? Bunlar devletin hem güvenliği hem efendim sıkışık zamanlarda mutlaka elinde tutması gereken işler. Ama niyeyse böyle bir durum var. Et balığı sattık. Şu anda et fiyatları niye pahalı diye şikayet ediyoruz. Onun için bunlar son derece yanlış işler diye düşünüyorum. Önümüzdeki günlerde bunlar çok tartışılacak. Göreceğiz. Yani bu varlıklar sadece bizim değil. Bizden sonra gelecek kuşakların da. Bizim büyüklerimiz Cumhuriyet döneminde böyle bakıldı ve o tesisler öyle kuruldu. Umarız yanlışlardan dönülür. Evet, yurt dışındaki Türkiye'nin paraları. Yani Türkiye'nin paraları diyorum çünkü adı kim olursa olsun yurt dışında kaçırılmış olan paralar. Bunların miktarı ile ilgili çok ciddi iddialar var. Yani sözü edilen para 500 milyar dolar. Yani Türkiye şu anda bu 500 milyar doları ülkesine getirse çok ciddi bir sıkıntıyı aşar. Hatta uçarız o kadar büyük bir para olsa. Ama Türkiye'de kazanılmış, Türkiye'nin artı değerleri bir şekilde yurt dışına çıkarılmış ve orada yabancılara bedavadan kredi olarak veriliyor. Yani ya kardeşim bu paraları Türkiye'de kazandınız. Kiminiz başka işlerden, kiminiz yasa dışı işlerden, şundan bundan. Ya bari Türkiye'de tutsaydınız da hiç olmazsa bu ülkeye bir parça yararınız olsaydı. Şimdi bu paralar geri getirilmesiyle ilgili çalışmalar yapılıyor. Yasal düzenlemeler çok tatmin edici değil. Burada gerek önemli olan devlet gücünün kullanılarak bu paraların getirilmesi. Yani şu anda buna benzer bazı işler yapılıyor gördüğümüz kadarıyla. O işler ne kadar başarılı olur bilemiyorum. Ama yok efendim getirirseniz şu avantaj sadece bu. Bunlarla olmadı bugüne kadar. Bakın benzer olayı biz değişik ülkelerde yaşadık. Devlet gücüyle bu meseleyi çözdüler ve ülkelerine getirdiler. Orada bu ekonomideki sıkıntıları bir anlamda bu şekilde götürdüler, çözdüler. Kılıçdaroğlu'nun yeni bir açıklaması düştü. CHP Genel Başkanı'nın dedi ki İmamoğlu davası siyasi bir değil. Siyasi bir dava değil dedi. Yani Cumhurbaşkanı adayıyla bu davayı karıştırmamak lazım dedi. Herkes hesap verebilir olmalı dedi. Bu da öyle sanıyorum ki önümüzdeki günlerde tartışılacak konulardan bir başkası. Gökçekler davası. Gökçeklerle ilgili açılan dava. Tabii orada bir karışıklık var. Yani şöyle bir karışıklık var. Karışıklık da değil de bizim bilmediğimiz şeyler var. Murat Ağabey'in köşesine aktardığı ve gündeme getirdiği Gökçeklerin gelini, oğlu ve torunuyla bağlantılı bir yurt dışına para çıkarma meselesi var. Bu olayla ilgili bir soruşturma açılmış. Burada Melik Gökçek geçmiyor. Orada torunun adı da İmelik Gökçek. Yani bu nedenle hani nereden çıktı bu Melik Gökçek'in çağrılması diye bir konu var. Belli ki bu konuda bir çalışma yapılmışa benziyor. Yani yargıda savcıların elinde geniş çaplı bir çalışma ve bu çalışma çerçevesinde bir ifade alma ve soruşturma yürüyor. Öyle gözüküyor. Nereye kadar gider bilmiyoruz ama dün Melik Gökçek'in oğlu kızı pardon oğlu gelini ifade verdiler ve yurt dışı çıkış yasağıyla serbest bırakıldılar. Burada da önemli bir şey gözüküyor. Yani ortadaki gözüken efendim işte ne kadar mal bir orada bir iş merkezi veyahut da işte bir takım binalar almak istemişler. Sonra bir AVM almaya çalışmışlar. Yani sonra paralar yanmış. Yandı denilen para 500 bin euro civarında. Yani bu da Türk parasıyla yani bayağı ciddi para ediyor. Yani derdi 30 milyon dolar milyon lira ediyor. Yani nedir paranın kaynağı da nereden kazanmışlar, vergisini vermişler mi? Bunları bilemiyoruz. Ama bir soruşturma yürüyor ve bu işin görünenden çok daha kapsamlı bir şey olduğunu gösteren işaretler var. Umarız kim herhangi bir şey yapmışsa şu anda kimseyi suçlayamıyoruz. Herkes burada masumdur. Mahkeme karar verince, soruşturma belli bir noktaya gidince ne olur ne biter bunları da göreceğiz. Abi yurt dışına niye böyle para çıkar? Elbette ticaret yapabilirsiniz. Bunda bir engel yok. Ama işte yok efendim oradan vatandaşlık almak için bu iş yerlerini aldılar dendi. Yok efendim oturma izni. Yani niye Alman vatandaşlığına ne ihtiyacı var Melik Gökçen oğlunun, kızının veya işte damadının, torununun? Yani buralarda biraz en azından kafa kurcalayan noktalar var. Soruşturma derinleşecek. Biz de göreceğiz. Bu iş umarız sonuna kadar gidiyor. Bu arada Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığı'nın da bazı şikayetleri var. Onları da görürüz. Evet, bunlar son dakika gelişmeleri diye değerlendirebileceğimiz konular. Biz asıl dünyadaki gelişmelere değineceğiz. Konuğumuz Profesör Doktor Ali Fuat Gökçe. Hocam hoş geldiniz.
1: Merhabalar İsmet Bey, hoş bulduk. İyi yayınlar.
0: Hocam yani işte İran Savaşı, İsrail'in saldırıları, Kıbrıs'taki tehditler falan derken birdenbire karşımıza bir Almanya sürprizi çıktı. Aslında sürpriz falan da değildi belki. AfD yapılan, pazar günü yapılan seçimlerde oylarını ikiye katladı. Hatta ikiden de fazla katladı. Peki orada çok iddialı gözüken ve hatta bazı ifadeleri var. Onlar da çok çarpıcı. Ben diyordu amacım AfD oylarını yarıya düşürmek diyen bir Almanya Başbakanı Merz vardı. Kendi partisinin oyları yarıya düştü. Hatta yarıdan da aza düştü. Nasıl değerlendirdiniz Almanya'daki durumu, seçimi, son seçimi?
1: Evet, İsmet Bey şöyle diyelim. Yani bugün bir Almanya'da yani şansölye demeyelim ona da çünkü hepimiz sayın dinleyicilerimize şunu belirtmekte fayda var. Almanya eyalet sistemine göre yönetiliyor ve her eyaletin meclisi ve başbakanı var. Bir de federal devletin başbakanı var. Ona da şansölye deniyor. Saksonya'da yapılan bu seçimlerde AfD başa geldi. AfD çok yüksek bir oy aldı. Ama tek başına iktidar olabilir mi? Sanmıyoruz. Çünkü mutlaka bir koalisyon yapılması lazım ama AfD'nin adayı muhtemelen Saksonya başkanı olacak.
0: İlk defa
1: Başbakan olacak.
0: oluyor. Almanya'da
1: Evet.
0: ilk kez bir başbakanlık alacaklar.
1: Evet. İlk kez olacak ve oylarını arttırdı. Şimdi sağ parti olarak nitelendiriliyor. İşte Almanya gibi bir ülkede refah toplumu son yıllarda özellikle Ukrayna Savaşı'ndan sonra hızlı bir şekilde refah düzeylerinde bir azalma oldu. Şimdi tabii bizdeki ya da bir başka ülkedeki azalmayla onlardaki azalmayı kıyasladığımızda onlarda daha az olduğunu görebilirsiniz ama bu insanlar buna hazırlıklı
0: Alışık mı?
1: olmadığı için, evet, alışık olmadığı için onlara çok fazla geliyor. Mesela Volkswagen grubu geçtiğimiz yıl sanırım 60 bin işçi çıkardı. Şimdi bu çok önemli bir durum.
0: Üç
1: Yine
0: fabrikasını da kapatmışlar hocam. Yeni anlaşma yapmışlar. Savunma sanayiyle bir fabrikada savunma sanayi füze parçaları üreteceklermiş.
1: evet,
0: Bugün sabah gelen haber.
1: şimdi bakın bu füze parçaları üretilecek savunma sanayine yani silah sanayine diyelim yatırım yapıyor. Bu da tam da Amerikan istediği bir şey. Çünkü %2'den %5'e çıkarın demişti.
0: Evet.
1: Şuna değinmek istiyorum. Yani bu adam, bu toplum savaşsız bir toplum. Savaşları istemeyen işte askeri bile doğru düzgün olmayan savunma sanayi oldukça yani silah altındaki asker sayısı az olan bir toplum. Her şeyi toplumun refahı için harcamış. Ama Rusya-Ukrayna savaşı ortaya çıktığı andan itibaren bu da topluma olumsuz yönde yansıdı. Hem ekonomiye hem de dolayısıyla topluma. Şimdi AFD'nin propagandasına baktığımızda mesela bu savaşın bitmesini istiyor. Rusya ile iyi ilişkiler istiyor. Almanya sanayinin gelişmesinde ucuz Rus gazının da bağlılığı belirtiliyor. Bakın adamların propagandalarında bu var parti programında. Almanya'nın sanayinin gelişmesinde, bugüne bu seviyeye gelmesinde Rus gazının enerjisinin desteği, onun bağlılığı vurgulanıyor adeta. Dolayısıyla bu açıdan baktığımızda böyle bir propagandayla toplumun karşısına çıkıyor. Daha çok farklı şey var. Mesela göçmen karşıtlığından bahsediliyor. Niteliksiz göçmenlerden ilgili bazı açıklamaları var. Şimdi peki Alman toplumunun tehdit eden nedir? Refah seviyesini tehdit eden husus nedir? Birincisi dediğimiz gibi aşırı derecede göç alıyor. Ukrayna'dan geliyor, işte Suriye'den geliyor, başka yerden geliyor. Bu göç o toplumu tehdit ediyor. Şimdi alışık olmadığınız bir ortam. Tamam, şöyle diyelim. Almanya göç çok fazla göç aldı ama ihtiyacı için almıştı ve onlar da bir şekilde kendi toplumuna entegre etti. Mesela Türkler de çok fazla, yoğun bir şekilde orada yaşıyor, hepimiz biliyoruz. Ama bu son göçmenler toplumun refahını tehdit eder hale gelmeye başladı. Bir de
0: Asalaklar diyorlar hocam.
1: evet.
0: Asalaklar diyorlar bir kısmına. Mesela Türklere bir itirazları yok gördüğüm kadarıyla. Romenlere bir itirazları yok. Yani orada üretime katılanlara bir itirazları yok. Benim gördüğüm
1: Evet.
0: kadarıyla açıklamalarını izlediğimizde Ukraynalılar, Afganlar ve Suriyelilerle ilgili bir sorun var.
1: Evet,
0: Onlara da
1: şimdi
0: asalaklar deniyor.
1: hatta şu anda bu seçimlerde o bölgede eyalette Türklerin de bu partiye destek verdiği de söyleniyor. Bazı Türklerin de oy verdiği söyleniyor.
0: İkinci
1: Yani
0: sırada hocam,
1: ikinci sıra bak.
0: Türklerin desteklediği partide birincisi SPD, yani Sosyal Demokratlar, ikincisi de AFD olmuş. Yani AFD oranı giderek artıyor. Öyle de bir durum var.
1: Şimdi bize şunu gösteriyor. Bir, Türklerin entegre olduğunu gösteriyor. İki, orada yaşayan Türklerin de AFD'nin politikalarını benimsediğini gösteriyor. Bu oyları veriyor. Mesela göçmen karşıtlığının söyleminin Türkler üzerinde fazla da etki etmediği gözüküyor. Mesela ben bu yıl Nisan ayında Bremen'e gitmiştim. Bremen meclisini gördüm. Biliyorsunuz orada en küçük
0: Evet.
1: eyaletlerden bir tanesi Bremen. Orada Türk milletvekilleri var. Yani 2-3 tane
0: Evet.
1: Türk milletvekili oturduk, konuştuk, sohbet ettik. Temsil edilebiliyor Türkler orada
0: Evet.
1: meclislerde. Dolayısıyla böyle bir toplum var. Türklerin entegre olduğunu görüyorsunuz Alman toplumuna. Ama kimliklerini de kaybetmediğini görüyorsunuz. O da ayrı bir konu. Çok önemli bir
0: Evet.
1: konu bence. Ama Türklerin de destek vermesi AFD'nin yükselmesine sebepti. Çünkü göçmen konumundaki bir toplumun desteğini alıyor. Bu da izlediği politikaların yapmış olduğu propagandanın da karşılık bulduğunu gösteriyor. Barış
0: Evet.
1: istediğini gösteriyor. Almanya'nın refahı için silahın olmaması gerektiğini söylüyor. Şimdi aşırı sağ olarak bu nitelendiriliyor ama şimdi aşırı sağ politikaların Avrupa'da yükseldiğini görüyorsunuz. Sebebi çok farklı şekillerde tartışılabilir. Sadece göçmen karşıtlığı üzerinden değil. İşte biraz önce
0: Hocam
1: belirttiğim
0: orada ayrı
1: o
0: bir
1: refah
0: başlık
1: top.
0: halinde isterseniz ele alalım. Yani aşırı sağ, faşist, ırkçı mı? Yani bu propagandanın arkasında kim var? Onu biraz sonra isterseniz ele alalım. Şimdi ben AfD'nin hangi politikalar savunduğunu biraz çalıştım, madde madde çıkardım kabaca. İsterseniz bir şey sıralayayım, ona göre
1: Tamam.
0: sizin görüşlerinizle şey yapalım. Şimdi AfD'nin çıkmayı gündeme getiriyor. Euro'yu bırakıp marka dönme vaadi var. Rusya ile normalleşme, yaptırımları kaldırma vaadi var. Doğalgaz boru hatlarının Kuzey Akım 2 dahil yeniden açmayı gündeme getiriyorlar. Ukrayna'ya desteği kesmeyi savunuyorlar. Bu savaş bizim savaşımız değil diyorlar. Ukrayna AB ve NATO dışı kalsın diyorlar. Almanya İran savaşına katılmasın diyorlar. Asya ile ilişkileri güçlendirelim diyorlar. Aileyi savunuyorlar. LGBT'ye karşı çıkıyorlar. Yani ana çerçeve bu. Ne dersiniz?
1: Şimdi İsmet Bey, bunların hangisi kötü bir madde? Aslında şöyle bakmak lazım. Tamam, aşırı sağ diyorsunuz vesaire nitelendiriyorsunuz ama bakın istedikleri konular Rusya ile Ukrayna. Yani
0: Evet.
1: ülkesi bu savaşta bu savaşın bitmesini Almanya'nın ulusal çıkarlarını ve egemenliğini korumasını istiyor. Vatandaşların güvenliğini savunan bir siyasi hareket olarak tanımlanıyor ve burada da Rusya-Ukrayna savaşının da büyümesinin Alman ulusunun çıkarlarına olmadığını, vatandaşların güvenliğini sarsabileceğini değerlendiriyor. Bu çok önemli bir durum yani. Şimdi bunu herkes
0: Evet.
1: ister, biz de isteriz. Yani bugün Rusya-Ukrayna savaşının mesela Karadeniz'de 2-3 tane Türk bayraklı gemiler Ukrayna saldırı yaptı. Bizden de yüksek sesle söylemler çıktı. Biz de bunu kabul etmedik. İstediğiniz kadar Ukrayna ile dost.
0: Ölenler sayın ölenler var.
1: Tabii,
0: Yani Türk
1: tabii, tabii.
0: denizlerden ölenler var. Çok sayıda gemiye vurdular.
1: Tabii. Mesela Ukrayna'nın geleceğini NATO ve ABD dışında tarafsız bir devlet olarak görüyor. Yani Ukrayna'ya
0: Evet.
1: gel AB üyesi ol demiyor ya da Ukrayna'ya NATO üyesi ol demiyor. Ama bu savaşın sebebini Ukrayna'nın NATO üyesi yapılması olarak biliyoruz. Yapılması
0: Evet.
1: isteği olarak biliyoruz. Mesela Rusya'ya yönelik yaptırımların derhal kaldırılmasını istiyor. Çünkü Rus gazına da ihtiyacı var. Bu yaptırımları uyguluyor ama kaybeden Almanya oluyor. Tamam, Rusya da bir nebze kaybediyor.
0: Sanayiciler de
1: Çünkü
0: destekliyor
1: tabii.
0: hocam. Sanayiciler de ilginç.
1: Tabii.
0: Alman sanayicileri de sıcak bakıyor. Yani öyle AfD'ye hazırlanıyorlar gibi gözüküyor.
1: Şimdi İsmet Bey, sanayicinin istediği şudur. İstikrarlı bir ülke ister. Barış içerisinde istikrarlı bir ülkede.
0: Enerji güvenliği en
1: Evet,
0: önemlisi de.
1: işte istikrarlı bir ülkede, barış içerisinde yaşayan bir ülkede ham maddelerini rahatlıkla ve ucuz maliyetle elde edebilecek, bunları işleyebilecek enerjiye sahip olacak, ucuz enerji ister sanayici.
0: Evet.
1: Şimdi bunu siz pahalıya mal ederseniz ne için? Ukrayna işte Amerika'nın isteğini yapmak için, İngiltere'nin istediğini yapmak için. Ya da işte burada silah sanayi, bakın Volkswagen fabrikaları füze rampalarını yapmaya dönüşmüş, parçalarını yapmaya dönüşmüş. Şimdi iş böyle olunca ne oluyor? Buradan Amerika kazanıyor. Tamam, işçi
0: Evet.
1: biraz para kazanıyor ama nerede Alman otomotiv sanayi? Dolayısıyla bütün bunlara baktığımızda sanayicinin desteklemesi önemli. Sanayici her zaman için barış ister, istikrar ister, kaos istemez.
0: Evet.
1: Ucuz maliyet ister. Hem işte ham madde girdisinde hem de enerji girdisinde. Dolayısıyla AfD'nin politikaları işte Rusya'ya yaptırımların kaldırılmasını istiyor. Başka mesela Almanya'nın avro sistemine biraz önce siz de söylediniz çıkmasını istiyor. Yeniden ulusal para birimine dönmesini istiyor ve hatta Avrupa Birliği'nin ülkeler üstü bir durumdan, ulus üstü bir duruma gelmesinden çekin diyor. Yani kendisi artık bir ekonomik birlikten çıkıp hatta siyasi birlik olsa bile bu siyasi birliği ülkelerin tek başına karar alma mekanizmalarını olumsuz yönde etkilediğini, hegemon bir yöne doğru evrildiğini tespit etmiş AfD ve bundan ayrılmasını istiyor. Yani biz bağımsız bir karar veremiyoruz. Avrupa Birliği içerisinde karar veriyoruz diyor. Belki de bu şekilde düşünüyor. Bir diğer husus da Avrupa Birliği içerisinde böyle hareket edilmesinin de Almanya'ya yük olduğu da tartışılıyor. Çünkü birçok ülkenin işte Bulgaristan gibi, Yunanistan gibi özellikle Yunanistan yani sonradan Avrupa Birliği'ne katılan Türkiye'nin belki de seviyesinin onda biri kadar olan ülkeler bugün Avrupa Birliği'nde Fransa gibi, Almanya gibi birçok zengin ülke açısından büyük olarak görülüyor. Bunu da değerlendiriyor AFD. Dolayısıyla bu açılardan baktığımızda yani tamam bir sağ parti olabilir. Bunu bir şekilde söyleyebilirsiniz ama söylemleri milliyetçi bir bakış açısına bakıyor. Milliyetçilikten kasıt şu. Ben her zaman için şunu söyleyeyim. Milliyetçilik belli bir kesime yüklenecek ya da belli bir kesim için atfedilen bir durum olmaması lazım. Vatanını seven herkes milliyetçidir. Yani bugün mesela ben şöyle anlatırım. Sovyetler Birliği döneminde ya da şu andaki Çin'de, Çin Halk Cumhuriyeti'nde Çinliler milliyetçi değil mi? Ya da Sovyetler'deki Ruslar milliyetçi değil miydi? Çünkü vatanı için savaşıyor. Yani bir ideolojiden öte, mesela sosyalist ideoloji vardır, liberal ideoloji vardır. Mesela İngiliz milliyetçiliğinden bahsediyorsunuz ve Çin milliyetçiliği de vardır. Dolayısıyla vatanını seven, ülkesi için çalışan herkes, ülkesi için doğru kararlar alınmasını isteyen herkes milliyetçidir diye düşünüyorum ben. Dolayısıyla AFD de bu şekilde değerlendirilmesi lazım. Tüm
0: Evet.
1: ülkelerde olduğu gibi.
0: Hocam mesela ilginç bir saptama daha var. Sandık başı anketleri biliyorsunuz bu ülkelerde ciddidir de o anketler. Yapılmış sandık başı anketleri yapılmış. İşçilerin %61'i AFD'ye oy vermiş. Ya, bu da çarpıcı değil mi?
1: Tabii kesinlikle yani şimdi bir şekilde AFD'nin politikalarının benimsendiğini gösteriyor. Yani AFD'nin izlediği politikanın benimsendiğini ve bu konuda ittifak olduğunu gösteriyor. Ve bu diğer eyaletler konusunda da diğer eyaletlere sirayet ederse o zaman şu andaki Almanya'daki siyasi iklim değişir. Almanya'daki
0: Evet
1: siyasi iklimin değişmesi de
0: zaten
1: Orta Avrupa'yı etkiler diye düşünüyorum ben.
0: Zaten asıl sorun galiba o NATO'nun panik halinde hareket etmesi. Mesela çok ilginç bir olay daha anlatılıyor dün Almanya'daki konuştuğum arkadaşlar. Almanya'da anti sol partiden kopan bir grup var. BSW, anti-emperyalist, NATO karşıtı net tutum alan bir parti. AFD onlar kıl payı barajı aşmada sorunları var. Kıl payı kaybetmişlerdi daha önce. Burada barajı aşsınlar diye AFD bir kısım şeylerin de seçmenlerin de oraya yöneltmiş ve BSW'yi de barajı açtırdılar deniyor. Bu da çok ilginç bir durum. NATO karşıtı ve anti-emperyalist bir parti. O da çok ilginç bir durum gibi geldi bana.
1: Şimdi tabii yani bu karşıtlık artık taraf buluyor. Yani çünkü ülkeler hakikaten başta ABD'nin NATO'yu kullanma düşüncesi, NATO'yu her yerde kullanıp kendi emelleri çerçevesinde kullanma düşüncesi artık toplumları rahatsız ediyor. Çünkü toplumlar eskisi gibi değil. Bilgiye çok rahat ulaşabiliyorsunuz. Yani önceden bir haberi bir ay sonra, sonra bir hafta sonra ya da 3 gün sonra değil, anında yayınlandığı andan itibaren yani dijital ortamda o haber düştüğü andan itibaren dünyanın dört bir yanına ona ulaşabiliyorsunuz. Dolayısıyla bilgi sahibi oluyorsun. Bakın o habere ulaşmak, bilgiye ulaşmak bilgi sahibi olmayı burada gerektiriyor ve ondan sonra da o bilgi sahibi olan da yoruluyor. Yani bugün siz hiç beğenmediğiniz ya da işte Anadolu'nun herhangi bir yerine herhangi bir şekilde eline cep telefonu olan bir kişinin bazı konularda kendisinin yetkisi ve ilgisi olmadığı, yetkinliği olmadığı konularda dahi yorum yaptığını görüyorsunuz. Çünkü neden? Bilgiye ulaşıyor. Çok rahat bir şekilde bilgiye ulaşıyor. Toplumlar da öyle. Şimdi NATO'nun, Amerika Başkanı Trump'ın o işte tutarsız açıklamaları. Herkes dalga geçiyor. Yok Hürmüz'ü Trump körfezi yaptı. New Meksika'yı işte New Amerika yaptı. Ya şimdi Google Map'e talimat verebilirsin belki o şirketlere, onu yaptırırsın oradan da. Yani bu seni kontrol edemediğin yer nasıl senin olacak? Bunu herkes değerlendiriyor. Sadece biz değil. İşte dediğim gibi bilgi sahibi olan herkes bunu değerlendirebiliyor İsmet Bey. Dolayısıyla insanlar da bu tehdidin NATO'nun kullanılmasının ya da NATO adı altında kendi güvenliklerini tehdit edecek politikalara artık bulaşmak istemiyorlar. Ve bu konuda söylem geliştiren partiler de burada taraftar topluyor. Çok önemli yani.
0: Evet.
1: Artık insanlar güvenlik istiyor. Çünkü insanoğlu bir
0: Hocam.
1: kere dünyaya geliyor. Bir kere dünyaya geliyor ve insanoğlunu da barış içerisinde yaşamak istiyor. Hepimiz öyleyiz, siz de öylesiniz. Ben de öyleyim
0: Evet,
1: yani.
0: evet.
1: Neden çatışma ortamında, kaos ortamında, silahla, kanla, gözyaşıyla yaşayalım? Şimdi bunlar neden olsun? Bunu da tartışmak gerekiyordu. Neyse çok şükür o da bitiyor. Ama dediğim gibi insanoğlu bir kere dünyaya geliyor. Onu da huzur içerisinde yaşamak ister. Tüm toplumlarda olduğu gibi.
0: Evet hocam, biraz önce ertelediğimiz konuya dönecek olursak. Şimdi AFD ile ilgili yoğun bir kampanya da yürüyor. Bu aynı zamanda Fransa'da Le Pen için de geçerli. Ki orası da Almanya'ya benziyor. Fransa'da da belki biraz sonra konuşuruz. Orada da yepyeni bir durum var. Şimdi ırkçı, faşist, Hitler dönüyor naraları falan atılıyor. Şimdi bunlara kim yaptığına baktığınız zaman bunların genellikle Atlantikçilerin olduğunu görüyoruz. Yani biraz önce yaptıkları propaganda ve bu eğer şöyle söyledim ya da eğer mesela Rusya ile normalleşelim demeselerdi, yaptırımları kaldıralım demeselerdi, Euro'dan çıkalım denmeseydi, efendim NATO ile mesafe koymasalardı, herhalde ırkçı faşist Hitler dönüyor falan denmezdi AFD için. Yani bu kesime bu tür suçlamaları atanlar özellikle Amerika'ya yakın kesimler olmasını nasıl değerlendirirsiniz? Mesela
1: Şimdi
0: Türkiye'de de
1: normal.
0: benzerdi. Türkiye'de de aynı şeyi Türkiye'de de görebiliyorsunuz. Yazılara bakın. Geçmişte efendim Amerika'ya yakın durmuş kesimler AFD için benzer değerlendirmeler yapıyorlar.
1: Şimdi normal bir yaklaşım onlar açısından. Çünkü bir şekilde bunun önünün kesilmesi gerekiyor. Bunu nasıl kesersiniz? Karşı tarafı kötüleyerek kesersiniz. Yani toplumun bazı bu konuda hassas olan kesimleri istismar ederek, böyle bir propagandayla istismar ederek onların duygularını farklı algılar oluşturarak bunların önünü kesmek istersiniz. Yani bu onlar açısından normal diyorum. Çünkü önleri kesiliyor, onların önünü kesiliyor. Onlar kaybediyorlar burada.
0: Evet.
1: Yani bu şimdi bu politikalar hakikaten şu anda Türkiye'de de bunu söyleseniz nesi kötü bunun? Neyi kötü bunun? Yani şimdi
0: Evet.
1: NATO az kalsın bizi Amerika savaşa sokacaktı İran'a karşı. Şimdi.
0: Evet.
1: Yani şimdi açıkla.
0: Provokasyonları Allah'tan görüldü, çabuk görüldü.
1: Tabii bunu bas bas bağırıp televizyonlarda bu dedik bir sahte bayrak operasyonu dedik. Allah'tan ki devlet de bunu gördü yani. İstihbarat çok
0: Hocam
1: güçlü Türkiye'de.
0: füze parçaları diye basına verilenleri daha sonra aradılar. Hiç İran füze parçası bulunamadı biliyor musunuz? Onlar
1: Yani
0: NATO'nun
1: evet, düşenler de NATO'nun parçalarıydı. O da
0: NATO'nun
1: dediğiniz gibi
0: parçasıymış.
1: geçmiş bir şey.
0: Nerede onca masraf ettiler parça aradık biz. Ne
1: Evet,
0: yazık ki.
1: evet. Ne yazık. Evet, bakın işte bakın. Ne diyorum? Biz de istemeyiz yani. Şimdi böyle bir şey. Ama bunların istediği bu. Bütün ülkeleri savaşa sokmak. Şimdi bunun için ne yapacaksınız? Mesela bizim Türkiye'de de böyle söylemde bulunanları. Yok işte İrancı, yok Rusçu, yok Suudici, yok Mısırcı, yok bilmem neci. Ya arkadaş bir gerçeklik var. Sahada bir gerçeklik var. Bu gerçeklik üzerine hareket edersen yani bir topluluk bir yerde sakin bir şekilde yaşıyor ve ona saldıranlar var. Ya da bir yerde işte Gazze'ye yardım ediyor İran. Siz işte Amerika İran'a saldırıyor, hoşuna gidiyor. Şimdi Husiler üzerine de bu deneniyor. İşte
0: Evet,
1: Husiler
0: evet.
1: Gazze'de İsrail'e füze atıyor Gazze için. Şimdi Husilere saldırı yapıldı diye bazı kesimler Husiler ortadan kaldırılıyor diye böyle üstü kapalı garip söylemlerde bulunarak onları şey yap. Şimdi biz bunların söyledik diye Husici mi oluyoruz? Hayır, ama bir gerçek var. Gazze'de soykırıma doğrudan taraf olan bir ülke var ve gruplar var. Şimdi eğer hakikaten samimi
0: Canlarıyla desteklediler hocam.
1: tabii.
0: Canlarıyla desteklediler. Gerçekçi
1: Evet.
0: olalım.
1: Şimdi gerçekten samimiyseniz Gazze konusunda, Filistinlilere yapılan soykırım konusunda gerçekten samimi şekilde üzüntü duyuyorsanız o zaman onlara destek veren ülkelere de mezhepçi bir yaklaşım olmaması lazım. Şimdi işte
0: Evet.
1: bunu değerlendiriyorlar. Bu şekilde ufak bir parçayı bulunca sizi yaftalıyor. Yok şucu, yok bucu, yok böylece. Fakat bu ülkenin menfaatine, bu oradaki topluluğun menfaatine değil, ülkenin menfaatine değil dediğiniz zaman da işte böyle şey. Bu da aynısı da AFD için geçerli. Yani tüm her yerde bu geçerli. Çünkü AFD'yi bu şekilde kötüleyerek, AFD konusunda bu şekilde bir propaganda yaparak kendilerinden kopan seçmeni tekrar kazanmak istiyorlar. Çünkü onlar NATO karşıtı bir grup oluştu Almanya'da. NATO'nun, Trump'ın politikalarını benimsemeyen bir grup oluştu. O ellerinden de ve bu çığ gibi de büyüyerek çoğalıyor, artıyor.
0: Evet.
1: Bunun önüne geçmek için ne yapmak lazım? Irkçı, faşist gibi söylemlerle bu konuda hassas olan, duyarlı olan kesimleri istismar ederek, duygularını istismar ederek o yöne doğru gitmelerini engellemek için yapıyor.
0: Evet. Hocam, şimdi ortaya çıkan manzara var. Tabii bunun devamı da var. Yanılmıyorsam iki seçim daha var bu ay içerisinde. 26'sında mıydı? Kaçında bilmiyorum. Berlin ve bir iki eyalette daha seçim var. Şimdi biz şöyle televizyonlarda çıktığımız yayınlarda hep önümüzdeki bir iki yıl içerisinde yepyeni bir Avrupa ile karşılaşacağız diye ısrarla söylüyorduk. Bunu söylerken de AFD'deki bu eğilimi gördüğümüz ve işte Fransa'daki gelişmeleri ana hatlarıyla tespit ettiğimiz için söylüyorduk. Şu anda önümüzdeki dönemde Avrupa'yı nasıl görüyor? Mesela Almanya'da yani bir rüzgar var. O rüzgar ne kadar gidecek göreceğiz ama ciddi bir rüzgar var. Fransa'da benzer bir durum var ve eğer bu durum değişmezse, yani olağanüstü bir durum olmazsa Le Pen'in Cumhurbaşkanı olma ihtimali çok yüksek. Şu andaki yapılan kamuoyu yoklamalarına göre. Şimdi işte Le Pen'i yasaklamaya çalıştılar, bilmem ne yapmaya çalıştılar. Mesela bir tane de Türk, Cüneyt Özdemir'di galiba, AFD'nin kapatılmasını falan talep ediyor ki. Yani Fransa'da onu engellemeyen, şu anda birinci partiyi kapatmak Almanya'da öyle çok da kolay değil. Avrupa'yı nasıl görüyorsunuz? Çünkü Avrupa'nın tavır değiştirmesi öyle sanıyorum dünyada bütün dengeleri alt üst eder.
1: Şimdi tabii şunu söylemek lazım. Yani bir Avrupa toplumları biraz önce belirttiğim gibi çok büyük bir refah toplumu. İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra hızla kalkınan, zenginleşen ama bu zenginliğin kaynağını ayrı tartışılabilir o. Ama bir şekilde bugüne kadar gelen ve dünyadaki gelişmeleri de duyarsız kalan, sadece refahını düşünen bir edilgen toplum haline geldi. Bakın. Etken olan da nedir? Oradaki başarılı siyasetçiler. Onlar da Amerikan yanlısı, Amerika'nın güdümünde yetişen etken siyasetçiler. Bugüne kadar Avrupa'yı bu şekilde yönettiler, kıta Avrupa'sını. Ama değişen bir toplumsal yapı var, durum var. İşte nedir bunlar? Mesela işte göçmenler. Ama bu göçmenlerin gelmesinin, göç krizinde kaynağı da kendileri. Bu da ayrı bir konu. Kendilerinin izlediği politikalar buna sebep oldu.
0: Evet.
1: Bunu net bir şekilde belirtmek lazım. Şimdi bunlar diğer ülkeleri tehdit ederken bunlar hiç umursamadılar. Günlük yaşantılarına devam ettiler. Ama kendi ülkelerini tehdit etmeye başladığı andan itibaren bunlar bu sefer yüksek perdeden konuşmaya başladılar. Yüksek sesle konuşmaya başladılar. Birinci sebep bu göçmen. İkincisi ise ekonomik kriz. İşte ekonomik krizde nedir ekonomik kriz? Buradaki en önemli gösterge Rusya-Ukrayna savaşı. İkincisi de Hürmüz Boğazı. Çok etkiledi
0: Evet.
1: bunları. Rusya-Ukrayna savaşı, Rus gazının gelmemesi, Rus enerjisinin gelmemesi Avrupa'ya bir Rusya'nın ekonomik anlamda büyümesi onları korkuttu. Bunun için Amerika ile birlikte hareket etti. Rus korkusu sağladı onları. Ve ekonomik olarak da topluma olumsuz yönde yansıdı. İkincisi de işte Hürmüz Boğazı. Hürmüz'de yine yanlış bir Amerikan politikası, İsrail'e bağımlı. Bugün Avrupa ekonomisini tüm dünya ekonomilerinde olduğu gibi oldukça olumsuz yönde etkiledi. Şimdi öyle olunca toplum ne oldu? Toplum baktı ki zarar görüyor. Yani o edilgen toplum etken hale gelmeye çalışıyor. Artık sesini yükseltmeye başladı. Ya ben refah içinde yaşıyordum. Benim alım gücüm çok yüksekti. Siyasette de ilgilenmiyordum. İşte CDU geliyor, SDU geliyor, öbürü geliyor, Beriki geliyor. Almanya için konuşuyor. Liberal partiler geliyor, yönetiyor. Amerikan yanlısı politikalar, her şeyi güllük gülistanlık. Para geliyor, kazanıyorum. Evde yemek bile yapmıyorum. Akşam eve giderken bir tane bir parça pizza alıyorum, bir tane bira alıyorum, bir tane kola alıyorum, içiyorum. Tramvayda, metroda giderken evime gidiyorum, yatıyorum gece geç saatte. Bakın toplum bu
0: Alkol
1: şekilde
0: sağlığa zararlı hocam.
1: Şimdi alkol sağlığa zararlı da oradaki yapılanları söylüyoruz yani. Şimdi
0: evet,
1: yayın
0: evet.
1: içinde öyle.
0: Yani ama rızık açısından ben
1: evet.
0: bir...
1: Evet.
0: evet.
1: Şimdi yani insanlar bu şekilde yaşıyor. Evde yemek bile yapmıyorlar. Çünkü öyle bir alışkanlıkları yok. Şimdi bu toplum bir de pandemi yaşadı. Pandemide kimse kimseye yardıma gitmedi Avrupa'da toplumlarda. Çünkü
0: Evet.
1: bireysellik
0: Yalnızlaşmışlar.
1: evet
0: Bireycilik.
1: bireysellik bireysellik ve bireycilik ve bencillik o kadar artmış ki çünkü herkes kendi refahını düşünüyor. Herkesin cebinde para var. Ama bu sefer cebindeki parayla ulaşamıyorsun bazı şeylere. Bütün bu etkenler Avrupa toplumlarında bazı hareketlerin ön plana çıkmasını sağladı. Uyandı diyelim Avrupa toplumları. Çünkü
0: Evet.
1: Rusya-Ukrayna savaşı, pandemi, işte ABD'nin bitmek bilmeyen istekleri Avrupa toplumlarında kendi lehine, bütün bunlar bununla mücadele eden siyasi partiler de ön plana çıkar. Peki ne olur? Bu artarak devam edebilir. Ama benim korkum şu, çok büyük bir Amerikan sermayesi ya da girişimi ortaya çıkarsa yine bunlar işte bu algı operasyonlarıyla, propagandayla bunlar geri plana itilir diye düşünüyorum. Buna Avrupa toplumları cevap verir mi? O konuda pek emin değilim ama yükselecek, yani bu trend yükselecek gibi gözüküyor.
0: Evet. Yani çünkü şöyle bir şey, Avrupa'nın yani çok kutuplu dünyanın gelişmesine de paralel bir durum aslında bu durum. Yani işte AFD'nin orada yükselmesi, Almanya Fransa'yı konuşmamızın nedeni şu. Ya bunlar Avrupa'nın motoru diye tabir edebileceğimiz hem sanayide hem her alanda iki büyük ülkesi işte İngiltere, Almanya, Fransa. Şimdi bunlar eskiden istikrar ülkeleriydi. Şu anda Almanya'nın liderlerine bakın. Yani bilemiyorum ama yani çok çok zayıflar. Yani bir efendim geçmişleri hem gerek sosyal demokratlardan gerekse Hristiyan demokratlardan işte bir Helmut Schmidt'i düşünün, bir Schröder'i düşünün, bir Merkel'i düşünün. Yani hiçbirisi onun hani derler ya Anadolu'da ayağına su dökemez diye. Böyle liderler. Fransa'ya bakıyorsunuz yani De Gaulle geleneğinden gelen bir Fransa'yı düşünün. Şu anda Macron, Sarkozy gibi liderlerle yönetildiler uzunca bir süredir. Yani bu liderler de yani bilemiyorum takdir Avrupalıların ama yani çok çok zayıf ve başkaları tarafından da kullanılan bir sürü problemi olan liderler. İngiltere'ye başbakan dayanmıyor biliyor. Kaç başbakan oldu unuttuk bile. Eskiden İngiltere başbakanı kim derken hemen ağzımıza gelirdi. Şu anda bana sorsanız hatırlamıyorum şu anda. Yani şeye bakmak
1: öyle,
0: lazım.
1: Sürekli düşüyor. Bakmak lazım. Ben de bir yani şu anda
0: yani
1: kimdir bilmiyorum.
0: Böyle bir
1: yani.
0: Durumla karşı karşıya. Yani Avrupa evet. Ciddi bir kriz içerisinde. Yani dünyadaki o çok kutuplu dünya düzenine doğru gidişte Avrupa'da kendi içinde harmanlanıyor galiba. Yani bu nasıl bir sonuç doğuracak tabii ki göreceğiz. Ama yani dünyanın lehine midir diye bana bir soru soran olursa ben dünyanın lehine olduğunu düşünüyorum. Bilmiyorum siz nasıl değerlendirirsiniz ama.
1: Şimdi İsmet Bey hakikaten dünyada bir lider krizi var. Yani bugün evet. Bu lider krizine en çok yansıması da kıta Avrupa'sında ve İngiltere'de. Şimdi bir işte siz de belirttiğiniz isimler verdi. Mesela Merkel Almanya'da önemli bir liderdi bana göre. Merkel politik.
0: Merkel olsaydı Ukrayna Savaşı çıkmazdı örneğin.
1: Yani muhtemelen. Muhtemelen. Çünkü hakikaten bir liderdi şimdi. Yani belki bazı politikalarını benimsemezsiniz, eleştirebilirsiniz
0: ayrı
1: ama
0: bir konu.
1: Önemli bir liderdi. Ayrı bir ekoldu. Şimdi bakın mesela şu anda Sayın Cumhurbaşkanı Putin, Rusya Devlet Başkanı Trump, Çin Devlet Başkanı Xi Jinping. Bunlar hepsi mesela lider olarak anılıyor. Bunlar tutarlı liderler olarak şu anda dünya siyasetine aslında yön veriyor. Trump'ı beğeniriz beğenmeyiz, Amerikan politikaları beğeniriz beğenmeyiz ama bir şekilde adam kıta Avrupa'sına karşı da onu resmen min min durduruyor. Yani öyle derler ya böyle. İstediğini yaptırıyor onlara. Bu da kıta Avrupa'sındaki lidersizlikten ortaya çıkıyor.
0: Evet,
1: ne yaptı
0: evet.
1: Amerika? Amerika siyaseti tuttu Fransa'yı Pasifik'teki AUKUS'tan dışladı. Sen çek git dedi. Yani bir tane tekme attı tabiri caizse gönderdi. O da geldi Avrupa'da Akdeniz'de Akdeniz için birlik projesini kurmaya çalıştı. Fransa, AUKUS'tan dışlandı. Akdeniz'i kendisine güç alan olarak görmeye başladı. Şöyle de bir cümlesi var bakın. Türkiye'nin Doğu Akdeniz'e ne işi var? Yani bu bir cümle var. Abesle iştigal denir buna. Yani sen şimdi bunu nasıl söylersin? Türkiye'nin Doğu Akdeniz'e ne işi
0: Senin ne işin var?
1: var?
0: Senin
1: Ha,
0: ne
1: senin
0: işin
1: ne
0: var?
1: işin var? Türkiye Doğu Akdeniz'de en uzun kıyıya sahip ülkelerden bir tanesi. Sen
0: Evet.
1: neredesin? Doğu Akdeniz'de kıyım bile yok. Dolayısıyla böyle bir ülke, yani böyle bir, hani bizde var ya, bazıları konuşuyor. Sinop'ta balıklar ürküyor falan deniyor. Orada füze denemeleri yapınca korkuyor, bayılıyor, ters çeviriyor diyor. Yani onun gibi, sanki liderler gibi bunlar aklıma geliyor yani şimdi. Şimdi Türkiye'nin savunma sanayi füzeden deneme, Sinop'tan deneme yapıyorsunuz. Oradaki birisi söylemiş, balıklar ürküyor, balıklar korkuyor. Şimdi balıkçılık kalmadı. Şimdi bu nasıl bir siyasetçi yaklaşımı? Hakikaten ben de buna çok şey yapıyorum, yani hayretle kalıyorum.
0: Hukuk meselesi.
1: Macron'un da açıklaması bunun gibi diye bir şey diyebilirim. Lidersizlik var. Bu bir kabul edilecek bir durum. Artık onlar çözmesi gerekiyor. Her toplum kendi dinamikleri içerisinde sorunları çözer. Ama
0: Evet,
1: bugün
0: evet.
1: çözer, ama yarın çözer, ama işte dediğim gibi seçimle çözer, ama başka türlü çözer, ama çözer. Avrupa toplumları da kendi içerisinde bir lider mutlaka yaratırlar. Bu lidersizlik onlara zarar olduğu için bir lider ortaya çıkarırlar diye düşünüyorum.
0: Evet. Hocam Almanya'da bir soruyla bitirelim Almanya konusunu. Alman Sosyal Demokratları ve Yeşiller yerinde saydı. Yani küçük bir artış var ama öyle ciddi alacak bir artış değil. Bunu niye bağladınız? Ya yani normalde işte bir Hristiyan Demokrat koalisyonu vardı. Alternatifi bugüne kadar hep Sosyal Demokratlar ve Yeşiller olurdu. Şu anda onlar da yerinde sayıyor. Yani hem Hristiyan Demokratların oylarının yarı yarıya düşmesi, Sosyal Demokratlar ve Yeşillerin de stabil kalması, bunu niye yorumladınız? Nasıl yorumladınız?
1: İzledikleri propagandan, izledikleri politikadan dışına çıkmaları lazım. Yani mesela şu andaki izledikleri sosyal demokrat politikalar, sosyal demokrasi politikaları ya da söylemlerinin toplumdaki gelişmelere, günlük siyasete ya da bugüne kadar yaşananlara cevap vermediğini gösteriyor. Bu net. Yani sandıklar bunu gösterir.
0: Evet.
1: Özellikle gelişmiş toplumlarda bunu gösterir. Çok az bir şekilde sapma olur. Yani manipülasyon dediğimiz olay çok az olur. Genellikle o beğenmediğimiz her yer için geçerli. Bazı kesimler çok rasyonel bir şekilde sandığa oylarını yansıtırlar. Dolayısıyla Avrupa toplumlarında bunu görmek lazım. Yani tamam, insanlar belirli kesimlerde belirli hususlara bağlı olarak oy kullanıyorlar, ama özellikle ekonomi olunca, iş içine girince, insanların cebini söz konusu olunca, ekonomik durumu söz konusu olunca, İnanın bana, ideoloji de belli bir kenarda kalıyor ve buna göre tavır alıyorlar sandıkta. Sanırım sosyal demokratlar da bunu göz ardı etmiş olabilirler. Bu konudaki halen daha eski ideolojili, yani eski söylemler üzerine, politikalar üzerine hareket ediyorlardır. Siyasi partiler iktidara niçin gelir? Yani şöyle, siyasi partiler niçin kurulur? Biz böyle anlatırız. İktidara gelmek için kurulur. Şimdi iktidara gelmek için de İsmet Bey, sizin izlediğiniz politikaları günlük gelişmelere göre, o andaki duruma göre revize etmeniz lazım. Yoksa hala
0: Evet.
1: daha ideolojik platformda o körlükte kalırsanız, tamam orada kalın, ideolojize sapma olmasın, ama halkın o andaki ihtiyaçları ne, duyarlılığı ne, hassasiyeti ne, ona göre politika geliştirmeniz lazım. Şimdi bunu
0: Evet.
1: yapmazsanız, hala daha o stabil durumda kalırsanız, o zaman zaman içerisinde oylarınız erir. Bu tüm siyasi partiler için de geçerlidir diyebilirim.
0: Evet, tabii burada bir konuyu daha isterseniz hatırlatalım. AK Parti'ye yakın çevrelerden ve AK Parti'ye yakın medyada da AfD konusunda farklı değerlendirmeler yapılıyor. Bu Atlantik'ten gelen rüzgar oraları da etkilemiş oluyor ama AK Parti'de yani önümüzdeki belki çok uzun olmayan bir sürede Almanya'da AfD ile muhtemelen masaya oturulacak. Birincisi bu çerçevede bakmak lazım. İkincisi AfD'li bir AfD bir milletvekilini KKTC'ye gönderdi ve orada KKTC yetkilileriyle konuştular ve KKTC'nin tanınmasını da dillendirmeye başladılar. Bu da son derece yani bizim açımızdan son derece önemli diye düşünüyorum. Evet hocam bir başka konu İsrail son günlerde, yani Netanyahu gerçi seçime meçime bağlanıyor ama sadece o da olmayabilir. Suriye ve Kıbrıs'tan Türkiye'ye silah mı gösteriyor?
1: Şimdi evet, burada olan Güney Kıbrıs'a oluyor aslında. İsrail'de bir şey olmuyor. İsrail bunu uyguluyor. Politikayı kendi menfaatini uyguluyor. Olan Suriye'ye olmuyor. Bakın, Suriye'de Türkiye'nin çok büyük bir desteği var. Suriye'de Türkiye üzerine herhangi bir şey yapamaz. Ama Kuzey Kıbrıs'a da yapamaz. Orada bir kısa süreli çatışma iklimi oluşturabilirler. Ama olan Güney Kıbrıs Rum yönetimine ve Yunanistan oluyor. İsrail politikaları onlara. Ben hep söylüyorum. Acaba bunlar Yunanistan ve Güney Kıbrıs Rum yönetimi Dimyat'a pirince giderken evdeki bulgurdan mı olacaklar? Yani kendilerini koruması için getirdikleri İsrail'i, İsrail kendi topraklarını mı alacak? Yani özellikle Güney Kıbrıs Rum yönetimi için. Bugün ciddi ciddi Rum basında da bu
0: Tartışılıyor.
1: konuşuluyor.
0: Akil
1: Tabii.
0: Partisinden yapılan açıklamalar da bu yönde. Bu da ilginç.
1: Tabii. Yani ciddi ciddi tartışılıyor. Rum basını takip edildiğinde bu net bir şekilde gözükür. Şimdi İsrail'in bu umurunda değil tabii. İsrail her zamanki gibi yüzsüz politikasına devam ediyor. Ve resmen Türkiye'yi tehdit ediyor. Yani bu İsrail'in, ama şu var. Bu tehdidin ötesinde Türkiye'nin bugüne kadar izlediği politikaları ve dünya kamuoyunda oluşan Türkiye algısını tersine çevirmeye yönelik bir politika. Yani Netanyahu'nun politikası. Türkiye barışçıl ve insancıl bir politika izlemeye çalışıyor. Ama bunun karşılığında Netanyahu'nun çok sık bir şekilde Türkiye aleyhine söylemleri ve Türkiye'yi çatışma ortamına çekme çabası bunun göstergesi. Hem iç siyasete hem de dış kamuoyuna. Mesela şunu net bir şekilde söyleyebiliriz. Hatırlarsanız İran'da çocukları vurdular, Gazze'de on binlerce insanı katlettiler. Bir tane İran füzesi Tel Aviv'e düştü. 2-3 kişi yaralandı, sivil. Netanyahu çıktı, ne dedi? İran sivilleri katlediyor dedi. Bu ne kadar yüzsüz bir durum. Yani
0: Yavuz
1: şimdi.
0: hırsız ev sahibini bastırır derler ya
1: Evet.
0: Anadolu'da.
1: Şimdi mesela Türkiye Suriye'de o boş havalimanını işte hava üstünü bombaladı. Türk uçakları havalansa ne diyecekti? Türkiye Suriye hava sahasında bizi taciz etti. Bize kilitlendi vesaire, bize saldırdı. Bakın, böyle bir algı oluşturacak. Türkiye saldırgan bir pozisyonu düşünecek. Çabası bu. Bunu Doğu Akdeniz'de de yapabilir. Bunu Kıbrıs'ta da yapabilir. Kısmi, kısa süreli çatışma. Adam zaten ne diyor? Açıklama yaptılar ilk gün bu olaydan sonra. Biz Türkiye'de savaş istemiyoruz ama çatışma olabilir. Bakın, savaş ayrı bir kavram, çatışma ayrı bir kavram. Savaş içerisinde birçok çatışmayı içerir. Yani savaş daha geneldir, daha kapsamlıdır. İçerisinde bir dünya çatışma olabilir. Her gün çatışmayı içeren bir savaştan bahsediyoruz. Mesela Rusya-Ukrayna savaşı diyoruz. Uzun süredir her gün belli yerde belli bir çatışmalar oluyor. Yani savaş çatışmalardan oluşan bir bütündür diye. İşte bu savaşı göze alamıyorlar. Birden fazla çatışmayı, ama belli bir yerde, lokal belli bir yerde kısa süreli bir çatışmayı göze alıyorlar. Neden? Türkiye aleyhinde propaganda yapmak için. Türkiye aleyhinde işte bize saldırıyorlar, eyvah biz yandık, hem iç kamuoyuna hem de dışarıdaki kamuoyuna yönelik bir propaganda malzemesi elde etmek için bu şekilde politika izliyor. Uzun süreli savaşı onlar da göze alamayacağını biliyor. Ama bunun sahası neresi olur? Suriye olur. Dediğim gibi Doğu Akdeniz olur. Güney Kıbrıs Rumiyeti veya da Kıbrıs adası üzerinde olabilir diye düşünüyorum.
0: Evet. Yani Netanyahu seçime kadar öyle gözüküyor ki daha çok ateşle oynayacak. Ama yani artık herhalde karizması önemli ölçüde çizildi. Tabii İsrail'in bir garip değerlendirmeleri olabiliyor. Bir şey de diyemiyorum. Netanyahu tekrar seçerlerse artık diyecek bir şey yok. O da bundan sonrasına katlanırlar diye düşünüyorum. Hocam son yaklaşık 3-4 dakikamız kaldı. İsterseniz burada bir de İran'ı değerlendirelim. Şimdi Trump'ın Kasım'da seçimi var. İran konusunda böyle garip garip açıklamalar yapıyor. Yok, Hürmüz Boğazı Amerikan Boğazı'dır, bilmem Amerika toprağıdır. Bilmem. Ya böyle bilmiyorum ne uluslararası hukuk açısından geçerli ne ciddiye alacak açıklamalar da bulunuyor. Bu arada İran politikası nedeniyle oyları çok hızlı bir şekilde düştüğüne ilişkin veriler var. %32-33'ler konuşuluyor. parla şeyde temsilciler, yani Amerikan Kongresi'nde çoğunluğu kaybetme gibi bir takım değerlendirmeler yapılıyor. Çevresinin de bu savaşı bitir diye baskıladığı bilgileri geliyor. Sizin değerlendirmeniz nedir? Yani ne olacak bu Hürmüz Amerika-İran savaşı?
1: Şimdi tabii
0: Üç
1: Trump
0: dakika.
1: burada yanlış bir Mossad, yanlış demeyelim de kasıtlı, bilinçli bir Mossad raporuyla bu savaşa sürüklendi. Bunu geç de olsa anladı. Açık olan Hürmüz kapatıldı. Çok büyük bir tepki gördü. Bunu bir şekilde bitirmesi lazım, kapatması lazım. Yani her an biz savaşı bitirdik, savaşı kazandı. Zaten hep öyle diyor, kazandık diyor. Deyip geri çekilebilir. İşte Hürmüz'ü kendi haline bıraktım diyebilir. Zaten açık olan bir yeri bunu çekip gidebilir. Trump'tan bunu bekleyebilirsiniz. Ben bu o kadar işte 20 bin saldırı yaptım. Şu kadar insan öldü. Şu kadar kayıp verdim İran'a. Taş devrini çevirdim diyebilir. Çekip bunu bir başarı olarak gösterip gidebilir. İkincisi çok şiddetli bir saldırı yapabilir. Bu saldırıyla birlikte gidebilir. Yani hiçbir saldırı yapmadan gidebilir. İkincisi çok büyük bir saldırı yapar ve çekip gidebilir. Üçüncüsü de İsrail'le birlikte Körfez ülkelerini iyice böyle cehenneme atacak şekilde bir politika izleyerek bunu düşük yoğunluklu bir savaşla devam ettirebilir. Düşük yoğunluklu bir savaşla. Burada da hedef daima Körfez ülkeleri olur. Çünkü her zaman için tehdidin en yakındaki tehdit bertaraf edilir. İran için de en yakındaki tehdit Körfez ülkelerindeki Amerikan müşteridir. Amerikan füze rampalarıdır. Şimdi bu her ülke için geçerlidir. Türkiye için de geçerlidir. Bir savaşta en yakındaki tehdidi bertaraf edersin. Nereden gelirse gelsin. Dolayısıyla İran için en yakın tehdit bu ülkelerdeki Amerikan tesisleridir. Ve bu ülkeler bundan zarar görür. Düşük yoğunluklu bir şekilde devam eder diye düşünüyorum. Ama Trump'ın seçimlerden önce en azından Hürmüz bir şekilde kalsa bile Rusya-Ukrayna savaşında çok ciddi adım attığını, onlarla ilgili bir gelişme olabileceğini de düşünmek gerekiyor. Ama Hürmüz hakikaten bir çıkmaz da ya çekip gidecek ya da düşük yoğunluklu bir savaşta devam edecek diye düşünüyorum.
0: Evet, yani Ukrayna'da da işte Amerikan heyeti, damat ve bir özel temsilci işte Moskova'daydı. Daha öncesinde CIA başkanı geldi. O da sürprizdi. Şu anda bildiğim kadarıyla Kiev'de bu Amerikan heyeti. Yani bilemiyoruz. Umarız, yani Rusya'dan yapılan açıklamalar da çok net. Yani mevcut durumun kabulü şeklinde. Bakalım önümüzdeki günlerde neler olacak, ama çatışma merkezi efendim Tayvan'a kayabilir mi? Ben ona cesaret edebileceklerini de çok fazla ihtimal vermiyorum. Tayvan meselesinin de öyle çok uzun olmayan 2028'e kadar bir şekilde çözüleceğini, yani ana vatana bağlanacağı konusunda Çin'in bir kararlılığını gözlüyorum. Nasıl bir seyir izleyecek bilemiyorum. Hocam, süremizin sonuna geldik. Profesör Doktor Ali Fuat Gökçe ile ilgili konuğumuz. Çok teşekkürler. Gerek Almanya'yı gerek bölgemizde Doğu Akdeniz ve İran Amerika savaşındaki son durumu ele aldık. Çok teşekkürler.
1: Ben teşekkür ediyorum. İyi günler diliyorum.
0: Evet sayın dinleyiciler, Perşembe günü saat 15'te yeniden buluşmak üzere. İyi günler.
2: İsmet Özçelik'le Ankara Farkı sona erdi.
3: Avrupa'da Rusya ile barış rüzgarı esiyor. Bunu niye söylüyorum? Çünkü o kadar çok dillendirilmeye başladı ki son dönemlerde bu görüşü savunanların da oyları artıyor. Yani şu anda Avrupa'da esen rüzgar Rusya ile barış rüzgarı. Bunu çok net bir şekilde söyleyebiliriz. Onun için biz zaman zaman bu noktada sürekli uyarılar yaptık. Avrupa'da 1-2 sene içerisinde dengeler çok değişebilir dedik ve şu anda da öyle bir noktaya doğru hızlı bir şekilde ilerliyor.
2: İsmet Özçelik'le Ankara Farkı her Salı ve Perşembe saat 15'te Radyo Sputnik'te.

0: Radyo Sputnik. Anlatılmayanları anlatıyoruz.
1: Saatler 16'yı gösteriyor. Haberleri aktarıyorum. Ben Ebru Dönmez. Önce özetler. Üsküdar Belediyesi ikinci kez yapılan başkan vekili seçiminde AK Parti'ye geçti. 7 yıldır cezaevinde olan eski Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi eş başkanı Selçuk Mızraklı tahliye edildi. 17 yaşındaki Atlas Çağlayan'ın bıçaklanarak öldürülmesine ilişkin davada karar çıktı. Ayrıntılar şimdi bültenimizde. Üsküdar Belediyesi'nde ikinci kez yapılan başkan vekili seçimini Cumhur İttifakı'nın adayı Dündar Ziya Gültekin kazandı. CHP'li belediye AK Parti'ye geçti. Belediye Başkanı Sinem Dedetaş'ın tutuklanması ve görevden uzaklaştırılması ardından 1 Ağustos'ta yapılan başkan vekili seçimini CHP'nin adayı Sibel Tan Çetinkaya 4 oy farkla kazanmış. AK Parti grubu usulsüz oy sayımı ve hukuka aykırılcasıyla yargıya başvurmuştu. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Euronews Türkçe'nin sorularını yanıtladı. CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, Ekrem İmamoğlu'nun siyasi tutuklu olmadığını belirterek, siyasi görüşü dolayısıyla içeri alınmış bir insan değil dedi. Kılıçdaroğlu, CHP Genel Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel'le görüşebileceğini belirterek, biz kan davalı düşman değiliz ifadelerini kullandı. 7 yıldır cezaevinde olan eski Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi eş başkanı Selçuk Mızraklı tahliye edildi. 2019 yerel seçimlerinde Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi eş başkanı seçilen Selçuk Mızraklı, 19 Ağustos 2019'da görevden alınarak yerine kayyum atanmış ve Ekim 2019'da örgüt üyesi olmak suçlamasıyla tutuklanmıştı. Mızraklı'yı Edirne cezaevi çıkışında ailesi ve DEM Partililer karşıladı. İstanbul'un Güngören ilçesinde 17 yaşındaki Atlas Çağlayan'ın bıçaklanarak öldürülmesine ilişkin davada karar çıktı. Bakırköy 2. Çocuk Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davada Atlas Çağlayan'ın katil zanlısı 14 yaşındaki Efe Ç'ye 18 yıl 10 ay hapis cezası verildi. Mahkeme sanık Efe Ç'nin olay tarihinde 15 yaşından küçük olması nedeniyle cezada indirim uyguladı. Savcılık zanlı Efe Ç hakkında toplamda 21 yıl 7 ay hapis cezası talep etmişti. İstanbul Esenler Belediyesi'nce hayata geçirilen Güvenli Şehir Esenler projesi kapsamında ilçedeki 70 okul kamera altyapısıyla merkezi güvenlik ağına dahil edildi. Sistemle okul çevresinde meydana gelebilecek olumsuzlukların daha erken fark edilmesi ve ihtiyaç halinde ilgili güvenlik birimlerinin hızlı şekilde harekete geçirilmesi amaçlanıyor. İstanbul

0: Çekmeköy'de bir araca yönelik silahlı saldırı düzenlendi. Saldırıda bir kişi hayatını kaybetti. Olay yerinde çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edilirken ekiplerin olay yerinde incelemeleri sürüyor. PISA 2025 sonuçları açıklandı. OECD tarafından düzenlenen ve 91 ülkenin katıldığı PISA 2025 raporuna göre Türkiye fen bilimleri, okuma becerileri ve matematik alanları olmak üzere tüm temel alanlarda sıralamasını yükseltti. Türkiye'nin sıralaması tüm ülkeler arasındaki sıralamada fen bilimlerinde 15, okuma becerilerinde 18, matematikte ise 11 basamak birden yükseldi.
1: Spor.
0: Beşiktaş'ta Başkan Serdal Adalı yönetim kurulunda değişikliğe gidebilmek için olağanüstü seçimli genel kurul kararı alındığı belirtildi. Siyah beyazlı kulübün olağanüstü seçimli genel kurulunun Ekim ya da Kasım ayında olacağı öne sürüldü. Fenerbahçe-Roma maçının hakemi belli oldu. UEFA Şampiyonlar Ligi'nin ilk haftasında temsil Fenerbahçe'nin Roma'yı evinde ağırlayacağı mücadeleyi İspanyol hakem Jesus Gil Manzano yönetecek.
1: Ekonomi.
0: Borsa İstanbul'da BIST endeksi 14.130 puandan işlem görüyor. İstanbul serbest piyasada dolar 48.45, euro 56.34 liradan satılıyor. Kapalı çarşıda gram altın 6.864, çeyrek altın 11.200, tam altın 44.643, at altını ise 45.404 lira. Haberleri sunduk. Yayınımız Ceyda Karan'ın sunduğu Eksen'le devam edecek.
2: Dünya kadar mesele, dünyanın tüm meseleleri. Ceyda Karan, Eksen'de dünyada olup biten her şeyi uzman konuklar ve analistlerle birlikte masaya yatırıyor. Dünyadaki meseleleri merak edenlerin programı Ceyda Karan'la Eksen hafta içi her gün saat 16'da Radyo Sputnik'te. Ceyda Karan'la Eksen başlıyor.
3: Eksen'den merhabalar efendim. Bugün 8 Eylül 2026 günlerden salı, dünyadan gelişmelerle karşınızdayız. Yine yüklü bir gündem var. İran çatışması, Trump-İran savaşı tabii bitmek bilmiyor ve Yemen'deki gelişmelerle birleşip küresel çapta enerji durumunu etkiliyor. Petrol 100 dolara dayandı, varil başına fiyat. Donald Trump aslında savaşı kazandık diyor ama tabii orası biraz tartışmalı. İran'ın son askeri hamleleri tartışılıyor. Aynı zamanda Lübnan yasta, dün de aktarmıştım, arka arkaya İsrail saldırılarında çok sayıda sivil hayatını yitirdi. Cenaze törenleri Lübnan'da güya bir ateşkes var. İsrail'de ise bütün hedef seçimler ve Haaretz gazetesi daha liberal kanatta bir bomba patladı. 7 Ekim 2023 tarihinde Hamas'ın İsrail'e saldırılarıyla alakalı, El-Aksa operasyonu ile alakalı olarak Birleşik Arap Emirlikleri aslında Şeyhi Netanyahu'ya durumu bildirmiş. Şöyle gözüküyor iddiaya göre efendim. Aktaracağım size, İngiltere ile İsrail papaz olmuş durumda. Batı Şeria'da yerleşimlerin genişlemesi ve saldırılar, yerleşimli saldırıları Filistinlilere Gazze ile alakalı değil. Sadece İngiltere değil, başka batılı ülkelerden de açıklamalar geldi ve ortalık karıştı. Ancak tuhaf olanı, İngilizler biraz göstermelik iş yapıyormuş gibi gözüküyor. Aktarmaya çalışacağım sizlere. Trump bu arada Amerikan Başkanı fantastik evrenden bildiriyor sürekli olarak. Amerikan Başkanı olduğu için aktarıyoruz. Amerikan uzay güçlerinin üniformalarını tanıttığı, kendi Amerika'nın eyaletinin isim değişikliğine dair yapay zeka videosu yayınladı ve ardından bütün her yeri Amerika'da, Meksika dahil olmak üzere bütün Kuzey Amerika'yı Amerika Birleşik Devletleri toprakları ilan etti. Tabii tepkiler var, aktaracağım. Trump'ın Batı yarıküre ile ilgili meşhur Donro doktrininin karikatürize biçimleri. Tabii İran çatışması sıkıştırıyor, Ukrayna sıkıştırıyor. Bu hafta, geçen haftadan bu haftaya devreden gündem, Steve Witkoff ve Jared Kushner, damat Kushner'in Moskova'ya yollanması. masasıydı hafta sonu, aktardım size dün de. Ve tabii spekülasyonlar ortalığı sardı. Bu ziyaretin ardından Kiev'e gittiler. Hiçbir şey çözülmüş gözükmüyor tabii ki. Bugün programın son bölümünde Rusya'da yaşayan siyaset bilimci ve yazar Onur Sinan Güzaltan konuğum olacak. Çok kısa süre önce kendisiyle kayıt yaptık. Yayınlayacağız. Rusya'nın bu ziyaret sonrası pozisyonu, oradan nasıl gözüktüğü, bütün bu gelişmelerin, bunları değerlendirmelerini aktaracağız size. Tabii aynı zamanda bugün Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov'un röportajları var. Hem Batı basınına hem başka yerlere Almanya ile İngiltere ile ilgili değerlendirmeleri var. Bu saate kadar görebildiklerimi sizlere aktaracağım. Tabii Batı medyasından seçmeler var diyeyim. Ve Almanya'ya yönelik, Almanya'nın Rusya'ya yönelik attığı adımlara misillemeler yapılmıştı Rusya'dan. Özellikle Goethe Enstitüsü'nün kapatılması kararı ve şimdi buna St. Petersburg'daki konsolosluk da eklendi, süre tanındı. Aynı zamanda Toros füzelerinin Rusya'ya karşı kullanılması, bunları Alman uzmanları dışında hiç kimse kullanamaz ve Rusya'dan uyarılar Berlin'e devam ediyor. Ve tabii Almanya'da da yarın öbür gün daha detaylı konuşmaya çalışacağım. Türkiye'de çok tartışılıyor. Aslında küçük kırsal diyebileceğimiz bir eyalet Saksonya-Anhalt, AfD'nin Almanya için alternatifin büyük zaferi tartışılıyor. Bugün Berlin'de protesto gösterilerinin görüntüleri geldi. Aynı zamanda Almanya'nın içerisindeki tartışmalar var. Oradan da notlarım olacak. Ve bir de tabii meşhur Japon profesör atom bombası, Amerika biliyorsunuz tarihte ilk kez Japonya'da 2. Dünya Savaşı'nın sonunda hiç gerekmediği halde Sovyetler Birliği'ne bir sopa olarak da yorumlanır kimileri tarafından. Sonuç itibariyle Japon halkının uzun yıllar çile çekmesine yol açmıştı. Şimdi tekrar militarize ediyorlar tabii Japonları ve tuhaf aydınlar türedi. Sorumluluğu Sovyetler Birliği'ne atan bir Japon profesör. Sergey Lavrov'un açıklamaları var. Gözlerine inanamadığını söylüyor. Japon profesör de hırsına yenik düşmüş gözüküyor açıklamalarıyla. Onları da aktarmaya çalışacağım sizlere. Asya'dan da notlarım olacak. Evet, başlamadan hatırlatalım. Türkiye'nin 7 bölgesi 24 ilde karasal yayın frekanslarından radyomuzu takip edebilirsiniz. Bunun dışında internet üzerinden Sputnik Türkiye'nin web sitesi, sağ üst köşede kulaklık sembolü X hesabından Radyo Sputnik'in canlı yayın ve Telegram hesabından da yine bizi takip edebilirsiniz diyelim. Başlayalım Eksen'e.
2: Dünya kadar mesele, dünyanın tüm meseleleri. Ceyda Karan Eksen'de dünyada olup biten her şeyi uzman konuklar ve analistlerle birlikte masaya yatırıyor. Dünyadaki meseleleri merak edenlerin programı Ceyda Karan'la Eksen, hafta içi her gün saat 16'da Radyo Sputnik'te.
3: Evet, şimdi özellikle hafta sonu Hürmüz üzerinde büyük bir kapışma yaşanmıştı ve tabii Trump Hürmüz'de kontrol bizde diyor. Savaşı kazandıklarını da söylüyor ama bu sefer savaşı kazandıklarında petrol fiyatlarının düşeceği mesajları verdi. Sıkıntılı şurada tabii petrol fiyatları, özellikle son petrol tankerlerine ticari tankerleri vurdu. İranlılar da yeni füzelerini Amerikan donanması üzerinde denediler. Dün aktarmıştım ya da kendi açıklamaları var. Ve tabii petrol fiyatları Amerika'da fırlamış vaziyette. Donald Trump 3 dolara galon başına, 2 dolara bu iş düşecek diyor. Yani savaşı kazandıklarında düşeceğini söylüyor. Hani savaşı kazanmıştınız diye de bir soru çıkıyor buradan. Hakikaten tabii sadece bu son Hürmüz'deki kapışma değil, Yemen'de Husiler diye anılan Ensarullah hareketi de atakta, birazdan aktaracağım. Ve dolayısıyla bu sıkışmışlık petrol piyasalarına yansıyor. 100 dolara dayanmış durumda Brent petrol. 99 doları buldu bu sabah saatlerinde gelenler. Amerikan halkına bütün bu İran savaşının faturası ile ilgili haberler var. Brown Üniversitesi bir araştırma yapmış. Ve Amerikalı tüketicilere tahmini olarak 100 milyar dolara mal olduğunu söylüyorlar. Ortalama bir hane halkı çoğunluğu benzin ihtiyaçları için 750 doları aşan fazladan para harcamak durumunda. Eyaletlere göre tabii ki değişiyor. Bazılarında daha da fatura artıyor. Dün aslında aktaracaktım ama unuttum doğrusu. Çünkü Batı medyasında haberler vardı. Bir Amerikalı asker Alex Cleaner, Irak'ta savaş sırasında sıcak aşamada düşürülen bir KC-135 uçağı vardı. Burada hayatını yitirmişti. Dul eşi Libby Cleaner, tabii Amerikan askerleri ölünce başka ülkelerde de öyle ödeme almaları, ek haklar gerekiyor. Fakat Trump tabii bunu bir savaş olarak adlandırmadığı için, operasyon olarak adlandırdığı için ödeme yapmamışlar. O da Telegraf gazetesine İngiltere'de konuşmuş ve kocam savaş yüzünden öldü. Sonra bana bunun teknik olarak savaş olmadığını söylediler. Dolayısıyla resmi olarak 18 Amerikan askeri öldü, 780'i yaralandı ve Amerikan ordusunda zaten sıkıntılı haberler var. Ara ara yansıyor tasfiye. Pete Hegseth savaş bakanının komutanlarla anlaşamaması, pek çok general, en son 31 Ağustos'ta Kara Kuvvetleri Komutanı Dan Driscoll, başkan yardımcısı J.D. Vance'in çok yakındaki bir isimdi. O istifasını Trump'a sunmuştu. Yani aslında Amerika'nın küresel konuşlanması açısından sıkıntılara içeriden işaret eden haberler olmuştu. Hatta İHA, yapay zeka gibi bir takım, hani artık orduların hepsi yeni teknolojilere yöneliyor. Bunlardan sorumlu bir takım isimler de tasfiye edilmiş gözüküyor. Tabii Amerikalılar düşünsün diyeceğiz. Gelen haberleri tabii anlatmaya çalışıyorum size. Şimdi bütün bunlar olurken tabii İranlılar da Amerikan gemileri üzerinde balistik füzelerini test ettiklerini söylüyorlar. 3 petrol tankeri hafta sonu vurulduğunda Amerika Birleşik Devletleri donanması tarafından İranlılar da donanmayı hedef almışlardı. Muhsin Rızai bunun açık bir uyarı olduğunu dile getirdi. Bundan sonra tabii bu uyarı Amerika'yı durduracak mı? Muhtemelen durdurmayacak ama atışmaların devamı anlamına geliyor. Aynı şekilde Husiler, Ensarul Hareketi de ki NASA'nın uydu verileri de doğruluyor. Cizan'da Suudi Arabistan'ın Aramco rafinerisine misilleme yapmış durumda. Burada Abha'da toplu depolama tesisi de var. Kral Halit Hava Üssü var. APA havaalanı var. Buralara saldırmış durumda. Yani enerji altyapısına, burada Suudi destekli güçlerin de Yemen'deki saldırıları devam ediyor. Suudi Arabistan Savunma Bakanlığı en az 73 kişinin yaralandığını açıkladı ama Aramco tesisinden duman bulutları yükseldiği saptandı. Dediğim gibi NASA da doğruluyor. 400 bin varil petrol burada işleme kapasitesi var Cizan rafinerisinde ve sıkıntılı tabii Ağustos'ta dizel sevkiyatı sıkıntıya düşmüş. O yüzden böyle petrol 100 dolara, tabii başka sebepler de var, dayanıyor. Yemen'deki çatışmada Hürmüz'e bir şekilde bağlanıyor elbette. Bir de bu Cef vilayetinde bir hapishaneyi de Suudi Arabistan destekli güçler vurmuşlar. Orada da bayağı bir katliam olmuş anladığım kadarıyla. Ziyarete giden mahkumların yakınları, aralarında çocuklar da var. Artı enkaz altında kalan mahkumlar, onlarca mahkum. Parlak bir resim gözükmüyor Yemen'e de baktığımızda. Aynı şekilde Lübnan'da efendim ciddi ciddi İsrail'in son bir haftada Lübnan'ın güneyini dümdüz ettiği bir dönem. Ateşkes var. Beyrut'taki hükümet ABD aracılığıyla İsrail'le temasları sürdürüyor ama bu Lübnanlı sivillerin canından olmasına engel olmuyor. En son yani 2 gün, yani 48 saat bile değil galiba, 2 ya da 3 günde 27 kişi hayatını yitirdi. Çocuk var burada, bebekler var. 69 kişi yaralandı İsrail'in Güney Lübnan'a Lübnan'a hedef seçmesi. Cenaze töreni yapmışlar, bir konut hedef olmuştu Ferhat ailesinin. Yani bütün bir nesli ortadan kalkmış. 1 aylık bebek Ahmet Hasan, 2 yaşında Abbas Hüseyin, 7 yaşında Meryem Hüseyin, 10 yaşında Abdullah Hüseyin, 11 yaşında Muhammed Hüseyin, 13 yaşında Fatima Hasan, artı işte 80 yaş, yine yaşlı 78 yaşında başka isimler de var. Bir aylık bebeğin annesi dahil bütün bir aileyi ortadan kaldırmışlar. Bunun hangi askeri hedefle açıklandığına dair bir izahat doğrusu bulamadım. Hani diyelim çatışmalarda böyle şeyler olur desek bile. Evet, İsrail tabii seçime odaklı bir ülke artık. 27 Ekim'de anketler yansımaya devam ediyor ve Haaretz gazetesi bir ara Netanyahu yönetiminin ağır saldırılarına da uğramıştı. Bu savaşın aldığı boyutları eleştiriyor Haaretz gazetesi, yönetimi ve sahibi dahil. Bir nevi bir bomba, bilemiyorum İsrail'deki etkileri ne olacak, ama 7 Ekim 2023'te Hamas'ın El Aksa operasyonu İsrail'in tabii Gazze sınırlarından İsrail'in topraklarına ya da oradaki yerleşimlere diyelim, daha da tabii o yerleşimler Filistinlere daha yakın insanlardan oluşuyordu bir şekilde, oralara saldırısıyla tetiklenen, daha sonra tabii bütün bir Batı Asya bölgesinin saran çatışmalar. 7 Ekim önemli İsrail için, dolayısıyla işte Haaretz'in iddiasına göre aslında 7 Ekim'den yaklaşık 10 gün önce Birleşik Arap Emirlikleri'nin lideri Nahyan Netanyahu'yla telefon görüşmesi yapmış ve bizzat yani bir kitapta bütün bunlar aslında gazetecilerin Shlomi Elar ve Ruth Yuval'ın yeni yayınlanan kitabında yer alıyor. Üst düzey yetkililerin re dayandırılıyor tabii ki. Muhammed bin Zayed El Nahyan arıyor Netanyahu'yu, uyarıyor ya da belki de aramıyor, bilmiyorum tam olarak nasıl iletişim kurduğunu, ama zaten İbrahim Anlaşmaları'nın parçası Birleşik Arap Emirlikleri ve Netanyahu'yu, evet 45 dakikalık pardon telefon görüşmesi var. Yahya Sinwar'ın bölgeyi sarsacak büyük bir askeri hamle hazırlığında olduğunu söylüyor. Esir takası müzakereleri vardı o dönemde, orada bir takım tıkanıklıklar olmuştu ve açıkça El Fetih yetkililerine de söylediği iddia ediliyor, bir deprem beklemelerini söylediği şeklinde. Aslında Netanyahu bir şeylerin gelmekte olduğundan bilgi sahibi, fakat bunları istihbarat servislerine aktarmamış ve Shin Bet iç istihbarat servisi eğer doğrudan böyle bir uyarı iletilmiş olsaydı resmin tamamının değişeceğini, yani değerlendirmelerinin değişeceğini söylemişler, sonuçlar tamamen değişirdi diye. Doğru düzgün soruşturma tabii yürütmediler İsrail açısından, kendileri açısından önemli bir goldü bu ve şimdi seçimler yaklaşıyor. İsrail hala savaşta. İran da buna eklendi. Seçimleri ne kadar etkileyecek bunu göreceğiz. Anketlerde eski Genelkurmay Başkanı Gadi Eisenkot partisi Yaşar'la önde götürüyor yarışı. Likud'dan daha fazla. Hala tabii 61 sandalye gerekiyor. Çok da blok olarak ulaşamıyorlar. 55'e 52. 55 işte Eisenkot bloğu, 52 Likud bloğu. Göreceğiz, daha az kaldı artık, yavaş yavaş tabii 27 Ekim'e geliyoruz. Bu arada İsrail en önemli müttefiki Amerika Birleşik Devletleri ile birlikte İngiltere ile papaz olmuş vaziyette. Nedeni Batı Şeria'da sürekli yerleşim politikaları, en son E1 projesi devreye sokulmuştu. Ve tabii aslında Gazze Savaşı İran meselesinin gerisinde kalıyor. Bazı Batı ülkeleri kamuoylarında baskılar var. İngiltere'de de 55 bin imzalı dilekçe verilmişti yeni Andy Burnham yönetimine. İngiltere tabii ayrıca eski sömürge gücü olduğu için daha büyük sivil toplum baskısı daha yoğun oluyor. Tabii İsrail bu geleni gördüğü için İsrail yönetimi İngilizleri tehdit etti. Biz de bu Falklandlar, Malvinas malum Arjantin'le aktarmıştım geçen gün size. Arjantin bu ada bizim diyor, İngiltere'den geri istiyor. Tam papaz olmuşken Ben Gvir İsrail'de Falkland adalarının işgal altında olduğunu belirterek Arjantin'e destek vermeli diye çıkış yaptı. İtamar Ben Gvir, Ulusal Güvenlik Bakanı Netanyahu'yu İngiltere'ye yaptırım uygulamaya çağırdı Falkland adaları üzerinden. Gelen bugün açıklandı. Açıklayan İngiltere Dışişleri Bakanı David Miliband, özellikle Batı Şeria'da İsrail yerleşimlerinden gelen ürünlerin ithalatını yasaklama ve hizmet sağlayan şirket ve kişilere yaptırım, bunu içeriyor. Tabii Miliband, İsrail hükümetini eleştirdi, etnik temizlik yapıldığı görüşü öne çıkıyor. göz yumuyor İsrail hükümeti dedi. İsrail Cumhurbaşkanı Isaac Herzog itiraz etti yanlış hesap diye. Aynı şekilde tabii Dışişleri Bakanı Gideon Zar'ın açıklamaları var. İsrail'de harekete geçecek diye, ama sadece İngiltere ile sınırlı değil tabii bu. Ayrıca Danimarka, Fransa, Finlandiya, İrlanda, İspanya, İsveç, İzlanda, Kanada, Norveç, Polonya, Portekiz, Batı Şeria'daki durumu, yerleşimci şiddetini eleştiren bir ortak bildiride yayınlamış durumdalar. E1 projesini, bu genişleme, yeni yerleşim projesinde kabul edilemez diye nitelendiriyorlar. Bütün bunlar çok bir şey değiştiriyor mu derseniz, İsrail ile ilişkileri bakımından aslında değiştirmiyor. Ama kamuoylarını tabii teskin etmek için böyle açıklamalar yapıyorlar. İngiltere burada özel önem taşıyor elbette. Trump'la görüşmüş Andy Burnham, çünkü Amerika'yı da kızdıracaklarını biliyorlar. Biraz Trump'la da papaz olmama çabası var. Aynı zamanda David Miliband, bütün bunlar açıklanırken İran'ı ve Lübnan'ı, Hizbullah'ı hedef alan açıklamalar da yaptı. Hizbullah'ın finansman koluna yaptırımları duyurdu. Aslında G20 toplantısı sonrası Amerikan tarafı açıklamıştı. Scott Bessent, Amerikan Hazine Bakanı, Avrupa Birliği yaptırımlarda bize destek olacak, aynı politikayı uygulayacak İran'a diye. Hakikaten öyle olmuş gözüküyor. Ve işte İsrail'in kendini savunma hakkı var diyerek ABD ile uyumlu Hizbullah'a yaptırım açıkladılar. Times gazetesi İngiltere'de bir İsrail'e uyguladıkları Batı Şeria yüzünden İngilizlerin yaptırımlarının büyük ölçüde sembolik olduğunu söylüyor. Bunu da aslında parantez içerisinde aktarmışlar herhalde. Yani bilemiyorum ne olacak. Almanya'da bu arada Uluslararası Adalet Divanı, bu BM'ye bağlı tek geçerli mahkeme, diğeri daha özel Uluslararası Ceza Mahkemesi diyor herkes, ama o Roma Anlaşması'yla kurulan bir şey. BM sisteminin asıl mahkemesi Adalet Divanı tabii. Burada Gazze'de soykırıma destek verdiği gerekçesiyle Almanya, Nikaragua tarafından dava açmıştı. Bunun reddini talep etmiş. Yargı yetkisine Almanya itiraz etmiş. Daha önce İngiliz hükümeti de tabii benzer bir savaş suçlarının parçası olmakla ilgili bir davada yine mahkemede soykırımı önleme görevinin ancak soykırım gerçekleştikten sonra devreye girebileceğini iddia etmiş. Bu da ilginç. Yani tabii soykırım sözleşmesi öncesinde müdahale etme gerektiriyor. Yani en azından böyle bir hukuki birikim oluşmuş, ama bunu bittikten sonra nasıl önleneceğini ben anlayamadım. Mantık olarak anlayamadım. Neyse, Avrupa'nın halleri diyelim. Daha ondan çok not var tabii ki. Dün Cumhurbaşkanı'nın da ateşkesin ihlal edilmesinden İran'da İsrail'i sorumlusan açıklamaları var. Savaşın faturasını İran halkı, kardeş körfez ülkeleri değil, herkes ödüyor. İslamabad mutabakatı İsrail yalanları ve sabotajlarıdır diyor. Yalnız tabii Amerika Birleşik Devletleri'nden, Trump'tan herhangi bir bahis olmaması tabii burada dikkat çekici. Aynı zamanda işte Türkiye'nin bölgedeki kriz fırtınasına karşı barışçı politikalarını da vurgulamış. Bir de Yunanistan-İsrail hattında meşhur Aşil Kalkanı anlaşması, hava savunma sistemi kuruyor. İsrail Yunanistan'a 3.1 milyar euroluk bir anlaşma imzalanmıştı Ağustos sonunda. Fakat kaynak kodları, kontrol sistemleri, Yunanistan bunlara ulaşabilecekmiş efendim. İçeride büyük bir tartışma kopmuş. Muhalefet partileri, işte Tsipras, PASOK, Mitsotakis hükümetini eleştiriyorlar. Utanç kaynağı diyorlar. Bilmiyorum. Yani bu kaynak kodu meselesi çok çetrefilli bir konu tabii. Ülkeler şimdi dünyada öyle bir kaotik bir ortam var ki kim kiminle ne çatışması yaşayacak, kime karşı aldığınız şeyleri kullanabileceksiniz. Ya Amerika'dan, İsrail'den aldıklarınız yüzünden başınız belaya giderse o kadar milyar dolar para vereceksiniz. Gerçekten sıkıntılı bir resim oluşuyor. Evet, böyle bir çerçeve var. Bir de Katar Başbakanı'nın Çin'e gittiğini, Çin'e son dönemde Körfez bölgesinden çok sayıda ziyaret olduğunu hatırlayalım. Pekin'de Katar Başbakanı Dışişleri Bakanı El Sani ile görüşmeleri var. Çinliler tabii Amerika'nın, Avrupa'nın böyle yaptırım silahları, ekonomik yaptırım terörü falan, onlarla uğraşmıyorlar. İkili ilişkileri geliştirme, enerji altyapısı, yapay zeka, finans sistemleri, bunlarla daha çok alakadar oluyorlar. Bütün mesajlar da o yönde. Evet, Trump'ın fantastik evreni hiç bitmiyor. Amerikan başkanı tabii, bu arada böyle işin esprisiyle aktarıyoruz ama Trump böyle bizi oyalarken Amerikan politikaları bütün dünyada hegemonya yitimi söz konusu olduğu için giderek daha tehlikeli bir hal alıyor. Bunu da eklemek istiyorum. Çünkü sürekli hepimiz takılıyoruz, hatta eğleniyoruz Trump'la. Trump arka arkaya işte önce bir İran'ın dini lideri olarak böyle saç biçimi İran haritasıyla tuhaf görseller paylaştı. Ardından ben dün gece gördüm, yani dün atlamışım, uzay kuvvetleri üniformalarını bir tanıttı. Biraz böyle SS kıyafetlerini andırıyor doğrusu. Uzay grisi, gece yarısı siyahı, saten siyahı gibi şeyler. Bir distopya filmi varmış, ben izlemedim. Starship Troopers, oradan esinlendiği belirtiliyor. Biraz böyle Nazi estetiği barındırdığını söylemek lazım. Sonra kendisini ABD Uzay Kuvvetleri'nin komutanı olarak bir fotoğrafını koyuyor. Ay bize ait, ABD'ye ait diyor. Dün aktarmıştım, bizzat ABD eyaleti New Mexico bir başka video yayınladı. YMCA diye bir şarkı var ya hani, o dans ederek New Mexico'da Meksiko'nun üstüne Amerika'yı yapıştırıp hani yeni Amerika, yeni Meksika diye. Tabii buna vali tepki göstermiş, herhalde demokrat vali olsa gerek diyorum. Lujan, Michel Lujan Grisham demiş ki yani bizim adımız tartışmaya açık değil. ABD olmadan da böyle bir yer vardı. Çalışan ailelerin yanında duruyoruz. Biz artan benzin fiyatları, yükselen market harcamaları, gıda harcamaları, sağlık hizmetleri, biz bunlarla uğraşıyoruz. Beyaz Saray haritalar üzerinde boyama yaparak vakit kaybediyor demiş. Bunların tabii sonuçlarını seçimlerde göreceğiz. Trump hızını yine alamadı. Fantastik evreninde kocaman bir Amerika Birleşik Devletleri haritası yayınladı ki Kanada'sı, Meksika'sı, Grönland'ı, Küba'sı hepsi ABD bayrağı altında gösteriliyor. Tabii Meksika Cumhurbaşkanı Claudia Sheinbaum da hiçbir zaman yabancıların sömürgesi ve himayesi altında olmayacaktır Meksika diye bir açıklama yapmak durumunda kaldı. Wang Yi ile bu arada Meksika Dışişleri Bakanı Pekin'i ziyaret etmiş ve Çin yönetimiyle temaslar, tabii hepsi karşılıklı ticari ilişkiler, kazan kazan ilişkileri üzerine tesis ediliyor. Bir de Kanada ile de zaten Trump yönetimi kavga halinde, en son gümrük vergileri %50'lik. Kanada'nın da Amerika'ya misillemeleri, 20 milyar dolar değerinde Kanada ürününe tarifeleri devreye girmiş vaziyette bugün itibariyle. Peki Grönland'da ne oluyor? Ursula von der Leyen de Grönland'ı ziyaret etti. Hem Grönland Başbakanı hem de Danimarka'ya bağlı bir özel bir bölge Grönland. Dolayısıyla Danimarka Başbakanı Mette Frederiksen de katılmış. Ortak basın toplantısı ve büyük işbirliği açıklamışlar. 200 milyon euroluk bir paket duyurdu Ursula von der Leyen. Yeni yatırım paketi, temiz enerji, kritik ham maddeler, özellikle Grönland'ın ham madde zenginliği. Donald Trump'ın gözü var orada biliyorsunuz. İnternet hızını arttırma, uydu kapasitesi, hidroelektrik santraller, enerji güvenliği, efendim bir takım projeler ve AB 2034'e kadar Grönland'a finansmanla ilgili bütçesini 530 milyon euroya çıkarmayı planlıyor. Tabii bütün bunlar hani hayır için yapılmıyor. Grönland'ın kaynakları için verilen bir mücadele. Ursula von der Leyen Danimarka Krallığı ve AB Grönland halkıyla tam dayanışma içindedir. Çok net belirtmek istiyoruz ki geleceklerine Grönlandlar, sanki Avrupalılar çok umursuyorlar böyle şeyleri, neyse, Danimarka halkınındır, başkasının değil, toprak bütünlüğü, egemenlik, sınırların dokunulmazlığı, uluslararası hukukun temel ilkeleri gibi gibi lafları var Ursula von der Leyen. Aslında mesele tabii Grönland'ın kaynaklarıyla alakalı ve Avrupa Birliği Arktik stratejisini sonbaharda açıklayacakmış. Ne çıkartacaklar bilmiyorum, belki de Trump'la daha da başları derde girecek. Yani tabii büyük bir sıkıntılı bir durum var. Nasıl idare edecekler? Transatlantik ortaklığı Trump aynı haritada gösteriyor. Avrupa Birliği öyle değil böyle diyor. Grönlandlar bence yani bilemiyorum nasıl arada videolar yayınlıyorlar. Kendilerini savunmak için bütün kutup ayıları efendim ne kadar insanı hayvanı ahali varsa ama hepsinden ayrılmaları belki daha faydalı mı olur diye düşünmüyor değilim doğrusu. Trump nasıl tepki verecek onu da aktarır. Muhtemelen von der Leyen'in bu açıklamalarına bir tepki verecektir diye düşünüyorum. Göreceğiz. Bir de İzlanda'da Kuzey Atlantik hattında bir tatbikat. Northern Viking tatbikatı. Amerika'ya ait gemi ve uçaklar ilk kez yer almamış. Daha çok Almanya, Kanada, Belçika unsurları oralarda. Tabii Arktik'le ilgili tartışmalarda, Kuzey Deniz Yolu ile ilgili tartışmalarda yoğunlaşıyor ve burada askeri faaliyetler tabii artıyor. Amerika buraları terk edeceğinden değil muhtemelen. Belki başka teknik sebepleri vardır, belki siyasi mesajdır bilemiyorum ama katılmamışlar. Evet, Amerika Birleşik Devletleri bu arada Çin'le Foreign Affairs dergisi böyle hakikaten Amerikan kurumsal yapısının parçası addedilir. Burada bir Çinli Tsinghua Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Strateji Merkezi Direktörü'nün makalesini yayınlamışlar. Özellikle tabii Eylül sonunda Trump'la Xi Jinping'in görüşmesi bekleniyor. Mayıs ayında görüşmüşlerdi. Şimdilik bir yapıcı stratejik istikrar teması var Çin-Amerika ilişkilerinde. Ama tabii hassas durum. Geçen sene gümrük savaşları %500'lere çıktı. En sonunda Çinliler o zaman görürsünüz nadir toprak elementlerini yok size dediler. Kısıtlamalar getirdiler. Hala bir kısmı devam ediyor. Dolayısıyla da bütün bu çatışmayı Amerikalılar teskin etmişti. Foreign Affairs biraz hani bunu demek yani buralara vardırmayalım bu işleri. Üstelik bir de askeri çatışmayı tetikleyecek bir de Tayvan unsuru var. Hiç oralara gitmeyelim. Hani aman Tayvan politikasına dikkat edin mesajları yer alıyor Foreign Affairs'e. Yani maliyeti iki ülkeye de fazla olacak mesajı diye anabiliriz. Ama benim dikkatimden kaçmış Güney Amerika ülkeleri Arjantin, Bolivya, Şili ve Peru artık sağcı iktidarları var bunların da ve onlar da bir ittifak kurmuşlar. Maden bakanları bir imza atmış bu anlaşmaya. Aslında Donra doktrini Venezuela petrollerine Trump alenen el koymuş vaziyette başkanını kaçırarak. Şimdi bu ülkeler tabii Amerika ile stratejik çıkarları uyumlaştırmaya girişiyorlar. Öyle anlaşılıyor. Mart ayında Trump bir Amerika kalkanı girişimi başlatmıştı. Aslında bu nadir toprak elementleri ve kritik mineraller. Tabii Çin'in ve Rusya'nın burada bir hakimiyeti var. Amerika'da o hakimiyeti başka yerlerden kırmaya çalışıyor. Şili, Arjantin, Peru, Bolivya böyle lityum, efendim bakır gibi konularda yani zenginliklerde bunların tabii işlenmesi gerekiyor. Çok uzun yatırımların arttırılması da gerekiyor elbette ama zengin ülkeler ve yapay zeka altyapısı, modern savunma sistemlerinde önemli mineraller bunlar. Dolayısıyla bir ittifak oluşturmuşlar. Bilmiyorum bu işler nereye varacak ama ilginç bir gelişme notunu iletmek istedim size. Gelelim Ukrayna krizine. Efendim The Spectator dergisi İngilizlerin ünlü Ukrayna savaşı kaybediyor başlığı atıyor. Günaydın diyeceğim var. Arada böyle başlıklar atıp sonra kendi kendilerini gaza getiriyorlar. Bunu geçtiğimiz iki yıl içerisinde çok kez gördük. Yıpratma savaşının farklı biçimde verilmesi bir türlü akılları almıyor. Çünkü herkes tabii olaya Amerikancı bakış açısıyla. Amerikan ahbar down down kırar vurur bir yere alır. Bu şekilde hayat böyle olmalı diye düşünüyorlar zannedersem. Dolayısıyla çok da idrak edebildikleri bir durum yok bu işin özel harekatın Rusya açısından yürütülüş biçimine. Fakat tabii cephedeki sıkışıklık ben size aktarıyorum son 15 gündür 40 günlük savaş ilan etti Zelenski. Rusya'da sivil hedefler, sivil depolar, Wildberries gibi Rusya'nın Amazon'u, çevrim içi şeyler, dijital ekonomi çok yoğun gidenleriniz bilir Rusya'da. Dolayısıyla oraları vurdular dronlarla. Rusya'da zarar da verdiler. Ne oldu? misilleme geldi. Misilleme de Ukrayna çok daha büyük bir zarar gördü tabii ki. Ve sonunda, işin sonunda önce CIA şefi, ardından Steve Witkoff ve Jared Kushner Ocak ayından sonra ilk defa Moskova'ya gitti. Dün de aktarmıştım temaslarını, hafta sonu sonuçlarını. Barış Ekspresi, çok ironik tabii, Barış Ekspresi ile Kiev'den ayrılmaları var. Ayrı ayrı görüşmeler. Avrupalı Ulusal Güvenlik Danışmanları da oradaydı. Steve Witkoff ilerleme var diyor. Üçlü müzakerelerin zamanlaması konusunda mutabık kalındığını iddia ediyor. İlerleme kaydedildi diyor. Kalıcı ve sürdürülebilir bir barış vurgusu yapmış Trump'ın bakış açısı olarak. Bir paket var tabii, pek çok iddia ortaya atılıyor. Bunların hiçbiri konfirme, onaylı değil elbette. Ateşkes, aktardım size, tabii Kiev'in toprak tavizleri kaçınılmaz. Zaten Donbas çatışması, Donbas sınırları bakımından sona geliyor da orada duracak mı bilmiyoruz elbette. Donbas, Zaporojye, referandumlar, seçimler, tarafsızlık statüsü, NATO'ya üye olmamak, ordu sayısının, asker sayısının sınırlandırması ki Putin'in açıkladığı demilitarizasyon hedefiyle doğru orantılı. Bu saatten sonra böyle güçlü bir Ukrayna ordusunun kalmasını Moskova'nın kabul edeceğini ben düşünmüyorum. Minsk anlaşmalarında çünkü yani zaman kazanmak için kullanıp tekrar saldırıya geçtikleri görüşü olduğu için bir daha bunu kabul etmeyeceklerdir. Sınırlamaktan kasıt nedir bilemiyorum. Dil Rusça, ayrıca Ortodoks, yani bir sürü Ortodoks ibadethanesine saldırılar, din adamlarının öldürülmesi, inanılmaz, hiçbirinin haberi yapılmıyor ama inanılmaz şeyler yaşanıyor. Neyse, sonuç itibariyle böyle maddeler ortaya atıldı. Dediğim gibi bu iddialar işte, yani muhtemelen yarın öbür gün daha fazla bir yerlere sızdırılır. Şimdilik teyitli değil. Ama 40 günlük çatışma, Ukrayna'ya geri dönüş çok ağır. Odessa limanı, 7 liman güneye kapandı. Deniz, nehirler yoluyla da çıkışlarda problemler var. En son Zelenski, tahıl ve enerji Ukrayna için hassas konular, uzlaşma bulmaya hazırız gibi bir açıklama yapmış. Bilemiyorum, o kadar atıp tuttuktan sonra arada yapıyor böyle açıklamalar. Şimdi tabii 20 Eylül'de Washington'a gidiyor. Patriot sistemi yok, acil ihtiyaç var. Amerika tarafına çoktan iletildi diyerek bu Witkoff'la Kushner'in girişimleri sonucunda üçlü görüşmeler süresince ne olacak göreceğiz. Dün aktarmıştım size Kremlin çünkü üçlü görüşmelerin olabileceğini, ihtimali dışlamadıklarını, kesin bir şey değil ama Dmitri Peskov üçlü formatta müzakereleri, geçen sene İstanbul'da da yapılmıştı aslında 2025'te, neyse, dışlamadıklarını söylemişti. Bugün Sergey Lavrov'un açıklamaları var. Tabii Ukrayna'da bu arada acayip şeyler, bu bize kapitülasyon dayatıyorlar gibi bir takım milletvekillerinin açıklamaları var. Sergey Lavrov hem Amerikan medyasına konuşmuş, hem Russia Today'e de konuştuğunu gördüm. Onun tümüne hakim değilim ama tabii basına açık kısmını Witkoff ve Kushner'le yayınladık. Herkes biliyor. Ama Avrupalılar, Ukrayna kaynakları spekülasyonlar yapıyorlar. Ve spekülasyonlar, yani diplomatik görüşmeler gizliliğine saygı duymak gerekir. Biz öyle, yani Rusya yönetimi çok bunları böyle sağ sola sızdırarak diplomasi yürütmüyor. Amerikan tarafında diplomasi onun üstünden dönüyor zaten. Neyse. Lavrov diyor ki Witkoff ve Kushner'in Moskova'daki temaslarıyla ilgili olarak tartışılan konuların özü Ukrayna'nın NATO'ya katılmayacağına dair Trump'ın tutumuna dayanıyor. Artık kapandı bu konu. Yani daha bir daha açılacak bir konu değil diyor Lavrov. Aynı zamanda Amerika'nın sahadaki gerçekleri kabul etme temelinden hareket ettiklerini söylemiş. Fakat tabii durum toprak meselesi değil. Üzerinde yaşayan insanlar, Kırım, Donetsk, Lugansk, Zaporojye, Herson, burada referandumlar Rusya açısından ve yani Ukrayna'nın Rus nüfusu, Rusça konuşan nüfusuyla alakalı bunları hatırlatmış bölge halkının iradesi. Dolayısıyla yani Washington bunlardan hareketle bu işlere girişiyorsa o zaman bizim açımızdan olumlu, diyaloğu sürdürme iradesini arttırıyor diyor. Sergey Lavrov'un değerlendirmesi bu. Ama Zelenski'nin Witkoff ve Kushner'le görüştükten sonra yaptığı açıklamalar Bütün bunları kabul etmeye hiç yakınmış gibi bir görüntü çizmiyor. Daha önce de defalarca tekrarlandı aslında. Ve işte dün Axios'a aktarmıştım. Yine Financial Times gibi gazeteler yaklaşan kış, sonbaharda Rasputitsa, çamur anlamına geliyor. Tabii cephede, Donbas cephesinde durum vahim. Ve kış gelmeden bu işi bitirmeye çok da yanaşmadıkları, Zelenski yönetiminin savaşa devam etmek istediklerini açıkça kendi sözleri de anlatıyor. Bu arada tabii ki 40 günlük Rusya'ya açılan, Zelenski'nin açtığı savaşın ters tepmesi yüzünden Ukrayna'nın bütün lojistik sektörü, askeri sanayi işletmeleri de hedef oluyor. Tahrip olmuş ağır altyapı elbette ortada. Berliner Zeitung gibi gazeteler artık, yani bunları kimse düzeltemez. Kendi yarattıkları bir kabus aslında bu. Akraba iki halkı birbirine savaştırarak bütün altyapı, Sovyetler Birliği döneminde tesis edilmiş büyük ölçüde altyapı üzerine kurulmuş ne varsa tabii ki Ukrayna ordusunun kullanımına ne varsa. En son ben Coca-Cola kamyonlarının içinde drone fırlatma şeylerini gösteren görüntüler izledim. Bunların hiçbirinin haberi yapılmıyor tabii ki. Neyse, öyle olunca Ruslar da vuruyorlar askeri hedef olarak. Evet, 72 saatlik Witkoff'la Kuşner'in Ukrayna Moskova'dan sonra Kiev ziyareti Polonya üzerinden nedeniyle ateşkes ilan edilmişti ve bitti ateşkes. Ardından yine İskenderler, efendim Zirkonlar, Onyx'lerle özel harekat hava unsurlarının hedeflemeleri devam etti. Özellikle işte Kiev bölgesi, Odessa'da askeri yük boşaltılan bir hedeften bahsediyor Rusya Savunma Bakanlığı açıklamasında. Aynı zamanda Belaya Serkov'da askeri, daha çok drone'la bağlantılı lojistik merkezler, depolar vurulmuş durumda. Aynı zamanda Kramatorsk hedef oluyor. Rusya güçlerinin Donbas'ta en önemli yer Slavyansk, Kramatorsk, Konstantinovka, Kramatorsk yönünde ilerlediği haberleri var. Dobropolye bölgesi kritik orada. Orada da ilerleme var. Sahadan durum Ukrayna ordusu için çok parlak gözükmüyor. Bir de bu neo-nazi Andrei Biletski'nin Tugay'ı 3. kolordu diye ismini değiştirmişlerdi. Çünkü herkes nazilik tabii. Açıkça da nazi adam bu arada. Neyse. Svyatogorsk'ta bir videolarını yayınlamışlar. Bir manastır civarında. Aslında bir hafta oluyor neredeyse. Oradaki manastırdaki bir din adamını öldürdükleri, diğerlerini rehin aldıkları haberleri olduğu anlaşılıyor. Defalarca kiliselere baskınlar, din adamlarının dövülmesi, acayip olaylar yaşandı ama hiç kimse tabii ki bu işlere çok da yer vermiyor. Yurdum insanının haberi yok diyebilirim rahatlıkla. Evet, tabii yine dün Perm kentinde bir apartman SİHA ile vuruldu. Doğrudan apartmanları hedefliyorlar. Yani benim mesela Güney Rusya'da yaşayan arkadaşlarımdan biliyorum. Havalimanı vurulmuş diyorum. Hayır diyor, benim 150 metre ötemdeki apartman vuruldu. Neyse, bunları tek tek girmiyorum ama pek çok yerde Rusya'da yine sivil kayıplar var. Ukrayna SİHA'ları Perm'de, Sivastopol'da 15 yaşında bir kız çocuğu ölmüş, 3 sivil yaralanmış. Gorlovka'da vaktiyle ben de ziyaret etmiştim, Donetsk'te 4 sivil yaralanmış. Azak ve Karadeniz üzerinde 306 Ukrayna SİHA'sını da Rusya hava savunması imha etmiş durumda. Evet, Cumhuriyet Gazetesi bu arada Türkiye'nin bu Ukrayna'ya bir takım silah satışları, Amerikan Kongresi'nde daha doğrusu silah devri, bunun durdurulduğuna dair bir habere yer vermiş. Şangay İşbirliği Örgütü zirvesinde Erdoğan'la Putin arasında görüşme yapılmıştı. Biz Amerikan Kongresi tutanaklarından öğrenmiştik. Atakamslar falan da vardı. Bunların eski şeyler, hani envanter yenilemekle izah ediliyordu. Dolayısıyla bu da ilginç bir haber. Sergey Lavrov'un tümüne bakamadım girerken Russia Today yanılmıyorsam verdiği röportaj İngiltere ile ilgili sonuna kadar Ukrayna'nın yanında olacaklarını açıkladılar. İngiltere için üzülüyorum çünkü Ukrayna'nın sonu mutlu bir son değil diye ifadeleri var Lavrov'un. Almanya'ya da dün uyarı yapmıştı. Özellikle de devlet televizyonuna verdiği röportajda bu Leipzig'teki İHA olayını kanıt göstermeden gerekçe gösterip Bonn konsolosluğunu ve Rus evini Berlin'de kapatma kararına Ruslar sert tepki gösterdiler ve dün aktarmıştım aslında önceki gün geçen cumadan Goethe Enstitüsü kapatılıyor. 13 Eylül'e kadar süre tanınmış, ülkeyi terk etmeleri isteniyor ama dün akşam bir de St. Petersburg Konsolosluğu'nun Almanya'nın kapatma kararı geldi. Bütün işlemleri bloke etmişler ve personelin ülkeyi 18 Eylül'e kadar terk etmesini istiyor Rusya Dışişleri Bakanlığı. Maslahat Güzarlık bir bunlara iletilmiş ve dışişleri açıklamasında ikili ilişkilerde yeni tırmanış dönemini bir kez daha kışkırtanın Alman yetkililer olduğunu söylüyor. Sonuçların tüm sorumluluğu tamamen Alman hükümetine aittir diye de vurgulamışlar. Bir de tabii bu Almanya'nın Toros füzelerini Ukrayna'ya tedarik edeceği iddiaları var. Daha önce reddedilmişti ama bu Toroslar, Storm Shadow'lar ya da Scalp'lardan farklı. Almanya'nın doğrudan Rusya'yı vurması anlamına geliyor. O yüzden Moskova'dan uyarılar eksik olmuyor. Bakalım Scholz reddetmişti. Bunların çünkü elektronik planlamaları, yörünge hesaplamaları, Amerikalılara ihtiyaçları var bildiğim kadarıyla ama yine de tehlikeli bir tırmanışa işaret ediyor. Berlin'de efendim Saksonya-Anhalt eyalet seçimlerini Almanya için alternatifin kazanmasının ardından protesto gösterisi Brandenburg kapısı önünde yapılmış. Berlin polisi 5000 kişi diyor. Organizatörler 14.000 kişi diyor. Çok düşük açıkçası. Çünkü daha önce geçen yılda daha kalabalık gösteriler yapılmıştı diye hatırlıyorum. Tabii Friedrich Merz bu eyaletteki seçimler yüzünden %44 neredeyse %43.8 Almanya için alternatif oyların büyük bir çoğunluğunu almıştı ve CDU'nun çöküşü alenen. Ama istifa etmekten yana değil. Friedrich Merz vazgeçmek benim için bir seçenek değil diyor. Dün de işte anayasamız var, mücadele ederiz. Tabii her yerde Türkiye dahil olmak üzere AfD'nin ne kadar Nazi olduğu tartışmaları var. Ben çözemiyorum. Benim yani somut önümdeki olgulardan yola çıkarak söylüyorum. AB karşıtı oldukları çok açık. Çünkü Euro, yani açıkça AB karşıtıyız demeseler bile Euro'dan çıkmak, Schengen bölgesinden yani serbest dolaşımdan çıkmak yanlısı. 2008 krizinden sonra işte daha çok liberter ekonomi profesörleri vesaire hatırlıyorum o dönemde haberlerini de yapmıştık. Sonrasındaki süreci yeterince iyi takip etmedim doğrusu. Ve içlerinde tabii daha aşırı sağcı unsurlar olduğu da açık AfD'nin. Ama tümüyle onlardan ibaret mi derseniz bilmiyorum. Çok tuhaf bir yerde zamanda yaşıyoruz. Çünkü Almanya'nın bırakın CDU'sunu daha önceki sosyal demokratlarının son derece militarist bir biçimde savaşçı ve ülkelerinde kendi sosyal refahlarını düşünmeyip daha çok savaş nizamı almaya çalışan yönetimleri, tabi bu kadar savaş nizamı alacaksanız sosyal güvenlikten keseceksiniz, halka ayırmanız gereken paralardan keseceksiniz, nereden keseceksiniz, dolayısıyla bunlara itiraz edip ucuz Rus enerjisinden kendilerini kopartıp Amerika'dan 4-5 katına, yani irrasyonel, ben hep söylüyorum faşizm irrasyoneldir, yani dolayısıyla AfD'ye gitmeye gerek var mı acaba? Bilmiyorum. Bugün Avrupa medyasında Alice Weidel'ın işte Nazi dedi ataları, Hitler'in atadığı yargıç diye haberler var. Yani von der Leyen'in, Scholz'un hepsinin bir şekilde babası dedesinde Alman ve Nazizm var. Ben açıkçası son yıllarda dudağı buçuklayarak bazılarını takip ettim. Hiç de eleştirel gözükmüyorlar. Bilemiyorum, o kadar Almanya uzmanı değilim. Yarın ve öbür gün bunları konuşacağız. Yanıldığım yerler mutlaka vardır. Fredrik Merz yenilgilerini yine Rusya'ya bağlıyor. Ne alakası var Rusya'ya? Yani sizin politikalarınızı başkaları mı belirliyor? Kendiniz yapıyorsunuz. Siyasi sorumluluk böyle bir şey. Bir ülkede başlarına bir şey geliyorsa, kendi siyasi tasarruflarından ötürü geliyorsa geliyordur. Ama böyle eleştirileri olmuş. Volkswagen bu arada Osnabrück fabrikasını İsrail'in Rafael'ine devrediyormuş efendim. Katar'ın da hisseleri varmış galiba ama çoğunluk hisseleri onlar da değil. Artık tabii otomobil yerine bir takım silahları üretecekler, askeri araçlar üretecekler. Yani bilemiyorum, artık söyleyecek bir şeyim kalmıyor. Yani 2. Dünya Savaşı'nda köle işçilerle Nazi rejimi için askeri araç ürettikten sonra yeni militarizasyon sürecinde bu sefer de İsrail'le işbirliği içerisinde askeri sanayiye açılıyorlar. Öyle anlaşılıyor. Tuhaf zamanlardan geçiyoruz hakikaten. Yani Avrupa'nın bütün liberalleri tabii IFD'yi eleştiriyor. Hepsini tek tek aktarmayacağım. Fransa'da bir aşırı sol dedikleri, onu da anlayamıyorum. Radikal sol diyorlar. Nesi radikal onu da çözemiyorum. Jean-Luc Mélenchon. O da bu Almanlar güçleniyorlar. Kime karşı? Tabii Fransızlar da hemen Almanlardan çekiniyorlar. Böyle tepkiler vermiş. Diğer liberaller aynı. Sanchez, Pedro Sanchez, herkes Gazze yüzünden çok seviyor biliyorum ama yani ilkesel bir duruşu olmadığını en başta söylemiştim size. Hatta Rusya'nın paralarını çalalım diyenlerden birisi İspanya. Devlet varlıklarına el koyalım, savaş çok pahalıya geliyor diyenlerden biri İspanya efendim. Polonya lideri Donald Tusk, bazıları Polonya'da anladığım kadarıyla daha muhafazakar kanat AfD'nin zaferine sevinmiş. O da onları aptallar ve vatan hainleri diye nitelendirmiş. Sonra sözlerini de geri almıyormuş çünkü bir şekilde Polonya karşıtı bunlar diyor. Avrupa çok ilginç gerçekten, bir arada duramadıklarında birbirlerini boğazlayıp sonra bütün dünyaya bela olabilecek potansiyel var gibime geliyor. Çok tedirgin edici. Polonya, Donald Tusk bunları diyor ama Polonya'da bu arada Ukraynalılara yönelik nefret suçları artmış. Biraz bunda tabii hem mali durum, biraz da bowling katliamı, Ukrayna'da banderacılık kahramanlaştırıldı, adamları katletmişler. Katletmiş isimler ki soykırım diye anıyorlar, Zelenski tarafından onurlandırıldı. Dolayısıyla tabii böyle sonuçlar doğuruyor. O da yani anlaşılır gibi. Efendim Letonya artık Rusya ve Belarus'la yolcu otobüsleri seferlerini durduracakmış. Kimse ilişki kurmasın. Finlandiya 200 kilometrelik çit inşaatını tamamlamış. 1300 kilometre sınırı var Finlandiya ile Rusya'nın. Bu arada Sovyetler Birliği ve Lenin sayesinde bağımsız olmuş, kurulmuş bir ülke Finlandiya. Büyük kayıpların sonucunda. 1 kilometrelik bariyerin inşası 1.8 milyon eurocukmuş. Ticaret yapmayalım, böyle çitler çekelim diyorlar. Yapacak bir şey yok. Evet, gördüğünüz gibi çok parlak bir görüntü yok. Bir de Waseda Üniversitesi Japonya, bir Japon profesör 20 kitap yazmış efendim modern Japon tarihiyle ilgili. Arima Tetsuo Katani, Arima, evet Arima'ya atıf yapmış, özür dilerim. Tetsuo Katani diye bir profesör. Amerika Japonya'ya 2. Dünya Savaşı'nın sonunda atom bombası attı ama niye attı diye lafa başlayıp sorumluyuz Sovyetler Birliği olarak ilan etmiş. Sovyetler Birliği nüfuzunu genişletti. O yüzden de efendim Japonya'yı teslim olmaya zorlamak için aslında gerekli değildi. Ama Sovyetler Birliği nüfuzunu genişletince Amerika da vurdu. Yani çok enteresan gerçekten. Yani bu arada atom silahını öyle hani sıradan bir füzeyle kıyaslamamak gerekiyor. Dünyada başka hiçbir güç atom bombası kullanmadı. Hiroşima, Nagasaki. Bu arada Japonya'da artık yıl dönümlerinde bombayı atanın kim olduğunu anmıyorlar. Olacak iş değil. ABD bizi vurdu demiyorlar. Yani sanki uzaylılar vurdu. Hakikaten çok absürt. Herhalde Sergey Lavrov bu gelişmeleri görmüş ve diyor ki yani gözlerime inanamadım demiş. Japon bir bilim insanının Hiroşima ve Nagasaki'de Sovyetleri sorumlu tuttuğunu okudum. Gözlerime inanamadım. ABD'nin Hiroşima ve Nagasaki atom bombası atmasını sırf SSCB'ye haddini bildirmek, yayılmasını durdurmak istemesiyle izah ediyordu. Batı'nın 500 yıllık hakimiyetini ve sömürgeciliğini unutturmaya çalışan çok. Şimdi de İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra Avrupa'nın yarısını fethettiğimizi söylemeye çalışıyorlar. Biz Avrupa'yı kurtarıp özgürleştirdik. Yoksa Avrupa'nın yarısı Nazilerin hakimiyetinde kalırdı demiş. Bu Japon profesör bu arada yani anladığım kadarıyla konuşmaya devam ediyor. Moskova küle dönecek, işte Putin kendini vuracak. Kuril Adaları, Sahalin bize iade edilecek gibi böyle bir dönemden geçiyoruz. Gerçekten insan bazen şaşırıyor. Ne diyeyim bilemiyorum. Çin'de de kimyasal silahları yasaklama örgütü heyeti ziyaret etmiş Çin'i. Çin yönetiminin çağrısıyla Kuzeydoğu'da bir eyalette. O vesileyle tabii Çinliler de çok ağır kayıplar Japon yayılmacılığı ve emperyalizmden çok çekmiş insan ve hala kimyasal silahları da bırakmışlar, bunların temizlenmesiyle ilgili uyarı yayınlamışlar. Bu vesileyle Çin

Güney Kore, Japonya ve ABD'nin ortak tatbikatı başlamış. 5 gün sürecek bir tatbikat. Koreliler mutlu değil. Bir de efendim dün aktaramamıştım. BM Genel Kurulu'nun özellikle Afrika kıtasının gerçek boyutlarını yansıtan eşit dünya haritasını kabul etmesi. Amerika bir tek reddediyor. 6 ülke çekimser. Bu hepimizin kullandığı aslında Mercator haritası. Kutuplara doğru gidildikçe kara parçalarını aşırı büyütüyor. O yüzden çok büyük ülkeler, gereğinden büyük kilometre kare düşünürse ülkeler çıkıyor. Afrika gibi yerler küçük gözüküyor. İşte bu eşit dünya haritası bunu tersine çeviriyor. O notu da aktarmış olayım. Biz Onur Sinan Güzeltan'la son gelişmeleri konuştuk Ukrayna dosyasında. Şimdi onu izleyebilirsiniz.

0: Radyo Sputnik. Anlatılmayanları anlatıyoruz. Ceyda Karan'la Eksen devam ediyor.
1: Evet, Eksen'in son bölümündeyiz. Hattımızın diğer ucunda Rusya'ya bağlanıyoruz. Araştırmacı yazar diyelim, siyasi analist diyelim, gazeteci diyelim herhalde. Onur Sinan Güzeltan var. Aynı zamanda hukukçu muydu? Çok özür diliyorum, yanlış söylemeyeyim. Evet.
2: Evet. Son olarak doktor. Son olarak doktor.
1: Peki. Kitabınızdan biliyoruz. Tabii kuzeyimizdeki dünyayı anlatmak bakımından, anlamak bakımından önemli. Hoş geldiniz yayınımıza.
2: Merhaba, hoş bulduk. İyi yayınlar dilerim, sağ olun.
1: Çok teşekkür ediyorum. Tabii şimdi Orta Doğu, Hürmüz, İran krizi konuşuyoruz ama Ukrayna krizi de 2026'dayız, artık dördüncü senesi ve tabii işler ilerliyor. Savaşı Rusya'nın içlerine taşıma girişimleri son bir yılda olmuştu ama bir çıkmaz Batı açısından, özellikle Amerikan yönetimi Trump'ın geçen sene göreve gelir gelmez bir girişimde bulundu. Sonra engellendi Avrupa kanadından. Fakat çok sıkışıklık var herhalde. Geçtiğimiz hafta sonu Ocak ayından sonra ilk defa bir heyet, Amerikan heyeti, Trump'ın özel temsilcileri Moskova'ya gittiler. Oradan Kiev'e, Polonya üzerinden geçtiler. Hemen sormak istiyorum size. Nasıl değerlendirmek lazım bu son girişimi? Ondan önce CIA şefi geldi Batı medyasında, tehditler savrulduğuna dair iddialar uçuştu. Liderlikle de görüşemedi, sadece istihbaratlar arasıydı. Yani bir G20 toplantısında bir havuç zannedersem Rusya'ya mali açıdan sunumlar oldu. Fakat bu sefer Putin tabii Witkoff ve Kushner'i kabul etti. Nasıl değerlendirmek lazım bu ağırlamayı ve yeniden bir üçlü formattan söz edilmesini?
2: Sahadaki gelişmelerle bağlantılı tabii bütün bu süreç. Yani sahaya baktığınız zaman kaybeden bir Kiev yönetimi var. Özellikle Karadeniz üzerinden, Odessa üzerinden, diğer limanlar üzerinden lojistik hatları kesilmiş bir Kiev yönetimi var. Destek anlamında Amerika Birleşik Devletleri ve Avrupa arasında çelişkilerin yaşandığı bir Kiev yönetimi var. Şimdi bütün bu gerçeklik içerisinde bu ziyaretleri değerlendirmekte yarar var. Yani hem CIA başkanının ziyareti, hem Trump'ın damadı ve diğer yandan özel temsilcisinin ziyaretlerini bu kapsamda değerlendirmekte yarar var. Bu Zelenski'nin Rusya'ya verdiği 40 günlük bir süre vardı, hatırlarsınız.
1: Evet.
2: Saldırı ağırlaştıracağım şeklinde. Bunu denediler gerçekten. Yani drone saldırıları, füze saldırıları oldu Rusya'ya yönelik olarak. Fakat bir sonuç alamadılar. Ve sahada kaybetmeye, toprak kaybetmeye devam ediyorlar. Bu önemli bir nokta. Aynı zamanda dediğim gibi lojistik hatları kesilmiş durumda. Şimdi kışa giriliyor. Yani kış sert bu coğrafyada. Yine Ukrayna ordusunun askeri anlamda, yani işte personel sayısı, teçhizat kalitesi, kullanımı vesaire konularında zorluklar yaşadığına dair pek çok değerlendirme var ve kışa girerken tabii

0: bunlar önem kazanıyor. Bunun önünü kesmek, yani Kiev'de ani bir düşüşün belki de önünü kesmek için Amerika Birleşik Devletleri bu ziyaretleri, Amerikalı yetkililer bu ziyaretleri sıklaştırdılar. Hatırlayın, CIA başkanıyla hemen hemen aynı zamanda Vatikan'ın bir temsilcisi de
1: doğru.
0: Temsilcisi, yetkilisi Moskova'yı ziyaret etmişti. Bu tabii bu özel askeri operasyonun başlanmasından sonra ilk ziyaretler. Diğer bir önceki ziyaretler bu operasyondan hemen önce, yani baktığınız zaman tarihlere 4 ay önce, 3 ay önce. Şimdi bütün bu süreç geçiyor. 2022 Şubat'tan bugüne geliyoruz ve işte eş zamanlı CIA başkanı, Vatikan temsilcisi, hemen üzerine Trump'ın özel temsilcilerinin ziyaretleri. Bir talep var ortada. Bu net. Bunu değerlendirirken de mevcut gelişmelere bakıyoruz. Sağdaki gerçekliğe bakıyoruz. Kaybeden bir Kiev yönetimi var. Avrupa ile sertleşen bir Rusya var. Bunu da unutmamak lazım tabii.
1: Tabii. Yani
0: hem Almanya hem diğer Avrupa ülkeleriyle Rusya arasında, İngiltere ile yine aynı kez aynı şekilde ilişkiler geriliyor Moskova ile bu kuvvetler arasında. Dolayısıyla bu ziyaretleri de bu gelişmeler ışığında değerlendirmek doğru olacaktır.
1: Şunu sormak istiyorum. Ben de Haziran'da St. Petersburg Ekonomi Forumu için oradaydım. Bir hafta kadar çok kısıtlı bir süre. Tabii bu yeni 40 günlük saldırıyı başlatmamıştı Zelenski ama zaten bir drone hamlesi vardı. Drone savaşı bir yıldır devam ediyordu. Yani tabii Batı medyası ben hayatımda tabii böyle bir savaş takibi görmedim. Böyle bir çatışma takibi hiç görmedim. Yani Yugoslavya Savaşı'ndan beri takip ediyorum. O kadar tek taraflı ve manipülatif bir biçimde takip ediyorlar. Olup bitenleri anlamak mümkün olmuyor. Ama tabii Rusya'nın içine de zarar verdi. Yani bunları resmi açıklamalarda da görüyoruz. Fakat tabii Ukrayna üzerindeki etkisiyle kıyaslayınca ortada çok derin bir uçurum. Yani böyle bir işe kalkışıp misilleme yediklerinde çok ağır bir sonuçla karşılaştıkları ortada. Ama yine de sormak istiyorum Rusya tarafında ki durumu. Yani daha benim geçen gün arkadaşımın yaşadığı yer Güney Rusya'da bir apartman dairesi doğrudan dün Perm'de sanıyorum doğrudan patlayıcı yüklü şeyleri, hani tesisler askeri sanayi tesisler değil, doğrudan sivil hedeflere yönelik. Oradaki etkiler bakımından, yani haberleşmeydi işte sivillerin hedef olması, anlatırsanız birazcık anlamamız bakımından faydalı.
0: Elbette bütün bu özellikle altyapı tesislerinin hedef alınması, zaten bu basına da yansıdı.
1: Evet.
0: Moskova ve diğer şehirlerde araçlar için, normal sivil araçlar için benzin sıkıntısına neden oldu. Yani bu tabii hem lojistikte aksamalara neden oluyor, hem üretim anlamında aksamalara neden oluyor. Yine üretim yapan tesislerde hedef alındı. Böyle gerçekler de var. Bunun dışında bu ne diyelim bunlara, bu evlere servis yapan işte Ozon, Wildberries tipi kurumlar, bunların büyük depoları hedef alındı. Ruslar tarafından bu servisler çok fazla kullanılıyor. Yani
1: evet,
0: her anlamda kullanılıyor bunlar. En ufak şeyi, özellikle Covid'den sonra zaten küresel anlamda
1: tabii
0: böyle bir eğilim var. Eve sipariş hadisesi. Bunların büyük depoları hedef alındı. Elbette etkiliyor.
1: Peki Batı medyasında, yani Rusya durdu, çöktü. Kimse işte araba kullanmaya, yani bu doğru mu? Bence oradan okuduğumuz için soruyorum. Hani arada görüyorum çünkü fotoğraflar paylaşıyorlar dalga geçerek.
0: Evet.
1: Yani hayat durdu mu yani? Yani bunlar o açıdan soruyorum.
0: Propaganda, yani artık çok şey ucuz hale gelmiş bir propaganda. Yok işte bankalarda kuyruklar var, insanlar sefil haldeler vesaire. Bu her zaman yapılıyor buraya yönelik olarak. Fakat şeye baktığınız zaman, sokağa çıktığınız zaman bunun böyle olmadığını gözlerinizle görebiliyorsun. Şimdi Rusya tecrübeli bir devlet, savaş geleneği olan bir devlet. Ya ben şey başladığında, askeri operasyon başladığında da buradaydım. Diğer büyük kritik hadiselerde de burada birebir tanıklık yapma fırsatım oldu. Açıkçası şey bekledim tabii, yani AT'lerde kuyruklar, ne bileyim marketlerde şeyler, boş raflar vesaire, fakat hiçbiri gerçek olmadı. Yani bu şunu gösteriyor, Sovyetlerden kalan bir gelenek var. Ya zaten Sovyet sürece baktığınız zaman işte Sovyetler Birliği, sonrasında Soğuk Savaş, sonrasında Afgan hadisesi, sonrasında Çeçen hadisesi. Rusya zaten sürekli çatışma içinde olan bir ülke ve buna toplumsal olarak da hazır bir ülke olduğunu ben burada gördüm. Dolayısıyla evet, belli noktalarda zarar veriyor, ekonomik yavaşlamalara da neden oluyor. Ama Batı basında verildiği şekilde büyük yapısal problemler, işte sokakta panik vesaire, bu tür şeyler yani ben ne kendim ne de gördüm ne de çevremde bu şekilde evet, örnekler duydum açıkçası.
1: Peki şimdi Amerika'nın bu girişimi, tabii geçen sene Avrupa kanadı Trump'ı biraz durdurmaya çalışmıştı Anchorage Alaska'dan sonra. Hemen topluca gittiler, böyle çocuklar gibi dizildiler Trump'ın karşısına vesaire. Sonra o Anchorage meselesi, Amerikalılar ne sunduysa, daha sonra Rus yetkililerin yakın zamanda açıklamalarından ABD'nin teklifi ne dair, yani içeriğini bilmiyoruz tabii ama tam olarak. Ama tabii o geçti artık, öyle anlaşılıyor. Burada tabii yeni bir takım tekliflerle ilgili Ukrayna medyasında bir şeyler sızdı. Bilemiyoruz, hiçbiri doğrulanmış değil ama şunu sormak istiyorum. Bu saatten sonra, hele de yani bu drone meselesi bir kenara konursa, cephe hattında yani Slavyansk, Kramatorsk, güney hatta Zaporojye, Orehov, kilit mevkiler, yani cephe hattında böyle bir ilerleme, belki kimileri bu Donbas Savaşı'nın en azından bu yeni yıla kadar bitebileceğini bile söylüyorlar. Bilemiyorum, belki Ocak Şubat'a kalabilir. Rusya bir taviz verebilir mi Amerika'nın bu girişimleri karşısında? Siz ne beklersiniz? Verilecek bir taviz var mı daha doğrusu?
0: Şimdi tabii çıkan haberlerde karşılıklı talepler çok iddialı. Yani şeyde çıkan normal, pazarlık masasına oturduğu zaman iki taraf da elini yüksekten göstermeye çalışıyor diğerine. Nihayetinde orta bir nokta bulmaya çalışacaklar tabii. Rusya'nın tabii stratejik olarak vazgeçemeyeceği noktalar var. Prensipler, ilkeler var. Yani direkt olarak ulusal güvenliğini orta uzun vadede ilgilendiren noktalar var. Kazandığı alanlar var. Bunlardan ben vazgeçeceğini zannetmiyorum. Bunlar stratejik alanlar. Yani işte geniş buğday tarlalarının olduğu, kömür madenlerinin olduğu, büyük demir çelik fabrikalarının olduğu, nükleer santrallerin olduğu, bunlar büyük hadiseler. Yine orta, büyük ölçekli üretim alanlarının olduğu bölgeler bunlar. Yani gerisine baktığınız zaman aslında çok da bir şey kalmıyor. Yani Karadeniz, özellikle bir de Karadeniz çıkışını zaten kapatabilirse hikaye, bu süreç aslında belki de Rusya açısından tamamlanmış olacak. Taviz ben bu noktalarda vereceğini zannetmiyorum. Diğer yandan Kiev'de Zelenski devam eder mi? O nasıl olur? Orası da şüpheli. Yani çünkü sahada şu anda topraklarının dörtte birini kaybetmiş bir Kiev yönetiminden bahsediyoruz. Bu somut bir gerçek, bu reel durum bunu gösteriyor. Bunun karşılığında da işte dronlarla, füzelerle hedef alınan bir Rusya var. Ama Rusya ekonomik olarak varlığını devam ettiriyor, siyasi olarak varlığını devam ettiriyor, askeri olarak varlığını devam ettiriyor. Dolayısıyla masaya bu şartlarla oturacaklar. Amerika neyle tehdit edebilir? Yani bir şey yapalım, biraz projeksiyon yapalım. Savaşın devamıyla tehdit edebilir. Savaşın devamının da özellikle hani Kiev'i de geçtim ben, Avrupa açısından nelere, ne gibi sonuçlar verdiğini son olarak Almanya'daki seçimlerle gördüm.
1: Onu soracağım. Avrupa'yı ayrıca soracağım. Amerika'yı
0: Yani bütün halinde baktığınız zaman belki ufak teknik tavizler verilebilir. Yani verebilir Rus tarafı. Belki belli ilerlediği alanlarda durumu dondurmuş şekilde kabul edebilir. Veya ilerleyişini işte bir süreliğine durdurabilir vesaire. Ama ben temel noktalarda sahada kazanmışken açıkçası bir taviz vermesi için bir neden göremiyorum. Neden?
1: Yani şunu söyleyebilir miyim? Bir müdahale olacak ama kusura bakmayın. Şimdi Trump yönetiminin işte götürdüğü iddia edilen, bilemiyoruz içeriğini ama bir her yerde tabii bir barış anlaşması vurgusu yapılıyor böyle. Benim dikkatimi çeken 3 Eylül'de sanıyorum Vladivostok'ta Putin'in anlaşma olacaksa bu zaten Rusya ile Ukrayna arasında olacak. Yani siz arabuluculuk yapabilirsiniz ama hani bir şeyler dayatamazsınız gibi bir formülasyonu vardı. Hemen ardından bu üçlü mesele gündeme geldi. Bir bu. İkincisi, Amerikan tarafı bir barış anlaşmasından bahsediyor. Rusya tarafı da bir temel nedenler, kök nedenlerin yani kalıcı bir şeyden bahsediyor benim görebildiğim kadarıyla. Yani öyle ateşkes, dondurma, yarıda kesme falan. Burada acaba Rusların sözünü ettiği temel nedenler anlaşılmıyor mu ya da dinlenmiyor mu? Bu koşullarda nasıl olabileceğini ben de rasyonel olarak algılayamıyorum. Çünkü cephe hattını takip ettiğim için algılayamıyorum doğrusu. Belki biraz yani Ukrayna halkının geleceğiyle ilgilenmediklerinden, yani çumurlarında olmadığı için belki hani stratejik yenilgiye uğratmak diye koyuyorlar çünkü Rusya'ya karşı. Dolayısıyla yani bu barış anlaşması dediği şey, dedikleri şeyin Rusya'nın formatladığı biçimini anlamamakla mı alakalı? Katılır mısınız ya da nasıl yorumlarsınız?
0: Güzel bir deyimimiz var aslında, işte kulağın üzerine yattı diye. Tam olarak bu durumu da ifade ediyor. Ya Rusya başından beri zaten şunu söylüyor işte, yani Kiev'in NATO üyeliğinin Rusya'nın ulusal güvenliğini birebir ilgilendiren bir mesele olduğunu senelerden beri söylüyor. Evet. Yani bu zaten şeylerden biri. İkinci olarak bununla bağlantılı olarak Ukrayna'daki işte bu aşırı sağ Nazi, neonazi diyebileceğimiz grupların varlığının Rusya'ya yönelik bir tehdit oluşturduğunu söylüyor. Hı hı. Askeri olarak bazı çekinceleri var. Yani Batı'ya ait işte füzeler, kapsamlı silahların Kiev ve çevresine, yani Ukrayna topraklarına yerleştirilmesini Rusya açısından bir tehdit oluşturacağını zaten söylemişti. Hı hı. Diğer yandan orada Rus nüfus var. İşte Donbas, Lugansk, evet. Zaten Rusya'nın kontrolüne geçti. Bunların dil meselesi, kültür meselesi, baskı görmemesini söylemişti. Hala da bu ısrarı devam ediyor. Bu ben açıkçası Amerika Birleşik Devletleri'nin yani Ukrayna halkının kaderinin kaderiyle alakalı olarak çok fazla ben yani bu konuda bir kaygısı olduğunu düşünmüyorum. Ya yani bu şey olarak bakıyor, cepheye Rusya'yı zayıflatalım da nasıl zayıflatırsak zayıflatalım stratejisi var. Rusya'da tabii buna karşılık akrabalık bağları var Ukrayna ile. Yani tek bir devletin içerisindeydi nihayetinde bu insanlar. Burada da konuştuğunuz zaman yani üç insandan, iki insandan birinin akrabalık ilişkisi var orayla. Evet. Yani böyle bir gerçeklik var şimdi. Bu insanlar bir arada yaşayacaklar. Yarın Amerikalılar buradan gidebilirler. İngilizler gidebilirler, Fransızlar gidebilirler. Ama Ruslar ve Ukraynalılar bir arada yaşayacaklar. Evet. Moskova'da siyaset geliştirirken bütün bunları göz önünde bulundurarak hareket etmeye çalışıyor. Dolayısıyla yani dediğim gibi bütün bu mesele öz itibariyle yani sahada kimin galip geleceğiyle alakalı.
1: Evet, Avrupa'ya gelirsek Avrupa'da tabii İngilizler, işte Storm Shadow'lar, Scalp'lar, Fransa biraz daha sessiz sakin gidiyormuş gibi şu sıralar, sadece Macron artık son bir yıl bile kalmadı iktidarda, ama yani Polonya'sı, işte Almanya'sı, İngiltere'si, en son tabii bu Leipzig olayı, yani açıkçası ben çok yanıltma operasyonu gördüm ama hiç bu kadarını görmemiştim, kanıt da sunmuyorlar. Sonuçta Rusların tepesi 60 gözüküyor ve çok sert. Sergey Lavrov'un İkinci Dünya Savaşı'nın başlarında bu Bonn elçiliğini kapattılar. Rus evini şimdi kira sözleşmesini yenilemiyorlar. Rusya'dan gelen sert tepkiyi nasıl yorumlamalı? Herkes Rusya NATO'yu vuracak gibi bir takım argümanlar ortaya atıyor. Siz ne düşünürsünüz Avrupa ile bu yükselen gerilimle ilgili olarak? Ya,
0: bütün bu süreç zaten Ukrayna meselesi de öz itibariyle yani biraz daha geniş perspektifte baktığınızda aslında Avrupa'nın kaderini kaderi üzerine bir mücadeleydi. Yani böyle başladı. Yani hangi Avrupa olacak? Şimdi Avrupa'yı doğal şeyine bıraktığınız zaman coğrafi işte özellikleriyle vesairesiyle, demografik özellikleriyle Rusya ile işbirliğine yöneliyor. Yani bu bir gerçeklik. Çünkü Rusya'dan işte enerji kaynakları var. Taşıma, lojistik gaz hatları, boru hatları, diğer alanlardaki taşıma meselesi çok daha ucuza mal oluyor. Yani Avrupa ve Rusya arasında, Avrasya diyelim biz bunu işte, bir tamamlayıcılık var. Aha. Doğal, coğrafi bir tamamlayıcılıktan bahsediyorum. Yani bu siyasi meselenin ötesinde bir şey. Bu jeopolitik bir tamamlayıcılık. Diğer yandan İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra Atlantik'le işbirliği yapan bir Avrupa var. Ve bugün Atlantik'te sürdürdüğü işbirliği Avrupa'nın ulusal çıkarlarına zarar veriyor. Bu sadece Avrupa işçi sınıfı açısından değil, Avrupa sermayesi açısından da benzer bir durum var. Orta sınıf açısından da benzer bir durum var. Bütün mesele bu. Yani şimdi Ukrayna meselesi de Avrupa ile Rusya'nın doğal hayatın olağan akışına uygun entegrasyonunu engellemek için kışkırtılmış bir mesele zaten. Hı hı. Bütün olay bu zaten yani.
1: Evet.
0: Bu orta vadeli şey, uzun vadede baktığınız zaman tabii de Çin faktörü var. İşte Çin'in Avrasya üzerinden Avrupa'ya erişimi engellenmek istiyor. Hı hı. Parantez açarsak böyle bir mesele de var tabii. Şimdi Avrupa'daki bütün bu gelişmeler, Almanya'daki işte mevcut hükümetin çıkışları, Fransa'daki hükümetin çıkışı, bu hükümetlerin, bu hükümetler ve bunların arkasındaki sermaye grupları Atlantik Avrupa'sına göre şekillenmiş sermaye grupları ve siyasi yapılar. Dolayısıyla bunlar eski dönemi sürdürmek isteyen artık... şeyi de geçmiş, modası da geçmiş şey halinde gruplar bunlar ve çıkar grupları aslında. Ve sondajlara bak, anketlere baktığınız zaman Avrupa genelinde zaten son olarak AfD'nin zaferi vardı Almanya'da. Fransa'da şimdi ikinci tura bakıyorsunuz 2027 Cumhurbaşkanlığı seçimleri üzerine. İkinci tura kalacak adaylar olarak Le Pen gözüküyor, Ulusal Cephe. Avrasya siyasetlerini savunuyor en azından Rusya ile ilişkilerde. Yani Amerika'dan daha bağımsız bir Avrupa ve Rusya ile ilişkileri normalleştiren bir Avrupa'yı savunuyor. Diğer aday da Mélenchon zaten. Mélenchon da o da Rusya ile normalleşmeyi savunan bir isim. Yani şimdi dolayısıyla bir bütün halinde Avrupa'da önümüzdeki süreçte Avrasya ile ilişkileri, Batı Asya ile ilişkileri savunan, Rusya ile ilişkileri, İran'la, Türkiye ile dahi derin ilişkileri savunan kuvvetlerin geleceğini görüyoruz. Fakat mevcut yapılar iktidarlarını sürdürmek için bu tür kışkırtmalara girişiyorlar. Yani bu dediğiniz Leipzig meselesi de işte Polonya'dan çıkan seslerde, Almanya'dan, Fransa'dan çıkan bu savaşın uzamasına yönelik sesler tamamen bununla alakalı.
1: Tabii Almanya'da AfD'nin zaferini Rusya'ya bağlayan yorumlar gördüm. Yani ne olsa Rusya sorumlu gözüküyor. Onların liderlerinin politikalarının sanki hiç dahli yokmuş gibi biraz yani tuhaf bir resim çıkıyor ortaya ama şurasını merak ediyorum. Yani burada tabii özellikle de Rusya'da sivillerin ölümüne yol açan bir takım saldırılar yapan bir Avrupa durabilir mi? Amerika yani bu kayıplardan sonra ve kimi haberler çıkmıştı aslında Amerika'nın bu süreci başlatmasını istiyorlar diye. Bu yani önümüzdeki sene ya da bu savaşı devam ettirmekte ısrarcı mı olurlar bütün bu siyasi şeyler nedeniyle? Siyasi kayıplar, daha saldırgan bir Avrupa mı beklemek gerekiyor bugün olduğunda?
0: Bu ya, mevcut durumda zaten Avrupa'nın ben tek başına, ya burada şimdi Amerika'ya dair farklı yorumlar var tabii, işte Amerikan heyetleri geliyor gidiyor buraya, Trump'ın Rusya'ya yönelik daha olumlu açıklamalar var. Ben fakat yani şu Amerika Avrupa ayrımında yani gösterildiği şekilde Amerika'nın çok da aslında işte savaşı bitirme yanlısı vesaire olduğunu zannediyorum. Evet. Bence evet. İyi polis, kötü polis ayrımı var.
1: Evet.
0: Amerika ve Avrupa arasında. Bir kere birinci olarak onu ifade edeyim. İkinci olarak Avrupa'nın ne de Kiev'in Amerika Birleşik Devletleri'nin izni olmadan özellikle Kiev yönetimi Rusya'nın içlerine yönelik bu tür sert işte füze saldırısı, drone saldırısı benzeri hareketleri veya Rusya'nın hava sahasını işte sivil uçaklara tehdit etme gibi hamleler yapabileceğini zannetmiyorum. Bu da ikincisi. Üçüncü olarak Avrupa'nın Amerika Birleşik Devletleri'nin desteği olmadan bu savaşı sürdürmesi ne ekonomik olarak, ne askeri olarak, ne demografik olarak, ne sosyal anlamda mümkün değil.
1: Evet.
0: Peki. Önümüzdeki dönemde Avrupa'da ne olur? Önümüzdeki dönemde Avrupa'da eğer işler normal şeyinde giderse, rayında giderse ki işte AfD seçimleri bir örnek. Avrupa'da ben onu Avrupa Baharı olarak isimlendiriyorum. Nasıl Arap Baharı vardı 2011 yılında patlak veren. Şimdi ben önümüzdeki süreçte bir Avrupa Baharı bekliyorum. Yani Avrupa'da hükümet değişiklikleri, istikrarsızlık, sokak hareketleri, derinleşen ekonomik kriz ve diğerleri diyelim, benzerleri diyelim. Ben böyle bir süreç bekliyorum Avrupa'da ve Avrupa bir karar verecek aşamasında aslında yani. Avrupa ya mevcut bu yapılarla, yani işte Avrupa'yı Atlantik, Amerika'nın çıkarlarına bağlayan aslında, yani Avrupa uluslarının çıkarlarına aykırı siyasetleri savunan bu mevcut iktidarlarla devam edecek, ya da Avrupa'nın normal olan çıkarlarını savunan, yani işte Akdeniz'de Güney ülkeleriyle işbirliği, Avrasya'da Rusya ile işbirliği, Türkiye ile işbirliği, İran'la işbirliği, Batı Asya ile entegrasyon, Avrasya ile entegrasyonu savunan, işte De Gaulle diyelim buna Fransa örneğine, De Gaulle benzeri, şimdi, yani şimdi Villepin aday mesela Fransa'da polis bir ekipten geliyor, o De Gaulle şeyinden gelen bir isim, ya da böyle bir hat oturacak yani her ülkede. Yani Fransa'da da işte Almanya'da buna benzer bir hat vesaire. Bu dediğim sadece Avrupa işçi sınıfının değil veya orta sınıfının değil, Avrupa sermayesinin de yani bir yönde bir eğilim olduğunu zaten görüyoruz. Ya da şeyler olacak. Bu baharı engellemek için darbeler göreceğiz biz. Modern yeni tip darbeler göreceğiz Avrupa'da. Bu da mümkün. Bu da mümkün. Bu savaşın da derinleşmesine neden olabilir. Rusya ve Batı arasında Ukrayna üzerinde süren savaşın derinleşmesine neden olur. Fakat ilk seçenek, yani daha ılımlı iktidarlar önümüzdeki barışı, daha bir refah, istikrarı gündeme getirecektir.
1: Peki. Çok teşekkür ediyorum değerlendirme için Sayın Güzaltan. Çok sağ olun. Eksik bırakmadım inşallah bir şey.
0: Çok sağ olun davetiniz için. Gayet düşünün ki beğeni oldu her zaman olduğu gibi. Sağ olun.
1: Çok teşekkürler. Çok sağ olun. Evet, Sayın Onur Sinan Güzaltan'la konuştuk bugün. CIA şefinin ardından Amerikan heyetinin Rusya ziyareti, Avrupa-Rusya ilişkileri gerildi. Tabii o cephede neler olduğunu Rusya'ya bağlandık ve Sayın Güzaltan'dan aldık. Yarın dünyadan gelişmelerle burada olacağız. Almanya'ya bakacağız. Kaçırmayın diyorum. Hoşçakalın.
2: Ceyda Karan'la Eksen sona erdi. Dünya kadar mesele, dünyanın tüm meseleleri. Ceyda Karan, Eksen'de dünyada olup biten her şeyi uzman konuklar ve analistlerle birlikte masaya yatırıyor. Dünyadaki meseleleri merak edenlerin programı Ceyda Karan'la Eksen, hafta içi her gün saat 16'da Radyo Sputnik'te.

0: Radyo Sputnik. Anlatılmayanları anlatıyoruz.
1: Saatler 17.30'u gösteriyor. Haberleri arıyorum. Ben Ebru Dönmez. Önce özetler. Üsküdar'da belediye başkan vekili belli oldu. 12 ülke İsrail'e karşı harekete geçti. Cumhurbaşkanı Erdoğan filenin sultanlarını kabul etti. Ayrıntılar şimdi bültenimizde. Üsküdar'da belediye başkan vekili belli oldu. Üsküdar Belediye Meclisi'nde yapılan oylamanın 4. turunda 42 oyun 23'ünü alan AK Partili Dündar Ziya Gültekin belediye başkan vekilliğine seçildi. Seçimin ardından CHP ve yeni partili meclis üyeleri Cumhur İttifakı meclis üyelerine tepki gösterdi. Yeni Parti sözcüsü Zeynel Emre Merkez Yönetim Kurulu toplantısından ardından açıklamalarda bulundu. Üsküdar Belediyesi'nin yenilenen başkan vekili seçiminde AK Parti'ye geçmesine sert tepki gösteren Emre, bunun adı hırsızlıktır, bir belediye çalınmıştır dedi.
2: Bir belediye çalınmıştır, halkın iradesi çalınmıştır. Üsküdar halkına, İstanbul halkına saygısızlık yapılmıştır. Milli iradeye darbe yapılmıştır. Elbette sandıkta bunun hesabı sorulur. Hani söz aldıklarında işte güneş motel diyorlar ya, bin beteri. Tıpkı Susurluk gibi bir çeteye işaret etmektedir. Bir yuvalanmış çete almış istediği gibi at koşturuyor. Tutuklarım diyor, malına çökerim diyor. Aileni tutuklarım, aileni serbest bırakırım diyor. Bu çürümeden kurtarmamız lazım.
1: AK Parti'nin İstanbul İl Başkanı Abdullah Özdemir'den de Üsküdar Belediyesi Başkan Vekili seçimi sonucuna ilişkin bir değerlendirme geldi. Özdemir, bir haftadır karalama kampanyalarıyla karşı karşıyayız ama sabırla bekledik dedi.
3: Belediyenin ruhsat müdürlüğünde, imar müdürlüğünde binlerce dosyanın yığıldığını görüyoruz. Burada Üsküdar halkını önemli bir zaman kaybettirildiğini görüyoruz. Üsküdar'ın sokaklarındaki çukurları, şöyle bir medya mensuplarımız gezerse çok net bir şekilde görebilir. Üsküdar tarihinde böyle bir şey olmamıştı değerli arkadaşlar. Üsküdar'da bir takım düzenlemeler yapıp Üsküdar'ın trafiğini felç eden yönetimin Üsküdar'lılara yaşattıklarını Üsküdar'lılar çok iyi bilir. Biz bir haftadır karalama kampanyalarıyla karşı karşıyayız. Ama sabırla bekledik. Bugünkü sonucun suhuletle çıkmasını özellikle bekledik. Herhangi bir tartışmaya girerek meselenin onların istediği gibi köpürmesini ve farklı bir boyuta ulaşmasını istemedik.
1: Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Kurtulmuş, Türkiye'ye resmi ziyaret gerçekleştiren Irak Temsilciler Meclisi Başkanı Heybet Halbusi ile mecliste bir araya geldi. Kurtulmuş, Halbusi ile baş başa görüşme gerçekleştirdi, heyetler arası toplantıya başkanlık yaptı. Görüşmelerin ardından ortak basın toplantısında konuşan Kurtulmuş, iki ülkeyi, bölgeyi ve dünyayı ilgilendiren konuları teferruatlı bir şekilde ele aldıklarını belirtti. 12 ülke İsrail'e karşı harekete geçti. Aralarında İngiltere, Fransa ve Kanada'nın da bulunduğu 12 ülke Batı Şeria'daki yasa dışı İsrail yerleşimlerinden gelen ürünlerin ticaretine yasaklama getireceklerini duyurdu. Ortak bildiride yerleşimlerin genişletilmesine derhal son verilmesi istendi. Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ABD medyasına yaptığı açıklamada ABD Başkanı Donald Trump'ın temsilcileri Steve Witkoff ve Jared Kushner'in Moskova'ya gerçekleştirdiği ziyaret ve Ukrayna krizine dair yürütülen diplomatik temaslar hakkında değerlendirmelerde bulundu. Witkoff ve Kushner'in Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'le görüşmesinin basına açık kısmının yayımlandığını belirten Lavrov, görüşme detaylarına ilişkin bilgilerin Başkan Yardımcısı Yuri Ushakov tarafından paylaşıldığını hatırlattı. Görüşmenin içeriğine dair Ukrayna ve Avrupa kaynaklı spekülasyonlara değinen Lavrov, Fransa Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nın basına sızdırdığı iddiaları eleştirerek diplomatik görüşmelerin gizliliğine saygı duyulması gerektiğini vurguladı. Uluslararası Kriminal Polis Teşkilatı tarafından kırmızı bültenle aranan Aydan Bekir Hasan, Bursa Emniyet Müdürlüğü ve Milli İstihbarat Teşkilatı ekiplerinin ortak operasyonuyla Bursa'da yakalandı. Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'ne götürülen Aydan Bekir Hasan'ın sınır dışı edilmek üzere işlemlerine başlandığı bildirildi. Spor. Cumhurbaşkanı Erdoğan filenin sultanlarını kabul etti. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan 2026 Sev Trend Yol Avrupa Voleybol Şampiyonası'nda altın madalya kazanıp üst üste ikinci kez Avrupa şampiyonu olan A Milli Kadın Voleybol takımını kabul etti. Kabulde Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkınbak'la Türkiye Voleybol Federasyonu Başkanı Akif Üstündağ da hazır bulundu. Fenerbahçe-Roma maçının hakemi belli oldu. UEFA Şampiyonlar Ligi'nin ilk haftasında temsilcimiz Fenerbahçe'nin Roma'yı evinde ağırlayacağı mücadeleyi İspanyol hakem Jesus Gil Manzano yönetecek.
4: Ekonomi.
1: Borsa İstanbul'da BIST endeksi 14.179 puandan işlem görüyor. İstanbul serbest piyasada dolar 48.45, euro 56.38 liradan satılıyor. Kapışta gram altın 6.850, çeyrek altın 11.176, tam altın 44.549, ata altın ise 45.315 lira.
4: Yol durumu.
1: İBB trafik haritasına göre kent genelinde trafik yoğunluğu %72'lerde seyrediyor. Köprülere giden yollara baktığımızda Avrupa'dan Anadolu'ya geçişlerde 15 Temmuz Şehitler Köprüsü yönünde Çağlayan, Hürriyet Tepesi, Mecidiyeköy ve Zincirlikuyu'nun oldukça yoğun seyrettiğini görüyoruz. Fatih Sultan Mehmet Köprüsü yönünde de Hastal, Seyrantepe, Maslak'ta yoğunluk gözleniyor. Anadolu'dan Avrupa'ya geçişlere baktığımızda ise 15 Temmuz Şehitler Köprüsü yönünde Küçükyalı, Bostancı, Uzunçayır, Çamlıca ve Altunzade'de yoğunluk var. Fatih Sultan Mehmet Köprüsü yönünde ise Ataşehir, Çakmak Köprüsü ve Tem Ümraniye ile Elmalı yoğun seyrediyor. Haberleri sunduk, gelişmelerle tekrar birlikte olacağız.
5: Mustafa Hoş'la Yol Arkadaşı programı yeni dönemde sizlerle olmaya devam edecek.

0: Radyo Sputnik Özel Haber.
1: Yapay zeka çeviri sektöründe hız ve iş kapasitesini artırırken uzmanlar teknolojinin insan çevirisinin yerini alamayacağını, geleceğin yapay zeka ile birlikte çalışan çevirmenler üzerine şekilleneceğini belirtiyor. Türkiye Çevirmenler Derneği ve Çeviri Kuruluşları Federasyonu Genel Başkanı Ahmet Varol, yapay zekanın çevirmenlik mesleğini ortadan kaldırmadığını, aksine çalışma süreçlerini hızlandırdığını söyledi. Profesyonel çevirmenlerin yapay zeka ile uyumlu çalışmasının artık önemli olduğunu belirten Varol, yapay zeka desteğiyle bir günde yapılabilecek bir çevirinin geleneksel yöntemlerle 2 ay sürebileceğine dikkat çekti. Yapay zekanın çeviri sürecinde sorumluluk üstlenemeyeceğini vurgulayan sektör temsilcisi, mesleki sorumluluğun yine çevirmenlerde olduğunu belirtti. Uzun belgeler, kitaplar ve kataloglarda yapay zekanın önemli ölçüde zaman kazandırdığını, ancak ortaya çıkan çevirinin mutlaka uzman bir çevirmen tarafından kontrol edilmesi gerektiğini ifade etti. Yapay zekanın sektördeki fiyat beklentilerini değiştirdiğine dikkat çekildi. Çevirilerin daha kısa sürede tamamlanması nedeniyle müşterilerin fiyatta %75 indirim beklentine girebildiği belirtildi. Resmi belge çevirilerinde de fiyat dengesizliği yaşandığı belirtildi. Noterde tasdik gereken 20 satırlık bir evrak için yaklaşık 1700-2000 lira arasında mühür parası bulunurken, normalde 1500 lira alınması gereken bir çevirinin bazı durumlarda 200 ila 300 liraya yapılabildiği aktarıldı. Marmara Üniversitesi İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi Dekan Yardımcısı Profesör Doktor Sevinç Arı'da, yapay zekanın bağlam, üslup ve kültürel unsurların aktarımında yetersiz kalabildiğine dikkat çekti. Bu nedenle özellikle resmi ve nitelikli belgelerde uzman çevirmen kontrolünün şart olduğunu söyledi. Yapay zekanın çevirmenlerin hızını ve iş kapasitesini artıran bir araç haline geldiğini belirten Arı, bir çevirmenin saatte ortalama 200 ila 350 kelime arasında çeviri yapabildiğini söyledi. Yapay zeka desteğiyle bu kapasitenin 1800 kelimeye kadar çıkarılabildiğini ifade etti. Uzmanlara göre yapay zeka çevirmenlerin yerini almak yerine mesleğin yeni çalışma araçlarından biri haline geliyor. Yapay zeka çeviri sektöründe çalışma biçimlerini değiştirirken uzmanlar mesleğin geleceğinde teknolojiyi etkin kullanan çevirmenlerin öne çıkacağını vurguluyor. Yeni konu başlıklarıyla sizlerle olmaya devam edeceğiz. Radyo Sputnik'te kalın.
0: Radyo Sputnik Özel Haber. Radyo Sputnik. Radyo Sputnik. Anlatılmayanları anlatıyoruz.

0: Radyo Sputnik Özel Haber.
1: Ticaret Bakanlığı verilerine göre Ocak-Ağustos döneminde 25 ilin ihracatı 1 milyar doların üzerine çıkarken 56 ilde ihracat artışı kaydedildi. Bakanlık, Ağustos ayı ve yılın 8 ayına ilişkin faaliyet illerine göre ihracat verilerini açıkladı. Buna göre İstanbul, geçen ay 5 milyar 503 milyon dolarla en fazla ihracat yapan il oldu. Şehrin ihracatı geçen yılın aynı ayına göre %13 arttı. İstanbul'u 3 milyar 122 milyon dolar ve %16,6 yükselişle Kocaeli takip etti. İzmir ise 1 milyar 842 milyon dolar ve %1,2 azalışla 3. sırada yer aldı. Kıymetli veya yarı kıymetli taşlar faslı 1 milyar 585 milyon 465 bin dolarla İstanbul'un ihracatında ilk sırada yer aldı. Bu faslı 444 milyon 940 bin dolarla örme giyim eşyası ve aksesuarları, 420 milyon 309 bin dolarla kazanlar, makineler izledi. Kocaeli'de motorlu kara taşıtları 1 milyar 16 milyon 136 bin dolarla en fazla dış satım yapılan sektör oldu. Bu faslı 335 milyon 903 bin dolarla elektrikli makine ve cihazlar, 296 milyon 975 bin dolarla mineral yakıtlar ve yağlar takip etti. İzmir'in ihracatında ise mineral yakıtlar ve yağlar 292 milyon 454 bin dolarla ilk sırada yer aldı. Söz konusu faslın ardından 183 milyon 569 bin dolarla kazanlar, makineler, 180 milyon 198 bin dolarla demir ve çelik geldi. İstanbul'un ihracatında 986 milyon 101 bin dolarla İsviçre ilk sırada yer aldı. Bu ülkeyi 479 milyon 727 bin dolarla Amerika Birleşik Devletleri ve 336 milyon 420 bin dolarla Birleşik Arap Emirlikleri izledi. Kocaeli en fazla ihracatı 304 milyon 910 bin dolarla İngiltere'ye yaptı. İngiltere'nin ardından 280 milyon 591 bin dolarla Almanya ve 179 milyon 400 bin dolarla ABD geldi. İzmir'in en fazla ihracat yaptığı ülke 177 milyon 652 bin dolarla Almanya oldu. Bu ülkeyi 169 milyon 126 bin dolarla ABD, 144 milyon 824 bin dolarla İspanya takip etti. Ağustos'ta yıllık bazda ihracatını en fazla artıran iller sıralamasında İstanbul 634 milyon dolarlık artışla ilk sırada geldi. İstanbul'u 467 milyon dolarla Mersin, 444 milyon dolarla Kocaeli izledi. Türkiye'de Ocak-Ağustos döneminde 25 ilin ihracatı 1 milyar doların üzerine çıkarken 56 il ihracatını artırdı. Yeni konu başlıklarıyla sizlerle olmaya devam edeceğiz. Radyo Sputnik'te kalın.
0: Radyo Sputnik Özel Haber.
2: Radyo Sputnik.

0: Mustafa Hoş'la Yol Arkadaşı programı yeni dönemde sizlerle olmaya devam edecek.
1: Radyo Sputnik Özel Haber.
2: İstanbul'da hayata geçirilmesi planlanan 15 bin kiralık sosyal konut projesi için hazırlıklar devam ederken başvuru ve kiralara ilişkin detaylar belli olmaya başladı. TOKİ İstanbul 15 bin kiralık sosyal konut projesi başvurularının 14 Eylül tarihinde başlayacağı belirtilirken başvuruların nereden yapılacağına ilişkin bir resmi duyuru henüz yapılmadı. Yetkililer başvuru süreciyle ilgili karışıklığa karşı sosyal medyada veya farklı internet sitelerinde paylaşılan başvuru formlarına itibar edilmemesi gerektiğini vurguladı. Projede başvuru koşulları da henüz kesinleşmedi. Yetkililer tarafından yapılan önceki açıklamalarda kiralık sosyal konut modelinin öncelikli olarak dar gelirli vatandaşların konut ihtiyacını karşılamaya yönelik olacağı belirtilmişti. Ayrıca kentsel dönüşüm sürecinde konut ihtiyacı bulunan vatandaşların da değerlendirme kapsamına alınabileceği ifade edildi. Gelir kriteri, yaş sınırı, İstanbul'da ikamet süresi, üzerine kayıtlı konut bulunup bulunmaması ve hane halkına ilişkin şartlar gibi ayrıntılar henüz netleşmedi. Kesin başvuru şartlarının TOKİ tarafından yayımlanacak resmi ilanla birlikte açıklanması bekleniyor. Öte yandan proje kapsamındaki dairelerin kira ücretlerinin mevcut piyasa koşullarına göre daha uygun seviyelerde belirlenmesi planlanıyor. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum'un daha önce yaptığı açıklamalarda bölgede 30 bin TL seviyesinde olan bir kira bedelinin altında hatta yaklaşık yarı seviyesinde bir fiyatlandırma yapılabileceği ifade edilmişti. Kent genelinde uygulanması ve hem Avrupa hem de Anadolu yakasında inşa edilmesi planlanan konutların ilk aşamada vatandaşlara 3 yıllık dönemler halinde kiralanacağı belirtiliyor. Yeni model kapsamında konutların bakım, işletme ve yönetim süreçlerinin de kamu eliyle yürütülmesi öngörülüyor. Öte yandan kira sözleşmelerinin uzatılıp uzatılmayacağı, hak sahiplerinin hangi koşullarda konutta kalmaya devam edeceği ve 3 yıllık sürenin ardından nasıl bir yol izleneceği henüz netleşmeyen başlıklardan. İstanbul'da hayata geçirilmesi planlanan 15 bin kiralık sosyal konut projesinde başvuruların 14 Eylül'de başlaması öngörülüyor. Dar gelirli vatandaşlara piyasa koşullarının yarı fiyatına 3 yıllık kiralama imkanı sunacak projenin başvuru şartları ve detayları ise önümüzdeki günlerde netleşecek. Yeni konu başlıklarıyla sizlerle olmaya devam edeceğiz. Radyo Sputnik'te kalın.
1: Radyo Sputnik Özel Haber. En kaliteli müzikler. Radyo Sputnik.

0: Radyo Sputnik. Anlatılmayanları anlatıyoruz.
1: Saatler 18, Radyo Sputnik'tesiniz. Ben Serkan Baştımar. Gelişmelerle sizlerleyim. Önce başlıklar. Antalya'da orman yangını büyüyor. Kırmızı bülten aranan hükümlü yakayı ele verdi. İsrail'in Batı Şeria'da uluslararası hukuku ihlal eden yerleşimleriyle ilgili 12 ülkeden ortak açıklama geldi. Ayrıntılar bültenimizde. Antalya'da çıkan orman yangını büyüyor. Antalya'da Aksu ilçesine başlayan ve rüzgarın etkisiyle Kepez'deki ormanlık alana sıçrayan yangına ekiplerin havadan ve karadan müdahalesi sürüyor. Yangın nedeniyle bölgedeki köylerdeki haneler boşaltılırken hayvanlar da tahliye edilmeye çalışılıyor. Bölgede elektrik kesintileri yaşanırken alevlerin yerleşim yerlerine ulaşmaması için yoğun mücadele veriliyor. Kırmızı bültenler aranan hükümlü yakayı ele verdi. Uluslararası Kriminal Polis Teşkilatı tarafından kırmızı bültenler aranan Aydan Bekir Hasan, Bursa Emniyet Müdürlüğü ve Milli İstihbarat Teşkilatı ekiplerinin ortak operasyonuyla Bursa'da yakalandı. Atlas Çağlayan davasında karar açıklandı. Güngören'de çıkan kavgada 16 yaşındaki Atlas Çağlayan'ı bıçakla öldüren adli süreçteki çocuk E.Ç. hakkında 18 yıl 10 ay 15 gün hapis cezası kararı verildi. Son sözü sorulan E.Ç. böyle olmasını istemediğini ve pişman olduğunu söyledi. Üsküdar'da belediye başkan vekili belli oldu. Üsküdar Belediye Meclisi'nde yapılan oylamanın 4. turunda 42 oyun 23'ünü alan AK Partili Dündar Ziya Gültekin belediye başkan vekiline seçildi. Seçimin ardından CHP ve yeni partili meclis üyeleri Cumhur İttifakı meclis üyelerine tepki gösterdi. Üsküdar Belediyesi'nin yenilenen başkan vekili seçiminde AK Parti'ye geçmesine sert tepki gösteren yeni parti sözcüsü Zeynel Emre, "Bunun adı hırsızlıktır, bir belediye çalınmıştır," dedi.
2: Bir belediye çalınmıştır, halkın iradesi çalınmıştır. Üsküdar halkına, İstanbul halkına saygısızlık yapılmıştır. Milli iradeye darbe yapılmıştır. Elbette sandıkta bunun hesabı sorulur. Hani söz aldıklarında işte güneş motel güneş motel diyorlar ya, bin beteri. Tıpkı susurluk gibi bir çete işaret etmektedir. Bir yuvalanmış çete almış istediği gibi at koşturuyor. Tutuklarım diyor, malına çökerim diyor. Aileni tutuklarım, aileni serbest bırakırım diyor. Bu çürümeden Türkiye'yi kurtarmamız lazım.
1: AK Parti'nin İstanbul İl Başkanı Abdullah Özdemir'den de Üsküdar Belediyesi Başkan Vekili seçimi sonucuna ilişkin bir değerlendirme geldi. Özdemir, "Bir haftadır karalama kampanyalarıyla karşı karşıyayız ama sabırla bekledik," dedi.
3: Belediyenin ruhsat müdürlüğünde, imar müdürlüğünde binlerce dosyanın yığıldığını görüyoruz. Burada Üsküdar halkını önemli bir zaman kaybettirildiğini görüyoruz. Üsküdar'ın sokaklarındaki çukurları şöyle bir medya mensuplarımız gezerse çok net bir şekilde görebilir. Üsküdar tarihinde böyle bir şey olmamıştı değerli arkadaşlar. Üsküdar'da bir takım düzenlemeler yapıp Üsküdar'ın trafiğini felç eden yönetimin Üsküdarlılara yaşattıklarını Üsküdarlılar çok iyi bilir. Biz bir haftadır karalama kampanyalarıyla karşı karşıyayız. Ama sabırla bekledik. Bugünkü sonucun suhuletle çıkmasını özellikle bekledik. Herhangi bir tartışmaya girerek meselenin onların istediği gibi köpürmesini ve farklı bir boyuta ulaşmasını istemedik.
1: Edirne'de tutuklu bulunan eski Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkanı Selçuk Mızraklı tahliye edildi. Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkanı seçildikten sonra 19 Ağustos 2019'da görevden uzaklaştırılan Selçuk Mızraklı, örgüt üyesi olmak suçlamasıyla tutuklanmıştı. Oyuncu Serhat Kılıç, Karşıyaka mezarlığında toprağa verildi. Yaşamını yitiren oyuncu Serhat Mustafa Kılıç'ın cenaze namazı Ahmet Hamdi Akseki Camii'nde kılındı. Cenaze namazına Devlet Tiyatroları Genel Müdürü Taner Karadağlı'nın yanı sıra Kılıç'ın ailesi, yakınları, çok sayıda sanatçı ve vatandaş katıldı.

0: Dış gündemle devam edelim. İsrail'in Batı Şeria'da uluslararası hukuku ihlal eden yerleşimleriyle ilgili 12 ülkeden ortak açıklama geldi. Yapılan yazılı açıklamada yasa dışı kabul edilen bölgelerle ticaret yapılmayacağı açıklandı. Aynı zamanda bu bölgelerde İsrail'in yerleşim alanlarını genişletmesinin derhal durdurulması istendi. Birleşik Krallık Dışişleri Bakanı Miliband de ülkesinin İsrail'in Batı Şeria'daki yasa dışı yerleşim bölgelerinden gelen mallara ithalat yasağı koyacağını duyurdu. Trump, New Mexico eyaletinin adını New America olarak değiştirmeyi düşündüğünü açıkladı. Meksika ile gergin geçen ticaret müzakereleri yoğunlaşırken ABD Başkanı Donald Trump dün New Mexico eyaletinin adının New America olarak değiştirilmesi fikrini sosyal medyadan paylaştı. Trump, Kanada ile ticaret müzakerelerinde anlaşma sağlanamamasının ardından Ontario Gölü'nün adını Amerika Gölü olarak değiştirdiğini açıklamıştı. İngiltere, savaş suçlusu Miladiç için düzenlenen cenaze töreni nedeniyle Sırbistan'ı kınadı. İngiltere'nin Avrupa'dan sorumlu devlet bakanı Stuart Wood, Srebrenica soykırımının baş sorumlularından Ratko Miladiç'in cesedinin Sırbistan'da resmi törenle gömülmesiyle ilgili Sırbistan'ın Londra Büyükelçiliği Maslahat Güzarı'nı Dışişleri Bakanlığı'na çağırarak kınadı.
1: Ekonomi.
0: İstanbul Kantinciler Odası yeni eğitim öğretim dönemi fiyat listesini açıkladı. Yeni tarifeye göre tavuk döner 125 liradan %8 artışla 135 liraya, tostsa %11 zamla 100 liraya çıktı. Su, poğaça ve bazı sıcak içeceklerin fiyatı ise sabit kaldı. İstanbul Kantinciler Odası Başkanı Vahap Osmanoğlu bu yıl tüm ürünler genelinde ortalama 6,2 zam yaptıklarını belirterek bu yıl enflasyonun çok altında zam yaptık dedi. Türk Hava Yolları 2027-28 sezonu itibariyle Liverpool'un forma göğüs sponsoru olacak. İşbirliği kapsamında Türk Hava Yolları logosu Liverpool'un erkek, kadın ve akademi takımlarının formalarının ön yüzünde yer alacak. Yapılan anlaşmayla birlikte İngiliz ekibinin ana sponsoru 17 yıl sonra değişecek. Haziran 2027 itibariyle başlayacak işbirliği küresel erişime sahip ve dünyanın dört bir yanındaki insanları buluşturma vizyonunu paylaşan iki markayı bir araya getirecek. Beşiktaş, Rıdvan Yılmaz'ın sağlık durumuna ilişkin açıklama yaptı. Fenerbahçe maçında sakatlanarak oyundan çıkan Yılmaz'ın sol uyluk iç adalesinde gerilme ve ödem tespit edildi. Futbolcunun tedavisine sağlık ekibi tarafından başlandığı bildirildi. UEFA Şampiyonlar Ligi'nde lig aşamasının ilk hafta heyecanı bu akşam oynanacak karşılaşmalarla devam edecek. Saat 19.45'te AEK LASK Linz ile Kulüp Brugge Aston Villa karşı karşıya gelecek. Saat 22'ye gelindiğinde Porto Manchester City, Borussia Dortmund Villarreal, Real Madrid Inter ve Lille Real Betis maçları oynanacak. Temsilcimiz Galatasaray UEFA Şampiyonlar Ligi'nin ilk haftasında yarın deplasmanda Portekiz ekibi Sporting ile karşılaşacak. Başkent Lisbon'daki Jose Alvalade Stadyumu'nda yapılacak karşılaşma Türkiye saatiyle 22'de başlayacak. Yol durumuyla bülteni sonlandıralım. Şu anda İstanbul genelinde %72'lik bir yoğunluk var. Yaka olarak ayrıştırdığımızda Avrupa yakasında %71, Anadolu yakasında %78'lik bir yoğunluk hakim. Hemen diğer taraftan köprülerle başladığımızda Avrupa'dan Anadolu'ya geçişlerde Çağlayan, Hürriyet Tepesi, Mecidiyeköy, Zincirlikuyu, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin hazırlamış olduğu trafik yoğunluk haritasına göre kırmızı ile işaretlenmiş durumda. Saydığım bu noktalarda trafik sürücüleri dur kalk yaparak ilerlemekte. Avrupa'dan Anadolu'ya geçişler Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'ne gelmeden Hassal, Seyrantepe, Maslak, özellikle Maslak'tan Seyrantepe yönüne doğru trafik yoğunluğu gitgide artış göstermekte. Ve diğer taraftan trafik etkisi yüksek olan noktalarla devam ettiğimizde Avrasya Tüneli yolu Samatya'dan Yenikapı yönüne doğru sağ şeritte bir trafik kazası meydana gelmiş durumda. Zincirleme bir trafik kazasından bahsediyorum ve bu şerit trafiğe kapatıldı. Ekipler Avrasya Tüneli yolu Samatya'dan Yenikapı yönüne doğru trafiği açma çalışmalarını sürdürüyor. Gelişmeleri aktardık. Bir sonraki bültende görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın.
1: Mustafa Hoş'la Yol Arkadaşı programı yeni dönemde sizlerle olmaya devam edecek. Sevgili Cem, belli bir konu. Cem hoş geldin.
2: Hoş buldum. Maraş'ta imza günü var saat 4. Heh. Ve doğum günü de bugün. İmza günü yaptık, şarkılar söyledik, pastalar kesildi. Oradan bir düğünde sahne alacağım. Embe Orkestrası'nda
1: tamam.
2: Günaydın sevgilim şarkısını çok seviyormuş gelin. Heh. Benden de rica ettiler. Hem sürpriz yapalım böyle. Behzat abi de söyledi, Behzat Gerçeker. Antep'e geçtik oradan arabayla. Bak doğum günümde oluyor bunlar. Çıktım, gelin damat dans etti. O şarkıyı söyledim. Antep'ten uçağa bindim. Gece 12'de İzmir'de bir kulüpte sahnedeyim tekrar.
1: Ciddi misin
2: evet
1: sen
2: abi,
1: ya?
2: Evet abi, yani şimdi bir gecede 3 sahne yapabilirsin ama bunun eşi benzeri var mı? Maraş, Antep, İzmir. Ha kardeşim çok... yani ben miting mi yapıyorum yani, hani anladın mı? Siyasiler yapıyor ya bu seçim şeyinde. İnanılmaz yani.
1: Bir doğum gününde. Evet.
3: Okan Aslan'la Gün Ortası hafta içi her gün saat 12'de radyo.

0: Tarihte bugün.
1: Türkiye'nin yakın tarihine damga vurmuş bir isim. Halkın içinden gelen, makam odalarına sığmayan bir vali. Sıcaklığı, samimiyeti ve sıra dışı tavırlarıyla gönüllere kazınan bir devlet adamı. Recep Yazıcıoğlu. Onu bugün ölüm yıl dönümünde anıyoruz. 2 Haziran 1948'de Trabzon'un Köprübaşı ilçesinde dünyaya gelen Yazıcıoğlu, Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesini bitirdikten sonra devlet hizmetine adım attı. İlk görev yeri 1968'de Aydın'dı. Ardından yıllar boyunca Anadolu'nun farklı ilçelerinde kaymakamlık yaptı. 1984'te Tokat Valiliğine atandığında Türkiye'nin en genç valisi unvanını taşıyordu. Eğitim ve sağlık alanındaki çalışmalarıyla kısa sürede fark yarattı, yılın bürokratı seçildi. Tokatlıların gönlünde yer eden bu genç vali artık süper vali olarak anılmaya başlanmıştı. 1989'da yeniden Aydın'a döndü. Kentin tarım ve ekonomik potansiyelini değerlendirmek üzere çaba sarf eden Yazıcıoğlu, özellikle kent için önemli bir değer olan jeotermalin en iyi şekilde kullanılması için çalıştı. 1991'de geçtiği Erzincan'da tarihe geçen büyük sınavlardan birini verdi. 13 Mart 1992, Erzincan depremi. Binlerce binanın yıkıldığı, yaraların açıldığı o zor günlerde Recep Yazıcıoğlu, enkazın başında, halkın yanında, gecesini gündüzüne katarak çalışıyordu. Yalnızca bir vali değil, adeta bir aile büyüğüydü. Süper vali binlerce binanın ağır hasar gördüğü kentte yaşayanların yaralarının sarılmasında büyük emek harcadı. Vali Yazıcıoğlu 30 yıldır yapılamayan köprünün yapılmasına ön ayak olmasıyla bölge halkının büyük sevgisini kazandı. Yazıcıoğlu'nun bu konudaki çalışmaları dizi ve filmlerle romana da konu oldu. 1999'da Merkez Valiliği, ardından 2003'te Denizli Valiliği. Ancak yolculuğu çok erken, çok acı bir şekilde son buldu. 2 Eylül 2003'te Eskişehir-Ankara karayolunda geçirdiği trafik kazası Türkiye'yi yasa boğdu. 8 Eylül'de hayata veda eden süper vali 55 yaşındaydı. Ardında suikast iddiaları, milyonların gözyaşı ve asla unutulmayacak bir miras bıraktı. Cenazesi on binlerce kişinin katılımıyla Aydın'ın Söke ilçesinde toprağa verildi. Recep Yazıcıoğlu, sistemin kurallarını halkın sevgisiyle değiştiren bir devlet adamı. Halkıyla iç içe, halkının gönlünde ölümsüzleşen bir vali. Bugün onun adı okullarda, caddelerde, köprülerde ve hastanelerde yaşamaya devam ediyor. Bugün ölüm yıl dönümünde süper vali Recep Yazıcıoğlu'nu andık. Yeni konu başlıklarıyla sizlerle olmaya devam edeceğiz. Radyo Sputnik'te kalın.
0: Tarihte bugün. En kaliteli müzikler. Radyo Sputnik.

0: Radyo Sputnik Özel Haber.
1: Dünya genelinde yıllık yeni kanser vakalarının 2050 yılına kadar %67 artarak 34 milyona ulaşması bekleniyor. Amerikan Kanser Derneği ve Dünya Sağlık Örgütü'ne bağlı Uluslararası Kanser Araştırmaları Ajansı tarafından hazırlanan araştırmaya göre 2024 yılında yaklaşık 21 milyon kişiye kanser teşhisi konuldu ve 9,8 milyon kişi kanser nedeniyle hayatını kaybetti. Araştırmacılar kanser kaynaklı ölümlerin yaklaşık yarısının değiştirilebilir risk faktörlerinin azaltılmasıyla önlenebileceğini belirtti. Araştırma 186 ülkede 34 kanser türüne ilişkin verilerin yer aldığı tahminlere dayanıyor. Hesaplamalara göre dünya genelinde yaklaşık her 5 kişiden biri yaşamının bir döneminde kansere yakalanacak. Kanser nedeniyle hayatını kaybetme riski ise erkeklerde yaklaşık 9'da 1, kadınlarda 13'te 1 olarak tahmin ediliyor. Akciğer kanseri dünya genelinde hem yeni kanser vakalarında hem de kanser kaynaklı ölümlerde ilk sırada yer aldı. 2024 yılında yaklaşık 2,6 milyon yeni akciğer kanseri vakası kaydedilirken hastalık 1,9 milyon kişinin ölümüne neden oldu. Tütün kullanımı akciğer kanserinin başlıca nedeni olmaya devam ediyor. Kadınlarda en sık görülen kanser türü ise meme kanseri oldu. Dünya genelinde yaklaşık 2,4 milyon yeni meme kanseri vakası ve 694 bin ölüm kaydedildi. Kolorektal kanser, 2 milyondan fazla yeni vaka ve 918 bin ölümle dünyada en sık teşhis edilen 3. kanser olurken, kanser kaynaklı ölümlerde 2. sırada yer aldı. Karaciğer kanseri 732 bin, mide kanseri 642 bin, pankreas kanseri ise 491 kişinin ölümüne yol açtı. Araştırmada kanserden hayata kalma konusunda bölgeler arasında önemli farklılıklar bulunduğu da ortaya konuldu. Batı Afrika'da meme kanseri Avustralya ve Yeni Zelanda'ya kıyasla yaklaşık yarı yarıya daha az görülüyor. Buna rağmen Batı Afrika'daki kadınların meme kanserinden hayatını kaybetme ihtimali 2 kat daha yüksek. Bu farkın teşhis ve tedaviye erişimdeki eşitsizliklerle bağlantılı olduğu belirtildi. Araştırmanın dikkat çeken sonuçlarından biri de kanser kaynaklı ölümlerin önemli bir bölümünün önlenebilir olabileceği oldu. Araştırmacılara göre kanser ölümlerinin yaklaşık yarısı değiştirilebilir risk faktörlerinin azaltılmasıyla önlenebilir. Erken teşhis ve zamanında tedaviyle de ölümlerin önemli bir bölümünün önüne geçebileceği belirtildi. Araştırmacılar, tütün kullanımının bırakılması, kanserle bağlantılı enfeksiyonlardan korunma, alkolden kaçınma, sağlıklı kilonun korunması ve düzenli fiziksel aktivitenin artırılmasını kanser korumada öne çıkan faktörler arasında gösterdi. Çalışmada ayrıca rahim ağzı kanserinin HPV aşısı ve tarama imkanlarına rağmen çoğu sahraaltı Afrika'da olmak üzere 26 ülkede kadınlarda kanser kaynaklı ölümlerin başlıca nedeni olmaya devam ettiği belirtildi. Yeni bir küresel araştırmaya göre yıllık kanser vakalarının 2050'ye kadar %67 artarak 34 milyona ulaşması bekleniyor. Araştırmacılar, kanser ölümlerinin yaklaşık yarısının değiştirilebilir risk faktörlerinin ortadan kaldırılmasıyla önlenebileceğini belirtiyor. Yeni konu başlıklarıyla sizlerle olacağız. Radyo Sputnik'te kalın.
0: Radyo Sputnik Özel Haber. En kaliteli müzikler Radyo Sputnik.

0: Haber bu frekansta. Çok sesli bu frekansta. Gazeteciler bu frekansta. Kulağınız Radyo Sputnik olsun. Anlatılmayanları anlatıyoruz.
1: Mustafa Hoş'la Yol Arkadaşı programı yeni dönemde sizlerle olmaya devam edecek.
0: Radyo Sputnik özel haber.
2: Osmanlı saray koleksiyonlarında bulunan ve aralarında 16. yüzyıl Safevi dönemine ait örneklerin de yer aldığı tarihi seccadeler, konservasyon çalışmalarının ardından yeniden sergilenmeye hazırlanıyor. İstanbul Beşiktaş'taki Yıldız Şale yerleşkesinde faaliyet gösteren Milli Saraylar Halı Restorasyon ve Konservasyon Atölyesi'nde Topkapı Sarayı'na ait 6 seccadenin konservasyon çalışmaları tamamlandı. Atölyede 8 kişilik ekip, Milli Saraylar bünyesindeki saray, kasır ve köşklerde bulunan el dokuması tarihi halılar üzerinde çalışıyor. Topkapı Sarayı'na ait 6 seccadeden 3'ünün 16. yüzyılda Safevi topraklarında dokunduğu ve saraya hediye edildiği belirtildi. Milli Saraylar Başkanlığı Halı Restorasyon Atölyesi Halı Onarım Ustası Sadi Öztürk, bu eserlerin üzerindeki yazı programlarında Kur'an-ı Kerim'den çeşitli ayetler ve dini ifadelerin yer aldığını söyledi. Safevi dönemine ait seccadelerde Kara, Nur ve Fetih surelerinden ayetlerin yanı sıra Ali ismi, Şii şehadeti ve Kelime-i Tevhid bulunuyor. Eserlerin işçilik, dokuma ve renk açısından yüksek nitelikte olduğu, hassas yapılarına rağmen bugüne kadar ulaşmalarının önem taşıdığı ifade edildi. Seccadeler arasında 16. yüzyılda Bergama'da dokunan bir örnek de bulunuyor. Anahtar delikli seccade olarak adlandırılan bu eserin Rönesans döneminde birçok ressam tarafından eserlerde kullanıldığı belirtildi. Topkapı Sarayı'na ait 6 seccadenin konservasyon işlemleri tamamlandı ve eserler sergilenmek üzere özel panolara sabitlendi. Ayrıca konservasyonu tamamlanan 2 İpek Ağı'nın da Yıldız Sarayı'nda sergileneceği bildirildi. Tarihi dokumalar atölyeye ulaştığında önce tespit çalışmasından geçiriliyor. Eserin durumuna göre konservasyon ya da restorasyon uygulanıyor. Konservasyon yapılan eserlerde mevcut dokuma korunuyor, eksik bölümler tamamlanmıyor. Restorasyon uygulanacak eserlerde ise eksik kısımlar yapının özgün dokusuna uygun iplik ve renklerle tamamlanıyor. Atkı, çözgü ve ilmekler eserin özgün desenine uygun şekilde yeniden hazırlanıyor. Atölyede seccadelerin yanı sıra Dolmabahçe, Beylerbeyi ve Yıldız Saraylarına ait tarihi halılar üzerinde de çalışmalar yürütülüyor. Büyük boyutlu eserlerde restorasyon sürecinin 1-1,5 yılı bulabileceği belirtiliyor. Milli Saraylar Halı Restorasyon ve Konservasyon Atölyesi 2007'de Hereke İpekli Dokuma ve Halı Fabrikası'nda kuruldu. 2011'de Yıldız Şale Köşkü yerleşkesine taşınan atölyede tarihi dokumaların korunması ve gelecek nesillere aktarılması için çalışmalar sürdürülüyor. Yaklaşık 500 yıllık geçmişe sahip tarihi saray seccadeleri konservasyon çalışmalarının tamamlanmasının ardından Topkapı ve Yıldız Saraylarında yeniden ziyaretçilerle buluşmaya hazırlanıyor. Yeni konu başlıklarıyla sizlerle olmaya devam edeceğiz. Radyo Sputnik'te kalın.
0: Radyo Sputnik özel haber. Radyo Sputnik.

0: Radyo Spik Özel Haber.
1: Yeni eğitim öğretim yılı öncesinde İstanbul'daki okul kantinlerinde uygulanacak fiyatlar açıklandı. Tost ve ayran 130 liradan, tavuk döner 145 liradan satılacak. 4 çeşit tablet yemeği fiyatı ise 285 lira olacak. Milyonlarca öğrencinin ders başı yapacağı yeni eğitim öğretim yılı öncesinde okul kantinlerinin fiyat tarifesi belli oldu. Yeni tarifeye göre geçen yıl 90 liradan satılan tostun ayranla birlikte fiyatı 130 lira olarak belirlendi. Kantinlerde simit 30 liradan, açma ve poğaça ise 35 liradan satılacak. Tavuk dönerin fiyatı 145 lira olurken yarım litre su 15, çay ise 25 liradan satışa sunulacak. Okullardaki tablet yemeklerin yeni dönem fiyatları da açıklandı. Buna göre 3 çeşit yemeğin günlük fiyatı 245 lira, 4 çeşit yemeğin fiyatı ise 285 lira olacak. Kantin fiyatları özellikle çocuğunun günlük beslenmesini okuldan karşılamak durumunda olan aileler açısından eğitim giderlerinin yeni bir kalemini oluşturuyor. Eğitim Sen'de çocukların beslenme hakkının ailelerin ekonomik durumuna bırakılmaması gerektiğini belirterek tüm öğrencilere ücretsiz ve sağlıklı bir öğün yemek verilmesini talep ediyor. Sendikanın yeni eğitim yılı öncesindeki değerlendirmelerinde bu talebin yanı sıra okullara yeterli kamu bütçesi ayrılması ve kadrolu temizlik personeli istihdam edilmesi de öne çıkıyor. Eğitim Sen, bazı okullarda yeterli temizlik görevlisi bulunmadığını, geçici istihdam modellerinin kalıcı çözüm olmadığını savunuyor. Yeni eğitim yılı öncesindeki değerlendirmelerinde de her okulun ihtiyacına göre kadrolu ve güvenceli yardımcı personel istihdam edilmesi gerektiğini vurguluyor. Sendikanın bir diğer temel talebi ise öğrencilerin beslenmesine ilişkin. Eğitim Sen, okul öncesinden üniversiteye kadar tüm öğrencilere ayrım yapılmaksızın günde en az bir öğün ücretsiz, sağlıklı yemek ve temiz içme suyu sağlanmasını istiyor. Eğitim İşte yeni eğitim yılı öncesinde öğrencilerin beslenme sorununa dikkat çekerek okullarda tüm öğrencilere ücretsiz ve sağlıklı bir öğün yemek verilmesi talebini sürdürüyor. Sendika, özellikle dar gelirli ailelerin çocuklarının yeterli ve dengeli beslenmeye erişebilmesi için okul yemeklerinin ücretsiz olması gerektiğini savunuyor. Eğitim İş, beslenmenin ailelerin ekonomik imkanlarına bırakılmaması ve her öğrencinin okulda sağlıklı bir öğüne erişebilmesi gerektiğini belirtiyor. İstanbul Kantinciler Odası Başkanı Vahap Osmanoğlu ise yeni tarife ilişkin açıklamasında kantinciler olarak enflasyonla mücadele başlattıklarını belirterek genel toplamda %6,8 oranında artış yaptıklarını söyledi. Osmanoğlu yapılan artışı cüzi olarak nitelendirdi. İstanbul'da yeni eğitim öğretim yılı öncesinde okul kantinlerinde uygulanacak yeni fiyat tarifesi belli oldu. Geçen yıl 90 lira olan tost ve ayranın birlikte fiyatı 130 liraya yükselirken tavuk döner 145, simit 30, açma ve poğaça 35, yarım litre su 15, çay ise 25 liradan satılacak. Okullarda 3 çeşit tablet yemeği fiyatı 245, 4 çeşit yemeğin fiyatı ise 285 lira olarak belirlendi. Kantin fiyatlarının özellikle çocuklarının günlük beslenmesini okuldan karşılayan ailelerin eğitim giderlerini artıracağını dikkat çeken, Eğitim Sen ve Eğitim İş tüm öğrencilere ücretsiz ve sağlıklı en az bir öğün yemek verilmesini talep ediyor. İstanbul Kantinciler Odası ise yeni tarifede genel toplamda %6,8 oranında artış yapıldığını ve bunun enflasyonla mücadele kapsamında sınırlı bir artış olduğunu savunuyor. Yeni konu başlıklarıyla sizlerle olacağız. Radyo Sputnik'te kalın.
0: Radyo Sputnik Özel Haber. Radyo Sputnik.
2: Radyo Sputnik.
0: Anlatılmayanları anlatıyoruz.

Radyo Sputnik, karasal yayınla Türkiye'nin 24 şehrinde, ayrıca Sputnik Türkiye web sitemizde tüm dünyada yayında. Türkiye'nin çok sesli haber radyosu, Radyo Sputnik.

0: Radyo Sputnik Özel Haber.
1: Dünya genelinde yıllık yeni kanser vakalarının 2050 yılına kadar %67 artarak 34 milyona ulaşması bekleniyor. Amerikan Kanser Derneği ve Dünya Sağlık Örgütü'ne bağlı Uluslararası Kanser Araştırmaları Ajansı tarafından hazırlanan araştırmaya göre 2024 yılında yaklaşık 21 milyon kişiye kanser teşhisi konuldu ve 9,8 milyon kişi kanser nedeniyle hayatını kaybetti. Araştırmacılar kanser kaynaklı ölümlerin yaklaşık yarısının değiştirilebilir risk faktörlerinin azaltılmasıyla önlenebileceğini belirtti. Araştırma 186 ülkede 34 kanser türüne ilişkin verilerin yer aldığı tahminlere dayanıyor. Hesaplamalara göre dünya genelinde yaklaşık her 5 kişiden biri yaşamının bir döneminde kansere yakalanacak. Kanser nedeniyle hayatını kaybetme riski ise erkeklerde yaklaşık 9'da 1, kadınlarda 13'te 1 olarak tahmin ediliyor. Akciğer kanseri dünya genelinde hem yeni kanser vakalarında hem de kanser kaynaklı ölümlerde ilk sırada yer aldı. 2024 yılında yaklaşık 2,6 milyon yeni akciğer kanseri vakası kaydedilirken hastalık 1,9 milyon kişinin ölümüne neden oldu. Tütün kullanımı akciğer kanserinin başlıca nedeni olmaya devam ediyor. Kadınlarda en sık görülen kanser türü ise meme kanseri oldu. Dünya genelinde yaklaşık 2,4 milyon yeni meme kanseri vakası ve 694 bin ölüm kaydedildi. Kolorektal kanser, 2 milyondan fazla yeni vaka ve 918 bin ölümle dünyada en sık teşhis edilen 3. kanser olurken, kanser kaynaklı ölümlerde 2. sırada yer aldı. Karaciğer kanseri 732 bin, mide kanseri 642 bin, pankreas kanseri ise 491 kişinin ölümüne yol açtı. Araştırmada kanserden hayata kalma konusunda bölgeler arasında önemli farklılıklar bulunduğu da ortaya konuldu. Batı Afrika'da meme kanseri Avustralya ve Yeni Zelanda'ya kıyasla yaklaşık yarı yarıya daha az görülüyor. Buna rağmen Batı Afrika'daki kadınların meme kanserinden hayatını kaybetme ihtimali 2 kat daha yüksek. Bu farkın teşhis ve tedaviye erişimdeki eşitsizliklerle bağlantılı olduğu belirtildi. Araştırmanın dikkat çeken sonuçlarından biri de kanser kaynaklı ölümlerin önemli bir bölümünün önlenebilir olabileceği oldu. Araştırmacılara göre kanser ölümlerinin yaklaşık yarısı değiştirilebilir risk faktörlerinin azaltılmasıyla önlenebilir. Erken teşhis ve zamanında tedaviyle de ölümlerin önemli bir bölümünün önüne geçebileceği belirtildi. Araştırmacılar, tütün kullanımının bırakılması, kanserle bağlantılı enfeksiyonlardan korunma, alkolden kaçınma, sağlıklı kilonun korunması ve düzenli fiziksel aktivitenin artırılmasını kanserden korumada öne çıkan faktörler arasında gösterdi. Çalışmada ayrıca rahim ağzı kanserinin HPV aşısı ve tarama imkanlarına rağmen çoğu sahra altı Afrika'da olmak üzere 26 ülkede kadınlarda kanser kaynaklı ölümlerin başlıca nedeni olmaya devam ettiği belirtildi. Yeni bir küresel araştırmaya göre yıllık kanser vakalarının 2050'ye kadar %67 artarak 34 milyona ulaşması bekleniyor. Araştırmacılar, kanser ölümlerinin yaklaşık yarısının değiştirilebilir risk faktörlerinin ortadan kaldırılmasıyla önlenebileceğini belirtiyor. Yeni konu başlıklarıyla sizlerle olacağız. Radyo Sputnik'te kalın.
0: Radyo Sputnik Özel Haber. Radyo Sputnik.

0: Tarihte bugün.
1: Türkiye'nin yakın tarihine damga vurmuş bir isim. Halkın içinden gelen, makam odalarına sığmayan bir vali. Sıcaklığı, samimiyeti ve sıra dışı tavırlarıyla gönüllere kazınan bir devlet adamı. Recep Yazıcıoğlu. Onu bugün ölüm yıl dönümünde anıyoruz. 2 Haziran 1948'de Trabzon'un Köprübaşı ilçesinde dünyaya gelen Yazıcıoğlu, Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesini bitirdikten sonra devlet hizmetine adım attı. İlk görev yeri 1968'de Aydın'dı. Ardından yıllar boyunca Anadolu'nun farklı ilçelerinde kaymakamlık yaptı. 1984'te Tokat Valiliğine atandığında Türkiye'nin en genç valisi unvanı taşıyordu. Eğitim ve sağlık alanındaki çalışmalarıyla kısa sürede fark yarattı, yılın bürokratı seçildi. Tokatlıların gönlünde yer eden bu genç vali artık süper vali olarak anılmaya başlanmıştı. 1989'da yeniden Aydın'a döndü. Kentin tarım ve ekonomik potansiyelini değerlendirmek üzere çaba sarf eden Yazıcıoğlu, özellikle kent için önemli bir değer olan jeotermalin en iyi şekilde kullanılması için çalıştı. 1991'de geçtiği Erzincan'da tarihe geçen büyük sınavlardan birini verdi. 13 Mart 1992, Erzincan depremi. Binlerce binanın yıkıldığı, yaraların açıldığı o zor günlerde Recep Yazıcıoğlu, enkazın başında, halkın yanında, gecesini gündüzüne katarak çalışıyordu. Yalnızca bir vali değil, adeta bir aile büyüğüydü. Süper vali binlerce binanın ağır hasar gördüğü kentte yaşayanların yaralarının sarılmasında büyük emek harcadı. Vali Yazıcıoğlu 30 yıldır yapılamayan köprünün yapılmasına ön ayak olmasıyla bölge halkının büyük sevgisini kazandı. Yazıcıoğlu'nun bu konudaki çalışmaları dizi ve filmlerle romana da konu oldu. 1999'da Merkez Valiliği, ardından 2003'te Denizli Valiliği. Ancak yolculuğu çok erken, çok acı bir şekilde son buldu. 2 Eylül 2003'te Eskişehir-Ankara karayolunda geçirdiği trafik kazası Türkiye'yi yasa boğdu. 8 Eylül'de hayata veda eden süper vali 55 yaşındaydı. Ardında suikast iddiaları, milyonların gözyaşı ve asla unutulmayacak bir miras bıraktı. Cenazesi on binlerce kişinin katılımıyla Aydın'ın Söke ilçesinde toprağa verildi. Recep Yazıcıoğlu, sistemin kurallarını halkın sevgisiyle değiştiren bir devlet adamı. Halkıyla iç içe, halkının gönlünde ölümsüzleşen bir vali. Bugün onun adı okullarda, caddelerde, köprülerde ve hastanelerde yaşamaya devam ediyor. Bugün ölüm yıl dönümünde süper vali Recep Yazıcıoğlu'nu andık. Yeni konu başlıklarıyla sizlerle olmaya devam edeceğiz. Radyo Sputnik'te kalın.
0: Tarihte bugün.
2: Mustafa Hoş'la Yol Arkadaşı programı bir dönemde sizlerle olmaya devam edecek.
0: Haber bu frekansta. Çok sesli bu frekansta. Gazeteciler bu frekansta. Kulağınız Radyo Sputnik olsun. Anlatılmayanları anlatıyoruz.

0: Radyo Sputnik. Anlatılanları anlatıyoruz.
1: Saatler 19'u gösteriyor. Haberleri aktarıyorum. Ben Ebru Dönmez. Önce özetler. Rusya lideri Putin ve ABD Başkanı Trump telefonda görüştü. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, ABD'nin Ankara Büyükelçisi, Suriye ve Irak Özel Temsilcisi Tom Barak ve ABD Temsilciler Meclisi üyesi Darel İsa ile bir araya geldi. Antalya, Adana ve Mersin'de çıkan orman yangınlarıyla mücadele sürüyor. Ayrıntılar şimdi bültenimizde. Rusya Devlet Başkanı Yardımcısı Uşakov, Rus lider Putin ve ABD Başkanı Trump'ın telefon görüşmesi gerçekleştirdiklerini bildirdi. Uşakov'un belirttiği üzere Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve ABD Başkanı Donald Trump, özel temsilcisi Steve Witkoff ve Jared Kushner'in Moskova ve Kiev gezisi hakkında görüş alışverişinde bulundu. Witkoff ve Kushner'in gerçekleştirdiği gezinin sonuçlarının liderler tarafından olumlu olarak değerlendirildiğine dikkat çeken Uşakov, bu kanal üzerinden ve diğer birkaç kanal aracılığıyla çalışmalar devam edecek vurgusunu yaptı. Trump'ın başkanlığı sırasında Ukrayna'daki çözümde bir atılım sağlanması konusunda istekli olduğunu da vurgulayan Uşakov, ABD Başkanı'nın ayrıca Rusya ve ABD arasında kapsamlı ilişkilerin yeniden kurulmasının önünü açacak olan Ukrayna'daki çatışmanın sona erdirilmesinin gerekliliğini vurguladığı bilgisini verdi. Uşakov, Rus liderin Trump'ın Rusya ve ABD arasında yapıcı ortaklık kurma niyetini desteklediğine dikkat çekti. Kremlin yetkilisi görüşmede Rusya'nın Avrupa'ya karşı düşmanca planları olduğu yönündeki spekülasyonlara da değinildiğini vurgulayarak, görüşmede Avrupa'ya karşı saldırgan planlarımız olmadığı vurgulandı. Rus tehdidi hakkında yayılan efsaneler, Avrupalıların Ukrayna'ya desteklerini ve kendi askeri harcamalarını artırmaları için bir kılıf görevi görüyor, dedi. Öte yandan Uşakov, görüşmenin tam bir saat sürdüğü bilgisini vererek, görüşme yapıcı ve oldukça samimiydi, anlayacağınız üzere görüşülenler gizliydi ifadelerini kullandı. Kremlin yetkilisi, Putin ve Trump'ın iletişimde kalma ve gerektiğinde birbirlerini arama konusunda da mutabık kaldıklarını sözlerine ekledi. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, ABD'nin Ankara Büyükelçisi, Suriye ve Irak Özel Temsilcisi Tom Barak ve ABD Temsilciler Meclisi üyesi Darel İsa ile bir araya geldi. Basına kapalı gerçekleşen görüşmede iki ülke ilişkileriyle bölgesel konuların ele alındığı bildirildi. İsrail, İngiltere'nin Batı Şeria'daki İsrail yerleşimlerinden gelen ürünlere yaptırım uygulama kararına misilleme olarak Doğu Kudüs'teki İngiliz konsolosluğunu kapatma kararı aldı. İsrail Dışişleri Bakanı Gideon Saar ayrıca İngiltere'nin ABD öncülüğünde Gazze için yürütülen koordinasyon misyonuna katılımına izin verilmeyeceğini ve İngiltere'nin Batı Şeria'da Filistin yönetimi güçlerine yönelik eğitim faaliyetlerinin sonlandırılacağını açıkladı. Antalya, Adana ve Mersin'de çıkan orman yangınlarıyla mücadele sürüyor. Antalya'nın Aksu ve Kepez ilçelerinde dün akşam başlayan ve geniş bir alana yayılan yangına havadan ve karadan müdahale edilirken, Kumluca ilçesine bağlı Toptaş Mahallesi'nde başlayan orman yangını kuvvetli rüzgarın etkisiyle Güzüören Mahallesi'ne sıçradı. Bölgede 200'den fazla evin tahliye edildiği, binlerce kişinin de elektriksiz kaldığı açıklandı. Yangında 8 kişi de yaralandı. Antalya-Sparta yolu da çift yönlü araç trafiğine kapatıldı. Adana'nın Kozan ilçesine bağlı Eniz Çakırı Mahallesi ile Mersin'in Bozyazı ilçesinde çıkan orman yangınlarına da havadan ve karadan müdahale ediliyor. Adana'nın Düzağaç Mahallesi'ndeki orman yangını ise ekiplerin 5 saatlik müdahalesiyle kontrol altına alındı. Marmara Denizi'nde Asu isimli tankerle çarpıştıktan sonra batan Tuğberk İmamoğlu isimli geminin kayıp 10 mürettebatını arama çalışmaları devam ediyor. ROV cihazıyla sürdürülen çalışmalarda geminin yaşam mahallinin bulunduğu bölümün çıkarılmasına yönelik de değerlendirmeler yapılıyor. Sosyal medyada Vanlı Kara Haydar olarak tanınan Mehmet Fatih Tançalan, pazar günkü düğününde sergilenen kilolarca altının ardından başlatılan soruşturmada tutuklandı. 25 ayrı suç kaydı ortaya çıkan şahsın serveti için MASAK inceleme başlattı.
0: Ekonomi.
1: Borsa günü yükselişte tam

0: Tamamladı. Borsa İstanbul'da BIST endeksi günü %1,79 değer kazanarak 14.405 puandan tamamladı. İstanbul serbest piyasada dolar 48 lira 45 kuruş, euro 56 lira 38 kuruş. Kapalı çarşıda gram altın 6.857, çeyrek altın 11.188, tam altın 44.592, ata altın ise 45.352 liradan işlem gördü.
1: Yol durumu.
0: İBB trafik haritasına göre kent genelinde trafik yoğunluğu %72'lerde seyrediyor. Avrupa'dan Anadolu'ya geçişlerde 15 Temmuz Şehitler Köprüsü yönünde Çağlayan, Hürriyet Tepesi, Mecidiyeköy ve Zincirlikuyu oldukça yoğun seyrediyor. Fatih Sultan Mehmet Köprüsü yönünde ise Hassal, Seyrantepe ve Maslak'ta yoğunluk gözleniyor. Anadolu'dan Avrupa'ya geçişlere baktığımızda ise 15 Temmuz Şehitler Köprüsü yönünde Küçük Yalı, Bostancı, Uzunçayır, Çamlıca ve Altunzade, Fatih Sultan Mehmet Köprüsü yönünde ise Ataşehir, Tem, Ümraniye Kavşağı ve Elmalı'da trafiğin yoğun seyrettiğini görüyoruz. Haberleri sunduk. İyi akşamlar.
2: Fethi Yılmaz'la yazı yorum programı yeni dönemde sizlerle olmaya devam edecek.
3: Yeni yayın döneminde mikrofonlar daha güçlü. Türkiye'nin ve dünyanın nabzını tutan sesler her gün bu frekansta. Gündem burada. Başkent burada. Burada. Dünya burada. Burada. Türkiye konuşuyorsa biz buradayız. Hazırsanız yeni yayın dönemi başlıyor. Mustafa Hoş'la yol arkadaşı.
4: Gündem yoğun, yol uzun. Hakikatin izini sürmeye devam ediyor ve gerçeğin sesini yükseltiyoruz.
3: Ceyda Karan'la Eksen.
5: Dünya eksen değiştiriyor. Biz de eksende o değişimi dünya haritasının tamamından okuyoruz.
3: Zülfikar Doğan'la Ankara'dan haber var.
6: Ekonomi masada değil hayatta yaşanır. Türkiye ve dünya ekonomisini başkentten merkeze en yakın yerden anlatıyoruz.
3: Selin Yazıcı ve Serhat Ayan'la futbol saati.
7: 90 dakika bitmez, analiz burada başlar. Futbol saatinde top bizde. Haftanın spekülasyonu değil, oyunun kendisini konuşuyoruz.
3: Güçlü Özkan'la yeri ve zamanı.
8: Gündem nereye gidiyor, siyaset ne söylüyor? Haberin yeri burası, zamanı şimdi.
3: Okan Aslan'la gün ortası.
9: Öğlene müzik, sohbete sanat yakışır. Ünlü konuklarla kültür sanatın kalbine gün ortasında giriyoruz.
3: İsmet Özçelik'le Ankara Farkı.
10: Başkentte kapılar arkasında yaşananlar, gündemin ve siyasetin Ankara'dan görünen yüzünü konuşuyoruz.
3: Serhat Ayan'la Yeni Şeyler Rehberi.
11: Teknoloji her gün yeni bir kapı açıyor. Yapay zeka da bu kapıların en büyüğü olmaya aday.
3: Melis Elmen'le Çalışma Hayatım.
12: Çalışanın da emeklinin de sorusu aynı. Hakkım ne, yolum ne? Çalışma hayatınıza ve emekliğinize dair tüm sorularınızın cevabı Çalışma Hayatında.
3: Ceyhun Bozkurt'la Bölgenin Kalbi.
13: Gündem bazen yakında, bazen uzakta başlar. Etkisi her yerde hissedilir. Bölgenin Kalbinde Türkiye ve Dünya gündemini konuşuyoruz.
3: Serhat Sarı Sözen'le Gündem Dışı.
14: Bazen en iyi durak gündemin dışıdır. Gündemi kapatalım, kitabı açalım. Yazarlar ve yeni yeni kitaplarla gündem dışında buluşalım.
3: Fethi Yılmaz'la Yazı Yorum.
15: Tarihten bugüne, yazıdan yoruma. Basının ve siyasetin satır aralarını yazıyorum programında açıyoruz.
3: Yeni yayın döneminde buluşmak için tek frekans Radyo Sputnik. Daha çok ses, daha çok soru ve sadece gerçek. Frekansınızla oynamayın. Başlıyoruz.

0: Radyo Sputnik Özel Haber.
1: 2026-2027 futbol sezonunun henüz başında teknik direktör değişiklikleri yaşanmaya başladı. Süper Lig'de Mirel Radoy ve Fatih Tekke ile yollar ayrılırken 1. Lig'de ise Bülent Korkmaz görevinden ayrılan son isim oldu. Yeni sezonun başlamasının üzerinden henüz kısa bir süre geçmesine rağmen teknik direktör değişiklikleri gündeme geldi. Süper Lig'de ilk ayrılık Gaziantep FK'da yaşandı. Rumen teknik direktör Mirel Radoy 31 Ağustos'ta kulüple karşılıklı anlaşarak görevinden ayrıldı. Sezonu Alanyaspor beraberliğiyle başlayan Gaziantep FK, Eyüpspor'u mağlup etmiş, 3. haftada ise Çaykur Rizespor'a 2-1 yenilmişti. Radoy bu sezon takımın başında 3 lig maçında 4 puan toplamıştı. Radoy'un ardından Trabzonspor'da da Fatih Tekke dönemi sona erdi. Tekke, Ferencvaros'a 4-0 kaybedilen Avrupa Ligi playoff rövanşının ardından istifa ettiğini açıklamıştı. Ancak Bordo Mavili yönetim ilk etapta istifayı kabul etmedi. Tekke, Ahmet Spor karşılaşmasının ardından yapılan görüşmelerin sonrasında ise 1 Eylül'de kulüple karşılıklı anlaşarak görevinden ayrıldı. 1. Lig'de son ayrılıksa Antalya Spor'da gerçekleşti. Sezon başında göreve getirilen Bülent Korkmaz, 7 Eylül'de Kırmızı Beyazlı kulüple karşılıklı anlaşarak yollarını ayırdı. Korkmaz yönetimindeki Antalya Spor, ligde çıktığı 6 maçta 2 galibiyet ve 4 mağlubiyet aldı. Böylece yeni sezondaki ilk 4 haftanın ardından Süper Lig ve 1. Lig'de görevinden ayrılan teknik direktör sayısı 3'e yükseldi. Teknik direktör değişikliklerinin ilerleyen haftalarda artıp artmayacağı ise merak konusu. 2026-2027 futbol sezonunun henüz ilk haftalarında Süper Lig ve 1. Lig'de teknik direktör değişiklikleri başladı. Süper Lig'de Gaziantep FK'da Mirel Radoy ve Trabzonspor'da Fatih Tekke ile yollar ayrılırken 1. Lig'de Antalya Spor'un Bülent Korkmaz'la yollarını ayırmasıyla birlikte bu sayı 3'e yükseldi. Yeni konu başlıklarıyla sizlerle olmaya devam edeceğiz. Radyo Sputnik'te kalın.
0: Radyo Sputnik Özel Haber. En kaliteli müzikler Radyo Sputnik.

0: Fatih Yılmaz'la Yazı Yorum programı yeni dönemde sizlerle olmaya devam edecek.
1: Radyo Sputnik özel haber.
2: Dinleyeceğiniz içerik yapay zeka teknolojisi kullanılarak seslendirilmiştir.
3: İstanbul'da siber suçlarla mücadelede yapay zeka destekli sistemler devreye girdi. Siber polis ekiplerinin kullandığı Avcı programı, şüphelilerin sosyal medya gruplarındaki faaliyetlerini takip ederek suç unsurlarının tespit edilmesine yardımcı oluyor. Program sayesinde 2026 yılında belirlenen 138 şüpheli gözaltına alınırken 104 kişi hakkında tutuklama kararı verildi. İstanbul Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri internet ortamındaki suçlara karşı 7 gün 24 saat çalışma yürütüyor. Sosyal medya platformları, internet siteleri, mesajlaşma uygulamaları, banka ve kripto hesaplarındaki dijital izler inceleniyor. Siber dolandırıcılık, yasa dışı bahis ve kumar, suç gelirleri, çevrim içi çocuk istismarı ve bilişim suçları ekiplerin çalışma alanları arasında yer alıyor. Siber polisinin yoğunlaştığı alanlardan biri de dolandırıcılık. Sahte alışveriş ilanları, yatırım dolandırıcılığı, oltalama, hesap ele geçirme ve farklı kurum ya da kişiler gibi davranılarak gerçekleştirilen dolandırıcılık yöntemleri teknik ve mali incelemelerle takip ediliyor. Bu yıl siber dolandırıcılık şebekelerine yönelik 22 ayrı operasyon düzenlendi. Operasyonlar kapsamında yaklaşık 4 milyar lira değerindeki mal varlığı hakkında el koyma tedbiri uygulandı. Yasa dışı bahis ağlarına yönelik çalışmalar da devam ediyor. Bu yıl düzenlenen 12 operasyonda 255 şüpheli gözaltına alındı. 188 kişi tutuklandı. Ekiplerin çalışmaları sonucunda 5 milyar 652 milyon lirayı aşan mal varlığına el konuldu. 2025 ve 2026 yıllarında yasa dışı bahis ve suçtan elde edilen gelirlerin aklanmasına yönelik toplam 103 operasyon gerçekleştirildi. Bu operasyonlarda 732 şüpheli hakkında tutuklama tedbiri uygulanırken şirketler, taşınır ve taşınmaz mallar, banka ve kripto hesapları dahil yaklaşık 14,4 milyar liralık mal varlığına tedbir konuldu. Ayrıca 150.795 yasa dışı bahis sitesine ait internet adresine erişim engeli getirildi. Siber Suçlarla Mücadele Şubesi, operasyonların yanı sıra Siberay projesi kapsamında güvenli internet kullanımı, siber zorbalık, dijital bağımlılık, dolandırıcılık ve kişisel verilerin korunmasına yönelik farkındalık çalışmaları da yürütüyor. İstanbul'da siber suçlarla mücadelede yapay zeka destekli avcı programı devrede. Sosyal medya gruplarındaki şüpheli faaliyetleri tespit eden sistem sayesinde bu yıl 138 şüpheli gözaltına alındı. 104 kişi tutuklandı. Yeni konu başlıklarıyla sizlerle olmaya devam edeceğiz. Radyo Sputnik'te kalın.
2: Dinlediğiniz içerik yapay zeka teknolojisi kullanılarak seslendirilmiştir.
1: Radyo Sputnik özel haber. Radyo Sputnik.
4: Radyo Sputnik.
1: Anlatılmayanları anlatıyoruz.

Radyo Sputnik, karasala Türkiye'nin 24 şehrinde, ayrıca Sputnik Türkiye web sitemizde tüm dünyada yayında. Türkiye'nin çok sesli haber radyosu, Radyo Sputnik.

0: Fethi Yılmaz'la yazı yorum programı yeni dönemde sizlerle olmaya devam edecek.
1: Radyo Sputnik Özel Haber.
2: Bilim ve Teknik Dergisi'nde yayınlanan yeni bir bilimsel araştırma, köpeklerin insanların yalnızca mutluyuz ifadelerini değil, korku, öfke ve üzüntü gibi farklı duygularını da ayırt edebildiğini ortaya koydu. Science dergisinde yayımlanan çalışmaya göre köpeklerin bu yüz ifadelerine verdiği beyin tepkileri birbirinden farklılık gösteriyor. Bulgular köpeklerin insan duygularını algılama biçimine ilişkin önemli ipuçları sunuyor. Köpeklerin insanların yüz ifadeleri arasındaki farkları ayırt edebildiği uzun zamandır biliniyor. Ancak bu becerinin ortaya çıkışında rol oynayan beyin mekanizmaları büyük ölçüde anlaşılmamıştı. Science dergisinde Ağustos ayında yayımlanan yeni çalışma, köpeklerin yalnızca mutluyuz ifadelerini değil, korku, öfke ve üzüntüyü yansıtan yüz ifadelerini de ayırt edebildiğini gösterdi. Araştırma, Viyana Üniversitesi Biliş, Duygu ve Psikolojide Yöntemler bölümünden Raul Hernandez Perez ve Laura Cuaya'nın da aralarında bulunduğu ekip tarafından yürütüldü. Araştırmanın ilk aşamasında 8 köpeğe mutluluk ifadesi taşıyan ve belirgin bir duygu ifadesi içermeyen insan yüzlerinin fotoğrafları gösterildi. Mutlu yüzler gösterildiğinde köpeklerin beyninde üst düzey bilişsel süreçlerle ilişkili temporal korteksin ve ödüllendirmeyle bağlantılı kaudat çekirdeğin daha etkin hale geldiği görüldü. Araştırmacılar özellikle kaudat çekirdekte gözlenen bu etkinliğin mutlu insan yüzlerinin köpekler için duygusal bir anlam taşıyabileceğini düşündürdüğünü belirtti. Çalışmanın ikinci aşamasında ise 12 köpeğe mutlu, öfkeli, korkmuş ve üzgün insanların fotoğrafları gösterildi. Makine öğrenmesi yöntemleriyle incelenen beyin etkinlikleri, köpeklerin mutlu yüzlere verdiği tepkinin öfke, korku ve üzüntü ifadesine verdiği tepkilerden belirgin biçimde farklı olduğunu ortaya koydu. Daha da dikkat çekici olansa köpek beyninin yüz ifadelerini yalnızca olumlu ve olumsuz olarak sınıflandırmaması oldu. Beynin genelindeki etkinlik örüntüleri incelendiğinde korkuya verilen tepkinin öfke ve üzüntüye verilen tepkilerden de farklı olduğu belirlendi. Araştırmacılar bunun köpeklerin insanlardaki farklı olumsuz yüz ifadelerini ayırt edebildiğini gösteren ilk kanıt olduğunu ifade etti. Ancak bu sonucun köpeklerin duyguları insanlarla aynı şekilde deneyimlediği anlamına gelmediği vurgulandı. Gerçek hayatta köpeklerin insanlardan gelen duygusal ipuçlarını yalnızca yüz ifadelerinden değil, beden hareketlerinden, ses tonundaki değişimlerden ve kokudan da aldığı belirtildi. Araştırmaya yalnızca evcil köpekler dahil edildi. Araştırmacılar farklı koşullarda yaşayan köpeklerin insanlardan gelen duygusal ipuçlarını farklı algılayabileceğini belirtti. Ekip sonraki çalışmalarında köpeklerin insanları anlamak için farklı ipuçlarını nasıl bir araya getirdiğini araştırmayı planlıyor. Yeni bir araştırma köpeklerin insanların yalnızca mutlu yüz ifadelerini değil, korku, öfke ve üzüntü gibi farklı duygularını da ayırt edebildiğini ortaya koydu. Bilim insanları köpeklerin insanlardan gelen yüz ifadeleri, beden dili, ses tonu ve koku gibi farklı ipuçlarını birlikte değerlendirerek duyguları nasıl algıladığını anlamaya yönelik çalışmalarını sürdürüyor. Yeni konu başlıklarıyla sizlerle olmaya devam edeceğiz. Radyo Sputnik'te kalın.
1: Radyo Sputnik Özel Haber. Radyo Sputnik.

0: Fethi Yılmaz'la yazı yorum programı yeni dönemde sizlerle olmaya devam edecek.
1: Radyo Sputnik özel haber.
0: Güney Kore'nin müzik, dizi ve sinema ile dünyayı yayılan Hallyu dalgası milyonlarca kişinin yaşam tarzını etkiliyor. K-pop yıldızına uzanan zorlu süreç ise bu küresel başarının perde arkasını gözler önüne seriyor. Güney Kore'nin müzikten dizilere, sinemadan kozmetiğe uzanan kültürel etkisi dünyanın dört bir yanında büyüyor. Hallyu, yani Kore dalgası olarak adlandırılan bu etki özellikle gençlerin müzik zevkinden giyim tarzına, tüketim alışkanlıklarından gelecek hallerine kadar pek çok alanda kendisini gösteriyor. K-pop ve Kore dizilerinin geniş kitlelere ulaşmasıyla birlikte milyonlarca kişi Korece öğrenmeye, Kore yemeklerini denemeye ve Güney Kore menşeli ürünlere yönelmeye başladı. Sosyal medyada dünyanın farklı ülkelerindeki hayranları bir araya getirerek Hallyu'nun küresel ölçekte yayılmasını hızlandırdı. K-pop hayranlığı yalnızca şarkı dinlemekle de sınırlı kalmıyor. Hayranlar konserlerden albümlere, özel ürünlerden idollerin doğum günü etkinliklerine kadar pek çok organizasyona katılıyor. Bu güçlü hayran kültürü Güney Kore'nin kültürel etkisinin yanı sıra ekonomik gücüne de katkı sağlıyor. Hallyu'nun yükselişinde 1997 Asya mali krizinin ardından izlenen politikaların önemli payı bulunuyor. Güney Kore, kriz sonrası müzik, dizi ve sinema gibi kültürel ürünlere yapılan yatırımları artırarak bu alanları ekonomik bir çıkış yolu olarak değerlendirdi. Devlet destekleriyle büyüyen sektör, zamanla ülkenin önemli ihracat alanlarından biri haline geldi. BTS gibi K-pop gruplarının dünya çapındaki başarısı ve Gangnam Style gibi küresel çapta ses getiren çalışmalar Kore kültürünün görünürlüğünü daha da artırdı. Netflix gibi dijital platformların Kore yapımlarına yaptığı yatırımlar da bu dalganın dünyanın farklı bölgelerine ulaşmasını hızlandırdı. Ancak K-pop dünyasının ışıltılı sahnesinin arkasında oldukça zorlu bir hazırlık süreci bulunuyor. İdol olmak isteyen gençler çoğu zaman küçük yaşlarda şirketlerin stajyer programlarına giriyor. Dans ve müzik eğitimi alan adaylar yıllarca sürebilen yoğun bir rekabet ortamında kendilerini göstermeye çalışıyor. Stajyerlerin yalnızca sahne performansları değil, fiziksel görünümleri ve davranışları da yakından takip ediliyor. Yoğun çalışma temposu nedeniyle uyku, beslenme ve sosyal hayatın sınırlandığı dönemler yaşanabiliyor. Bazı gençler eğitimleri uğruna ailelerinden ve okullarından uzaklaşırken belirli güzellik standartlarına uyma baskısıyla da karşı karşıya kalabiliyor. Üstelik yıllarca eğitim almak sahneye çıkma garantisi anlamına gelmiyor. Çok sayıda aday arasına yalnızca küçük bir bölümü profesyonel olarak çıkış yapabiliyor. Bu nedenle K-pop yıldızı olma yolculuğu yoğun rekabeti nedeniyle zaman zaman açlık oyunlarına benzetiliyor. Müzik, dizi, sinema, yemek ve güzellik sektörlerini kapsayan Hallyu, bugün Güney Kore'nin küresel yumuşak gücünün en önemli araçlarından biri olarak öne çıkıyor. Güney Kore'nin dünyaya yayılan Hallyu dalgası, milyonlarca gencin yaşam tarzını şekillendirirken, K-pop yıldızına uzanan zorlu süreç, kültürel başarısının görünmeyen yüzünü ortaya koyuyor. Yeni konu başlıklarıyla sizlerle olmaya devam edeceğiz. Radyo Sputnik'te kalın.
1: Radyo Sputnik özel haber. Haber bu frekansta. Çok seslilik bu frekansta. Gazeteciler bu frekansta. Kulağınız Radyo Sputnik olsun. Anlatılmayanları anlatıyoruz.

0: Radyo Sputnik Özel Haber.
1: Polonya'nın başkenti Varşova'da yaklaşık 30 robotun katıldığı sıra dışı bir protesto düzenlendi. Yapay zeka ve robotlaşmanın çalışma hayatı üzerindeki etkilerine dikkat çekmek amacıyla gerçekleştirilen eylemde çalışanları koruyacak yeni düzenlemeler yapılması çağrısında bulunuldu. İki ayaklı insansı robotların ve dört ayaklı robot köpeklerin katıldığı protestoda robotların üzerlerindeki hoparlörden "iş yerlerini koruyun, kurallar koyma zamanı ve beklemeyin, düzenleyin" sloganları yayınlandı. Demokratizm adlı girişim tarafından Dijital İşler Bakanlığı önünde düzenlenen eylemde yapay zeka destekli insansız robot Agibot A3 yer aldı. Agibot A3

0: protestonun amacının teknolojinin artık yalnızca geleceğe ilişkin bir senaryo olmadığını göstermek olduğunu belirterek, buradaki robotlar bu teknolojinin artık uzak bir gelecek değil, hali hazırda bir gerçeklik olduğunu göstermeyi amaçlıyor ifadelerini kullandı. Eylemin organizatörü Gregor Kulisse, yapay zeka ve insansı robotların özellikle zihinsel işlerde insanların yerini alma ihtimaline dikkat çekti. Kulis, teknolojik dönüşüm hızlanırken çalışanları koruyacak yasal mekanizmaların da devreye sokulması gerektiğini savundu. Kulis, yapay ve robot teknolojilerindeki hızlı ilerlemenin çalışma hayatında ciddi sonuçlar doğurabileceğini belirterek, "Şimdi tepki vermezsek yakında büyük bir sorunla karşılaşabiliriz. Çalışanları koruyacak bir kalkan görevi görecek kurallara ve düzenlemelere ihtiyacımız var," dedi. Protestonun dikkat çeken yönlerinden biri mesajların doğrudan robotlar aracılığıyla verilmesi oldu. Organizatörler böylece yapay zeka ve otomasyonun istihdam üzerindeki olası etkilerini sembolik bir eylemle kamuoyunun gündemine taşımayı hedefledi. Eylem sürerken Polonya Dijital İşler Bakanı Krzysztof Gawkowski de protesto alanına gelerek organizatörlerle görüştü. Gawkowski, kontrolsüz yapay zeka modellerinin insansı robotlara entegre edilmesinin ve söz konusu sistemlerin zaman içerisinde gelişmeye devam etmesinin ciddi riskler yaratabileceği uyarısında bulundu. Robotların Varşova'daki eylemi Avrupa'da yapay zekanın düzenlenmesi ve yeni teknolojiler karşısında çalışanların nasıl korunacağına ilişkin tartışmaların sürdüğü bir dönemde gerçekleşti. Polonya'da Temmuz ayında Devlet Başkanı Karol Nawrocki, Avrupa Birliği yapay zeka yasasının ülke genelinde uygulanmasına yönelik kanun tasarısını onaylamıştı. Varşova'daki protesto, yapay zeka ve robot teknolojilerinin çalışma hayatı ve istihdam açısından da tartışmaların merkezinde olduğunu gösterdi. Polonya'nın başkenti Varşova, teknoloji ve çalışma hayatının geleceğine ilişkin sıra dışı bir protestoya sahne oldu. Yaklaşık 30 robot, yapay zeka ve robotlaşmanın iş gücü üzerindeki etkilerine dikkat çekmek için Dijital İşler Bakanlığı önünde "İş yerlerini koruyun ve kurallar koyma zamanı" mesajları verdi. Yeni konu başlıklarıyla sizlerle olmaya devam edeceğiz. Radyo Sputnik'te kalın.
1: Radyo Sputnik özel haber. Radyo Sputnik.

0: Radyo Sputnik özel haber.
1: Ticaret Bakanlığı verilerine göre Ocak-Ağustos döneminde 25 ilin ihracatı 1 milyar doların üzerine çıkarken 56 ilde ihracat artışı kaydedildi. Bakanlık, Ağustos ayı ve yılın 8 ayına ilişkin faaliyet illerine göre ihracat verilerini açıkladı. Buna göre İstanbul, geçen ay 5 milyar 503 milyon dolarla en fazla ihracat yapan il oldu. Şehrin ihracatı geçen yılın aynı ayına göre %13 arttı. İstanbul'u 3 milyar 122 milyon dolar ve %16,6 yükselişle Kocaeli takip etti. İzmir ise 1 milyar 842 milyon dolar ve %1,2 azalışla 3. sırada yer aldı. Kıymetli veya yarı kıymetli taşlar faslı 1 milyar 585 milyon 465 bin dolarla İstanbul'un ihracatında ilk sırada yer aldı. Bu faslı 444 milyon 940 bin dolarla öme giyim eşyası ve aksesuarları, 420 milyon 309 bin dolarla kazanlar makineler izledi. Kocaeli'de motorlu kara taşıtları 1 milyar 16 milyon 136 bin dolarla en fazla dış satım yapılan sektör oldu. Bu faslı 335 milyon 903 bin dolarla elektrikli makine ve cihazlar, 296 milyon 975 bin dolarla mineral yakıtlar ve yağlar takip etti. İzmir'in ihracatında ise mineral yakıtlar ve yağlar 292 milyon 454 bin dolarla ilk sırada yer aldı. Söz konusu faslın ardından 183 milyon 569 bin dolarla kazanlar, makineler, 180 milyon 198 bin dolarla demir ve çelik geldi. İstanbul'un ihracatında 986 milyon 101 bin dolarla İsviçre ilk sırada yer aldı. Bu ülkeyi 479 milyon 727 bin dolarla Amerika Birleşik Devletleri ve 336 milyon 420 bin dolarla Birleşik Arap Emirlikleri izledi. Kocaeli en fazla ihracatı 304 milyon 910 bin dolarla İngiltere'ye yaptı. İngiltere'nin ardından 280 milyon 591 bin dolarla Almanya ve 179 milyon 400 bin dolarla ABD geldi. İzmir'in en fazla ihracat yaptığı ülke 177 milyon 652 bin dolarla Almanya oldu. Bu ülkeyi 169 milyon 126 bin dolarla ABD, 144 milyon 824 bin dolarla İspanya takip etti. Ağustos'ta yıllık bazda ihracatını en fazla artıran iller sıralamasında İstanbul 634 milyon dolarlık artışla ilk sırada geldi. İstanbul'u 467 milyon dolarla Mersin, 444 milyon dolarla Kocaeli izledi. Türkiye'de Ocak-Ağustos döneminde 25 ilin ihracatı 1 milyar doların üzerine çıkarken 56 il ihracatını artırdı. Yeni konu başlıklarıyla sizlerle olmaya devam edeceğiz. Radyo Sputnik'te kalın.
0: Radyo Sputnik özel haber.
2: Radyo Sputnik karasal yayınla Türkiye'nin 24 şehrinde, ayrıca Sputnik Türkiye web sitemizde tüm dünyada yayında. Türkiye'nin çok sesli haber radyosu. Radyo Sputnik.

0: Radyo Sputnik Özel Haber.
1: İstanbul'da hayata geçirilmesi planlanan 15 bin kiralık sosyal konut projesi için hazırlıklar devam ederken başvuru ve kiralara ilişkin detaylar belli olmaya başladı. TOKİ İstanbul 15 bin kiralık sosyal konut projesi başvurularının 14 Eylül tarihinde başlayacağı belirtilirken başvuruların nereden yapılacağına ilişkin bir resmi duyuru henüz yapılmadı. Yetkililer başvuru süreciyle ilgili karışıklığa karşı sosyal medyada veya farklı internet sitelerinde paylaşılan başvuru formlarına itibar edilmemesi gerektiğini vurguladı. Projede başvuru koşulları da henüz kesinleşmedi. Yetkililer tarafından yapılan önceki açıklamalarda kiralık sosyal konut modelinin öncelikli olarak dar gelirli vatandaşların konut ihtiyacını karşılamaya yönelik olacağı belirtilmişti. Ayrıca kentsel dönüşüm sürecinde konut ihtiyacı bulunan vatandaşların da değerlendirme kapsamına alınabileceği ifade edildi. Gelir kriteri, yaş sınırı, İstanbul'da ikamet süresi, üzerine kayıtlı konut bulunup bulunmaması ve hane halkına ilişkin şartlar gibi ayrıntılar henüz netleşmedi. Kesin başvuru şartlarının TOKİ tarafından yayımlanacak resmi ilanla birlikte açıklanması bekleniyor. Öte yandan proje kapsamındaki dairelerin kira ücretlerinin mevcut piyasa koşullarına göre daha uygun seviyelerde belirlenmesi planlanıyor. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Kurumun daha önce yaptığı açıklamalarda bölgede 30 bin TL seviyesinde olan bir kira bedelinin altında hatta yaklaşık yarı seviyesinde bir fiyatlandırma yapılabileceği ifade edilmişti. Kent genelinde uygulanması ve hem Avrupa hem de Anadolu yakasında inşa edilmesi planlanan konutların ilk aşamada vatandaşlara 3 yıllık dönemler halinde kiralanacağı belirtiliyor. Yeni model kapsamında konutların bakım, işletme ve yönetim süreçlerinin de kamu eliyle yürütülmesi öngörülüyor. Öte yandan kira sözleşmelerinin uzatılıp uzatılmayacağı, hak sahiplerinin hangi koşullarda konutta kalmaya devam edeceği ve 3 yıllık sürenin ardından nasıl bir yol izleneceği henüz netleşmeyen başlıklardan. İstanbul'da hayata geçirilmesi planlanan 15 bin kiralık sosyal konut projesinde başvuruların 14 Eylül'de başlaması öngörülüyor. Dar gelirli vatandaşlara piyasa koşullarının yarı fiyatına 3 yıllık kiralama imkanı sunacak projenin başvuru şartları ve detayları ise önümüzdeki günlerde netleşecek. Yeni konu başlıklarıyla sizlerle olmaya devam edeceğiz. Radyo Sputnik'te kalın.
0: Radyo Sputnik Özel Haber. Haber bu frekansta, çok sesli bu frekansta, gazeteciler bu frekansta, kulağınız Radyo Sputnik olsun, anlatılmayanları anlatıyoruz.

0: Radyo Sputnik Özel Haber.
1: Dünya genelinde yıllık yeni kanser vakalarının 2050 yılına kadar %67 artarak 34 milyona ulaşması bekleniyor. Amerikan Kanser Derneği ve Dünya Sağlık Örgütü'ne bağlı Uluslararası Kanser Araştırmaları Ajansı tarafından hazırlanan araştırmaya göre 2024 yılında yaklaşık 21 milyon kişiye kanser teşhisi konuldu ve 9,8 milyon kişi kanser nedeniyle hayatını kaybetti. Araştırmacılar kanser kaynaklı ölümlerin yaklaşık yarısının değiştirilebilir risk faktörlerinin azaltılmasıyla önlenebileceğini belirtti. Araştırma 186 ülkede 34 kanser türüne ilişkin verilerin yer aldığı tahminlere dayanıyor. Hesaplamalara göre dünya genelinde yaklaşık her 5 kişiden biri yaşamının bir döneminde kansere yakalanacak. Kanser nedeniyle hayatını kaybetme riski ise erkeklerde yaklaşık 9'da 1, kadınlarda 13'te 1 olarak tahmin ediliyor. Akciğer kanseri dünya genelinde hem yeni kanser vakalarında hem de kanser kaynaklı ölümlerde ilk sırada yer aldı. 2024 yılında yaklaşık 2,6 milyon yeni akciğer kanseri vakası kaydedilirken hastalık 1,9 milyon kişinin ölümüne neden oldu. Tüm kullanımı akciğer kanserinin başlıca nedeni olmaya devam ediyor. Kadınlarda en sık görülen kanser türü ise meme kanseri oldu. Dünya genelinde yaklaşık 2,4 milyon yeni meme kanseri vakası ve 694 bin ölüm kaydedildi. Kolorektal kanser, 2 milyondan fazla yeni vaka ve 918 bin ölümle dünyada en sık teşhis edilen 3. kanser olurken, kanser kaynaklı ölümlerde 2. sırada yer aldı. Karaciğer kanseri 732 bin, mide kanseri 642 bin, pankreas kanseri ise 491 kişinin ölümüne yol açtı. Araştırmada kanserden hayata kalma konusunda bölgeler arasında önemli farklılıklar bulunduğu da ortaya konuldu. Batı Afrika'da meme kanseri Avustralya ve Yeni Zelanda'ya kıyasla yaklaşık yarı yarıya daha az görülüyor. Buna rağmen Batı Afrika'daki kadınların meme kanserinden hayatını kaybetme ihtimali 2 kat daha yüksek. Bu farkın teşhis ve tedaviye erişimdeki eşitsizliklerle bağlantılı olduğu belirtildi. Araştırmanın dikkat çeken sonuçlarından biri de kanser kaynaklı ölümlerin önemli bir bölümünün önlenebilir olabileceği oldu. Araştırmacılara göre kanser ölümlerinin yaklaşık yarısı değiştirilebilir risk faktörlerinin azaltılmasıyla önlenebilir. Erken teşhise zamanında tedaviyle de ölümlerin önemli bir bölümünün önüne geçebileceği belirtildi. Araştırmacılar, tütün kullanımının bırakılması, kanserle bağlantılı enfeksiyonlardan korunma, alkolden kaçınma, sağlıklı kilonun korunması ve düzenli fiziksel aktivitenin artırılmasını kanserden korumada öne çıkan faktörler arasında gösterdi. Çalışmada ayrıca rahim ağzı kanserinin HPV aşısı ve tarama imkanlarına rağmen çoğu sahraaltı Afrika'da olmak üzere 26 ülkede kadınlarda kanser kaynaklı ölümlerin başlıca nedeni olmaya devam ettiği belirtildi. Yeni bir küresel araştırmaya göre yıllık kanser vakalarının 2050'ye kadar %67 artarak 34 milyona ulaşması bekleniyor. Araştırmacılar, kanser ölümlerinin yaklaşık yarısının değiştirilebilir risk faktörlerinin ortadan kaldırılmasıyla önlenebileceğini belirtiyor. Yeni konu başlıklarıyla sizlerle olacağız. Radyo Sputnik'te kalın.
0: Radyo Sputnik Özel Haber. Radyo Sputnik.

0: Radyo Sputnik Özel Haber.
1: Yapay zeka çeviri sektöründe hız ve iş kapasitesini artırırken uzmanlar teknolojinin insan çevirisinin yerini alamayacağını, geleceğin yapay zeka ile birlikte çalışan çevirmenler üzerine şekilleneceğini belirtiyor. Türkiye Çevirmenler Derneği ve Çeviri Kuruluşları Federasyonu Genel Başkanı Ahmet Varol, yapay zekanın çevirmenlik mesleğini ortadan kaldırmadığını, aksine çalışma süreçlerini hızlandırdığını söyledi. Profesyonel çevirmenlerin yapay zeka ile uyumlu çalışmasının artık önemli olduğunu belirten Varol, yapay zeka desteğiyle bir günde yapılabilecek bir çevirinin geleneksel yöntemlerle 2 ay sürebileceğine dikkat çekti. Yapay zekanın çeviri sürecinde sorumluluk üstlenemeyeceğini vurgulayan sektör temsilcisi, mesleki sorumluluğun yine çevirmenlerde olduğunu belirtti. Uzun belgeler, kitaplar ve kataloglarda yapay zekanın önemli ölçüde zaman kazandırdığını, ancak ortaya çıkan çevirinin mutlaka uzman bir çevirmen tarafından kontrol edilmesi gerektiğini ifade etti. Yapay zekanın sektördeki fiyat beklentilerini değiştirdiğine dikkat çekildi. Çevirilerin daha kısa sürede tamamlanması nedeniyle müşterilerin fiyatta %75 indirim beklentisine girebildiği belirtildi. Resmi belge çevirilerinde de fiyat dengesizliği yaşandığı belirtildi. Noterde tasdik gereken 20 satırlık bir evrak için yaklaşık 1700-2000 lira arasında mühür parası bulunurken, normalde 1500 lira alınması gereken bir çevirinin bazı durumlarda 200 ila 300 liraya yapılabildiği aktarıldı. Marmara Üniversitesi İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi Dekan Yardımcısı Profesör Doktor Sevinç Arı'da, yapay zekanın bağlam, üslup ve kültürel unsurların aktarımında yetersiz kalabildiğine dikkat çekti. Bu nedenle özellikle resmi ve nitelikli belgelerde uzman çevirmen kontrolünün şart olduğunu söyledi. Yapay zekanın çevirmenlerin hızını ve iş kapasitesini artıran bir araç haline geldiğini belirten Arı, bir çevirmenin saatte ortalama 200 ila 350 kelime arasında çeviri yapabildiğini söyledi. Yapay zeka desteğiyle bu kapasitenin 1800 kelimeye kadar çıkarılabildiğini ifade etti. Uzmanlara göre yapay zeka çevirmenlerin yerini almak yerine mesleğin yeni çalışma araçlarından biri haline geliyor. Yapay zeka çeviri sektöründe çalışma biçimlerini değiştirirken uzmanlar mesleğin geleceğinde teknolojiyi etkin kullanan çevirmenlerin öne çıkacağını vurguluyor. Yeni konu başlıklarıyla sizlerle olmaya devam edeceğiz. Radyo Sputnik'te kalın.
0: Radyo Sputnik Özel Haber. Haber bu frekansta. Çok seslilik bu frekansta. Gazeteciler bu frekansta. Kulağınız Radyo Sputnik olsun. Anlatılmayanları anlatıyoruz.

0: Kısa kısa gülümseten bölümlerle dilimizin altındaki baklayı birlikte çıkarıyoruz. Bu bölümde deyimlerin hikayesini dinleyecek, kültürün derinliklerine kısa ama keyifli bir yolculuk yapacaksınız. Bir fincan kahvenin 40 yıl hatırı varsa, bir deyimin de 1000 yıllık hatırası var. Her bölümde bir deyim, bir anlam, bir hatıra. Hadi o zaman bize kulak verin ve deyim yerindeyse başlasın.
1: Bazen en basit bir hatanın büyük bir zarara yol açtığını görürüz. Özellikle dikkatsizce atılacak adımların nelere mal olabileceği konusunda uyarılar vardır. Yaş tahtaya basmak deyimi de tam bu durumu anlatır. Günümüzde bu deyim dikkat edilmeden atılacak adımların kandırılmanın veya tuzağa düşmenin işareti olarak kullanılır. Bir işin sonucunu düşünmeden hareket etmek o işin riski atması anlamına gelir. Peki bu deyim nereden gelmektedir? 19. yüzyılın sonlarına doğru Osmanlı İmparatorluğu'nda evlerin temizliği büyük bir titizlikle yapılırdı. O dönemde ahşap zeminler Arap sabunuyla ovulurdu. Bu sabun zemini öylesine kayganlaştırırdı ki üzerine basanların düşme riski kaçınılmaz hale gelirdi. Bir düşünün, kaygan bir zemin her adımda dikkat ve özen gerektirirdi. İşte bu kaygan zeminler zamanla halk arasında dikkat edilmeden yapılan işlerin tehlikelerini anlatan bir metafora dönüşecekti. O günlerden bugüne yaş tahtaya basmak deyimi aslında her adımda düşme ihtimali olan bir yolun simgesi olarak kalacaktı. Bir zamanlar oldukça tanınan bir hoca, konağındaki temizlik sırasında hızla merdivenleri inerken bir anlık dikkatsizlikle ıslak basamaktan kayarak düşer. Ayağını sertçe inciten hoca birkaç gün boyunca topallayarak yürür. O günlerde derslerini vermeye devam ederken öğrencileri arasında bu düşüşün nasıl bir dikkat eksikliği sonucu yaşandığı konuşulmaya başlanır. Kimi öğrenciler bu durumu fısıldayarak aralarında şöyle derler: "Bizim hoca yaş tahtaya basmış." Bu olay zamanla halk arasında dikkatsizce hareket etmenin küçük ama büyük sonuçlar doğurabileceği uyarısını simgeleyen bir deyime dönüşür. Yaş tahtaya basmak deyimi dikkatsizliğin küçük kazalarla sonuçlanabileceğini ve tedbirsizliğin risk taşıdığını anlatan bir halk hikayesidir. Bugün bu deyim hayatın her alanında dikkatli olmanın önemini hatırlatır. Yeni konu başlıklarıyla sizlerle olmaya devam edeceğiz. Radyo Sputnik'te kalın.
2: Radyo Sputnik.

Radyo Sputnik. Anlatılmayanları anlatıyoruz. Ceyda Karan'la Eksen tekrarıyla yeniden Radyo Sputnik'te. Dünya kadar mesele, dünyanın tüm meseleleri. Ceyda Karan Eksen'de dünyada olup biten her şeyi uzman konuklar ve analistlerle birlikte masaya yatırıyor. Dünyadaki meseleleri merak edenlerin programı Ceyda Karan'la Eksen.

0: kazandık diyor ama tabii orası biraz tartışmalı. İran'ın son askeri hamleleri tartışılıyor. Aynı zamanda Lübnan yasta dün de aktarmıştım. Arka arkaya İsrail saldırılarında çok sayıda sivil hayatını yitirdi. Cenaze törenleri Lübnan'da güya bir ateşkes var. İsrail'de ise bütün hedef seçimler ve Haaretz gazetesi da liberal kanatta bir bomba patladı. 7 Ekim 2023 tarihinde Hamas'ın İsrail'e saldırılarıyla alakalı El-Aksa operasyonu ile alakalı olarak Birleşik Arap Emirlikleri aslında Şeyhi Netanyahu'ya durumu bildirmiş. Şöyle gözüküyor iddiaya göre efendim. Aktaracağım size. İngiltere ile İsrail papaz olmuş durumda. Batı Şeria'da yerleşimlerin genişlemesi ve saldırılar, yerleşimli saldırıları Filistinlilere Gazze ile alakalı değil. Sadece İngiltere değil, başka batılı ülkelerden açıklamalar geldi ve ortalık karıştı. Ancak tuhaf olanı İngilizler biraz göstermelik iş yapıyormuş gibi gözüküyor. Aktarmaya çalışacağım sizlere. Trump bu arada Amerikan Başkanı fantastik evrenden bildiriyor. Sürekli olarak Amerikan Başkanı olduğu için aktarıyoruz. Amerikan uzay güçlerinin üniformalarını tanıttığı, kendi Amerika'nın eyaletinin iklim değişikliğine dair yapay zeka videosu yayınladı ve ardından bütün her yeri Amerika'da Meksika dahil olmak üzere bütün Kuzey Amerika'yı Amerika Birleşik Devletleri toprakları ilan etti. Tabii tepkiler var. Aktaracağım. Trump'ın Batı yarıküreyle ilgili meşhur Donro doktrininin karikatürize biçimleri. Tabii İran çatışması sıkıştırıyor, Ukrayna sıkıştırıyor. Bu hafta geçen haftadan bu haftaya devreden gündem Steve Witkoff ve Jared Kushner, damat Kushner'in Moskova'ya yollanmasıydı hafta sonu. Aktardım size dün de. Ve tabii spekülasyonlar ortalığı sardı. Bu ziyaretin ardından Kiev'e gittiler. Hiçbir şey çözülmüş gözükmüyor tabii ki. Bugün programın son bölümünde Rusya'da yaşayan siyaset bilimci ve yazar Onur Sinan Güzaltan konuğum olacak. Çok kısa süre önce kendisiyle kayıt yaptık. Yayınlayacağız. Rusya'nın bu ziyaret sonrası pozisyonu, oradan nasıl gözüktüğü, bütün bu gelişmelerin bunları değerlendirmelerini aktaracağız size. Tabii aynı zamanda bugün Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov'un röportajları var. Hem Batı basında hem başka yerlere Almanya ile İngiltere ile ilgili değerlendirmeleri var. Bu saate kadar görebildiklerimi sizlere aktaracağım. Tabii Batı medyasından seçmeler var diyeyim. Ve Almanya'ya yönelik, Almanya'nın Rusya'ya yönelik attığı adımlara misillemeler yapılmıştı Rusya'dan. Özellikle Göte Enstitüsü'nün kapatılması kararı ve şimdi buna St. Petersburg'daki konsolosluk da eklendi. Süre tanındı. Aynı zamanda Toros füzelerinin Rusya'ya karşı kullanılması. Bunları Alman uzmanları dışında hiç kimse kullanamaz ve Rusya uyarılar Berlin'e devam ediyor. Ve tabii Almanya'da da yarın öbür gün daha detaylı konuşmaya çalışacağım. Türkiye'de çok tartışılıyor. Aslında küçük kırsal diyebileceğimiz bir eyalet Saksonya-Anhalt, AfD'nin Almanya için alternatifin büyük zaferi tartışılıyor. Bugün Berlin'de protesto gösterilerinin görüntüleri geldi. Aynı zamanda Almanya'nın içerisindeki tartışmalar var. Oradan da notlarım olacak. Ve bir de tabii meşhur Japon profesör atom bombası, Amerika biliyorsunuz tarihte ilk kez Japonya'da 2. Dünya Savaşı'nın sonunda hiç gerekmediği halde Sovyetler Birliği'ne bir sopa olarak da yorumlanır kimileri tarafından. Sonuç itibariyle Japon halkının uzun yıllar çile çekmesine yol açmıştı. Şimdi tekrar militarize ediyorlar tabii Japonları ve tuhaf aydınlar türedi. Sorumluluğu Sovyetler Birliği'ne atan bir Japon profesör. Sergey Lavrov'un açıklamaları var. Gözlerine inanamadığını söylüyor. Japon profesör de hırsına yenik düşmüş gözüküyor açıklamalarıyla. Onları da aktarmaya çalışacağım sizlere. Asya'dan da notlarım olacak. Evet, başlamadan hatırlatalım. Türkiye'nin 7 bölgesi 24 ilde karasal yayın frekanslarından radyomuzu takip edebilirsiniz. Bunun dışında internet üzerinden Sputnik Türkiye'nin web sitesi, sağ üst köşede kulaklık sembolü X hesabından Radyo Sputnik'in canlı yayın ve Telegram hesabından da yine bizi takip edebilirsiniz diyelim. Başlayalım eksene.
1: Dünya kadar mesele, dünyanın tüm meseleleri. Ceyda Karan eksende dünyada olup biten her şeyi uzman konuklar ve analistlerle birlikte masaya yatırıyor. Dünyadaki meseleleri merak edenlerin programı Ceyda Karan.

0: Erkan'la Eksen hafta içi her gün saat 16'da Radyo Sputnik'te.
1: Evet, şimdi özellikle hafta sonu Hürmüz üzerinde büyük bir kapışma yaşanmıştı ve tabii Trump Hürmüz'de kontrol bizde diyor. Savaşı kazandıklarını da söylüyor ama bu sefer savaşı kazandıklarında petrol fiyatlarının düşeceği mesajları verdi. Sıkıntılı şurada tabii petrol fiyatları özellikle son petrol tankerlerine ticari tankerleri vurdu. İranlılar da yeni füzelerini Amerikan donanması üzerinde denediler. Dün aktarmıştım ya da kendi açıklamaları var. Tabii petrol fiyatları Amerika'da fırlamış vaziyette. Donald Trump 3 dolara galon başına, 2 dolara bu iş düşecek diyor. Yani savaşı kazandıklarında düşeceğini söylüyor. Hani savaşı kazanmıştınız diye de bir soru çıkıyor buradan. Hakikaten tabii sadece bu son Hürmüz'deki kapışma değil, Yemen'de Husiler diye anılan Ensarullah Hareketi de Atak'ta, birazdan aktaracağım. Ve dolayısıyla bu sıkışmışlık petrol piyasalarına yansıyor. 100 dolara dayanmış durumda Brent petrol. 99 doları buldu bu sabah saatlerinde gelenler. Amerikan halkına bütün bu İran savaşının faturasıyla ilgili haberler var. Brown Üniversitesi bir araştırma yapmış. Amerikalı tüketicilere tahmini olarak 100 milyar dolara mal olduğunu söylüyorlar. Ortalama bir hane halkı çoğunluğu benzin ihtiyaçları için 750 doları aşan fazladan para harcamak durumunda. Eyaletlere göre tabii ki değişiyor. Bazılarında daha da fatura artıyor. Dün aslında aktaracaktım ama unuttum doğrusu. Çünkü Batı medyasında haberler vardı. Bir Amerikalı asker Alex Gleaner, Irak'ta savaş sırasında sıcak aşamada düşürülen bir KC-135 uçağı vardı. Bu da hayatını yitirmişti. Dul eşi Libby Gleaner, tabii Amerikan askerleri ölünce başka ülkelerde de öyle ödeme almaları, ek haklar gerekiyor. Fakat Trump tabii bunu bir savaş olarak adlandırmadığı için, operasyon olarak adlandırdığı için ödeme yapmamışlar. O da Telegraf gazetesine İngiltere'de konuşmuş ve kocam savaş yüzünden öldü. Sonra bana bunun teknik olarak savaş olmadığını söylediler. Dolayısıyla resmi olarak 18 Amerikan askeri öldü, 780'i yaralandı ve Amerikan ordusunda zaten sıkıntılı haberler var. Ara ara yansıyor. Tasfiye, Pete Hegseth Savaş Bakanı'nın komutanlarla anlaşamaması, pek çok general, en son 31 Ağustos'ta Kara Kuvvetleri Komutanı Dan Driscoll, Başkan Yardımcısı J.D. Vance'in çok yakındaki bir isimdi. O istifasını Trump'a sunmuştu. Yani aslında Amerika'nın küresel konuşlanması açısından sıkıntılara içeriden işaret eden haberler olmuştu. Hatta yapay zeka gibi bir takım, hani artık orduların hepsi yeni teknolojilere yöneliyor. Bunlardan sorumlu bir takım isimler de tasfiye edilmiş gözüküyor. Tabii Amerikalılar düşünsün diyeceğiz. Gelen haberleri tabii anlatmaya çalışıyorum size. Şimdi bütün bunlar olurken tabii İranlılar da Amerikan gemileri üzerinde balistik füzelerini test ettiklerini söylüyorlar. 3 petrol tankeri hafta sonu vurulduğunda Amerika Birleşik Devletleri donanması tarafından İranlılar da donanmayı hedef almışlardı. Muhsin Rızai bunun açık bir uyarı olduğunu dile getirdi. Bundan sonra tabii bu uyarı Amerika'yı durduracak mı? Muhtemelen durdurmayacak ama atışmaların devamı anlamına geliyor. Aynı şekilde Husiler, Ensarullah Hareketi de ki NASA'nın uydu verileri de doğruluyor. Cizan'da Suudi Arabistan'ın Aramco rafinerisine misilleme yapmış durumda. Burada Abha'da toplu depolama tesisi de var. Kral Halit Hava Üssü var. Abha Havaalanı var. Buralara saldırmış durumda. Yani enerji altyapısına, burada Suudi destekli güçlerin de Yemen'deki saldırıları devam ediyor. Suudi Arabistan Savunma Bakanlığı en az 73 kişinin yaralandığını açıkladı ama Aramco tesisinden duman bulutları yükseldiği saptandı. Dediğim gibi NASA'da doğruluyor. 400 bin varil petrol burada işleme kapasitesi var Cizan rafinerisinde ve sıkıntılı tabii Ağustos'ta dizel sevkiyatı sıkıntıya düşüyor. O yüzden böyle petrol 100 dolara, tabii başka sebepler de var, dayanıyor. Yemen'deki çatışmada Hürmüz'e bir şekilde bağlanıyor elbette. Bir de bu Jeff vilayetinde bir hapishaneyi de Suudi Arabistan destekli güçler vurmuşlar. Orada da bayağı bir katliam olmuş anladığım kadarıyla. Ziyarete giden mahkumların yakınları, aralarında çocuklar da var. Artı enkaz altında kalan mahkumlar, onlarca mahkum. Parlak bir resim gözükmüyor Yemen'e de baktığımızda. Aynı şekilde Lübnan'da efendim ciddi ciddi İsrail'in son bir haftada Lübnan'ın güneyini dümdüz ettiği bir dönem. Ateşkes var. Beyrut'taki hükümet ABD aracılığıyla İsrail'le temasları sürdürüyor ama bu Lübnanlı sivillerin canından olmasına engel olmuyor. En son yani 2 gün yani 48 saat bile değil galiba 2 ya da 3 günde 27 kişi hayatını yitirdi. Çocuk var burada. Bebekler var. 69 kişi yaralandı. İsrail'in Güney Lübnan'a Lübnan'a hedef seçmesi. Cenaze töreni yapmışlar. Bir konut hedef olmuştu. Ferhat ailesinin yani bütün bir nesli ortadan kalkmış. Bir aylık bebek Ahmet Hasan, 2 yaşında Abbas Hüseyin, 7 yaşında Meryem Hüseyin, 10 yaşında Abdullah Hüseyin, 11 yaşında Muhammed Hüseyin, 13 yaşında Fatima Hasan, artı işte 80 yaş, yine yaşlı 78 yaşında başka isimler de var. Bir aylık bebeğin annesi dahil bütün bir aileyi ortadan kaldırmışlar. Bunun hangi askeri hedefle açıklandığına dair bir izahat doğrusu bulamadım. Hani diyelim çatışmalarda böyle şeyler olur desek bile. Evet, İsrail tabii seçime odaklı bir ülke artık. 27 Ekim'de anketler yansımaya devam ediyor ve Haaretz gazetesi bir ara Netanyahu yönetiminin ağır saldırılarına da uğramıştı. Bu savaşın aldığı boyutları eleştiriyor Haaretz gazetesi, yönetimi ve sahibi dahil. Bir nevi bir bomba, bilemiyorum İsrail'deki etkileri ne olacak ama 7 Ekim 2023'te Hamas'ın El Aksa operasyonu İsrail'in tabii Gazze sınırlarından İsrail'in topraklarına ya da oradaki yerleşimlere diyelim, daha da tabii o yerleşimler Filistinlere daha yakın insanlardan oluşuyordu bir şekilde, oralara saldırısıyla tetiklenen, daha sonra tabii bütün bir Batı Asya bölgesinin saran çatışmalar. 7 Ekim önemli İsrail için, dolayısıyla işte Haaretz'in iddiasına göre aslında 7 Ekim'den yaklaşık 10 gün önce Birleşik Arap Emirlikleri'nin lideri Nahyan Netanyahu'yla telefon görüşmesi yapmış ve bizzat yani bir kitapta, bütün bunlar aslında gazetecilerin Shlomi Eldar ve Ruth Yuval'ın yeni yayınlanan kitabında yer alıyor. Üst düzey yetkililerin re dayandırılıyor tabii ki. Muhammed bin Zayed el Nahyan arıyor Netanyahu'yu, uyarıyor ya da belki de aramıyor, bilmiyorum tam olarak nasıl iletişim kurduğunu, ama zaten İbrahim Anlaşmaları'nın parçası Birleşik Arap Emirlikleri ve Netanyahu'yu 45 dakikalık telefon görüşmesi var. Yahya Sinwar'ın bölgeyi sarsacak büyük bir askeri hamle hazırlığında olduğunu söylüyor. Esir takası müzakereleri vardı o dönemde, orada bir takım tıkanıklıklar olmuştu ve işte açıkça El Fetih yetkililerine de söylediği iddia ediliyor, bir deprem beklemelerini söylediği şeklinde. Aslında Netanyahu bir şeylerin gelmekte olduğundan bilgi sahibi, fakat bunları istihbarat servislerine aktarmamış ve Shin Bet iç istihbarat servisi eğer doğrudan böyle bir uyarı iletilmiş olsaydı resmin tamamının değişeceğini, yani değerlendirmelerinin değişeceğini söylemişler, sonuçlar tamamen değişirdi diye. Doğru düzgün soruşturma tabii yürütmediler İsrail açısından, kendileri açısından önemli bir goldü bu ve şimdi seçimler yaklaşıyor. İsrail hala savaşta, İran da buna eklendi. Seçimleri ne kadar etkileyecek bunu göreceğiz. Anketlerde eski Genelkurmay Başkanı Gadi Eisenkot partisi Yaşar'la önde götürüyor yarışı. Likud'dan daha fazla. Hala tabii 61 sandalye gerekiyor. Çok da blok olarak ulaşamıyorlar. 55'e 52. 55 işte Eisenkot bloğu, 52 Likud bloğu. Göreceğiz, daha az kaldı artık, yavaş yavaş tabii 27 Ekim'e geliyoruz. Bu arada İsrail en önemli müttefiki Amerika Birleşik Devletleri ile birlikte İngiltere ile papaz olmuş vaziyette. Nedeni Batı Şeria'da sürekli yerleşim politikaları, en son E1 projesi devreye sokmuştu. Ve tabii aslında Gazze Savaşı İran meselesinin gerisinde kalıyor. Bazı Batı ülkeleri kamuoylarında baskılar var. İngiltere'de de 55 bin imzalı dilekçe verilmişti yeni Andy Burnham yönetimine. İngiltere tabii ayrıca eski sömürge gücü olduğu için daha büyük sivil toplum baskısı daha yoğun oluyor. Tabii İsrail bu geleni gördüğü için İsrail yönetimi İngilizleri tehdit etti. Biz de bu Falklandlar, Malvinas malum Arjantin'le aktarmıştım geçen gün size. Arjantin bu ada bizim diyor, İngiltere'den geri istiyor. Tam papaz olmuşken Ben Gvir İsrail'de Falkland adalarının işgal altında olduğunu belirterek Arjantin'e destek vermeli diye çıkış yaptı. İtamar Ben Gvir, Ulusal Güvenlik Bakanı Netanyahu'yu İngiltere'ye yaptırım uygulamaya çağırdı Falkland adaları üzerinden. Gelen bugün açıklandı. Açıklayan İngiltere Dışişleri Bakanı David Miliband, özellikle Batı Şeria'da İsrail yerleşimlerinden gelen ürünlerin ithalatını yasaklama ve hizmet sağlayan şirket ve kişilere yaptırım, bunu içeriyor. Tabii Miliband, İsrail hükümetini eleştirdi, etnik temizlik yapıldığı görüşü öne çıkıyor. Göz yumuyor İsrail hükümeti dedi. İsrail Cumhurbaşkanı Isaac Herzog itiraz etti, yanlış hesap diye. Aynı şekilde tabii Dışişleri Bakanı Gideon Zar'ın açıklamaları var. İsrail'de harekete geçecek diye, ama sadece İngiltere ile sınırlı değil tabii bu. Ayrıca Danimarka, Fransa, Finlandiya, İrlanda, İspanya, İsveç, İzlanda, Kanada, Norveç, Polonya, Portekiz, Batı Şeria'daki durumu, yerleşimci şiddetini eleştiren bir ortak bildiride yayınlamış durumdalar. E1 projesini, bu genişleme, yeni yerleşim projesini de kabul edilemez diye nitelendiriyorlar. Bütün bunlar çok bir şey değiştiriyor mu derseniz İsrail ile ilişkileri bakımından, aslında değiştirmiyor. Ama kamuoylarını tabii teskin etmek için böyle açıklamalar yapıyorlar. İngiltere burada özel önem taşıyor elbette. Trump'la görüşmüş Andy Burnham, çünkü Amerika'yı da kızdıracaklarını biliyorlar. Biraz Trump'la da papaz olmama çabası var. Aynı zamanda David Miliband, bütün bunlar açıklanırken İran'ı ve Lübnan'ı, Hizbullah'ı hedef alan açıklamalar da yaptı. Hizbullah'ın finansman koluna yaptırımları duyurdu. Aslında G20 toplantısı sonrası Amerikan tarafı açıklamıştı. Scott Bessent, Amerikan Hazine Bakanı, Avrupa Birliği yaptırımlarda bize destek olacak, aynı politikayı uygulayacak İran'a diye. Hakikaten öyle olmuş gözüküyor. Ve işte İsrail'in kendini savunma hakkı var diyerek ABD ile uyumlu Hizbullah'a yaptırım açıkladılar. Times gazetesi İngiltere'de bir İsrail'e uyguladıkları Batı Şeria yüzünden İngilizlerin yaptırımlarının büyük ölçüde sembolik olduğunu söylüyor. Bunu da aslında parantez içerisinde aktarmışlar herhalde. Yani bilemiyorum ne olacak. Almanya'da bu arada Uluslararası Adalet Divanı, bu BM'ye bağlı tek geçerli mahkeme, diğeri daha özel Uluslararası Ceza Mahkemesi diyor herkes, ama o Roma Anlaşması'yla kurulan bir şey, BM sisteminin asıl mahkemesi Adalet Divanı tabii. Burada Gazze'de soykırıma destek verdiği gerekçesiyle Almanya Nikaragua tarafından dava açmıştı. Bunun reddini talep etmiş. Yargı yetkisine Almanya itiraz etmiş. Daha önce İngiliz hükümeti de tabii benzer bir savaş suçlarının parçası olmakla ilgili bir davada yine mahkemede soykırımı önleme görevinin ancak soykırım gerçekleştikten sonra devreye girebileceğini iddia etmiş. Bu da ilginç. Yani tabii soykırım sözleşmesi öncesinde müdahale etme gerektiriyor. Yani en azından böyle bir hukuki birikim oluşmuş, ama bunu bittikten sonra nasıl önleneceğini ben anlayamadım. Mantık olarak anlayamadım. Neyse, Avrupa'nın halleri diyelim. Daha ondan çok not var tabii ki. Dün Cumhurbaşkanı'nın da ateşkesin ihlal edilmesinden İran'da İsrail'i sorumlusan açıklamaları var. Savaşın faturasını İran halkı, kardeş körfez ülkeleri değil, herkes ölüyor. İslamabad mutabakatı İsrail'in yalanları ve sabotajlarıdır diyor. Yalnız tabii Amerika Birleşik Devletleri'nden, Trump'tan herhangi bir bahis olmaması tabii burada dikkat çekici. Aynı zamanda işte Türkiye'nin bölgedeki kriz fırtınasına karşı barışçı politikalarını da vurgulamış. Bir de Yunanistan-İsrail hattında meşhur Aşil Kalkanı anlaşması, hava savunma sistemi kuruyor. İsrail Yunanistan'a 3.1 milyar euroluk bir anlaşma imzalanmıştı Ağustos sonunda. Fakat kaynak kodları, kontrol sistemleri, Yunanistan bunlara ulaşamayacakmış efendim. İçeride büyük bir tartışma kopmuş. Muhalefet partileri, işte Tsipras, PASOK, Mitsotakis hükümetini eleştiriyorlar. Utanç kaynağı diyorlar. Biliyorum. Yani bu kaynak kodu meselesi çok çetrefilli bir konu tabii. Ülkeler şimdi dünyada öyle bir kaotik bir ortam var ki kim kiminle ne çatışması yaşayacak, kime karşı aldığınız şeyleri kullanabileceksiniz. Ya Amerika'dan, İsrail'den aldıklarınız yüzünden başınız belaya giderse o kadar milyar dolar para vereceksiniz. Gerçekten sıkıntılı bir resim oluşuyor. Evet, böyle bir çerçeve var. Bir de Katar Başbakanı'nın Çin'e gittiğini, Çin'e son dönemde Körfez bölgesinden çok sayıda ziyaret olduğunu hatırlayalım. Pekin'de Katar Başbakanı Dışişleri Bakanı Hassani ile görüşmeleri var. Çinliler tabii Amerika'nın, Avrupa'nın böyle yaptırım silahları, ekonomik yaptırım terörü falan onlarla uğraşmıyorlar. İkili ilişkileri geliştirme, enerji altyapısı, yapay zeka, finans sistemleri bunlarla daha çok alakadar oluyorlar. Bütün mesajlar da o yönde. Evet, Trump'ın fantastik evreni hiç bitmiyor. Amerikan Başkanı tabii bu arada böyle işin esprisiyle aktarıyoruz ama Trump'ı oyalarken Amerikan politikaları bütün dünyada hegemonya yitimi söz konusu olduğu için giderek daha tehlikeli bir hal alıyor. Bunu da eklemek istiyorum. Çünkü sürekli hepimiz takılıyoruz, hatta eğleniyoruz Trump'la. Trump arka arkaya işte önce bir İran'ın dini lideri olarak böyle saç biçimi İran haritasıyla tuhaf görseller paylaştı. Ardından ben dün gece gördüm, yani dün atlamışım, uzay kuvvetleri üniformalarını bir tanıttı. Biraz böyle SS kıyafetlerini andırıyor doğrusu. Uzay grisi, gece yarısı siyahı, saten siyahı gibi şeyler. Bir distopya filmi varmış, ben izlemedim. Starship Troopers, oradan esinlendiği belirtiliyor. Biraz böyle Nazi estetiği barındırdığını söylemek lazım. Sonra kendisine ABD uzay kuvvetlerinin komutanı olarak bir fotoğrafını koyuyor. Ay bize ait, ABD'ye ait diyor. Dün aktarmıştım, bizzat ABD eyaleti New Mexico bir başka video yayınladı. YMCA diye bir şarkı var ya hani, o dans ederek New Mexico'da Meksiko'nun üstüne Amerika'yı yapıştırıp hani yeni Amerika, yeni Meksika diye. Tabii buna vali tepki göstermiş, herhalde demokrat vali olsa gerek diyorum. Lujan, Michel Lujan Grisham. Demiş ki yani bizim adımız tartışmaya açık değil. ABD olmadan da böyle bir yer vardı. Çalışan ailelerin yanında duruyoruz. Biz artan benzin fiyatları, yükselen market harcamaları, gıda harcamaları, sağlık hizmetleri, biz bunlarla uğraşıyoruz. Beyaz Saray haritalar üzerinde boyama yaparak vakit kaybediyor demiş. Bunların tabii sonuçlarını seçimlerde göreceğiz. Trump hızını yine alamadı. Fantastik evreninde kocaman bir Amerika Birleşik Devletleri haritası yayınladı ki Kanada'sı, Meksika'sı, Grönland'ı, Küba'sı hepsi ABD bayrağı altında gösteriliyor. Tabii Meksika Cumhurbaşkanı Claudia Sheinbaum da hiçbir zaman yabancıların sömürgesi ve himayesi altında olmayacaktır Meksika diye bir açıklama yapmak durumunda kaldı. Wang Yi ile bu arada Meksika Dışişleri Bakanı Pekin'i ziyaret etmiş ve Çin yönetimiyle temaslar, tabii hepsi karşılıklı ticari ilişkiler, kazan kazan ilişkileri üzerine tesis ediliyor. Bir de Kanada ile de zaten Trump yönetimi halinde, en son gümrük vergileri %50'lik. Kanada'nın da Amerika'ya misillemeleri, 20 milyar dolar değerinde Kanada ürününe tarifeleri devreye girmiş vaziyette bugün itibariyle. Peki Grönland'da ne oluyor? Ursula von der Leyen de Grönland'ı ziyaret etti. Hem Grönland Başbakanı hem de Danimarka'ya bağlı bir özel bir bölge Grönland. Dolayısıyla Danimarka Başbakanı Mette Frederiksen de katılmış. Ortak basın toplantısı ve büyük işbirliği açıklamışlar. 200 milyon euroluk bir paket duyurdu Ursula von der Leyen. Yeni yatırım paketi, temiz enerji, kritik ham maddeler, özellikle Grönland'ın ham madde zenginliği. Donald Trump'ın gözü var orada biliyorsunuz. İnternet hızını arttırma, uydu kapasitesi, hidroelektrik santraller, enerji güvenliği, efendim bir takım projeler ve AB 2034'e kadar Grönland'a finansmanla ilgili bütçesini 530 milyon euroya çıkarmayı planlıyor. Tabii bütün bunlar hani hayır için yapılmıyor. Grönland'ın kaynakları için verilen bir mücadele. Ursula von der Leyen Danimarka Krallığı ve AB Grönland halkıyla tam dayanışma içindedir. Çok net belirtmek istiyoruz ki geleceklerine Grönlandlılar, sanki Avrupalılar çok umursuyorlar böyle şeyler. Neyse, Danimarka halkınıdır, başkasının değil. Toprak bütünlüğü, egemenlik, sınırların dokunulmazlığı, uluslararası hukukun temel ilkeleri gibi gibi lafları var Ursula von der Leyen. Aslında mesele tabii Grönland'ın kaynaklarıyla alakalı ve Avrupa Birliği Arktik stratejisini sonbaharda açıklayacakmış. Ne çıkartacaklar bilmiyorum. Belki de Trump'la daha da dert başları derde girecek. Yani tabii büyük bir sıkıntılı bir durum var. Nasıl idare edecekler Transatlantik ortaklığı? Trump aynı haritada gösteriyor. Avrupa Birliği öyle değil böyle diyor. Grönlandlar bence yani bilemiyorum nasıl arada videolar yayınlıyorlar. Kendilerini savunmak için bütün kutup ayıları, efendim ne kadar insanı, hayvanı, ahali varsa ama hepsinden ayrılmaları belki daha faydalı mı olur diye düşünmüyor değilim doğrusu. Trump nasıl tepki verecek onu da aktarırım. Muhtemelen von der Leyen'in bu açıklamalarına bir tepki verecektir diye düşünüyorum. Göreceğiz. İzlanda'da Kuzey Atlantik hattında bir tatbikat, Northern Viking tatbikatı, Amerika'ya ait gemi ve uçaklar ilk kez yer almamış. Daha çok Almanya, Kanada, Belçika unsurları oralarda. Tabii Arktik'le ilgili tartışmalarda, Kuzey Deniz Yolu ile ilgili tartışmalarda yoğunlaşıyor ve burada askeri faaliyetler tabii artıyor. Amerika buraları terk edeceğinden değil muhtemelen. Belki başka teknik sebepleri vardır. Belki siyasi mesajdır bilemiyorum ama katılmamışlar. Evet, Amerika Birleşik Devletleri bu arada Çin'le Foreign Affairs dergisi böyle hakikaten Amerikan kurumsal yapısının parçası addedilir. Burada bir Çinli Tsinghua Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Strateji Merkezi Direktörü'nün makalesini yayınlamışlar. Özellikle tabii Eylül sonunda Trump'la Xi Jinping'in görüşmesi bekleniyor. Mayıs ayında görüşmüşlerdi. Şimdilik bir yapıcı stratejik istikrar teması var Çin-Amerika ilişkilerinde. Ama tabii hassas durum. Geçen sene gümrük savaşları %500'lere çıktı. En son Çinliler o zaman görürsünüz nadir toprak elementlerine yok size dediler. Kısıtlamalar getirdiler. Hala bir kısmı devam ediyor. Dolayısıyla da bütün bu çatışmayı Amerikalılar teskin etmişti. Foreign Affairs biraz hani bunu dengelemek, yani buralara vardırmayalım bu işleri. Üstelik bir de askeri çatışmayı tetikleyecek bir de Tayvan unsuru var. Hiç oralara gitmeyelim. Hani aman Tayvan politikasına dikkat edin mesajları yer alıyor Foreign Affairs'e. Yani maliyeti iki ülkeye de fazla olacak mesajı diye anabiliriz. Ama benim dikkatimden kaçmış. Güney Amerika ülkeleri Arjantin, Bolivya, Şili ve Peru artık sağcı iktidarları var bunların da ve onlar da bir ittifak kurmuşlar. Maden bakanları bir imza atmış bu anlaşmaya. Aslında Donre doktrini Venezuela petrollerine Trump alenen el koymuş vaziyette başkanını kaçırarak. Şimdi bu ülkeler tabii Amerika ile stratejik çıkarları uyumlaştırmaya girişiyorlar. Öyle anlaşılıyor. Mart ayında Trump bir Amerika kalkanı girişimi başlatmıştı. Aslında bu nadir toprak elementleri ve kritik mineraller. Tabii Çin'in ve Rusya'nın burada bir hakimiyeti var. Amerika'da o hakimiyeti başka yerlerden kırmaya çalışıyor. Şili, Arjantin, Peru, Bolivya böyle lityum efendim bakır gibi konularda, yani zenginliklerde bunların tabii işlenmesi gerekiyor. Çok uzun yatırımların arttırılması da gerekiyor elbette, ama zengin ülkeler ve yapay zeka altyapısı, modern savunma sistemlerinde önemli mineraller bunlar. Dolayısıyla bir ittifak oluşturmuşlar. Bilmiyorum bu işler nereye varacak ama ilginç bir gelişme notunu iletmek istedim size. Gelelim Ukrayna krizine. Efendim, The Spectator dergisi İngilizlerin ünlü Ukrayna savaşı kaybediyor başlığı atıyor. Günaydın diyeceğim var. Arada böyle başlıklar atıp sonra kendi kendilerini gaza getiriyorlar. Bunu geçtiğimiz iki yıl içerisinde çok kez gördük. Yıpratma savaşının farklı biçimde verilmesi bir türlü akılları almıyor. Çünkü herkes tabii olaya Amerikancı bakış açısıyla, Amerikan ahbar down down kırar vurur bir yere alır. Bu şekilde hayat böyle olmalı diye düşünüyorlar zannedersem. Dolayısıyla çok da idrak edebildikleri bir durum yok bu işin özel harekatın Rusya açısından yürütülüş biçimine. Fakat tabii cephedeki sıkışıklık, ben size aktarıyorum son 15 gündür 40 günlük savaş ilan etti Zelenski. Rusya'da sivil hedefler, sivil depolar, Wildberries gibi Rusya'nın Amazon'u, çevrim içi şeyler, dijital ekonomi çok yoğun, gidenleriniz bilir Rusya'da. Dolayısıyla oraları vurdular dronlarla. Rusya'da zarar da verdiler. Ne oldu?
0: Ceyda Karan'la Eksen tekrarıyla yeniden Radyo Sputnik'te.
1: Misilleme geldi. Misillemede Ukrayna çok daha büyük bir zarar gördü tabii ki. Ve sonunda işte ondan önce CIA şefi, ardından Steve Witkoff ve Jared Kushner Ocak ayından sonra ilk defa Moskova'ya gitti. Dün de aktarmıştım temaslarını, hafta sonu sonuçlarını. Barış Ekspresi, çok ironik tabii, Barış Ekspresi ile Kiev'den ayrılmaları var. Ayrı ayrı görüşmeler. Avrupalı Ulusal Güvenlik Danışmanları da oradaydı. Steve Witkoff ilerleme var diyor. Üçlü müzakerelerin zamanlaması konusunda mutabık kalındığını iddia ediyor. İlerleme kaydedildi diyor. Kalıcı ve sürdürülebilir bir barış vurgusu yapmış Trump'ın bakış açısı olarak. Bir paket var tabii, pek çok iddia ortaya atılıyor. Bunların hiçbiri konfirme, onaylı değil elbette. Ateşkes, aktardım size, tabii Kiev'in toprak tavizleri kaçınılmaz. Zaten Donbas çatışması, Donbas sınırları bakımından sona geliyor da orada duracak mı bilmiyoruz elbette. Donbas, Zaporojye, referandumlar, seçimler, tarafsızlık statüsü, NATO'ya üye olmamak, ordu sayısının, asker sayısının sınırlandırması ki Putin'in açıkladığı demilitarizasyon hedefiyle doğru orantılı. Bu saatten sonra böyle güçlü bir Ukrayna ordusunun kalmasını Moskova'nın kabul edeceğini ben düşünmüyorum. Minsk anlaşmalarında çünkü yani zaman kazanmak için kullanıp tekrar saldırıya geçtikleri görüşü olduğu için bir daha bunu kabul etmeyeceklerdir. Sınırlamaktan kasıt nedir bilemiyorum. Dil Rusça, ayrıca Ortodoks, yani bir sürü Ortodoks ibadethanesine saldırılar, din adamlarının öldürülmesi, inanılmaz, hiçbirinin haberi yapılmıyor ama inanılmaz şeyler yaşanıyor. Neyse, sonuç itibariyle böyle maddeler ortaya atıldı. Dediğim gibi bu iddialar işte muhtemelen yarın öbür gün daha fazla bir yerlere sızdırılır. Şimdilik teyitli değil. Ama 40 günlük çatışma, Ukrayna'ya geri dönüşü çok ağır. Odessa limanı, 7 liman güneyde kapandı. Deniz, nehirler yoluyla da çıkışlarda problemler var. En son Zelenski, tahıl ve enerji Ukrayna için hassas konular, uzlaşma bulmaya hazırız gibi bir açıklama yapmış. Bilemiyorum, o kadar atıp tuttuktan sonra arada yapıyor böyle açıklamalar. Şimdi tabii 20 Eylül'de Washington'a gidiyor. Patriot sistemi yok, acil ihtiyaç var. Amerika tarafına çoktan iletildi diyerek bu Witt'la Kushner'in girişimleri sonucunda üçlü görüşmeler süresince ne olacak göreceğiz. Dün aktarmıştım size Kremlin çünkü üçlü görüşmelerin olabileceğini, ihtimali dışlamadıklarını, kesin bir şey değil ama Dmitri Peskov üçlü formatta müzakereleri geçen sene İstanbul'da da yapılmıştı aslında 2025'te, neyse dışlamadıklarını söylemişti. Bugün Sergey Lavrov'un açıklamaları var. Tabii Ukrayna'da bu arada acayip şeyler, bu bize kapitülasyon dayatıyorlar gibi bir takım milletvekillerinin açıklamaları var. Sergey Lavrov hem Amerikan medyasına konuşmuş, hem Russia Today'e de konuştuğunu gördüm. Onun tümüne hakim değilim ama Tabii basına açık kısmını Witkoff ve Kuşner'le yayınladık. Herkes biliyor. Ama Avrupalılar, Ukrayna kaynakları spekülasyonlar yapıyorlar. Ve spekülasyonlar, yani diplomatik görüşmelerin gizliliğine saygı duymak gerekir. Biz öyle, yani Rusya yönetimi çok bunları böyle sağ sola sızdırarak diplomasi yürütmüyor. Amerikan tarafı da diplomasi onun üstünden dönüyor zaten. Neyse. Lavrov diyor ki Witkoff ve Kuşner'in Moskova'daki temasları ile ilgili olarak tartışılan konuların özü Ukrayna'nın NATO'ya katılmayacağına dair Trump'ın tutumuna dayanıyor. Artık kapandı bu konu. Yani daha bir daha açılacak bir konu değil diyor. Aynı zamanda Amerika'nın sahadaki gerçekleri kabul etme temelinden hareket ettiklerini söylemiş. Fakat tabii durum toprak meselesi değil. Üzerinde yaşayan insanlar Kırım, Donetsk, Lugansk, Zaporojye, Herson, burada referandumlar Rusya açısından ve yani Ukrayna'nın Rus nüfusu, Rusça konuşan nüfusuyla alakalı bunları hatırlatmış bölge halkının iradesi. Dolayısıyla yani Washington bunlardan hareketle bu işlere girişiyorsa o zaman bizim açımızdan olumlu, diyaloğu sürdürme iradesini arttırıyor diyor. Sergey Lavrov'un değerlendirmesi bu. Ama Zelenski'nin Witkoff ve Kuşner'le görüştükten sonra yaptığı açıklamalar bütün bunları kabul etmeye hiç yakınmış gibi bir görüntü çizmiyor. Daha önce de defalarca tekrarlandı aslında. Ve işte dün Axios'u aktarmıştım. Yine Financial Times gibi gazeteler yaklaşan kış, sonbaharda Rasputitsa, çamur anlamına geliyor. Tabii cephede, Donbas cephesinde durum vahim. Ve kış gelmeden bu işi bitirmeye çok da yanaşmadıkları, Zelenski yönetiminin savaşa devam etmek istediklerini açıkça kendi sözleri de anlatıyor. Bu arada tabii ki 40 günlük Rusya'ya açılan, Zelenski'nin açtığı savaşın ters tepmesi yüzünden Ukrayna'nın bütün lojistik sektörü, askeri sanayi işletmeleri de hedef oluyor. Tahrip olmuş ağır altyapı elbette ortada. Berliner Zeitung gibi gazeteler artık, yani bunları kimse düzeltemez. Kendi yarattıkları bir kabus aslında bu. Akraba iki halkı birbirine savaştırarak bütün altyapı, Sovyetler Birliği döneminde tesis edilmiş büyük ölçüde altyapı üzerine kurulmuş ne varsa, tabii ki Ukrayna ordusunun kullanımına ne varsa. En son ben Coca-Cola kamyonlarının içinde drone fırlatma şeylerini gösteren görüntüler izledim. Bunların hiçbirinin haberi yapılmıyor tabii ki. Neyse, öyle olunca Ruslar da vuruyorlar askeri hedef olarak. Evet, 72 saatlik Witkoff'la Kuşner'in Ukrayna Moskova'dan sonra Kiev ziyareti Polonya üzerinden nedeniyle ateşkes ilan edilmişti ve bitti ateşkes. Ardından yine İskenderler, efendim Zirkonlar, Onyx'lerle özel harekat hava unsurlarının hedeflemeleri devam etti. Özellikle işte Kiev bölgesi, Odessa'da askeri yük boşaltılan bir hedeften bahsediyor Rusya Savunma Bakanlığı açıklamasında. Aynı zamanda Belaya Serkov'da askeri, daha çok drone'la bağlantılı lojistik merkezler, depolar vurulmuş durumda. Aynı zamanda Kramatorsk hedef oluyor. Rusya güçlerinin Donbas'ta en önemli yer Slavyansk, Kramatorsk, Konstantinovka, Kramatorsk yönünde ilerlediği haberleri var. Dobropolye bölgesi kritik orada. Orada da ilerleme var. Sahadan durum Ukrayna ordusu için çok parlak gözükmüyor. Bir de bu neo-nazi Andrei Biletski'nin Tugay'ı 3. kolordu diye ismini değiştirmişlerdi. Çünkü herkes nazilik tabii. Açıkça da nazi adam bu arada. Neyse. Svyatogorsk'ta bir videolarını yayınlamışlar. Bir manastır civarında. Aslında bir hafta oluyor neredeyse. Oradaki manastırdaki bir din adamını öldürdükleri, diğerlerini rehin aldıkları haberleri oldu anlaşılıyor. Defalarca kiliselere baskınlar, din adamlarının dövülmesi, acayip olaylar yaşandı ama hiç kimse tabii ki bu işlere çok da yer vermiyor. yurdum insanının haberi yok diyebilirim rahatlıkla. Evet, tabii yine dün Perm kentinde bir apartman SİHA ile vuruldu. Doğrudan apartmanlara hedefliyorlar. Yani benim mesela Güney Rusya'da yaşayan arkadaşlarımdan biliyorum. Havalimanı vurulmuş diyorum. Hayır diyor, benim 150 metre ötemdeki apartman vuruldu. Neyse, bunları tek tek girmiyorum ama pek çok yerde Rusya'da yine sivil kayıplar var. Ukrayna SİHA'ları Perm'de, Sivastopol'da 15 yaşında bir kız çocuğu ölmüş, 3 sivil yaralanmış. Gorlovka'da vaktiyle ben de ziyaret etmiştim, Donetsk'te 4 sivil yaralanmış. Azak ve Karadeniz üzerinde 306 Ukrayna SİHA'sını da Rusya hava savunması imha etmiş durumda. Evet, Cumhuriyet Gazetesi bu arada Türkiye'nin bu Ukrayna'ya bir takım silah satışları, Amerikan Kongresi'nde daha doğrusu silah devri, bunun durdurulduğuna dair bir habere yer vermiş. Şangay İşbirliği Örgütü zirvesinde Erdoğan'la Putin arasında görüşme yapılmıştı. Biz Amerikan Kongresi tutanaklarından öğrenmiştik. Atakamslar falan da vardı. Bunlar eski şeyler, hani envanter yenilemekle izah ediliyordu. Dolayısıyla bu da ilginç bir haber. Sergey Lavrov'un tümüne bakamadım girerken Russia Today yanılmıyorsam verdiği röportaj İngiltere ile ilgili. Sonuna kadar Ukrayna'nın yanında olacaklarını açıkladılar. İngiltere için üzülüyorum çünkü Ukrayna'nın sonu mutlu bir son değil diye ifadeleri var Lavrov'un. Almanya'ya da dün uyarı yapmıştı. Özellikle de devlet televizyonuna verdiği röportajda bu Leipzig'teki İHA olayını kanıt göstermeden gerekçe gösterip Bonn konsolosluğunu ve Rus evini Berlin'de kapatma kararına Ruslar sert tepki gösterdiler ve dün aktarmıştım aslında önceki gün geçen cumadan Goethe Enstitüsü kapatılıyor. 13 Eylül'e kadar süre tanınmış, ülkeyi terk etmeleri isteniyor ama dün akşam bir de St. Petersburg konsolosluğunu Almanya'nın kapatma kararı geldi. Bütün işlemleri bloke etmişler ve personelin ülkeyi 18 Eylül'e kadar terk etmesini istiyor Rusya Dışişleri Bakanlığı. Maslahat Güzarlık tabii bunlara iletilmiş ve dışişleri açıklamasında ikili ilişkilerde yeni tırmanış dönemini bir kez daha kışkırtanın Alman yetkililer olduğunu söylüyor. Sonuçların tüm sorumluluğu tamamen Alman hükümetine aittir diye de vurgulamışlar. Bir de tabii bu Almanya'nın Toros füzelerini Ukrayna'ya tedarik edeceği iddiaları var. Daha önce reddedilmişti ama bu Toroslar, Storm Shadow'lar ya da Scud'lardan farklı. Almanya'nın doğrudan Rusya'yı vurması anlamına geliyor. O yüzden Moskova'dan uyarılar eksik olmuyor. Bakalım, Scholz reddetmişti bunların çünkü elektronik planlamaları, yörünge hesaplamaları, Amerikalılara ihtiyaçları var bildiğim kadarıyla ama yine de tehlikeli bir tırmanışa işaret ediyor. Berlin'de efendim Saksonya-Anhalt eyalet seçimlerini Almanya için alternatifin kazanmasının ardından protesto gösterisi Brandenburg kapısı önünde yapılmış. Berlin polisi 5000 kişi diyor. Organizatörler 14.000 kişi diyor. Çok düşük açıkçası. Çünkü daha önce geçen yılda daha kalabalık gösteriler yapılmıştı diye hatırlıyorum. Tabii Friedrich Merz bu eyaletteki seçimler yüzünden %44 neredeyse %43.8 Almanya için alternatif oyların büyük bir çoğunluğunu almıştı ve CDU'nun çöküşü alenen. Ama istifa etmekten yana değil. Friedrich Merz vazgeçmek benim için bir seçenek değil diyor. Dün de işte anayasamız var, mücadele ederiz. Tabii her yerde Türkiye dahil olmak üzere AfD'nin ne kadar Nazi olduğu tartışmaları var. Ben çözemiyorum. Benim yani somut önümdeki olgulardan yola çıkarak söylüyorum. AB karşıtı oldukları çok açık. Çünkü Euro, yani açıkça AB karşıtıyız demeseler bile Euro'dan çıkmak, Schengen bölgesinden yani serbest dolaşımdan çıkmak yanlısı. 2008 krizinden sonra işte daha çok liberter ekonomi profesörleri vesaire hatırlıyorum o dönemde haberlerini de yapmıştık. Sonrasındaki süreci yeterince iyi takip etmedi. Doğrusu ve içlerinde tabii daha aşırı sağcı unsurlar olduğu da açık AfD'nin, ama tümüyle onlardan ibaret mi derseniz bilmiyorum. Çok tuhaf bir yerde zamanda yaşıyoruz çünkü Almanya'nın bırakın CDU'sunu, daha önceki sosyal demokratlarının son derece militarist bir biçimde savaşçı ve ülkelerinde kendi sosyal refahlarını düşünmeyip daha çok savaş nizamı almaya çalışan yönetimleri, tabii bu kadar savaş nizamı alacaksanız sosyal güvenlikten keseceksiniz, halka ayırmanız gereken paralardan keseceksiniz, nereden keseceksiniz, dolayısıyla bunlara itiraz edip ucuz Rusya enerjisinden kendilerini kopartıp Amerika'dan 4-5 katına, yani irrasyonel, ben hep söylüyorum faşizm irrasyoneldir, yani dolayısıyla AfD'ye gitmeye gerek var mı acaba? Bilmiyorum. Bugün Avrupa medyasında Alice Weidel'ın işte Nazi dedi ataları, Hitler'in atadığı yargıç diye haberler var. Yani von der Leyen'in, Scholz'un hepsinin bir şekilde babası dedesinde Alman ve Nazizm var. Ben açıkçası son yıllarda dudağı buçuklayarak bazılarını takip ettim. Hiç de eleştirel gözükmüyorlar. Bilemiyorum, o kadar Almanya uzmanı değilim. Yarın öbür gün bunları konuşacağız. Yanıldığım yerler mutlaka vardır. Friedrich Merz yenilgilerini yine Rusya'ya bağlıyor. Ne alakası var Rusya'ya? Yani sizin politikalarınızı başkaları mı belirliyor? Kendiniz yapıyorsunuz. Siyasi sorumluluk böyle bir şey. Bir ülkede başına bir şey geliyorsa, kendi siyasi tasarruflarından ötürü geliyorsa geliyordur. Ama böyle eleştirileri olmuş. Volkswagen bu arada Osnabrück fabrikasını İsrail'in Rafael'ine devrediyormuş efendim. Katar'ın da hisseleri varmış galiba ama çoğunluk hisseleri onlarda değil. Artık tabii otomobil yerine bir takım silahları üretecekler, askeri araçlar üretecekler. Yani bilemiyorum, artık söyleyecek bir şeyim kalmıyor. Yani 2. Dünya Savaşı'nda köle işçilerle Nazi rejimi için askeri araç ürettikten sonra yeni militarizasyon sürecinde bu sefer de İsrail'le işbirliği içerisinde askeri sanayiye açılıyorlar. Öyle anlaşılıyor. Tuhaf zamanlardan geçiyoruz hakikaten. Yani Avrupa'nın bütün liberalleri tabii AfD'yi eleştiriyor. Hepsini tek tek aktarmayacağım. Fransa'da bir aşırı sol dedikleri, onu da anlayamıyorum. Radikal sol diyorlar. Nesi radikal onu da çözemiyorum. Jean-Luc Mélenchon. O da bu Almanlar güçleniyorlar. Kime karşı? Tabii Fransızlar da hemen Almanlardan çekiliyorlar. Böyle tepkiler vermiş. Diğer liberaller aynı. Sanchez, Pedro Sanchez. Herkes Gazze yüzünden çok seviyor biliyorum ama yani ilkesel bir duruşu olmadığını en başta söylemiştim size. Hatta Rusya'nın paralarını çalalım diyenlerden birisi İspanya. Devlet varlıklarına el koyalım, savaş çok pahalıya geliyor diyenlerden biri İspanya efendim. Polonya lideri Donald Tusk, bazıları Polonya'da anladığım kadarıyla daha muhafazakar kanat AfD'nin zaferine sevinmiş. O da onları aptallar ve vatan hainleri diye nitelendirmiş. Sözlerini de geri almıyormuş çünkü bir şekilde Polonya karşıtı bunlar diyor. Avrupa çok ilginç gerçekten, bir arada duramadıklarında birbirlerini boğazlayıp sonra bütün dünyaya bela olabilecek potansiyel var gibime geliyor. Çok tedirgin edici. Polonya, Donald Tusk bunları diyor ama Polonya'da bu arada Ukraynalılara yönelik nefret suçları artmış. Biraz bunda tabii hem mali durum, biraz da bullying katliamı, Ukrayna'da banderacılık kahramanlaştırıldı, adamları katletmiş isimler ki soykırım diye anıyorlar, Zelenski tarafından onurlandırıldı. Dolayısıyla tabii böyle sonuçlar doğuruyor. O da yani anlaşılır gibi. Efendim Letonya artık Rusya ve Belarus'la yolcu otobüsleri seferlerini durduracakmış. Kimse ilişki kurmasın. Finlandiya 200 kilometrelik çit inşaatını tamamlamış. 1300 kilometre sınırı var Finlandiya ile Rusya'nın. Bu arada Sovyetler Birliği ve Lenin sayesinde bağımsız olmuş, kurulmuş bir ülke Finlandiya. Büyük kayıpların sonucunda. 1 kilometrelik bariyerin inşası 1.8 milyon euro çıkmış. Ticaret yapmayalım, böyle çitler çekelim diyorlar. Yapacak bir şey yok. Evet, gördüğünüz gibi çok parlak bir görüntü yok. Bir de Waseda Üniversitesi Japonya, bir Japon profesör 20 kitap yazmış efendim modern Japon tarihiyle ilgili. Arima, Tetsuo Katani, pardon Arima, evet Arima'ya atıf yapmış, özür dilerim. Tetsuo Katai diye bir profesör. Amerika Japonya'ya 2. Dünya Savaşı'nın sonunda atom bombası attı ama niye attı diye lafa başlayıp sorumluyuz Sovyetler Birliği olarak ilan etmiş. Sovyetler Birliği nüfuzunu genişletti. O yüzden de efendim Japonya'yı teslim olmaya zorlamak için aslında gerekli değildi ama Sovyetler Birliği nüfuzunu genişletince Amerika'da vurdu. Yani çok enteresan gerçekten. Yani bu arada atom silahı öyle hani sıradan bir füzeyle kıyaslamamak gerekiyor. Dünyada başka hiçbir güç atom bombası kullanmadı. Hiroşima, Nagasaki. Bu arada Japonya'da artık yıl dönümlerinde bombayı atanın kim olduğunu anmıyorlar. Olacak iş değil. ABD bizi vurdu demiyorlar. Yani sanki uzaylılar vurdu. Hakikaten çok absürt. Herhalde Sergey Lavrov bu gelişmeleri görmüş ve diyor ki yani gözlerime inanamadım demiş. Japon bir bilim insanının Hiroşima ve Nagasaki'de Sovyetleri sorumlu tuttuğunu okudum. Gözlerime inanamadım. ABD'nin Hiroşima ve Nagasaki'ye atom bombası atmasını sırf SSCB'ye haddini bildirmek, yayılmasını durdurmak istemesiyle izah ediyordu. Batı'nın 500 yıllık hakimiyetini ve sömürgeciliğini unutturmaya çalışan çok. Şimdi de 2. Dünya Savaşı'ndan sonra Avrupa'nın yarısını fethettiğimizi söylemeye çalışıyorlar. Biz Avrupa'yı kurtarıp özgürleştirdik. Yoksa Avrupa'nın yarısı Nazilerin hakimiyetinde kalırdı demiş. Bu Japon profesör bu arada işte yani anladığım kadarıyla konuşmaya devam ediyor. Moskova küle dönecek, işte Putin kendini vuracak, Kuril Adaları, Sahalin bize iade edilecek gibi böyle bir dönemden geçiyoruz. Gerçekten insan bazen şaşırıyor. Ne diyeyim bilemiyorum. Çin'de de kimyasal silahları yasaklama örgütü heyeti ziyaret etmiş Çin'i. Çin yönetiminin çağrısıyla Kuzeydoğu'da bir eyalette. O vesileyle tabii Çinliler de çok ağır kayıplar, Japon yayılmacılığı ve emperyalizminden çok çekmiş insanlar ve hala kimyasal silahları da bırakmışlar. Bunların temizlenmesiyle ilgili uyarı yayınlamışlar. Bu vesileyle Çin dışişlerinden de böyle bir açıklama var. Rusya ile Kuzey Kore, Kore Demokratik Halk Cumhuriyeti arasında Tuman Nehri üzerinde 1 kilometrelik köprü yapılmış ve yani yeni de sayılır tabii 1,5 yıl. Nisan 2025'te başlamış, açılışı yapmışlar. Kızıl Ordu subayı ve aynı zamanda Kuzey Kore emek kahramanı Yakov Novichenko'nun da adını koymuşlar köprüye. Daha önce bir dostluk köprüsü varmış, demiryolu sanıyorum köprüsü, bunu yenilemişler. Tabii ki Asya'da da gerginlik her zaman eksik olmuyor ama tatbikatlar var. Güney Kore, Japonya ve ABD'nin ortak tatbikatı başlamış, 5 gün sürecek bir tatbikat. Koreliler mutlu değil. Bir de efendim dün aktaramamıştım, BM Genel Kurulu'nun özellikle Afrika kıtasının gerçek boyutlarını yansıtan eşit dünya haritasını kabul etmesi. Amerika bir tek reddediyor. 6 ülke çekimser. Bu hepimizin kullandığı aslında Mercator haritası. Kutuplara doğru gidildikçe kara parçalarını aşırı büyütüyor. O yüzden çok büyük ülkeler, gereğinden büyük kilometre kare düşünürse ülkeler çıkıyor. Afrika gibi yerler küçük gözüküyor. İşte bu eşit dünya haritası bunu tersine çeviriyor. O notu da aktarmış olayım. Biz Onur Sinan Güzeltan'la son gelişmeleri konuştuk Ukrayna dosyasında. Şimdi onu izleyebilirsiniz.
0: Ceyda Karan'la Eksen devam ediyor. Ceyda Karan'la Eksen tekrarıyla yeniden Radyo Sputnik'te.
1: Evet, Eksen'in son bölümündeyiz. Hattımızın diğer ucunda Rusya'ya bağlanıyoruz. Araştırmacı yazar diyelim, siyasi analist diyelim, gazeteci diyelim herhalde. Onur Sinan Güzeltan var. Aynı zamanda hukukçu muydu? Çok özür diliyorum, yanlış söylemeyeyim. Evet. Evet.
2: Son olarak doktor. Son olarak doktor.
1: Peki. Kitabınızdan biliyoruz. Tabii kuzeyimizdeki dünyayı anlatmak bakımından, anlamak bakımından önemli. Hoş geldiniz yayınımıza.
2: Merhaba, Duk. İyi yayınlar dilerim. Sağ olun.
1: Çok teşekkür ediyorum. Tabii şimdi Orta Doğu, Hürmüz, İran krizi konuşuyoruz ama Ukrayna krizi de 2026'dayız. Artık dördüncü senesi ve tabii işler ilerliyor. Biraz bir savaşı Rusya'nın içlerine taşıma girişimleri son bir yılda olmuştu ama bir çıkmaz Batı açısından, özellikle Amerikan yönetimi Trump geçen sene göreve gelir gelmez bir girişimde bulundu. Sonra tabii engellendi Avrupa kanadından. Fakat çok sıkışıklık var herhalde. Geçtiğimiz hafta sonu Ocak ayından sonra ilk defa bir heyet, Amerikan heyeti, Trump'ın özel temsilcileri Moskova'ya gittiler. Oradan Kiev'e, Polonya üzerinden geçtiler. Hemen sormak istiyorum size. Nasıl değerlendirmek lazım bu son girişimi? Ondan önce CIA şefi geldi Batı medyasında, tehditler savrulduğuna dair iddialar uçuştu. Liderlikle de görüşemedi, sadece istihbaratlar arasıydı. Yani bir G20 toplantısında bir havuç zannedersem Rusya'ya mali açıdan sunumlar oldu. Fakat bu sefer Putin tabii Witkoff ve Kushner'i kabul etti. Nasıl değerlendirmek lazım bu ağırlamayı ve yeniden bir üçlü formattan söz edilmesini?
2: Sahadaki gelişmelerle bağlantılı tabii bütün bu süreç. Yani sahaya baktığımız zaman kaybeden bir Kiev yönü var. Özellikle Karadeniz üzerinden, Odessa üzerinden, diğer limanlar üzerinden lojistik hatları kesilmiş bir Kiev yönetimi var. Destek anlamında Amerika Birleşik Devletleri ve Avrupa arasında çelişkilerin yaşandığı bir Kiev yönetimi var. Şimdi bütün bu gerçeklik içerisinde bu ziyaretleri değerlendirmekte yarar var. Yani hem CIA başkanının ziyareti, hem Trump'ın damadı ve diğer yandan özel temsilcisinin ziyaretlerini bu kapsamda değerlendirmekte yarar var. Bu Zelenski'nin Rusya'ya verdiği 40 günlük bir süre vardı, hatırlarsınız.
1: Evet.
2: Saldırı ağırlaştıracağım şeklinde. Bunu denediler gerçekten. Yani drone saldırıları, füze saldırıları oldu Rusya'ya yönelik olarak. Fakat bir sonuç alamadılar. Ve sahada kaybetmeye, toprak kaybetmeye devam ediyorlar. Bu önemli bir nokta. Aynı zamanda dediğim gibi lojistik hatları kesilmiş durumda. Şimdi kışa giriliyor. Yani kış sert bu coğrafyada. Yine Ukrayna ordusunun askeri anlamda, yani işte personel sayısı, teçhizat kalitesi, kullanımı vesaire konularında zorluklar yaşadığına dair pek çok değerlendirme var ve kışa girerken tabii bunlar önem kazanıyor. Bunun önünü kesmek, yani Kiev'de ani bir düşüşün belki de önünü kesmek için Amerika Birleşik Devletleri bu ziyaretleri, Amerikalı yetkililer bu ziyaretleri sıklaştırdılar. Hatırlayın, CIA başkanıyla hemen hemen aynı zamanda Vatikan'ın bir temsilcisi de, üst temsilcisi, yetkilisi Moskova'yı ziyaret etmişti. Bu tabii bu özel askeri operasyonun başlanmasından sonra ilk ziyaretler. Diğer bir önceki ziyaretler bu operasyondan hemen önce, yani baktığınız zaman tarihlere 4 ay önce, 3 ay önce. Şimdi bütün bu süreç geçiyor. 2022 Şubat'tan bugüne geliyoruz ve işte eş zamanlı CIA başkanı, Vatikan temsilcisi, hemen üzerine Trump'ın özel temsilcilerinin ziyaretleri. Bir talep var ortada. Bu net. Bunu değerlendirirken de mevcut gelişmelere bakıyoruz. Sağdaki gerçekliğe bakıyoruz. Kaybeden bir Kiev yönetimi var. Avrupa ile sertleşen bir Rusya var. Bunu da unutmamak lazım tabii.
1: Tabii.
2: Yani hem Almanya hem diğer Avrupa ülkeleriyle Rusya arasında, İngiltere ile yine aynı kez aynı şekilde ilişkiler geriliyor Moskova ile bu kuvvetler arasında. Dolayısıyla bu ziyaretleri de bu gelişmeler ışığında değerlendirmek doğru olacaktır.
1: Şunu sormak istiyorum. Ben de Haziran'da St. Petersburg Ekonomi Forumu için oradaydım. Bir hafta kadar çok kısıtlı bir süre. Tabii bu yeni 40 günlük saldırıyı başlatmamıştı Zelenski ama zaten bir drone hamlesi vardı. Drone savaşı bir yıldır devam ediyordu. Yani tabii Batı medyası bu ben hayatımda tabii böyle bir savaş takibi görmedim. Böyle bir çatışma takibi hiç görmedim. Yani Yugoslavya Savaşı'ndan beri takip ediyorum. O kadar tek taraflı ve manipülatif bir biçimde takip ediyorlar. Olup bitenleri anlamak mümkün olmuyor. Ama tabii Rusya'nın içine de zarar verdi. Yani bunları resmi açıklamalarda da görüyoruz. Fakat tabii Ukrayna üzerindeki etkisiyle kıyaslayınca ortada çok derin bir uçurum. Yani böyle bir işe kalkışıp misilleme yediklerinde çok ağır bir sonuçla karşılaştıkları ortada. Ama yine de sormak istiyorum Rusya tarafında ki durumu. Yani daha benim geçen gün arkadaşımın yaşadığı yer Güney Rusya'da bir apartman dairesi doğrudan dün Perm'de sanıyorum doğrudan patlayıcı yüklü şeyleri hani tesisler askeri sanayi tesisler değil doğrudan sivil hedeflere yönelik oradaki etkiler bakımından

0: Amazon, Wildberries tipi kurumlar, bunların büyük depoları hedef alındı ki Ruslar tarafından bu servisler çok fazla kullanılıyor. Yani her anlamda kullanılıyor bunlar. En ufak şeyi, özellikle Covid'den sonra zaten küresel anlamda böyle bir eğilim var. Eve sipariş hadisesi. Bunların büyük depoları hedef alındı. Elbette etkiliyor. Yani etkilemiyor
1: Peki
0: ki.
1: Batı medyasında yani Rusya durdu, çöktü, kimse işte araba kullanmaya, yani bu doğru mu? Bence oradan okuduğumuz için soruyorum. Hani arada görüyorum çünkü fotoğraflar paylaşıyorlar dalga geçerek.
0: Evet.
1: Yani hayat durdu mu yani? Yani bunlar o açıdan soruyorum.
0: Bu tabii propaganda. Yani artık çok ucuz hale gelmiş bir propaganda. Yok işte bankalarda kuyruklar var, insanlar hilaldeler vesaire. Bu her zaman yapılıyor buraya yönelik olarak. Fakat şeye baktığınız zaman, sokağa çıktığınız zaman bunun böyle olmadığını gözlerinizle görebiliyorsunuz. Yani şimdi Rusya tecrübeli bir devlet, savaş geleneği olan bir devlet. Ya ben askeri operasyon başladığında da buradaydım. Diğer büyük kritik hadiselerde de burada birebir tanıklık yapma fırsatım oldu. Açıkçası bekledim tabii, yani ATM'lerde kuyruklar, ne bileyim marketlerde şeyler, boş raflar vesaire, fakat hiçbiri gerçek olmadı. Yani bu şunu gösteriyor, Sovyetlerden kalan bir gelenek var. Ya zaten sürece baktığınız zaman işte Sovyetler Birliği, sonrasında Soğuk Savaş, sonrasında Afgan hadisesi, sonrasında Çeçen hadisesi. Rusya zaten sürekli çatışma içinde olan bir ülke ve buna toplumsal olarak da hazır bir ülke olduğunu ben burada gördüm. Dolayısıyla evet, belli noktalarda zarar veriyor, ekonomik yavaşlamalara da neden oluyor. Ama Batı basında verildiği şekilde büyük yapısal problemler, işte sokakta panik vesaire, bu tür şeyler, yani ben ne kendim ne de gördüm ne de çevremde bu şekilde örnekler duydum açıkçası.
1: Peki şimdi Amerika'nın bu girişimi, tabii geçen sene Avrupa kanadı Trump'ı biraz durdurmaya çalışmıştı Anchorage Alaska'dan sonra. Hemen topluca gittiler, böyle çocuklar gibi dizildiler Trump'ın karşısına vesaire. Sonra o Anchorage meselesi, Amerikalılar ne sunduysa, daha sonra Rus yetkililerin yakın zamanda açıklamalarından ABD'nin teklifine dair, yani içeriğini bilmiyoruz tabii ama tam olarak. Ama tabii o geçti artık, öyle anlaşılıyor. Burada tabii yeni bir takım tekliflerle ilgili Ukrayna medyasında bir şeyler sızdı. Bilemiyoruz, hiçbiri doğrulanmış değil ama şunu sormak istiyorum. Bu saatten sonra, hele de yani bu drone meselesi bir kenara konursa, cephe hattında yani Slavyansk, Kramatorsk, güney hatta Zaporojye, Orehov, kilit mevkiler, yani cephe hattında böyle bir ilerleme, belki kimileri bu Donbas Savaşı'nın en azından bu yeni yıla kadar bitebileceğini bile söylüyorlar. Bilemiyorum, belki Ocak Şubat'a kalabilir. Rusya bir taviz verebilir mi Amerika'nın bu girişimleri karşısında? Siz ne beklersiniz? Verilecek bir taviz var mı daha doğrusu?
0: Şimdi tabii çıkan haberlerde karşılıklı talepler çok iddialı. Yani çıkan normal pazarlık masasına oturduğu zaman iki taraf da elini yüksekten göstermeye çalışıyor diğerine. Nihayetinde orta bir nokta bulmaya çalışacaklar tabii. Rusya'nın tabii stratejik olarak vazgeçemeyeceği noktalar var, prensipler, ilkeler var. Yani direkt olarak ulusal güvenliğini orta uzun vadede ilgilendiren noktalar var. Kazandığı alanlar var. Bunlardan ben vazgeçeceğini zannetmiyorum. Bunlar stratejik alanlar. Yani işte geniş buğday tarlalarının olduğu, kömür madenlerinin olduğu, büyük demir çelik fabrikalarının olduğu, nükleer santrallerinin olduğu, bunlar büyük hadiseler. Yine orta, büyük ölçekli üretim alanları, orta

0: gösteriyor. Bunun karşılığında da işte dronlarla, füzelerle hedef alınan bir Rusya var. Ama Rusya ekonomik olarak varlığını devam ettiriyor, siyasi olarak varlığını devam ettiriyor, askeri olarak varlığını devam ettiriyor. Dolayısıyla masaya bu şartlarla oturacaklar. Amerika neyle tehdit edebilir? Yani şey yapalım, biraz projeksiyon yapalım. Savaşın devamıyla tehdit edebilir. Savaşın devamının da özellikle hani Kiev'i de geçtim ben, Avrupa açısından ne gibi sonuçlar verdiğini son olarak Almanya'daki seçimlerle gördüm.
1: Onu soracağım. Avrupa'yı ayrıca soracağım.
0: Evet. Yani bütün halinde baktığınız zaman belki ufak teknik tavizler verilebilir. Yani verebilir Rus tarafı. Belki belli ilerlediği alanlarda durumu dondurmuş şekilde kabul edebilir. Veya ilerleyişini işte bir süreliğine durdurabilir vesaire. Ama ben temel noktalarda sahada kazanmışken açıkçası bir taviz vermesi için bir neden
1: Neden?
0: göremiyorum. Yani
1: Şunu söyleyebilir
0: birkaç
1: miyim? Bir müdahale olacak ama kusura bakmayın. Şimdi Trump yönetiminin işte götürdüğü iddia edilen, bilemiyoruz içeriğini ama bir her yerde tabii bir barış anlaşması vurgusu yapılıyor. Böyle benim dikkatimi çeken 3 Eylül'de sanıyorum Vladivostok'ta Putin'in anlaşma olacaksa bu zaten Rusya ile Ukrayna arasında olacak. Yani siz arabuluculuk yapabilirsiniz ama hani bir şeyler dayatamazsınız gibi bir formülasyonu vardı. Hemen ardından bu üçlü mesele gündeme geldi. Bir bu. İkincisi, Amerikan tarafı bir barış anlaşmasından bahsediyor. Rusya tarafı da bir temel nedenler, kök nedenlerin yani kalıcı bir şeyden bahsediyor benim görebildiğim kadarıyla. Yani öyle ateşkes, dondurma, yarıda kesme falan. Burada acaba Rusların sözünü ettiği temel nedenler anlaşılmıyor mu ya da dinlenmiyor mu? Bu koşullarda nasıl olabileceğini ben de rasyonel olarak algılayamıyorum. Çünkü cephe hattını takip ettiğim için algılayamıyorum doğrusu. Belki biraz yani Ukrayna halkının geleceğiyle ilgilenmediklerinden yani çumurlarında olmadığı için belki hani stratejik yenilgiye uğratmak diye koyuyorlar çünkü Rusya'ya karşı. Dolayısıyla yani bu barış anlaşması dedikleri şeyin Rusya'nın formatladığı biçimini anlamamakla mı alakalı? Katılır mısınız? Ya da nasıl yorumlarsınız?
0: Güzel bir deyimimiz var aslında, işte kulağın üzerine yattı diye tam olarak bu durumu da ifade ediyor. Ya Rusya başından beri zaten şunu söylüyor işte, yani Kiev'in NATO üyeliğinin Rusya'nın ulusal güvenliğini birebir ilgilendiren bir mesele olduğunu senelerden beri söylüyoruz. Yani bu zaten şeylerden biri. İkinci olarak bununla bağlantılı olarak Ukrayna'daki işte bu aşırı sağ Nazi, neonazi diyebileceğimiz grupların varlığının Rusya'ya yönelik bir tehdit oluşturduğunu söylüyor. Askeri olarak bazı çekinceleri var. Yani Batı'ya ait işte füzeler, kapsamlı silahların Kiev ve çevresine, yani Ukrayna topraklarına yerleştirilmesini Rusya açısından bir tehdit oluşturacağını zaten söylemişti. Diğer yandan orada Rus nüfus var. İşte Donbas, Lugansk şimdi zaten Rusya'nın kontrolüne geçti. Bunların dil meselesi, kültür meselesi, baskı görmemesini söylemişti. Hala da bu ısrarı devam ediyor. Bu ya ben açıkçası Amerika Birleşik Devletleri'nin yani Ukrayna halkının kaderiyle alakalı olarak çok fazla ben yani bu konuda bir kaygısı olduğunu düşünmüyorum. Ya bu şey olarak bakıyor, cepheye Rusya'yı zayıflatalım da nasıl zayıflatırsak zayıflatalım stratejisi var. Rusya'da tabii buna karşılık akrabalık bağları var Ukrayna ile. Yani tek bir devletin içerisindeydi nihayetinde bu insanlar. Burada da bu konuştuğunuz zaman yani üç insandan, iki insandan birinin akrabalık ilişkisi var orayla. Yani böyle bir gerçeklik var, şimdi bu insanlar bir arada yaşayacaklar. Yarın Amerikalılar buradan gidebilirler, İngilizler gidebilirler, Fransızlar gidebilirler ama Ruslar ve Ukraynalılar bir arada yaşayacaklar. Moskova'da siyaset geliştirirken bütün bunları göz önünde bulundurarak hareket etmeye çalışıyor. Dolayısıyla yani dediğim gibi bütün bu mesele öz itibariyle yani sahada kimin galip geleceğiyle alakalı.
1: Avrupa'ya gelirsek Avrupa'da tabii İngilizler işte Storm Shadow'lar, Scalp'lar, Fransa biraz daha sessiz sakin gidiyormuş gibi şu sıralar sadece Macron artık son bir yıl bile kalmadı iktidarda ama yani Polonya'sı

0: işte Almanya'sı, İngiltere'si. En son tabii bu Leipzig olayı, yani açıkçası ben çok yanıltma operasyonu gördüm ama hiç bu kadarını görmemiştim. Kanıt da sunmuyorlar. Sonuçta Rusların tepesi atmış gözüküyor ve çok sert Sergey Lavrov'un İkinci Dünya Savaşı'nın başlarında bu Bonn elçiliğini kapattılar. Rus evini şimdi kira sözleşmesini yenilemiyorlar. Rusya'dan gelen sert tepkiyi nasıl yorumlamalı? Herkes Rusya NATO'yu vuracak gibi bir takım argümanlar ortaya atıyor. Siz ne düşünürsünüz Avrupa ile bu yükselen gerilimle ilgili olarak? Ya,
1: bütün bu süreç zaten Ukrayna meselesi de öz itibariyle yani biraz daha geniş perspektifte baktığınızda aslında Avrupa'nın kaderini kaderi üzerine bir mücadeleydi. Yani böyle başladı. Yani hangi Avrupa olacak? Şimdi Avrupa'yı doğal şeyine bıraktığınız zaman coğrafi işte özellikleriyle vesairesiyle demografik özellikleriyle Rusya ile işbirliğine yöneliyor. Yani bu bir gerçeklik çünkü Rusya'dan işte enerji kaynakları var, taşıma lojistik gaz hatları, boru hatları, diğer alanlardaki taşıma meselesi çok daha ucuza mal oluyor. Yani Avrupa ve Rusya arasında Avrasya diyelim biz bunu işte bir tamamlayıcılık var. Aha. Doğal, coğrafi bir tamamlayıcılıktan bahsediyorum. Yani bu siyasi meselenin ötesinde bir şey. Bu jeopolitik bir tamamlayıcılık. Diğer yandan işte İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra Atlantik'le işbirliği yapan bir Avrupa var. Hı hı. Ve bugün Atlantik'te sürdürdüğü işbirliği Avrupa'nın ulusal çıkarlarına zarar veriyor. Bu sadece Avrupa işçi sınıfı açısından değil, Avrupa sermayesi açısından da benzer bir durum var. Orta sınıf açısından da benzer bir durum var. Bütün mesele bu. Yani şimdi Ukrayna meselesi de Avrupa ile Rusya'nın doğal hayatın olağan akışına uygun entegrasyonunu engellemek için kışkırtılmış bir mesele zaten. Hı hı. Bütün olay bu zaten yani.
0: Evet.
1: Bu orta vadeli şey, uzun vadede baktığınız zaman tabii de Çin faktörü var. İşte Çin'in Avrasya üzerinden Avrupa'ya erişimi engellenmek istiyor. Hı hı. Karantez itersek gibi böyle bir mesele de var tabii. Şimdi evet. Avrupa'daki bütün bu gelişmeler, Almanya'daki işte mevcut hükümetin çıkışları, Fransa'daki hükümetin çıkışı, bu hükümetlerin, bu hükümetler ve bunların arkasındaki sermaye grupları Atlantik Avrupa'sına göre şekillenmiş sermaye grupları ve siyasi yapılar. Dolayısıyla bunlar eski dönemi sürdürmek isteyen artık işte şeyi de geçmiş, modası da geçmiş şey halinde gruplar bunlar ve çıkar grupları aslında. Ve sondajlara bak, anketlere baktığınız zaman Avrupa genelinde zaten son olarak AfD'nin zaferi vardı Almanya'da. Fransa'da şimdi ikinci tura bakıyorsunuz 2027 Cumhurbaşkanlığı seçimleri üzerine. İkinci tura kalacak adaylar olarak Le Pen gözüküyor, Ulusal Cephe. Avrasya siyasetlerini savunuyor en azından Rusya ile ilişkilerde. Yani Amerika'dan daha bağımsız bir Avrupa ve Rusya ile ilişkileri normalleştiren bir Avrupa'yı savunuyor. Diğer aday da Mélenchon zaten. Mélenchon da o da Rusya ile normalleşmeyi savunan bir isim. Hı hı. Yani şimdi dolayısıyla bir bütün halinde Avrupa'da önümüzdeki süreçte Avrasya ile ilişkileri, Batı Asya ile ilişkileri savunan, Rusya ile ilişkileri, İran'la, Türkiye ile dahilin ilişkileri savunan kuvvetlerin geleceğini görüyoruz. Fakat mevcut yapılar iktidarlarını sürdürmek için bu tür kışkırtmalara girişiyorlar. Yani bu dediğiniz Leipzig meselesi de işte Polonya'dan çıkan seslerde, Almanya'dan, Fransa'dan çıkan bu savaşın uzamasına yönelik sesler tamamen bununla alakalı.
0: Tabii Almanya'da AfD'nin zaferini Rusya'ya bağlayan yorumlar gördüm. Yani ne olsa Rusya sorumlu gözüküyor. Onların liderlerinin politikalarının sanki hiç dahli yokmuş gibi biraz yani tuhaf bir resim çıkıyor ortaya ama şurasını merak ediyorum. Yani burada tabii özellikle de Rusya'da sivillerin ölümüne yol açan bir takım saldırılar yapan bir Avrupa durabilir mi? Amerika yani bu kayıplardan sonra ve kimi haberler çıkmıştı aslında Amerika'nın bu süreci başlatmasını istiyorlar diye. Bu yani önümüzdeki sene ya da bu savaşı devam ettirmekte ısrarcı mı olurlar bütün bu siyasi şeyler nedeniyle? Siyasi kayıplar, daha saldırgan bir Avrupa mı beklemek gerekiyor bugün olduğundan?
1: Bu yani, mevcut durumda zaten Avrupa'nın ben tek başına, yani burada şimdi Amerika'ya dair farklı yorumlar var tabii, işte Amerikan heyetleri geliyor gidiyor buraya, Trump'ın Rusya'ya yönelik daha olumlu açıklamalar var. Ben fakat yani şu Amerika Avrupa ayrımında yani gösterildiği şekilde Amerika'nın çok da aslında işte savaşı bitirme yanlısı vesaire olduğunu zannetmiyorum. Evet. Bence iyi polis kötü polis ayrımı var.
0: Evet.
1: Amerika ve Avrupa arasında bir kere birinci olarak onu ifade edeyim. İkinci olarak Avrupa'nın ne de Kiev'in Amerika Birleşik Devletleri'nin izni olmadan özellikle Kiev yönetimi Rusya'nın içlerine yönelik bu tür sert işte füze saldırısı, drone saldırısı, benzeri hareketleri veya Rusya'nın hava sahasını işte sivil uçakları tehdit etme gibi hamleler yapabileceğini zannetmiyorum. Bu da ikincisi. Üçüncü olarak Avrupa'nın Amerika Birleşik Devletleri'nin desteği olmadan bu savaşı sürdürmesi ne ekonomik olarak ne askeri olarak ne demografik olarak ne sosyal anlamda mümkün değil.
0: Evet.
1: Peki. Önümüzdeki dönemde Avrupa'da ne olur? Önümüzdeki dönemde Avrupa'da eğer işler normal şeyinde giderse, rayında giderse ki işte AFD seçimleri bir örnek. Avrupa'da ben onu Avrupa Baharı olarak isimlendiriyorum. Nasıl Arap Baharı vardı 2011 yılında patlak veren. Şimdi ben önümüzdeki süreçte bir Avrupa Baharı bekliyorum. Yani Avrupa'da hükümet değişiklikleri, istikrarsızlık, sokak hareketleri, derinleşen ekonomik kriz ve diğerleri diyelim, benzerleri diyelim. Ben böyle bir süreç bekliyorum Avrupa'da ve Avrupa bir karar verecek aşamasında aslında yani. Avrupa ya mevcut bu yapılarla yani işte Avrupa'yı Atlantik, Amerika'nın çıkarlarına bağlayan aslında yani Avrupa uluslarının çıkarlarına aykırı siyasetleri savunan bu mevcut iktidarlarla devam edecek ya da yani Avrupa'nın normal olan çıkarlarını savunan yani işte Akdeniz'de Güney ülkeleriyle işbirliği, Avrasya'da Rusya ile işbirliği, Türkiye ile işbirliği, İran'la işbirliği, Batı Asya ile entegrasyon, Avrasya ile entegrasyonu savunan De Gaulle diyelim buna Fransa örneğine. De Gaulle benzeri şimdi, yani şimdi Villepin aday mesela Fransa'da polis bir ekipten geliyor. Sigolf'e o De Gaulle şeyinden gelen bir isim ya da böyle bir hat oturacak yani her ülkede. Yani Fransa'da da işte Almanya'da buna benzer bir hat vesaire. Bu dediğim sadece Avrupa işçi sınıfının değil veya orta sınıfının değil Avrupa sermayesinin de yani bu yönde bir eğilim olduğunu zaten görüyoruz. Ya da şeyler olacak. Bu baharı engellemek için darbeler göreceğiz biz. Modern yeni tip darbeler göreceğiz Avrupa'da. Bu da mümkün. Evet. Bu da mümkün. Bu savaşın da derinleşmesine neden olabilir.
0: Evet.
1: Şey yani Rusya ve Batı arasında Ukrayna üzerinde süren savaşın derinleşmesine neden olur. Fakat ilk seçenek yani daha ılımlı iktidarlar önümüzdeki barışı, daha bir refah, istikrarı gündeme getirecektir.
0: Peki. Çok teşekkür ediyorum değerlendirme için Sayın Güzaltan. Çok sağ olun. Eksik bırakmadım inşallah bir şey.
1: Çok sağ olun davetiniz için. Gayet düşünüklü bir yayın oldu her zaman olduğu gibi. Sağ olun.
0: Çok teşekkürler. Çok sağ olun. Evet, Sayın Onur Silah Güzaltan'la konuştuk. Bugün CIA şefinin ardından Amerikan heyetinin Rusya ziyareti, Avrupa-Rusya ilişkileri gerildi. Tabii o cephede neler olduğunu Rusya'ya bağlandık ve Sayın Güzaltan'dan aldık. Yarın dünyadan gelişmelerle burada olacağız, Almanya'ya bakacağız. Kaçırmayın diyorum. Hoşçakalın.
2: Ceyda Karan'la Eksen sona erdi. Dünya kadar mesele, dünyanın tüm meseleleri. Ceyda Karan, Eksen'de dünyada olup biten her şeyi uzman konuklar ve analistlerle birlikte masaya yatırıyor. Dünyadaki meseleleri merak edenlerin programı Ceyda Karan'la Eksen, hafta içi her gün saat 16'da Radyo Sputnik'te. Ceyda Karan'la Eksen programının tekrarını dinlediniz.
3: Bunu biliyor muydunuz? Sakız çiğnemek saatte 11 kalori yakmanızı sağlar. Şekersiz sakız çiğneyen katılımcılarla yapılan bir araştırmada katılımcıların sakız çiğnerken ağızlarından çıkan karbondioksit miktarı ölçüldü. Sonuçta sakız çiğnemenin metabolizma hızını ve günlük harcanan kalori miktarını artırdığı bulundu. Bunu biliyor muydunuz?

0: shiver, for no mere mortal can resist the evil of the... Şu anda Radyo Sputnik'tesiniz. Radyo Sputnik. Futbol kim için sadece bir spor, kim için hayatın ta kendisi. Ama şu bir gerçek ki futbol sadece 90 dakika sahada oynananla sınırlı değil. Tarihi geçen goller, unutulmayan kırmızı kartlar ve tabii ki zaferleri. Hepsinin ardında görünmeyen hikayeler ve kurallar var. İşte tam da bu yüzden buradayız. Her programda futbolun gördüğümüz ama bilmediğimiz yönüne ışık tutmak, kuralları konuşmak ve hatta öğrenmek için. Futbol sadece bir oyun değil, bir kültür, bir hafıza. Gazeteci Serhat Ayın'ın katkılarıyla hazırlanan futbolun gerçek hikayesine hoş geldiniz. Burası futbolun ansiklopedisi.
1: ...4-2-3-1 dizilişi modern futbolun en çok kullanılan, en dengeli ve en esnek sistemlerinden biridir. 4 savunma oyuncusu onların önünde çift ön libero, onun hemen önünde 3 ofansif orta saha ve en önde tek bir santraforla sahaya yayılır. Bu formasyonun cazibesi hem savunma hem de hücumda oyunculara net roller sunmasıdır. Takımın saha içi yapısı topun hangi bölgede olduğuna göre kolay şekil değiştirebilir. Bu da onu hem pragmatik hem de yaratıcı bir yapı haline getirir. Bu sistemde savunma hattı genellikle 2 stoper ve 2 bekten oluşur. Bekler eğer atletik ve ofansif seyirleri çıkabilir. Eğer daha klasik yapıdaysa savunma güvenliğini sağlar. Önlerinde yer alan 2 ön libero oyuncusu ki bunlardan biri genellikle defansif, diğeri daha oyun kurucu karakterde olur ve hem savunmayı korur hem de oyunun yönünü değiştirir. Bu ikili takımın merkez direncidir. Rakip hücumları keser, geçişleri engeller ve topu ileri taşır. Bu ikilinin hemen önünde yer alan üçlü ofansif orta saha hattı sistemin yaratıcılık merkezidir. Ortadaki oyuncu genellikle 10 numara dediğimiz yaratıcı ve oyun kurucu bir karakter taşır. Sağ ve solundaki oyuncular kim zaman çizgide kalır, kim zaman içeri kat eder. Bu oyuncuların hem kanat özelliklerine hem de merkezi tehdit yaratabilecek oyun zekasına sahip olması gerekir. En önde oynayan santraforsa bu yapının hem bitiricisi hem de duvar oyuncusudur. Eğer hızlıysa savunma arkasına koşularla tehlike yaratır. Fiziki bir santraforsa topu indirip üçlüye pas dağıtır. Pire varsa da rakip stoperleri rahatsız ederek takımın savunmadan çıkmasını zorlaştırır. Bu sistemin en büyük avantajı dengedir. Hem savunmada hem hücumda sayısal olarak güçlü bir yapı oluşturur. Takım gerideyken 4-2-3-1 aslında 4-5-1 gibi görünür. Bu da savunma bloğuna kalabalık bir kompakt yapar. Top kazanıldığında ise 4-2-4'e ya da 2-4-3-1 gibi asimetrik hücum yapılarına dönüşebilir. Bu geçiş hızı ve çok yönlülük onu modern teknik direktörlerin favorisi haline getirmiştir. Ancak bu sistemin zaafları da vardır. Ön liberolardan biri kötü pozisyon alırsa ya da çizgi kanat oyuncuları savunmaya yardım etmezse kanatlar kolayca savunma zafiyeti gösterir. Ayrıca santrafor yalnız kalırsa takım hücumda etkisiz bir yapıya bürünebilir. Bu yüzden bu diziliş ancak iyi organize olmuş takımlarda verimli işler. Tarihte bu sistemin en etkili kullanımlarından biri Mourinho'nun 2010 Inter takımıdır. O dönem Wesley Sneijder'ın 10 numara rolünde başrolde olduğu, Eto gibi bir kanat forvetin defansif katkı sağladığı, Diego Milito'nun ise santraforda görev yaptığı, 4-2-3-1'in ne kadar disiplinli ama aynı zamanda ne kadar yaratıcı olabileceğini kanıtlamıştı. Bir başka etkili örnek Almanya'nın 2014 Dünya Kupası şampiyonu kadrosudur. Almanya 4-2-3-1 uygularken Mesut Özil'i oyun kurucu olarak merkezde kullandı. Müller ve Schürrle gibi oyuncularla kanatlardan içeri sızdı. Savunma önünde Kedeira ve Kroos gibi tüm teknik hem de dirençli oyuncularla denge sağladı. Türkiye'de bu dizilişin başarılı uygulamalarından biri 2010'ların başında Bursaspor'un şampiyon kadrosudur. O dönemde Ertuğrul Sağlam yönetimindeki takım savunmada güçlü, hücumda hızlı geçiş oyunları oynayan ve 4-2-3-1'in yapısal gücünü iyi kullanan bir örnek sunmuştu. Sonuç olarak 4-2-3-1 dizilişi modern futbolun en çok tercih edilen sistemlerinden biri olmayı sürdürüyor. Çünkü sahada hem savunma hem hücumda sayısal denge kurar, oyunculara net roller sunar, geçiş oyununa yatkındır ve farklı taktiksel varyasyonlara kolayca evrilebilir. Ancak etkili olabilmesi için hem merkezdeki ikilinin birbirini tamamlaması hem de hücum hattının yaratıcı ve dinamik olması gerekir. Doğru ellerde kullanıldığında bu sistem modern futbolun en işlevsel silahına dönüşebilir. Bir futbolun ansiklopedisinin daha sonuna geldik. Bu programda sayfamızda modern futbolun en çok kullanılan, en dengeli ve en esnek sistemlerinden biri olan 4-2-3-1'in dizilimini anlattık. Yeni programlarda görüşmek üzere.
0: Futbolun ansiklopedisi. Haber bu frekansta. Çok seslilik bu frekansta. Gazeteciler bu frekansta. Kulağınız Radyo Sputnik'te olsun. Anlatılmayanları anlatıyoruz.

0: Dinleyeceğiniz içerik yapay zeka teknolojisi kullanılarak seslendirilmiştir.
1: Radyo Sputnik Özel Haber.
2: Bilim insanları dünyanın derinliklerinde Everest Dağı'ndan yaklaşık 100 kat daha yüksek olduğu belirtilen iki devasa yapı tespit etti. Afrika kıtasıyla Pasifik Okyanusu hizasındaki sınır hatlarında bulunan yapıların yaklaşık 1000 kilometre yüksekliğe ulaştığı belirtiliyor. Himalayaların zirvesinde 8849 metrelik irtifasıyla yükselen Everest Dağı, yeryüzünün en yüksek dağı olarak biliniyor. Zirvesine ulaşması 42 gün süren ve bugüne kadar 340'tan fazla dağ hayatına mal olan Everest'in ünvanı, dünyanın derinliklerinde tespit edilen bu yapılarla yeniden tartışmaya açıldı. Gözde görülmeyen devasa kütleler dünya yüzeyinin tamamen altında bulunuyor. Oluşumların gezegenin en kalın katmanı olan manto tabakasıyla erimiş metal çekirdek arasında yaklaşık 1200 mil derinlikte yer aldığı belirtiliyor. Bu yapıların magnezyum zengini kayalardan meydana geldiği ifade ediliyor. Jeofizikçiler manto tabakasını okyanus tabanlarının eski parçaları için devasa bir jeolojik mezarlık olarak nitelendiriyor. Hawaii gibi izole volkanik zincirlerin kökeninin de bu katmanla bağlantılı olduğu değerlendiriliyor. Derin yeraltı yapıları ilk olarak 1996 yılında Pasifik Okyanusu altındaki çekirdek manto sınırı incelenirken bilim dünyasının dikkatini çekti. Sismik deprem dalgalarının belirli noktalarda aniden yavaşlaması bu yapıların varlığına ilişkin ilk işaretlerden biri oldu. Hollanda'daki Utrecht Üniversitesi bünyesinde araştırmalarını sürdüren jeofizik ekibi bu jeolojik kütlelerin en az 500 milyon yaşında olduğunu hesaplıyor. Araştırmacılar yapıların geçmişinin dünyanın ilk oluşum evresine kadar uzanabileceğini değerlendiriyor. Ancak yüzeydeki hiçbir dağcının ulaşamayacağı bu dev kütlelerin yapısı henüz tam olarak çözülebilmiş değil. Çalışmanın baş araştırmacısı Dr. Arven Deus da yapıların ne olduğunun kesin olarak bilinmediğini belirtti. Deus, bunların geçici bir sismik olgu mu yoksa milyarlarca yıldır aynı yerde duran yapılar mı olduğunun henüz netleşmediğini ifade etti. Kevin, dünyanın iç yapısı ve jeolojik geçmişine ilişkin yeni araştırmalara kapı aralaması bekleniyor. Bilim insanları dünyanın yüzeyinin altında yaklaşık 1200 mil derinlikte ve Everest Dağı'ndan yaklaşık 100 kat daha yüksek olduğu belirtilen iki devasa yapı tespit etti. Yaklaşık 1000 kilometre yüksekliğe ulaşan ve en az 500 milyon yaşında olduğu hesaplanan yapıların kökeni ve yapısı henüz tam olarak bilinmiyor. Yeni konu başlıklarıyla sizlerle olmaya devam edeceğiz. Radyo Sputnik'te kalın.
1: Radyo Sputnik Özel Haber.
0: Dinlediğiniz içerik yapay zeka teknolojisi kullanılarak seslendirilmiştir.
3: Radyo Sputnik.
4: Radyo Sputnik.
3: Anlatılmayanları anlatıyoruz.

0: kısa kısa gülümseten bölümlerle dilimizin altındaki baklayı birlikte çıkarıyoruz. Bu bölümde deyimlerin hikayesini dinleyecek, kültürün derinliklerine kısa ama keyifli bir yolculuk yapacaksınız. Bir fincan kahvenin 40 yıl hatırı varsa, bir deyimin de 1000 yıllık hatırası var. Her bölümde bir deyim, bir anlam, bir hatıra. Hadi o zaman bize kulak verin ve deyim yerindeyse başlasın.
1: Bugün halk arasında kaderin önüne geçilemeyeceğini anlatan, hem düşündüren hem gülümseten bir deyimin öyküsünü anlatacağız sizlere. Vermeyince Mahmut, ne yapsın Mahmut? Hikayemizin başrolünde talihsizliğiyle meşhur bir adam var. Tıkandı baba. Rivayet olunur ki Sultan II. Mahmut bir Ramazan günü tebdil gezerken Üsküdar'da bir kunduracı dükkanın önünden geçer. İçeriden düzenli aralıklarla bir çekiç sesi gelir. Ama ilginçtir, her vuruşta adam şöyle der: tıkandı da tıkandı. Meraklanan padişah içeri girer, sebebini sorar. Adam başını sallar, iç çeker ve başlar anlatmaya. Bir gece rüyamda çeşmeler gördüm. Bazılarından şarıl şarıl su akıyor, bazıları sızıyor, biri de sadece şıp şıp damlıyordu. Derken nur yüzlü bir ihtiyar belirdi. Bunlar insanların talihidir dedi. Şarıl şarıl akanlar padişahın, sızanlar paşaların. Ama o damlayan, işte o benim talihimdi. Ben de elime bir çöp alıp o lüleyi kurcalayayım dedim. Ah, ellerim kırılaydı. Çöp kırıldı, o damla da kesildi. O günden sonra ne müşteri geldi ne kazanç. Talihim tıkandı. İşte şimdi her örs vuruşumda kaderime serzenişte bulunuyorum. Tıkandı da tıkandı. Sultan adama acır ama kimliğini açıklamaz. Saraya döner, adamı araştırır. Meğer herkes ona çoktan Tıkandı Baba adını takmış bile. Neye el atsa kurutuyormuş. Çeşmeden su doldurmaya gitse kurbağa tıkarmış boruyu. Pazarda mal alsa sıra ona gelmeden tükenirmiş. Ramazan ayında sultan bu garibi sevindirmek ister. Bir tepsi baklava hazırlanır, her dilimin altına bir altın konur. Bir zengin konağından geliyormuş gibi gönderilir Tıkandı Baba'ya. Ama Tıkandı Baba hepsini bir anda yemek yerine satıp birkaç gün iftarlık çıkarmayı düşünür ve tepsiyi pazara götürür. Derken ertesi gün padişah bu kez içine altın doldurulmuş nar gibi kızarmış bir hindi yollar. Ama nasipsizlik bu ya, baklavayı alan uyanık yine gelir. Bire Tıkandı Baba, tek başına o hindiyi nasıl yersin? Derken pazarlık olur, hindi de satılır. Sultan bu saflığa artık tahammül edemez. Tıkandı Baba saraya çağrılır. Adamcağız neye uğradığını şaşırır. Suçum ne ola ki diye korkuyla saraya varır. Padişah Tıkandı Baba'nın haline acır, son bir şans tanımak ister. Hazine odasından bir sandık altın getirilir. Sultan eline bir kürek alır ve sobanın altını yokladıktan sonra verir Tıkandı Baba'ya. Al şu küreği sandığa daldır. Ne çıkarsa sana bağışlıyorum. Tıkandı Baba titreyerek küreği daldırır. Ama heyecanla ters tutmuştur. Küreği çektiğinde sapında yalnızca bir altın kalmıştır. O an düşer bayılır. Şair ruhu taşıyan hisli padişahsa seçili bir üslupla o tarihe geçen sözünü söyler. Vermeyince Mahmut, ne yapsın Mahmut? Talih bazen kapıyı çalmaz, bazen de yanlış kişiye uğrar. Vermeyince Mahmut, ne yapsın Mahmut? Sadece kaderin cilvesini anlatmaz. Bazen ne yaparsak yapalım, olmayacak şeylerin peşinden koşmanın boşluğunu da gösterir. Yeni konu başlıklarıyla sizlerle olmaya devam edeceğiz. Radyo Sputnik'te kalın.
2: Radyo Sputnik.

0: Radyo Sputnik Özel Haber.
1: Çocuklarda konuşma gecikmesinde kritik işaretler. Çocuklarda dil ve konuşma gelişiminin farklı hızlarda ilerleyebildiği, ancak bazı gecikmelerin altta yatan farklı durumların göstergesi olabileceği belirtildi. Çocuk nörolojisi uzmanı Profesör Doktor Dilara Füsun İçağısıoğlu, çocukların konuşma gelişiminin yalnızca kullandıkları kelime sayısıyla değerlendirilmemesi gerektiğini belirterek, sosyal iletişim ve beden dilinin de dikkate alınması gerektiğini söyledi. Çocuğun gelişiminde kullandığı kelimelerin yanı sıra çevresiyle kurduğu iletişimin de önemli olduğunu belirten İçağısıoğlu, bazı belirtilerin daha yakından değerlendirilmesi gerektiğini ifade etti. Profesör Doktor İçağısıoğlu, göz teması kurmama, seslere tepki vermeme, isteklerini yalnızca işaret ederek anlatma ve iletişim kurma isteğinin zayıf olmasının dikkat edilmesi gereken durumlar arasında bulunduğunu belirtti. Çocuğun sosyalleşme isteğinin yanı sıra jest ve mimikleri, motor becerileri ve yetişkinlerle kurduğu ilişkinin birlikte değerlendirilmesi gerektiğini aktaran İçağısıoğlu, bu tür belirtiler görüldüğünde ailelerin çocuk nörolojisi uzmanına başvurmasının önem taşıdığını söyledi. Profesör Doktor İçağısıoğlu, dil ve konuşma gelişiminin çocuğun ilk aylarından itibaren takip edilebileceğini belirterek, yaş dönemlerine göre beklenen bazı becerileri şöyle sıraladı. İlk aylarda anlamlı gülümseme ve göz teması gibi temel iletişim becerilerinin başlaması bekleniyor. İlerleyen aylarda heceleme ve çevreye yönelik anlamlı ses çıkarımları görülüyor. Bir yaş civarında en az 1-2 anlamlı kelimenin kullanılması bekleniyor. 2 yaş civarında ise kelime haznesinin genişlemesi ve 2 kelimelik basit cümlelerin kurulması öngörülüyor. Ailelerin çocuklarıyla nitelikli zaman geçirmesi ve kitap okuması gerektiğini ifade eden Profesör Doktor İçağısıoğlu, ekran kullanımının da kesinlikle sınırlandırılması gerektiğini söyledi. Uzmanlar çocukların dil ve konuşma gelişiminin kelime haznesiyle sınırı değerlendirilmemesi gerektiğine dikkat çekiyor. Göz teması, seslere tepki ve sosyal iletişimdeki farklılıkların gelişimsel gecikmeler açısından önemli ipuçları taşıdığı belirtilirken, erken değerlendirme ve ekran süresinin sınırlandırılması öneriliyor. Yeni konu başlıklarıyla sizlerle olacağız. Radyo Sputnik'te kalın.
0: Radyo Sputnik Özel Haber. En kaliteli müzikler. Radyo Sputnik.

0: Radyo Sputnik. Anlatılmayanları anlatıyoruz.
1: Sevgili Emre Altun, herkesin merak ettiği de bu. Bu kadar yakışıklı olmayı ve yaşlanmamayı nasıl başarıyorsun abi?
2: Abi bunun hiçbiri beceriyle bir alakası yok. İnanma, tamamen ailesel, ırsi, hani genetik derler ya.
1: Sen yaşlanmayacaksın herhalde, yani öyle bir niyetim var abi. Öyle oluyor mu?
2: Tabii esprisi, ama arkadaşlarım da arasında konuşurken ben 35 İşte Bakanlar Kurulu kararıyla durdurdum diyorum herkese. Yani çünkü şöyle bir şey var. Rahmetli oldu ikisi de. Annem de babam da. Amin. İkisi de yaşları hiçbir zaman göstermediler. Ben ruhun yaşlanmadığını da gördüm onlarda. Son dakikaya kadar son derece iyi ve enerjiktiler. Hayat enerjileri çok yüksekti. Benim de öyledir. Dolayısıyla yapacak da çok işi var ya. Yaşlanmaya vaktim yok ya. Hiç de düşünmüyorum açıkçası.
3: Okan Aslan'la Gün Ortası hafta içi her gün saat 12'de Radyo Sputnik'te.

0: Tarihte bugün.
1: Türkiye'nin yakın tarihine damga vurmuş bir isim. Halkın içinden gelen, makam odalarına sığmayan bir vali. Sıcaklığı, samimiyeti ve sıra dışı tavırlarıyla gönüllere kazınan bir devlet adamı. Recep Yazıcıoğlu. Onu bugün ölüm yıl dönümünde anıyoruz. 2 Haziran 1948'de Trabzon'un Köprübaşı ilçesinde dünyaya gelen Yazıcıoğlu, Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesini bitirdikten sonra devlet hizmetine adım attı. İlk görev yeri 1968'de Aydın'dı. Ardından yıllar boyunca Anadolu'nun farklı ilçelerinde kaymakamlık yaptı. 1984'te Tokat Valiliğine atandığında Türkiye'nin en genç valisi unvanını taşıyordu. Eğitim ve sağlık alanındaki çalışmalarıyla kısa sürede fark yarattı, yılın bürokratı seçildi. Tokatlıların gönlünde yer eden bu genç vali artık süper vali olarak anılmaya başlamıştı. 1989'da yeniden Aydın'a döndü. Kentin tarım ve ekonomik potansiyelini değerlendirmek üzere çaba sarf eden Yazıcıoğlu, özellikle kent için önemli bir değer olan jeotermalin en iyi şekilde kullanılması için çalıştı. 1991'de geçtiği Erzincan'da tarihe geçen büyük sınavlardan birini verdi. 13 Mart 1992, Erzincan depremi. Binlerce binanın yıkıldığı, yaraların açıldığı o zor günlerde Recep Yazıcıoğlu, enkazın başında, halkın yanında, gecesini gündüzüne katarak çalışıyordu. Yalnızca bir vali değil, adeta bir aile büyüğüydü. Süper vali binlerce binanın ağır hasar gördüğü kentte yaşayanların yaralarının sarılmasında büyük emek harcadı. Vali Yazıcıoğlu 30 yıldır yapılamayan köprünün yapılmasına ön ayak olmasıyla bölge halkının büyük sevgisini kazandı. Yazıcıoğlu'nun bu konudaki çalışmaları dizi ve filmlerle romana da konu oldu. 1999'da Merkez Valiliği, ardından 2003'te Denizli Valiliği. Ancak yolculuğu çok erken, çok acı bir şekilde son buldu. 2 Eylül 2003'te Eskişehir-Ankara karayolunda geçirdiği trafik kazası Türkiye'yi yasa boğdu. 8 Eylül'de hayata veda eden süper vali 55 yaşındaydı. Ardında suikast iddiaları, milyonların gözyaşı ve asla unutulmayacak bir miras bıraktı. Cenazesi on binlerce kişinin katılımıyla Aydın'ın Söke ilçesinde toprağa verildi. Recep Yazıcıoğlu, sistemin kurallarını halkın sevgisiyle değiştiren bir devlet adamı. Halkıyla iç içe, halkının gönlünde ölümsüzleşen bir vali. Bugün onun adı okullarda, caddelerde, köprülerde ve hastanelerde yaşamaya devam ediyor. Bugün ölüm yıl dönümünde süper vali Recep Yazıcıoğlu'nu andık. Yeni konu başlıklarıyla sizlerle olmaya devam edeceğiz. Radyo Sputnik'te kalın.
0: Tarihte bugün. Radyo Sputnik. Radyo Sputnik. Anlatılmayanları anlatıyoruz.

Haber bu frekansta. Çok seslilik bu frekansta. Gazeteciler bu frekansta. Kulağınız Radyo Sputnik olsun. Anlatılmayanları anlatıyoruz.

0: Radyo Sputnik Özel Haber.
1: Gün içinde saatlerce masa başına kalanlar için yeni bir araştırmadan dikkat çekici sonuçlar geldi. Glasgow Üniversitesi öncülüğünde yürütülen çalışmaya göre uzun süre kesintisiz hareketsiz kalmak kanserden ölüm riskinin artmasıyla bağlantılı olabilir. 91 binden fazla kişinin verilerinin incelendiği araştırmada 30 dakika veya daha uzun süre boyunca kalkmadan oturmanın taşıdığı risk mercek altına alındı. Araştırmacılar bu şekilde geçirilen her ek hareketsiz saatin kanserden ölüm riskinin %9 daha yüksek olmasıyla ilişkili olduğunu belirledi. Glasgow Üniversitesi'nden Frederick Ho ve ekibinin yürüttüğü araştırmada İngiltere'deki UK Biobank veri tabanında yer alan 91.292 kişinin sağlık ve hareket verileri incelendi. Katılımcılar 7 gün boyunca hareket ölçer cihaz taşırken sağlık durumları ortalama 12 yıldan uzun süre takip edildi. Araştırmacılar en az 30 dakika boyunca büyük ölçüde hareketsiz geçirilen dönemleri uzun süreli hareketsizlik olarak tanımladı. Elde edilen sonuçlara göre kesintisiz hareketsiz geçirilen süre arttıkça kanserden ölüm riskinin de yükseldiği görüldü. Uzun süreli hareketsizlik yalnızca kanserden ölümle değil, genel kanser görülme sıklığının yanı sıra obezite ve tip 2 diyabetle bağlantılı bazı kanser türlerinde daha yüksek riskle de ilişkilendirildi. Buna karşılık gün içindeki oturma sürelerini ayağa kalkmak ya da kısa süreli hareket etmek gibi küçük molalarla bölen kişilerde daha düşük risk görüldü. Çalışmada dikkat çeken bir başka sonuçsa yoğun egzersiz yapılmadan da olası bir fayda sağlanabildiğini gösterdi. Araştırmacıların hesaplamalarına göre gün içinde uzun süre hareketsiz geçirilen bir saatin hafif fiziksel aktiviteyle değiştirilmesi kanserden ölüm riskinin %12 daha düşük olmasıyla ilişkilendirildi. Ancak bilim insanları sonuçların doğrudan neden-sonuç ilişkisi göstermediğinin altını çizdi. Araştırmanın gözlemsel olması nedeniyle uzun süre oturmanın doğrudan kansere ya da kanserden ölüme yol açtığı söylenemiyor. Ayrıca çalışmaya katılan kişilerin İngiltere nüfusunun geneline kıyasla daha aktif olması, sonuçların toplamın tamamını aynı şekilde uygulanmasınızdır. Araştırmacılar buna rağmen uzun süreli oturma dönemlerini kısa hareketlerle bölmenin önemine dikkat çekiyor. Glasgow Üniversitesi öncülüğündeki araştırmaya göre 30 dakika ve üzeri kesintisiz hareketsiz sağlık risklerini artırabiliyor. Çalışmada bu şekilde geçirilen her ek saatin kanserden ölüm riskine %9'luk artışla ilişkili olduğu belirlendi. Yeni konu başlıklarıyla sizlerle olmaya devam edeceğiz. Radyo Sputnik'te kalın.
0: Radyo Sputnik Özel Haber.
2: Radyo Sputnik karasal yayınla Türkiye'nin 24 şehrinde, ayrıca Sputnik Türkiye web sitemizde tüm dünyada yayında. Türkiye'nin çok sesli haber radyosu. Radyo Sputnik.

0: Radyo Sputnik Özel Haber.
1: Türkiye'nin farklı dönemlerde gündeme gelen seri cinayet vakaları, kurban seçimleri, işleniş yöntemleri ve soruşturma süreçleriyle suç tarihinin en dikkat çeken dosyaları arasında yer alıyor. Adnan Çolak'tan Hamdi Kayapınar'a, Yavuz Yapıcıoğlu'ndan Atalay Filiz'e kadar birçok ismin yer aldığı bu vakalar, yıllar içinde gelişen adli inceleme yöntemleri ve soruşturmalarla yeniden değerlendirildi.
2: Türkiye'de yıllara yayılan ve birbirinden bağımsız kurbanların öldürüldüğü bazı cinayet dosyaları, faillerinin yakalanmasının ardından seri cinayet vakaları olarak kayıtlara geçti. Bazı failler kurbanlarını rastgele seçerken, bazıları benzer yöntemlerle ve belirli bir kurban profiline yönelerek cinayet işledi. Kamuoyunda Artvin canavarı, avcı, tornavidalı ve mobilyacı katili gibi lakaplarla tanınan faillerin dosyaları, Türkiye'nin yakın dönem suç tarihinin en dikkat çekici olayları arasında yer aldı. Eski gazete arşivlerinde 2006 itibariyle 11 seri katilin toplam 46 cinayet işlediğine ilişkin derlemeler bulunurken, sonraki yıllarda yeni vakalar da gündeme geldi.
1: Türkiye'nin seri katilleri denildiğinde öne çıkan isimlerden biri Adnan Çolak oldu. Kamuoyunda Artvin canavarı olarak anılan Çolak'ın 1992-1995 yılları arasında Artvin ve ilçelerinde yaşları 68 ile 95 arasında değişen 11 kişiyi öldürdüğü kayıtlara geçti.
2: Çolak'ın kurbanlarını özellikle ileri yaştaki kişiler arasından seçtiği belirlendi. Yakalanmasının ardından başlayan yargılama yaklaşık 5 yıl sürdü. Mahkeme tarafından ağır cezalara çarptırılan Çolak, daha sonra kamuoyunda Raşan Affı olarak bilinen şartlı salıverme düzenlemesi kapsamında 2005 yılında tahliye edildi.
1: Türkiye'nin en dikkat çekici seri cinayet dosyalarından biri de Hamdi Kayapınar vakası oldu. Kayapınar'ın suç geçmişi henüz 14 yaşındayken kardeşini öldürmesiyle başladı. Daha sonra 1998-2001 yılları arasında Kayseri'de 6 kişiyi öldürdü ve başka kişileri de yaraladı.
2: Cinayetlerdeki ortak noktalar polisi Kayapınar'a götürdü. Soruşturmada cinayetlerin işlendiği dönemde yaklaşık 18 aylık bir kesinti bulunduğu, bu sürenin dönemin askerlik süresiyle örtüştüğü tespit edildi. Bölgede askerlik yapan kişiler araştırıldı ve Kayapınar'a ulaşıldı. Evinde bulunan delillerin ardından gözaltına alınan Kayapınar cinayetleri itiraf etti.
1: Kayapınar yıllarca cezaevinde kaldıktan sonra 2017'de tahliye edildi. Ancak yaklaşık bir yıl sonra Kayseri'de bir villada güvenlik görevlisi olarak çalışan Sami Yılmaz'ın öldürülmesiyle eski dosya yeniden gündeme geldi.
2: Polis, 2018'deki cinayetin ardından yaklaşık 950 saatlik güvenlik kamerası görüntüsünü inceledi. Şüphelinin olay yeri içerisinde kırmızı bisiklet kullandığı belirlendi. Cinayetin yöntemi ve işlendiği bölgenin Kayapınar'ın geçmiş suçlarıyla benzerliği üzerine soruşturma bu yönde yoğunlaştırıldı.
1: Operasyonda cinayette kullanılan av tüfeği, çok sayıda fişek ve öldürülen güvenlik görevlisinden alınan tabanca ile geçirildi. Kayapınar bu cinayet nedeniyle 2019 yılında ağırlaştırılmış müebbet ve 15 yıl hapis cezasına çarptırıldı.
2: Kamuoyunda tornavidalı katil ve avcılar sapı olarak tanınan Yavuz Yapıcıoğlu hakkında da farklı dönemlerde çok sayıda cinayet iddiası ortaya atıldı.
1: Dönemin basınında yer alan polis kayıtlarına dayalı haberlerde Yapıcıoğlu'nun 18 kişiyi öldürdüğü ancak daha fazla cinayetle bağlantısının araştırıldığı aktarıldı. Bu nedenle toplam kurban sayısına ilişkin iddialarla kesinleşmiş vakaların birbirinden ayrılması gerektiği belirtiliyor.
2: Mobilyacı katil olarak bilinen Seyit Ahmet Demirci ise 1998 yılında İstanbul'da işlenen bir dizi cinayetle gündeme geldi.
1: Demirci'nin Esenler ve Bağcılar'da üyeciyi iş yerlerinin bodrum katlarında ateşli silahla öldürdüğü belirlendi. Dönemin haberlerine göre kurbanlarını önceden tanımayan Demirci'nin özellikle mobilyacıları hedef alması dosyanın en dikkat çekici özelliklerinden biri oldu.
2: Türkiye'nin yakın tarihindeki en sıra dışı vakalardan biri de kamuoyunda otoban katilleri olarak bilinen Mehmet Kara Hasan ve Yiğit Bekçe dosyasıydı.
1: İkili Ekim 2006'da yaklaşık 52 saat içerisinde 7 kişiyi öldürdü. Cinayetler Bursa Yalova Karayolu çevresinden başlayarak İzmit, Sakarya, Mersin ve Ankara'ya uzanan farklı noktalarda işlendi.
2: Kara Hasan ve Bekçe ilk cinayetten yaklaşık 52 saat sonra Kızılcahamam'da yakalandı. Farklı şehirlerde işlenen cinayetler nedeniyle açılan davalarda ikili bir daha fazla müebbet hapis cezasına çarptırıldı.
1: Kamuoyunda çivici katil olarak bilinen Süleyman Aktaş da 1990'lı yıllarda Denizli'nin Çivri ilçesinde işlediği cinayetlerle tanındı.
2: Aktaş'ın hedef aldığı yaşlı kurbanlarının kafasına inşaat çivisi çakarak cinayet işlediği belirtildi. Yakalanmasının ardından cezaevine gönderilen zanlı, akli dengesinin yerinde olmadığı yönündeki raporlar sonrasında yüksek güvenlikli akıl hastanesine sevk edildi.
1: Cinayetlerin ardındaki psikotik gerekçeler, adli tıp literatüründe geniş yer bulurken saldırganın kurbanlarını tamamen savunmasız kişi seçmesi dikkat çekti. Bu vaka, Türkiye'de adli tıp raporlamalarının ve kriminolojik profil analizlerinin gelişmesinde önemli bir dönüm noktası olarak değerlendirildi.
2: Yakın dönemde kamuoyunun gündemine gelen isimlerden biri de Atalay Filiz oldu. Filiz'in adı Ankara ve İstanbul'da farklı tarihlerde meydana gelen cinayetlerle ilişkilendirildi.
1: Cinayetlerin ardından başlayan ve günlerce süren geniş çaplı arama çalışmaları kamuoyunda büyük yankı uyandırdı. Görüntülerinin yayımlanmasının ardından Türkiye genelinde aranan Filiz daha sonra yakalanarak yargı önüne çıkarıldı.
2: Alanya ve çevresinde işlediği cinayetlerle tanınan, kamuoyunda bebek yüzü katil olarak anılan Ali Kaya da birden fazla kişiyi bıçaklayarak öldürmesiyle biliniyor.
1: Seri cinayetlerin yanı sıra kaldığı cezaevlerinden firar etmesiyle de gündeme gelen Kaya, uzun takip operasyonlarının ardından yeniden yakalanarak yüksek güvenlikli ceza infaz kurumlarına nakledildi.
2: Emniyet Genel Müdürlüğü bünyesinde faaliyet gösteren Asayiş Daire Başkanlığı'yla olay yeri inceleme ekipleri, faili meçhul kalan dosyaları yeniden inceleyerek geçmişe dönük cinayet zincirlerini tek tek aydınlatıyor.
1: Kriminalistik yöntemlerin, balistik eşleştirmelerin ve şüpheli davranış analizlerinin gelişmesiyle birlikte yıllar sonra dahi çözülememiş seri vaka kalmaması hedefleniyor.
2: Türkiye'deki seri katil vakaları incelendiğinde bütün dosyaları açıklayabilecek tek bir suç modeli bulamadığı görülüyor. Kurban seçimi, cinayet nedeni, kullanılan yöntem ve suçlar arasındaki süre her failde farklılık gösteriyor.
1: Buna karşılık bazı dosyalarda benzer öldürme yöntemleri, belirli kurban profilleri, suç mahalleri arasındaki bağlantılar ve tekrarlanan davranış kalıpları birbirinden bağımsız görünen cinayetlerin aynı faille ilişkilendirilmesini sağladı.
2: Özellikle Hamdi Kayapınar dosyasında cinayetler arasındaki benzerliklerin ve geçmiş suç kayıtlarının karşılaştırılması, yıllar sonra işlenen yeni bir cinayetin çözülmesinde kritik rol oynadı. Polis ekiplerinin kamera görüntülerinden hareketle yaptığı çalışmada failin yeniden yakalanmasını sağladı.
1: Türkiye'nin suç tarihine geçen bu vakalar kimi zaman yıllarca çözülemeyen cinayetlerin adli deliller, arşiv taraması, davranış öntüleri ve yeni teknolojiler sayesinde birbirleriyle bağlantılı olduğunun ortaya çıkarılabileceğini gösteren çarpıcı örnekler olarak kayıtlardaki yerini koruyor.
2: Türkiye'nin suç tarihine damga vuran seri cinayet dosyaları Adnan Çolak, Hamdi Kayapınar, Yavuz Yapıcıoğlu, Seyit Ahmet Demirci, Mehmet Kara Hasan, Yiğit Bekçe, Süleyman Aktaş, Atalay Filiz ve Ali Kaya gibi isimlerin işlediği cinayetlerle bu vakaların soruşturma süreçlerini kapsıyor.
1: Dosyalar, gelişen adli tıp, kriminal inceleme ve teknoloji sayesinde yıllar sonra bile yeni delillerle aydınlatılabilen vakalar arasında gösteriliyor.
2: Yeni konu başlıklarıyla sizlerle olacağız.
1: Radyo Sputnik'te kalın.
0: Radyo Sputnik Özel Haber. haber bu frekansta. Çok sesli bu frekansta. Gazeteciler bu frekansta. Kulağınız radyo Sputnik olsun. Anlatılmayanları anlatıyoruz.

0: Radyo Sputnik özel haber.
1: İzmir'in simgelerinden Saat Kulesi 125 yıldır Konak Meydanı'nda zamanı göstermeyi sürdürüyor. Tarihi kulenin saati aradan geçen yıllara rağmen ilk kurulduğu dönemdeki çalışma prensibini koruyor. Dört farklı yöne bakan saatlerin tamamı ise tek bir mekanizma ile çalışıyor. İzmir Saat Kulesi'nin temeli 1 Eylül 1900'de atıldı, yapı bir yıl sonra hizmete açıldı. Fransız mimar Raymond Charles Perret tarafından tasarlanan kulede Kuzey Afrika ve Endülüs mimarisinin izleri görülüyor. Yaklaşık 21 metre yüksekliğindeki yapı, mermer platformu, sekizgen kaidesi, çeşmeleri ve fıskiyeli havuzlarıyla 125 yıldır kentin en önemli simgelerinden biri olmayı sürdürüyor. Saat Kulesi, tarihi boyunca İzmir'de meydana gelen depremlerden de etkilendi. 1929 yılında saatin durması üzerine Almanya'dan bir saat ustası getirildi ve mekanizma yeniden çalıştırıldı. Kulenin dört cephesinde bulunan 75 santimetre çapındaki saatleri 22 dişli çarktan oluşan tek bir mekanizma hareket ettiriyor. Ağırlık ve yer çekimi prensibiyle çalışan sistem 6 günde bir kuruluyor, 3 ayda bir de periyodik bakımdan geçiriliyor. Saatin bakımını ise 1994 yılından bu yana 68 yaşındaki saat ustası Fethi Pamukoğlu gerçekleştiriyor. Pamukoğlu, Saat Kulesi'nin mekanik açıdan ilk günkü çalışma prensibini koruyan nadir tarihi saatlerden biri olduğunu belirterek, mekanik olarak aslını yitirmeyen ve ilk günkü gibi çalışan nadir saatlerden birisi, dedi. 32 yıldır mekanizma ile ilgilenen Pamukoğlu, artık yalnızca arızaları gidermekle kalmıyor, oluşabilecek sorunları da önceden tespit etmeye çalışıyor. Saat Kulesi'nin kentliler tarafından yakından takip edildiğini belirten Pamukoğlu, bakım sırasında saat kısa süreliğine durduğunda bile telefonların gelmeye başladığını anlattı. Burası bizim evladımız gibi, mutlaka bakımlarını yapmamız lazım. Sabah 8'de 9'da telefon başlar, saat durmuş derler. Tamam biliyoruz, bakımda deriz ifadesini kullandı. İzmir'in 125 yıllık değişimine tanıklık eden Saat Kulesi, aynı mekanik prensiple zamanı göstermeye devam ediyor. İzmir'in simgelerinden Saat Kulesi'ne dört yöne bakan saatler 22 dişli çarktan oluşan tek bir mekanizma ile çalışıyor. 125 yıllık sistem 6 günde bir kuruluyor, bakımı ise 1994'ten bu yana saat ustası Fethi Pamukoğlu tarafından yapılıyor. Yeni konu başlıklarıyla sizlerle olmaya devam edeceğiz. Radyo Sputnik'te kalın.
0: Radyo Sputnik özel haber. Radyo Sputnik.

0: Radyo Sputnik Özel Haber.
1: Kadın ayakkabılarının sivri burumlu tasarımı yüzyıllardır değişmiyor. Her ne kadar rahatsız edici bulunsa da bu tasarım estetikten öteye uzanan tarihsel, psikolojik ve toplumsal bir geçmişe sahip. Moda uzmanlarına göre stilettoyu şık kılan yalnızca formu değil, statü, aidiyet ve güç sembolü haline gelmiş olması. The Conversation'da konuşan moda tarihçileri sivri burunlu ayakkabıların kökeninin aslında kadın modasında değil erkek modasında yattığını belirtiyor. 14 ve 15. yüzyıl Avrupa'sında zengin erkekler arasında Hulines adı verilen sivri burunlu deri ayakkabılar son derece popülerdi. Bu modellerin uç kısımları yün veya yosunla dolduruluyor, biçimleri korunuyordu. Ayrıca bu uzun burunlar yürümeyi zorlaştırdığı için aynı zamanda kişinin emek gücünden uzak, soylu sınıfa ait olduğunun bir göstergesiydi. Bu ayakkabılar o kadar statü sembolüne dönüştü ki İngiltere Kralı 4. Edward 1463'te Lord seviyesinin altındaki kişilerin 2 inçten uzun burunlu ayakkabılar giymesini yasakladı. Bu yasa modayı bir sınıf göstergesi haline getirdi. Yalnızca aristokratlar uzun burunlu ayakkabılar giyebiliyor, alt sınıflar bu statüye yaklaşamıyordu. Aynı dönemi çevreler bu modayı Tanrı'nın hoşnut olmayacağı bir gösteriş olarak değerlendiriyordu. Ancak bu şıklığın bedeli büyüktü. Hulines ayakkabılar ayak kemiklerini eğriltip bunyon oluşumuna neden oluyordu. Zamanla bu tarz ayakkabılar Hindistan, Çin ve Orta Doğu gibi farklı coğrafyalarda da zenginlik ve aidiyet sembolü haline geldi. Peki neden insanlar hala bu kadar rahatsız edici ayakkabılardan vazgeçemiyor? Uzmanlara göre cevap aidiyet duygusu ve bilişsel moda etkisinde yatıyor. İnsan beyni benzer düşünen veya davranan kişilere uyum sağlamaya programlı. Kadınlar arasında topuklu ve sivri burunlu ayakkabılar yaygın olduğu için bu ayakkabılar giyildiğinde kişi hem kabul görme hem de sosyal gruba ait olma hissi yaşıyor. Bilim insanları bu durumu giyimin bilişsel etkisi olarak tanımlıyor. Yani giyilen ayakkabılar yalnızca dış görünüşü değil, kişinin kendini nasıl algıladığını da etkiliyor. Moda tasarımcıları stiletto formuyla daha uzun, zarif ve güçlü bir silüet illüzyonu yaratıyor. Giyen kişi de özgüven ve güç hissini pekiştiriyor. Günümüzde teknoloji sayesinde stiletto tasarımları geçmişe kıyasla daha konforlu hale geldi. Ancak moda tarihçilerine göre sivri burunlu ayakkabının zarafetin simgesi olarak görülmesi yakın zamanda da değişecek gibi görünmüyor. Kadın ayakkabılarının sivri burunlu tasarımı yüzyıllardır değişmiyor. Her ne kadar rahatsız edici bulunsa da bu tasarım estetikten öteye uzanan tarihsel, psikolojik ve toplumsal bir geçmişe sahip. Uzmanlarına göre stilettoyu şık kılan yalnızca formu değil, statü, aidiyet ve güç sembolü haline gelmiş olması. Yeni konu başlıklarıyla sizlerle olmaya devam edeceğiz. Radyo Sputnik'te kalın.
0: Radyo Sputnik, güzel haber. Haber bu frekansta. Çok seslilik bu frekansta. Gazeteciler bu frekansta. Kulağınız Radyo Sputnik olsun. Anlatılmayanları anlatıyoruz.

0: Radyo Sputnik. Anlatılmayanları anlatıyoruz. Güçlü Özgen'le Geri ve Zamanı tekrar yayını.
1: Konuşmanın, dinlemenin, anlamanın ve yorumlamanın şimdi yeri ve zamanı. Siyaset, diplomasi, ekonomi, spor. Dünya ve Türkiye'de olup bitenler. Günün başlıkları, yarına etkileri, nedenleri ve sonuçlarıyla yeri ve zamanında. Güçlü Özgan'la Yeri ve Zamanı hafta içi her sabah 7'de Radyo Sputnik'te.
0: Güçlü Özgan'la Yeri ve Zamanı başlıyor.
2: 8 Eylül 2026 Salı, ben Güçlü Özgan. Radyo Sputnik'tesiniz. Kulağı ve aklı yeri ve zamanda olan tüm dinleyenlere, tüm Radyo Sputnik dinleyenlerine günaydın. Tabii ki elbette ekip arkadaşlarımla birlikte editörüm İrem ve teknik masada Simge. Güzel bir gün dileyerek başlıyoruz programa. Her sabah olduğu gibi Türkiye ve dünya gündemine bakacağız. Gerçekte olanı sadece bize anlatılanlarla yetinmeden, nedenleri ve olası sonuçlarıyla, sorduğumuz sorular ve bu sorulara vermeye çalıştığımız yanıtlarla görmeye, daha da önemlisi anlamaya çalışacağız. Özetle bu sabah da anlatılmayanı anlatmaya devam edeceğiz. Günün gündemin öne çıkan başlıklarına geçeceğim. Ondan önce hatırlatmalarımı tekrar edeyim izniniz olursa. Radyo Sputnik karasal yayında 7 gün 24 saat Türkiye'nin 7 ayrı bölgesinde, 24 ayrı kent merkezinden dinleyebilirsiniz. Sosyal medya hesaplarımızı aktarayım. Onları takip ediniz. @X üzerinden @RadyoSputnik.tr ya da Telegram'da Sputnik Türkiye kanalını takip alırsanız hem programlarımızın görüntülü canlı yayınlarına hem de program tekrarlarına dilediğiniz yerde ve dilediğiniz zamanda kolaylıkla ulaşabilirsiniz. Benimle iletişim kurmak isterseniz de X ya da Instagram Güçlü Özgan yazmanız yeterli. Görüşleriniz, önerileriniz ve eleştirileriniz çok önemli bizim için. Radyo Sputnik'in WhatsApp hattını da cep telefonunuza kaydediniz. 0505 171 66 56 tekrar ediyorum. 0505 171 66 56. Hadi başlayalım.
1: Yeri ve zamanında gündemden başlıklar.
2: Neler oluyor diye sorduran iki soruşturma ve bir iddia. Bunlarla başlayalım istedim bugün sabah programa. Onlardan bir tanesi biliyorsunuz Gelecek Partisi kendisini feshetmişti. Gelecek Partisi'nin genel başkanı, eski genel başkanı mı demek gerekiyor, nasıl olacak? Ahmet Davutoğlu aynı zamanda tabii ki AK Parti hükümetlerinde başbakanlık

0: Elbette bunlar kulağımıza geliyordu. Hatta aktardık da bunları. İşte tam bunlar tartışılırken 5 sene öncesinde 2021 yılında yapılmış bir konuşma nedeniyle Davutoğlu hakkında bir soruşturma başlatıldı. Sessizliğini korudu Davutoğlu o günden beri, yani soruşturmanın başladığı günden beri ki avukatı da bir açıklama yapmıştı, hatırlayınız ne demişti? Yani böyle bir haberi biz de medyadan öğrendik. Bu böyle bir eleştirisi de vardı Davutoğlu'nun avukatları aracılığıyla kamuoyuyla paylaştığı bir eleştirisi. Dün gitti Davutoğlu Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına, ifadesini verdi. Peki neler söyledi ifadesinden hemen sonra, gazetecilerin sorularını yanıtladı. Bir Davutoğlu'na kulak verelim, devam edeceğiz.
1: Bu ülkeye Dışişleri Bakanı, Başbakan olarak hizmet etmiş bir devlet adamı olarak da ilk kez böyle bir uygulamanın devletin üst katında yaşanmış olmasını da hüzünle karşılıyorum. Siyasetten çekilme kararı almıştım. Bundan sonra da aynı ilke çerçevesinde ama inandığım doğrular çerçevesinde görüşlerimi beyan etmeye devam edeceğim. Benim hayatımı yönlendiren en önemli ilke emrolunduğun gibi dost doğru ol ilahi kelamının kendisidir. 11 Eylül 2021 tarihinde ve yaptığım o konuşmada da bir provokatörün şeyi üzerine, sorusu üzerine dost doğru olmanın bir gereğiydi. O sözlerimin arkasındayım. Buradan milletime söz veriyorum. Bundan sonra da Rabbim ve milletim adına dost doğru olmaya devam edeceğim.
0: AK Parti tarihi içerisinde bakıldığı zaman geride kalan 25 yıl içerisinde bir kırılma sonucu ayrılan, partiden ayrılan bir isim de Ahmet Davutoğlu. Dün bu soruşturma, daha doğrusu bu ifadeye giderken de yanında işte o kırılmalarla birlikte yine partiden ayrılan bir başka isim Ali Babacan da, Deva Partisi Genel Başkanı Ali Babacan da vardı. Bir de elbette onu da söyleyelim. Hani gelecekte, gelecek dönemi itibariyle hani parantez içerisinde ittifakları vesaireyi konuşuyoruz ya sürekli olarak. İşte o ittifak sinyallerini de net şekilde aldığımız, daha doğrusu bu sinyali bize net şekilde veren bir diğer isim kim? Saadet Partisi Genel Başkanı Mahmut Arıkan'ın da yine Davutoğlu'na destek için olduğunu söyleyelim. Onu da hatırlatmış olalım. Bunların tamamı hani hem soruşturmanın zamanlaması hem ifade sırasında Davutoğlu'nun yanında olan isimler işte bize ülke siyasetinde yeni ortaya çıkacak bu ittifaklarında sinyalini sanki verir gibi. Programa başlarken dedim ki iki soruşturma ve bir de iddiadan bahsedeceğim. O soruşturmalardan bir diğeri Melik Gökçek, daha doğrusu Gökçek ailesiyle ilgili gazeteci biliyorsunuz Murat Arel'in iddiaları vardı. O iddialar sonrası yine Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma. Dün de Ahmet Gökçek ve Hülya Gökçek, Melik Gökçek'in oğlu ve gelini, Ankara Adliyesi'nde şüpheli sıfatıyla ifade verdiler. Şunu hatırlatayım. Cuma günü de, geride bıraktığımız Cuma günü de Melik Gökçek aynı gerekçeyle ifadesini vermişti. 5 saat sürdü. Başsavcı vekili tarafından 5 saat sorgulandı Gökçek çifti. Daha sonrasında ne oldu biliyor musunuz? Yurt dışına çıkış yasağı talebiyle nöbetçi sulh ceza hakimine sevk edildiler. Savcılığın sevk gerekçesi. Benim dikkatimi çeken konu bu. Bu başlık altında birkaç detay daha aktaracağım elbette size. Almanya merkezli Hamak şirketi üzerinden yüksek tutarlı para hareketleri bulunduğunu belirtiyor savcılık sevkiyasında. Yurt dışında taşınmaz edindikleri banka hesaplarında kaynağına ilişkin açıklama gerektiren nakit yatırımların yer aldığı detaylarına yer verildi ve yatırım ve bu çiftin, yani Gökçek çiftinin oğlu ve gelininden bahsediyoruz Melik Gökçek'in, ekonomik durumları ile yatırım ve para hareketleri arasında da bir uyumsuzluk olduğu yine Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından vurgulandı sevk yazısında. Düğün takıları dedi Ahmet Gökçek ve Hülya Gökçek ifadelerinde, hani yurt dışında şirket aldıkları paranın düğünlerinde takıların bozdurulması ve miras kalan gayrimenkullerin satışından elde edildiğini söyledi. Ama yaklaşık 7 sayfa ifade verdi Hülya Gökçek. Hani bu konuda bir dekont, mesela bankadan bir dekont, bir belge vesaire de yine savcılığa sunamadılar. Hatta şöyle söyledi, bu mülklerin satılarak bankaya yatırıldığını belirtti ama araya hafta sonu girdiği için para yatışına ilişkin dekontu henüz bankadan alamadık şeklinde de bir savunma savunmayı yaptı savcılık karşısında. Savcılık tamam dedi. Zamanı gelince, yeri ve zamanı gelince bir an önce o dekontları da alın ve getirin. Tabii Murat Ağar'ın iddiaları oldukça ağırdı biliyorsunuz. O da Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına tanık sıfatıyla ifade vermişti. Yine bu Hamak adlı şirket üzerinden

0: milyonlarca euroluk gayrimenkul yatırımı yaptığını bu çiftin, Gökçek ailesinin daha doğrusu, Türkiye'den bu şirkete kayıt dışı yollarla milyonlarca euro, 3 milyon 4 milyon euroya yakın paranın aktarıldığını iddia etmişti. Murat Arel Düsseldorf'ta 15 daire, iki ticari alandan oluşan bir kompleksin de yine bu çift ya da ailenin sahibi olduğu iddialarını gündeme getirmişti. Tabii burada birkaç konu, birkaç başlık var. Şöyle söyleyeyim. Melih Gökçek örneğin nasıl yorumladı, ona da soruldu. Daha doğrusu o da sosyal medya hesabından bir açıklama yaptı. Dedi ki adli kontrol kararı verildi benim çocuğum ve oğlum ve gelinim hakkında. Bunlar suçlu olduğu, onların suçlu olduğu anlamına gelmez ifadesini kullandı. Çok doğru, hiç itirazımız yok ama tek bir itiraz noktası var. Benim burada tek bir itiraz noktam var. Genel olarak da yine bu tip uygulamalarda başka kişilerle ilgili olarak, başka siyasi ya da fark etmez şahıslarla, kişilerle ilgili olarak benzer kararlar alındığında, o zaman neden o masumiyet karinesi unutuluveriyor, değil mi? Bunu anlatmak istiyorum buradan. O yüzden evet, Melih Gökçek doğru söylüyor. Adli kontrol tedbiri kişilerin suçlu olduğunu göstermez. Yargılama süreci devam edecek, soruşturma süreci. Tamam, bunda da bir itiraz yok ama madem böyle yorumlanacak, bu yorumu herkes için yapmak gerekiyor, değil mi? Bu da ikinci soruşturmamızdı. İlki Davutoğlu, ikincisi Gökçek. Bir diğer isim de yine son başbakan olarak mı tanımlayabiliriz? Binali Yıldırım'dan bahsediyoruz. Tabii bu bir duyum haberi. Gazeteci Nuray Babacan'ın kaleme aldığı haberden, emeğe saygı, o haberden de aktarıyorum. Bazı kulis bilgileri paylaştığı takipçileriyle iddialar enteresan. Hani aile şirketleriyle bir operasyon yapılacağı yönünde bir bilgi aldığı Binali Yıldırım'ın, ardından da parti içerisinde, yani AK Parti içerisinde bazı isimleri aradığını, harekete geçenlerden kendisiyle ilgili bu yönde, bu konuda harekete geçenlerden de şikayetçi olduğunu, hatta konuyu da Erdoğan'a, Cumhurbaşkanı'nın Erdoğan'a ileteceği yönünde de bir bilgi, bir kulis haberi, dediğim gibi Nuray Babacan'ın kaleme aldığı yazı da var. Daha farklı, daha enteresan detaylar da var ama hani bütün bu tartışmalara, bütün bu başlıklara bakılınca da hani parti içerisinde ne oluyor diye sorduran, AK Parti içerisinde ne oluyor diye sorduran gelişmeler bunlar. Dönem dönem zaten bu gelişmeler oldukça da sizlere kendi yorumlarımızı yapıyoruz, değil mi? Peki devam edelim diğer başlıklarımızda. Ne var gündemimizde? Mesela Habertürk'ün eski genel müdürü Veys Ateş uyuşturucu davası kapsamında ilk kez dün hakim karşısına çıktı. Orada o savunmada, biliyorsunuz, televizyonun eski yayın yönetmeni Mehmet Akif Ersoy, o da benzer suçlamalarla şu an itibariyle tutuklu. Kendisine ifadeleri sırasında iftira attığını söyledi, iddia etti Veys Ateş. Ve daha sonrasında da cezaevinde karşılaştıkları zaman da kendisinden, Mehmet Akif Ersoy'un Veys Ateş'ten kendisinden helallik istediğini de söyledi. Şöyle demiş Mehmet Akif Ersoy, Habertürk'ün el değiştirme davasına beni de katacaklardı. O yüzden ifademi değiştirmek zorundaydım. Böyle bir ifade vermek zorundaydım. Hani senin de uyuşturucu kullandığına dair bir ifade verdim, başka türlü de kurtulamazdım şeklinde bir iddiası oldu. Ne oldu? Veys Ateş de 40 yılla yargılanıyordu. 40 yıl hapis talebiyle yargılanıyordu. Serbest bırakıldı. Bir sonraki duruşma 27 Ekim tarihinde. Hani o Habertürk'te neler oldu, neler yaşandı sorusunu yavaş yavaş biz de bu ifadelerle birlikte yanıtlıyoruz. Bizi de bunlara tanıklık ediyoruz. İlginç bir tablo var orada. Şunu hatırlatayım, Ahbap Derneği, hani hep söylüyorum bunu, Ahbap'ta yaşananlar, Ahbap Derneği'nde yaşananlar bizim ülke olarak en güçlü kasımız, en güçlü refleksimiz olan dayanışma ruhuna vurulan bir darbe, indirilen bir darbe. Bunu zaten hani itiraflarla da gördük, onların üzerinden de okuduk ama gerçekten de ülkeye yapılabilecek, bizim o refleksimize yapılabilecek en kötü, en büyük kötülüktü 6 Şubat depremleri bağışlarının akıbetine ilişkin yürütülen bir soruşturma devam ediyor hala, dernekle ilgili de devam ediyor. Bakın, son 5. dalga bir operasyon gerçekleştirildi ve ne oldu biliyor musunuz? 20 ilde bir operasyon gerçekleştirildi ve 53 şüpheli hakkında bir yakalama kararı olduğunu kamuoyuyla paylaştı. Kim? Adalet Bakanı Akın Gürlek. çok miktarlardan bahsediyor Akın Gürlek açıklamasında. 4,5 milyar liraya yakın bağıştan ve bu bağışın 950 milyon lirasının nakit olarak çekildiğini, 29 şirket ve 7 şahıs şirketine toplamda 1.7 milyon milyar lira transfer edildiğini söyledi. İşte bir bu suçlamalarla, bu gerekçelerle de 53 kişinin 53 kişiyle ilgili gözaltı kararı alındığını da açıkladı. Yine bir not, son bir not aktarayım, arkasından siyasetin diğer başlıklarına geçeceğim elbette. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde biliyorsunuz o batan gemiyle ilgili soruşturmalar devam ediyor. 14 yurttaşımız maalesef hala kayıp, ulaşılmaya çalışılıyor. Arama çalışmaları da devam ediyor. 14 yine yolcunun da cenazesine ulaşılmıştı. Dün Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Başbakanı, son bilgi bu zaten, başbakanın verdiği bilgiler. Yeni bilgi ne? Yeni bilgi şu: soruşturma süreciyle ilgili gerçekten de, yani her fırsatta bunu söylemeye çalışıyorum, ülkemize de örnek olacak adımlar geliyor Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde. Neden bahsediyorum? İşte bu Filojet isimli yolcu gemisinin batmasından sonra, hatırlayınız, 3 ismin dün itibariyle görevden alındığını söylemiştim. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Meteoroloji Dairesi Müdürü Sinan Güneş'in de yine görevine son verdiğini öğreniyoruz ki Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı ilk olarak, yani Erhan Arıklı görevden alınmıştı. İşte şimdi yine üst düzey isimlerin, üst düzey kamu kurumlarındaki üst düzey yöneticilerinin de teker teker görevden alındıklarını da görüyoruz. Hani ülkemizde biraz da bununla tabii karşılaştırmak gerekiyor. Türkiye'de yaşanan benzer facialar, işte Dilovası'nın örneğinse bugün 4. duruşması başlıyor. Saat 10'da, evet doğru, notlarıma da baktım bir yandan. Saat 10'da Dilovası davası, daha işte en gündemde olan konu bugün başlayacak. Ne bir istifa var, ne bir kamu kurumları ile ilgili bir soruşturma süreci, bir belediye ile ilgili, sadece belediye çalışanlarıyla ilgili bir soruşturma var ama hani İşkur, Çalışma Bakanlığı yetkilileri değil mi? Hiçbir soruşturma yok maalesef. Bu açıdan bakıp hem Kuzey Kıbrıs'taki son durumu aktarmak istedim, hem de neden bizde olmuyor benzer tablolarla, biz niye karşılaşmıyoruz diye de açıkçası hem sormak hem de hatırlatmak istedim. Simge, devam edelim mi?
1: Siyasetse, particilikse ben bunun danışkasını bilirim. Danışkasını.
0: Bugün şimdi televizyonlarınızda açık olacaksa gün içerisinde, ya da işte sosyal medya hesaplarınıza, sosyal medyaya Üsküdar'la ilgili çok haber düşecek, çok görüntü düşecek belli ki. Neden bunu söylüyorum? Şimdi Üsküdar'da biliyorsunuz bir belediye meclisi yeni başkan vekili seçecek. Bugün o oylama yapılacak. Saat 9 itibariyle dün konuştuğum CHP'liler, hatta böyle bugün konuk alalım oradan birkaç ismi vesaire, ama sokakta olacakları için, kendi ifadeleriyle belediyenin önünde olacakları için hani zor olabilir dediler. Biz yine program içerisinde bazı, düzeltiyorum, CHP dedim değil mi? Yanlış söyledim. Yeni partili bazı isimlerle biz de yanılıyoruz. Yani genel başkanlar yanılıyor. Bizim yanılmamız biraz gayet doğal herhalde. Yeni partili birkaç isme ulaşmaya çalışacağım program içerisinde. İrem de arayacak. Editörüm İrem de onları arayacak. Ulaşabilirsek ne oluyor orada diye soracağız. Ama belli ki gergin bir süreç yaşanacak. Neden? Çünkü şöyle bir var. Bir kere 4 CHP'li meclis üyesi, enteresan gelişmeler. Ülke siyasetinde, siyasetinin durumunu aslında bize gösteren bir laboratuvar olarak görülebilir. Üsküdar örneği üzerinden bunu konuşuyoruz. Üsküdar'da, Üsküdar Belediye Meclisi'nde CHP ve yeni partililerin ciddi bir ağırlığı vardı. Buraya kadar problem yok. Tamam. Ne oldu peki? Şimdi bir başkan vekili seçimi yapılacak. Durup dururken geçtiğimiz günlerde 4 CHP'li meclis üyesi Adalet ve Kalkınma Partisi'ne katılma kararı aldılar. Peki arkasından ne oldu? Onu da söyleyeyim. Yine bir yolsuzluk soruşturması Üsküdar Belediyesi'yle ilgili olarak yürütülüyor. Zaten biliyorsunuz belediye başkanı da tutuklu şu an itibariyle. Zaten bu seçimlerde kendisinin görevden uzaklaştırılması nedeniyle yapılıyor. O seçimde oy kullanılacak bir de meclis üyesi vardı. O da bu soruşturma kapsamında tutuklandı. Bunların tamamı geride kalan günler itibariyle yaşananlar. Dedim ya, bir laboratuvar adeta, bakmak gerekiyor, izlemek, takip etmek gerekiyor. Peki şu an belediye meclisinde tablo ne, rakamlar ne? Demiştim ya, CHP ve Yeni Parti'nin ciddi bir ağırlığı vardı. Yaşanan tüm bu gelişmelerden sonra Şimdi CHP ve Yeni Parti'nin toplam meclis üyesi sayısı 21, Cumhur İttifakı'nın Cumhur İttifakı'nı temsil eden üyelerin sayısı o da 21. Şimdi o yüzden dedim bugün böyle ilginç görüntülere tanıklık edebiliriz. Hem meclis salonunda, meclisin içerisinden yansıyacak görüntüler enteresan olacaktır benim görebildiğim kadarıyla. Hem de dışarıda neler yaşanacak, dediğim gibi konuştuğumuz yeni partili vekiller ya da işte il yöneticileri de benzer bir durumu bize işaret ettiler dün itibariyle. O yüzden takip edeceğiz bugün saat 8-9 itibariyle ne olacağını görürüz. Bu arada hani CHP Yeni Parti pek çok ilde biliyorsunuz birbirlerine neredeyse hani düşman kardeşler diyebiliriz, değil mi? Böyle bir tanımlama yapabiliriz. Yapılan açıklamalar itibariyle hem parti yöneticileri hem de alt kademelerdekilerin yaptıkları açıklamalar itibariyle, ama öğrendik ki yapılan yine Üsküdar CHP ve Yeni Parti ilçe başkanları bir açıklamada bulundu. Şöyle dediler: halkın iradesine sahip çıkacağız ve bu seçimde ortak hareket edeceğiz. Normal geçmişte geride kalan günlerde bir İzmir Menderes örneği vardı örneğin ve o hep herkesin hafızasında. Bu yüzden CHP'li ve yeni partililerin bu açıklamalarını ben dikkate aldım ve sizlerle de paylaştım. Özgür Çelik kimdir? Özgür Çelik Yeni Parti İstanbul İl Başkanı dün akşam bir açıklama yaptı. Yani doğrudur, yani doğru mu diye sorgulamadım ama hani insanın inanası gelmiyor böyle açıklamalara içerik itibariyle. Nedir o biliyor musunuz? Şimdi 4 meclis üyesinin CHP'den Adalet ve Kalkınma Partisi'ne geçtiğini aktarmıştım ya sizlere. O isimlerin, o 4 meclis üyesinin, Özgür Çelik'in iddiası diyorum, size aktarıyorum, aileleri ve yakınlarıyla temas kurmamaları için İstanbul dışına götürüldüklerini iddia etti. Özgür Çelik, Yeni Parti İstanbul İl Başkanı'nın iddiasıdır. Hatta şu anda nerede olduklarını biliyoruz. İstanbul'un dışında bir noktaya onları, sırf akrabaları onlarla temas kurmasın, sırf aileleri onlarla temas kurmasın, onları etkilemesin diye onlardan uzaklaştırdılar gibi bir iddiası oldu. Bakalım, göreceğiz. O tabii geleceklerdir. Yani sonuçta kullanmışsınız. Net bir tarafta üstünlük boğulmakta o gündür çarptım uzaklaştırma hamdi ne anlamadı bu isimden emek süredim ve o da halkın aslında artık

0: başka bir başkan Türk tipi başkan artık bunu da başladılar.
1: Belli ki önümüzdeki günler itibariyle seçime giden süreç itibariyle
0: bu revizyon meselesi gündeme gelecekti. Belki de bilmiyorum.
1: Belirlenmiş. Farkların eşitliği,

0: yapılırken ya da bu konuyla ilgili herhangi bir gelişme olduğunda MHP adına neredeyse ilk açıklamayı, hatta şöyle söyleyebilirim, Cumhur İttifakı adına da ilk açıklamayı yapan da kendisi oluyordu genelde. Şöyle dedi. Bu sistem eleştirileri üzerinden hani ne değişebilir? Bir de tabii ki yani bazı partileri de burada bir gönderme olduğunu da görüyoruz. Siyasi parti kurmak için önceden izin alınmasına gerek olmadığını ve gerekli şartları taşıyan 30 Türk yurttaşının bir araya gelmesinin yeterli olduğunu söyledi. Neden bu ifadeyi kullandı biliyor musunuz? Çünkü şöyle, parti kurmayı şirket kurmaktan daha karlı görenler ortaya çıktı. Böyle gruplar, böyle kişiler ortaya çıktı. Pazarlık partileri dedi, demokrasiyi yozlaştırdı gibi bir eleştiri getirdi. Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı, düzeltiyorum, Genel Başkan Yardımcısı Fethi Yıldız. Bu mesela hani ne değişebilir sistem üzerinde? İşte mesela bu parti kurmanın zorlaştırılacağı belki. Hani dedim ya, böyle açıklamaların satır aralarında bunları görüyoruz biz bir şekilde. O bunun zorlaştırılacağı, parti kurmanın, ittifakların zorlaştırılacağı bir yeni sistemleme gelebilir. Hani hep söylediğimiz mesele sadece bugünü konuşmak değil, yarının olası gündemleri üzerine de hazırlanmak. İşimiz bu. Profesyonel Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları olarak başka şansımız da yok. Bunların hepsine hazırlıklı olmalıyız diye düşünüyorum. Ve bir müzik arasına gideyim izninizle. O aradan sonra diğer başlıklarla devam edeceğiz.
1: Güçlü Özgen'le Yeri ve Zamanı kısa bir aranın ardından devam edecek.

0: Acaba seçime doğru yeni bir kaynak arayışı içerisinde mi hükümet? Hani ekonomiyi kayıt altına alalım diyen ve bu ilkeyle hareket eden, bu konuda taviz vermeyen, sıkça eleştirilen Mehmet Şimşek'in ekonomi politikalarıyla ne kadar örtüşüyor bu uygulama? Diyeceksiniz ki Mehmet Şimşek'in haberi olmadan ya da onayı olmadan böyle bir şey olabilir mi? Siz verirsiniz o yanıtı işte. Gerekçe şu, ülkeye sermayeyi çekmeye çalışıyoruz. Tamam ama risk şu, kaynağı belirsiz varlıklar ne olacak? Bunları biz konuşurken sermaye için gerekli adımlar atılırken biz de kendi mutfağımızda, kendi tenceremizle uğraşıyoruz.
1: Güçlü Özkan'la yeri ve zamanı hafta içi her sabah 7'de Radyo Sputnik'te.
2: Güçlü Özkan'la yeri ve zamanı tekrar yayını. Güçlü Özkan'la yeri ve zamanı devam ediyor.
0: Tekrar hoş geldiniz yeri ve zamanına devam ediyoruz, aktaracağım o kadar çok başlık var ki böyle seçmeye çalışıyorum neredeyse bunlar üzerinden konuşmak, bunlar üzerinden düşünmek gerekiyor ülkenin durumunu, ama hatırlatmalarım var, onları izninizle tekrar edeyim. Örneğin Radyo Sputnik WhatsApp hattı, her türlü görüş, öneri ve eleştirinizi bekliyoruz efendim. 0505 171 66 56 sosyal medya hesaplarımız X'te @radiosputnik.tr ya da Telegram'da Sputnik Türkiye kanalını takibe alırsanız hem programlarımızın görüntülü canlı yayınlarına hem de program tekrarlarına dilediğiniz yerde ve dilediğiniz zamanda kolaylıkla ulaşabilirsiniz. Simge, biz devam edelim mi?
3: Dünyanız da değişiyor, otobüsümün üstü değişmiyor. Burayı da biraz değiştirelim. Halkımızı görelim. Burayı da biraz değiştirelim. Çıktığım zaman da böyleydi, gene böyle. Hadi biraz değişsin.
0: Dün aktarmıştım, konuşmuştuk bunları. Hatta bir günden Mustafa Bildirici'nin haberiydi. Cezaevlerindeki tutuklu sayısı 70 binin üzerinde tutuklu olduğunu görüyoruz. Adalet Bakanlığı verileri üzerinden hazırlanmış bir dosyaydı. Benim hala o aklımda, bu kadar çok tutuklu olması, bu kadar insanın tutuklu yargılanıyor olması normal mi diye sorduran bir rakam aslına bakılırsa. Zaten cezaevlerinin durumu, oradaki rakamları da, cezaevlerin şartlarında sizlere sık sık aktarıyoruz. Cezaevi demişken cezaevi günlüğümüz, her gün hatırlatıyoruz biliyorsunuz. Komedyen Deniz Göktaş 66 gündür, gazeteci Merdan Yanardağ 316 gündür, Tayfun Kahraman 1600, Mine Özer'den 1600 ve programcımız Ali Çağatay da 73 gündür cezaevinde. Ali Çağatay Silivri'de. Perşembe günü 10 Eylül Perşembe günü İstanbul 5. Asliye Ceza Mahkemesi'nde bir ilk duruşması yapılacak Ali Çağatay'ın. Bunu bir kez daha hatırlatmak istedim. Saat kaçta? Saat 11.40'da nerede? Çağlayan'da efendim Ali Çağatay'ın ilk duruşması. Savcılık 5 yıl hapis cezası talep etmişti kendisiyle ilgili olarak. Göreceğiz. Biz de tabii ki orada olacağız. Ama soruyorsunuz, bakıyorum mesajlarınız da geliyor. Eksik olmayın. Bu mesajlarınız Ali Çağatay'a tabii ki iletiliyor. Sağlığıyla ilgili bir problem yok. Bir kez daha söylüyorum. Yani cezaevi koşulları ne kadar iyi olunabilirse o kadar iyi. Ali Çağatay da elbette eşiyle, elbette ailesiyle de görüşmeye, temas halindeyiz. Sürekli görüşmeye de devam ediyoruz. Bütün bu süreç içerisinde de bu temasımızı hiç kaybetmedik. Her günde buradan tekrar ve tekrar hatırlattık biz de durumu. Buradan dinliyorsa da kendisine selamlarımızı, sevgilerimizi, bir büyüğüm olarak da saygılarımı gönderiyorum. Tabii sadece bu isimler değil. Gazeteci Oya Lale Arslan, AKUT kurucusu Nasuh Maruki, emekli amiral Türker Ertürk, seçilmiş milletvekili kim? Ali Hatay milletvekiliydi. Can Atalay da hala cezaevinde. Bütün bunları hatırlatmak istedim. Bu arada hani demokratikleşme diyoruz, işte tutuklamalar diyoruz, işte gözaltılar vesaire, bunları çok çok konuşuyoruz. Bu çerçeve yasa, 367 ile geçen çerçeve yasa, 367 yani 467 özür dilerim, milletvekilinin o evet oyuyla geçer. Hatta ne demişti Devlet Bahçeli? Ben bile şaşırdım bu rakama. Bu kadar beklemiyordum ifadesini kullanmıştı kendisi. Böyle nasıl tanımlayalım? Hani demek ki istenince oluyormuş dedirten bir oylamaydı o. Neden bahsediyorum? Böyle jet hızıyla, değil mi, çerçeve yasa? Böyle 5 gün içerisinde komisyon, tartışmalar, genel kurul, resmi gazete 5 gün içerisinde gün geldi ve meclisten geçti, değil mi? Peki Mesela bekleyen yasalar var. Şimdi demokratikleşme diyor. İşte anlatıyoruz biz de. Bütün siyasi partilerin ağzından düşmüyor bu demokratikleşme meselesi. Daha çok da anayasa değişikliği üzerinden bunlar tartışılıyor. Bakın yani yaklaşık 4 yıldır, uzun yıllardır daha doğrusu öyle söyleyeyim. Bazı teklifler var. Hani daha demokratikleşme konusunda nasıl daha doğru adımlar atılabilir? Bu motivasyonla hazırlanan teklifler yıllardır komisyonlarda bekliyor. Bunu bir hatırlatmak istedim meclisimize, dinleyen vekillerimiz varsa. Gerçi şu an değil mi tatilde Türkiye Büyük Millet Meclisi, ama hani olura birisi dinliyordur da yine bir birisinin hani kar suyu kulağına kar suyu kaçırırız. Hani bu çerçeve yasa 5 günde geçerken yıllardır bekleyen bu tekliflerden bazılarını size hatırlatmak istiyorum. Mesela Anayasa Mahkemesi kararlarına uymayan hakimlere ceza verilmesi, gazetecilerin tutuksuz yargılanması, toplantı ve gösteri yürüyüşü hakkının genişletilmesi, Cumhurbaşkanı hakaret gibi suçlarla ilgili gerçekleştirilen soruşturmalar ve bu soruşturmalar, daha doğrusu bu soruşturmaların gerekçesiyle ilgili bir kafa karışıklığı var. Bu kafa daha muallakta olan kavramlar var. Daha netleşmesini talep eden pek çok düzenleme nerede? Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde komisyonlarda bekliyor. Ama işte hani demokratikleşme. Hadi mesela bu konularda adım atılsın. Değil mi? Yeni anayasa, tamam, yeni anayasa tabii ki hiç kimsenin itirazı yok. Daha demokratik bir anayasaya, tamam, ama daha bu konularda biz adım atamıyoruz ki onlar ne olacak diye de sorduran bir tablo Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde yaşanan, ben de sizlere aktarmak istedim. Simge, devam edelim.
4: Birbiri ardından toplumu önce yadırgatan, sonra şaşırtan, sonra şok eden ifşaatlarla, açıklamalarla karşı karşıya kalıyoruz. Ama garip bir şey dikkatimi çekiyor. Yapılan iddialar, ifşaatlar hiçbir zaman kendi başına sonuna kadar irdelenip, incelenip bir sonuca bağlanmıyor.
0: Rojin Kabayiz soruşturması. Bir buna bakacağız bu bölümde. Önümüzdeki birkaç dakika boyunca. Bir de Kozinoğlu'nun şüpheli ölümü cezaevinde, biliyorsunuz. Eski MİT yetkilisi Kaşif Kozinoğlu'nun ölümüyle ilgili, şüpheli ölümüyle ilgili yeni bir gelişme var. Onu aktaracağım ama Rojin soruşturmasına dair hem ailesinin hem de aile avukatının Abdurrahman Karabulut, ki biliyorsunuz programımıza da konuştuğumuz, konuk olmanın dışında aklımıza bir şey takıldığında sağ olsun aradığımız zaman yanıt verip hemen şüpheyi, aklımızdaki soruları gideren bir hukukçu. Şöyle bir açıklaması oldu. Onu sizlere aktarmak istiyorum. Olay anında, yani Rojin'in orada olup olmadığını, o kaybı sırasında, o dakikalarda orada olup olmadığını öne süren bir şüphelinin yalanının raporlarla orada olmadığını, düzeltiyorum, iddia eden bir şüphelinin yalanının raporlarla, HTS kayıtlarıyla ortaya çıkarıldığını söyledi avukat. Rojin kaybolmadan 15 dakika önce de Rojin'le görüşüp hesabını kapatan şahıs hakkında da suç duyurusunda bulunduklarını belirtti. Şu benim dikkatimi çekti burada. Hani bu gelişmelerin bazılarını daha önce de aktarmıştık ama benim dikkatimi çeken, bakın bu nasıl yapılmaz diye sorduruyor insana. Yani Rojin'in telefonunu tartıştık değil mi biz? Uzun zamandır konuşuyoruz. Çin'e gitti, İspanya'ya gitti, açıldı mı açılmadı mı meselesi, hep bunları konuştuk. Rojin'in telefonunun üzerinde parmak izi çalışması yapılmamış mesela. Ne kadar enteresan değil mi? Ne kadar büyüklüklerle bu soruşturmanın yürütüldüğünü anlıyoruz. Zaten Nizamettin Kabayiz işte en başından beri ne diyor? Sürekli olarak özellikle bölgedeki yetkililer, işte üniversitedeki ya da işte kamu kurumlarındaki üst düzey yetkililer Rojin'in hayatına son verdiği konusunda beni hep böyle bu konuda bana telkinde bulunuyorlardı ve ben bunu hiçbir zaman kabul etmedim demişti. Aslında o soruşturmanın da gerçekten bu boşluklarla yapılmış olması nasıl tanımlanabilir? En basit tabiriyle dikkatsizlik mi? Ama bu dikkatsizlik bir ailenin aylardır, yıllardır içini kanatmaya devam ediyor. Peki, hatırlatmaya devam edeceğiz. Tabii ki Rojin soruşturmasıyla ilgili her gelişmeyi, ama her gelişmeyi sizlerle paylaşmaya devam edeceğiz. Gelelim az önce söylediğim Kaşif Kozinoğlu ölümüyle ilgili soruşturma. Efendim 11 kişiyle ilgili kendisi hayatını cezaevinde kaybetmişti. Resmi raporlar 2011'de Silivri cezaevindeyken kendisi tutuklanmıştı. Silivri cezaevine gönderilmişti. Orada hücresinde kalp krizi geçirerek hayatını kaybetmişti. O dönemde cezaevinde görevli olan 11 cezaevi görevlisiyle ilgili, cezaevinde çalışan 11 görevliyle ilgili bir gözaltı kararı var. Şimdi onunu anlatacağım. Birini ayrı anlatacağım sizlere. Bir kişi çünkü firari durumda ve kendisi hakkında daha önce de çıkartılmış bir kırmızı bülten var. Silivri Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülüyor bahsettiğim bu soruşturma, Kozinoğlu'nun şüpheli ölümü. Gözaltı hakkında gözaltı kararı verilen şüphelilerin de o sırada dediğim gibi cezaevinde görev yaptıkları belirtiliyor. Onu gözaltına alındı. Biri yurt dışında firari. Adalet Bakanı Akın Gürlek yine sosyal medya hesabından bir paylaşım yaptı. Yıllar geçse de hiçbir şüpheli ölümü karanlıkta bırakmamakta kararlıyız dedi. Güzel, tebrik ederiz. Gerçekten de olması gereken bu. Ben her seferinde söylüyorum, bunu bir Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olarak soruyorum. Bırakın meslek, gazetecilik vesaire. Peki bugüne kadar buna dair iddialar çok sık dile getirildi, çok konuşuldu, çok tartışıldı bu meseleler ve bir şekilde neden şimdiye kadar aydınlatılamadı diye de insan kendi kendine soruyor. Yine Akın Gürlek dedi ki yeni soruşturma kapsamında bir gizlilik kararı var. Özel bir soruşturma ekibi oluşturuldu. Olay tüm yönleriyle araştırılıyor ifadesini yine kullandı. Peki tartıştığımız, konuştuğumuz isim kim? Ne? Hangi görevlerde bulunmuştu? Böyle bir onu da hatırlatayım. Bir de o ölümüyle ilgili zamanında yapılan açıklamaları bir hatırlatmak istiyorum size. 2011'de Ergenekon soruşturmaları kapsamında tutuklanmıştı. Kozinoğlu ifadesine kısa bir süre kala ifade vermesine, yani hakim karşısına çıkarılmasına kısa bir süre kala tutukluluğunun 8. ayında 12 Kasım 2011 günü cezaevinde hayatını kaybetmişti. Ölüm nedeni daha sonra kalp krizi olarak açıklamıştı. Ama mesela oğlu Özel Kozinoğlu şöyle bir ifadesi var vardı ve bunlar o dönemde de medyaya yansıdı. Açık kaynaklardan bahsediyorum size. Babamın demişti kalbiyle ilgili hiçbir sorunun, rahatsızlığı yoktu. Öyle iddia edildiği gibi uzun süreli spor ve ağır spor nedeniyle öldü ifadeleri asla gerçeği yansıtmıyor cümlesini kurmuştu. Peki mesela Milli İstihbarat Teşkilatı'nda Kozinoğlu ne yapıyordu? Özellikle orduda mesela görev yaparken Orta Asya'dan sorumluydu. Orta Asya deyince aklınıza ne geliyor? Şu bağlantıyı kurmak çok kolay. Terör örgütü FETÖ'nün ki o dönemlerde de bunlar yine konuşuluyordu, yine söyleniyordu. FETÖ'nün böyle en aktif olduğu, dünya üzerinde en aktif olduğu bölgelerden bir tanesiydi. O yüzden ben hani bu bilgiyi sizlere özellikle aktarıyorum. Daha sonra Suriye, Bosna Hersek, Afganistan'da da görev yapmıştı Kozinoğlu. Hatta 2010'da Hakan Fidan'ın talimatıyla yine baş müşavir sıfatıyla nereye? Dikkat, Asya bölgesine gönderilmişti. İşte 2011 yılında da devam eden Ergenekon operasyonları sırasında hakkında bir gözaltı kararı çıkartıldı. MİT, bakın, o dönemde gözaltı kararı verildiğinde Afganistan ve Pakistan bölgesinde, o bölgede görev yapıyordu kendisi. Gözaltı kararı açıklandığında ne yaptı biliyor musunuz? Bindi bir askeri kargo uçağına, Türkiye'ye, ülkeye döndü ve gözaltına alındı. Arkasından da tutuklandı. Şimdi tabii dediğim gibi ailesi kendisinin ölümüyle ilgili olarak ve pek çok açıklama geçmiş dönem itibariyle de pek çok açıklama yaptı. Mesela kardeşiyle yaptığı bir kız kardeşi Fügen Bıçaklıoğlu'yla Ekim 2011'de yaptığı bir görüşme. Mesela orada kullanılan ifadeler dikkat çekici. Tırnak içinde Kozinoğlu'nun açıklamaları üzerinden sizle paylaşıyorum. Kız kardeşine yaptığı açıklamalar. Ben bir gün kırık kalp sendromu oldum. Hastaneye kaldırdılar beni. Senin haberin yok. Bizim oraya profesör getirdiler. Hiçbir şey olmaz deme. Hiçbir şey olmaz deme. Bunları tekrarlıyor. Profesör getirdiler diyor ama sonra hastaneye yollamadılar. ifadesini mesela kullanıyor. Bu benim dikkatimi çekti. Şöyle bakıyorum diğer detaylara, diğer ayrıntılara. Mesela otopsisinde yine kalbinde duvar kalınlıklarında artış vesaire tespit edildiği öğreniyor. Kalp damar hastalığı ve özeti bu. Otopsisinde ortaya çıkan kalp damar hastalığından hayatını kaybetti. Peki bir soruşturma yapıldı mı ölümüyle ilgili olarak? Hayır, o dönemde Nisan 2012'de mesela ilgili savcılık bir karar verdi. Dedi ki ölümünde hiçbir kasıt, ihmal ya da gecikme yok. Ve bu nedenle de bir kovuşturmaya yer yoktur şeklinde bir açıklaması oldu. Ama kamera görüntüleri mesela kovuşundaki ya da o işte koridorlardaki kamera görüntüleri 11-12 Kasım 2011 tarihlerinde belirlenen o kamera görüntülerinde personeller acil durum butonuna basılmasının ardından olay yerine geldikleri tespit ediliyor, ama vardiya sorumlusuyla infaz koruma memurları yine Adli Tıp Kurumu raporunu düzenleyen doktorların ihmali bulunup bulunmadığı yönünde bir değerlendirme şimdi işte o gün itibariyle yapılıyor. İşte şimdi 26 Ağustos itibariyle de, ki onun ayrıntılarını sizlerle paylaşmıştım, savcılık işte o kamera görüntülerine bakarak bir şekilde bunu aydınlatmak için 26 Ağustos'ta harekete geçti. Tabii o gün yaşananlar, orada yaşananlar dikkat çekici, kamera görüntülerine yansıyanlar. Bunu Sabah gazetesi haberleştirdi geçtiğimiz günlerde. Orada Mayıs 2011'de göreve başlayan işte o bahsettiğimiz firari isim. Firari isim, kırmızı bültenle aranan kişi yine Kozinoğlu'nun kaldığı koğuşa özel olarak görevlendiriliyor. Olay günü Kozinoğlu'nun fenalaşması üzerine koğuştan acil durum butonuna basılıyor. Çağrım, yardım çığlıkları telsiz ya da radyo sesiyle bir şekilde boğmaya çalışıyor gardiyan. Bakın görüntülerde bunlar var. Böyle ayrıntılar, böyle detaylar da var. Yani merkezi pano butona basıyor ya Kozinoğlu, acil durum butonuna basıyor ya, orada uyarıyı görülüyor. Peki görülüyor o uyarı. Peki bu kişi, bu isim, şu an kayıp olan, kaçak olan bu isim, FETÖ'den de aranan bu kişi müdahale etmek yerine ne yapıyor? Kamera görüntülerinde var bunlar. Tam tersi istikamete gidiyor. Odadaki radyonun sesini açıyor. Böylece diğer gardiyanların alarmı, bu alarmı duymasını da bir şekilde engelliyor. Daha sonra şüphe çekmemek için koridora giriyor, koğuşa giriyor vesaire, ama şimdi dediğim gibi bu kişi mesela kayıp. Nasıl enteresan bir profil, enteresan bir profil. Şöyle söyleyeyim size, Kozinoğlu'nun bu şüpheli ölümünden sonra şüpheleri üzerine çekmemek için gerçek anlamda sırra kadem basan bir kişi, Ferhat Veysi Gül'den bahsediyorum. 6 ay boyunca İstanbul'da ikametsiz yaşıyor. Bir hücre evinde iddialar bu yönde saklandığı belirtiliyor. Kasım 2011'de yaşanan bu ölüm olayından sonra mesela işte Bakırköy Kadın Cezaevine naklediliyor. Şöyle bir enteresan detay var. Kozinoğlu'nun cezaevinde ölmesinin ardından 2012 yılında, ki kapatılan bir üniversite biliyorsunuz, Fatih Üniversitesi'nde ne yapıyor? Uluslararası İlişkiler bölümüne kayıt yaptırıyor. Daha sonra 2013 yılında gardiyanlık görevinden istifa ediyor ve işte arkasından da bilgiler, açık bilgiler bu yönde. O 15 Temmuz darbe girişiminden sonra da Fransa deniyor ama bilmiyorum, Fransa'ya 17 gün sonra darbe girişiminden Atatürk Havalimanı üzerinden Fransa'ya kaçıyor. 10 yıldır da kendisi kaçak. Hatta FETÖ'nün o içerisinde olduğu gerekçesiyle mesela 2021 yılında Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen bir soruşturma kapsamında tutuklamaya yönelik kırmızı bültenle arama kararı çıkartılıyor kendisiyle ilgili olarak. Yani bu gardiyanla ilgili, Kozinoğlu hayatını kaybettiğinde cezaevinde görevli olan gardiyanla ilgili kırmızı bülten dedim ya, o bu soruşturmayla ilgili değil, Kozinoğlu soruşturmasıyla ilgili değil. Dediğim gibi örgüt üyesi olma kapsamında Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen bir soruşturma. 2021 yılında başlatılan bir soruşturma kapsamında kendisinin de kırmızı bültenle de arandığını da hatırlatmak istiyorum. Son bir not daha paylaşayım. Yine Cozinol'un ölümüyle ilgili. Ben hani izlemezdim. Bunu gazeteci Aytunç Erkin dile getirdiği için sizlere de aktarmak istiyorum. Bu Kurtlar Vadisi dizisi çok konuşuluyor biliyorsunuz. Bu hani orada işte bir mesajlar mı veriliyordu? Şöyle mi oluyordu? Böyle mi oluyordu gibi bazı tartışmalar Cozinol'un ölümüyle ilgili bu gündeme geldi. Aytunç Erkin de şunu şöyle bir ifadede bulundu TV100'deki programda. 10 Kasım 2011'deki Kurtlar Vadisi'nde öldürülen karakterden bahsetti. Doğrusu bilmiyorum gerçekten izlemediğim için. Kazım Kaşifoğlu ne kadar benziyor değil mi? Cozinol'u Kaşifoğlu ve dizide ölüm emri 10 Kasım 2011'de verildi bu kişiyle ilgili diyor. 13 Kasım 2011'de Kaşif Cozinol'un geçirdiği kalp kriziyle hayatını kaybetti. Dizinin 8 Aralık'taki bölümünde de Kaşifoğlu'nun zehirli iğneyle öldürüldüğünü gördük gibi bir nokta. Bilmiyorum bir detay. Hani izlediniz mi o diziyi? Gerçekten böyle mesajlar bilmiyorum oluyor muydu, veriliyor muydu, verilmiyor muydu ama hani Aytunç Erkin'in söylediklerini kıymetli bulurum. Kıymetli bulurum. O yüzden hani tam neye karşılık geliyor açık söylemek gerekirse tam olarak anlamamakla birlikte yine de üzerinde düşünülmesi gereken bir konu olduğunu düşünüyorum. Ben görebildiğim kadarıyla tabii bu tip konuları magazinleştirir mi magazinleştirmez mi bu tip tartışmalar o da ayrı bir konu ama yani Cozinol'un şüpheli ölümünü konuşurken ki muhtemeldir ki bundan sonra da gerçi yani soruşturmayla ilgili bir gizlilik kararı var ama göreceğiz hep beraber takip edeceğiz diyelim ve ilk bölümü de yavaş yavaş bitirelim.
2: Güçlü Özgen'le Geri ve Zamanı kısa bir aranın ardından devam edecek.

0: Güçlü Özgen'le Geri ve Zamanı tekrar yayını.
1: Konuşmanın, dinlemenin, anlamanın ve yorumlamanın şimdi yeri ve zamanı. Siyaset, diplomasi, ekonomi, spor. Dünya ve Türkiye'de olup bitenler. Günün başlıkları, yetkileri, nedenleri ve sonuçlarıyla yeri ve zamanında. Güçlü Özgan'la Yeri ve Zamanı hafta içi her sabah 7'de Radyo Sputnik'te.
0: Güçlü Özgen'le Geri ve Zamanı devam ediyor.
2: Radyo Sputnik'tesiniz. Yeri ve Zamanı'nın ikinci bölümüne, ikinci saat dilimine hoş geldiniz. Şarkılarımız, müziklerimizi, listelerimizi daha doğrusu öyle söyleyeyim, hazırlayan Ozi bugünkü şarkıları gönderirken bana, kendi tercih ettiği listeyi gönderirken, bizim için hazırladığı listeyi gönderirken Pop'un Kraliçeleri başlığını atmış. Gerçekten de bu keyifli şarkılar içinde bu sabah saatinde gerçekten dinlemek çok zevkli, çok keyifli. Kendisine buradan çok çok teşekkürler ediyorum. Tatilde şu ara ama hani tatilde olmasına rağmen büyük bir disiplinle gerçekten önümüzdeki günlerin listelerinde hazırladı, bize gönderdi, bizi müziksiz bırakmadı. Ozi'nin tercihlerini dinliyoruz biz de bugün Pop'un Kraliçeleri başlığı altında. Biz devam edelim programa. Önce hatırlatmalarımı tekrar edeyim izniniz olursa. Radyo Sputnik'in WhatsApp hattı 0505 171 66 56. Benimle doğrudan iletişim kurmak isterseniz de X ya da Instagram Güçlü Özgan, birleşik ve küçük harfle Güçlü Özgan yazmanız yeterli. Şöyle sizlerden gelen mesajlara da baktım, hem haber merkezine kulak verdim hem de o mesajları okumaya çaba gösterdim. İşte Kozinoğlu'nun Kaşif Kozinoğlu'nun şüpheli ölümü üzerine konuşurken, o detayları size aktarırken bir FETÖ vurgusu da yapmıştım. FETÖ'den aranan, bir kırmızı bültenle aranan bir kişinin de bu kapsamda tutuklanması yönünde, gözaltına alınması yönünde bir kararı var savcılığın. Ama o kişi yurt dışında, zaten 2021 yılında alınan bir başka karar, bir başka savcılık kararı nedeniyle de kırmızı bülten çıkarılmıştı kendisiyle ilgili. Dinleyicimiz Ankara'dan Mustafa Bey, Mustafa Polat şöyle bir soru sormuş. Hani gerçekten şu an itibariyle FETÖ terör örgütü hala aktif mi? Ne kadar gücü var gibi. Tabii ki net olarak bu soruya bizlerin, gazetecilerin yanıt verebilmesine imkan yok ama şöyle bir yöntem izleyebiliriz. Beraber düşünelim bakalım, gerçekten aktif mi, ya da şöyle söyleyelim, bir aktif olmak için, daha aktif hale gelebilmek için bir çabası var mı örgütün? Şöyle basit bir haber taraması yaptım Mustafa Bey'in bu sorusunu okuyunca. Daha yeni mesela, yani son dönem FETÖ'ye yönelik, Fethullahçı terör örgütüne yönelik operasyonlara, işte 31.08.2026 kaynağım TRT Haber'in internet sitesi. Diyor ki orada, deniyor ki daha doğrusu, Fethullahçı terör örgütünün güncel, dikkat, güncel faaliyetlere yönelik yürütülen soruşturmada gözaltına alınan 15 Temmuz darbe girişimini Akıncı üstünden yöneten örgütün sözde Hava Kuvvetleri sorumlusu Kemal Batmaz'ın kızı Esma Batmaz'ın da aralarında bulunduğu iki kişi tutuklandı deniyor bir haberde. Bir başka haber, yine aynı kaynak TRT, hani devlet kanalıdır diye buradan sizlerle paylaşmak istiyorum. Onun tarihi ne zaman? O da 01.09.2026. Bakın ne deniyor haberin başlığında, biliyor musunuz? FETÖ'nün bilişim yapılanmasına operasyon, 10 şüpheli yakalandı. FETÖ'nün güncel, yine güncel bilişim yapılanması içerisinde faaliyet gösterdikleri tespit edilen ve gözaltı kararı verilen 13 kişiden özür derim, onunun Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen bu örgütsel faaliyetler ve haberleşme trafiğinin incelendiği, soruşturulduğu soruşturma kapsamında 13 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildiğini biz öğreniyoruz ki bu çalışmalara tabii ki Milli İstihbarat Teşkilatı ya da Ankara İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi'nin de katıldığı da yine aynı haberde aktarılıyor. Bir not daha aktarayım. Burkay Karatepe. Kimdi Burkay Karatepe? O gün darbe günü, terör örgütünün darbe gerçekleştirmeye çalıştığı gün, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a suikast düzenlemek için Marmaris'e giden, o ekipte yer alan kişi. Biliyorsunuz yakalanmıştı. Aradan 10 yıl geçtikten sonra Afyon'da yakalanmıştı. İşte kardeşinin, kız kardeşinin kendisine saklanması için destek olduğu bilgisini sizlerle paylaşmıştım. Yine bir sahte kimlik, değil mi? Sahte kimlik çıkartmak bilmiyorum zordur diye düşünüyorum. Bunlarla yakalanmıştı. Daha işte 04.09.2026 haberin tarihini aktarıyorum size. Orada haberde deniyor ki Burkay Karatepe ile irtibatı belirlenen 10 şüpheli daha gözaltına alındı. Neyi anlatmaya çalışıyorum, neyi söylemeye çalışıyorum? Benim de görebildiğim kadarıyla işte Mustafa Polat Bey'in, Ankara'dan dinleyicimizin sorusuna bu haberlerle aslında yanıt vermek istedim. Çünkü belli ki örgütün hala böyle bir işleyen bir damarı var. Ve o damara işte operasyonların arka arkaya gerçekleştirildiğini daha yani en yeni 3 haberden bahsediyorum size. Hani hala aktif mi? Boyutunu bilemeyiz. Eskisi kadar bu yaşananlara örneğin ne demişti Akın Gürlek Yazıcıoğlu'nun şüpheli ölümüyle ilgili olarak direkt Bakan Akın Gürlek'in ifadesi, tespitler FETÖ'yü gösteriyor. Hani o boyutta bir aktivite var mı? Yok görünen o, ama bir şekilde yine örgütün üyeleri o kalıntıları da bir var olma çabası içerisinde. Bu sadece güncel yapılanmasına, terör örgütünün güncel yapılanmasına ilişkin savcılıklardan yapılan açıklamaları şöyle arka arkaya okuyunca bunu söyleyebiliriz. Yani hala aktif mi? Kısmen şöyle söyleyebiliriz, aktif olma çabası içerisinde. Benim görebildiğim bu operasyonlarla birlikte işte bu operasyon, bu yaşananlarda onu zaten engellemek için ya da bu operasyonlarda bunu engellemek için yapılıyor. Umarım dinleyicimizin sorusunu da yanıtlamışımdır doğru şekilde. Simge, biz devam edelim hadi.
3: Devlet kuruluşlarına sesleniyorum. İlgili devlet kuruluşlarına. Çünkü şurada bulunduğum yerden telefonla Ankara'ya gereken direktifleri verebilme olanağım yok. Acı da olsa bu gerçeği bilmek zorundayız. Onun için bütün devlet kuruluşlarını derhal bunlara çözüm bulmaya çağırıyorum.
2: Çocuklar, çocuklarımız, çocuk işçiler, bu konuyu sık sık gündeme getiriyoruz, gündemde tutmaya çaba gösteriyoruz. İstik Meclisi'nin yine bir raporu 2023 Eylül'ü ile 2024 Ağustos arasını anlatan, çalışan çocukların, çocuk işçilerin durumunu anlatan ve maalesef elbette kıları da anlatan bir çalışma. O çalışmanın, çalışmadan birkaç ayrıntı sizlerle paylaşmak istiyorum. 2023-2024 eğitim öğretim yılında bu mesleki eğitim, biliyorsunuz yapısı içerisinde çocuklar çalışmaya yönlendiriliyorlar. Yani büyük çoğunluğu da biliyoruz, yoksul çocuklar çalışmaya yönlendiriliyorlar. Hani şöyle açıklamaları hatırlıyorum ben. Kimindi mesela? MÜSİAD Başkanı'nın açıklamalarını hatırlıyorum. Hani okulda işte farklı dersler çocukların kafalarını karıştırıyor. Çocuklar o derslerden geçmek için, başarılı olmak için oraya motive oluyorlar. Çalışmıyorlar, çalışamıyorlar çocuklar gibi bir tuhaf bir eleştiriyi gündemine almıştı. Ben hep bu tip haberleri hatırlarken açıklamayı böyle hafızamdan bir geçiririm. Neyse devam edelim. İSİK diyor ki İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Meclisi 2023-2024 eğitim öğretim yılında en az tespit edilebilen 66 çocuk işçi hayatını kaybetti. Elbette mesleki eğitime değil bizim karşı oluşumuz. Çocuk işçiliğine karşıyız. Anlatmaya çalıştığımız şey bu. Bunları tartışırken, konuşurken de mesleki eğitim olmasın mı? Ya kim olmasın diyor. Tabii ki olsun. Tamam. İsteyenler oraya da, aileler, çocuklar. Böyle bir çocuğun tercihi o konuda hani ne kadar dikkate alınır alınmaz, ama böyle bir politika yürütülebilir. Ama yani 2023-2024'te 66 çocuk hayatını kaybetti demiştim. Bir sonraki dönemde 2024-2025 eğitim öğretim yılında yine 72 çocuk işçinin hayatını kaybettiğini görüyoruz. Mesele dediğim gibi mesleki eğitime karşı duruş vesaire değil. Mesele çocuk işçiliğine bir şekilde karşı durmak. Daha ayrıları, çok daha fazla detay da var. Klasik olarak aslına bakılırsa yani işçi ölümleri, iş cinayetlerini konuşurken de aynı sektörleri bir şekilde zikretmek mecburiyetinde kalıyoruz. Bakın, ölümlerin oranları %33 servis kazası, %15 boğulma, zehirlenme ya da işte devamı ezilme. Tarım orman sektöründe mesela 20 çocuk hayatını kaybetmiş 2024-2025 eğitim öğretim dönemi içerisinde. Eylül-Ağustos dönemlerinden

Ki gerçekten de böyle. Ona da tamam. Hani en büyük payı biz milli eğitime aktarıyoruz deniyor ya bütçeden. Doğru, ama o cümlenin bir de devamı var. En büyük pay, evet, milli eğitime gidiyor, Milli Eğitim Bakanlığı'na, ama o bütçe eğitim kalitesini düzeltecek, eğitim kalitesini geliştirecek noktalara mı harcanıyor? Hayır. Büyük bir bölümü maaşlara, sigorta giderlerine vesaireye gidiyor. Benim yıllardır gördüğüm, yıllardır okuduğum haberler, raporlar bunu bir şekilde gösteriyor. Yani şimdi 2020 yılı içinde verilmesi öngörülen merkezi bütçeden milli eğitime ayrılacak paylar da, bu orta vadeli plan OVP açıklandı ya, orada ilgili işte detayları sizlerle paylaşmıştım. 2027 yılı için teklif edilmesi planlanan bütçe 2 trilyon 458 milyar lira olarak belirlenmiş. 2014 yılında bütçenin %13'ü neredeyse, bakın 2014'te bütçenin %13'ü, 12.8'i milli eğitime ayrılırken, milli eğitim bütçesi olarak bütçe ayrılırken, 2027 yılına geldiğimizde bu oranın %10'a neredeyse gerilediğini görüyoruz. Mesele zaten %9.8'e gerilediğini görüyoruz. İşte anlatmaya çalıştığımızda bu. Bu standartların, dünya standartlarının da altında bir rakam olarak bunu değerlendiriyor uzmanlar da. Hani mesele ne kadar bütçe, trilyonluk bütçelerden bahsediyoruz. Hani konuşunca böyle dolu dolu bir şekilde söyleniyor değil mi, trilyonlar, ama nereye harcanıyor, nasıl harcanıyor, bunu bir konuşmak gerekiyor herhalde diye düşünüyorum. O yüzden bu ayrıntıyı, hazır okullarda açılacakken, hazır biz işte okullarda yine hijyen meselesini konuşurken, yine okullarda çocuklarımıza bir öğün ücretsiz yemek meselesini hala çözememişken bunları hatırlatmak istedim. Ama bunlar çözülmezken nelerle uğraşılıyor mesela? Hangi konularda öğretmenlerin kıyafetleriyle, giyimleriyle, kuşamlarıyla uğraşılıyor? Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin bu konuyla ilgili biliyorsunuz bir genelge yayınlandı ve önlük zorunluluğu getirildi öğretmenlerimize. Biz dedi, sadece devlet memuru olarak, kamu personeli olarak öğretmen arkadaşlarımızın toplumsal rollerine uygun olan, bu rolün sınırları nasıl belirleniyor, o rolün kendisi nasıl belirleniyor, ayrı bir tartışma meselesi, itibarlarını zedelemeyecek, öğretmenlerimizin itibarlarını zedelemeyecek şekilde diyor, giyinmelerini, o giyimin şekline, şemaline nasıl karar veriliyor, o da ayrı bir tartışma konusu. Bu şekilde giyinen nadir bir iki örneğinde öğretmen arkadaşlarımızın itibarına zarar vermemesi için bir tedbir aldık. Bu şekilde dediği de işte, hani giyim kuşamı biliyorsunuz çok konuşuldu. Bu tartışmalar başlayınca öğretmenlerimizi böyle sosyal medyanın içine atıverdik bir anda. Öğretmenlerle ilgili, öğretmenlerin giyimleriyle, kuşamlarıyla ilgili orada yapılan acımasız paylaşımları, çok sert acımasız paylaşımları da gördük hep beraber. İşte şimdi korumak için neydi, ne demişti Sayın Bakan? İtibarlarını zedelemeyecek şekilde giyinmelerinden bahsediyor öğretmenlerimizin. Bir düzenlemeye gittik işte, kumaşından cebine kadar, o önlüklerin uzunluğuna, dikiş ipliğine, gramajına kadar pek çok ayrıntı paylaşıldı. Bakın, yeni düzenlemeyle öğretmen önlüklerinin sadece görünümü değil, kumaşın içeriği ne kadar çok detaya dikkat edebiliyor değil mi, kamu istediği zaman, gramajına, önlüğün gramajına, dikiş ipliğine, ceplerinin konumuna kadar bütün ayrıntılar orada yer almış. Peki ne konuşulmuyor mesela? Tamam, öğretmenlere önlük, neydi, itibarlarını korumak için önlük meselesinde böyle net standartlar belirlenmiş. Peki mesela başka konularda standartlar belirlense iyi olmaz mı? Mesela birkaç başlık sizi paylaşacağım, bir liste paylaşacağım sizlerle. Okul öncesi öğretmenleri, oradan başlayalım. Okul öncesinden başlayalım. Okul öncesi öğretmenlerin mesela teneffüs ve dinlenme sorunu duruyor mu ortada? Duruyor. Asgari ücretin dahi altında ücret alan, ücretli öğretmenlik sorunu ortada mı? Evet. Kalabalık öğrenci sınıflar, okulların güvenlik sorunu, bu meseleler ortada duruyor mu? Duruyor. Bu bir öğün.
öğrencilere bir öğün ücretsiz yemek meselesi ortada duruyor mu? Duruyor. Mülakat hataları, hatırlayınız, çok konuştuk onları da. Ya da atanmayan öğretmen sorunu.

0: ortada mı? Ortada. Özel okul öğretmenlerinin düşük ücret ve güvence sorunu çözülebildi mi? Hala çözülemedi. Yine öğretmenlerin maaş, ek ders, ücret düşüklüğü sorunu çözüldü mü? Çözülmedi. Emeklilik peki? Dedim işte okul öncesi öğretmenlerden başlayalım. Gelelim emekliliğe. Emekli olunca bütün toplum gibi düşük maaş sorunu öğretmenlerimizin devam ediyor mu? Ediyor. Hizmet puanına göre atanma sorunu bu çözülebildi mi? Hala çözülemedi. Mesela ya da zorunlu bölgelerdeki öğretmenlerin mesela başka illere tayin olamama meselesi çözülebildi mi? Hayır, çözülemedi. Ama biz neyle uğraşıyoruz? Mesela öğretmenlerimizin itibarlarını zedelemeyecek önlüğün nesiydi? Kumaşından, gramajından, dikiş ipliğinin çeşidinden, ceplerinin konumuyla uğraşıyoruz. Bunları bir şekilde dert ediyoruz. Enteresan. Bu arada Abbas Güçlü eğitim demişken, bu konular tartışılırken bir paylaşım yaptı sosyal medya hesabı üzerinden. Hani onun detayını sizlere aktarmak istiyorum. Dedi ki, sorusu şu: Milli Eğitim Bakanlığı bu konuda ne düşünüyor ve bu noktaya nasıl gelindi? Soru şu: konu okullarda artan şiddet, akran zorbalığı ve suça karışan çocuklar meselesi. Bir anketten Türk Eğitim Sen'in yaptığı bir anketin sonuçlarını paylaşmış Abbas Güçlü. O enteresan. Bakın, ankete katılan öğretmenlerimize sorulmuş. Akran zorbalığına tanık oluyor musunuz diye. %90'ı, %89,4'ü öyle tam olarak ifade edeyim. Evet demiş, akran zorbalığına tanık oluyorum. Okulunuzda suça karışan çocuk var mı sorusuna %23,9'u evet yanıtını vermiş. Sosyal medya içeriklerinin şiddete yönlendirdiğini düşünüyor musunuz diye sorulduğunda öğretmenlerimize %82,6'sı evet yanıtını vermiş. Çeteleşmenin şiddet davranışlarında etkili bir faktör olduğunu düşünüyor musunuz sorusuna %81'i öğretmenlerimizin evet yanıtını vermiş. Ailede suç geçmişi bulunmasının suça yönelmede etkisini dikkat çekiyor mu bu mesele diye sorulduğunda %56'sı yine aynı şekilde evet yanıtını vermiş. İşte Abbas Güçlü de diyor ki, sınıfta kalmanın kaldırılması, 12 yıllık zorunlu temel eğitimdeki yanlış yönlendirmelerin bu duruma gelmemizde bir etkisi oldu mu? Bir önlem almayı düşünüyor musunuz? Ne okulda ne işte olmayan öğrenciler neredeler? Okulda huzur cezayla mı sağlanır yoksa ilgiyle mi sağlanır diye de, hani ülkemizde yani nasıl tanımlayalım, eğitim deyince eğitim sorunları ya da eğitim sorunları nasıl çözülür, çözülebilir diye düşündüğümüzde, sorduğumuzda bizim de sık sık konuk alıp aynen birebir yüzüne de sorduğumuz kişi kim? Abbas Güçlü. İşte Abbas Güçlü de bu konudaki aklındaki soruları Milli Eğitim Bakanlığı'na yönlendirmiş. Yanıtlanır mı? Göreceğiz hep beraber. O yanıtlar gelirse, her zaman bunu söylüyorum, sizlerle de paylaşacağız diyelim ve bir kısa araya gideceğim. O aradan sonra MHP'nin bir önerisi, 11 maddelik bir Türkiye'nin nüfus vizyonu raporu ya da içinde öneriler de var. O öneriyi konuşacağız. Bu tip politikalarla bu sorun çözülür mü? O sorunun da yanıtını hep beraber arayacağız.
1: Güçlü Özgen'le Yeri ve Zamanı kısa bir aranın ardından devam edecek.

0: Güçlü Özgen'le Geri ve Zamanı tekrar yayını. Güçlü Özgen'le Geri ve Zamanı devam ediyor.
1: Radyo Sputnik'tesiniz. Geri ve Zamanı'nın son bölümündeyiz. Müzik arasına gitmeden önce de söyledim. Bu konuyu biraz böyle kısaca geçmek istiyorum. Arkasından dünyada neler oluyor, neler bitiyor? Bir o sorunun yanıtını verelim. O bölümle devam edelim. Milliyetçi Hareket Partisi'nden bir açıklama geldi. O benim dikkatimi çekti dün itibariyle. Türkiye'nin nüfus vizyonu raporu. Bu böyle bir başlık var. Genel Başkan Yardımcısı Özgür Bayraktar kendi sosyal medya hesabı üzerinden bir paylaşım yaptı ve burada hazırladıkları raporu, bu raporu da işte Genel Başkan Bahçeli'ye sunduklarından bahsetti. Orada neler var? İşte hani annelik sigortası, uzun vadeli sigorta kapsamına alınması örneğin, işte üçüncü çocuktan itibaren devreye giren ve çocuk sayısıyla orantılı biçimde artan eğitim ve gıda ödeneği uygulaması, mesela bunlar gündemde. Yine 3 ve daha fazla çocuk sahibi ailelere bir defaya mahsus 0 faizle uzun vadeli konut ya da taşıt kredisi verilmeli. Yine işte 3 çocuk vurgusu yapılan pek çok başlık var burada. İşte esnek çalışma, esnek ve uzaktan çalışma modelleri anneler için kalıcı ve uygulanabilir hale gelmeli gibi. Kimilerine, bazı maddelerine de katıldığım ya da işte sağlıklı ve güvenli çocuk bezi ve maması üretilerek ailelere ihtiyacı olan yardımların ücretsiz şekilde verilmesi, mesela bunlar başlıklar arasında. Geçtiğimiz günlerde, şimdi ben bu haberi okuyunca şu aklıma geldi. Birkaç gündür haber listemdeydi, size aktarma zamanım olmadı. Aile Bakanlığı'ndan da şöyle bir bilgi geldi. Aile ve Nüfus 10 Yılı Vizyon Belgesi. Şimdi bu konularda işte böyle raporlar, belgeler açıklanıyor. İşte ne deniyor? Aile ve nüfus yapısındaki değişimlerin kök nedenleri analiz edilecek. Birey, çok teknik detaylı böyle bir açıklama. Birey, aile ve toplumsal refah üzerindeki sonuçları incelenecek. Daha inceleme aşamasında Aile Bakanlığı. Biliyorsunuz bu 3 çocuk ya da işte nüfusun azalıyor olmasıyla ilgili, nüfusun geriliyor ya da yaşlanıyor olmasıyla ilgili bir endişe var. Ki haklı bir endişe, buna da itirazım yok, ama bunlarla mı, mesela bu önerilerle mi bu mesele tartışılacak, yoksa diğer mesela sosyoekonomik nedenler hiç tartışılmayacak mı? Bunlar, bu gerçekler ya da bu gerekçeler üzerine bu meselenin konuşulması gerekmiyor mu? Yani nüfus politikaları, gerçekten uygulanan bu tip nüfus politikaları sorunun çözümüne ne kadar katkı sunuyor diye de ben düşünüyorum. Aslına bakılırsa asıl mesele burada ortaya çıkan asıl gerçeklik, yani ekonomik gerçeklikler eğer göz ardı edilirse, bunlar üzerinde düşünülmezse, görünmeyen o ağır fatura, toplumun, yurttaşların sırtındaki bu ağır fatura görmezden gelinirse, demografik gerileme ya da bununla ilgili alınacak önlemler aslında sıradan, basit bir ertelemenin ötesinde hiçbir karşılığı olmaz. Bakın, kreş ve bakım giderlerinin yüksekliği, barınma krizinin getirdiği kira yükü, tabii ki eğitim masraflarındaki astronomik artışlardan bahsediyoruz. İşte TÜİK açıkladı geçtiğimiz günlerde enflasyon verilerini. Neydi Ağustos'ta? En çok fiyatları artan yine eğitim harcamaları olmuştu. Şimdi bunları görünce genç çiftler, onların evliliği ya da çocuk yapması teşvik edilmeye çalışılıyor değil mi? O genç çiftlerin evlenmeme ya da en iyi ihtimalle tek çocukta kalma kararı nasıl değiştirecek? Bunlarda bir eğer değişiklik olmazsa, yani bakım emeği mi mesela, bak değil mi, ya da kadın istihdam ikilemi, bu ikilemin bir şekilde çözülmemesi, buna yönelik sosyal politikaların, ama böyle çok köklü sosyal politikalardan bahsediyorum, bunlar bir şekilde eğer uygulanmazsa nasıl olacak da ortaya çıkacak çözümler hayata geçirilecek? Ya da şu görülmüyor mu mesela, yapılan analizlere bakıyorum, yapılan anketlere bakıyorum, orada hep alttan alta şöyle bir tablo var. İktidarın özellikle genç kuşağın beklentilerini karşılamakta yeni politikalar, yani bir sosyo-kültürel değişim yaşanıyor. Bunu siyasetten de ayrı düşünemeyiz. Bu değişimi iktidar ne kadar yakalayabiliyor ve işte bu değişime uygun politikaları üretebiliyor mu? Ya da mesela bunu sadece sosyo-kültürel bir erozyon olarak görüp, değil mi, İşte çocuklar, gençler kötüye gidiyor. Hayır, çocuklar, gençler, evet tamam sorunlar var. Bu sorunların nedenlerini de konuşuyoruz ama merak etmeyin. Yani biz de, yani kendimi de artık biraz hani 50 yaşında olduğum için o sınıfa koyabilirim ama bizden genç olan arkadaşlar, bakıyorum çevreme. Yani büyük çoğunluk öyle değil bu arada. Büyük çoğunluk öyle tarif edildiği gibi bir kültürel erozyon vesaire, ahlaki erozyon yaşadığını, o örnekler yok mu? Elbette var ama bir yanlış okuma da var bununla ilgili olarak. Sadece bu erozyonu yavaşlatacak ya da geriye çevirecek politikalar uygulamaya çalışmak sorunu ne kadar çözer ya da nasıl çözer, bu da ayrı bir tartışma konusu. Yani ucuz ve nitelikli bir kamusal, mesela çocuklardan bahsediyoruz değil mi, nüfustan bahsediyoruz, ucuz ya da nitelikli kamusal kreş ağı kurulamayacaksa çünkü neden? Kreşlerin artmaması kadınların eve mahkum olması anlamına geliyor. Bir şekilde bu politikaların neden ve nasıl izlendiğini ya da nasıl bu politikalara karar verildiğinde görüyoruz. Hangi motivasyonla karar verildiğini görüyoruz. Sadece bu mu? Hayır, işte gençler evlensin deniyor değil mi? Teşvikler veriliyor. Peki o teşvikler bir kereye mahsus veriliyor. Peki asıl mesele ne? Süreklilik. Bunun görülmesi gerekiyor. Gençlerin istihdamda güvenceli yer alması sağlanmayacaksa mesela nasıl olacak da çözülecek bu sorun diye insan tabii ki soruyor. Sadece bu mu? Hayır, bir konu daha var. Sadece gençlerin, yeni evlilerin sorunu değil elbette. Toplumun büyük bölümünün benim görebildiğim kadarıyla önemli bir sorunu, o da ne? Barınma ve temel ihtiyaçlardaki pahalılık. Bu pahalılığın durdurulması gerekiyor. Yoksa işte neydi? Vizyon belgeleri, işte Türkiye nüfus vizyonu raporuydu mesela MHP'ninki, ya da Aile Bakanlığı'nın hazırladığı aile ve nüfus 10 yılı vizyon belgesi, şu an hazırlık çalışmaları devam ediyormuş. Hani hazır bu çalışmalar yapılırken biz de naçizane buradan işte her gün Türkiye'nin gündemini beraber konuşuyoruz değil mi? Ne var ne yok, bırakın konuşmayı, program bitiyor, ondan sonra beraber yaşamaya devam ediyoruz. Ülkedeki gerçekliği yaşamaya devam ediyoruz. Bu gerçeklik yaşanırken de elbette bazı tecrübeler ediniyoruz. Neyiz çünkü biz? Bizler profesyonel Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarıyız ve işte bu tecrübelerimizden de karar alıcılarımızın, karar vericilerimizin, bizler adına mecliste, bakanlık binalarında, Beştepe'de değil mi çalışan ve bu konuda ne yapabiliriz Türkiye için, daha iyi ne yapabiliriz diye, siyaset öyleydi değil mi? Siyaset böyle bir şey çünkü bizim bildiğimiz kadarıyla. Bu konuda akıl fikir yürüten yetkililere, karar alıcılara, karar vericilere de bir şekilde sesimiz ulaşsın istiyoruz. Benim burada konuşma fırsatım olduğu için hani ben buradan aktarıyorum. Bilmiyorum bu anlattıklarıma da bu düşüncelerime de katılıyor musunuz? Bu arada Simget, bir telefon bağlantımız olacaktı ama nedir durum, onu da bana kulağıma söylersen ben ona göre haberlerime devam edeceğim. Peki şöyle yapalım. Dünyada neler olup bitiyor, bir o bölüme yavaş yavaş o bölüme de geçelim. Söylemiştim ya size, CHP ve İYİ Parti, düzeltiyorum, Yeni Parti bir ortaklığa gitmişti Üsküdar'da ki belediye başkan vekili seçimiyle ilgili olarak son durumu öğreneceğiz. Belediyenin önüne gideceğiz. Kim hattımızda? Milletvekili, İstanbul Milletvekili Suat Özçağdaş telefon hattımızda. Merhabalar Suat Bey.
2: Merhabalar Güçlü Bey, iyi yayınlar diliyorum.
1: Teşekkür ederim. Son durum nedir? Çünkü biz alışkınız hani polis vesaire, öyle bir gerginlik var mı yok mu? Nedir durum, bir anlatabilir misiniz?
2: Son durum şu, belediye meclisimizde sabah yapılan bir operasyon yok. Biliyorsunuz sabah saatlerinde sayı eksiltme süreci yaşandı sürekli olarak Üsküdar'da. Şu an itibariyle 21 meclis üyemizle beraber ilk belediyemize doğru gidiyoruz şu anda. Ve seçime geçeceğiz.
1: 21'e 21'lik bir eşitlik var değil mi? Yani CHP ile bir ortaklık kararı alındı, bu doğru mu? Böyle bir açıklama
2: yani
1: vardı.
2: Burada hiç o konu gündemde değil. Tam olarak 21 arkadaşımızın tamamı hep birlikte 2024-31 Mart seçimlerinde Sinem Dedetaş'ın listesinde olan tüm arkadaşlarımız bir ve bütün olarak bir aradayız. O konu bile değil burada şu anda bizim açımızdan.
1: Anladım. Peki bir son bir not daha. Özgür Çelik'in bir açıklaması vardı. Biliyorum yoğunsunuz. 4 yani CHP'den AK Parti'ye geçen 4 meclis üyesinin şehir dışına çıkarıldığı gibi bir iddiaydı. Buna dair bir bilginiz var mı?
2: Maalesef. Şehir dışında başlarında devletin polisi konulmuş. Böyle 80'li yıllarda böyle futbolcu kaçırma işleri olurdu Türkiye'de. Otellere falan kaçırılırlardı. Maalesef aynısını burada yaşıyoruz. Böyle bir kötü tabloyla karşı karşıyayız. Burada biliyorsunuz arka arkaya operasyonlar yapıldı. Önce 4
1: evet, evet.
2: çağrıldı. İkisi şu an itibariyle tutuklu. Bu arada tutuklu arkadaşlarımızın gelip oy kullanması gerekir. Çünkü onların yasal hakkı. Bu konuda talepte bulunduk. Cumhuriyet Başsavcılıklarına ve valiliğe. Onun uygulanmasını bekliyoruz. Dolayısıyla iki arkadaşımızın gelip burada bugün oy kullanması gerekir. Onların yasal hakları bu. Bir tür esir edilmiş durumdalar. Amine Cansu Çelik ve Ekrem Baki arkadaşlarımız. Dolayısıyla bunların hepsi yaşanan süreçler şu an itibariyle.
1: Tamam. Çok çok teşekkür ediyorum. Yoğunsunuz biliyorum. Çok sorun var ama
2: ederim.
1: Sonrasında konuşacağız sizinle. Kolaylıklar diliyorum.
2: Tek bir şey ekleyeyim.
1: Tabii buyurun.
2: Belediye seçimlerinde böyle bir abluka uygulanmış durumda. Sadece milletvekillerinin girebileceği söylendi. Oysa Türkiye'de Cumhurbaşkanlığı seçimleri yapılıyor. Yurttaşlar oylarını veriyorlar. İçeride sayımı izliyorlar. Yani bakın sandık görevlilerinin dışındaki insanlar da izliyorlar. Bütün halka açıktır biliyorsunuz sayım süreci.
1: Tabii.
2: Cumhurbaşkanlığı seçimleri böyle, belediye başkanlığı seçimleri böyle, milletvekili seçimleri böyle, muhtar seçimleri böyle. Maalesef Üsküdar tamamen abluka altına alınmış durumda. Bu tabii iktidar açısından büyük bir skandal. Gözleri dönmüş gibi tedbirler alınıyor. Ama 21 arkadaşımızla beraber bunun üstünden geleceğiz.
1: Tamam, biz de takip edeceğiz. Bundan sonraki süreçte de yine sizi misafir etmek isteriz. Kolaylıklar diliyorum size.
2: Ben teşekkür ederim. İyi yayınlar diliyorum.
1: Sağolunuz. Üsküdar'daki seçimler gerçekten enteresan bir tablo ortada. Belediye başkan vekili seçiminden bahsediyoruz. Sinan Dilataş'ın önce gözaltına alınması, sonrasında tutuklanmasından sonra görevden uzaklaştırıldı kendisi biliyorsunuz. İşte bir başkan vekili seçimi yapıldı. Sonra AK Parti tarafı meclisteki, belediye meclisteki AK Parti kanadı itiraz etti. Mahkemeden döndü bu karar, yani daha doğrusu bu seçim. Şimdi bugün işte yaklaşık bir yarım saat, bir saat içerisinde o seçimin de yeniden başlayacağını söyleyelim. Tabii bu arada ilginç bir tablo da ortaya çıktı. Söylediğimiz gibi 4 CHP'li meclis üyesi, belediye meclis üyesi geçtiğimiz hafta aldığı bir kararla Adalet ve Kalkınma Partisi'ne geçmişlerdi. Bir de 2 belediye meclis üyesi yine geçtiğimiz hafta yapılan operasyonlar sonrası, yolsuzluk gerekçesiyle yapılan operasyonlar sonrası tutuklanmışlardı. Ama işte o iki ismin oy kullanamayacağını biz medyada yer alan haberlerde bunu gösteriyordu. Ama Suat Özçağdaş'ın verdiği bilgi, yani Yeni Parti İstanbul Milletvekili Suat Özçağdaş'ın az önce verdiği bilgi dikkat çekici. Savcılığa bir itirazda bulunduklarını söyledi. Bu iki tutuklu ismin oy kullanabileceğini, şu an itibariyle oy kullanabileceğini, ama tabii gerekli izinler çıkarsa, eğer bu iki isim oy kullanırlarsa önemli. Neden? Şöyle söyleyeyim, dengeler açısından önemli. Çünkü Cumhur İttifakı'nın 21 temsilcisi var Üsküdar'da, Üsküdar Belediye Meclisi'nde. CHP ve Yeni Parti'nin yine toplamda şu an itibariyle o son işte gözaltılar ve transferler sonrasında 21'e 21'lik bir eşitlik söz konusu. Bu açıdan dediğim gibi bir oyun bile çok önemli olduğunu orada, yani Üsküdar'da belediye Yeni Parti'de mi, yani CHP tarafında mı kalacak, yoksa yani o kanatta mı kalacak, yoksa AK Parti ya da Cumhur İttifakı kanadına mı geçecek? İşte bu dengeler açısından bir oyun bile önemli oldu. Bir seçim, ilginç bir ilginç gelişmelere bugün itibariyle tanıklık edecekmişiz gibi. Bu da bir iddiaydı. Özgür Çelik'in Yeni Parti İl Başkanı, İstanbul İl Başkanı'nın bir iddiasıydı. Programın en başından beri bizimle olan dinleyicilerimiz hatırlayacaklardır. İddia olarak vermiştim ben bu haberi. Bu 4 CHP'den AK Parti'ye geçen 4 ismin şu an itibariyle şehir dışına çıkartıldığı yönünde, hani aileleriyle de görüştürülmediği gibi, hani muhtemelen bir etkileşim olmasın, bir ikna ya da bir tepki olmasın diye benim anlayabildiğim kadarıyla Suat Özçağdaş da işte az önce bunu doğruladı. Kendileri dedi dün şehir dışına çıkartıldı, işte bugün herhalde oylama içinde yine Üsküdar Belediyesi'nin belediye meclisinin toplantı salonuna geleceklerdir. Tabii yani programın başında da söyledim, tekrar edeyim ben bunu. Bu 4 isimle ilgili gerçekten böyle bir durum var mı yok mu? Herhalde ya bugün seçimden önce ya da seçimden sonra da buna dair başlıkları, buna dair detayları ya da soruları yanıtlarlar diye düşünüyorum. Hepsi işte seçilmiş, halkın oylarıyla seçilmiş belediye meclis üyeleridir. Onlar dolayısıyla halkın ya da onlar adına gazetecilerin sorduğu soruları da yanıtlayacaklardır diye tahmin ediyorum. Son 4-5 dakikam şöyle dünyada neler oluyor neler bitiyor hızlıca dilerseniz onları sizlerle paylaşayım. Donald Trump, Trump'lığını yapmaya devam ediyor. İlginç bir paylaşım yaptı dün sosyal medya hesabı üzerinden. Şöyle söyleyeyim, aralarında yani rüyasını herhalde öyle rüyalar görüyor anlayabildiğim kadarıyla. Gerçi o rüyalarını basın toplantılarında ya da ülke liderleriyle konuşurken de dile getiriyor. Neden bahsediyorum? O paylaşımında Kanada, Meksika, Küba, Grönland ve bazı Karayip ülkelerinde bulunduğu çok sayıda ülkeyi Amerikan bayrağının renkleriyle gösteren bir harita paylaştı. Yani aslında şunu söylemeye çalışıyor. Hani kuzey yarımkürede bu kıtada ne varsa kuzey tarafında her şey benim demek istiyor anlayabildiğim kadarıyla. Bu mesajı vermiş kendisi. Ama çok iyi gidiyor mu işler Trump açısından? Doğrusunu söylemek gerekirse biliyorsunuz Kasım'da bir ara seçim gerçekleşecek Amerika Birleşik Devletleri'nde. Gallup şirketinin bir PR şirketi, bir araştırma şirketi biliyorsunuz. 3000'den fazla kişiyle yaptığı bir çalışma. Hani seçim tercihleriniz nedir, ne değildir diye bir soru yöneltildiğinde çok ciddi şekilde cumhuriyetçilerden demokratlara bir oy kayması. Evet, bir blok var, değişmeyecek bir blok var elbette ama hani arada o değişebilen oylar bir şekilde demokratların yükselişte olduğunu da söyleyebiliriz. Mesela Ocak 25'ten beri kendini cumhuriyetçi olarak tanımlayanın oranı %25'ten %27'den düzeltiyorum %25'e kadar gerilemiş durumda. Yine söylediğim gibi işte farklı boyutlarıyla Cumhuriyetçi Parti'ye yönelimin son dönem itibariyle azaldığı bilgisini de aktaralım sizlere. İran Sağlık Bakanlığı'ndan Amerika demişken onu da söyleyelim. Şu an itibariyle gerilim bölgede nispeten yavaş azalmış gibi görünse de mesela İran Sağlık Bakanlığı'ndan benim dikkatimi çeken bir veri açıklama, resmi açıklamaları bu konularda dikkate almayı tercih ederim. Dedikodulardan daha önemlidir, daha işe yarar. Amerika Birleşik Devletleri biliyorsunuz 30 Ağustos ve 2 Eylül tarihleri arasında ülke İran'a saldırılar düzenlemişti. İşte o saldırıların bilançosunu açıkladı İran Sağlık Bakanlığı. Toplamda 18 kişinin hayatını kaybettiğini öğreniyoruz. Yaralılar 142 kişinin de yaralandığı bilgisi yine bakanlıktan paylaşılan. Biliyorsunuz Bender Abbas, Keşm Adası, Sirik bölgelerine bunların tamamı Boğaz'ın güvenliği açısından son derece, Hürmüz'ün güvenliği açısından çok kritik noktalar. Aynı zamanda İran'ın petrol ve doğalgaz ticareti açısından da oldukça kritik bölgeler bunlar. O yüzden tam olarak buraları hedef almıştı kim? Amerika Birleşik Devletleri. Şöyle ya, şu haberi aktarmadan tamamlamayalım. İlginç bir şimdi otomotiv devi Volkswagen Almanya'nın Osnabrück kentinde ki bir fabrikasında önümüzdeki yıllar itibaren savunma sanayi ürünleri üretme kararı aldı. Diyeceksiniz ki bu Almanya'nın tercihidir ya da işte bir şirketin, küresel bir şirketin tercihidir diyebilirsiniz ama o silahlar kim için üretilecek? Şimdi şöyle söyleyeyim size, Volkswagen aşağı Saksonya eyaleti ve yine Tel Aviv merkezli bir yatırım şirketi Aurelius Capital tarafından bir açıklama geldi. Bu iki kurum tarafından bir açıklama geldi. Fabrikanın satışı için temel noktalar üzerinde anlaşıldığı, 2027'de otomobil üretiminin sona ermesinin ardından tesisin aşamalı olarak güvenlik ve savunma alanında tırnak içinde söylüyorum çözümler üretecek bir merkeze dönüştürüleceğini öğreniyoruz biz. Şöyle söyleyeyim dahası tabii çalışanlar, işçi konseyinin açıklamaları var, o ayrı bir boyutu. 1800 çalışandan yaklaşık 1400'ü için mesela bir tehlike var ama ne üretilecek bu fabrikada biliyor musunuz? İsrail savunma devi Rafael ile bir işbirliği öngörülüyor bu tesis için. Hava savunma sistemleri, güdümlü füzeler, elektronik harp sistemleri üretiyor biliyorsunuz bu Rafael şirketi. İsrail'in roketlere, seyir füzelerine ve insansız hava araçlarına karşı kullandığı demir kubbe savunma sisteminin de üreticisi olarak biz biliyoruz. Bu Rafael şirketini işte bu işbirliğiyle beraber aslında Almanya'nın da bir anlamda herhalde şöyle söyleyeyim, Almanya sermayesi İsrail'le bir şekilde böyle net açık silah üretimi konusunda bir işbirliğine gidiyor. Tabii burada şöyle açıklamalar geliyor. Mesela şirketten Rafael'in CEO'sundan bir açıklama geldi. Bugün Alman ortaklarımızla uzun vadeli ve bir endüstriyel ortaklık kuruyoruz. Amaç Almanya'yı ve Avrupa'yı koruyacak teknolojinin Almanya'da üretilmesi. İfade bu, benim gördüğüm ifade bu. Ama bir yandan da işte Rafael dediğim gibi İsrail'in o savunma sistemi, değil mi? Çelik kubbe, demir kubbe, düzeltiyorum. Demir kubbe savunma sisteminin de üreticisi olan bir firma. Dolayısıyla benzer teknolojilerin benzer ülkeler tarafından ortaklaşa kullanılabileceğinin de bir sinyali olarak en azından ben buradan böyle okudum. Benim görebildiğim bu. Bitiriyoruz son 2 dakika. Hani normal yol, hava ve yol koşullarında iyi haberler, güzel haberlerle bitirmeye çaba gösteriyorum ama şöyle bir haber var, onu söyleyeyim size ve gerçekten içimin yağları eridi denir ya, tam olarak bu. Dünyada doğal olarak yalnızca Tunceli'de yetişen endemik dağ sarımsağını izinsiz söktüğü tespit edilen 3 kişiye kesilen para cezası. O kadar mutlu oldum ki 2 milyon 97 bin lira idari para cezası kesilmiş. Dediğim gibi Tunceli'de yetişen endemik bir bitkiden bahsediyoruz. Sadece orada yaşıyor o canlı ve bu kişilere 2 milyon liralık bir ceza kesilmiş. Eline, o cezayı kesenin eline koluna sağlık diyelim ve güzel haberi buydu bugünün. Bitirelim bugünü de. Ne yaptık? 8 Eylül 2026 Salı'nın gündemini, gündemde öne çıkan başlıkları aklımız erdiğince, dilimiz döndüğünce aktarmaya çaba gösterdik. Bugün hani parantez içerisinde Üsküdar'da bir oradaki seçim gerçekten günün haberi olacak gibi görünüyor. Onu izlemenizi, onu tavsiye ederim. Enteresan bir seçim. 21'e 21'lik bir eşitlik var. Bakalım ne olacak? Bitiriyorum ben de. Programın hazırlanmasında ve size ulaşmasında emeği geçen teknik masadaki arkadaşım Simge Erten'e, editör arkadaşlarıma İrem Başköy'e, İknur Karadeniz'e çok ama çok çok teşekkür ediyorum. Ben yarın yine aynı saatte sabah 7'de burada olacağım. Yapabilir misiniz bilmiyorum ama o saate kadar dileğim aklınıza mukayyet olmanız.

0: güçlü özgüvenle yeri ve zamanı bitti.
1: Konuşmanın, dinlemenin, anlamanın ve yorumlamanın şimdi yeri ve zamanı. Siyaset, diplomasi, ekonomi, spor. Dünya ve Türkiye'de olup bitenler. Günün başlıkları, yarına etkileri, nedenleri ve sonuçlarıyla yeri ve zamanında. Güçlü Özgan'la yeri ve zamanı hafta içi her sabah 7'de Radyo Sputnik'te.
0: Güçlü Özgen'le yeri ve zamanı tekrar yayını sona erdi. Radyo Sputnik.

Haber bu frekansta. Çok seslilik bu frekansta. Gazeteciler bu frekansta. Kulağınız Radyo Sputnik'te olsun. Anlatılmayanları anlatıyoruz.

0: Radyo Sputnik. Anlatılmayanları anlatıyoruz. İsmet Özçelik'le Ankara Farkı tekrarıyla yeniden Radyo Sputnik'te. İsmet Özçelik'le Ankara Farkı başlıyor. Deneyimli gazeteci İsmet Özçelik her hafta salı ve perşembe günleri Ankara'nın nabzını tutuyor. Türkiye'nin iç ve dış politikasında yaşanan tüm gelişmeler özel konuklarla masaya yatırılıyor. İsmet Özçelik'le Ankara Farkı her salı ve perşembe saat 15'te Radyo Sputnik'te.
1: İyi günler sayın dinleyiciler. Bir Ankara Farkı programıyla daha sizlerle birlikteyiz. Bizi Sputnik'in X hesabından ve Telegram kanalından da takip edebilirsiniz. Evet, Türkiye'de her zaman söylediğimiz şey devam ediyor. Gerek iç politika hareketli, gerekse dış politika hareketli. Çevremizde zaten bir hareket var. Bunların hepsi birleşince hani... Her an yeni bir şey olabilecekmiş gibi bekliyoruz ve yani Avrupa'da özellikle İskandinav ülkelerinde bir yılda yaşanan olaylar bizde bir haftada yaşanıyor. O da tabii ilginç bir durum. Evet, ekonomide ciddi sıkıntılar var. Bu sıkıntılar çerçevesinde çözümler aranıyor. Ancak bulunan çözümler yine eski modeller, özelleştirme. Yani iktidarlar ne zaman sıkışsa hemen devletin elinde ne varsa onları satmaya çalışıyorlar. Tam bir miras yedi tavrı. Hani çevremizde de görürüz. İşte ailede büyükler biriktirirler, birileri yerler. Cumhuriyet döneminde yapılan fabrikalar, efendim kuruluşlar, et balıktır, Sümer Bank'tır, madenlerdir, diğer ağır sanayi fabrikaları hemen hemen hepsi sıkıştıkça satıldı. Yasal engel çıkınca yasa değiştirildi. Böyle bir süreç var. Şimdi de sıra otoyol ve köprülere gelmiş gözüküyor. Yani burada ne kadar gidilecek, nereye gidilecek bilemiyorum. Ancak yani bir insan, bir ülke kendi birikimlerini satmaya başladığı zaman, yani biz hep bunların yeniden yapılmasını beklerdik ama kendi birikimlerini satmaya başladığı zaman buradan çıkış yok. Yani özellikle 1980 darbesiyle başlayan, özelle başlayan ve giderek artan bu süreç neredeyse 80-2026-46 yıldır devam ediyor. Peki sata sata işler çözüldü mü? Borç tükendi mi? Hayır. Bununla da tükenmedi ve devam ediyor. Şimdi otoyollar ve köprülerle ilgili satış ne olur bilemiyorum. Şimdi bakanlıktan yapılan açıklama var, Ulaştırma Bakanı'ndan. Deniyor ki efendim biz bunların mülkiyetini satmıyoruz. İyi yani bir de mülkiyetini sataydınız. Yani bu böyle bir yanıt insanı hakikaten deli ediyor. Yani otoyolların ve köprülerin mülkiyetini satacaklarmış bir de. Yani bunu biz satmıyoruz diye söylüyor. Efendim daha iyi hizmet olacakmış. Ya bunlar altın yumurtlayan tavuklar. Niye satıyoruz? Yani bakın doğalgaz dağıtım şebekelerini sattık. Şu anda niye yaptık diye tartışılıyor. Devletin tekelinde bulunan elektrik dağıtım sistemlerini özelleştirdik. Şu anda nelerle karşılaştığımı herkes biliyor. Ben AK Partililerle konuştuğum zaman onlar da bunlar galiba yanlış olduğu noktasındalar şu anda. Ya buna benzer işte PTT vardı biliyorsunuz. O PTT'den fazla bir şey kalmadı geriye. Yani telefon, ya bunları niye satarız, bir telekom sistemini niye satarız? Bunlar devletin en

öyle kuruldu. Umarız yanlışlardan dönülür. Evet, yurt dışındaki Türkiye'nin paraları. Yani Türkiye'nin paraları diyorum çünkü adı kim olursa olsun yurt dışına kaçırılmış olan paralar. Bunların miktarı ile ilgili çok ciddi iddialar var. Yani sözü edilen para 500 milyar dolar. Yani Türkiye şu anda bu 500 milyar doları ülkesine getirse çok ciddi bir sıkıntıyı aşar. Hatta uçarız o kadar büyük bir para olsa. Ama Türkiye'de kazanılmış Türkiye'nin artı değerleri bir şekilde yurt dışına çıkarılmış ve orada yabancılara bedavadan kredi olarak veriliyor. Yani ya kardeşim bu paraları Türkiye'de kazandınız. Kiminiz başka işlerden, kiminiz yasa dışı işlerden, şundan bundan. Ya bari Türkiye'de tutsaydınız da hiç olmasa bu ülkeye bir parça yararınız olsaydı. Şimdi bu paralar geri getirilmesiyle ilgili çalışmalar yapılıyor. Yasal düzenlemeler çok tatmin edici değil. Burada gerek önemli olan devlet gücünün kullanılarak bu paraların getirilmesi. Yani şu anda buna benzer bazı işler yapılıyor gördüğümüz kadarıyla. O işler ne kadar başarılı olur bilemiyorum. Ama yok efendim getirirseniz şu avantaj sadece bunlarla olmadı bugüne kadar. Bakın benzer olayı biz değişik ülkelerde yaşadık. Devlet gücüyle bu meseleyi çözdüler ve ülkelerine getirdiler. Orada bu ekonomideki sıkıntıları bir anlamda bu şekilde götürdüler, çözdüler. Kılıçdaroğlu'nun yeni bir açıklaması düştü. CHP Genel Başkanı'nın dedi ki İmamoğlu davası siyasi bir değil. Siyasi bir dava değil dedi. Yani Cumhurbaşkanı adayıyla bu davayı karıştırmamak lazım dedi. Herkes hesap verebilir olmalı dedi. Bu da öyle sanıyorum ki önümüzdeki günlerde tartışılacak konulardan bir başkası. Gökçekler davası. Gökçeklerle ilgili açılan dava. Tabii orada bir karışıklık var. Yani şöyle bir karışıklık var. Karışıklık da değil de bizim bilmediğimiz şeyler var. Murat Ağrel'in köşesine aktardığı ve gündeme getirdiği Gökçeklerin gelini, oğlu ve torunuyla bağlantılı bir yurt dışına para çıkarma meselesi var. Bu olayla ilgili bir soruşturma açılmış. Burada Melik Gökçek geçmiyor. Orada torunun adı da İmelik Gökçek. Yani bu nedenle hani nereden çıktı bu Melik Gökçek'in çağrılması diye bir konu var. Belli ki bu konuda bir çalışma yapılmışa benziyor. Yani yargıda savcıların elinde geniş çaplı bir çalışma var ve bu çalışma çerçevesinde bir ifade alma ve soruşturma yürüyor. Öyle gözüküyor. Nereye kadar gider bilmiyoruz ama dün Melik Gökçek'in oğlu kızı pardon oğlu gelini ifade verdiler ve yurt dışı çıkış yasağıyla serbest bırakıldılar. Burada da önemli bir şey gözüküyor. Yani ortadaki gözüken efendim işte ne kadar mal bir orada bir iş merkezi veyahut da işte bir takım binalar almak istemişler. Sonra bir AVM almaya çalışmışlar. Yani sonra paralar yanmış. Yandı denilen para 500 bin euro civarında. Yani bu da Türk parasıyla yani bayağı ciddi para ediyor. Yani derdi 30 milyon dolar milyon lira ediyor. Yani nedir paranın kaynağı da nereden kazanmışlar, vergisini vermişler mi? Bunları bilemiyoruz. Ama bir soruşturma yürüyor ve bu işin görünenden çok daha kapsamlı bir şey olduğunu gösteren işaretler var. Umarız kim herhangi bir şey yapmışsa şu anda kimseyi suçlamıyoruz. Herkes burada masumdur. Mahkeme karar verince, soruşturma belli bir noktaya gidince ne olur ne biter bunları da göreceğiz. Abi yurt dışına niye böyle para çıkar? Elbette ticaret yapabilirsiniz. Bunda bir engel yok. Ama işte yok efendim oradan vatandaşlık almak için bu iş yerlerini aldılar dendi. Yok efendim oturma izni. Yani niye Alman vatandaşlığına ne ihtiyacı var Melik Gökçek'in oğlunun, kızının veya işte damadının, torununun? Yani buralarda biraz en azından kafa kurcalayan noktalar var. Soruşturma derinleşecek. Biz de göreceğiz. Bu iş umarız sonuna kadar gidilir. Bu arada Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığı'nın da bazı şikayetleri var. Onları da görürüz. Evet, bunlar son dakika gelişmeleri diye değerlendirebileceğimiz konular. Biz asıl

0: dünyadaki gelişmelere değineceğiz. Konuğumuz Profesör Doktor Ali Fuat Gökçe. Hocam hoş geldiniz.
1: Merhabalar İsmet Bey, hoş bulduk. İyi yayınlar.
0: Hocam, yani işte İran Savaşı, İsrail'in saldırıları, Kıbrıs'taki tehditler falan derken birdenbire karşımıza bir Almanya sürpriz çıktı. Aslında sürpriz falan da değildi belki. AfD yapılan, pazar günü yapılan seçimlerde oylarını ikiye katladı. Hatta ikiden de fazla katladı. Peki orada çok iddialı gözüken ve hatta bazı ifadeleri var, onlar da çok çarpıcı. Ben diyordu amacım AfD oylarını yarıya düşürmek diyen bir Almanya Başbakanı Merz vardı. Kendi partisinin oyları yarıya düştü. Hatta yarıdan da aza düştü. Nasıl değerlendirdiniz Almanya'daki durumu, seçimi, son seçimi?
1: Evet, İsmet Bey şöyle diyelim. Yani bugün bir Almanya'da, yani şansölye demeyelim ona da. Çünkü sayın dinleyicilerimize şunu belirtmekte fayda var. Almanya eyalet sistemine göre yönetiliyor ve her eyaletin meclisi ve başbakanı var. Bir de federal devletin başbakanı var. Ona da şansölye deniyor. Saksonya'da yapılan bu seçimlerde AfD başa geldi. AfD çok yüksek bir oy aldı. Ama tek başına iktidar olabilir mi? Sanmıyoruz. Çünkü mutlaka bir koalisyon yapılması lazım ama AfD'nin adayı muhtemelen Saksonya başkanı olacak.
0: İlk defa oluyor. Evet. İlk kez bir başbakanlık alacaklar.
1: Evet, ilk kez olacak ve oylarını arttırdı. Şimdi sağ parti olarak nitelendiriliyor. İşte Almanya'da, Almanya gibi bir ülkede refah son yıllarda özellikle Ukrayna Savaşı'ndan sonra hızlı bir şekilde refah düzeylerinde bir azalma oldu. Şimdi tabii bizdeki ya da bir başka ülkedeki azalmayla onlardaki azalmayı kıyasladığımızda onlarda daha az olduğunu görebilirsiniz ama bu insanlar buna hazırlıklı olmadığı için, evet, alışık olmadığı için onlara çok fazla geliyor. Mesela Volkswagen grubu geçtiğimiz yıl sanırım 60 bin işçi çıkardı. Şimdi bu çok önemli bir durum.
0: 3 fabrikasını da kapatmışlar hocam. Yeni anlaşma yapmışlar. Savunma sanayide bir fabrikada savunma sanayi füze parçaları üreteceklermiş.
1: Evet. Bugün şimdi bakın.
0: Sabah gelen haber.
1: Şimdi bakın, bu füze parçaları üretilecek savunma sanayine, yani silah sanayine diyelim, yatırım yapıyor. Bu da tam da Amerika'nın istediği bir şey. Çünkü %2'den %5'e çıkarın demişti. Evet. Şuna değinmek istiyorum. Yani bu adam, bu toplum savaşsız bir toplum. Savaşları istemeyen, işte askeri bile doğru düzgün olmayan, savunma sanayi oldukça silah altındaki asker sayısı az olan bir toplum. Her şeyi toplumun refahı için harcamış. Ama Rusya-Ukrayna savaşı ortaya çıktığı andan itibaren bu da topluma olumsuz yönde yansıdı. Hem ekonomiye hem de dolayısıyla topluma. Şimdi AfD'nin propagandasına baktığımızda mesela bu savaşın bitmesini istiyor. Rusya ile iyi ilişkiler istiyor. Almanya sanayinin gelişmesinde ucuz Rus gazına bağlılığı belirtiliyor. Bakın, adamların propagandalarında bu var, parti programında. Almanya'nın sanayinin gelişmesinde, bugüne bu seviyeye gelmesinde Rus gazının enerjisinin desteği, onun bağlılığı vurgulanıyor adeta. Dolayısıyla bu açıdan baktığımızda böyle bir propagandayla toplumun karşısına çıkıyor. Daha çok farklı şey var. Mesela göçmen karşıtlığından bahsediliyor. Niteliksiz göçmenlerden ilgili bazı açıklamaları var. Şimdi peki Alman toplumunun tehdit eden nedir? Refah seviyesini tehdit eden husus nedir? Birincisi, dediğimiz gibi aşırı derecede göç alıyor. Ukrayna'dan geliyor, işte Suriye'den geliyor, başka yerden geliyor. Bu göç o toplumu tehdit ediyor. Şimdi alışık olmadığınız bir ortam, tamam, şöyle diyelim, Almanya çok fazla göç aldı ama ihtiyacı için almıştı ve onlar da bir şekilde kendi toplumuna entegre etti. Mesela Türkler de çok yoğun bir şekilde orada yaşıyor, hepimiz biliyoruz. Ama son göçmenler toplumun refahını tehdit eder hale gelmeye başladı. Bir de
0: asalaklar diyorlar hocam. Asanaklar diyorlar bir kısmına. Mesela Türklere bir itirazları yok gördüğüm kadarıyla. Romenlere bir itirazları yok. Yani orada üretime katılanlara bir itirazları yok. Benim gördüğüm kadarıyla açıklamalarını izlediğimizde Ukraynalılar, Afganlar ve Suriyelilerle ilgili bir sorun var.
1: Evet,
0: onlara da asanaklar deniyor.
1: Hatta şu anda bu seçimlerde o bölgede eyalette Türklerin de bu partiye destek verdiğini söyleniyor. Bazı Türklerin de oy verdiği söyleniyor.
0: İkinci yani, sırada hocam.
1: İkinci sırada bak.
0: Türklerin desteklediği partide birincisi SPD, yani Sosyal Demokratlar. İkincisi de AFD olmuş. Yani AFD oranı giderek artıyor. Öyle de bir durum
1: var. Şimdi bize şunu gösteriyor. Bir, Türklerin entegre olduğunu gösteriyor. İki, orada yaşayan Türklerin de AFD'nin politikalarını benimsediğini gösteriyor. Bu oyları veriyor. Mesela göçmen karşıtlığının söyleminin Türkler üzerinde fazla da etki etmediği gözüküyor. Mesela ben bu yıl Nisan ayında Bremen'e gitmiştim. Bremen meclisini gördüm. Biliyorsunuz orada en küçük eyaletlerden bir tanesi Bremen. Orada Türk milletvekilleri var. Yani 2-3 tane Türk milletvekili oturduk, konuştuk, sohbet ettik. Temsil edilebiliyor Türkler orada meclislerde. Dolayısıyla böyle bir toplum var. Türklerin entegre olduğunu görüyorsunuz Alman toplumuna. Ama kimliklerini de kaybetmediğini görüyorsun. O da ayrı bir konu. Çok önemli bir konu bence. Ama Türklerin de destek vermesi AFD'nin yükselmesine sebeptir. Çünkü göçmen konumundaki bir toplumun desteğini alıyor. Bu da izlediği politikaların, yapmış olduğu propagandanın da karşılık bulduğunu gösteriyor. Barış istediğini gösteriyor. Almanya'nın refahı için silahın olmaması gerektiğini söylüyor. Şimdi aşırı sağ olarak bu nitelendiriliyor ama şimdi aşırı sağ politikaların Avrupa'da yükseldiğini görüyorsunuz. Sebebi çok farklı şekillerde tartışılabilir. Sadece göçmen karşıtlığı üzerinden değil. İşte biraz
0: hocam,
1: önce belirttiğim o refah
0: toplumu. Galiba isterseniz ele alalım. Yani aşırı sağ, faşist, ırkçı mı? Yani bu propagandanın arkasında kim var? Onu biraz sonra isterseniz ele alalım.
2: İsmet Özçelik'le Ankara Farkı tekrar yeniden Radyo Sputnik'te.
0: Şimdi ben AFD'nin hangi politikalar savunduğunu biraz çalıştım, madde madde çıkardım kabaca. İsterseniz bir süre sıralayayım, ona göre sizin görüşlerinizle şey yapalım. Şimdi AFD'nin çıkmayı gündeme getiriyor. Euro'yu bırakıp marka dönme vaadi var. Rusya ile normalleşme, yaptırımları kaldırma vaadi var. Doğalgaz boru hatlarının Kuzey Akım 2 dahil yeniden açmayı gündeme getiriyorlar. Ukrayna'yı desteği kesmeyi savunuyorlar. Bu savaş bizim savaşımız değil diyorlar. Ukrayna AB ve NATO dışı kalsın diyorlar. Almanya-İran savaşına katılmasın diyorlar. Asya ile ilişkileri güçlendirelim diyorlar. Aileyi savunuyorlar. LGBT'ye karşı çıkıyorlar. Yani ana çerçeve bu. Ne dersiniz?
1: Şimdi İsmet Bey, bunların hangisi kötü bir madde? Aslında şöyle bakmak lazım. Tamam, aşırı sağ diyorsunuz vesaire nitelendiriyorsunuz ama bakın istedikleri konular Rusya ile Ukrayna. Yani ülkesini bu savaşta, bu savaşın bitmesini Almanya'nın ulusal çıkarlarını ve egemenliğini korumasını istiyor. Vatandaşların güvenliğini savunan bir siyasi hareket olarak tanımlanıyor ve burada da Rusya-Ukrayna savaşının da büyümesinin Alman ulusunun çıkarlarını olmadığını, vatandaşların güvenliğini sarsabileceğini değerlendiriyor. Bu çok önemli bir durum yani. Şimdi bunu herkes istiyor. Biz de isteriz. Yani bugün Rusya-Ukrayna savaşının mesela Karadeniz'de 2-3 tane Türk bayraklı gemileri Ukrayna saldırı yaptı. Bizden de yüksek sesle söylemler çıktı. Biz de bunu kabul etmedik. İstediğiniz kadar Ukrayna ile dost
0: olun. Ölenler var sayın. Ölenler var.
1: Tabii,
0: yani Türkiye denizlerden ölenler var. Çok sayıda gemi vurdular.
1: Tabii. Mesela Ukrayna'nın geleceğini NATO ve ABD dışında tarafsız bir devlet olarak görüyor. Yani Ukrayna'ya gel AB üyesi ol demiyor ya da Ukrayna'ya NATO üyesi ol demiyor. Ama bu savaşın sebebini Ukrayna'nın NATO üyesi yapılması olarak biliyoruz. Yapılması isteği olarak biliyoruz. Mesela Rusya yönelik yaptırımların derhal kaldırılmasını istiyor. Çünkü Rus gazından ihtiyacı var. Bu yaptırımları uyguluyor ama kaybeden Almanya oluyor. Tamam, Rusya da bir nebze kaybediyor.
0: Sanayiciler de destekliyor. Hocam, sanayiciler de ilginç. Tabii. Alman sanayicileri de sıcak bakıyor. Yani öyle AFD'ye hazırlanıyorlar gibi gözüküyor.
1: Şimdi İsmet Bey, sanayicinin istediği şudur. İstikrarlı bir ülke ister. Barış içerisinde istikrarlı bir ülkede.
0: Enerji güvenliği.
1: Evet, işte istikrarlı bir ülkede, barış içerisinde yaşayan bir ülkede ham maddeler rahatlıkla ve ucuz maliyetle elde edebilecek, bunları işleyebilecek enerjiye sahip olacak, ucuz enerji ister sanayici.
0: Evet.
1: Şimdi bunu siz pahalıya mal ederseniz ne için? Ukrayna işte Amerika'nın isteğini yapmak için, İngiltere'nin istediğini yapmak için. Ya da işte burada silah sanayi, bakın Volkswagen fabrikaları füze rampalarını yapmaya dönüşmüş, parçalarını yapmaya dönüşmüş. Şimdi iş böyle olunca ne oluyor? Buradan Amerika kazanıyor. Tamam, işçi evet, biraz para kazanıyor ama nerede Alman otomotiv sanayi? Dolayısıyla bütün bunlara baktığımızda sanayicinin desteklemesi önemli. Sanayici her zaman için barış ister, istikrar ister, kaos istemez. Evet. Ucuz maliyet ister. Hem işte ham madde girdisinde hem de enerji girdisinde. Dolayısıyla AFD'nin politikaları işte Rusya'ya yaptırımların kaldırılmasını istiyor. Başka mesela Almanya'nın avro sistemine, biraz önce siz de söylediniz, çıkmasını istiyor. Yine ulusal para birimine dönmesini istiyor ve hatta Avrupa Birliği'nin ülkeler üstü bir durumdan, ulus üstü bir duruma gelmesinden çekiniyor. Yani kendisi artık bir ekonomik birlikten çıkıp, hatta siyasi birlik olsa bile bu siyasi birliği ülkelerin tek başına karar alma mekanizmalarını olumsuz yönde etkilediğini, hegemon bir yöne doğru evrildiğini tespit etmiş AFD ve bundan ayrılmasını istiyor. Yani biz bağımsız bir karar veremiyoruz, Avrupa Birliği içerisinde karar veriyoruz diyor. Belki de bu şekilde düşünüyor. Bir diğer husus da Avrupa Birliği içerisinde böyle hareket edilmesinin de Almanya'ya yük olduğu da tartışılıyor. Çünkü birçok ülkenin, işte Bulgaristan gibi, Yunanistan gibi, özellikle Yunanistan, yani sonradan Avrupa Birliği'ne katılan Türkiye'nin belki de seviyesinin onda biri kadar olan ülkeler bugün Avrupa Birliği'nde Fransa gibi, Almanya gibi birçok zengin ülke açısından yük olarak görülüyor. Bunu da değerlendiriyor AFD. Dolayısıyla bu açılardan baktığımızda, yani tamam bir sağ parti olabilir, bunu bir şekilde söyleyebilirsiniz ama söylemleri milliyetçi bir bakış açısına bakıyor. Milliyetçilikten kasıt şu, ben her zaman için şunu söyleyeyim. Milliyetçilik belli bir kesime yüklenecek ya da belli bir kesim için atfedilen bir durum olmaması lazım. Vatanını seven herkes milliyetçidir. Yani bugün mesela ben şöyle anlatırım. Sovyetler Birliği döneminde ya da şu andaki Çin'de, Çin Halk Cumhuriyeti'nde Çinliler milliyetçi değil mi? Ya da o dönem Sovyetler'deki Ruslar milliyetçi değil miydi? Çünkü vatanı için savaşıyor. Yani bir ideolojiden öte, mesela sosyalist ideoloji vardır, liberal ideoloji vardır. Mesela İngiliz milliyetçiliğinden bahsediyorsunuz ve Çin milliyetçiliği de vardır. Dolayısıyla vatanını seven, ülkesi için çalışan herkes, ülkesi için doğru kararlar alınmasını isteyen herkes milliyetçidir diye düşünüyorum ben. Dolayısıyla AFD de bu şekilde değerlendirilmesi lazım. Tüm ülkelerde olduğu gibi.
0: Hocam, mesela ilginç bir saptama daha var. Sandık başı anketleri biliyorsunuz bu ülkelerde ciddidir de o anketler. Yapılmış, sandık başı anketleri yapılmış. İşçilerin %61'i AFD'ye oy vermiş. Ya, bu da çarpıcı değil mi?
1: Tabii, kesinlikle. Yani şimdi bir şekilde AFD'nin politikalarının benimsendiğini gösteriyor. Yani AFD'nin izlediği politikanın benimsendiğini ve bu konuda ittifak olduğunu gösteriyor. Bu diğer eyaletler konusunda da diğer eyaletlere sirayet ederse o zaman şu andaki Almanya'daki siyasi iklim değişir. Almanya'daki siyasi iklim değişmesi de Orta Avrupa'yı etkiler diye düşünüyorum ben.
0: Zaten asıl sorun galiba o, NATO'nun panik halinde hareket etmesi. Mesela çok ilginç bir olay daha anlatılıyor dün Almanya'daki konuştuğum arkadaşlar. Almanya'da anti-sol partiden kopan bir grup var, BSW. Anti-emperyalist, NATO karşıtı, net tutum alan bir parti. AFD, onlar kıl payı barajı aşmada sorunları var. Kıl payı kaybetmişlerdi daha önce. burada barajı açsınlar diye AFD bir kısım şeylerin de seçmenlerin de oraya yönetmiş ve BSV'yi de barajı açtırdılar deniyor. Bu da çok ilginç bir durum. NATO karşıtı ve anti-emperyalist bir parti. O da çok ilginç bir durum gibi geldi bana.
1: Şimdi tabii yani bu karşıtlık artık taraf buluyor. Yani çünkü ülkeler hakikaten başta ABD'nin NATO'yu kullanma düşüncesi, NATO'yu her yerde kullanıp kendi emelleri çerçevesinde kullanma düşüncesi artık toplumları rahatsız ediyor. Çünkü toplumlar eskisi gibi değil. Bilgiye çok rahat ulaşabiliyorsunuz. Yani önceden evet. Bir haberi bir ay sonra bir hafta sonra ya da üç gün sonra değil, anında yayınlandığı andan itibaren. Yani dijital ortamda o haber düştüğü andan itibaren dünyanın dört bir yanına ona ulaşabiliyorsunuz. Dolayısıyla bilgi sahibi oluyorsunuz. Bakın o habere ulaşmak, bilgiye ulaşmak, bilgi sahibi olmayı burada gerektiriyor ve ondan sonra da o bilgi sahibi olan da yoruluyor. Yani bugün evet. Siz hiç beğenmediğiniz ya da işte, Anadolu'nun herhangi bir yerine herhangi bir şekilde eline cep telefonu olan bir kişinin bazı konularda kendisinin yetkisi ve ilgisi olmadığı, yetkinliği olmadığı konularda dahi yorum yaptığını görüyorsunuz. Çünkü neden? Bilgiye ulaşıyor. Çok rahat bir şekilde bilgiye ulaşıyor. Toplumlar da öyle. Evet. Şimdi NATO'nun Amerika Başkanı Trump'ın o işte tutarsız açıklamaları. Herkes dalga geçiyor. Yok Hürmüz'ü Trump Körfezi yaptı. New Meksika'yı işte New America yaptı. Ya şimdi Google Map'e talimat verebilirsin belki o şirketlere. Onu yaptırırsın oradan da. Yani bu seni kontrol edemediğin yer nasıl senin olacak? Bunu herkes değerlendiriyor. Sadece biz değil. İşte dediğim gibi bilgi sahibi olan herkes bunu değerlendirebiliyor İsmet Bey. Dolayısıyla insanlar da bu tehdidin NATO'nun kullanılmasının ya da NATO adı altında kendi güvenliklerini tehdit edecek politikalara artık bulaşmak istemiyorlar. Ve bu konuda söylem geliştiren partiler de burada taraftar topluyor. Çok önemli yani. Evet. Artık insanlar güvenlik istiyor. Çünkü insanoğlu bir kere dünyaya geliyor. Bir kere dünyaya geliyor ve insanoğlunun da barış içerisinde yaşamak istiyor. Hepimiz öyleyiz, siz de öylesiniz. Ben de öyleyim. Evet, yani evet. Neden çatışma ortamında, kaos ortamında, silahla, kanla, gözyaşıyla yaşayalım? Şimdi bunlar neden olsun bunu da tartışmak gerekiyordu. Neyse çok şükür o da bitiyor. Ama dediğim gibi insanoğlu bir kere dünyaya geliyor. Onu da huzur içerisinde yaşamak ister tüm toplumlarda olduğu gibi.
0: Evet hocam, biraz önce ertelediğimiz konuya dönecek olursak. Şimdi AFD ile ilgili yoğun bir kampanya da yürüyor. Bu aynı zamanda Fransa'da Le Pen için de geçerli. Ki orası da Almanya'ya benziyor. Fransa'da da belki biraz sonra konuşuruz. Orada da yepyeni bir durum var. Şimdi ırkçı, faşist, Hitler dönüyor naraları falan atılıyor. Şimdi bunlara kim yaptığına baktığınız zaman bunların genellikle Atlantikçilerin olduğunu görüyoruz. Yani biraz önce yaptıkları propaganda ve bu eğer şöyle söyledim ya da eğer mesela Rusya ile normalleşelim demeselerdi, yaptırımları kaldıralım demeselerdi, Euro'dan çıkalım denmeseydi, efendim NATO ile mesafe masalardı, herhalde ırkçı, faşist, Hitler dönüyor falan denmezdi AFD için. Yani bu kesime bu tür suçlamaları atanlar özellikle Amerika'ya yakın kesimler olmasını nasıl değerlendirirsiniz? Mesela şimdi Türkiye'de de benzerdi. Türkiye'de de aynı şeyi Türkiye'de de görebiliyorsunuz. Yazılara bakın. Geçmişte efendim Amerikan durmuş kesimler AFD için benzer değerlendirmeler yapıyorlar.
1: Şimdi normal bir yaklaşım onlar açısından. Çünkü bir şekilde bunun önünün kesilmesi gerekiyor. Bunu da nasıl kesersiniz? Karşı tarafı kötüleyerek kesersiniz. Yani toplumun bazı bu konuda hassas olan kesimleri istismar ederek, böyle bir propagandayla istismar ederek onların duygularını farklı algılar oluşturarak bunların önünü kesmek istersiniz. Yani bu onlar açısından normal diyorum. Çünkü önleri kesiliyor, onların önü kesiliyor. Onlar kaybediyorlar burada. Evet. Yani bu şimdi bu politikalar hakikaten şu anda Türkiye'de de bunu söyleseniz nesi kötü bunun? Neyi kötü bunun? Yani şimdi evet. NATO az kalsın bizi Amerika savaşa sokacaktı İran'a karşı. Şimdi.
0: Evet. Provokasyonları yani Allah'tan
1: tabii,
0: görüldü, tabii. Çabuk görüldü.
1: Tabii bunu bas bas bağırıp televizyonlarda bu dedik gibi sahte bayrak operasyonu dedik. Allah'tan ki devlet de bunu gördü yani. İstihbarat çok
0: Hocam,
1: güçlü Türkiye.
0: füze parçaları diye basına verilenleri daha sonra aradılar aradılar. Hiç İran füze parçası bulunamadı biliyor musunuz? Onlar
1: Yani,
0: NATO'nun
1: evet, düşenler de NATO'nun parçalarıydı. O da
0: NATO'nun
1: dediğiniz gibi
0: parçasıymış.
1: geçmişi.
0: Günlerce onca masraf ettiler, parça aradık biz. Ne
1: Evet,
0: yazık ki.
1: evet. Ne yazık. Evet, bakın işte bakın. Ne diyorum? Biz de istemeyiz yani. Şimdi böyle bir şey. Ama bunların istediği bu. Bütün ülkeleri savaşa sokmak. Şimdi bunun için ne yapacaksın? Mesela bizim Türkiye'de de böyle söylemde bulunanları. Yok işte İrancı, yok Rusçu, yok Suudici, yok Mısırcı, yok bilmem neci. Ya arkadaş bir gerçeklik var. Sağda bir gerçeklik var. Bu gerçeklik üzerine hareket edersen yani bir topluluk bir yerde sakin bir şekilde yaşıyor, saldıranlar var. Ya da bir yerde işte Gazze'ye yardım ediyor İran. İşte Amerika İran'a saldırıyor, hoşuna gidiyor. Şimdi Husiler üzerine de bu deneniyor. İşte
0: Evet,
1: Husiler
0: evet.
1: Gazze'de İsrail'e karşı İsrail'e füze atıyor Gazze için. Şimdi Husilere saldırı yapıldı diye bazı kesimler Husiler ortadan kaldırılıyor diye böyle üstü kapalı garip söylemlerde bulunarak onları şey yap. Şimdi biz bunların söyledik diye Husici mi oluyoruz? Hayır, ama bir gerçek var. Gazze'de soykırıma doğrudan taraf olan bir ülke var ve gruplar var. Şimdi eğer hakikaten samimi
0: Canlarıyla desteklediler hocam. Canlarıyla desteklediler. Gerçekçi
1: Evet.
0: olun.
1: Şimdi gerçekten samimiyseniz Gazze konusunda, Filistinlilere yapılan soykırım konusunda gerçekten samimi şekilde üzüntü duyuyorsanız o zaman onlara destek veren ülkelere de mezhepçi bir yaklaşım olmaması lazım. Şimdi işte
0: Evet.
1: bunu değerlendiriyorlar. Bu şekilde ufak bir parçayı bulunca sizi yaftalıyorlar. Yok şucu, yok bucu, yok böylece. Fakat bu ülkenin menfaatine, bu oradaki topluluğun menfaatine değil, ülkenin menfaatine değil dediğiniz zaman da işte böyle şey. Bu da aynısı da AFD için geçerli. Yani tüm her yerde bu geçerli. Çünkü AFD'yi bu şekilde kötüleyerek, AFD konusunda bu şekilde bir propaganda yaparak kendilerinden kopan seçmeni tekrar kazanmak istiyorlar. Çünkü onlar NATO karşıtı bir grup oluştu Almanya'da. NATO'nun, Trump'ın politikalarını benimsemeyen bir grup oluştu. O ellerinden de ve bu çığ gibi de büyüyerek çoğalıyor, artıyor.
0: Evet.
1: Bunun önüne geçmek için ne yapmak lazım? Irkçı, faşist gibi söylemlerle bu konuda hassas olan, olan kesimleri istismar ederek, duygularını istismar ederek o yöne doğru gitmelerini engellemek için yapmak.
0: Evet.
2: İsmet Özçelik'le Ankara Farkı tekrarıyla yeniden Radyo Sputnik'te.
0: Hocam, şimdi ortaya çıkan bir manzara var. Tabii bunun devamı da var. Yanılmıyorsam iki seçim daha var bu ay içerisinde. 26'sında mıydı? Kaçında bilmiyorum. Berlin ve bir iki eyalette daha seçim var. Şimdi biz şöyle televizyonlarda çıktığımız yayınlarda hep önümüzdeki bir iki yıl içerisinde yepyeni bir Avrupa ile karşılaşacağız diye ısrarla söylüyorduk. Bunu söylerken de AFD'deki bu eğilimi gördüğümüz ve işte Fransa'daki gelişmeleri ana hatlarıyla tespit ettiğimiz için söylüyorum. Şu anda önümüzdeki dönemde Avrupa'yı nasıl görüyor? Mesela Almanya'da ya yani bir rüzgar var. O rüzgar ne kadar gidecek göreceğiz ama ciddi bir rüzgar var. Fransa'da benzer bir durum var ve eğer bu durum değişmezse yani olağanüstü bir durum olmazsa Le Pen'in Cumhurbaşkanı olma ihtimali çok yüksek. Şu andaki yapılan kamuoyu yoklamalarına göre. Şimdi işte Le Pen'i yasaklamaya çalıştılar, bilmem ne yapmaya çalıştılar. Mesela bir tane de Türk, Cüneyt Özdemir'di galiba, AFD'nin kapatılmasını falan talep ediyor ki. Yani Fransa'da onu engellemeyen, şu anda birinci partiyi kapatmak Almanya'da öyle çok da kolay değil. Avrupa'yı nasıl görüyorsunuz? Çünkü Avrupa'nın tavır değiştirmesi öyle sanıyorum dünyada bütün dengeleri alt üst eder.
1: Şimdi tabii şunu söylemek lazım. Yani Avrupa toplumları biraz önce belirttiğim gibi çok büyük bir refah toplumu. İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra hızla kalkınan, zenginleşen ama bu zenginliğin kaynağını ayrı tartışılabilir o. Ama bir şekilde bugüne kadar gelen ve dünyadaki gelişmeleri de duyarsız kalan, sadece refahını düşünen bir edilgen toplum haline geldi. Bakın, etken olan da nedir? Oradaki başat siyasetçiler. Onlar da Amerikan yanlısı, Amerika'nın güdümünde yetişen etken siyasetçiler. Bugüne kadar Avrupa'yı bu şekilde yönetti Avrupa'sı. Ama değişen bir toplumsal yapı var, durum var. İşte nedir bunlar? Mesela işte göçmenler. Ama bu göçmenlerin gelmesinin, göç krizinin de kaynağı da kendileri. O da ayrı bir konu. Kendilerinin izlediği politikalar buna sebep oldu.
0: Evet.
1: Bunu net bir şekilde belirtmek lazım. Şimdi bunlar diğer ülkeleri tehdit ederken bunlar hiç umursamadılar. Günlük yaşantılarına devam ettiler. Ama kendi ülkelerini tehdit etmeye başladığı andan itibaren bunlar bu sefer yüksek perdeden konuşmaya başladılar. Yüksek sesle konuşmaya başladılar. Birinci sebep bu göçmen. İkincisi ise ekonomik kriz. İşte ekonomik kriz de nedir ekonomik kriz? Buradaki en önemli gösterge Rusya-Ukrayna savaşı. İkincisi de Hürmüz Boğazı. Çok etkiledi evet. Bunları. Rusya-Ukrayna savaşı, Rus gazının gelmemesi, Rus enerjisinin gelmemesi Avrupa'ya bir Rusya'nın ekonomik anlamda büyümesi onları korkuttu. Bunun için Amerika ile birlikte hareket etti. Rus korkusu sağdı onları. Ve ekonomik olarak da topluma olumsuz yönde yansıdı. İkincisi de işte Hürmüz Boğazı. Hürmüz'de yine yanlış bir Amerikan politikası, İsrail'e bağımlı. Bugün Avrupa ekonomisini tüm dünya ekonomilerinde olduğu gibi oldukça olumsuz yönde etkiledi. Şimdi öyle olunca toplum ne oldu? Toplum baktı ki zarar görüyor. Yani o edilgen toplum etken hale gelmeye çalışıyor. Artık sesini yükseltmeye başladı. Ya ben refah içinde yaşıyordum. Benim alım gücüm çok yüksekti. Siyasetle de ilgilenmiyordum. İşte CDU geliyor, SDU geliyor, öbürü geliyor, belki giriyor. Almanya için konuşuyor. Liberal partiler geliyor, yönetiyor. Amerikan yanlısı politikalar her şeyi güllük gülistanlık. Para geliyor, kazanıyorum. Evde yemek bile yapmıyorum. Akşam eve giderken bir tane bir parça pizza alıyorum, bir tane bira alıyorum, bir tane kola alıyorum, içiyorum. Tramvayda, metroda giderken evime gidiyorum, yatıyorum gece geç saatte. Bakın toplum
0: alkol şekilde... sağlığa zararlı hocam.
1: Şimdi alkol sağlığa zararlı da oradaki yapılanları söylüyoruz yani. Şimdi
0: evet,
1: yayın
0: evet.
1: İçinde öyle.
0: Yani hukuk açısından ben bir...
1: evet. Şimdi evet. Yani insanlar o şekilde yaşıyor. Evde yemek bile yapmıyorlar. Çünkü öyle bir alışkanlıkları yok. Şimdi bu toplum bir de pandemi yaşadı. Pandemide kimse kimseye yardıma gitmiyor Avrupa'da toplumlarda. Çünkü evet. Bireysellik...
0: Yalnızlaşmışlar.
1: Bireysellik ve bireycilik ve bencillik o kadar artmış ki. Çünkü herkes kendi refahını düşünüyor. Herkesin cebinde para var. Ama bu sefer cebindeki parayla ulaşamıyorsun bazı şeylere. Bütün bu etkenler Avrupa toplumlarında bazı hareketlerin ön plana çıkmasını sağladı. Uyandı diyelim Avrupa toplumları. Çünkü evet. Rusya-Ukrayna savaşı, pandemi... işte ABD'nin bitmek bilmeyen istekleri Avrupa toplumlarından kendi deyine bütün bunlar bununla mücadele eden siyasi partiler de ön plana çıkar. Peki ne olur? Bu artarak devam edebilir. Ama benim korkum şu. Çok büyük bir Amerikan sermayesi ya da girişimi ortaya çıkarsa yine bunlar işte bu operasyonlarıyla propagandayla bunlar geri plana itilir diye düşünüyorum. Buna Avrupa toplumları cevap verir mi? O konuda pek emin değilim ama yükselecek, yani bu trend yükselecek gibi gözüküyor.
0: Evet. Yani çünkü şöyle bir şey Avrupa'nın yani çok kutuplu dünyanın gelişmesine de paralel bir durum aslında bu durum. Yani işte AFD'nin orada yükselmesi, Almanya Fransa'yı konuşmamızın nedeni şu. Ya bunlar Avrupa'nın motoru diye tabir edebileceğimiz hem sanayide hem her alanda iki büyük ülkesi işte İngiltere, Almanya, Fransa. Şimdi bunlar eskiden istikrar ülkeleriydi. Şu anda Almanya'nın liderlerine bakın yani bilemiyorum ama yani çok çok zayıflar. Yani bir efendim geçmişleri hem gerek sosyal demokratlardan gerekse Hristiyan demokratlardan işte bir Helmut Schmidt'i düşünün, bir Schröder'i düşünün, bir Merkel'i düşünün. Yani hiçbirisi onun hani derler ya Anadolu'da ayağına su dökemez diye. Böyle liderler. Fransa'ya bakıyorsunuz yani De Gaulle geleneğinden gelen bir Fransa'yı düşünün, şu anda Macron, Sarkozy gibi liderlerle yönetildiler uzunca bir süredir. Yani bu liderler de yani bilemiyorum takdir Avrupalıların ama yani çok çok zayıf ve başkaları tarafından da kullanılan bir sürü problemi olan liderler. İngiltere'ye başbakan dayanmıyor biliyor. Kaç başbakan oldu unuttuk bile. Eskiden İngiltere başbakanı kim derken hemen ağzımıza gelirdi. Şu anda bana sorsanız hatırlamıyorum şu anda. Yani şeye bakmak öyle, lazım.
1: Sürekli değişiyor. Bakmak lazım. Ben de bir yani şu anda yani kimdir bilmiyorum.
0: Öyle bir
1: yani.
0: Durumla karşı karşıya. Yani Avrupa evet. Ciddi bir kriz içerisinde. Yani dünyadaki o çok kutuplu dünya düzenine doğru gidişte Avrupa'da kendi içinde harmanlanıyor galiba. Yani bu nasıl bir sonuç doğuracak tabii ki göreceğiz. Ama ya dünyanın lehine midir diye bana bir soru soran olursa ben dünyanın lehine olduğunu düşünüyorum. Bilmiyorum siz nasıl değerlendirirsiniz ama.
1: Şimdi İsmet Bey hakikaten dünyada bir lider krizi var. Yani bugün evet. Bu lider krizine en çok yansıması da kıta Avrupa'sında ve İngiltere'de. Şimdi işte siz de belirttiğiniz isimler verdi. Mesela Merkel Almanya'da önemli bir liderdi bana göre. Merkel politikası.
0: Merkel olsaydı Ukrayna Savaşı çıkmazdı örneğin.
1: Yani muhtemelen. Çünkü hakikaten bir liderdi şimdi. Yani belki bazı politikalarını benimsemezsiniz, eleştirebilirsiniz
0: ayrı
1: ama
0: bir konu.
1: Önemli bir liderdi. Ayrı bir ekol. Şimdi bakın mesela şu anda Sayın Cumhurbaşkanı Putin, Rusya Devlet Başkanı Trump, Çin Devlet Başkanı Xi Jinping, bunlar hepsi mesela lider olarak anılıyor. Bunlar tutarlı liderler olarak şu anda dünya siyasetine aslında yön veriyor. Trump'ı beğeniriz beğenmeyiz, Amerikan politikaları beğeniriz beğenmeyiz ama bir şekilde adam kıta Avrupa'sına karşı da onları resmen min durduruyor. Yani öyle derler ya böyle. İstediğini yaptırıyor onlara. Bu da kıta Avrupa'sındaki lidersizlikten ortaya çıkıyor.
0: Evet,
1: ne yaptı
0: evet.
1: Amerika siyaseti tuttu Fransa'yı Pasifik'teki AUKUS'tan dışladı. Sen çek git dedi. Yani bir tane tekme attı tabiri caizse gönderdi. O da geldi Avrupa'da Akdeniz'de Akdeniz için birlik projesini kurmaya çalıştı. Fransa AUKUS'tan dışlandı. Akdeniz'i kendisine güç alan olarak görmeye başladı. Şöyle bir cümlesi var bakın. Türkiye'nin Doğu Akdeniz'e ne işi var? Yani bu bir cümle var. Abeste iştigal denir buna. Yani sen şimdi bunu nasıl söylersin? Türkiye'nin Doğu Akdeniz'e
0: ne
1: işin
0: var? İşin var.
1: Senin ne işin var? Türkiye Doğu Akdeniz'de en uzun kıyıya sahip ülkelerden bir tanesi. Sen neredesin? Evet. Doğu Akdeniz'de kıyım bile yok. Dolayısıyla böyle bir ülke, yani böyle bir, hani bizde var ya bazıları konuşuyor, Sinop'ta balıklar ürküyor falan deniyor. Orada füze denemeleri yapınca korkuyor, bayılıyor, ters ediyor diyor. Yani onun gibi sanki liderler gibi bunlar aklıma geliyor yani şimdi. Şimdi Türkiye'nin savunma sanayi füzeden deneme, Sinop'tan deneme yapıyorsunuz. Oradaki birisi söylemiş, balıklar ürküyor, balıklar korkuyor. Şimdi balıkçılık kalmadı. Şimdi bu nasıl bir siyasetçi yaklaşımı? Hakikaten ben de buna çok şey yapıyorum yani hayretle kalıyorum. Macron'un açıklaması bunun gibi diye bir şey diyebilirim. Lidersizlik var. Bu bir kabul edilecek bir durum. Artık onlar çözmesi gerekiyor. Her toplum kendi dinamikleri içerisinde sorunları çözer. Ama bugün evet, çözer, evet. Ama yarın çözer. Ama işte dediğim gibi seçimle çözer ama başka türlü çözer ama çözer. Avrupa toplumları da kendi içerisinde bir lider mutlaka yaratırlar. Bu lidersizlik onlara zarar olduğu için bir lider ortaya çıkarırlar diye düşünüyorum.
0: Evet. Hocam Almanya'da bir soruyla bitirelim Almanya konusunu. Alman Sosyal Demokratları ve Yeşiller yerinde saydı. Yani küçük bir artış var ama öyle ciddi alacak bir artış değil. Bunu niye bağladınız? Yani normalde işte bir Hristiyan Demokrat koalisyonu vardı. Alternatifi bugüne kadar hep Sosyal Demokratlar ve Yeşiller olurdu. Şu anda onlar da yerinde sayıyor. Yani hem Hristiyan Demokratların oylarının yarı yarıya düşmesi, Sosyal Demokratlar ve Yeşillerin de stabil kalması, bunu niye yorumladınız? Nasıl yorumladınız?
1: İzledikleri propagandanın, izledikleri politikaların dışına çıkmaları lazım. Yani mesela şu andaki izledikleri sosyal demokrat politikalar, sosyal demokrasi politikaları ya da söylemlerinin toplumdaki gelişmelere, günlük siyasete ya da bugüne kadar yaşananlara cevap vermediğini gösteriyor. Bu net. Yani evet. Sandıklar bunu gösterir. Özellikle evet. Gelişmiş toplumlarda bunu gösterir. Çok az bir şekilde sapma olur. Yani manipülasyon dediğimiz olay çok az olur. Genellikle o beğenmediğimiz her yer için geçerli. Bazı kesimler çok rasyonel bir şekilde sandığa oylarını yansıtırlar. Dolayısıyla Avrupa toplumlarında bunu görmek lazım. Yani tamam insanlar belirli kesimlerde, belirli hususlara bağlı olarak oy kullanıyorlar ama özellikle ekonomi olunca, iş içine girince, insanların cebini söz konusu olunca, ekonomik durumu söz konusu olunca, inanın bana ideoloji de belli bir kenarda kalıyor ve buna göre tavır alıyorlar sandıkta. Sanırım sosyal demokratlar da bunu gözlemiş olabilirler. Bu konudaki halen daha eski ideolojiyle, yani eski söylemler üzerine, politika üzerine hareket ediyorlardır. Siyasi partiler iktidara niçin gelir? Yani şöyle, siyasi partiler niçin kurulur? Biz böyle anlatırız. İktidara gelmek için kurulur. Şimdi iktidara gelmek için de İsmet Bey, sizin izlediğiniz politikaları günlük gelişmelere göre, o andaki duruma göre revize etmeniz lazım. Yoksa halen daha ideolojik platformda o körlükte kalırsanız, tamam orada kalın, ideolojize sapma olmasın ama halkın o andaki ihtiyaçları ne, duyarlılığı ne, hassasiyeti ne, ona göre politika geliştirmeniz lazım. Şimdi bunu yapmazsanız, evet. Halen daha o stabil durumda kalırsanız, o zaman zaman içerisinde oylarınız erir. Bu tüm siyasi partiler için de geçerlidir diyebiliriz.
0: Evet, tabii burada bir konuyu daha isterseniz hatırlatalım. AK Parti'ye yakın çevrelerden ve AK Parti'ye yakın medyada da AFD konusunda farklı değerlendirmeler yapılıyor. Bu Atlantik'ten gelen rüzgar oraları da etkilemiş oluyor ama AK Parti'de yani önümüzdeki belki çok uzun olmayan bir sürede Almanya'da AFD ile muhtemelen masaya oturulacak. Birincisi bu çerçevede bakmak lazım. İkincisi AFD'li bir AFD bir milletvekilini KKTC'ye gönderdi ve orada KKTC yetkilileriyle konuştular ve KKTC'nin tanınmasını da dillendirmeye başladılar. Bu da son derece, yani bizim açımızdan da son derece önemli diye düşünüyorum. Evet hocam, bir başka konu. İsrail son günlerde, yani Netanyahu gerçi seçime meçime bağlanıyor ama sadece o da olmayabilir. Suriye ve Kıbrıs'tan Türkiye'ye silah mı gösteriyor?
1: Şimdi evet, burada olan Güney Kıbrıs'a oluyor aslında. İsrail'de bir şey olmuyor. İsrail bunu uyguluyor. Politikayı kendi menfaatine uyguluyor. Olan Suriye'ye olmuyor. Bakın Suriye'de Türkiye'nin çok büyük bir desteği var. Suriye'de Türkiye üzerine herhangi bir şey yapamaz. Ama Kuzey Kıbrıs'a da yapamaz. Orada bir kısa süreli çatışma iklimi oluşturabilirler. Ama olan Güney Kıbrıs Rum yönetimine ve Yunanistan oluyor. İsrail politikaları onlara. Ben hep söylüyorum. Acaba bunlar Yunanistan ve Güney Kıbrıs Rum yönetimi Dimyat'a pirince giderken evdeki bulgurdan mı olacaklar? Yani kendilerini koruması için getirdikleri İsrail'i, İsrail kendi topraklarını mı alacak? Yani özellikle Güney Kıbrıs Rum yönetimi için. Bugün ciddi ciddi Rum basında da bu konuşuluyor.
0: Akel Partisi'nden yapılan açıklamalar da bu yönde. Bu da ilginç.
1: Yani ciddi ciddi tartışılıyor. Rum basını takip edildiğinde bu net bir şekilde gözüküyor. Şimdi İsrail'in bu umurunda değil tabii. İsrail her zamanki gibi yüzsüz politikasına devam ediyor. Ve resmen Türkiye'yi tehdit ediyor. Yani bu İsrail'in, ama şu var. Bu tehditin ötesinde Türkiye'nin bugüne kadar izlediği politikaları ve dünya kamuoyunda oluşan Türkiye algısını tersine çevirmeye yönelik bir politika. Yani Netanyahu'nun politikası. Türkiye barışçıl ve insancıl bir politika izlemeye çalışıyor. Ama bunun karşılığında Netanyahu çok sık bir şekilde Türkiye aleyhine söylemleri ve Türkiye'yi çatışma ortamına çekme çabası bunun göstergesi. Hem iç siyasete hem de dış kamu. Mesela şunu net bir şekilde söyleyebiliriz. Hatırlarsanız İran'da çocukları vurdular, Gazze'de on binlerce insanı katlettiler. Bir tane İran füzesi Tel Aviv'e düştü. 2-3 kişi yaralandı sivil. Netanyahu çıktı, ne dedi? İran sivilleri katlediyor dedi. Bu ne kadar yüzsüz bir durum.
0: Yani, ya usulsüz ev sahibini bastırır derler ya.
1: Evet. Şimdi mesela Türkiye Suriye'de o boş havalimanını işte hava üssünü bombaladı. Türk uçakları havalansa ne diyecekti? Türkiye Suriye hava sahasında bizi taciz etti. Bize kilitlendi vesaire, bize saldırdı. Bakın böyle bir algı oluşturacak. Türkiye'yi saldırgan bir pozisyona düşünecek. Çabası bu. Bunu Doğu Akdeniz'de de yapabilir. Bunu Kıbrıs'ta da yapabilir. Kısa süreli çatışma. Adam zaten ne diyor? Açıklama yaptılar ilk gün bu olaydan sonra. Biz Türkiye'de savaş istemiyoruz ama çatışma olabilir. Bakın savaş ayrı bir kavram, çatışma ayrı bir kavram. Savaş içerisinde birçok çatışmayı içerir. Yani savaş daha geneldir, daha kapsamlıdır. İçerisinde bir dünya çatışma olabilir. Her gün çatışmayı içeren bir savaştan bahsediyoruz. Mesela Rusya-Ukrayna savaşı diyoruz. Uzun süredir her gün belli yerde belli bir çatışmalar olur. Yani savaş çatışmalardan oluşan bir bütündür diye. İşte bu savaşı göze alamıyorlar. Birden fazla çatışma ama belli bir yerde lokal, belli bir yerde kısa süreli bir çatışmayı göze alıyorlar. Neden? Türkiye aleyhinde propaganda yapmak için. Türkiye aleyhinde işte bize saldırıyorlar, eyvah biz yandık, hem iç kamuoyuna hem de dışarıdaki kamuoyuna yönelik bir propaganda malzemesi elde etmek için bu şekilde politika istiyor. Uzun süreli savaşı onlar da göze alamayacağını biliyor. Ama bunun sahası neresi olur? Suriye olur. Dediğim gibi Doğu Akdeniz olur. Güney Kıbrıs Rumiyeti veya da Kıbrıs adası üzerinde olabilir diye düşünüyorum.
0: Evet. Yani Netanyahu seçime kadar öyle gözüküyor ki daha çok ateşle oynayacak. Yani artık herhalde karizması önemli ölçüde çizildi. Tabii İsrail'de bir garip değerlendirmeleri olabiliyor. Bir şey de diyemiyorum. Netanyahu tekrar seçerlerse artık diyecek bir şey yok. O da bundan sonrasına katlanırlar diye düşünüyorum. Hocam son yaklaşık 3-4 dakikamız kaldı. İsterseniz burada bir de İran'ı değerlendirelim. Şimdi Trump'ın Kasım'da seçimi var. İran konusunda böyle garip garip açıklamalar yapıyor. Yok Hürmüz Boğazı Amerikan Boğazı'dır, bilmem Amerika toprağıdır, bilmem. Ya böyle bilmiyorum ne uluslararası hukuk açısından geçerli ne ciddiye alacak açıklamalar da bulunuyor. Bu arada İran politikası nedeniyle oyları çok hızlı bir şekilde düştüğüne ilişkin veriler var. %32-33'ler konuşuluyor. Amerikan Kongresi'nde çoğunluğu kaybetme gibi bir takım değerlendirmeler yapılıyor. Çevresinin de bu savaşı bitir diye baskıladığı bilgileri geliyor. Sizin değerlendirmeniz nedir? Yani ne olacak bu Hürmüz Amerika-İran savaşı?
1: Şimdi Trump burada yanlış bir Mossad, yanlış demeyelim de kasıtlı, bilinçli bir Mossad raporuyla bu savaşa sürüklendi. Bunu geçti olsa anladı. Açık olan Hürmüz kapatıldı. Çok büyük bir tepki gördü. Bunu bir şekilde bitirmesi lazım, kapatması lazım. Yani her an biz savaşı bitirdik, savaşı kazandı. Zaten hep öyle diyor, kazandık diyor. Deyip geri çekilebilir. İşte Hürmüz'ü kendi haline bıraktım diyebilir. Zaten açık olan bir yeri. Bunu çekip gidebilir. Trump'tan bunu bekleyebilirsiniz. Yani bu o kadar işte 20 bin saldırı yaptım. Şu kadar insan öldü. Şu kadar kayıp verdim İran'a. Taş devrine çevirdim diyebilir. Çekip bunu bir başarı olarak gösterip gidebilir. İkincisi çok şiddetli bir saldırı yapabilir. Bu saldırıyla birlikte gidebilir. Yani hiçbir saldırı yapmadan gidebilir. İkincisi çok büyük bir saldırı yapar ve çekip gidebilir. Üçüncüsü de İsrail'le birlikte Körfez ülkelerini iyice böyle cehenneme atacak şekilde bir politika izleyerek bunu düşük yoğunluklu bir savaşla devam ettirebilir. Düşük yoğunluklu bir savaşla. Burada da hedef daima Körfez ülkeleri olur. Çünkü her zaman için tehdidin en yakındaki tehdit bertaraf edilir. İran için de en yakındaki tehdit Körfez ülkelerindeki Amerikan müşteridir. Amerikan füze rampalarıdır. Şimdi bu her ülke için geçerlidir. Türkiye içerlidir. Bir savaşta en yakındaki tehdidi bertaraf ederiz. Nereden gelirse gelsin. Dolayısıyla İran için en yakın tehdit bu ülkelerdeki Amerikan tesisleridir. Ve bu ülkeler bundan zarar görür. Düşük yoğunluklu bir şekilde devam eder diye düşünüyorum. Ama Trump'ın seçimlerden önce en azından Hürmüz bir şekilde kalsa bile Rusya-Ukrayna savaşında çok ciddi adım attığını, onlarla ilgili bir gelişme olabileceğini düşünmek gerekiyor. Ama Hürmüz hakikaten bir çıkmazda ya çekip gidecek ya da düşük yoğunluklu bir savaşta devam edecek diye düşünüyorum.
0: Evet, yani Ukrayna'da da işte Amerikan heyeti, damat ve bir özel temsilci İşte Moskova'daydı. Daha öncesinde CIA başkanı geldi. O da sürprizdi. Şu anda bildiğim kadarıyla Kiev'de bu Amerikan heyeti. Yani bilemiyoruz. Umarız yani Rusya'dan yapılan açıklamalar da çok net. Yani mevcut durumun kabulü şeklinde. Bakalım önümüzdeki günlerde neler olacak ama çatışma merkezi efendim Tayvan'a kayabilir mi? Ben ona cesaret edebileceklerini de çok fazla ihtimal vermiyorum. Tayvan meselesinin de öyle çok uzun mu yani 2028'e kadar bir şekilde çözüleceğini yani ana vatana bağlanacağı konusunda Çin'in bir kararlılığını gözlüyorum. Nasıl bir seyredecek bilemiyorum. Hocam süremizin sonuna geldik. Profesör Doktor Ali Fuat Gökçe ile ilgili konuğumuz. Çok teşekkürler. Gerek Almanya'yı gerek bölgemizde Doğu Akdeniz ve İran Amerika Savaşı'ndaki son durumu ele aldık. Çok teşekkürler.
1: Ben teşekkür ediyorum. İyi günler diliyorum.
0: Evet sayın dinleyiciler. Perşembe günü saat 15'te yeniden buluşmak üzere. İyi günler.
2: İsmet Özçelik'le Ankara Farkı sona erdi.
3: Avrupa'da Rusya ile barış rüzgarı esiyor. Bunu niye söylüyorum? Çünkü o kadar çok dillendirilmeye başladı ki son dönemlerde bu görüşü savunanların da oyları artıyor. Yani şu anda Avrupa'da esen rüzgar Rusya ile barış rüzgarı. Bunu çok net bir şekilde söyleyebiliriz. Onun için biz zaman zaman bu noktada sürekli uyarılar yaptık. Avrupa'da bir iki sene içerisinde dengeler çok değişebilir dedik ve şu anda da öyle bir noktaya doğru hızlı bir şekilde ilerliyor.
2: İsmet Özçelik'le Ankara Farkı her salı ve perşembe saat 15'te Radyo Sputnik'te. İsmet Özçelik'le Ankara Farkı'nın tekrarını dinlediniz. En kaliteli müzikler. Radyo Sputnik.

Radyo Sputnik. Anlatılmayanları anlatıyoruz. Haber bu frekansta. Çok sesli bu frekansta. Gazeteciler bu frekansta. Kulağınız Radyo Sputnik olsun. Anlatılmayanları anlatıyoruz.

0: Radyo Sputnik Özel Haber.
1: Filenin Sultanları üst üste ikinci kez Avrupa şampiyonu. Trendyol 2020.